0: Aslında maddelerin çoğu İran'ın lehine maddeler ve bu maddelerin uygulanmasıyla ilgili de süreç başladı. 60 günlük bir ateşkes süreci var. Bu süre içerisinde o 14 maddenin nasıl uygulanacağına dair görüşmeler yapacaklar. Ve bizler de dünyada hep şunu bekledik ki bu iş bu şekilde gider, 60 gün sonra kalıcı bir anlaşmaya evrilir bu iş. Yani ateşkesten sonraki adıma gelir ve bu sayede de bu savaşta tamamen bitmiş olur diye düşünülüyordu. Ancak görünen o ki İran'da da kontrol dışı bazı güçlerin de devreye girmesi sanki bu işi devam ettirmek niyetinde olduğunu gösteriyor. Yani burada iki tane ben ihtimal düşünüyorum. Yani dün İran'da bir açıklama yaptı. Hatta Amerika'da bir Wall Street Journal'da yani sanırım bir haber yayınlandı. Evet, orada yayınlanmıştı. Orada haberde şöyle bir açıklama yaptılar. Beşinci maddede tıkandı işler. Yani 14 maddelik ateşkes anlaşmasının 5. maddesinde şöyle bir ifade geçiyor. Hürmüz Boğazı'ndan gemiler rahatlıkla ve hiçbir ücret ödemeden geçiş yapacaklardır ve İran bu konuda elinden geleni yapacaktır diye. Yani bu düzeni devam ettirmek için, serbest geçişi sağlatmak için ellerinden geleni yapacaktır. Şimdi İran'da sanırım şu elinden geleni yapacaktır cümlesine takıldı. Bu kesin bir yapacaktır ifadesi değil. Elinden geleni yapacak. Yani İran şunu söylerse makul oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum, elimden gelen bu. Daha fazlası yok. Kontrol dışı güçler var. O nedenle benim yapabileceğim buraya kadar. Bu İran'a bir yerde kaçamak yapma fırsatı buluyor, veriyor. O nedenle de İran belki bilerek, belki devletin tam hakimiyet sağlamayışından dolayı o bölgedeki geçişleri tamamen açık tutmuyor veya tutamıyor diyelim buna. Çünkü İran'ın bir savaş yanlıları var artık. Bir de bu ateşkes sürecinde İran daha fazla zarar görmesin diye ateşkesi sürmesini isteyen bir taraf var. Amerika ise o maddelerin tamamının uygulanmasını istiyor. 60 günlük süreç ilk yapıldığı zaman yani 107. günde 28 Şubat'tan sonra 107. günde bu ateşkes başlamıştı. Şurada 60 günlük sürenin de neredeyse üçte biri gitti. Geriye çok zaman da kalmadı. Ama görünen o ki bu iş düşük yoğunluklu bir savaş olarak gidecek. Ve biz 107 gün sonra yapılan bu ateşkesi değerlendirirken A Haber ekranlarında da her zaman şunu söyledik. Bu iş sabotaja çok açık ve bu sabotajı illa Amerika veya İran değil ama İsrail'in bu işten hiç memnun kalmadığını, bir biçimde bu işi, bu gidişatı sekteye uğratacak adımlar atıp sabote edebileceğinden bahsetmiştik. O yüzden bıçak sırtı gibi bir 60 gün bizi bekliyor, dünyayı bekliyor diye konuşmuştuk ki maalesef gelişmeler bizim tahminlerimizi doğru çıkardı. Tabii bu 60 gün biter mi diye sorarsanız ben doğrusu düşük yoğunluklu olarak Ekim ayında Netanyahu'nun katılacağı bir seçim var. Kasım'da da Amerika'da seçimler var. Bu seçimler bitene kadar bu şekilde bir düşük yoğunluklu savaşın devam edeceğini ama savaş bittikten seçimler tamamlandıktan sonra eğer Trump yerinde kalırsa, Netanyahu yerinde kalırsa bu sefer İran'ı tamamen teslim almaya dönük daha geniş çaplı bir saldırı başlatılacağını ben böyle bir tahminim var. Ama şartlara bağlı. İkisi de seçilirse şayet.
1: Hocam şunu sorayım. Trump görüşmeler devam ediyor ama Ateşkes sona erdi.

0: doğrudan bir müzakere yoktur. Şimdi araya Pakistan giriyor, Katar girdi geçenlerde. Görüşme yaptılar fakat bir netice yoktur. Bir de İran'daki yönetimde meydana gelen bir çatlaklık var. Geçtiğimiz ayın 9'unda biliyorsunuz Pezeşkiyan'a o cenazeye katılanların yaptığı bir saldırı vardı. Belli ki bir şeyler İran'da da yolunda gitmiyor ve o nedenle de bu müzakereleri bizzat yürütecek olan kim olacak? Yani Kalimbaf mı olacak, İşleri Bakanı mı olacak, Cumhurbaşkanı mı olacak? Artık İran'daki bu kendi içinde bir ikilik var. İran da tam kararlı değil. O yüzden de iş devrim muhafızlarının inisiyatifine kalmış gibi gözüküyor.
1: Şunu da sorayım yani hocam.
0: Kasım'ın sonuna kadar, evet, Kasım seçimlerine kadar bu iş böyle gidecek gibi.
1: Bir taraftan İran haklı mücadelesini sürdürürken şu anda haksız konuma gelmiyor mu? Bir de siz de bahsettiniz, 14 madde vardı. Bu 14 maddedeki birçoğu madde İran'ın lehine gözüküyordu. Aslında savaşı da psikolojik olarak kazanmışlar gibi gözüküyordu. Yorumcular da buna katılıyorlardı. Neden birdenbire Hürmüz'deki bu gerginlik ortaya çıktı? İran'ın iki başlılığı yüzünden mi?
0: İran'da şu an, yani ben başta söyleyeyim, diğer yorumcular gibi ben de öyle düşünüyorum. Yani o 14 madde İran'ın lehineydi aslında. Çoğu lehine İran'ın. İran hem psikolojik üstünlüğü kazanmıştı hem de o maddeler İran'ın taleplerine karşılıktı. O nedenle de şimdi bu eli güçlüyken ve istediklerinin çoğuna da el almışken İran'ın böyle bir saldırıyla onları kaybetmesinin pek bir mantığı yoktur. Bu saldırıları kimlerin yaptığıyla alakalı da benim endişelerim var işin doğrusu. Çünkü rahmetli istihbaratçı Mahir Kaynağ'ın bir sözü var ya, bu iş bir olay meydana geldiğinde failini bulmak istiyorsanız kime yaradığına bakın der. Şimdi bakıyoruz, bu iş Amerika'nın işine yaramıyor. İran'ın da işine yaramıyor. Yarayan bir tek devlet kaldı geriye. O da İsrail. Yani savaşa 3 devlet katılmıştı. 3'ten bir tanesinin işine yarıyor. O da İsrail'in işine yarıyor. O nedenle ben İsrail'in de bu işin içinde parmağının olduğunu tahmin ediyorum. Yani İsrail'i uzak tutarsak burada eksik kalır. Yani bu işi istemeyen İsrail'di.
1: Hocam,
0: ateşkes olmasın, savaş devam etsin, İran'ın kolu kanadı kırılsın. Onun için Amerika Birleşik Devletleri bu işin içerisine dahil etti. Yani ben o noktada şu gemilere saldırıların ya İran'ın resmi ordusunun katılmadığı ancak kontrol dışı güçlerin katıldığı veyahut da sahte bir bayrak operasyonunun da yapılma ihtimalini kuvvetli buluyorum.
1: Hocam, sizi destekleyen bir açıklama eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan geldi. Dilerseniz paylaşayım, üzerine konuşalım. Diyor ki Netanyahu yeni bir savaş çıkarabilir diyor. Benjamin Netanyahu Lübnan ve İran'la yaşanan askeri gerilimi siyasi çıkarı için kullanabilir diyor. Ekim 2026'daki genel seçimleri kazanamayacağını anlarsa savaş senaryolarını devreye sokabilir diyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde seçimlerden önce büyük bir saldırı olabilir diyor ve ekliyor. İsrail'in saldırıları Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve çatışma İran'la savaşa dönüşür diyor.
0: Evet, tam da tahmin ettiğimiz gibi. Yani hatta bu son açıklamayı, Ehud Barak'ın son açıklamasını dün Amerika kaynaklı bir başka haberle birlikte okursak Trump'ın şu cümlesi var. Diyor ki orduya hazırlıklı emrini verdim diyor. Yani büyük bir saldırı hazırlığı emrini verdim diyor. Dün altyazılarda geçiyordu bu bilgi. O zaman bir şeyler yolunda gitmiyor. Özellikle Ehud Barak'ın Netanyahu ile ilgili söylediği sözü kesinlikle katılıyorum. Netanyahu kendi çıkarı için dünyayı ateşe atmaktan geri durmaz. Yani Üstad Necip Fazıl şöyle bir benzetme yapar. Bazıları vardır ki

0: sigarasını yakmak için dünyayı ateşe atmaktan vazgeçmez diyor. Gözünü kırpmaz diyor. Maalesef Netanyahu da İsrail'de bu konuda aynı durumda ve görünen o ki Amerika'da bu işe hazırlık yapıyorlar. Ben şu an düşük yoğunluklu görüyorum ama bu iş daha da devam edecek gibi duruyor. Yani 60 gün dolsa bile bu savaş süreci Netanyahu'nun çok işine yarıyor. Kazanabilmek için de bu savaşın devamına ihtiyacı var. O yüzden bu savaşı bitirecek, bitirmeyebilir. Böyle gider düşük yoğunluklu olarak. Seçimler bitene kadar biz bunu izleyeceğiz daha.
1: Hocam o zaman bundan sonraki süreçte bölgeyi bekleyen o kritik senaryoları ele alalım. Ne olacak bundan sonra? ABD bir kara operasyonu yapar mı buraya, İran'a, yoksa bu şekilde karşılıklı saldırılar, bombalamalar, füzelerle mi geçecek? Bu savaş uzun mu sürecek?
0: Yani keşke bu seviyede kalsa. Hiç olmasa tabii ki esas temennimiz o ama keşke bu seviyede kalsa. Ama başka şeyler de var. Bakın daha birkaç gün evvel İran'ın yaptığı bir gemiye yaptığı saldırı sonrasında Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı yaptı. Burada bugüne kadar onların bu sürece dahil olmadığını görüyorduk. Tamam, İran füze fırlatıyordu oradaki Amerikan üslerine ama Kuveyt'ten ve Bahreyn'den İran'a karşılık verilmiyordu. Eğer bu birkaç sefer daha tekrarlanırsa korkarım ki bu iş Körfez ülkelerine doğru yayılma ihtimali var. Zaten Körfez ülkeleri geçtiğimiz hafta bir İran'a uyarı açıklaması yaptılar. Yani kendilerine yapılan saldırılara karşılık verme ihtimallerinden bahsettiler. Benim endişem şu: eğer böyle gider ve bu ülkeler de topa girerlerse şayet, bu İran ABD İsrail arasında olmaktan çıkar, bu defa Körfez'e sıçrar. Körfez'e sıçradığı zaman bu kıvılcımın daha da büyüdüğünü, ateşin daha da büyüdüğünü gösterir ve Amerika, İsrail, diğer Körfez ülkelerini de dahil ederek daha geniş çaplı bir operasyona girebilirler. Ama siz kara operasyonu dediniz ya, kara operasyonuna da giremezler. Yani ne Amerika'nın oradaki yığınaklandığı askeri gücü ve sayısı öyle bir kara operasyonuna müsait, ne İsrail'in ne de Körfez ülkelerinin. Yani İran çok geniş bir coğrafyaya sahip. Yaklaşık 600-700 bin askerlik bir ordusu var. İki tane ordusu var hatta. Bir de coğrafya İran'ı koruyor adeta. Yani doğal savunma hatları var İran'ın, o dağlık yapısı nedeniyle. Zaten kural şudur: bir yeri işgal etmeye kararlıysanız, taarruza kararlıysanız, savunmadaki gücün en az 3 katı güç yığmanız lazım oraya. Yani kısa bir hesapla Amerika'nın oraya 1 milyon, 1,5 milyon asker yığması lazım. Ama şu an öyle bir şey yok. Orada 50-60 bin askeri var Körfez'de. Onunla bir kara operasyonuna giremez. Girerse de bunun felaketle neticeleneceğini bilirler. O nedenle havadan yıpratma savaşı veyahut da kritik tesisleri tamamen imha etme savaşı verilebilir. Bunu Amerika zaten hedefleri belirlemiş. Vurdukları yerlere baktığımızda da hep İran'ın ekonomik ve enerji altyapısına dönük saldırılar. Bir de iki gün evvelki saldırıda da şunu yaptı: Gülistan bölgesi var, Tahran'ın kuzeyi, Hazar Denizi'nin kıyısında olan bir bölge. Oradaki yolları vurdu, köprüleri vurdu. Sebebi de Hazar'dan kendisine gelecek yardımları içeriye taşıyamasın diye yolları ulaşımı engelleyecek
1: orada,
0: saldırılarda
1: orada bir bulunuyor. De demir yolu hattı vardı hocam, orayı da vurmuşlar.
0: Evet, evet, işte kuzeyden onlara yardım geliyordu. Artık hangi ülkeden geliyor bilemiyorum ama yani Hazar Denizi'nden Amerika o ulaşım hattında vurdu. Geçtiğimiz sene de 12 gün savaşta da yine benzer saldırılar olmuştu. Yine belli ki İran'a ekonomik olarak büyük zarar verecek kritik altyapılar, enerji tesislerini vurarak

0: rejimi veyahut da yönetimi kendi istedikleri seviyeye getirmek istiyorlar. Fakat sözün başında dediğimiz gibi bu iş daha devam edecek gibi gözüküyor. Umarım yayılmaz. Yayılırsa iş başka türlü boyutlara gider. Yani bölgesel çatışmaya sürüklenme ihtimali de maalesef var yani.
1: Hocam,
0: bu savaşın nereye gideceğini öngöremiyoruz.
1: Körfez ülkelerinden bahsettiniz. Tabii bir yere kadar, sabır da bir yere kadar. Çünkü ABD size saldırıyor, siz Körfez ülkelerine saldırıyorsunuz. Körfez ülkeleri topyekün tek vücut halinde İran'a saldırabilir mi? Bu ihtimalde var mı?
0: Yani burada bugüne kadar Körfez ülkelerinden savaşa dahil olan bir tek Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Onun uçakları, işte kuyruk numaraları belli değil, kimliği belli olmayan uçaklar diye geçiyor ama bunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu ileri sürüldü. Yani topyekün saldırıya geçerler mi? Ben Katar'ı bu işte geri duracağını düşünüyorum. Katar'ın. Çünkü Katar İran'la da görüşmeler yürütebilen bir ülke. Ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri orada İsrail'in ileri karakolu pozisyonunda, İsrail'i oraya taşıyor Birleşik Arap Emirlikleri. O yüzden de İran da en çok orayı vuruyor, bir de Kuveyt'i vuruyor. Bir de Bahreyn'deki Amerikan 5. filo üssünü vuruyor. Fakat İran şunu yapmıyor yalnız. Oradaki sivil halkın bulunduğu yerlere vurmuyor. Amerika'nın üslerini vuruyor. Yani orada doğal bir meşruiyet de getiriyor beraberinde aslında. Yani Kuveyt'in petrol tesislerine, sivil halkın yaşadığı yerlere bir saldırı yoktur. Saldırının hedefi doğrudan oradaki Amerikan tesisleri. O da şöyle düşünüyor İran'da haklı olarak. Yani topraklarınızı kullandırmayın. Bana karşı orayı üs olarak kullanıyorlar. Bana saldırıyı oradan yapıyorlar. O zaman benim için de meşru hedef haline geliyor diye bunu açıklamıştı da. O nedenle İran bir yerde haklı. Fakat yine de bu iş eğer o ülkelerin de kendi ekonomisine ve sivil halka aleyhine bazı adımlar atılırsa, bazı saldırılar olursa, o ülkeler de buna cevap vermeye başlarsa şayet, iş biraz daha alevlenmiş olacak, biraz yayılmış olacak. Fakat yani burada bir şeyi de unutmayalım, bu düşük yoğunluklu derken savaşın başından, daha başlamadan evvel özellikle İsrail'in bir planı vardı. İçeriden ayaklanma başlatmak. Görünen şöyle bir durum var. Ben böyle bir plan seziyorum. İlk başlarda Ali Hamene'yi öldürerek ve savaş başlamadan önce ekonomik gerekçelerle meydanlara inen insanların da tepkisini dikkate alarak bunlar bir plan yapmışlardı. Biz dışarıdan liderlerini öldürelim, yönetimin belini kıralım, siz de içeriden ayaklanmak çıkarın ve iç karışıklıklarla biz İran'da rejimi değiştirelim dediler. Plan buydu. Ama birinci adımı yaptılar, havadan bombardıman yaptılar, lideri öldürdüler, yönetim katında etkili isimleri öldürdüler. Ama İran halkı yönetim aleyhine dönmedi, devletine sahip çıktı. O hesapları uymamıştı. Bir de tabii içeriden ayaklanma yapacak olan, iç karışıklık çıkaracak olan o bazı 5 tane Kürt grup vardı. PKK da dahil bunun içinde. Onlara da silah vermişler, para vermişler ama onlar da bölge ülkelerinin müdahalesi nedeniyle harekete geçemediler. Fakat şimdi bu iş böyle düşük yoğunluklu hale gelmeye başladıysa bu işin o başta yapamadıklarını bu sefer yapmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Yani düşük yoğunluklu, dünyanın dikkati de biraz üzerlerinden kalkacak. İran'da yönetimde çatlamalar meydana getirip oradan da iç karışıklık çıkarmaya tekrar tevessül edebileceklerdir. İşte kara savaşına kendileri doğrudan girmeyebilir ama

0: savaşın başındaki planlarında olduğu gibi içeriden bir karışıklık, içeriden bir ayaklanmayı tekrar kaşıyabilirler ve onu tekrar gündeme getirirler. Bunu İsrail yapar mı? Çok rahatlıkla yapar. Çünkü savaş gözlerden uzak olmaya başladıkça bu sefer orada başka şeyler de olur. İran'da yönetim zafiyeti meydana getirip içeriden de bir ayaklama başlatırlarsa bu iş ilk hedeflerinde, ilk planlarında olduğu seviyeye gelebilir. Böyle bir ihtimali ben kuvvetli buluyorum. Ama bölge ülkeleri buna müsaade eder mi? Onu da zaman gösterecek.
1: İbrahim Hocam, tabii bundan 2 saat önceydi, 01.22'de Reuters geçti. Haberi dedi ki İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış bir güzergahta hareket etmeye çalışan bir geminin uyarı ateşiyle vurulduğunu ve durduğunu belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması bu olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın bölgeye ABD'nin müdahalesinin sona ermesine kadar kapalı olduğunu duyurdu. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı. Bundan sonra ne olacak? Bir de NATO'nun içerisinde bu konu konuşulduğunda NATO demişti ki Hürmüz Boğazı açık kalmalı. Peki NATO'nun bundan sonra bir müdahalesi olur mu? ABD onları yardıma çağırmıştı, hatırlayacaksınız. Kimse gelmemişti. Evet. Bundan sonrası için ne olabilir?
0: Yani orada kötü senaryolardan biri o. Yani eğer NATO'yu Trump bu görüşmede özellikle ayın 8'indeki kapalı toplantıda ne konuştular bilmiyoruz. Orada Trump öyle bir savaş durumunda NATO'nun da benim yanımda olmasını istiyorum dediği takdirde ki sonuç bildirgesinde var o da. Boğazın açık kalması, seyir sefer güvenliğinden bahsediliyor. Yine NATO'nun bu tür karışık bölgelerde müdahale etmesiyle alakalı da satır aralarında ifadeler var. Şimdi Trump bu durumda NATO'yu devreye almak isteyebilir. Bu mümkün çünkü daha önce çağırdı gitmediler ama şu anda o toplantıda Trump şunu özellikle bastırmış olabilir. Yani NATO benimle birlikte benim ihtiyacım olduğunda benim yanımda olmalı diyebilir. Avrupa ne düşünür? Avrupa eski hal üzere ise Avrupa karışmaz. Ama bu iş korkarım ki en çok bizim üzerimize yıkılacak gibi gözüküyor.
1: Ne anlamda NATO hocam?
0: NATO bu işin içerisine dahil olacak diye bir fikir birliği olursa şayet kara gücünü de devreye sokmak niyetine girebilirler. İşte o zaman da İran'la sınır, en büyük kara gücü de Türkiye'de. Türkiye'yi bu işe zorlamaya çalışabilirler. Yani Avrupa kendi askerini yollamaz buraya. Amerika'da büyük yığınak yapmıyor, kendi askerini göndermiyor. O zaman NATO üzerinden Türkiye'ye baskı yapmaya çalışacaklardır ama Türkiye bu oyuna gelir mi derseniz gelmez. Bugüne kadar gelmedi, yine gelmez. Ama zorlayabilirler. Bizim de Amerika'dan bazı taleplerimiz var biliyorsunuz. F-35'ler gibi, F-110'lar gibi, F-110 motorların alınması, katsa yaptırımlarının kaldırılması gibi taleplerimiz var. Bunları böyle havuç gibi gösterip bizi tuzağa çekmek isteyeceklerdir. Tabii bu ihtimali bunu ben görüyorsam devlet yetkililerimiz, Cumhurbaşkanımız zaten haydi haydi görüyordur. Bu tuzağa Türkiye düşmez ama karşı tarafın aklından NATO çerçevesinde Türkiye'yi kara gücü olarak bu işin içine dahil etmek isteyeceklerdir. Bunu zaman gösterecek, çok uzak bir tarihte değil bu. NATO girerse işin içine başka şeyler de olur yani sadece bölgeyle sınırlı kalmaz. O zaman biz başka türlü konuşuruz. Yani sadece Körfez ülkeleri değil, sadece İran, İsrail ve ABD arasında değil. Bu sefer NATO devreye girdiği zaman Avrupa da işin içine girmiş oluyor. O nedenle Sizin biraz evvel sorduğunuzda ben iki kademe demiştim. Şimdi NATO olursa üçüncü kademeyi de konuşacağız o zaman.
1: Terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz de yayınımıza katıldı. İsmail Hocam iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. Tamam, İsmail Hocam'ın sesi sağlıklı gelmiyor. Hocam bir kez daha bağlasın arkadaşlarımız. O sırada biz İbrahim Hocam'la konuşmayı sürdürelim. Tabii Devrim Muhafızları Ordusu donanması bir olay gerçekleştirdi Hürmüz'de. Bir ticari gemiye ateş açtı. Bunun sonucunda geminin geçişine engel oldular. Ve sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a saldırılar başladı. CENTCOM'un açıklaması vardı. CENTCOM'un açıklamasını paylaşmıştık. Bununla ilgili tabii bazı açıklamalar da var, onları da paylaşayım hemen. Reuters, İran Press TV'de dayandırarak Güney İran'daki bu şehir kentindeki patlamalar meydana geldi diyor. Axios'un bir haberi var. Amerikalı bir yetkilinin açıklamasına göre ABD ordusu İran devrim muhafızlarının ticari bir gemiye yönelik saldırısına karşılık olarak Hürmüz Boğazı bölgesinde İran hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini belirtti. İran medyasının bazı paylaşımları var. Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu dedi. Yine İran medyasına göre Minab şehrinde patlama sesleri duyuldu. Şimdi hemen bağlantımız sağlıklıysa tekrar konuşalım. İsmail Hocam, terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz yayınımızda. İsmail Hocam iyi geceler bir kez daha.
2: İyi geceler Sinan Bey, size, İbrahim Hocam'a ve izleyicilerimize de iyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, nasıl değerlendirmek lazım yayındaki bu son dakika gelişmesini? İran bir taraftan Hürmüz kartını elinde tutmaya çalışıyor. Bu bağlamda ticari gemilerin geçişlerine kendilerine yakın olmayan bölgeden geçtiğinde ya da Umman kıyılarından geçtiğinde ateş etmeye başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri de misilleme ile cevap veriyor. Bu savaş neye doğru evriliyor? Bir barış olmayacak mı hocam?
2: Şimdi İbrahim Hocam'ı az önce dinledim. Kendisine saygı duyuyorum. Eğer bu işin içine NATO girerse NATO ülkeleri 5. maddeye göre uymak zorundadır saldırıya hep beraber diye bir hüküm olsa da NATO ülkelerinin tamamı topyekün fiilen savaşa girer anlamı taşımıyor. Çünkü üye ülkeler kendi iş hukuklarına ve alacakları kararlara göre davranmak gibi bir özellikleri de var. Fiilen asker verebilirler, siyaseten destekleyebilirler, tarafsız kalmayı seçebilirler gibi böyle alternatifler var. Yani NATO olaraktan bu işe dair olsa bile Türkiye'nin katılma hakkı var. Şöyle örnek vereyim. 2015 yılında biz Rusya ile uçak düşürme olayından dolayı karşı karşıya geldiğimizde o dönemde Avrupa ülkelerinin çoğunluğu biz Türkiye için Rusya ile savaşmayız diye açık açık söylemişlerdi. Yine Ukrayna-Rusya savaşında da NATO ülkeleri Amerika önderliğinde hem Rusya'ya ambargo uyguladılar hem Ukrayna'ya açıktan destek verdiler. Ama Türkiye yine kendi bağımsız politikasını uygulayarak her iki ülkeyle de diyaloğunu kesmeyen ender bir NATO ülkesi olarak öne çıktı. Buradan hareketle yani biz NATO ülkesi olarak bu savaşa NATO kararı alsa bile dahil olmak zorunda değiliz. Bu bizim iç hukukumuz ve iç siyasetimize göre siyasi iradenin alacağı karara göre davranma hakkımız var. Kaldı ki biz İran'da niye savaşalım? Çünkü nüfusun yarıdan fazlası, en az %45-50'si Türk. Biz kendi kardeşlerimizle savaşmak zorunda niye kalalım? Kaldı ki İran biz doğrudan bir saldırı yapmazsa biz savaşa dahil olmayız. Burada incirlik bizim yumuşak karnımız. İncirlik üzerinden siz orada savaş uçaklarını kaldırıyorsunuz bahanesiyle ya da gerekçesiyle bir incirlik üzerinden Türkiye'ye saldırı gerçekleştirilmiş olsa bile bunun absorbe edilme ya da Türkiye'nin incirliği kullandırmama hakkı da elbette ki Siyasi iradeye bağlı bir hüküm. Zor, mecbur değiliz. Siyasi hükmün

0: siyasi iradenin alacağı karara göre davranılır. Buradan şöyle söyleyelim. Bu kaldı ki bir husus daha var. Avrupa ülkeleri, İbrahim Hocam bu konuda katılıyorum, Avrupa ülkeleri bu savaşa dahil olmazlar zaten. Çünkü enerji konusunda Körfez'e ciddi manada ihtiyaçlar var. Ve güvenlik algıları, güvenlik tehdit algıları NATO ülkelerinin farklı. Avrupa ülkeleri bu savaşa dahil olmazken yüzlerce kilometre sınırımız olan, kardeşimiz olan, 1920'ye kadar Türk idaresinde kalan, daha düne kadar Türk devleti olan bir ülkeyle biz savaşmayız. Niye savaşalım? Avrupa ülkeleri bu işe bulaşmazken biz olayı niye üstlenelim? Böyle siyasi irademiz buna bu şekilde bakacaktır. Devlet aklı bunu gerektirir. Bu konuda İbrahim Hocam'a katılıyorum. Az
1: İsmail
0: önce
1: Hocam,
0: bu hususta.
1: Şunu da sorayım tabii bir yandan. İran belki de haklıyken haksız konuma niye düşürüyor kendisini? Ticari gemileri neden vuruyor hocam?
0: Şimdi İran niye haklıyken haksız konuma düşüyor? Çok güzel bir soru. İran kendi içinde problemleri olan bir ülke. Nasıl problem var? İran'da iki tane ordu var. Bir milli ordu, bir de devrim muhafızları var. Devrim muhafızları ile milli ordu fiilen birbirleriyle çatışmıyorlar ama bir gerilim var. Ülkeyi kim yönetecek, kim söz sahibi olacak diye. Bu 28 Şubat'taki 40 günlük çatışma ya da savaş döneminde devrim muhafızları Ali Hamene'nin öldürülmesini de bahane ederek adeta devrim yaparcasına, darbe yaparcasına ülkede fiilen yönetimi ele almış pozisyonuyla davranmakta. Buradan devrim muhafızlarının savaşın sürmesine ihtiyacı var. Nasıl ki ihtiyacı var? Daha fazla söz sahibi olmak, hatta eğer mümkünse bu süreci bahane ederek milli orduyu belki de lağvetmeyi bile düşünüyor olabilirler. Çünkü dediğim gibi iki bağımsız ordu var. Her ordunun hava, kara, deniz kuvvetleri var, istihbarat faaliyetleri var. Bununla birlikte devrim muhafızlarının enerji, inşaat, savunma sanayinde ciddi manada ekonomik girişimleri var. Ve proxy kuvvetleri, yani Hizbullah, Haçlı Şabi, Hamas ve Husiler gibi İran'ın desteklediği proxy kuvvetler de yine şey tarafından, devrim muhafızları tarafından desteklenmekte, fiilen desteklenmekte. Bu nedenle burada bu savaşı bahane ederek daha fazla söz sahibi olabilmek için, ülke yönetiminde iktidarda kalabilmek için bu savaşın sürmesi yönünde girişimleri olduğunu düşünüyorum şahsen. Bununla birlikte İran'da hatırlanacağı üzere Ali Hamene'yi başta olmak üzere gerek 12 günlük geçen seneki Haziran savaşında, gerekse 28 Şubat'ta 40 gün devam eden savaş döneminde İran'da ciddi manada askeri yönetim ve bürokrasi içerisinde kişiler öldürülmüştü suikastlarla, saldırılarla, Amerikan ve İsrail saldırılarıyla. Bu konuda da şöyle iddialar var. Bu özellikle öldürülen İran üst düzey komuta kademesinin Amerika ile yürütülen müzakereler konusunda devrim muhafızlarıyla aynı çizgide olmayan insanlar olduğu yönünde iddiaların olduğu da yapılmıştı bir ara. Çünkü böyle bir durum var. Şu anda Müşteba Hamene'yi üzerinden devleti yöneten adeta devrim muhafızları pozisyonu var. Müşteba Hamene devrim muhafızları tarafından idare edilebilecek pozisyonda olduğu yönünde iddialar var. Şimdi dini lider mi devrim muhafızlarını yönetecek, yoksa devrim muhafızları kendi kontrollerinde olacak bir yönetim mi olsun istiyor pozisyonuyla bir durum söz konusu. Görüldüğü kadarıyla devrim muhafızlarının daha kolay sevk ve idare edebilecekleri, kendi güdümlerinde olabileceğini değerlendirdikleri Müşteba Hamene'yi yönetiminde bir dini liderlik oluşturdukları söyleniyor. Böyle de değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeye katılanlardan ben de, yani

0: dini lider devrim muhafızlarını yönetmiyor. Devrim muhafızları dini lideri kendi güdümlerinde tutuyorlar diye düşünüyorum. Bu nedenle devrim muhafızlarının savaşın devam etmesi ve ülkede daha çok söz sahibi olabilmek, sözü uzatmayayım, mümkünse milli orduyu bile lağvedebilecek pozisyona gelerek tamamıyla ülkede kendi güdümlerinde bir İran olsun yoluyla hareket ettikleri etmek amacıyla böyle bir saldırıyı gerçekleştirerek haklı iken İran'ı uluslararası pozisyonda haksız duruma düşürüyor görüntüsü veriyorlar. Oradaki kendi iç planları, iç hesaplaşmaları ya da geleceğe dönük devrim muhafızlarının planları şekliyle düşünebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Bir virgül koyalım. İbrahim hocam, size döneyim. Tabii geçtiğimiz haftaya gidelim. Bir hafta 10 gün öncesine Ali Amaney'in cenazesi için İran'a izin verdim bir hafta demişti. Saldırmayacağız demişti. Trump da bu süreçte NATO için ülkemize gelmişti. Daha sonrasında bir suikast iddiası ortaya atıldı İsrail tarafından. Trump'a suikast iddiası ortaya atıldı. Trump'ın da açıklamaları bunun üzerine sert oldu. Hatta paylaşayım bu açıklamaları. 1000 füze İran'a kilitli ve ateşlenmeye hazır. İran'a hedef alacak 1000 füze kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır. İran bana suikast düzenlerse ateşlenir. Emirler çoktan verildi. Amerikan ordusu gerektiğinde 1 yıllık operasyon kapsamında İran'ın tüm bölgelerini yerle bir etmeye, yok etmeye hazır ve kararlıdır. Hocam, nereden çıktı bu suikast iddiası birdenbire İsrail tarafından?
2: Onun Mossad verdi o bilgiyi. Aslında Trump'ın bu bilgi üzerine niye çok üzerine gitti, ciddiye aldı. Halbuki Trump'ın özellikle CIA ve Mossad kaynaklı bilgilere mesafeli kaldığını, hatta bazı bilgileri, CIA'den gelen bilgileri doğrulatmak istediğini, inanmadığını, biz İrfan Sapmaz'ın bağlantılarında o dönemlerde hatırlıyoruz. Yani o bilgiler gelse bile kendisinin bunların özellikle Mossad'ın CIA içerisinde fazla yer almasından dolayı o bilgileri çok da itibar etmediğini biz o günlerde haberlerde dinliyorduk İrfan Sapmaz'la. Şu anda da baktığımız zaman Mossad'ın verdiği bir bilgi üzerinden eğer Trump dünyayı böyle ateşe atacak şekilde 1000 tane füze hazır bekliyor veya bana bir şey olursa İran'a 1 sene sürecek kalıcı bir saldırı planlamasından bahsediliyorsa o zaman bu bilgileri Trump'ın da teyit etmesi gerekir. Yok, teyit etmeden Mossad kaynaklı bilgiler üzerinden Amerika savaşa devam edecekse savaşın başındaki duruma döneriz. Yani biz ne diyorduk? Amerika'nın bu işten bir çıkarı yok ama bu işi Amerika'nın üzerine ihale eden İsrail'dir diyordum. Ve savaşı çeken de İsrail'dir diyordum. Demek ki bu ilk baştaki sözümüz karşılık buluyor, vücut buluyor demektir bu.
1: Hocam,
2: ben Trump'ın bu sözü çok itibar ettiğini zannetmiyorum aslında.
1: Evet, Hamaney'in Trump'ın bu açıklamasına verdiği yanıt da, yanıt niteliğindeki açıklaması da çok ilginç. Babamın intikamını alacağız diye bir çıkış yaptı. Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsın veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu gerçekleşecek diye bir çıkışı var, açıklaması var Hamaney'in. Tam da Trump'a böyle suikast iddialarının peşine bu açıklamanın yapılması da bir talihsizlik değil mi hocam?
2: Tam bir talihsizlik. Yani oradaki özellikle son cümlesi, yani bir liste var. Bu listeye göre biz onları gereğini yapacağız diyor. Hatta biz olsak da olmasak da bir hedef de çiziyor. Yani bu biz hayattayken olur veya bizden sonra da olur. Ama bu bir hedef olarak devam edecek bir yol haritası çiziyor.

0: diyor ki
1: sanki
0: geride
1: böyle
0: kalanlara.
1: Mossad'ın açıklamalarını doğrular nitelikte bir açıklama olmuş.
0: Evet, evet doğru diyorsunuz. Ben de şimdi birlikte okuyunca öyle bir ihtimal ama doğrusu İran'ın mesela Kasım Süleyman'ın intikamıyla alakalı hala intikam alacağız dediler ve öyle kaldı. Veyahut da şeytan ayetlerinin yazarı vardı. Onunla ilgili verdikleri bir fetva var hala da yürürlükte. Yani İran'ın böyle söylemleri oluyor, doğrudur. Fakat zamanlama sizin dikkat çektiğiniz gibi bir yanda Mossad'ın bir suikast iddiası var. Öte yandan da dini lider Müşteba Hamene'nin açıklaması son cümleleri birbiriyle biraz örtüşüyor gibi gözüküyor. Örtüşüyor. Umarım bu sözde kalacak bir şeydir. Yani o zaman işin rengi daha da değişiyor. Amerika Başkanı'na suikast planlarsanız o zaman Trump işte İran'ın bir sene sürecek ağır bir bombardımandan bahsediyor. İş büyüyor yani. Orada kalmıyor. İki devlet arasında kalmıyor. Umarım olmaz.
1: İsmail Hocam size de yönelteyim bu soruyu. Bu suikast iddiaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Suikast iddiaları Trump'ın burada Mossad endeksli, İbrahim Hocam'ın söylediği gibi Mossad endeksli ya da Mossad sızıntısıyla CIA endeksli Trump'ın burada savaş konusunda elini güçlendirme amacıyla söylenmiş bir istihbarat kaynaklı manipülasyon ve uluslararası alanda haklı pozisyona geçebilmek açısından söylenmiş bir beyanat şekliyle değerlendirilebilir. Yani 1000 tane füzenin hazır beklediği yönünde bir açıklama yapılması da çok ilginç. Daha düne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu 28 Şubat'ta başlayan ve 40 gün süren çatışma sürecinde mühimmat sıkıntısı yaşadığını unutmayalım. Amerika, Güney Kore'den ve Japonya'dan füze taleplerinde bulunmuştu. Bu ülkelerde Çin baskısından dolayı ülkelerinin güvenlik zafiyeti yaşayacağı gerekçesiyle talepleri karşılamamışlardı. Avrupa ülkeleri de destek vermediğinden Ukrayna'ya daha önce gönderilen mühimmatların bir kısmını geri çekerek İran'a karşı kullandıklarını, özellikle Patriot füzeleri konusunda bunları unutmayalım. Yani bu bir uluslararası arenada bir devlet başkanına, yani Amerika'ya karşı bir suikast planına karşılık verme açısından ellerini güçlendirmek, eylem ve söylemlerinin altını doldurma amacıyla yapılmış bir açıklama şekliyle değerlendirmek lazım.
1: Yani Netanyahu'nun işine geliyor değil mi bu gerginliğin sürmesi?
2: Tabii ki onların işine yarıyor. Bir de az önce demiştim, devrim muhafızlarının güdümünde olmasını planladıkları ve istedikleri Müşteba Hamene'nin de özellikle böyle bir açıklama yaptırılmasında düşünüyorum. Yani Müşteba Hamene'ye bu açıklamayı devrim muhafızlarının yaptırdığını söyleyebiliriz. Bir kuvvetle muhtemeldir ki.
1: Hocam şunu da sorayım. Tabii karşılıklı saldırılar ve bu açıklamalar diplomasiye kapıları kapatıyor mu? Bir taraftan müzakere için çaba gösteren ülkeler var. Pakistan var, Katar var, biz varız. Ne oluyor? Bundan sonra diplomasi artık rafa mı kalkıyor?
2: Diplomasi savaşların en çetin dönemlerinde bile arka plan, arka kapı adıyla devam eder. Yani en yoğun savaş çatışma sürecinde bile arka kapı diplomasisi her zaman vardır. Tamamıyla kapanmış bir diplomasi zaten olmaz. Pakistan, Katar, Umman ve Türkiye'nin girişimleriyle birlikte Mısır'ı da buraya dahil edebiliriz. Elbette ki bu süreçte olur olmak durumunda. Biraz önce dediğimiz gibi Türkiye'nin İran'la kadim bağlarının olması, kara sınırı olan tek NATO ülkesi olması ve bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden bir tanesinin Türkiye olması, Pakistan'la birlikte özellikle Amerika'ya ve İran arasında arabuluculuk rolüyle mutlaka devrede olurlar. Katar ve Umman'ın da Körfez'in ülkeleri pozisyonuyla elbette ki el birliğiyle bu çatışmaların kontrol

0: sorunsuz bir hali almaması açısından elbette ki diplomasi her zaman olur. Ancak her iki tarafın da isteklerinin çok sert olması, birbirleriyle uyuşmaması, daha da önemlisi Amerika ve İran arasında bir güven bunalımı olması bu müzakereleri öteliyor ya da müzakere olsa bile kırılgan bir hal alıyor. Müzakereler yapılırken bile İsrail ve Amerika'nın İran'a daha önceden saldırdığı da hatırda tutulursa güven problemi var esasında. Müzakere ya da diplomasi her zaman yapılabilir ama bu iki ülkenin, İsrail de dahil desek üç ülkenin güven problemlerinden dolayı proxy kuvvetler vasıtasıyla bu coğrafyada gerilimlerin sürekli hasıl olması, varlığının sürdürmesi nedeniyle müzakerelerin başlasa bile kırılganlığını arttırmakta. Yani Hizbullah, Haşdişabi, Hamas ve Husiler İran tarafından proxy kuvvetler olarak kullanılıyor olsa da askeri manada tam manasıyla birbirlerle bağlılık ya da hiyerarşik bir statüleri olmadığından dolayı bu proxy kuvvetler içerisindeki çift taraflı çalışanlar, üçüncü ülkelerle diyaloğu olanlar elbette ki gerek diyalogları, müzakereleri ya da ateşkes sürecini her zaman kırılgan tutmakta. Bu coğrafyanın özelliği böyle. Bundan dolayıdır ki güven problemi aşılırsa, tarafların istekleri de makul ve mantıklı olursa zamanla sistem oturabilir. Yani ateşkes daha uzun vadeli olabilir. Çünkü Avrupa ve Çin başta olmak üzere dünyanın en önemli enerji jeopolitiğine ihtiyacı olan ülkeleri de dahil edersek bu ateşkesin bir an önce yapılması gerekiyor. Ama tarafların kendi politikalarını, kendi sistemlerini oluşturma açısından bu çatışmaya da biraz ihtiyaçları var gözüyle de baktığımız zaman yakın zamanda nihai bir ateşkes ya da nihai bir barış henüz yakın zamanda görünmüyor maalesef. Dediğim gibi devir muhafızlarının planları farklı, İsrail'in planları daha bir farklı. Avrupa ülkeleri bir an önce bitsin istiyor. Amerika İsrail'in güdümüne girmiş durumda. Her ne kadar Netanyahu ile Trump zaman zaman gerilim yaşıyor olsalar da Amerika'daki yoğun ve etkili Yahudi diasporasının başkanlara sirayeti hesap edilirse, Temsilciler Meclisi'nde Yahudi diasporasının etkileri hesap edilirse, İsrail'in güdümünde İsrail'i tehdit etmeyecek bir İran inşa edilmesi açısından diz çöktürmüş bir İran hedefi olduğu sürece yakın zamanda ateşkes ve barış pek görünmüyor. Bu kuvvetle muhtemeldir ki düşük yoğunluklu çatışmalar şekliyle bir süre daha bu gerilim devam edecek. Ta ki iki taraftan bir araya gelmek durumunda kalmaya hissettikleri an itibariyle. Yani İran ve Amerika şu anda bilek güreşi ya da sinir harbi şekliyle ilk önce kim pes edecek mantığıyla hareket ettiklerini de bir kenarda tutmamız lazım. Yani başlıklar açtıkça yeni yeni konular çıkıyor. Tek düz mantıkla çözülebilecek bir ateşkes ya da düz mantıkla masaya oturtulabilecek, müzakere edilecek bir durum değil. Çok komplike, çok katmanlı, çok taraflı bir durum esasında. Körfez krizi sadece İsrail, Amerika, İran arasındaki bir durum değil. Küresel bir problem halini almış durumda.
1: Öyle çünkü hocam yarın petrol fiyatları yeniden yükselir böyle Hürmüz kapandığında.
0: Şimdi petrol fiyatları yükseliyor. Sadece onunla kalsa yine iyi. Enflasyon yükseliyor. Ekonomik olaraktan kırılganlıklar küresel manada etkili oluyor. Dünyanın beşte birine yakın bir enerji buradan gittiğini hesap edersek petrol bazında, doğal gaz bazında da %30'ların üzerinde buradan buraya bağımlılığı da hesap ettiğimiz zaman küresel bir problem halinde şu anda. Katmanları çok farklı. Bu çatışma sürecini

0: bahane ederek kendi sistemlerini kurmaya çalışan ülkeleri de hesap etmemiz lazım. Yeni bir dünya sistemi kuruluyor. Ben bunu sık sık dile getiriyorum. Uzun zamandır da bahsediyorum yazılarımda ya da televizyon programlarında. Esasında yeni bir dünya sistemi kuruluyor Sinan Bey. Doğuda Çin merkezli, batıda Londra, İngiltere merkezli bir yeni dünya sistemi inşa edilmekte. Bu süreçte de ülkelerin durumlarını, pozisyonlarını, hangi ülkeye yakınlıkları konusunda bir belirsizlikleri de söz konusu. Buradaki problem Pekin ve Londra arasında Türkistan coğrafyasının, yani Adriyatik'ten Çin'e Türk dünyasının nasıl paylaşılacağı konusunda Çin ile İngiltere'nin anlaşamadıklarını da hesap etmemiz lazım.
1: Hocam, madem bunu, ki paylaşamıyor, bunu bir kenara not edelim. Yeni dünya hemen, sistemini, bunun analizini...
0: Hemen cümleyi toparlayayım. Tamam. Hocam, bu sistem üzerinde çok katmanlı ve Türk dünyasını ilgilendiren bir çatışma süreci bu.
1: Hocam, teşekkür ediyorum. Bunu ayrıca analiz etmenizi rica edeceğim daha sonra, ama sıcak gelişmeyi son dakikayı konuşalım. Tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de konu gelir mi artık? Şimdi NATO'dan bahsettik. Bu konu buraya gelir mi? Tabii Rusya ve Çin ne yapar İbrahim Hocam?
2: Yani gelebilir. Amerika bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyabilir. Orada kendisi de zaten daimi üye, veto hakkına da sahip olan 5 ülkeden bir tanesi. Fakat buradan bir sonuç alabilir mi? Ben zannetmiyorum. Ne Rusya ne de Çin orada vetosunu yaparlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran aleyhine bir karar çıkmaz.
1: Hocam, Hürmüz kapalı olunca Çin de bu sefer yakıt alamıyor.
2: Çin başka yollardan alıyor esasen. Yani sadece oradan değil, Rusya'dan da alıyor, Körfez'den de İran'ın müsaade ettiği ölçüde alınıyor. O nedenle Çin'in bu noktada petrol, Körfez'in kapalı olmasından dolayı çok büyük bir sıkıntıya düşmedi. Zaten rezervleri de oldukça fazla vardı. Ama her halükarda İran'la alakalı Birleşmiş Milletler kararının çıkmasına müsaade etmezler. Birleşmiş Milletler daha da şemsiye daha geniş. Yani tüm dünya devletlerin üye olduğu bir yer. NATO 32 üyeli bir yapı. Birleşmiş Milletler 197 tane ülkenin üye olduğu bir yapı. O yüzden Birleşmiş Milletler'de İran aleyhine bu savaştan dolayı bir karar çıkmasını, hele de Amerika'nın verdiği bir teklifin vetosuz geçmesini doğrusu ben beklemiyorum. Ona müsaade etmezler, mutlaka veto ederler. Yani Amerika'da İsrail'le alakalı olan düzenlemelerde, taleplerde yapıyor aynı şeyi. Oradan bir şey çıkacağını ben pek ihtimal vermiyorum.
1: İbrahim Hocam, şu İran'da vurulan noktaları değerlendirelim. Ne önem arz ediyor? İran medyasının açıklamaları var. Bender Abbas'ta 3 patlama diyor. Sirik'te 2 patlama duyulduğu raporlanıyor. Bakıyorum Mer Haber Ajansı Keşm Adası'nda patlamalar olduğunu duyuruyor. Buraların ne önemi var? ABD hangi noktaları bombalıyor olabilir?
2: Saydığınız yerlerin hepsi Hürmüz Boğazı'nı kontrol edebilen noktalar. Yani İran'ın iç bölgeleri değil, kuzeyi değil, güneyi değil, güney batı kıyılarda vuruyor. Cevahar'ı vurdu geçirdiğimiz günlerde. Bu şehir var orada, nükleer santral de var, enerji bölgesi orası. Yine Basra Körfezi'nin kuzeyinde Hürmüzgan var. Orayı vurmadı ama şimdi vurduğu yerlere bakıyoruz. Tam Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden yerler var. Oraları vuruyorlar. O Bender Abbas olsun, diğer saydığınız yerler, oraları vurarak daha ziyade de donanma karargahlarını ve savaş gemilerini, ki İran'ın elinde şu an daha ziyade o küçük kamikaze sidaları var, bir de uzaktan atış yapabiliyorlar, menzil çok fazla değil, gerekmiyor zaten, oradan geçen gemilere uyarıyorlar. Geçtiğiniz güzergah bizim belirlediğimiz güzergah değil, oradan geçerseniz vururuz diyorlar. yarım saat sonra da vuruyorlar zaten. Yani bu bilgiyi de dün CNN International'ın bir muhabirinin oradaki bir Amerikan gemisinde kaptanla yaptığı diyalogdan hatırımda kaldı. O kaptan da diyor, yani bize diyor uyarı veriyorlar, işte şu güzergahın dışına çıkmayın. Çıktığımız zaman diyor, evet, ateş açıyorlar diyor. Yarım saat sonra ateş açılıyor diyor. İran belli ki orada tamamen Hürmüz Boğazı'nı kendi kontrolünde ve müsaade ettiği ölçüde kullanılmasına müsaade ediyor. Evet. Çünkü Hürmüz Boğazı İran için çok kıymetli.
1: İbrahim Hocam çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler ben paylaştınız. İsmail Hocam çok teşekkür ediyorum size de. Elbette daha çok konuşulacak konu var. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum efendim.
0: İyi geceler. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu bölümü noktalayacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Son dakika bilgilerini paylaşmayı sürdüreceğiz. A Haber ekranlarından ayrılmayın şimdi.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: haber ekranlarından merhaba efendim. Satır arasıyla karşınızdayız. Türkiye'de ve dünyada neler konuşuluyor, neler tartışılıyor onlara değineceğiz bugün programımızda. Kimler bizlerle birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mete Sohtaoğlu hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tarık Bey, sağ ol.
0: Yine kıymetli gazeteci Ekrem Kızıltaş bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve sosyolog, yazar İsmail Öz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacağımız çok fazla başlık var. İran-Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim biraz daha arttı ama gerilimin belki de birilerinde azalmadığı bir nokta daha var. Geçtiğimiz hafta Türkiye tüm dünyanın konuştuğu tarihi bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Ve bu zirveden arta kalan, bu zirvenin ardında kalan pek çok konu var, pek çok başlık var. Savunma sanayi, liderlerin özellikle Türkiye'ye yönelik mesajları, Başkan Erdoğan'ın bu konudaki ev sahipliği ve liderliği. Aslında dünyada bunlar konuşulurken Türkiye'de konuşulan daha farklı mevzular var. Bunların başında da bir mehter geliyor. Mehter almış başını gidiyor. Onun için de yurt dışında bu konu büyük hayranlık uyandırırken, büyük takdir toplarken, büyük beğeni toplamışken Türkiye'de mehter ve Yeniçeri oldukça rahatsızlık uyandırmış.
2: Alerjisi var bazen.
0: Şimdi haliyle biz de şu çalan Mehter Marşı'nın burada misafir devlet başkanlığının liderleri karşılayan Yeniçerilerin böyle ne anlam ifade ettiğini dedik, bir konuşalım. Yani Mehter neydi, Yeniçeri kimdi, Osmanlı Devleti neredeydi diye şöyle kısa bir hatırlatma yapalım istedik. 32 devlet başkanı işte bu görüntülerle karşılandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve işte tarihe bir döneme damgasını vurmuş mehter takımı ve Yeniçeri kıyafeti olan askerler tarafından karşılandı. Şimdi neden rahatsızlık uyandırdı diye soracağım ama önce neydi diye sormak istiyorum İsmail Hocam. Size şöyle davet etsem.
2: Tabii.
0: Şimdi şu görselde yani Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bile memnun ayrılmış. O hatta onu destekleyen bazı isimler ya ne kadar güzel bir törenle karşılandı derken Türkiye'deki bazıları gibi rahatsızlık uyandıran, evet Yunanistan'da da işte İsrail'de de birilerini rahatsız etmiş ama onun dışında memnun olmayan yoktu. Onun için sormak istiyorum. Önce Osmanlı Devleti'nin herhalde nerede olduğunu, bu toprakların nerenin bakiyesi olduğunu bilmeyen yoktur ama
2: tabii, tabii.
0: Yeniçeri kimdi, mehter neydi diye isterseniz şöyle kısaca bir başlayalım. Neden rahatsızlık uyandırdı o zaman ortaya çıkar. Yani.
4: Tabii biliyorsunuz yani bu aslında hafıza yarılmasını biz belli bir dönemde yaşadık. Yani aslında hani tarih usulünde şöyle bir şey vardır yani. Geçmiş ve tarih aynı şey değildir. İfadesi üzerinden baktığınızda aslında birilerinin prizmasından yansıyan ama yanlış yansıyan bir tarih de okuduk bir uzun bir dönem. Dolayısıyla artık biz kendi tarihimizle barışabilmeyi, bu hafıza yarılmasını bertaraf ederek gerçek kaynaklarımıza erişebilmeyi ve hakikaten arşivlerimize ulaşarak, erişerek oradaki tercümeleri bugün toplumsal hafızamıza yeniden kazandırma ile ilgili çok büyük çabalar, çok büyük gayretler oldu. Yani yayın evlerimiz gerçekten bu anlamda çok büyük bir enerji, çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Devlet arşivlerimiz çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla yani biz aslında inşa edilmiş, ben buna bir tarih icadı diyorum. Tarih icadı. Gerçekten mesela aslında geleneğin icadı diye bir şey daha vardı. Dolayısıyla
0: bu yeni icatla biz eski tarihimizi unuttuk o.
4: Hiç kuşku yok. Yani sonuçta bir yerde bir icat varsa, icat edilme hali varsa dolayısıyla sizin adınıza demek ki orada bir yapay bir tarih de yazıldı. O yapay tarihle aslında yapay ki tarih bu tabii ki ne yazık ki bu tek parti iktidarının kalıntıları olarak ki bunu herhalde en iyi bu tarihsel inşayı, icadı en iyi anlatanlardan birisi Mete Tuncay'dı. Çok yakın zamanda kaybettik biliyorsunuz. Yani dolayısıyla belki dünya görüşü olarak çok farklı bir yerde duruyor olabiliriz ama öyle zannediyorum ki o alanda tek parti iktidarı üzerine en kuvvetli, en mükemmel metinleri yazan kişi oydu. Ahmet Demirel diye bir hocamız var yine aynı şekilde. Dünya görüşlerimiz aynı olmayabilir ama o tek parti iktidarı meclisinin nasıl çalıştığını, nasıl neyi ürettiğini, nasıl icat ettiğini en iyi ortaya koyan insanlardan, hocalarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi dolayısıyla burada her türlü çerçeveden baktığınızda, yani mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bu anlamda çok mükemmel bir tez yapıldı. Bütün arşivler kullanılarak aslında orada bizim tarihimiz nasıl yazıldı, nasıl icat edildi, bütün bunları ortaya koyuyor aslında.
0: Hocam, şimdi Türk dolayısıyla, Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman bir vesayet unsuru olarak kullanılmaya çalışılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek sayfasında, gerekse tüm envanterinde, gerek Osmanlı tarihi, gerek Yeniçeri, gerek Mehteran takımı hep vardı. Hatta yani bu Mehter takımının bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde olduğunu unutanlar olduğunda.
4: Şöyle bakın, bu Mehter aslında bu anlamda yapılmış çok önemli çalışmalar var. Bakın, Mehter aslında batıdaki pek çok müzisyene bile ilham kaynağı olmuştur. Mesela özellikle bu ikinci Viyana kuşatması sonrasında biliyorsunuz bozguna uğrayınca tabii onlar bir takım korkularını yenip aslında Doğu'yu, Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları keşfetme merakına kapıldılar. Ve orada müthiş bir en azından Türkiye'ye karşı, Türklere karşı bir hayranlık gelişti. Ve dolayısıyla ona ait pek çok şeyi alıp Avrupa'ya götürdüler ve orada bunları taklit ettiler. Yani mesela o en bilinen örneklerden bir tanesi Bellini mesela. Bellini Avrupa'ya gittiği zaman Osmanlı kıyafeti giyerek orada arz endam ediyor. Çünkü güçlü. O gün mesela bugün siz Amerika'yı, efendim İngiltere'yi veya işte güçlü ülkeleri nasıl konuşuyorsanız o gün Osmanlı da öyle. Yani güçlü bir devlet, dolayısıyla merak edilen bir devlet. O merak aslında arkasından pek çok şeyi de taşıyıp oralara kadar götürebilmiştir ama bizim ne yazık ki içimizden çıkan birileri bu tarihe karşı çok ciddi bir kompleks duyarak dolayısıyla oradan tamamen bağı koparmak adına öyle kitaplar yazdılar, öyle şeyler ortaya koydular ki bunları ilkokul kitaplarında, ortaokul kitaplarında aslında arşivlere gittiğinizde bunların onlarca örneğini görebilirsiniz. Yani bunları resmi bir zeminde bir de bunları hafızalara koydukları için bugün tabii gerçek tarihle yazılmış tarih arasındaki bu yarılmayı da ne yazık ki konuşuyoruz yani.
0: Bir asker olarak Yeniçeri'den mesela haberdar olmamak... Şimdi, mümkün müdür ya da bir kurmay olarak dünyanın neresinde, Avrupa'da olursanız olun. Hani Avrupa'nın neresinde olun. Yani Yeniçeri'den haberdar olmamış bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Şunu söyleyeyim.
0: Namını bilmemiş.
1: Yani Osmanlı ordusu Viyana'ya, Rodos'a, Moğaç'a nereye giderse gitsin. Ordudan önce Mehter takımının köş davullarının sesini duyardı oradakiler.
0: Neden?
1: Zurnaların. Şimdi bakın, bu Mehter takımı bir bando takımı değil. Tabii. Sadece bir askeri eğlendirmek için organize edilmiş, kurulmuş bir grup değil. Bu nedir? Askere moral veren, karşı tarafa, karşı tarafın moralini çökerten. Bakın, köst davullarının sesini duyuyor önce karşı taraf. Gümbür gümbür geliyor. Zurna

0: Bunu söylüyor. Ya orada beni izleyen çok kıymetli Mardin Jandarma Komando Taburu'nun askerleri vardır. Biz bunları yaptık. Mehter, bakın, sadece şey değildir, neydi onun adı, bir bando takımı değildir. Askeri manevi duygularını artıran, onu coşturan, karşı tarafında moralini bozmaya yönelik.
1: Şöyle anlatıyor tarihçiler, diyor ki yani düşünün 1500'lü 1600'lü yıllardasınız ve Avrupa'da bir kale kuşatılıyor. Günlerce, bazen haftalarca sürüyor bu kuşatmalar ve bu ses günlerce orada inletiyor. Yani o bir şekilde psikolojik bir harekat aslında eseri aynı zamanda mehter.
0: Düşünebiliyor musunuz? Onlarca, belki de yüzlerce köş vuruyor, davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Karşı tarafın moralini düşünün siz yani. Bakın,
1: ve bu anlamda dünyanın en eski.
0: En eski.
2: Tahir Bey, en eski bandosu ama güzel bir yere temas ettiniz. Belki de psikolojik savaşın ilk araçlarından, tarihteki ilk araçlarından bir tanesi. Siz 24 saat dönüşümlü olarak sürekli zurna ve zil sesi uzaktan duyduğunuz zaman, birincisi o dönemin şartlarını düşünün. Uykusuz, moralsiz, sürekli olarak bilmediğiniz, duymadığınız enstrümanlarla ritmik olarak ama bir şekilde sizi titreten ya da endişeye, korkuya sebebiyet verecek notalar duyuyorsunuz. Bakın, uygarlıklar her zaman kılıçla elde edilmez ya da fethedilmez. Bazen uygarlıklar ritimle, notayla da fethedilir. Şimdi değerli hocam da söylemişken, bu mehter takımı neden burada var dediğiniz zaman, o zaman siz bir Mozart'a, bir Haydn'a, bir Beethoven'a, klasik müzik dünyasının bu en önemli bestecilerin eserlerine bakmamış sayılırsınız.
1: Bakın, ilham olmuşlar.
3: Tabii ki.
2: Yani notalarına ilham olmuştur. Kıyafetleri tabii, o dönemin modasına, Yeniçeriler ilham olmuştur. Osmanlı Sarayı'nın kadın kıyafetleri Batı'ya ilham olmuştur. Burada tek tek sayacak değilim. Kültür anlamında, sanat anlamında bu gördüğünüz bandonun ve Yeniçerilerin inanılmaz büyük bir katkısı vardır. Ama bu bandonun özellikle bu organizasyonda yer alması, bir şey atlanıyor. Bu tematik bir organizasyon. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletinin bir devamlılığını kökleriyle beraber gösteren tematik bir organizasyonu imza attı. Bakın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişten itibaren veda törenlerine kadar, uçağa binene kadar büyük itinayla hazırlanmış, işlenmiş bir planın, organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini gördü. Şu gördüğünüz görüntülerde ortalama 50 saniye ile 1 dakika arasında otomatik liderler arabaya yanaştı, indi. 1 dakika geçti, bakın, yanaştı, indi. Arkasından yanaştı, indi. Ve bunların süreleri vesaire, bunları tutturmak 2235 yıllık tarihsel bir köken gösteriyor burada. Hem ordu geleneği, ordu disiplini, buradaki 2235 yıllık bir kültür. Ne mehter bandosu, 200 yıl öncesinin devlet protokolüne girmiş bir halini gördük. Burada gösterilen 2235 yıllık sahip çıkılan, tüm devletin sahip çıktığı, kültürüyle, kurumlarıyla, lideriyle arkasında durduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında durduğu 2235 yıllık bir kültür burada dünyaya gösterildi. Burada bir rahatsızlık eğer olacaksa, Batı'da ya da ülke içinde o Batı ile aynı eksende buluşanlarda, Türkiye Batı'nın, Batı'ya entegre bir uydu devleti değil, kendi köklerine sahip çıkan, kendi kökleriyle de barışık ve burada Batı'da klasiktir. Bu görüntüler olunca hep bir Neo Osmanlı diye başlayan klasik ezberler. Türkiye'de ne oluyoruz diye. Bizim 2235 yıllık tarihimiz.
1: Hocam, İngiltere'de bu arada Batı'da böyle bir şey şu anda
2: yok.
1: Yok. Türkiye'de bizim var. Ülkemizde bazı yok, evet, gazeteciler.
2: Yok. Onlar bile bıraktı.
3: Şöyle bir şey var. Bakın, mesela İngiltere'de krallık törenleri, değil mi? Kraliyet törenleri yapıldı mesela. Şimdi onlara bakarken işte ne kadar köklü, ne kadar. Halbuki o törenlerin tarihinin, mesela Eric Hobsbawm'a gidin. O törenlerin tarihinin şurada daha dün olduğunu çok net görürsünüz. Yani aslında o kadar köklüymüş gibi gösterip, o kadar köklüymüş gibi anlatıyorlar ki, değil mi?
1: Buckingham önündeki o atlı askerlerin, süvarilerle gidip de fotoğraf çekilmeyen...
3: Bunu bak, çok daha dünkü bir mevzuyu bile İngiltere'nin tarihi seyrinde bir yere koyup ona bir şey atıf yapıyorsun. Ama kendi tarihinden bir haber...

0: her olarak ona yabancılaşmış bir kafayla dolayısıyla sen kalkıyorsun bunu eleştiriyorsun. Burada aslında gerçekten bizim Türk tarihinin daha sonra işte İslam'la mücehhez olmuş bir Türk tarihinin bütün motifleri böyle bir nakış gibi
1: Osmanlı
0: bir nakış gibi işlenmiş
1: değil.
0: Nakış gibi
1: 16 tabii ki. Türk devletini evet. Temsilen
0: bunu 5000 yıl öteye kadar götürebilirsiniz
1: var.
0: Yani
1: ve evet. Cumhurbaşkanlığı tabii muhafız alayı da yine orada tabii hemen ki. Başkan Erdoğan'ın yanında yer alıyor zaten yani tabii. Burada Yeniçeri özellikle Osmanlı tarihine baktığımızda, dünya tarihine baktığımızda 600 yıllık Osmanlı tarihi neredeyse 500 yılına damgasını vurmuş, dünya tarihine damgasını vurmuş bir ordudan bahsediyoruz. Bir ordu biriminden bahsediyoruz. Ve Başkan Erdoğan da aslında böyle espriyle bir gazetecinin sorusuna yanıt verirken dedi ya, bazıları da dedi ki biz Yeniçerilerimizi iyi biliriz
0: evet.
1: dedi. Şimdi
0: evet, tabii ki.
1: Haliyle yani neden rahatsızlık uyandırdığı hala meçhul. Evet belli emareler var ama Ekrem Kızıltaş. Yani, mesela konuşuyoruz bazı tabii. konularda ama özellikle Osmanlı takıntısı var sanırım birileri.
2: Şimdi biliyorsunuz alerji şu anda zannediyorum tıbbın en ciddi dallarından birisidir. Neden? Herhangi bir şeye alerjiniz vardır ama neye alerjiniz olduğunu bulmak bazen haftalar, aylar hatta yıllar sürebilir. Neden? Alerjen olabilecek binlerce, on binlerce madde vardır. Dolayısıyla doktorlar kliniklerde bunları tek tek test ederek falan filan araştırırlar. Denk gele bazen bulabilirler. Dolayısıyla ülkemizde Osmanlı alerjisinin, mehter alerjisinin, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma alerjisinin, Batılıların Türkiye'yi ziyaret ettiğinde hayranlık uyandıran bir takım işler yapmaya yönelik alerjinin, bunun yüzlerce sebebi olabilir. Mesela kripto kimlikliler vardır. Her ne kadar bizim gibi gözükse de, ismi bizden olsa da, bizim gibi yaşıyormuş gibi yapsa da, en de sonunda içten içe bize, Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kin duyanlar vardır. Dolayısıyla NATO zirvesi gibi önemli bir toplantının ve tereyağdan kıl çeker gibi mükemmel bir surette gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla tüh hay Allah bunu da yaptık ya bunu da yaptılar ya diye canı sıkılan, morali bozulan birileri vardır. Bunlar alerji duyabilir. Yine hatırlayacaksın işte İstanbul 1453'ten beri bizim göz bebeğimiz bir şehir. Adam tutup zulüm 1453'te başladı yazabiliyor. Büyük ihtimalle İstanbul'da yaşayan birisi. Bir dakika ne zulmü ne 1453'ü ne başladı falan.
1: Şimdi bunu yazan birinin alerji duyması
2: şimdi işte,
1: normal.
2: Yani. Yine bu burada da o alerji var. Sebep ne bilmiyorum. Alerjenlerden birisi ortada olabilir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO toplantısıyla muhteşem bir şey yaptı. Ve normalde bunu yüzümüze gözümüze bulaştırmamız için inandıkları her neyse ona çok dua eden insanlar vardı büyük ihtimalle. Ama elhamdülillah dediğim gibi muhteşem bir şekilde az önce Mete Bey anlattı galiba. Yani her dakikada bir işte bir devlet başkanı 32 tane geliyor, karşılanıyor ve son derece mükemmel bir şekilde işledi. Muhteşem bir organizasyon ve zannediyorum tarihte değişik şekillerde yerini almış. Türk gibi başla, İngiliz ya da Fransız gibi bitir diye böyle birilerinin kullandığı bir söz vardır. Büyük ihtimalle şimdi evet Türk gibi başla, Türk gibi bitir sözünü de hak etmiş oldu.
0: Tabii o pejoratif manadan kurtulduk yani.
2: Onun doğurduğu çeşitli alerjiler var ve birilerinin aşağılık kompleksleri var. Ya biz bunu yapamazdık, biz bunu yapmamalıyız, bunu niye yaptık ki falan filan gibi bu tür şeyler var. Halbuki şu anda bakın çok net bir şey, şu toplantının yapıldığı gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti üye olduğu NATO'nun ikinci büyük kuvveti bu bir. Öbürü de şu, NATO ülkeleri arasında bizim altını çizmemiz gereken hocam da burada. NATO'nun en büyük ikinci gücü ve bu arada NATO'da özerklik diyebileceğimiz bir konuma sahip neredeyse tek ülke. Neden? Savunma sanayinde şurada burada NATO ile bağlantılı. Ama NATO'yu çekip aldığında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ihtiyaç duyduğu şeyler var çünkü yapıyor. Bunlara baktığınızda gelmiş olduğumuz bu nokta NATO'ya girdiğimizde işte Kore'ye asker göndererek girdiğimiz NATO.
1: Eleye eleye gerçek alerjen ortaya çıkıyor.
2: Tabii yani bizim bir şeyler yapmamızı engelleyen NATO, var olan fabrikaları kapattıran NATO, sen tarım ülkesi ol diye bize dolaylı ya da doğrudan baskı yaptıran NATO, söz verdiği şeyleri vermeyen NATO, Kıbrıs Savaşı'nda bir dakika hop onu kullanamazsın diyen, İşte Güneydoğu'da terörle mücadele ederken zinhar benim sana verdiğim silahları kullanamazsın diyen NATO, 27 Mayıs'ın ardında duran, 12 Mart'ın ardında duran, 12 Eylül'ün ardında duran, 28 Şubat'ın ardında duran ve hatta 15 Temmuz'da mutlaka parmağı olan bir NATO'dan şimdi evet nerede kalmıştık gelin bakalım deyip, evet arkadaşlar bundan böyle ittifak üyesi ülkelerin birbirlerinde bulunan terör örgütlerine yönelik desteği zinhar olmayacak. Benim ülkeme yönelik bu tür şeyler varsa, mesela Finlandiya ve İsveç gibi, kusura bakmayın almam, kabul etmem. Bir daha 12 Eylül'de olduğu gibi Yunanistan'ı geri döndürmek üzere darbe marbe yaparsanız da yapmaya kalkarsanız da avucunuzu yalarsınız.
1: O halde önemli bir, hani sadece bir temsil değildi Mehter ve Yeniçeri, aynı zamanda hayır, çok ama çok önemli bir mesajdı.
3: Bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: NATO'ya verilen.
3: Burada pek tabii hep ağırlıklı diplomatik siyasi yorum oluyor ama hep içimde kalır. Bu tip sohbetleri ben çok severim. Televizyonlarda pek fırsat olmuyor. Özür dilerim ama bakın Nekkare gibi, Çevgan gibi, Köz gibi burada bazı enstrümanlar var. Bunlar bu Mehter takımı dediğiniz bando Avrupa'da o dönem Allah Turka denen, işte biraz önce saydığım Beethoven gibi, Mozart gibi Türk akımını başlatan, Türk müziğinde bu enstrümanların batıya taşınmasıyla, batının savaşla tanışmasıyla batı müzik kültürüne giren enstrümanlar. Çevgan var, ondan sonra işte bu ziller var. Zil mesela başlı başına Avrupa'nın müzikal anlayışını değiştirir. Ama burada en önemli şey, o dönemin bestecileri üzerinde o kadar etkileyici ve görkemli bulunmuş ki Allah Turka diye bir akım başlamış. Burada bu ezgilerin klasik müzikte kullanıldığı eserler üretilmeye çalışmış. Mozart'ın
0: bunlar
3: Türk
0: bu
3: marşı,
0: konularla ilgili çok ciddi akademik yansımış, çalışmalar var zaten. Nasıl etkilendiklerine dönük. Özellikle 1800'lü yıllarda, evet, o yıllarda falan.
3: O Alaturk akımıyla beraber yani, resimde, o görsel sanatlarda, işlemelerde, işte ev dekorasyonunda, şark sofrası olarak belki şu an izleyicilerimizin
0: tabii şark köşeleri,
3: şark köşesi diyebileceğimiz,
0: kalkıp uçulu terlikler falan, tabii, böyle çok enteresan
3: bunlar
0: şeyler gidiyor tarafa
3: doğru. Kültür yani olarak batıya geçmiş. Yani ben yayının başında söylediğim bir uygarlığı sadece kılıçla elde etmek değil, bakın müzik notalarıyla, ritimle, bir bandoyla fethetmenin en iyi dünyadaki
0: Mete Bey,
3: örneğidir.
0: Bakın zaten şimdi siz söylediniz ya, mesela şimdi önce kılıçla siz bir toprağı fethedersiniz değil mi? Eğer kılıçla fethettiğiniz toprağın sahiplerinden daha üstün bir kültürünüz, daha üstün bir medeniyetiniz yoksa onun içerisinde gider asimile olursunuz. Bunun en güzel örneği Moğollardır, biliyor musunuz? Moğollar böyle yıldırım hızıyla gittiler. Kılıçları güçlüydü ama gittikleri bütün topraklarda asimile oldular değil mi? Niye? Çünkü onlara sunabilecekleri bir kültürleri
2: burada
0: yoktu.
2: Burada zannediyorum.
0: Yoktu yani.
2: İsmail Bey'in söylediğinden evet, mülhem. Evet. Osmanlı Devleti'nin fetihlerinin, yani 22 milyon kilometre kareye varan yayılmasının önünde çoğu zaman askerden ziyade dervişler vardı, tüccarlar vardı. Gidilen coğrafyalarda o insanlar halleriyle, davranışlarıyla o insanları etkileyip çoğu zaman belki sadece oradaki bir prensle ya da işte yerel bir kralla savaşılmıştır ama çoğu zaman zaten savaşmadan fetihler gerçekleşmiştir. Evet. Ya yani bir anlamda talep kültür diyeceğimiz yani, şeyle, tabii, hayat tarzıyla fetihler gerçekleşmiştir.
0: Mesela burada işte Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın işte o çok az önce abin
2: kolonizatör dermişler.
0: Şey, o çok onun temel kitabıdır zaten. Yani bir yerde uç taraflarda bu dervişler, bu hakikaten çok insanlara naif bir ortamda inandıklarını ve değerlerini sunan insanlar orada uçlarda o kadar güzel hayat yaşıyorlar
1: hala
0: ki.
1: Hala anlatılır. Endonezya'nın vesaire nasıl, evet, Müslüman olduğunun
0: kolonizatör
1: örnekleri.
0: Kolonizatör Türk servisleri diye bir şey çıkıyor ortaya
1: var
0: yani.
1: Evet. Şimdi ama bu anlattıklarımızdan sanırım ortaya çıkan esas rahatsızlık sebebi.
2: Alerji sebebi.
1: Esas alerji sebebi. Şimdi alerji testine de gittiğinizde tek tek böyle elerler ve en son gerçek alerjinizin olduğu, evet, şey ortaya çıkar. Burada da o halde şunu anlıyoruz. Aslında bir aşağılık kompleksinden bahsettiniz. Evet. Şimdi bunu biz yapamadık ya, bu savunma sanayi ürünlerinin başarısı bize nasip olmadı ya.
0: İnkarı tercih
1: dünyada
0: etmiş, tabii
1: bu yani. Takdirler bize olmadı ya. Yani örnek veriyorum. İktidarda başka bir siyasi parti olsaydı
2: Tahir Bey.
1: NATO zirvesi gene düzenlenebilirdi. Cumhurbaşkanı başka bir isim olsaydı çok yine affedersin. Düzenlenebilirdi.
2: Çok affedersin. Şimdi sen olabildiği bütün iyi niyetinle diyorsun ki bunlar aslında AK Parti'ye ve yapıp ettiklerini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını kıskanıyorlar. Doğru, alerji sebepleri bu olanlar vardır. Bence
0: çok
2: konu
0: daha
2: vahim,
0: çok daha derin.
2: Niye?
0: Da
2: ya biz bunları niye yaptık kardeşim? Bunları niye yapıyoruz? Bunları yapmamamız gerekir.
3: Aşağılık duygusu.
2: Neden? Aşağılık duygusunun değişik bir versiyonu. Bunların bir kısmı kripto kimlikliler ve mümessiller bunlar. Distribütörler, bir takım yabancı şirketlerin Türkiye'deki uzantıları, temsilciler. Adam diyor ki ya bunu yapmasaydı bu, biz bunu yapmasaydık ben bunu dışarıdan bu Türkiye'ye sattırıp komisyon alacaktım diyor. Bakın Selçuk Bayraktar'ın İHA SİHA yolculuğu başladıktan sonraki süreci anlatan sözlerini unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her nasılsa girebilmiş muhtemelen FETÖ'cülerdi ki FETÖ'cüydü. Adam diyor ki ya bırakın şunları yapmayı diyor. Siz bu işi biliyorsunuz. Bizim bunu satın alma süreçlerimizde gelin bize danışmanlık yapın. Ne demek bu? Niye yapıyorsunuz diyor ya İHA SİHA'yı. Bakın şu anda biz İHA SİHA'da dünya lideriyiz. İhracatta dünya birincisiyiz. Niye? Kararlılıkla yürüyen bir yolculuk. Düşün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girebilmiş. Girebilmiş hain diyeceğim ben ona. Adam diyor ki ya niye yapıyorsun diyor. Sen bizi alırken komisyon belli ki komisyon alacak bir alçak. Sen bizi alırken destek ol, bırak yapmayı falan. Şimdi dolayısıyla biz yapamadık diye üzülenler var mıdır? Vardır. Ama korkarım bunlar azınlıktadır. Niye yaptık diye, bunları niye yaptık diye üzülenler vardır. İki sebeple. Bir, biz araya girer dışarıdan alım satımında komisyonu cebimize atardık diyenler var. Öbürü de şu. Biz Türkiye olarak sistemin arzu ettiği bir şekilde yürüyen, sistemin arzu ettiklerini yapan bir ülke olmalıyız. Sistem bu ülkeye gelir, bizim gibileri, affedersin, uşak olanları bulur, onlara yağlı kemikler atar. Biz de idare ediyormuş gibi yapar, geçiniriz, gideriz diyen de bir kesim var. Bunlar maalesef bence daha çoğunlukta. Onun için bakın şu anda savunma sanayi konusunda zannediyorum şu an geldiğimiz noktada yıllık ihracatımız 11 milyar dolar. Dünyada bu sahada iş yapan 10. ülke haline gelmişiz. Bu 86 milyonu sevindirmesi gereken bir şey. 3000 tane savunma şirketi var. Bunların çoğu özel sektörden ve savunma sanayi başkanlığı koordinesinde yürüyen muhteşem bir ortam oluşturuldu. Birileri bundan rahatsız. Niye? Adam diyor ki ya bu İHA'lar, SİHA'lar, Allah Allah bunlar çok kötü. Yani bize emir verenlerin arzu ettiği şekilde, hatırla Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar sebebiyle halen milletvekili olan biri çıktı dedi ki bu İHA ve SİHA'lar olmamalı. Bir başkası çıktı dedi ki sureti haktan gözükerek bu İHA ve SİHA'ları yapan Baykar'a tabii ki dokunacağız. Niye dokunuyorsun ya? Dokunacağız diyor. Neden? Şimdi arka plan sadece kıskançlık olsa harika bir şey olurdu. Neden? Allah korusun yarın onlar iş başına geldiğinde onlar da yapar derdi. Hayır. Selçuk Bayraktar'ın bir başka sözü daha. Biliyorsun İHA'nın önünde bir takoz var. Diyor ki siyaset bu takoz gibidir. Önüne koyarlarsa seni durdururlar. Ama birisi önden alırsa sen yürürsün. Şu anda Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İş başına geldiğinden beri şu gördüğümüz bütün ürünlerin yapılması için bence normalin de ötesinde. Ben hep şöyle anlatırım. Hani çocuk babasından harçlık istemiş. Babacığım bana 10 bin lira verir misin? Adam demiş ki ne? 8 bin lira mı? 6 bin lira senin neyine lazım? 4 bin lira neyine yetmiyor? Al sana 2 bin lira üstünü geri getir. Şimdi Cumhurbaşkanımız bence şöyle çalışıyor. İHA, SİHA, Kaan, işte motorlar, gemiler falan. Ne kadar zamanda yapılır bu? 10 sene. Ne? 8 sene mi? Haydi canım böyle bir şey için 6 seneye ne gerek var? 4 sene neyine yetmiyor? 3 senede bitir çabuk gel. Şimdi böyle çalışan ve zannediyorum bu işleri yapanların amiyane tabiriyle göbeğinden su alan bir cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bütün bunlar yapılabiliyor. Birileri de diyor ki ya biz bunları yapmasaydık keşke, yapmamalıydık. Niye?
1: Şimdi o dedikleriniz de şöyle o mehter takımını, Yeniçerileri, 16 Türk devletinin temsilen orada bulunan askerleri yan yana koyduğumuzda ancak bir devletten, bir devletin tarihinden ve ulaştığı gücünden bahsedebiliriz. Yani bir güç, güçse amaç.
3: Tahir Bey, güçlü olanın değil mi? Haklı sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekçi olalım. Tabii. Aylardır biz burada
0: tarihte
3: savaşıyoruz.
0: Tarihte de böyleydi ki zaten. Yani bu değişmedi ki hiçbir zaman.
1: Yani bir İzlanda başbakanının
0: hiçbir zaman değişmedi.
1: Bir İzlanda başbakanının tavırlarıyla İzlanda tarihiyle, devlet tarihiyle herhalde Türk devletleri böyle tarihini kıyaslayamayız.
0: Ya zaten bir mesela burada değil mi? Yani en temel şey sizin arka planda bıraktığınız bir

0: birikiminizdir değil mi? İlmi birikiminiz, tarihi birikiminiz, sizi büyük yapan şeyler bunlar. Burada tabii ki en temel meselelerden bir tanesi bana göre biraz da şöyle. Yani biliyorsunuz bu Batı'da bir dönem yaşandı. Ben biraz bunu biraz da o tarihsel süreçte bir yere oturturken böyle bakıyorum. Bir şu Reconquista dedikleri bir işte şey vardı biliyorsunuz. İspanya'nın işte Hristiyanlar tarafından fethi. Orada bir keşif yaptılar ve o keşifle birlikte aslında İslam filozoflarını tanıdılar. Sonra oradan Yunan filozoflarını tekrar tanıyıp kendi tarihlerini hatırladılar falan. Bir korku bariyerini aştılar. Bir dönem yaşandı, sonra ikinci Viyana kuşatmasında başka bir şey daha yaşadılar. Ama aslında o az önce bahsettiğim o Türk-İslam hayranlığı böyle bir noktaya çıktı ki bir dönem yüzlerce bugün sizin felsefe kitaplarında okuduğunuz büyük şair diye tarif ettiğiniz o batılı pek çok isim, Nietzsche'ler falan da dahil. Bakın bütün bunlar Peygamber Efendimiz'e dönük yazılar yazdılar, şiirler yazdılar, metinler yazdılar. İnanılmaz bir hayranlık doğdu o dönemde biliyor musunuz? Peki bu kadar yüzlerce binlerce şiirler yazılmış, işte efendim Muhammed'den önce Muhammed'den sonra diye ansiklopediler yazılmış. Bütün bu böyle ortaya, onların ifadesiyle söylüyorum. Dolayısıyla bu çerçevede bir perspektif ortaya çıkmışken peki ne oldu, Batı ne yaptı? Bakın Batı bir şey yaptı. İslamofobik bir perspektif yükseltti. Çünkü korktular. Dediler ki ya bu kadar büyük düşünürler Hazreti Peygamberimizi işte överken, ona dair bu kadar metiyeler dizerken, ortaya böyle bir şey koyarken ya batılı toplumlar fevç İslam'a giderse ne olacak değil mi? Peki bu bariyeri nasıl örebilirlerdi? İslamofobiyle. Ve bu öyle bir bariyer ördü ki ondan sonra zannediyorum bu durumu en iyi İngiliz şair Rudyard Kipling anlatıyor. Yani doğu doğudur, batı batıdır. Tam bir kategorik ayrışma.
1: Türkiye'de Türkiye.
0: Tam bir kategorik ayrışma. Bu kategorik ayrışmanın getirdiği hastalıklar, ben şimdi bu NATO'ya ve geldiğimiz yere biraz böyle bakıyorum tarihsel okumada. Diyorum ki Batı bizi yeniden keşfediyor. Batı bize yeniden merak duyuyor.
1: Batı böyle de bizde de geçmişini gericilikle yargılayan insanların ne kadar geleceğinden onlar, bahsedilebilir geleceğe.
0: Tahir Bey, onlar Batı merkezci bakıştı işte. Batı merkezci. Ernest Renan'ın söylediklerine inanan, mesela Müslüman ilerleyemez, bizi geri bırakan İslam'dı felsefesini üreten kafalardı bunlar, anlatabiliyor muyum? O İslamofobik bakışın, Batı merkezci bakışın ürettiği arızalı kafalardı bunlar ve dolayısıyla da bunlar aslında Osmanlı'ya ait bütün armaların, görüntülü yerlerin raspalanarak kapatıldığı bir tarihi yazanların aslında ortaya koyduğu bir şeydi.
2: Yani
1: o halde şunu da
2: buradan
1: yani
2: hareketle,
0: tamam mı?
2: Şimdi yani yarı esprili bir şekilde diyebiliriz ki Batı bizi tam manasıyla keşfettikten sonra içimizdeki uzantıları da onlardan hareketle yavaş yavaş herhalde keşfetmeye başlarlar.
0: İnşallah.
2: Bütün bunlarla alakalı hazır söz almışken bir şey aktarayım. Biliyorsunuz Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın bir sözü vardır. Bu yarı şaka yarı ciddi olarak, espri olarak zaman zaman kullanılır. Ağaç kovuğundan çıkmadık, gökten zembille inmedik, tesadüfen olmadık, toplamayla oluşmadık. Bu Bilge Kağan'ın Orhun yazıtlarında yer alan sözü. Dolayısıyla bütün bu mesela NATO toplantı zirvesi vesilesiyle bütün her şeyin toplamı bir araya geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birilerine, kendini yukarıda gören birilerine, başka türlü bakan birilerine ve onların içimizdeki uzantılarına dediği bir şey. Arkadaşlar biz daha dün gelmedik dünyaya. Biz vardık, biz varık, burada varız, burada olacağız inşallah.
1: Amin,
2: bu yönde muhteşem
1: bir şey var. Şunu ifade etmek istiyorum hocam, öyle sorayım size.
0: Tarihsel sürekliliklerimiz
1: şimdi,
0: var bizim yani.
1: Bir önceki, yani şundan birkaç hafta önce bir savunma sanayi fuarı vardı, Saha Expo vardı.
0: Evet.
1: Şimdi orada sergilenenlere, Yıldırım Han füzelerine vesaire, geçmişte de olduğu gibi Kaan'a ya da diğer envanterdeki SİHA'lara, savunma sanayi ürünlerine maket diyenler vardı. Şimdi bugün NATO zirvesinde o liderler, o komiteler bunların maket olmadığını bizzat gördüler. Hatta evet, bazı
0: kalorifer peteği olmadığını,
1: yani işte gazeteciler, muhalif gazeteciler de oraya davet edildi. Onlar da gördüler. Hatta bunları inşa eden, bunları icat eden mühendislerle bile konuşma fırsatı buldular. Ve şimdi bakıyoruz ki artık bunlar üzerinden üretecekleri bir siyaseti kalmayanlar ya da muhalif reçetesi kalmayanlar, ya ne yapalım, nasıl eleştirelim, orada niye Yeniçeri vardı? Herhalde konu o yüzden oraya evrildi. Yoksa çoktan evet. Kaan'la ilgili bir şeyler söylemişlerdi.
3: Şimdi bakın, bu

0: Tekrar verirse Mehter takımını, oradaki bir devlet marşının duyup da içinde bir şeyler hissetmeyen adamdan şüphelenmek lazım.
1: Ya hakikaten bakın, ya
0: versinler sesini.
1: Bir ruhunu
2: yani, dinleyelim daha.
0: Bir şeyler
3: Ali Fuat Hocam,
2: bir yoklaması lazım. İçinde bir hareket
0: evet, gelsin. Yani hareketlerinin olması lazım.
4: İçinde güzel şeyler hissedenler var ama devlet marşını duyduğunda içinde alerjik şeyler, depreşenler
3: zaten,
4: var.
3: Hayır, zaten bunlar sembolik şeylerdir yani.
0: Bakın
3: bunlar
0: devlet marşı dinleyelim.
5: Tabii. İstek parça yapabiliyorsak evet bu.
2: Yani hücum marşını şimdi dinleyip de.
0: Şimdi bakın ben şunu demek istiyorum. Bakın bunu dinleyip
2: hocam,
0: eğer
2: yerinde duramıyor. İsmail Hocam size biraz dinlendi. Ali Fuat Hocam buyurun.
0: Yani ben bunları dinleyerek operasyona çıktığım için o yüzden yani lütfen hiç kimse alınmasın burada. Yani bu marşı dinleyip de içi kıpır kıpır etmeyenleri yani buradan sözü meclisten dışarıda başka bir şey söylemiyor.
2: Yani müzik zevkine uymayanlar vardır belki vardır. Ama ya bu bizim tarihimiz.
0: Tabii bizim
2: yani tarihimiz. Tarihimizin bir parçası, temsili. Buradaki askerler de aynı şekilde.
0: Şimdi bir de ne var? Onu da atlamayalım. Türk yıldızlarının saniyelerle uçuşu var. Bu Türk ordusunun planlaması, senkronize hareket etmesi, işte harekat planlarını da yaptığını, nasıl yaptığını gösteriyor. O Türk yıldızlarının...
4: Şimdi hocam reji size duymuşsa o görüntüleri de belki verebilirler.
0: Evet. Yani Türk o yıldızlarının... muhteşem bir şey Türk yıldızlarının gelmesi. Bir de şunu söyleyeceğim Tayyip Bey, bakın.
2: Dünyada bir numara olduğunu da hatırlatalım. Tabii.
0: Şimdi şunu da söyleyeceğim. Pazartesi günü Antep'ten Ankara'ya NATO zirvesi için işte gittiğimde havaalanından çıktım, gidiyorum. Tedbirlere baktım asker gözüyle, bir eski bir jandarma gözüyle alınan tedbirlere baktım. Bakın biz yıllar önce bir devlet büyüğümüz, yani devlet büyüğünden kastım Cumhurbaşkanı, Bursa'ya geldiğinde aldığımız tedbirler şimdi 32 devlet büyüğü. 32 sadece bir devlet
5: heyetleri de var.
0: Heyetlerini saymıyorum. Bakın heyetlerini saymıyorum. Misafir devlet büyüklerini saymıyorum. Sadece NATO üyesi devlet büyük.
2: Ve tamamı etrafımızda savaşan devletler. Evet. Yani hemen yanı başımızda savaşan.
0: Herhangi bir bomba patlasa Türkiye bunu yapamadı diyecek.
5: Allah.
0: Muhteşem bir tedbir. Bir kere Ankara başta Sayın Cumhurbaşkanı olsun, heyeti olsun, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürü, orada görev alan tüm polis memurlarımıza, jandarma kuvvetlerimize buradan biz de takdirlerimizi ve onlara
2: istihbarat görevlerimizi,
0: teşekkürlerimizi evet, iletmek istiyorum. Hakikaten muhteşem bir tedbir. Yani ben bir jandarma gözüyle baktım. Her taraf kontrol altında ve inanır mısınız? Dönüşte de 2 saatte bekledim. İşte havaalanına gitmek için, heyetler geçmesi için. Ama hiç de gocunmadım. İşte evet. Olması gereken yapıyordu. Olması gereken yapıyordu. Bu NATO zirvesinde alınan kararlar tartışılabilir. NATO tartışılabilir. Ekrem Bey biraz önce çok güzel söyledi. Yani NATO'nun Türkiye'ye bakış açısını önceden. Peki ne değişti de Avrupalı liderler Trump Türkiye'ye bakış açısını neler oldu da böyle davrandı? Bakın bu da çok önemli. Tabii. 2015'te Katsa yaptırımlarını uygulayan Trump'ta neden politika değişikliği oldu? Yıllarca PKK'yı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri neden politika değişikliğine gitti? Neden Trump Netanyahu'ya makul ol diyor. Bakın bunlar çok önemli.
3: Saygı kazanılan bir şey değil mi hocam?
0: Evet bakın.
3: Kazanılan bir şey evet, yani. Işte
0: bakın bunları diyorum. Burada Avrupa Birliği ülkeleri neden Türkiye'ye savunma sanayiyle işbirliği yapmak istiyor? Daha önceden Eurofighter vermekte zorlanan, 90'lı yıllarda zırhlı personel taşıyıcı vermeyen, benim verdiğim zırhlı personel taşıyıcıyı terörle mücadelede kullanma diyen, G3'ü kullanma diyen Almanya gelip seninle işbirliği yapmak istiyorsa ya da senin savunma sanayine ortak olmak isteyen bir İspanya, İtalya varsa o zaman bir şeyler değişmiş.
2: Ya sana silah vermeyenler bugün senin silahlarına neredeyse muhtaç hale geldiler.
0: Yani bir şeyler olmuş yani.
2: Rahatsızlık uyandıran noktalardan birisi bu. Türkiye artık NATO'nun hatta dünyanın en önemli savunma sanayi üreticilerinden birisi oldu. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den geçtiğini onlar da fark etti. Bunu onlar zaten dile getiriyor. Ama Türk ordusu neden bu kadar güçlü olmak zorunda? Hep geldiğimiz nokta. Şimdi yanı başımızda savaşlar var. Yıllardır görüyoruz. Yani gerek Balkanlarda, gerek hemen kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Akdeniz'de devam eden, Afrika ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde devam eden savaşlar, Orta Doğu, İran savaşı vesaire. Hâlâ sormamız gereken soru, neden bu kadar savaş içerisinde, bu ateş çemberi içerisinde, ya bizler işte ne güzel ikinci kara ordusuyduk NATO'da. Bu bize

0: yetmez miydi? Onlardan aldığımız silahlar bize yetmez miydi? Sorusunu da sormamıza sebep olacak. Mete Sohtoğlu, buyurun.
1: Bakın, buradaki mesele, bir savaştan bahsetmiyoruz. 1995 yılında şu anki askeri kapasitemiz olsaydı bütün bölgenin tarihi değişirdi. Türkiye burada insani krizlerde caydırıcı bir aktör
0: olmayı... Böyle davet etsem.
1: Bakın, insani krizlerde caydırıcı bir aktör olmayı hedefliyor. Türkiye'nin bugüne kadar kendi komşularına, Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra sınırlar anlamında bir hak iddiasında bulunmadı. Sınır ihlalinde bulunmadı. Hak talebinde, toprak talebinde de bulunmadı. Ve bugüne kadar etrafımızda hep komşulardan şikayet ettik. 100 yıl boyunca. Bütün komşularımızda ama problem.
0: Toprağımızda gözü olmayan.
1: Bulgaristan'ın büyük Bulgaristan, Yunanistan'ın büyük Yunanistan, Ermenistan'ın büyük, İran'ın büyük.
2: Megalo iddialar tabii ki.
1: Herkes büyük. Evet. Biz esas bir haritayı masanın üzerine hiçbir zaman açmadık. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra misaki milli sınırları içerisinde barış içerisinde komşularla iş kurmaya çalıştık. Fakat yaşadığımız dünya maalesef güçlü olanın haklı olarak görüldüğü tuhaf bir orman kanunlarıyla idare edilen bir
2: o sisteme dönüştü. Düzen dönemine döndü gibi yani.
1: Biz burada biraz önce konuştuğumuz NATO meselesinde kişisel kanaatim. Bakın, buradaki tartışmalarda bile bir tutarsızlık, bir tabansızlık var. NATO'dan bile kendinizi korumak isteseniz NATO'nun içinde bulunmak zorundasınız. NATO bir savaş aygıtı. Ama burada bile içinde olmak zorundasınız. Ama 1995'te Srebrenica'da, son yıllarda yaşadığımız soykırım, Gazze meselesinde, 95 yılında eğer bu askeri güç Türkiye'nin elinde olsaydı ve o zamanın siyasi iradesi, vizyon sahibi olsaydı, siyasi aklı ve vizyonu olsaydı, o zamanın devlet içindeki illegal gayrimeşru yapılanmaları yok edilip temizlenmiş, püripak üniformasını tamamen hak eden, alnının teriyle işini yapan insanlardan oluşan bir bürokrat grubu olsaydı, 95'ten itibaren biz 2026 yılında şu an hükümeti uzaya niye gitmiyor ya da niye Mars'a biz Türk bayrağı dikemiyoruz eleştirileri getirmek durumunda kalacaktık. Ya da Ay'a niye biz gitmiyoruz, üst kurmuyoruz eleştirisini yapma hakkımız olacaktı. Ama 95'ten beri gömlek Srebrenica yanlış iliklendiği için burada biz hep bir satın alan, teklif veren, ihaleye giren pozisyondaydık. Artık bitti bu dönem.
0: Hocam, kahraman,
1: biz tedarikçiyiz artık.
0: Kahraman, bakın, ordumuzun gücü, kurmay aklı, Mehmetçiğimizin tarihinden aldığı o güç, bu ayrı bir şey. Ama tabii, şimdi 21. yüzyılda
1: siyasi
0: artık
1: iradenin,
0: üst düzey teknolojilerin konuşulduğu, bakın, ve bu, böyle bir dönemde evet güçlü bir ordunuz var ama kim silahınız yok? Yani elinizde tuttuğunuz silahınız bile onlardan geliyor. Tankınız siyasi, onlardan geliyor.
1: Siyasi irade size bir yol haritası koyacak ki o siyasi iradenin koyduğu yol haritasına göre gelişeceksiniz. Hedefleriniz olacak. Biz bugün Türkiye'de çok az kişi bilir. Kuzey Kutbu'nda, Antarktika'da bir bilim üssüne sahibiz. Sokakta çevirin 10 kişiden belki 6-7 kişi bilmiyordur. Bilmiyordur. Çünkü kısır polemiklerle, bunlara cevap vermeyle, şimdi yorulan,
0: ne
1: enerjisi
0: var orada derler.
1: İşte derler. Enerjisi derler. Tüketilen bir ülkeyiz biz. Hep enerjimiz tüketildi. Ama biz şu an tedarikçi konumundayız. Biz artık teklif vermiyoruz. Onlar bizden almak istiyor. Bunun tabii ki ticari anlamda ileriki dönemlerde insanların hayatına da etkisi olacaktır. Burada geliştirilen askeri teknolojiler sadece savaş alanında kullanılmıyor ki. Sivillerin, bizlerin günlük hayatında önümüzdeki dönemde ticari firmaların buradaki teknolojilerin sivil kullanımıyla hayatımıza daha olumlu etkileyecek teknolojiler de göreceğiz.
0: Biraz önce önemli bir nokta.
1: İnternet nedir Tahir Bey? İnternet Amerika'nın ilk ordu askeri içerisinde haberleşme sistemidir. Sivil kullanıma açılan bölümü var. Bir de bunun hiç açıklanmayan gizli bölümü var. Biz yıllardır 1990'lardan beri internet dediğimiz şey sivillerin, yani bizlerin kullanımına açılmış, birbirimizle dost edindiğimiz, konuştuğumuz, memlekette yazıştığımız, şimdi artık daha da ilerledi bakın, o da askeri teknoloji kökenli, birbirimizi görüntülü arayabildiğimiz bir sistem. tırnak içerisinde sivillerin kullanımına sunuldu.
2: Dünya tarihinde de böyle değil midir yani mesela? Dünya

0: Kendi her zaman bu öncülüğü askeri ihtiyaçlar belirlemiştir.
1: Arge
0: çünkü
1: yapar.
0: Orada çünkü gücünüzü göstermeniz gerekiyor ve sonra da sivil alana yayılmış.
2: Biraz önce önemli değindiniz. Evet. Ali Fuat Hocam'a da onu sormak istiyorum. Şimdi bugün evet acı bir tarihin yıl dönümü. Bosna Hersek'te Srebrenica katliamının 31. yıl dönümündeyiz. 31 yıl geçti. Acılar hala taze. Ama dediniz ki yani 95 yılında olsaydı bu gücümüz.
1: Kırılma tarihi odur, evet.
2: Evet.
1: Kırılma tarihi.
2: Yani
1: o zaman bu güç olsaydı
2: ne
1: o katliam olur muydu? Olur muydu? Olmazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri asker gönderir miydi? Gönderirdi.
2: Ne orada, yaşandığını bir hatırlatalım.
1: O katliamı belki bu güç hatırlamak zaten utanç verici. Batı'nın evet. Burada 5500. kez sessizliğini, 200'lüğünü vurgulayacak değilim. Zaten 200'lü. Ama gerçek şu. Benim canhıraş bir şekilde anlatmak istediğim şu. Güçlü olduğunun haklı olduğu bir görüldüğü bir dünyada Türkiye tarihsel kodlarıyla barışık bir şekilde gelecek güçlü adımlarla yürümek zorunda. Bu yetmez ama evet. Daha da ilerlemeli. Atmosfer mi? Atmosferin üstüne çıkılmalı. Daha önümüzdeki yıllarda Allah herkese uzun ömür versin. Abi. 10 yıl sonra belki bu stüdyoda Allah herkese uzun ömür versin. 10 yıl sonra burada 2036 yılında A Haber stüdyosunda belki lazer sistemi getireceksiniz ve uydudan lazer sistemi füzeleri nasıl yok ediyor diye infografikler yapacak diyecek. Onları anlatacaksınız Tahir Bey. Lazer sistemi nasıl çalışıyor? Stüdyonun ışıklarını kapatıp izleyicilerimizin canlandırabilmesi için belki burada deneyeceksiniz. Bu uzun bir tarih değil.
2: Tabii.
1: Bu ilerliyor. Bugün roket konuşuyorsunuz. 5 yıl sonra lazer konuşacaksınız. 10 yıl sonra bir başka şirket çıkacak. Uydudan füzeleri vurmaya kalkacak Türk firması. O zaman da olay olacak. Bunların zaten tohumları Türkiye'de var. Bunlar hayalde değil. Onu da söyleyeyim.
2: İşte 93'te
1: olsaydı bu olmayacaktı ama
2: 93'te işte. Karabağ'da yaşananlar, 95'te Bosna'da yaşananlar hala hafızalarda. Bir kez daha tüm şehitleri rahmetle
1: bakın
2: anıyoruz.
1: Bakın Bangladeş'te, Burma'da, Hindistan'da Müslümanlara yapılan zulümler. Bakın bunlar sadece bir coğrafya, bir ülkenin meselesi değil. 95'te bu güç olsaydı tarih daha başka şekillenirdi. Hı hı. Ben bir savaşçılıktan, fethetmekten vesaire bahsetmiyorum. Konuşmamı şöyle sonlandırıyorum. Türkiye'nin bu gücü istemesinin sebebi bu tip insani o krizler diyeyim en kibar ifadeyle. Bu tip insani krizlerde saldırgan tutumu olan ülkeyi caydırmak için bu güce sahip olmak zorundaydı ve zorunda.
2: Barış burada, için evet. Barış için bile artık güce evet. ihtiyaç duyulan evet. bir dönemdeyiz. Bu klibimiz bir klibimiz var. Srebrenica ile Bosna Hersek'teki o katliamla ilgili. Onu bir izleyelim. Ardından o gün bugünkü ordumuz gücü söz konusu olsaydı neler olurdu? Gerçi Karabağ en güzel örneği ama
0: tabii.
2: Bir Libya, izleyelim, Karabağ. Bir analım.

0: Holokost'u diline dolayanların, bunun üzerinden türlü siyasetler, mağduriyetler üretenlerin daha çok yakın bir zamanda, hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük soykırımın yaşandığı bu acı olaylara, bu topraklara sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. 31 yıl geçti. Ekrem Kızıltaş, çok duygulandınız. 31 yıl geçti ama acı hala çok taze. Diyor musunuz, keşke bugünkü gücümüz o günde olsaydı?
1: Yani bunu demenin bir anlamı olsa bunu 1000 defa, milyon defa, milyar defa derim. Ama bunu söylemenin herhangi bir anlamı yok. Neden? Bu olay 95'te oldu. 92'de başlayan, 92 Nisan ayında başlayıp 95'te Dayton'la biten bir süreç yaşandı orada. Ve bütün dünyanın gözleri önünde kendilerine modern diyen, çağdaş diyen, Avrupalı diyen, Batılı diyen, şu diyen, bu diyen insanlar orada çok büyük katliamlara imza attılar. Ve dahası, yani en büyük rezilliklerden birisi Srebrenica'da bildiğimiz 8732 kişi, Birleşmiş Milletler'in güvenli dediği yerde Birleşmiş Milletler'e silahlarını teslim ederek, güya NATO, işte Birleşmiş Milletler askeri olan 400 tane Hollandalı alçak, 400 tane Hollandalı, yani ne söyleyebilirim onlara bilmiyorum ki, alçak bile bir seviye belirten bir şeydi. 400 tane Hollandalı aşağılık insan kendi canlarından korkup o 8732 kişiyi Sırp katillere teslim ettiler. Birkaç gün içerisinde o Sırp katiller o insanları katletti. Bilinen 8732. Ve bu sonra bir şekilde ortaya çıktığında, işte Hollanda askerleriyle alakalı göründürde bir takım mahkemeler, şunlar bunlar falan filan oldu. Ama o alçaklar o askerlere hatta ödül vermeyi, o askerleri tebrik etmeyi falan da ihmal etmediler. Ama bütün dünyanın gözler önünde yaşan. Şimdi bakın, Batı dediğimizde, Avrupa dediğimizde, Hollanda'nın, Belçika'nın, diğer ülkelerin tamamının, yani 1600'ler, 1700'ler, 1800'ler, hatta 1900'ler Afrika'da şurada burada yaptıkları binlerce, milyonlarca insanı katletmeleri falan bir tür tevatürdür, bir tür efsanedir. Ama Srebrenica'da yaşanan şey adeta bütün dünyanın gözleri önünde, canlı yayında, naklen yayında, bilerek belki bütün haberleşme işte kanallarında, tesislerde şurada burada haberleşerek yaşanmış bir şey. Birilerinin mani olabilme imkanı varken mani olamadıkları bir şey. Bugünkü gücümüz olsa o gün mani olabilir miydik? Olurduk ama bunu demenin anlamı yok. Keşke. Tabii. Keşke bazında bir şey söylüyoruz ama şunu söyleyeyim. Bakın,
0: ama bir hafıza var.
2: Peki Türkiye o zaman ne durumdaydı?
0: Onun...
1: Efendim?
2: Türkiye o zaman ne durumdaydı?
1: Şimdi
2: Türkiye...
1: bakın hocam, oraya girmeden devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti o zaman bu konuda bir şey yapabilir miydi bilmiyorum. Ama Türkiye, bizler çok şey yapıyorduk. Ben bir gazetenin başındaydım ve o dönemde 92 Nisan'ından itibaren 95'e kadar neler yapıldığının birinci elden şahidiyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 94-27 Mart'ına kadar Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı. Bakın 92 Nisan, 94 Mart'ında il başkanı oldu ve o dönemde Bosna için ben Türkiye çapında, Avrupa çapında neler yapıldığının çoğu zaman birinci elden tanığıyım. Birçok kampanyanın da içinde bulundum, yöneticisi oldum. Sırp asıllı birilerinin Türkiye'de, isim vermeyeyim, Türkiye'de Sırp asıllı birilerinin bu çabaları engellemek için neler yaptığının birinci elden tanığıyım. Ve o dönemde bugün hala söylemememiz gereken, hala anlatılmaması gereken neler yapıldığını da ben biliyorum. Birine hep anlattım, bu stüdyoda da anlattım. Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan hocam.
0: Neden? Yani bunu, yani neden? Yani hadi Batı Müslüman diye göz yumdu. Ölenler Müslüman diye. Evet. İçimizdekiler?
1: İçimizdekilerin bir kısmı kripto kimlikliydi. Mesela söyledim. Hatırlayın, 94'te ortaya atılan Bosna paraları, Süleyman Mercimek, Refah, Mefah falan filan gibi olayların ardında Sırp asıllı bir bankanın sahibi ve o dönemde

0: işte önemli bir televizyon istasyonunun ve gazetenin ortağı olan bir alçak vardı. Uzun bir hikaye, başlı başına konuşulması gereken bir şey ve sırf Türkiye'deki insanların ve Avrupa'daki insanların Bosna'ya yönelik yardımlarını engelleyebilmek için Bosna paraları yalanını ortaya attı. Süleyman Mercimek hala birçok insanın kafasının arkasında soru işareti vardır. Ben Süleyman abiyi 50 yıla yakındır tanırım. Dünyada denk gelebileceğiniz en düzgün insandır. Bosna paraları ve onun üzerinden trilyon hesapları yapılırken Süleyman abinin oğulları Topkapı'da, Topkapı o zaman Türkiye'nin en hareketli yerlerinden birisiydi, İhraç fazlası malları işportada satarak karşılıklarını kazanmaya çalışıyorlardı. Süleyman abi haram olan tek kuruş el atmayan bir adamdı ama o Sırp asıllı banka sahibi alçak gazetesi, televizyonu üzerinden ve o dönemde maalesef kendisiyle işbirliği yapan bazı siyasi partilerle Refah Partisi'ne yönelik bu iftiraları atmaktan çekinmedi. Söylemem gereken aslında şu. Bakın, Avrupa'da çalışan Türk işçilerinin tamamı, Hırvatistan üzerinden, sonra Hırvat kapısı kapandı, başka yerlerden, şuradan buradan Bosna'ya olabildiği kadar yardım olabilecek para, pul, silah, şu bu her şeyi aktardılar. Çok ilginçtir. Minibüs satın alırlar. Minibüsün arasına, Türkiye'nin tamircilikteki ustalığını bilirsiniz, arasına bir kademe yaptırılır. O kademeye silah doldurulur. Nereden bulurlar nasıl bilmem. Hırvatistan'dan, Hırvatların savaşta olmadığı dönemde Hırvatistan'dan geçerken Hırvatlar der ki yarısını vereceksin. Yarısı oraya bırakılır, kalan yarısı Bosna'ya götürülür. Saraybosna'ya götürülür. Ve en çarpıcı hikaye şudur. Saraybosna yakınlarında bir Mercedes yedek parça fabrikası. 94 sonu zannediyorum uçuşa yasak bölge olmasına rağmen Sırp uçakları tarafından vuruldu. Ve ben onu bir telefon görüşmesi sırasında önüme getirilen haber metninden rahmetli Erbakan Hacı'ya okuduğumda, İşte filan Saraybosna yakınlarında filan kasabadaki bilmem şöyle bir yedek parça fabrikasını Sırplar bombaladı diyor. Ben okudum sıradan bir haber diye. Ama telefonda ses kesildi. Biraz sonra fark ettim ki Erbakan Hoca hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sebebini sonra öğrendim. O yedek parça fabrikasını Erbakan Hoca çeşitli girişimlerle roket fabrikası haline getirmiş. Şimdi yapılabilen şeyler var. Söylenebilen şeyler var, söylenmemesi gereken şeyler var. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu stüdyoda vaktiyle Lübnan ve çevresinde Birleşmiş Milletler kapsamında görev yapmış bir emekli generalimize çay molası sırasında 2023 7 Ekim'inden 2 ay sonra ya da 3 ay sonra çay molasında dedim ki komutanım dedim ya Gazze'de var mıyız yok muyuz falan gibi tartışmalar var. Bana öyle geliyor ki dedim biz orada varız galiba. Olur mu öyle şey dedi. Biz orada olamayız. Kızmayın komutanım dedi. Kızmayın. Durdu dedi ki biz orada olamayız. Hem dedi orada olursak biz olmayız. Anladım dedi. Şimdi bakın bazı şeyler anlatılmaz. Bazı şeyler söylenmez. Mesela Dağlık Karabağ ile alakalı söyleyebileceğim şeyler sınırlıdır. Libya ile alakalı sınırlıdır. Kosova ile alakalı sınırlıdır. Afganistan ile alakalı sınırlıdır. Gazze ile alakalı da sınırlıdır. Geçmişte Bosna ile alakalı olduğu gibi. Onun için bugünkü halimiz o zaman olsaydı çok basit bir şey söyleyeyim. Sırplar böyle bir alçaklığı yapmaya cesaret edemezler.
1: Şimdi aslında dediğiniz nokta o kadar önemli ki şimdi 31 yıl geçti o büyük acının üzerinden. Tabii. Gazze soykırımının başladığı 7 Ekim'den bu yana
0: şu görüntüsü görünen alçak da önemli,
1: evet, sebeplerden. 1009 biz. Gün.
2: Peki biz asker niye göndermedik geçti. Tabii yani.
1: Şimdi tam o noktaya değineceğim. Yani? Şimdi o dönemki siyasi konjüktür, Türkiye'nin gerek Avrupa'da gerek NATO'daki konumu, elindeki askeri güç. Buna rağmen türlü fedakarlıklarla sivil toplum kuruluşları ya da farklı mekanizmalarla hangi zorluklarla Bosna'da destek verdiğini biliyoruz. Kıbrıs'ta mücahitlere nasıl destekler verdiklerini biliyoruz. Bunları biz değil, bugün o dönemi yaşayanlar da bizzat anlatıyorlar o topraklarda. Ama şimdi bugün Türkiye'nin siyasi olarak da, diplomatik olarak da, askeri olarak da geldiği bir güç durum söz konusu. Şimdi Ebulfez Elçi Bey'in açıklamaları var. Yani hala hafızalarda insanları, mahsur kalan insanları kurtarmak için istenilen sivil bir helikoptere dahi veremeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz.

0: Bugünse aynı topraklarda, Karabağ'da milli iradeden aldığı güçle diplomaside ve politikada geldiği önemli bir mevkide olan Türkiye'nin askerinin de verdiği gücüyle, yani orada da gördük, orada da kısıtladılar İHA'ların, SİHA'ların merceklerine yönelik, değil mi? Kanadalılardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Bir ambargo uyguladılar mesela Baykar'a. Ama
1: İyi ki vermediler be. Yani işte, daha iyisini yaptık.
0: İşte onu diyorum. Bugün de bambaşka bir Türkiye var. Bugünün Türkiye'sinin Karabağ'da nelere sebep olabildiğini, neleri değiştirebileceği, etken olabileceğini görüyoruz. Artık satır arasını bugünlükte noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: Ajans hafta sunumundan merhaba efendim, günaydın. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Ben Esra Kürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Başlayalım dilerseniz. Artık 15 Temmuz'a az bir zaman kaldı. 15 Temmuz'da mecliste yoğun bir program düzenlenecek efendim. Bombaların hedefi olan Gazi Meclis'te şehitler anılacak. Darbe girişimine karşı sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek.
1: Hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi şehitleri anacak. Sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek. Meclis 15 Temmuz Çarşamba günü bir dizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına ev sahipliği yapacak. Programlar saat 12.30'a Meclis Camii'nde şehitler ve gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'te başlayacak. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10. yılı anısını Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisiyle Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz anma töreninde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
2: Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık, o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadele ile ebediyen kurutulmuştur.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasasına son şeklini vermek için toplantılar yapılıyor efendim. 14 Temmuz'dan sonra meclis gündemine gelecek olan yasal düzenleme için diğer partilerle uzlaşma aranacak.
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
4: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Süreç yasasına son şekli verildikten sonra meclisin gündemine gelecek. Partilerle uzlaşma aranacak.
2: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılara devam ediliyor. NATO zirvesi dolayısıyla ara verilen çalışmalar tekrar başlıyor. Müstakil ve

0: süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verilmesi. Bunun için meclis başkanının devreye girmesi bekleniyor.
1: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. 12. Yargı Paketi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öğrenci affı ve IBAN düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların yine gündemine gelecek. Çerçeve yasada önemli gündem başlıkları arasında.
2: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
2: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
3: 19.000 aşkın tesis sürdürülebilir.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Srebrenica soykırımın 31. yılında mesaj yayınladı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Emine Erdoğan da Srebrenica'yı anmak için vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı.
4: Bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi taze.
5: Soykırımın 31. yılında Srebrenica'yı unutmadı. Asla unutmayacağız ifadelerine yer verdi.
4: Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Srebrenica soykırımının 31. yılında paylaşımda bulunarak şehitleri andı.
6: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
5: Emine Erdoğan da mesaj yayınladı. Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır dedi. Srebrenica soykırımının yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Efendim, Srebrenica soykırımın 31. yılında siyasilerden de ardı ardına mesajlar geldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız paylaşımında bulundu.
5: Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde acılar hala taze. Katledilen 8.372 Bosnalı dualarla anılıyor. Srebrenica katliamının 31. yılı dolayısıyla ardı ardına anma mesajları yayınlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soykırımın insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazındığını vurguladı.
7: Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenica soykırımının 31. yılında yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8.372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyor.

0: Şehitlerimizi asla unutmayacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis'te düzenlenen toplantıda NATO zirvesini Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkışının işareti olarak değerlendirdi. Konuşmasında CHP'ye de eleştiriler yönelten Yayman, parti içinde yaşanan tartışmaların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilgisi olmadığını ifade etti.
2: NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu.
3: Ankara'daki tarihi NATO zirvesine değindi. NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.
2: NATO zirvesi Türkiye yüzyılının başladığının sahnesi oldu.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Kilis'te gündeme ilişkin mesajlar verdi. Konuşmasında CHP'deki parti içi kavgalara değindi.
2: Şikayet edilen CHP'li. Parayı verdim diyen CHP'li. Parayı aldım diyen CHP'li. İtirafçı olan CHP'li. Mahkemeye başvuran CHP'li. Şimdi bu sizin kendi iç işiniz.
3: Yayman, CHP'de yaşanan tartışmaların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilgisi olmadığını ifade etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki iktidar savaşının hiçbir yerinde Cumhur İttifakı yok. Şimdi artık bizim teşkilatlar olarak çok çalışacağız, gayret sarf edeceğiz ve inşallah tekrar Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız.
3: Program AK Parti'ye katılanlara rozet takılmasıyla sona erdi.
1: Efendim, ABD ve İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açtı ve Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Bunun üzerine ABD İran'ı hedef aldı. Birçok kentte saldırı düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin detaylarını İran devlet medyası verdi. Buna göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye belirlenen güzergah dışında harekete geçtiği için uyarı ateşi açtı. Gemi isabet aldı, hasar meydana geldi. Devrim muhafızları daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durdurana kadar ve ikinci bir emre kadar boğaz kapatıldı açıklaması yapıldı. Öte yandan açıklamada ABD'ye bir mesaj da verildi. Eğer düşman bir hata yapıp bize karşı yeni bir saldırı başlatırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve düşman üslerine hedef alacağız ifadeleri kullanıldı. Bölgeden gelen bilgilere göre Kıbrıs bandıralı bir geminin hedef alındığı öne sürüldü. Geminin motor bölümünde hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Yolculuğa da devam edemeyeceği ifade edildi. ABD'dense yanıt gecikmedi. Washington yönetimi düğmeye bastı. Saldırılar yeniden başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönebileceği yönündeki haberler Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Yunan basını Atina'nın süreci engellemek için ABD'deki İsrail lobisiyle sürekli temas halinde olduğu iddia edildi.
3: Trump ve Erdoğan Ankara'da görüştü. Türkiye'nin F-35 programına dönüş yolu açıldı. Endişeye düşen Yunanistan süreci sabote etmek için çalışmalara başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi Yunanistan ve İsrail'de infiale neden oldu.
4: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
3: Yunan basını Atina'nın süreci baltalamak için gizli bir plan üzerinde çalıştığını yazdı. İddiaların kaynağı Yunanistan merkezi Vladini gazetesi. Habere göre

0: Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek için geniş çaplı bir diplomasi atağı başlattığı öne sürüldü. Yunan makamların bu kapsamda Washington'da faaliyet gösteren İsrail lobisiyle sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi. ABD'deki kurumsal mekanizmaların devreye sokulmasını hedeflediği ileri sürüldü. Haberde Ankara'nın bölgesel ağırlığına da vurgu yapıldı. Türkiye'nin coğrafi konumu, geniş etki alanı ve dünyanın dört bir yanında barışın sağlanması için kilit rol oynadığı kaydedildi. Ankara'nın Avrupa için vazgeçilmez hale geldiği itiraf edildi. Yunan basınına göre Atina yeni dönemde dengeleri korumak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Atina savunma harcamalarını ve Türkiye'nin F-35 sürecini engellemek için diplomatik girişimlerini artırmayı planlıyor.
1: Efendim, Rusya ve Ukrayna cephesinde de saldırılar giderek şiddetleniyor. Rusya Kiev'i balistik füzelerle vururken Ukrayna'da Rusya'nın gölge filosunu hedef aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre basınına konuştu. Rus devletinin varlığına bir tehdit gelirse nükleer silah kullanırız dedi.
0: Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturmuyor. Karşılıklı saldırılar da giderek şiddetleniyor. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle gerçekleşen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Diğer yandan Rusya son bir haftada Harkov ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Ukrayna'nın İHA saldırıları ise Rusya'nın iç bölgelerini ilerliyor. Ukrayna ordusu bir kez daha Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna hedef aldı. 28 gemiye saldırı düzenlendi.
2: Ukrayna ordusu Rusya'ya karşı uzun menzilli operasyonlarımızda yeni sonuçlar elde etti. Rusya'daki yakıt krizi kötüleşiyor. Barışı daha da yakınlaştırmak için öneriler sunduk. Barıştan başka alternatif olmadığını anlıyorlar.
0: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre merkezi Die Welt dergisine bir röportaj verdi. Bu artık özel bir askeri operasyon değil, bu tam ölçekli bir savaş ifadesini kullandı.
2: Bir yanda Rusya var, diğer yanda ise Ukrayna. Bir dizi Avrupa ülkesi ve Ukrayna'ya milyonlarca ton silah sağlayan Amerika Birleşik Devletleri var. Bu artık bir operasyon değil, tam ölçekli bir savaş.
0: Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddialarına da yanıt verdi Peskov. Tehdit olursa kullanırız ama 3. Dünya Savaşı'nı biz başlatmayacağız dedi.
2: Rus devletinin varlığına herhangi bir tehdit gelirse nükleer silahlar kullanılacak. Aksi takdirde hayır. Geri kalan her şey tamamen spekülasyon. Biz Avrupalılar tarafından kötülük olarak gösteriliyoruz. Ancak biz asla 3. bir dünya savaşı başlatmayacağız.
0: Peskov savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerden çekilmesi gerektiğini de söyledi.
2: Zelenski birliklerini Donbas'tan ve şimdi Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgelerden çekerek ve bunu hukuken tanıyarak savaşı bitirebilir.
1: Efendim, Venezuela'da iki büyük depremin ardından ülkede can kaybı 4.333'e, yaralı sayısı ise 16.740'a yükseldi. AFET'lere en büyük yardımlardan biri Türkiye'den ulaştı. Türkiye son olarak depremin vurduğu ülkeye 30 ton insani yardım malzemesi gönderdi.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela, yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremin ardından bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Venezuela'yı enkaza çeviren depremlerin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer binlerce kişinin hala kayıp olduğunu ve enkaz altında bulunduğunu belirtiyor. Felaketin vurduğu bölgelerde evsiz kalan on binlerce Venezuelalı ise geçici barınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.
3: Şu anda yapmak istediğimiz şey buradaki beton bloğu kaldırmaya çalışmak. Böylece bazı gençlerin cesetlerini çıkarabilelim. Evet, aileleri bize dairelerinin alt katta olduğunu söyledi. Bu yüzden

0: dairesinden geriye kalan kısma ulaşabilmek ve aile üyelerinin cesetlerini çıkarabilmek için bu beton bloğu kaldırmak istiyoruz.
1: Altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü ülkede geçici hükümet yetkilileri elektrik şebekesinin %96, içme suyu hatlarının ise %84 oranında yeniden işler hale getirildiğini açıkladı. Ancak sahil şeridindeki bazı yerleşim birimlerine hala yalnızca tankerlerle su ulaştırılabiliyor. Venezuela yönetimi, uluslararası camiaya acil yardım ve yurt dışındaki dondurulmuş mali kaynaklarının serbest bırakılması yönündeki çağrılarını yineliyor.
0: Akrabalarımızı kurtarabilir miyiz diye bir çukur kazıyoruz. Elimizdeki az miktardaki yiyeceği yiyoruz. Sadece yeğenimi ve onun 4 çocuğunu değil, çevremizdeki herkesin ailesini arıyoruz. Çünkü burada hepimiz tek bir büyük aile haline geldik.
1: Venezuela'ya en büyük yardımlardan biri de Türkiye'den ulaştı. Afetzedeler için 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu efendim. Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok diyen Bakan Çiftçi polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi verdi.
3: 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Önemli. Eylem yapamaz hale getireceğiz.
1: Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok dedi. Yurt dışına çıkan örgüt liderlerinin yakalanması için kırmızı bülten çıkaracağını ifade etti.
3: Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündemi değerlendirdi. Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi.
3: İstanbul'da lojman alımına gidelim, ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak. Yani 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu Bakan Çiftçi.
3: Terörsüz bölge projesi devam ediyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması için, sabotaja uğramaması için elimizden geldiği kadar süreci dikkatle takip ediyoruz. 58 tane mağara, yaşam alanı, depo neyse teröristlere ait olan yerler bulundu ve imha edildi bunlar. 134 tane terörist ikna yoluyla teslim oldu.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi uyuşturucuyla mücadeleye geniş yer ayırdı.
3: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz. 2026 yılı içerisinde uyuşturucuya yönelik olarak yaptığımız, yani 6 aylık rakamlardan bahsediyoruz. 660.315 operasyon gerçekleştirdik. Bunların neticesinde 854.000 kişi gözaltına alındı.
4: 6 ayda.
3: 6 ay içerisinde. Ve bunlardan da 63.000 kişi tutuklandı. Şu anda cezaevinde.
1: Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var?
3: Şu anda ülkemizde geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2.245.000 kişi. Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra da 710.000 kişi ülkelerine geri dönmüş oldu. Yani günde 1.000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
1: Bakan Çiftçi, başıboş köpeklerin yakalanması ile ilgili son durumu paylaştı.
3: %91'i toplandı, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındı. Bu konuyu da inşallah bu sene Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız.
2: Eskişehir'de aile içi tartışma ihbarına giden jandarma ekiplerine ateş açıldı. Olayda jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayda bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı ise yaralandı.
1: İki kız babası jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şahin saldırıda şehit düştü. Eskişehir'de Mihalı Çık ilçesine bağlı Kırsanlardı mahallesinde aile içi tartışması ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim Günsel, kendisi

0: polisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ve mahalle muhtarına ateş açtı. Yaralanan jandarma uzman Çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok isim sosyal medya hesaplarından şehit jandarma uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı yayımladı. Öte yandan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
1: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişilik grup bir kişiyi cadde ortasında kovalayarak demir sopalarla darp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar cezaevine gönderildi.
0: Kişi bir olup üzerine saldırdı. Demir sopalı dehşet anları böyle kayda geçti.
2: Adamın kafasına nasıl vuruyorlar?
0: Görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinden. 4 kişilik grup cadde ortasında bir kişiyi kovalamaya başladı. Kaçmaya çalışan şahıs aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yakaladıkları kişiyi demir sopalarla darp etti. Saldırganlar adamın başına ve vücuduna defalarca vurdu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri saldırganları yakaladı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan kişinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
2: Adamın kafasına nasıl vuruyorlar?
1: Efendim, İzmir'de bir saldırgan 18 yaşındaki bir genç kızı aylarca takip edip sokak ortasında bıçaklamıştı. Zanlının tahliyesine başsavcılık itiraz etti. Genç kızı yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
0: Aylarca takip etti. Sonunda sokak ortasında saldırıp defalarca bıçakladı. Ama sadece 1 yıl 9 ay sonra tahliye edildi. İzmir'de 2024 yılında yaşanan Bahşet'in sanığı için yeniden tutuklama yolu açıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan zanlı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan zanlı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 7 Temmuz'daki duruşmada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itiraz etti. Dosya yeniden değerlendirildi. Mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek saldırgan hakkında yeniden tutuklama kararı verdi ve yakalama emri çıkardı.
1: Kocaeli'de cami avlusunda alkol alıp uygunsuz hareketler sergileyen genç çifti "burası cami avlusu, yaptığınız hoş değil" diyerek uyaran imam gözü dönmüş bir şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırı caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Cami avlusunda alkol alıp uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli kendisini uyaran imama saldırdı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Yatsı namazı öncesi alkol alıp uygunsuz davranışlar sergileyen genç çifti cami imamı Ömer Kahvecioğlu ikaz etti. "Burası cami avlusu, yaptığınız hoş değil" diyerek uyarıda bulunan imama gözü dönmüş saldırgan acımasızca saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen imam, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak isteyince dehşetin boyutu daha da arttı. Bir süre sonra araya çevredekiler girdi ve saldırgan engellendi. Hastaneye kaldırılan cami imamı darp raporu alıp şikayetçi oldu.
3: Kendilerini ikaz ediyor. Diyor ki burası bir cami avlusu. Burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil. Bunun üzerine şahıs Ömer hocamıza saldırıyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor, kolunu ısırıyor.
0: Yaşananlara sosyal medyadan tepki yağdı.

0: polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
1: Afyonkarahisar'da bir sucuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın fabrikada büyük hasara yol açtı.
2: Sucuk fabrikası alevlere teslim oldu. Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sucuk ve et işleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Yangına 14 itfaiye aracı, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD da destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada ağır hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1: Efendim, yurt genelinde sıcaklar etkisini iyice arttırdı. Termometreler rekor seviyelere ulaştı. Kavurucu sıcakların vurduğu İzmir'de meydanlar boş kalırken Antalya'da yüksek nemle birlikte vatandaşlar Konyaaltı plajına adeta akın etti. Sıcaktan bunalanların adreslerinden biri de Van Gölü kıyıları olurken Gaziantep'te ise vatandaşlar 40 derecelik sıcaktan kaçıp tarihi mağaraya sığındı.
0: Sıcaklar etkisini arttırdı, meydanlar boş kaldı. Bunalanlar kendilerini serin alanlara attı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu İzmir'de termometreler 40 dereceyi aştı.
3: Nem de eklenince hava sıcaklıkları 41-42 derecelere kadar çıkabiliyor. İşte şu anda Saat Kulesi'ndeyiz. Saat Kulesi normal günlerde oldukça kalabalık olur ama hava sıcaklıklarından dolayı şu anda bomboş.
0: Antalya'da ise hava sıcaklığı 34 derecelere ulaştı. Nem oranı ise %70'leri gördü. Kentte sıcaktan kaçışın adresi ise Konyaaltı plajı oldu. Van'da sıcaklardan kurtulmak isteyenler Van Gölü kıyısına akın etti. Karavan park alanları yoğun günlerini yaşadı.
4: Türkiye'nin batısı ve güneydoğusu sıcakla kavrulurken il dışından gelen vatandaşlar Van Gölü'nün serinliğinde doğanın tadını çıkarıyor.
5: Doğası insanlarından güzel, insanları doğasından güzel. Muhteşem bir coğrafya. Sıcacık insanların arasında keyifle tatil yapıyoruz.
6: Van Gölü seli muhteşem bir yer. Şu an ülkenin güneyi, batısı yanarken burası serin, efil efil esiyor.
0: Gaziantep'te dışarıda hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, Gaziantep Kalesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda sıcaklık 13 derece olunca vatandaşlar mağaraya akın etti. Doğal serinliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan mağarada, yaz aylarına özel hazırlanan soğuk menengiç kahvesi de yoğun ilgi gördü.
1: Efendim, Rize'de yer yarıldı ve şans eseri içine düşen olmadı. Yurt inşaatındaki temel kazısı sırasında yol ve istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleli büyük panik yaşarken en büyük teselli ise kimsenin canına zarar gelmemesi oldu.
7: Gürültüyü duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı. İnşaat alanındaki göçük büyük panik yarattı. Facianın eşiğinden dönülen yer Rize'ydi. Kent merkezindeki yurt inşaatının temel kazısı sırasında bir anda toprak kaydı.
8: 1000 kişilik bir yurt inşaatı çalışması sırasında maalesef arkasında bulunan bir karataş duvarımızda bir çökme oldu.
7: Hem istinat duvarı hem de üstünden geçen sokağın bir bölümü çöktü.
9: Bir çocuk, iki tane yaşlı bayan vardı. Onlara seslendim, çekilin buradan diye, bu bina gidiyor diye. Bakmasaydım aşağı, burada cenaze olurdu.
7: Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
8: Yukarıdaki 2 veya 3 tane binanın sağlam bir pozisyonuna alınması için hızlıca bir çalışma başlattık.
7: Sevindirici haberi Gençlik ve Spor İl Müdürü verdi. Hiç

0: kimseye yaralımız da yok. Hiç kimseye bir şey olmadı.
1: Toprak hareketliliğinin sürmesi üzerine risk altındaki bira atıl toplam 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
0: Biz onları hemen direkt kamu misafirhanelerine alacağız ki çalışma sırasında en azından olası bir olumsuzluk durumunda kimseye zarar gelmesin diye.
1: En büyük teselli ise korku dolu olay sırasında yoldan geçen araç olmaması ve kimsenin yaralanmaması oldu.
2: Efendim, son dönemde zeytinyağındaki sahtekarlıklar artarken bu kez de Ayvalık ismi üzerinden tüketicinin güveni istismar edildi. Ayvalık adıyla satılan bazı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağı çıktı. Üstelik o firmaların gerçekte sızma zeytinyağının kalbi olan Ayvalık'la hiçbir bağda bulunmuyor.
3: Ayvalık yazınca bir nebze inanıyorsun. Ayvalık bu diyorsun. Ayvalık'ınki çok güzel. Hakikisini bulursam niye almayayım?
1: İşte asıl marifet orada başlıyor. Çünkü hakikisini bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ambalajın üzerinde Ayvalık yazıyor ama ne içindeki yağ Ayvalık'tan ne de saf zeytinyağı.
4: Zeytinyağı alırken ambalajın üzerinde bulunan Ayvalık ibaresi tüketicide kalite ve güven algısını oluşturuyor. Gıda sahtekarları ise işte bu güveni fırsata çeviriyor. Bölgeyle ilgisi olmayan ürünleri Ayvalık ismiyle satışa çıkarıyor.
5: Ayvalık'ın yıllardan beri bize getirdiği bir kalite güveni var. Bu güveni kullanan bir gıda terörizmi var karşımızda.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son taklit ve tahşiş listesine zeytinyağındaki hileleriyle iki firma daha girdi. Ayvalık Gurme markasıyla satılan natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Üstelik yapılan incelemeler firmanın Ayvalık'la ilgisi olmadığını, İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.
5: Tohum yağları ayçiçek yağı, soya, kanola, pamuk gibi ürünlerden elde edilen yağlar aslında. Buradaki üreticinin amacı tamamen ekonomik.
6: Ayvalık'tan oğlum getirmiş, çok güzeldi. Hatta bana yedik yani. Zeytinyağını seviyoruz.
1: Dededen toruna 1994 markasıyla satılan New Ayvalık Natural Sızma Zeytinyağı isimli üründe de aynı hile tespit edildi. Üstelik bu firmanın da yine Ayvalık'la bağlantısı yok. Firma Rize merkezli.
7: Bütün gıdalarda oynadılar. Yani bütün gıdaların DNA'sını bozdular. Bunları bize yedirebiliyorlar yani. Ben güvenmiyorum.
4: Peki tüketicinin bu Ayvalık zeytinyağı da altında kurulan oyunu anlaması mümkün mü?
5: Yağın donması, bardakta donması, rengine bakarak anlaşılması gibi çeşitli uygun olmayan analiz yöntemleri yapılıyor. İleri laboratuvar testleri burada kesin doğrulama olarak karşımıza çıkabiliyor.
1: Uzmanlar alışveriş yaparken etiket bilgilerinin ve üretici kaydının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.
5: Coğrafi işaret kontrolü tüketici tarafından yapılmasını aslında bekliyoruz.
1: Tüketici şüpheli bir ürünle karşılaştığında ihbar için tek bir telefon yeterli.
5: Alo 174 güvenilir gıda hattımız var. Biz bu şüphelerimizi bir şikayet olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletebiliriz.
8: Aslında üzerine yazan hiçbir şey artık bize güven vermiyoruz. O kadar sahtekar var ki artık neye nasıl güveneceğimizi bilemiyoruz.
2: Eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen kocaya Yargıtay'dan kötü haber. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yaptığın yemekleri beğenmiyorum, yemeklerin zehirli diyen eşi ağır kusurlu buldu. İşte detaylar.
9: Yargıtay boşanma davasında emsal niteliği taşıyan bir kararı imza attı. Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabını kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi. Asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü ve evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti. Kadın eşinin yaptığı yemekleri beğenmediğini ve senin yemeklerin zehirli diyerek aşağıladığını ifade ederek asıl davanın reddini talep etti.

0: Karşı davanın kabulüyle ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, ortak çocuk lehine aylık 1500 lira tedbir iştirak, kendi lehine aylık 1500 lira tedbir yoksulluk nafakasıyla 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen aile mahkemesi yemekleri beğenmemekle birlikte evin mutfak alışverişini yapmayan kocayı kadına nazaran ağır kusurlu saydı. Çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, kadın lehine takdir edilen aylık 750 lira nafaka ve 20 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminata karar verdi. Erkek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, hakaretlerin yanı sıra yemekleri beğenmeyip evin mutfak alışverişini tam olarak yapmayan kocanın ağır, kadının az kusurlu tespit edilmesinin yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme bu şartlar altında evliliğin devamı beklenemeyeceğinden itirazı geri çevirdi. Kocanın avukatı kararı temiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi ve daire kararı onadı.
1: Efendim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi vatandaşların yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli bir rol oynadı. CİMER, yurt dışında alıkonulma, sağlık sorunu, kaybolma ve vize gibi çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşların başvurularını ilgili bakanlıklar ve dış temsilcilikler aracılığıyla çözüme kavuşturdu.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi vatandaşların yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli bir adres oldu.
2: Bu durumda size tavsiyemiz öncelikle
0: vatandaşlar sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da herhangi bir sorunla karşılaştığında CİMER'e başvuru yapıyor. Söz konusu başvurular başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde işleme alınıyor. Yurtdışı temsilcilikler devreye konularak yanıtlanıyor, hizmete dönüşüyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğu ve tehdit altında olduğunu söyleyen bir kişi CİMER'e başvurdu. Başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve vatandaşın eşi Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Kadın ve çocukların dönüş işlemleri için gerekli görüşmeler başlatıldı. Bir diğer kişi ise İtalya'nın Sicilya Adası'nda tatildeyken yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan yeğeni için CİMER'e başvurdu ve acil destek talep etti. Başvuran kişi ve Türk vatandaşı ağabeyi de Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri nezdinde hızla temas sağlandı. Hastanede ulaşılan nöbetçi doktordan vatandaşın 3 yaşındaki çocuğunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alınarak başvuran kişiye iletildi. Ayrıca hastaneye vatandaşa gerekli bilgilendirmenin zamanlıca ve ayrıntılı bir şekilde yapılması için resmi yazı iletildi. Konu yakın takibe alındı.
1: Vücudumuzda dönem dönem meydana gelen değişimleri yorgunluğa bağlayabiliyoruz. Serhat Yıldırım da böyle düşündü. Ancak yorgunluk sandığı durum bayılmayla sonuçlandı. Korkunç gerçeği ise hastanede yapılan tetkikler sırasında öğrendi.
3: İşe gittiğimde ortaya çıktı. Yani ansızın durduk yere bayıldım.
4: Bayıldığı yorgunluktandır dedi. Gerçekse hastanede ortaya çıktı. Beynindeki damar yumağı az daha hayatına mal oluyordu.
3: Sonra işte gözümü açtığımda hastanedeydim.
4: 39 yaşındaki Serhat Yıldırım çalıştığı sırada aniden bayıldığı gözlerini hastanede açtı. Bayılmalarını ve baş ağrılarını uzun süre yorgunlukla strese bağladı. Ancak gerçek çok daha ciddiydi. Yapılan tetkiklerde beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı.
3: İlk başta ben bunu şey zannettim. Hani işten dolayı, yoğunluktan dolayı yorgunluk olarak düşündüm. Arkadaşıma sorduğumda arkadaşıma dedi ki Serhat dedi ansızın dedi. Gözlerin kapandı, ağzına köpük gelmeye başladı ve şey yani titremeye başladım. 3 defa MR çekildim, 2 defa tomografi çekildim. Ondan sonrasında Zafer Hoca yanına çağırdı. Serhat dedi ki beyninde de damarda dedi bir gelişme var. O da diğer damarlara etki yapıyor ve de onların yumak olmasına sebep oluyor. Ve bu damarın dedi alınması lazım.
4: Uzmanlara göre bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde hayati tehlike oluşturan beyin kanamasına yol açabiliyor.
5: Yumaktaki problem şu, çok yüksek basınçlı atar damar kanının
3: hızlı bir türbülansla dönmesi. Bu birçok soruna yol açabiliyor. Hem etrafını rahatsız ederek epilepsi gibi, bayılma gibi şikayetlere, görme bozukluklarına, hareket bozukluklarına yol açabiliyor. Hem de daha kötüsü, o basınçlı olan kanın açılmasıyla şiddetli beyin kanamalarına yol açabiliyor. Ve çoğu hasta maalesef beyin kanaması oluşunca tanı alıyor.
4: Sağlığına kavuşan hasta ise yaşadıklarından önemli bir ders çıkardı. Uzmanlar da erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak yılda en az bir kez düzenli sağlık kontrolü yaptırılması çağrısında bulundu.
3: Bir sağlık sıkıntısı varsa işte demesin, işte yorgunluktandır veya işte gelip geçicidir falan gibi düşünmesin. Hemen anında hastanesine görünsün. Nasıl ki aracınızı muayeneye götürüyorsunuz, nasıl ki evinizdeki elektronik cihazlar bakım görüyor, lütfen sağlığınız için kendinize zaman ayırın. 2 yılda bir, yılda bir hekimlerin kontrolüne gidiniz.
1: Ankara'daki Milli Savunma Üniversitesi Bandoğaz Subay Meslek Yüksekokulu 1831 yılından bu yana çok sayıda askeri müzisyenin yuvası oldu. Resmi törenlerde göğsümüzü kabartan ve Mehmetçiğin bestesi olan bu şanlı okulun kapılarını sizler için aralıyoruz.

0: Onlar ordunun gür sesi. Mehmetçiğin moral ve motivasyon kaynağı.
1: Askeri disiplin ve sanatın estetiği işte bu tarihi binaların bulunduğu alanda bir araya geliyor. Bizler şu anda Milli Savunma Üniversitesi Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'ndayız ve burada geleceğin askeri müzisyenlerinin bir gününe tanıklık edeceğiz.
2: Biz hem müzik eğitimi hem de askeri eğitim olarak iki şekilde eğitim görüyoruz. İkisi birlikte yürütülüyor.
1: Başkentteki tarihi yerleşkenin koridorlarında yürürken her odadan farklı bir ses duyuyoruz. Burası 2. Mahmut döneminde kurulan Müzikai Hümayun'un günümüzdeki devamı.
2: Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'na kadın alımının olacağını duydum ve bu fırsatı kaçırmak istemedim. Sınava girdim, kazandım, şimdi buradayım.
0: 1831 yılında Mızıkayı Hümayun adıyla temelleri atılan okul, kahraman Türk ordusuna güç ve moral veren ses olmaya devam ediyor. Köklü tarihi ve şanlı geçmişiyle kurulduğu günden beri seçkin bando asubayları yetiştiriyor.
1: Teorik ve uygulamalı eğitimin birleştiği solfej dersinde başlıyor. Öğrenciler enstrümanları ellerine almadan önce burada temel bilgileri öğreniyorlar. Okuma ve işitme yeteneklerini geliştiriyorlar.
0: Bando Asubay Meslek Yüksekokulu'nda üflemeli vurmalı çalgılarla çalgı bakım ve onarım programı olmak üzere iki farklı ön lisans programı bulunuyor. Öğrenciler tam 17 farklı çalgı branşında eğitim alabiliyor.
3: Ben Efe Şağlanmaz, Bando Asubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisiyim. Burada 2 senelik bir ön lisans programından eğitim alıyoruz. Üflemeli ve vurmalı çalgılar bölümü ve çalgı bakım onarım bölümündeyiz. Benim bölümüm üflemeli çalgılar, klarnet çalıyorum. Daha önceki hayatımda flüt çalıyordum. Buraya geldiğim zaman enstrüman değişikliğim oldu. Ve şu an enstrümanımdan çok memnunum.
2: Trompet eğitimi alıyorum. Üflemeli çalgı. Diyafram ve dudak hafızası üzerine oluşturulan bir çalgı.
1: Bireysel yetenekler tek bir yürek, tek bir ses olarak işte bu salonda birleşiyor. Koro ve orkestra dersinde onlarca farklı enstrümanla muazzam bir senkronizasyon yakalanıyor.
3: Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldum ve gidebileceğim bir sürü üniversite varken sadece burayı tercih etmek istedim. Çünkü en büyük hayalim asker olmak ve askeri müzisyen olmak istiyordum. Dedem de çünkü benim askerdi. Ondan gelen bir etkileşim gibi bir şey vardı. Bu sebepten dolayı ikisini harmanlayıp burayı tercih etmek istedim.
0: Sırada tören uygulamaları dersi var.
1: Resmi törenlerde, geçit merasimlerinde veya da Cumhurbaşkanlığı karşılamalarında göğsümüzü kabartarak izlediğimiz o askeri bandolar işte tam da bu şekilde yetişiyor. Onlar için hem enstrüman çalmak hem de adımlarda milimetrik uyum sağlamak burada bir reflekse dönüşüyor.
0: Okul 2025-26 eğitim öğretim yılında ilk defa kadın öğrencileri kabul etti.
2: Çok seviyorum burayı. İyi ki gelmişim. İlk kadın

0: Öğrenci olmak da çok apayrı bir duygu benim için. Çok mutluyum burada olduğum için. İlk defa bu yıl alındı. Biz de 4 kişiyiz. İsmim Bilge, soy ismim Deniz. Şanlıurfalıyım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi almaya başladım. Tabii onun öncesinde 12 yaşında keman eğitimi almaya başladım. Bando Meslek Yüksek Okulu'na kesinlikle çok fazla istiyordum ve bunu çok takip ediyordum, sınavları vesaire. Sınavlara girdikten sonra bir yetenek sınavından tabi tutulduk, müzik alanı için söylüyorum. Yetenek sınavından daha sonrasında başarılı bir şekilde geçebildikten sonra okulumuzda bir de bu benim için çok ayrı, İlk kadın öğrenciler olduk. 1831 yılından bu yana ilk defa kadın alım oldu 2025 yılında. O kadınların arasında bulunmak zaten çok ayrı bir gurur benim için.
1: Öğrenciler müzik eğitiminin yanı sıra akademik ve askeri eğitimler de alıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler astsubay çavuş rütbesini alarak meslek hayatlarına başlıyor. Akademik olaraksa ön lisans diploması almaya hak kazanıyorlar. Böylece hem askeri bir kimlik hem de yüksek öğrenim derecesi elde etmiş oluyorlar. Üstelik öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca yeme, barınma, giyim, sağlık, kitap ve kırtasiye masrafları tamamen devlet tarafından karşılanıyor.
0: Ben görevimi en iyi şekilde icra etmek istiyorum. Burada nitelikli bir eğitim alıyoruz. Çok donanımlı bir şekilde kıta hayatına çıkıp en iyi bando subaylarından, as subaylarından olmak istiyorum.
2: Bu okula gelmelerini gerçekten çok isterim. Çok biz gerçekten bayağı iyi eğitim alıyoruz.
0: Yetenek sınavı sürecimde acaba kazanabilir miyim? Tabii ki oldum. Çünkü benim gibi girmek isteyen çok arkadaşımın olduğunu düşünüyorum. Azimli bir şekilde çalışmaya devam ettim ve birinci olarak girdim zaten. Bu sebepten dolayı asla bırakmasınlar diyorum. Çalışmaya devam etsinler.

Efendim, Dünya Şehirleri programımızda bu haftaki rotamız İsviçre'nin masalsı şehri Luzern. Alplerin gölgesindeki bu tarihi şehri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz karış karış gezdi. Dünya Şehirleri programımızı şimdi ekranlara getiriyoruz.

Kazan kentindeyiz. İsviçre'nin kalbindeyiz ve Reut nehrinin kenarındayız ki şehri boydan boya ikiye ayıran bir nehir burası. Arkamda görmüş olduğunuz bu ahşap köprü belki de dünyadaki en çok tanınan ve bilinen köprülerden bir tanesi. Zira tamı tamına 661 yaşında ve yıllara rağmen hala ayakta.

461 yıllık Chapel Köprüsü o kadar etkileyici ki şehrin en büyük cazibe merkezlerinden bir tanesi ve her gün yüzlerce turist bu köprüye geliyor ve burada bu tarihi köprünün önünde fotoğraf çektirip bu ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

Chapel Köprüsü'nü özel kılan sadece yaşı değil, köprünün tavanında görmüş olduğunuz bu üçgen şeklindeki fotoğraflar hem Luzern'in hem de İsviçre'nin geçmişindeki önemli olayları anlatıyor. Burası adeta açık havada kurulmuş bir tarih galerisi gibi.

Bir tahribata neden oldu. Tarihi resimlerin bir kısmı da bu felakette kaybedildi. Ancak Luzern halkı için bu köprü yalnızca bir yapı değil, şehrin ruhu. O nedenle de kısa sürede aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi ve bugün binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Luzern'deki Şapel Köprüsü'nün uzunluğu tam 205 metre. Bu köprüyü günde 15 bin kişi, yılda ise tam 5 milyon kişi ziyaret ediyor.

Şapel Köprüsü'nün hemen yanı başında yükselen bu sekizgen yapı Luzern'in bir başka simgesi, su kulesi. Orta Çağ döneminde burası gözetleme kulesi, hapishane, hatta hazine binası olarak kullanılmış.

İsviçre'de sokakta gezerken çok farklı diller duymanız gayet normal. Çünkü bu ülkede 4 farklı resmi dil var. Bunlar Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Latin kökenli Roman dili konuşuluyor. O yüzden de sokakta İtalyanca, Almanca, Fransızca duyarsanız şaşırmayın. Çünkü burası İsviçre.

Buldan Gölü üzerinde tekne turuna çıkan, çok sayıda vatandaşı taşıyan tekne şimdi kıyıya yanaştı. Her gün bu şekilde onlarca tekne ve gemi göl üzerinde tur düzenliyor.

Luzern kenti çok turistik bir şehir. Öyle ki dünyanın dört bir yanından yılın her mevsiminde yüz binlerce turist ağırlıyor. Özellikle Reis Nehri'nin kenarında görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu çok sayıda restoran ve kafeler bulunuyor.

Reus Nehri üzerindeki etkileyici köprülerden bir tanesi de işte bu arkamda görmüş olduğunuz Spreuer Köprüsü. Bu köprüde en az Chapel Köprüsü kadar eski, zira 1408 yılında yapımı tamamlanmış. Yani tam 618 yaşında ve hala yıllara meydan okuyor.

İçinde bulunduğumuz köprüyü özel kılan en önemli detay, köprünün iç kısmında yukarıda görülebilen ölüm dansı temalı resimler. Bu resimlerle ölümün herkes için, zengin fakir hiç fark etmeksizin herkesi bekleyen bir son olduğu vurgulanıyor. Luzern kenti İsviçre'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden bir tanesi ve en çok ilgi gören yerler de arkamda görmüş olduğunuz gibi işte bu daracık sokaklar.

Kuzey şehrinin en işlek noktası olan ana tren istasyonundayız. Buradan her gün yaklaşık 150 bin yolcu şehirler arası ve ülkeler arası trenle seyahat ediyor.

0: hafta sonundayız. İlk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 6'ya ulaşmış durumda. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Ama gecenin en sıcak gelişmesi ABD ve İran arasında, özellikle Hürmüz'de yaşanan o gerilimdi. İran devrim muhafızları Hürmüz boğazında bir ticari gemiye ateş açtı. Bununla birlikte gemi kullanılamaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri de yaşanan bu saldırının ardından misillemeyle karşılık verdi. İran'ın pek çok yerlerinde, pek çok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin detaylarını İran devlet medyası verdi. Buna göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye belirlenen güzergah dışında harekete geçtiği için uyarı ateşi açıldı. Gemi isabet aldı ve hasar meydana geldi. Devrim muhafızları daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durdurana kadar ve ikinci bir emre kadar boğaz kapatıldı açıklaması yapıldı. Öte yandan açıklamada ABD'ye mesaj da verildi. Eğer düşman bir hata yapıp bize karşı yeni bir saldırı başlatırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve düşman üslerini hedef alacağız ifadeleri kullanıldı. Bölgeden gelen bilgilere göre Kıbrıs bandıralı bir geminin hedef alındığı öne sürüldü. Geminin motor bölümünde hasar meydana geldi ve yangın çıktığı aktarıldı. Yolculuğa devam edemediği ifade edildi. Ardından ABD'den yanıt gecikmedi. Washington yönetimi düğmeye bastı. Saldırılar yeniden başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Efendim, Trump'ın son dönemde yapmış olduğu açıklamalar oldukça konuşuldu. Özellikle İran'dan Trump'a karşı bir suikast iddiası gündemdeydi. Trump ise bu iddialara yanıt verdi. Böyle bir şey gerçekleşirse orduya talimat verdim diye ifade etti. Detayları ve daha fazlasını alacağız. İrfan Sapmaz bizlere aktaracak efendim. Detaylar için haber muhabiri İrfan Sapmaz'a dönelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik şimdiye kadarki en sert açıklamalarından birini yaptı. Bu açıklama ABD'de büyük yankı uyandırdı. Truth Social hesabından yayımladığı mesajda Trump, İran'ın kendisine yönelik herhangi bir suikast girişiminde bulunması halinde ABD'nin önceden hazırlanmış bir misilleme planını devreye sokacağını söyledi. Trump, İran bana suikast düzenlemeye kalkarsa İran'a kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze var. Emirler verildi. ABD ordusu bir yıl boyunca gerekirse İran'ın tüm bölgelerini yok etmeye hazır ifadelerini kullandı. Açıklama Washington'la Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi. ABD ana akım medyası ise bu açıklama iki farklı açıdan değerlendiriliyor. Reuters Trump'ın açıklamasını doğrudan caydırıcılık mesajı olarak aktarırken bunun İran'dan geldiği belirtilen suikast tehditlerine karşı verilmiş açık bir askeri uyarı olduğunu vurguluyor. Associated Press'e hukuki ve anayasal boyuta dikkat çekiyor. AP'ye göre Trump'ın sözünü ettiği önceden verilmiş emirler başkanın hayatını kaybetmesi halinde otomatik olarak

0: uygulanabilecek bir sistem anlamına gelmiyor. ABD anayasası uyarınca böyle bir durumda nihai askeri karar yetkisi görevi devralacak başkana, yani başkan yardımcısı J.D. Vance'e geçiyor. CNN'de son günlerde İsrail istihbaratının Washington'a İran kaynaklı olduğu öne sürülen yeni bir suikast planına ilişkin bilgi verdiğini aktararak güvenlik tehdidinin Beyaz Saray tarafından ciddiye alındığını belirtiyor. Washington'daki askeri ve güvenlik çevrelerine yapılan değerlendirmelerde ise Trump'ın mesajının yalnızca İran'a değil, bölgedeki tüm aktörlere yönelik bir stratejik caydırıcılık bildirisi olduğu yorumunu öne çıkarıyor. Mesaj, ABD'nin İran liderliğine yönelik kişisel hedef alma girişiminin bedeli rejim düzeyinde olur uyarısını vermeye amaçlıyor. Bununla birlikte uzmanlar bu tür sert açıklamaların yanlış hesaplama riskini artırabileceği ve diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde tansiyonu yeniden yükseltebileceği değerlendirmesini de yapıyor.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Srebrenica soykırımın 31. yılında bir mesaj yayınladı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica'yı anmak vicdanı ayakta tutmaktır ifadesini kullandı.
2: Bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi taze.
3: Soykırımın 31. yılında Srebrenica'yı unutmadı. Asla unutmayacağız ifadelerine yer verdi.
2: Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Srebrenica soykırımının 31. yılında paylaşımda bulunarak şehitleri andı.
4: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
3: Emine Erdoğan da mesaj yayınladı. Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır dedi. Srebrenica soykırımının yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Srebrenica soykırımının 31. yılında siyasilerden de ardı ardına anma mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş. Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız paylaşımında bulundu.
3: Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde acılar hala taze. Katledilen 8.372 Bosnalı dualarla anılıyor. Srebrenica katliamının 31. yılı dolayısıyla ardı ardına anma mesajları yayımlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soykırımın insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazındığını vurguladı.
5: Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenica soykırımının 31. yılında yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8.372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum.
3: Kurtulmuş mesajında Srebrenica'nın herkesin ortak acısı olduğunu vurguladı.
5: Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak, Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajı paylaştı.
5: Srebrenica soykırımında şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız.
1: Efendim, Ankara'nın Çankaya İlçe Belediyesi'nde dün sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
6: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
3: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Operasyonun adresi bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
6: Belediyemize operasyon yapıyorlar.

0: Sabuha Havalimanı'nda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başsavcılık Güner'de 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karışımı suçlamalarını yöneltiyor.
1: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
2: Efendim, CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebini hukuki gerekçelerle geri çevirmişti. Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl Nisan ayında olağan kurultayı toplamayı planlıyor.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar sürecek?
4: En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
6: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
0: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek.
4: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
5: Ama olmayacağım yere, demiyorsun.
4: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
0: Mahkeme kararının kesinleşmesiyle büyük kurultayın yapılmasının önünde engel kalmayacak. Kurultayın 2027 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve çağrı heyeti talep edecek. Mahkemenin talebi reddetmesi halinde yeni parti kurulacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partideki incelemeleri sonucu eski yönetimin 775 milyon liraya yakın bir parayı sosyal medyaya ve kendilerini destekleyen medyaya akıttığı iddia edilmişti. Tam da böyle bir dönemde CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel döneminde kendisine de yayınlar için para teklif edildiğini öne sürdü ve ortalık karıştı.
7: Gazeteci kiralamak hem utanç verici bir şeydir hem de CHP'nin aleyhine bir şeydir. Bizi satın alacak para henüz icat edilmedi.
8: Özgür Özel döneminde bazı televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına 775 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. O iddiaları doğrular nitelikte bir açıklamada CHP'ye yakın gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.
7: Sizinle sözleşme yapalım dedi yayın karşılığında. Hangi televizyonlara bu şekilde para ödüyorsunuz dedim. Bir tanesinin ismini söyledi. Hatta yeni sözleşme inledik dedim. İnternet sitelerine de para veriyor musunuz diye sordum. Ya bazılarına destek oluyoruz biliyorsunuz medyada çok yer bulamıyoruz. Bunun için destek oluyoruz dedi.
8: Özdil bu konuşmanın Özel yönetiminin medyadan sorumlu ismi Burhanettin Bulut'la gerçekleştiğini öne sürdü.
7: Sosyal medyada troll ağlarınız var mı dedim. Parayla troll ağları kurmuşsunuz dedim. Hayır öyle değil ama sosyal medyada bazen çalışma yaptırıyoruz dedi. Bakın bir yandan dinliyorum, bir yandan içten içe hayret ediyorum.
8: Özdil'in bu açıklamaları CHP'li kiralık gazeteci tartışmasını beraberinde getirdi. İddiaların merkezindeki isim Burhanettin Bulut'sa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suçlamaları reddetti.
9: Hayırlı olsun.
8: Kiralık gazeteci gibi ifadeler kullanmanız gerçeği arama niyetinde olmadığınızı, iftira ve algıyı tercih ettiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Sözleri bağlamından koparıp kişisel husumetinize malzeme yapmak haklı olduğunuzu değil çaresizliğini gösterir diyen Bulut, sizi etrafınıza saçtığınız kötülükle baş başa bırakıyorum mesajını paylaştı.
7: Ben evet diyorum.
8: Bulut'un paylaşımına Özdil'den yanıt jet hızıyla geldi. Özdil Bulut'a gazeteci olarak herhangi bir siyasi partiden para almamak kötülük tercihi ise çok şükür ölene kadar tercihim bu mesajıyla yanıt verdi.
7: Sanırım böyle sözde muhalif gazetecilerle böyle akçeli işleri konuşmaya alışık olduğu için parayı bastırırız istediğimizi yaptırırız diye düşündüğü için sanırım gayet rahattı.

0: Benimle de böyle gayet rahat rahat konuşabileceğini zannediyordu.
1: Tartışmalar sürerken Bulut'tan bir paylaşım daha geldi. Konuyu sırf olmayan bir para teklifi iddiasına indirgemeye çalışmanız, amacınızın ne olduğunun bir göstergesi, burada asıl üzücü olan meslektaşlarınıza ve gazetecilik mesleğine gösterdiğiniz saygısızlıktır dedi. Yılmaz Özdil yine hemen cevap verdi, iddialarını tekrarladı. Mevzu para olduğu için hatırlatayım, Akçeli işleri yüzünden fezlekesi olan ben değilim sensin. Bakalım CHP kasasından beslediğiniz aparat medya seni aklayabilecek mi? Paylaşımında bulundu.
0: Meslek hayatım boyunca ilk kez ve sadece tek kez bir kişinin ekrana çıkarılmasını yasaklıyorum. Çünkü adam söylüyor, para verelim öyle yayın yapalım diye. Bu adamı ekrana nasıl çıkarırız ya?
2: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. 12. Yargı Paketi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öğrenci affı ve İBAN düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların yine gündemine gelecek. Çerçeve yasada önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.
3: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
4: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve İBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
3: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
4: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
5: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
4: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma töreninin yıl dönümünde kürsüdeydi. Yasal düzenlemeler için bu ayı işaret eden Hatimoğulları, Temmuz ayını en iyi şekilde değerlendirelim, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım ifadelerini kullandı.
6: Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa, kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı.
7: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere dair konuştum. Siyasi partilere seslendim.
6: Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Bu kapıyı daraltmayalım, bu imkanı ertelemeyelim. Demokratik siyasetin önünü sonuna kadar hep beraber açmayı başaralım.
7: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma töreni yıl dönümünde konuştu.
6: Ateş yakıldı ve silahlar ateşe atıldı. O ateş ölümü, çatışmayı, şiddeti tarihe havale eden bir ateşti. Bundan sonra hiçbir anne evladını kaybetmesin.
7: Hatimoğulları yasal düzenlemeye dair mesajlar verdi.
6: Temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce beklentiye olumlu yanıt verecek şekilde çıkmasını sağlayalım ve yolumuzda daha iyi bir şekilde ilerleyelim.
2: Efendim, 15 Temmuz ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye'nin sembolik köprüleri şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla süslendi.
7: ...1915 Çanakkale, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.
8: 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Kalkışması.
9: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında şanlı Türk bayrağı

0: Ağamız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
1: Türkiye'nin dev köprülerinde dalgalanan Türk bayrakları 15 Temmuz ruhunu estirdi. Demokrasi şehitleri Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprülerde işte böyle anıldı.
2: Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında bu hain girişimi unutmamak ve unutulmamak için köprülere dev Türk bayrakları ve temalara uygun afişler asıldı.
3: Efendim bu saatimizde gazetelere bir bakalım. Sabah, Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak'ta bugün hangi başlıklar, manşetler öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesi bir açıklamaya yer vermiş. O açıklama Bakan Gürlek'ten geldi. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek dedi. Bakan Gürlek FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini sabah açıkladı diyor manşette Sabah gazetesi. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Gürlek, ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız ifadelerini kullanmış. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen hainlere karşı başlatılan hukuk mücadelesi 10. yılında. Mücadeleyi sürdüren Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgüte büyük darbe vurduk ama tehdit henüz bitmedi dedi. Ve FETÖ'nün özellikle taktiklerinden bir kısmını yine Bakan Gürlek paylaşmış. Bununla birlikte soruşturmalarda 636 bin kişi hakkında yargılama yapıldı. 127 bin kişi ise ceza aldı. 83 bin kişi hakkında dava ve soruşturma sürüyor. 33 bin kişi için yakalama kararı bulunuyor açıklamaları. Bugün Sabah gazetesinin manşetlerini süsleyen haber olmuş. Devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen bakalım Hürriyet'te hangi manşet bizleri karşılıyor. Sevgiliye tinerci komplosu diyor. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşılmış efendim. 44 yaşındaki Derya Demir 5 yıldır birlikte olduğu Gökmen Uyanık'tan ayrılmak istiyordu. Uyanık'sa şiddetle karşı çıkıyor, Demir'e tehdit ediyordu. Uyanık ve Demir 7 Haziran'da kahve içmek için Şile'de bir kamp alanına gitti. Burada yanlarına bir tinerci geldi ve para istedi. Çift para vermedi. Yeniden gelen tinerci Demir'in başından aşağı kimyasal bir madde döktü ve kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Demir hastaneye kaldırıldı. Savcılık Gökmen Uyanık'ın cep telefonunu inceleyince saldırı aydınlandı. Uyanık'ın kimyasal madde temin etmek için görüşmeler yaptığı, daha sonra yeğeni İsa Uyanık'ı tinerci kılığına sokup saldırıyı düzenlediği anlaşıldı. İsa Uyanık olayı itiraf etti. Gökmen ve İsa Uyanık'la kendilerine yardım eden bir kişi daha tutuklanmış, kılık değiştirip bir saldırı düzenlenmiş 44 yaşındaki o kadına ve Hürriyet'te manşetleri süsleyen haber olmuş. Akşama bakalım efendim. Akşam gazetesi ise Türkiye merkezi güç oldu başlığını atmış. Analistler Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşti. Yabancı düşünce kuruluşlarının NATO zirvesini analiz etti diyor. Atlantic Council Türkiye Direktörü Defne Arslan, Ankara yalnızca NATO'ya ev sahipliği yapmadı. Aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin kavşak noktası olduğunu da gösterdi diyor. Balkan'da evrense Türkiye Avrupa savunma mimarisinin merkezi unsurlarından, savunma sanayi, insan gücü ve coğrafyası onu vazgeçilmez kılıyor demiş. Avrupa'nın ve ABD'ye bağımlılığın azalmasıyla oluşacak boşlukların önemli bölümünü Türkiye doldurabilir. Türkiye'siz bir NATO kesinlikle daha kırılgan olur başlıklarıyla Akşam gazetesi bugün bir manşet oluşturmuş. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım efendim. Yeni Şafak'ta 4 ülke yeni Hicaz demir yolu için sahaya indi. Tarih rayına oturacak demiş. Abdülhamit Han'ın Anadolu ve kutsal toprakları birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hicaz demir yolunu yeniden aktif hale getirmek için çalışmalar başladı. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ekipler proje için sahaya indi diyor. 3 yılda tamamlanması planlanıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan hazır alt başlıklarıyla bir manşet oluşturmuş bugün Yeni Şafak.

0: gazetesi. Ve şimdi devam edelim efendim. Biliyorsunuz LGS tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenci ve veliyi rahatlatacak önemli bir hamle geldi. Bakanlık Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarının röntgenini çeken, tüm bilgileri tek bir çatı altında toplayan Rota Marif platformunu geliştirdi.
1: LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci ve veliyi tercih heyecanı sardı. Velilerin hangi okul hangi yüzdelik dilimiyle alıyor, pansiyon imkanı var mı gibi sorularına yanıtsa Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Yusuf Tekin tercih sürecindeki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıracak yeni dijital rehber Rota Marif platformunu tanıttı.
2: Sağlıklı bilgilerle donatılmış, çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortamı oluşturduk. Elektronik ortamda Rota Marif adıyla bakanlığımızın uygulaması çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan Rota Marif, dijital dünyadaki eğitim uzmanlarının da görüşleri alınarak revize edildi. Veliler artık tek bir tıkla okulların yüzdelik dilimlerini, pansiyon imkanlarını ve başarı grafiklerini inceleyebilecek. Kendi listelerini dijital ortamda rahatça analiz edebilecek. Bakan Tekin öğrencilere ve ailelerine seslendi. Tercih yaparken sadece puana değil, çocukların yeteneklerine ve isteklerine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
2: Evet, bir sınav var ama her çocuğun farklı, her çocuk özel. Her çocuğun farklı bir yeteneği var, farklı bir ilgisi var. Bakın eğitim öğretim süreçlerindeki motivasyonunu bile etkileyecek bir şey bu. İstemediği bir okul türüne göndermek yerine, istediği, kendisini geliştirebileceği, arzu ettiği, heyecanla gideceği bir okula çocuklarla birlikte karar versinler tercih sürecinde.
0: Sıfır Atık Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu'nun Cenevre'deki programları kapsamında uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Vakıf Başkanı Samet Ağarbaş yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
1: Sıfır Atık Vakfı, küresel çevre diplomasisinde önemli bir adım daha attı. Vakıf Başkanı Samet Ağarbaş, İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu programları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen konferansta kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Döngüsel ekonomiden enerji dönüşümüne kadar birçok kritik başlık uluslararası ortaklarla masaya yatırıldı. Ağarbaş konuşmasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.
3: Bildiğiniz üzere 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde. Biz de burada partnerlerimizle görüşüyoruz. Sıfır Atık'ın ekonomisini ve finans kısmını özellikle çalışıyoruz. Tabii bildiğiniz üzere Türkiye'de de o dönemki Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildi. Yine enerji alanında da kendisinin liderliğinde çeşitli atılımlar gerçekleştirildi. Biz de bu işlerin sosyal boyutunu da ele alarak burada çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Sıfır Atık Forumu'nu yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.
1: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir çevre modeline dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tescillenen proje kapsamında 30 Mart günü tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor.
4: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
0: Türkiye'de 56 ilde bulunan 1254 okulda Uluslararası Eko Okullar Programı uygulanıyor. Öğrenciler geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve çevre sorunları konusunda eğitim alıyor ve çevre bilinci evlere taşıyarak ailelerin günlük alışkanlıklarını değiştirmesinde etkili oluyor.

0: Geri dönüşüm, bilinçli tüketim, çevre sorunları ve su tasarrufu. Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uygulanan Uluslararası Eko Okullar Programı kapsamında öğrenciler bu konularda eğitim alıyor. Geri dönüşüm ve çevre sorunları konusunda bilinçlenen öğrenciler bu farkındalığı evlerine de taşıyor.
1: Çevre bilinciyle ilgili yapılan bu projede öğrencilerin çevre bilincine dair sadece öğrenen değil, aynı zamanda ailelerin davranışlarını da etkilediğini görüyoruz. Buna eğitim bilimlerinde tersinde sosyalleşme olarak tanımlıyoruz.
0: Dünyanın 85 ülkesinde uygulanan program kapsamında Türkiye'de uluslararası yeşil bayrak sahibi okul sayısı 970'e ulaştı.
2: Bugün eko okul sayımız Türkiye'de 1254'e ulaşmış ve bunların içerisinden de yaklaşık 970 okulumuz artık yeşil bayrak taşıyorlar.
0: Eko Okullar programıyla öğrenciler yalnızca bilgi edinmekte kalmıyor. Çevreyi gözlemleyen, sorunları değerlendiren ve bunları günlük yaşamında eyleme dönüştüren bireyler olarak yetiştiriliyor.
1: Çevre bilinciyle birlikte çocuklarımızın önemli bir dönüşümü başlatan dönüşüm aktörleri olarak rol aldıklarını söyleyebiliriz.
3: Efendim, yurt genelinde sıcaklar etkisini iyice arttırdı. Termometreler rekor seviyelere ulaştı. Kavurucu sıcakların vurduğu İzmir'de meydanlar boş kaldı. Antalyalılar Konya Altı plajına akın etti. Sıcaktan bunalanların adreslerinden biri de Van Gölü kıyıları oldu. Gaziantep'te ise 40 derecelik sıcaktan kaçanlar tarihi mağaraya sığındı.
0: Sıcaklar etkisini arttırdı. Meydanlar boş kaldı. Bunalanlar kendilerini serin alanlara attı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu İzmir'de termometreler 40 dereceyi aştı.
4: Nem de eklenince hava sıcaklıkları 41-42 derecelere kadar çıkabiliyor. İşte şu anda saat kulesindeyiz. Saat kulesi normal günlerde oldukça kalabalık olur ama hava sıcaklıklarından dolayı şu anda bomboş.
0: Antalya'da ise hava sıcaklığı 34 derecelere ulaştı. Nem oranı ise %70'leri gördü. Kentte sıcaktan kaçışın adresi ise Konyaaltı plajı oldu. Van'da sıcaklardan kurtulmak isteyenler Van Gölü kıyısına akın etti. Karavan park alanları yoğun günlerini yaşadı.
5: Türkiye'nin batısı ve güneydoğusu sıcakla kavrulurken il dışından gelen vatandaşlar Van Gölü'nün serinliğinde doğanın tadını çıkarıyor.
6: Doğası insanlarından güzel, insanları doğasından güzel. Muhteşem bir coğrafya. Sıcacık insanların arasında keyifle tatil yapıyoruz.
7: Van Gölü sahili muhteşem bir yer. Şu an ülkenin güneyi, batısı yanarken burası serin, efil efil esiyor.
0: Gaziantep'te dışarıda hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, Gaziantep Kalesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kaleoğlu Mağarası'nda sıcaklık 13 derece olunca vatandaşlar mağaraya akın etti. Doğal serinliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan mağarada yaz aylarına özel hazırlanan soğuk menengiç kahvesi de yoğun ilgi gördü.
3: Efendim, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yalnızca kentlere değil doğal yaşama da ağır şekilde tahrip etti. Bölgenin köprü geçim kaynaklarından arıcılık, meraların kapatılma sebebiyle yok olma noktasına geldi. Yüzlerce Filistinli ailenin geçimini sağladığı bu meslek şimdi varlık mücadelesi veriyor.
0: Ağaçlar tahrip oldu. Meralar yok edildi. Rengarenk çiçeklerle dolu bahçeler şimdi toz ve molozlarla kaplı. İsrail sadece insanların yaşadığı konutları değil, geçim kaynaklarını da hedef alıyor. Ateşkese rağmen bombardımanın sürdüğü Gazze şeridinde asırlık geçim kaynağı arıcılık, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
8: İsrail saldırıları öncesi Gazze'de yaklaşık 950 arıcı faaliyet gösteriyordu. Bugünse arıcılar parmakla sayılacak kadar az kaldı.
0: İşgal ordusunun saldırılarında narinciye bahçeleri, yabani çiçekler ve arılar için nektar kaynağı oluşturan bitki örtüsü büyük ölçüde tahrip edildi. Mera alanlarından çoğunun güvenlik bahanesiyle erişime kapatılmasıyla kovanları yerleştirecek verimli bir alan bulmak çok zor.
8: İsrail'in bitki örtüsünü tahrip etmesi ve geniş alanları buldozerlerle dümdüz etmesi nedeniyle arılarımızın besleneceği alanlar ortadan kalktı. Bugün o bölgelere kovan koyan herkes hayatını tehlikeye atmış olur. Bu yüzden bugün arıcılığı sürdürmek çok daha zor hale geldi.
0: Abluka nedeniyle kovan yapımında kullanılan malzemelerin de kente girişi yasak. Çok sayıda aracı bugün ancak 10 ila 20 kovanda ailelerini geçindirmek zorunda.
8: Bugün arıcılar en kısıtlı imkanlarla ve en ağır maliyetler altında yeniden üretime tutunmaya çalışıyor. Bize bal mumu, çerçeve, kovan, şeker ve güvenli çalışma alanları sağlansın. Malzemeler Gazze'ye girsin, bitki örtüsü yeniden oluşsun. Biz de yeniden kaliteli ve doğal bal üretelim.
0: Savaştan önce yurt dışına ihraç edilen Gazze balı bugün varlığını sürdürme mücadelesi veriyor.
3: Efendim gazetelerle devam edelim. Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır gazeteleri var sırada. Hemen Türkiye gazetesiyle başlayalım. Türkiye manşetlerine teknoloji düşünmeyi unutturdu. Ekran artı başarı düştü başlığını atmış manşetlerine. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji bize ne kattı? Bizden ne götürdü? Uzman değerlendirdi diyor. Teknolojik yenilikleri sorgulamadan hayatımızı aldık. Öğrencilerin akıllı telefona geçirdikleri her 100 dakikanın not ortalamasında 6,3 puanlık bir düşüşe yol açtı. Tespit edildi. Dijitalleşmenin en hararetli savunucusundan İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönme kararı aldı diyor. Bununla birlikte LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerin fotoğrafları paylaşılmış ve cep telefonu ve tablet kullanımına sınır koymanın önemli olduğunu o isimler de söylemişler Türkiye manşetlerindeki haberinde. Ve Türk Günü'ne devam edelim. Türkiye'nin teminatı MHP manşeti atılmış Türk Gün gazetesinde. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde milletimizin birlik ve beraberliğini Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma iradesini her şeyin üstünde tutarak terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek için ilkeli siyaset yapmaya devam ediyor diyor. Terörün kökünü kazıyacağız başlığı atılmış. Bununla birlikte İsmet Büyükataman'dan da lider ülke Türkiye alt başlığıyla manşetlerine taşımış Türk Gün Gazetesi bugün haberlerinde. Ve devam edelim, sırada Takvim var. Takvim gazetesine de hemen bir göz atalım efendim. Bir milletin uyanış destanı diyor Takvim manşetinde. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bir ülkenin kaderinin çıplak ellerle yazıldığı o tarihi direnişin izleri asla silinmedi. Türk milleti o gece bu toprakların hiçbir zaman teslim alınmayacağını dünyaya ilan etti diyor. Gururla anlatılacak bir direniş. Başkan Erdoğan 15 Temmuz anma programına gönderdiği mesajda bugün yıllar boyunca gururla anlatılacak bir direniştir dedi ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı diyor bugün manşette Takvim gazetesi. Son olarak Yeni Asır'a bir bakalım efendim. Yeni Asır'sa koltuğu kaptırdı, kapıya sarıldı diyor. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimince görevden alınan Muğla İl Başkanı Nail Kızıl yerine Halil Karahan'ın atanmasına tepki için trajikomik bir yönteme başvurdu. İl başkanlığını boşaltmayacağını duyuran Kızıl ve ekibi partideki arınmayı bina girişindeki çelik kapıya ilave kilit ve demir aparat taktırarak önlemeye çalıştı demiş Yeni Asır bugünkü manşetine bu habere taşımış efendim. Şimdi devam edeceğiz. NATO zirvesi için başkente gelen İzlanda Başbakanı Ankara Kalesi ziyaretinde 67 yaşındaki Faruk İşleyen tarafından bir kaşık oyunuyla karşılanmıştı. A Haber o oyunun kahramanlığına ulaştı ve o anlarda neler yaşandığını sizler için sordu.
9: Biz onun hattını kırmadık. Kaşıkla çıkarttık. Şakkıda şakkıda oynadık.
0: Türkiye tarihi bir NATO zirvesini başarıyla tamamladı. Zirvedeki diplomatik temaslar kadar liderlerin başkent sokaklarındaki deneyimleri de büyük dikkat çekti. O anlardan biri de İzlanda Başbakanı'nın Ankara yöresine ait kaşık oyununu izlemesi oldu.
10: NATO zirvesi için başkent Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrún Ankara Kalesi'nde ziyaret etti. Onu Ankara Kalesi'nin hemen girişinde Faruk İşleyen kaşık oyunuyla birlikte karşıladı ve onun bu oyunu tüm dünyada gündem oldu.
9: İnanmazdım bizden de başbakanın geldiğini. Daha önce görsem inanmazdım. O da ilgiyle bizi dikkat etti, baktı güzelce, bir şey de demedi.
10: Efendim tüm dünya bu oyunu konuşuyor.
9: Konuşacak tabii. Ankara'nın özel oyunu bu.
10: Kime oynadınız efendim bu oyunu?

0: İzlanda Başbakanı'na oynadım bu oyunu.
1: Nasıl buldu?
0: Çok güzel buldu İzlanda Başbakanı. Seyretti, ta seyredeceğim mi?
1: Vakti yoktu.
0: Vakti yoktu.
1: Çünkü toplantılar vardı.
0: Şimdi de toplantılar vardı. Kahve içmeye gitti yukarıda. Kaleye çıktı. Ama İzlanda Başbakanı çok güzel bir bayandı. Hayır, çoktan memnun oldum.
2: Faruk işleyen Ankara Kalesi'nde bir esnaf. Ancak o Ankara'nın bağrından, Ayaş'tan çıkmış bir isim.
1: Kaşık oyunu nereden geliyor efendim? Ayaş'tan mı geliyor?
0: Ayaş'tan geliyor bizim kaşık oyunu. Biz çünkü köylerde ne çok kaşık oyunu oynarlardı. Biz de o hevesle oynadık. Yalnız biz bunun devamlı oynamıyoruz. Böyle şey olarak.
1: Özel günlerde.
0: Özel günlerde. Özel günlerde oynuyoruz kaşık oyununu.
2: İzlanda Başbakanı Frosta Dottir tarafından ilgiyle izlenen Faruk İşleyen, herkes ziyaretçilere misafirperverliğini gösterdi dedi.
0: NATO'da çok güzel ev sahipliği yaptık. Çok güzel yaptık NATO'da ev sahipliğini. Yani Cumhurbaşkanımıza tebrik ederim. Güzel bir şey oldu. 40 tane devlet başkanı geldi. Hepsini de güler yüzlükle karşıladı. Birini de ben karşıladım. Cumhurbaşkanımız külliyede yaptıysa biz de Ankara Kalesi'nde yaptık.
1: Hem NATO zirvesinde hem de Ankara'nın sokaklarında ve Ankara Kalesi'ndeki Türk misafirperverliğinden oldukça memnun olan İzlanda Başbakanı Ankara'ya, Türkiye'ye bir kez daha geleceğim dedi. Faruk İşleyen de kaşıklarıyla birlikte onun ikinci ziyaretini bekliyor.
0: Ziyaretini bekliyorum. Kale kapısında bekliyorum bir esin. Kale kapısında ilkin dükkandaydı, şimdi kale kapısında bekliyorum İzlanda Başbakanımızı. Gelsin hemen, kaşıklar hazır. Hem de biraz gün 4 kişiyle geleceğim. Öyle tek başıma oynamadım. 4 kişiyle böyle.
3: Efendim 40 yıl önce çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerin ardından yurda geri getirildi. Yaşlı adam bakın mutluluğunu nasıl anlattı.
4: Ben 40 yıldır buradayım.
5: Ülkesine geri döndü. Ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda gözyaşlarını tutamadı.
6: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
5: Sivas'ta Ali Baybaş 40 yıl önce Suudi Arabistan'a gitti ancak bir dava nedeniyle hayatı değişti. Cezaevine girdi, hasta oldu. Ülkeden çıkış yasağı getirildi.
1: Siz Suudi Arabistan'a çalışmak için mi gitmiştiniz?
6: Çalışmak için gitmiştim.
1: Sonrasında neler oldu, neler yaşandı?
6: Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni. Hapse atınca hapiste zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığa yakalanınca düştüm. Bir sene hapiste yattım. İki senedir de çıktım.
5: Bitap haldeki 77 yaşındaki Ali Baybaş'ı hacca giden Türkler fark etti. Haber olmasıyla da Türkiye devreye girdi.
6: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
5: Memleket hasreti çeken adam diplomatik temasların ardından Türkiye'ye getirildi. Mutluluğunu böyle anlattı.
1: Neler hissediyorsunuz?
6: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki. Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
5: Ali Baybaş tedavisi için ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
7: Bazı fiziksel ve psikolojik tabi tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün hastanemizde misafir edeceğiz kendisini.
3: Efendim Yalova'da bir baba ile oğlu kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldılar ancak doktorların çabalarına rağmen ikisi de yaşamını yitirdi.
2: Anlık dikkatsizlik baba oğlu hayattan kopardı. Yalova'nın Altınova ilçesinde oto yıkama servisi işleten Samim Okur'la oğlu Olcay kendilerine ait tırı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden komşuları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. 53 yaşındaki Samim Okur da 27 yaşındaki oğlu Olcay Okur gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ikisi de hayatını kaybetti.
3: Efendim, yurdun çeşitli bölgelerinden trafik

0: Kazası haberleri geldi. Çankırı'da park halindeki traktöre çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Elazığ'da ise hareket halindeki trenin hemzemin geçitte otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.
1: Otomobil traktöre çarptı. 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Çankırı Kızılırmak Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre arkadan şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralılardan Satı İpek ve Sadık Aras İpek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan bir kişi de tedavi altında. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer kaza haberi ise Elazığ'dan geldi. Hareket halindeki tren hemzemin geçitteki otomobili görünce uzun uzun siren çaldı. Ancak sürücü otomobili hareket ettiremeyince kaza meydana geldi. O anlarda cep telefonu kamerası kayıttaydı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Peribacaları, sıcak hava balonları ve büyüleyici vadileriyle tanınan Kapadokya, kültürel mirasıyla da ziyaretçilerini geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.
2: Özelliklere çok fazla yeraltı şehirleri var, yer altındaki kiliselerimiz var, panoramik manzaralı yerlerimiz var, vadiler var.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.
2: En önemli özelliği Orta Hisar Kalesi. İshak Paşa Kalemiz var. Kızılçukur Vadisi, gün batımı meşhur olan bir yer. Dünyadaki en güzel gün batımı izlenen yer olarak geçiyor zaten. Orta Hisar Kasabası sessiz, sakin, vadileriyle, kiliseleriyle meşhur. Kapadokya'nın nadir destinasyonlarından bir tanesi.
3: Hititlerden Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bölge, ziyaretçilerine adeta açık hava müzesini andıran bir deneyim sunuyor.
4: Kapadokya'nın her köşesine baktığımız zaman farklı bir medeniyetinizi, farklı bir hikaye saklı. Kapadokya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözünü çevirdiği en önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olarak yerini aldı.
3: Kayadan oyma kiliseler, manastırlar, yeraltı şehirleri, taş konakları ve vadiler Kapadokya'nın binlerce yıllık geçmişini bugüne taşıyor.
2: Uluslararası düzeyde en çok tercih eden yerlerden birisi. Yani doğal ve kültürel güzellikleri, geçmişi, tarihi, dokusu, birçok insanın yaşatmış olduğu bir yer.
3: Bölgeyi ziyaret eden turistler yalnızca tarihi yapıları gezmekle kalmıyor, geleneksel yaşam kültürünü ve yöresel değerleri de yakından tanıma fırsatı buluyor.
2: Kültürel zenginlikler, yeraltı kiliseleri, yeraltı şehirleri, vadiler, panoramik manzaralı yerler, yani buradan kaleleri panoramalardan izleyebiliyorlar, vadileri izliyorlar. Vadelerde yürüyüş, yani yapılabilecek aslında çok şey var. At biniciliği, ATV sporları, klasik araçlarla turlar, yani Kapadokya'da yapılabilecek şey çok aslında.
0: Efem Karabüğü, Safranbolu ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçesi hem üretime hem de turizme katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bahçede üretilen lavanta çeşitli doğal ürünlere de dönüştürülüyor.
5: Mor çiçekler açtı, ziyaretçiler lavanta bahçesini akın etti. Safranbolu'da Fazıl Çelikkaya'nın yaklaşık 6 yıl önce deneme amacıyla kurduğu

0: Bu lavanta bahçesi bugün bölgenin ilgi gören duraklarından biri haline geldi.
1: Bir tarlayı değerlendirmek istedik. Eşim de eczacı. Dedik ki lavanta bahçesi yapalım. O gün karar verdik. Bugüne kadar getirdik. Safranbolu için bir kazanım oldu.
2: Çok güzel, harika. Renkler, lavanta bahçesi olunca Safranbolu'da olması daha da güzel.
0: Her yıl çiçeklenme döneminde yüzlerce doğasever bahçeye geliyor. Mor manzara eşliğinde fotoğraf çekiyor.
1: Çevre ilçelerden, çevre illerden çok ziyaretçilerimiz oluyor. Bu gördüğünüz arazide, işte bu lavanta bahçesinde gelen misafirler çok rahat ettiğini düşünüyoruz. Herkes memnun ayrılıyor. Bu Safranbolu için bir kazanç sonuçta.
0: Haset edilen lavantalar damıtılarak yağa dönüştürülüyor. Krem ve kolonya da yapılıyor.
1: Yıllık 30 litreye yakın bir yağ çıkartıyoruz bu araziden. Bunların hasat ettikten sonra distilasyon makinemizde yağını çıkartıyoruz. Yaklaşık işte 30 litre civarında bir yağ alıyoruz. Yağı da işte gelen misafirlerimize falan değerlendirmeye çalışıyoruz. Çiçeklerinden, bunların tohumundan yastıklara, yastık işlerine güzel torbalar içerisinde güzel ürünler yapıyoruz. Bunların kremini, aynı zamanda lavantalı kolonyasını da burada üretiyoruz.
2: Tarla çok güzel. Görsel olarak bizi çok etkiledi. Lavantanın kokusu ayrıca bizi bir etkiledi. Fotoğraf çektik. Çok güzel. Efendim, Türkiye'nin en köklü denizcilik geleneklerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı bu yıl 55. kez düzenleniyor. İstanbul Boğazı'ndan Çeşme'ye uzanan 265 deniz millik zorlu parkurda 32 tekne ve 300 yelkenci mücadele veriyor.
3: Yelkenler rüzgarda doldu. 265 millik prestij mücadelesi başladı. Deniz Kuvvetleri Kupası bu yıl 55. kez yelkenleri maviliklerle buluşturdu.
4: Uluslararası yat yarışında tüm yarışmacılara hayırlı seyirler ve başarılar diliyorum. Provanız nete, rüzgarınız kolayına olsun.
3: Mavi Vatan'daki nefes kesen maraton İstanbul Boğazı'ndan başladı.
5: Start verildi ve 32 tekne Çeşme'ye, yani yarışı kazanmak için canla başla şu anda mücadele ediyor. Yelkenleri açtılar ve yaklaşık 2 gün sürecek bir serüvene çıktılar.
3: Dev yarışta 300 yelkenci dalgalara karşı mücadele ediyor.
6: İstanbul'dan başlayarak iki etaplı bir yarış olacak. Birincisi İstanbul Boğazı'ndan Bozcaada'ya ve yarın akşam, pazar akşamı Bozcaada'ya ulaşılacak ve bir kupa törenini düzenlenecek. Pazartesi sabahta ikinci etabı startı verilecek Bozcaada'dan ve Çeşme'de finish alacak. Salı akşamı da ikinci etabın kupa töreni olacak efendim.
3: Yarışmacılar 265 deniz mili boyunca ter dökecek.
7: Bu kadar sene ardına devam etmesi yarışların çok zor ve sadece birkaç tane var dünyada. Sydney, Hobart ve Fastnet gibi dünya çapında bütün yelkencilerin ve sporcuların yakinen bildiği yarışlar. Biz de onlardan bir tanesi olmuş olabilmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.
3: Bu eşsiz klasik yarış 14 Temmuz'da Çeşme'de sona erecek.
2: Efendim, Ankara'da bir araya gelen 30 kişilik bir hobi grubu derelerden günde 20 grama kadar altın çıkarabiliyorlar. Ekip çevre temizliği ve fidan dikimiyle doğaya zarar vermeden yerli üretime katkı sağlıyor.
3: Kimi balık tutar, kimi kamp yapar. Onların hobisi ise derelerde altın aramak.
8: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor, hiç bulamadığımız da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor.
3: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve 30 kişilik ekibi hafta sonlarını akarsu kenarlarında kırıntı altın peşinde geçiriyor. Özel elime düzenekleriyle çalışan ekip yerine göre günde 20 gram altın çıkarabiliyor.
8: Ekibimizin içinde çeşitli meslek dallarından asker, polis, makine mühendisi, esnaf arkadaşlarımız var. Bunlarla zaman zaman toplanıp doğalarda, derelerde keşifler yapıyoruz. Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Dereyi iyi okuyabilmesi lazım. Mesela bir derede altın varsa o derenin her tarafında altın yoktur.

0: Altın avcıları işlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Kimyasal madde kullanmıyor der. İş makineleri de doğayı tahrip etmiyor der. Üstelik kazı yaptıkları yerleri temizlemeden de bölgeden ayrılmıyor der. Gruba katılan her üyenin ise çok özel bir sorumluluğu var.
1: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
0: Grup bu faaliyetin yasal sınırlarına da çok dikkat ediyor. Sit alanlarına ve resmi maden sahalarına kesinlikle girilmiyor. Sadece el emeğiyle yapılan bu arama türünün Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı sunabileceğine inanıyorlar.
1: Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz. Bazen hiç bulamadığımız oluyor. Örnek veriyorum, biz bu işe ilk başladığımız zamanlar ekipçe az kişiydik. Bir yıl boyunca hiç dere bulamadık. Ufacık bir altın bizi sevindiriyordu. Ve daha sonra derelerimiz, daha çok dere keşfetmeye başladık. Daha yüksek veren oranlar bulmaya başladık. Tabii ki hani ekip olarak kalabalık olduğumuz için dolayısıyla keşifimizde daha net, daha geniş çaplı bir keşif yapabiliyoruz.
0: Doğayı koruyarak hem stres atan hem de ekonomiye katkı sağlayan altın avcıları, gerekli eğitimleri alan herkesi bu hobiyi yapmaya davet ediyor.
2: Modern endüstrinin gölgesinde 1500 yıldır titizlikle korunan edebi ve ekolojik bir sığınak. Çin'in Wenzhou kentindeki Zhangxinyu Adası hem klasik edebiyata yön veren şairlerin ilham kaynağı hem de doğanın benzersiz bir ekosistemini barındırıyor. Zamana meydan okuyan bu izole dünyanın hikayesi geliyor şimdi ekrana.

0: Çin'in Wenzhou şehri, modern endüstrinin ve ticaretin küresel merkezlerinden biri. Aynı zamanda bin yılı aşan derin bir edebi mirasa da ev sahipliği yapıyor. Jiangxingyu Adası, şehir merkezinden geçen nehrin ortasında yer alıyor. Tarih boyunca en önemli entelektüel sığınaklardan biri olarak kabul ediliyor. Şiir adası olarak anılan bu coğrafya, Çin edebiyatının klasik dönemine yön veren figürlerin düşünsel dünyasını da şekillendirmiş.
1: Burası Çin edebiyatına ve tarihine yön veren isimleri yetiştirmiş. Çin'in en izole adalarından birindeyiz ve yüzlerce yıl burası şairlere ilham olmuş, birçok eser buradan çıkmış.
0: Adanın edebi kökleri 1500 yıl öncesine uzanıyor. Doğa ve manzara şiir akımının kurucusu Xie Lingyun, doğayla kurduğu bağın temellerini bu izole adada attı.
1: Xie Lingyun, kendisi 1500 yıl önce Çin edebiyatında bir ekol oluşturdu. Doğaya yazdığı şiirler yüzyıllar boyunca okundu ve günümüze bir miras kaldı.
0: Jiangxingyu sadece edebiyatın değil, dünyada eşine az rastlanan bir ekolojik korumanın da sembolü. Adadaki asırlık banyan ve kafur ağaçları doğanın kendi içindeki dayanışmasını da sergiliyor.
2: Wenzhou'nun simgesi olan bu banyan ağacı 530 yaşında. Kökleri alışılagelmişin dışında gövdeye sarılarak yukarı doğru büyüyor. Hemen yanındaysa 1300 yıllık devrilen ama ölmeyen tarihi bir kafur ağacı var. Zamanla bu iki farklı ağaç birbirine sarıldı, tek bir beden oldu ve ortaya Jiangbaorong denilen bu benzersiz manzara çıktı.
0: Bugün adeta bir açık hava müzesi olan ada, sadece doğasıyla değil, modern turizmde çok çağrılan dürüst esnaf kültürü ve güvenli seyahat ortamıyla da öne çıkıyor.
2: Chengdu'dan kendi aracımızla geldik. Jiangxing Adası'nın çevresi ve tarihi kalıntıları çok güzel. Ama beni en çok etkileyen Wenzhou halkının iyi niyetli olması oldu. Taksicilerden restoran sahiplerine kadar herkes çok kibar ve dürüsttü.
0: Nehrin ortasında titizlikle korunan bu ekosistem ve tarihi miras, geçmişin estetiğini geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Doğanın, tarihin ve ekolojinin kusursuz şekilde korunarak günümüze nasıl ulaştığının en güzel örneği burası. Nehrin tam ortasında antik şairlere ilham olan binlerce yıllık deniz feneri o ilk günkü ihtişamıyla ayakta.

0: Efendim, Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Televizyonlarını ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın ve mutlu bir hafta sonu dileyelim. Bültenimize ise gecenin en sıcak gelişmesiyle başlayalım. ABD ve İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açtı. Ardından da boğazı kapattığını açıkladı. Bunun üzerine ABD İran'ı hedef aldı. Birçok kentte saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki o gerilimin detaylarını İran devlet medyası verdi. Buna göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye belirlenen güzergah dışında harekete geçtiği için uyarı ateşi açtı. Gemi isabet aldı, hasar meydana geldi. Devrim muhafızları daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durdurana kadar boğaz kapatıldı açıklaması yapıldı. Açıklamada ABD'ye mesaj da verildi. Eğer düşman bir hata yapıp bize karşı bir saldırı başlatırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve düşman üslerine hedef alacağız ifadeleri kullanıldı. ABD'dense yanıt gecikmedi. Washington yönetimi düğmeye bastı. Saldırılar yeniden başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni bir hava harekat düzenlendiğini açıkladı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok kentte patlamalar meydana geldiği bildirildi. Türkiye'nin savunma gücü Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurmuş, Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı haberiyle olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizi izlemeye devam edin" sözlerinin ardından F-35 süreciyle ilgili iyi haberler geliyor diyebiliriz. S-400 meselesiyle ilgili Rusya'dan da açıklama yapıldı. Bugün gelinen noktada Körfez ülkelerine satılma ihtimali söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
1: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağı da sözünü aldık.
2: Bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: Türkiye'nin beklediği o yeşil ışık Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde yandı. Gözler yakın zamanda kalkması beklenen Katsa yaptırımları ve Rusya'dan aldığımız S-400'lerin geleceğine çevrildi.
4: Amerika yaptırımları Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığımızda başlamıştı. O dönemde Suriye'deki savaşın varlığından hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Ancak gelinen noktada Siper uzun menzilli hava savunma sistemlerini geliştirdik ve envanterimize girmiş durumda. O yüzden şu anda bölge için kritik olan bir hava savunma sisteminden çok savaş uçağı varlığı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi şu. Efendim S-400'ün radarı var. Bir de çok önemlidir bunun. Data kütüphanesi var. Efendim 400 kilometre menzili var. Efendim F-35'in gizli verilerini toplar meselesi.
3: Amerika için yaptırımların kalkması ve F-35'lerin kapısını aralayacak en önemli konuysa S-400'lerin elden çıkarılması.
5: Amerika Birleşik Devletleri şunu sorar, S-400'ler ne olacak diye soracak. Tabii Türkiye'nin formülü S-400'ler depoda mı yoksa aktif kullanılması. Bana kalırsa S-400'lerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermek Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna eder mi sorusu ortaya geliyor.
3: Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kremlin'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
6: Bu çok hassas bir konu. Türkiye ile bu konuda temaslarımız oldu. Türk tarafıyla bu konudaki temasları sürdüreceğiz.
7: Yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız.
3: Yakın zamanda S-400'lerin satışı gerçekleşebilir. Peki o ülkeler hangileri? Listedeki alıcılar İran savaşında hava savunma ihtiyacı artan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri.
1: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
3: Bir diğer önemli konuysa Kaan için üretilen yerli motorda sonuca ulaşana kadar kullanılacak Amerika üretimi F-110 motorları.
1: Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde inanıyorum ki bununla ilgili

0: bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
1: Amerikan Kongresi'nde kritik süreç tamamlandı. Satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı.
2: F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
3: Bizim en büyük beklentimiz F-110 motorlarının Türkiye'ye satılması olacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri yakın zamanda yapılan anlaşmalarla katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35'leri ve F-110 motorları envantere almasıyla savunma alanında önemli eşiği aşmış olacak.
4: Efendim, Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına dönebileceği yönündeki haberler Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Yunan basını Atina'nın süreci engellemek için ABD'deki İsrail lobisiyle sürekli temas halinde olduğu iddia edildi.
5: Trump Erdoğan Ankara'da görüştü. Türkiye'nin F-35 programına dönüş yolu açıldı. Endişeye düşen Yunanistan süreci sabote etmek için çalışmalara başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi Yunanistan ve İsrail'de infiale neden oldu.
6: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
5: Yunan basını Atina'nın süreci baltalamak için gizli bir plan üzerinde çalıştığını yazdı. İddiaların kaynağı Yunanistan merkezi Vradini gazetesi. Habere göre Atina'nın Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek için geniş çaplı bir diplomasi atağı başlattığı öne sürüldü. Yunan makamların bu kapsamda Washington'da faaliyet gösteren İsrail lobisiyle sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi. ABD'deki kurumsal mekanizmaların devreye sokulmasını hedeflediği ileri sürüldü. Haberde Ankara'nın bölgesel ağırlığına da vurgu yapıldı. Türkiye'nin coğrafi konumu, geniş etki alanı ve dünyanın dört bir yanında barışın sağlanması için kilit rol oynadığı kaydedildi. Ankara'nın Avrupa için vazgeçilmez hale geldiği itiraf edildi. Yunan basınına göre Atina yeni dönemde dengeleri korumak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Atina savunma harcamalarını ve Türkiye'nin F-35 sürecini engellemek için diplomatik girişimlerini artırmayı planlıyor.
4: Efendim, NATO zirvesi Türkiye'yi bir üst lige taşıdı. Diplomatik zaferin arkasında yaşananlar da gün ışığına çıkmaya başladı. İlerleyen günlerde zaferin meyvelerinin alınmaya başlayacağı belirtildi.
7: Merhaba Erşkar.
8: Diplomatik zafer yeni atılacak adımlarla daha da perçinlenecek. Ankara'da yapılan NATO zirvesinin kazananı Türkiye oldu. Türkiye ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Trump F-35'lerin verilmesi yönünde yeşil ışık yaktı. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.
6: Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
9: Evet, bu konuda almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan. Halihazırda şu ana kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi. Ve kesinlikle bizim mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.
8: ABD ile yapılan görüşmelerde en kritik başlıklar F-35 ve S-400'lerle ilgiliydi. ABD Patriot'ları vermeyince Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 füzelerini teslim aldı.

0: yaşananlarda konuşulmaya devam ediyor. Trump'la İspanya lideri Sanchez ve İtalya Başbakanı Meloni arasında gerginlik söz konusuydu. Zirve öncesinde Trump, İspanya'yı berbat bir müttefik olarak nitelendirmişti. Meloni ile arasında ise fotoğraf krizi yaşanmıştı. Trump'ın katı tavrının kırılmasında Başkan Erdoğan'ın rol oynadığı ifade edildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, NATO zirvesini Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkışının işareti olarak değerlendirdi. Konuşmasında CHP'ye de eleştiriler yönelten Yayman, parti içinde yaşanan tartışmaların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilgisi bulunmadığını söyledi.
2: NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu.
3: Ankara'daki tarihi NATO zirvesine değindi. NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.
2: NATO zirvesi Türkiye yüzyılının başladığının sahnesi oldu.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Kilis'te gündeme ilişkin mesajlar verdi. Konuşmasında CHP'deki parti içi kavgalara değindi.
2: Şikayet eden CHP'li.
3: CHP'de yaşanan tartışmaların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilgisi olmadığını ifade etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki iktidar savaşının hiçbir yerinde Cumhur İttifakı yoktur. Şimdi artık bizim teşkilatlar olarak çok çalışacağız, gayret sarf edeceğiz ve inşallah tekrar Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız.
3: Program AK Parti'ye katılanlara rozet takılmasıyla sona erdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında yapmayı planladığı iddiası CHP kulislerine bomba gibi düştü. Özgür Özel ise buna karşılık Kılıçdaroğlu yerine farklı bir heyetin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurabileceklerini ifade ediyor. Yani Özel, Kılıçdaroğlu'nun yerine kayyum atanmasını isteyecek.

0: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar sürer?
0: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 aylık takvim önümüzdeki yıla kadar uzadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
0: Mahkemenin Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz.
3: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. Yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde, o zaman kızgınlık oluyor, o zaman parti içinde tartışma oluyor.
2: Olağan kurultay süreci mahallelerde delege seçimiyle başlayacak, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam edecek. Aylara yayılacak takvimin ancak 2027 yılının Nisan ayında tamamlanabileceği konuşuluyor.
0: Mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
1: Sizce ne olurdu?
0: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak mutlanda sadece ben gelmiyorum. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor.
2: Kılıçdaroğlu kurultaya tamamen yenilenmiş bir CHP ile girmeyi hedeflerken Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir ismin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
3: Sulh hukuk mahkemeleri ne gidip başvuruyorsunuz? Bunlar yapmıyor diyorsunuz. O da diyor ki yapacak bir heyet atadım.
2: Özel'in dile getirdiği senaryoda mahkeme kararıyla kurultay sürecini yürütmek üzere bir heyetinin yani kayyumun atanması gündeme gelebilir. Özel bu olasılıkla ilgili vallahi daha iyi ifadelerini kullandı.
0: Ya akıl tutulması var. Gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan.
2: Parti içindeki arınma adımları ise peş peşe geliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi son toplantıya kadar 36 il başkanını görevden almıştı. Bu sayı yeni açıklamayla 7 il başkanının daha görevden alınmasıyla 43'e yükseldi.
4: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi yani 7 tane ilimizi de görevden almış örgütü feshetmiş bulunuyoruz.
2: Görevden alınan illerin 30'una yeni il başkanları atanırken

0: alan 13 il içinse kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
1: Efendim, Ankara'nın Çankaya İlçe Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
2: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
3: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Operasyonun adresi bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
2: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
3: Belediye binasında arama yapılırken polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı.
4: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri binaya ulaştı. İçeride yapılan aramada çok sayıda bilgisayara ve dosyaya el konuldu.
3: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 30'u yakalandı. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başsavcılık Güner'de 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karışımı suçlamalarını yöneltiyor.
5: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: Terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasasına son şeklini vermek için toplantılar yapılıyor efendim. 14 Temmuz'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olan yasal düzenleme için diğer partilerle uzlaşma aranacak.
6: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
7: Yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Süreç yasasına son şekli verildikten sonra meclisin gündemine gelecek. Partilerle uzlaşma aranacak.
8: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
7: Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen süreç yasası için AK Parti'den, meclisten, kabineden isimlerin yer aldığı toplantılara devam ediliyor. NATO zirvesi dolayısıyla ara verilen çalışmalar tekrar başlıyor. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme söz konusu. Sadece PKK mensuplarını kapsayacak yasa hükümleri arasında infaz düzenlemesinin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Yasada suça karışmayanlara ilişkin hükümlerin yer alacağı kesin. Ancak suça karışanlara yönelik nasıl bir yol izleneceğine karar verilmeye çalışılıyor. Yasa taslağının çerçevesinin çizilmesinin ardından mecliste AK Parti grubu da bir süre çalışacak. Grupta son şeklinin verileceği metnin diğer partilere sunulması planlanıyor. Amaç teklifin tüm partilerin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verilmesi. Bunun için meclis başkanının devreye girmesi bekleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'da yoğun bir program düzenlenecek. Bombaların hedefi olan Gazi Meclis'te şehitler anılacak, darbe girişimine karşı sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek.
3: Hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi şehitleri anacak. Sergilenen direniş hafızalarda tazelenecek. Meclis 15 Temmuz Çarşamba günü bir dizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına ev sahipliği yapacak. Programlar saat 12.30'da Meclis Camii'nde şehitler ve gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'te başlayacak. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10. yılı anısını Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi'yle Basın İlan Kurumu

0: 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesi sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz anma töreninde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
1: Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık, o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadeleyle ebediyen kurutulmuştur.
2: Efendim, Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları unutmadı. Cuma namazının ardından şehitler anıldı, dualar edildi.
3: Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerimizi unutmadı. Camilerde dualar okundu. Kardeşlik ve birlik mesajları verildi.
4: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından bu yıl 10 sene geçmiş oluyor. 10. yıl dönümü Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında ve başta Balkanlarda da anılıyor.
3: 15 Temmuz şehitlerimizin yad edildiği yerlerden biri de Bulgaristan'ın Kırcaali kentiydi.
5: Ve bu süreçte vatanı, bayrağı, kimliği için canını feda eden aziz şehitlerimize dua edeceğiz. Onları rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Aziz Türk milletine bir daha böylesi acılar yaşatmasın diyorum. Herkese saygı sunuyorum.
3: Düzenlenen programda şehitlerimiz için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldı.

0: programa Türkiye'deki camilerde görevli imamlar da davet edilirken, Bulgaristan Başmüftüsü Ahmet Hasan da A Haber'e programa ilişkin bilgi verdi.
1: 15 Temmuz şehitlerini anmak için buradayız. Cenab-ı Hak aziz milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Türk milletinin vicdanına, birliğine, beraberliğine yıllar önce yapılan bu saldırı kabul edilemez. Türk milleti buna en güzel şekilde cevap vermiştir. Bundan böyle de Allah-u Teala hiçbir şekilde milli ve manevi değerlerimizi zarara sokacak şekilde saldırılar düzenlemesine milletimiz izin vermesin. Vermeyecektir de bundan sonra.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok diyen Bakan Çiftçi, polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi verdi.
3: ...478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Önemli. Eylem yapamaz hale getireceğiz.
4: Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok dedi. Yurt dışına çıkan örgüt liderlerinin yakalanması için kırmızı bülten çıkaracağını ifade etti.
3: Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündemi değerlendirdi. Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi.
3: İstanbul'da lojman alımına gidelim, ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak. Yani 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu Bakan Çiftçi.
3: Terörsüz bölge projesi devam ediyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin

0: herhangi bir şekilde akamete uğramaması için, sabotaja uğramaması için elimizden geldiği kadar süreci dikkatle takip ediyoruz. 58 tane mağara, yaşam alanı, depo neyse teröristlere ait olan yerler bulundu ve imha edildi bunlar. 134 tane terörist ikna yoluyla teslim oldu.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi uyuşturucuyla mücadeleye geniş yer ayırdı.
0: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz. 2026 yılı içerisinde uyuşturucuya yönelik olarak yaptığımız, yani 6 aylık rakamlardan bahsediyoruz. 660.315 operasyon gerçekleştirdik. Bunların neticesinde 854.000 kişi gözaltına alındı.
2: 6 ayda.
0: 6 ay içerisinde. Ve bunlardan da 63.000 kişi tutuklandı. Şu anda cezaevinde.
1: Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var?
0: Şu anda ülkemizde geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2.245.000 kişi. Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra da 710.000 kişi ülkelerine geri dönmüş oldu. Yani günde 1.000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
1: Bakan Çiftçi, başıboş köpeklerin yakalanması ile ilgili son durumu paylaştı.
0: %91'i toplandı, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındı. Bu konuyu da inşallah bu sene Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız.
3: Efendim, eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen kocaya Yargıtay'dan kötü haber geldi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yaptığın yemekleri beğenmiyorum, yemeklerin zehirli diyen eşi ağır kusurlu buldu.
1: Yargıtay boşanma davasında emsal niteliği taşıyan bir kararı imza attı. Bir süredir şiddeti geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabını kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi. Asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü ve evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti. Kadın eşinin yaptığı yemekleri beğenmediğini ve senin yemeklerin zehirli diyerek aşağıladığını ifade ederek asıl davanın reddini talep etti. Karşı davanın kabulüyle ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, ortak çocuk lehine aylık 1500 lira tedbir iştirak, kendi lehine aylık 1500 lira tedbir yoksulluk nafakasıyla 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen aile mahkemesi yemekleri beğenmemekle birlikte evin mutfak alışverişini yapmayan kocayı kadına nazaran ağır kusurlu saydı. Çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, kadın lehine takdir edilen aylık 750 lira nafaka ve 20 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminata karar verdi. Erkek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, hakaretlerin yanı sıra yemekleri beğenmeyip evin mutfak alışverişini tam olarak yapmayan kocanın ağır, kadının az kusurlu tespit edilmesinin yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme bu şartlar altında evliliğin devamı beklenemeyeceğinden itirazı geri çevirdi. Kocanın avukatı kararı temiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi ve daire kararı onadı.
3: Efendim, Hürriyet gazetesine bir bakalım. Bugün hangi haberler yer alıyor Hürriyet'te? Manşette ilginç bir haber var. Sevgiliye tinerci komplosu başlığıyla İstanbul'da Derya Demir bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve Tinerci'nin de yeğeni olduğu anlaşıldı diyor. 44 yaşındaki Derya Demir 1,5 yıldır birlikte olduğu Gökmen Uyanık'tan ayrılmak istiyordu. Uyanık ise şiddetle karşı çıkıyor, Demir'i tehdit ediyordu. Uyanık ve Demir 7 Haziran'da kahve içmek için Şile'de bir kamp alanına gitti. Burada yanlarına bir Tinerci geldi ve para istedi. Çift para vermedi. Yeniden gelen Tinerci Demir'in başından aşağı kimyasal bir madde döktü ve kaçtı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Demir hastaneye kaldırıldı. Savcılık Gökmen Uyanık'ın cep telefonunu incelemeye alınca saldırı aydınlandı. Uyanık'ın kimyasal madde temin etmek için görüşmeler yaptığı. Daha sonra yeğeni İsa Uyanık'ı Tinerci kılığına sokup saldırıyı düzenlettiği anlaşıldı. İsa Uyanık olayı itiraf etti. Gökmen ve İsa Uyanık'la kendilerine yardım eden bir kişi daha tutuklandı. İsa Uyanık Tinerci kılığına girip Derya Demir'e kimyasal saldırı düzenlediğini itiraf etmiş ve saldırı sonrası İsa Uyanık'ın elinde de yanıklar oluşmuştu. Bir aydır yoğun bakımdaydı kadın ve tedavi gören Derya Demir'in yüzünün sol tarafı ağır hasar gördü. Doktorlar Demir'in kulağının bir kısmını da ne yazık ki kesmek zorunda kalmışlar efendim. Bu haberin altında yaptırım kalkar mı, F-35'ler gelir mi diyor. Türkiye S-400'leri elden çıkarsa da masada Trump yaptırımları kaldırabilir. Peki Kongre engel olmaz mı? Evet, olabilir. Ama bunun için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Kongre'nin bugünkü siyasi dağılımıyla bu mümkün değil. Benzeri bir yol F-35'lerde de izlenebilir. Mevcut durum Türkiye'nin lehine, üst üste olumlu haberler gelebilir demişler efendim. Hemen yanında ise yazdık tatiliniz zehir olmasın başlığıyla bir haber var. Kiracı ağırlayacak ev sahiplerinin de dikkatli olması gerekiyor uyarıları yapılmış. Tatil planlarının önemli seçeneklerinden biri de kiralık yazlıklar. Ancak tatilinizin zehir olmaması için ev kiralarken dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin parayı ödediniz ama evin yasal izinleri yok ya da gittiğiniz yazlık sitede yönetim sizi içeriye almıyor. Kapora dolandırıcıları yüzünden hayali bir yazlığa da ödeme yapabilirsiniz. İşte bu kötü senaryoları yaşamamak için dikkat etmeniz gereken püf noktalar demiş ve sayfa 6'da bu haberlerin devamı da yer almış. Bugün Hürriyet'te genel başlıklar bu şekildeydi efendim. Almanya'da Federal Konsey, İsrail'in var olma hakkını inkar etmeyi suç sayan tasarıyı kabul etti. Yasayla birlikte İsrail'in var olma hakkını reddedenlere ya da eleştirenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
2: Almanya'dan İsrail'e bir destek daha geldi. Almanya Federal Konseyi, İsrail'in var olma hakkının reddedilmesini suç sayan yasa tasarısını onayladı. Böylece İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması çağrısında bulunanlara hapis ya da para cezası verilebilecek.
4: İsrail Devleti'nin var olma hakkının kamuoyu önünde reddedilmesini suç sayan yasa girişimi Federal Eyaletler Meclisi Bundesrat'tan geçti. Eğer bu düzenleme Federal Meclis'te de kabul edilirse İsrail Devleti'nin var olma hakkını reddeden veya açıkça İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısında bulunan kişiler 5 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılabilecek.
2: Hessen Eyaleti tarafından sunulan tasarı Berlin'de düzenlenen genel kurulda eyaletlerin çoğunluğunun desteğini aldı. Tasarının yaz tatilinin ardından federal mecliste görüşülmesi bekleniyor. Hessen Eyaleti Adalet Bakanı tasarının İsrail hükümetine yönelik eleştirileri engellemeyi amaçladığını savunuyor. Düzenlemenin Almanya'daki Yahudi yaşamının korunması için gerekli olduğunu ileri sürüyor.
3: Efendim, Rusya ve Ukrayna cephesinde saldırılar giderek şiddetleniyor. Rusya Kiev'i balistik füzelerle vururken Ukrayna'da Rusya'nın gölge filosunu hedef aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre basınına konuştu. Rus devletinin varlığına bir tehdit gelirse nükleer silah kullanırız dedi.
1: Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturmuyor. Karşılıklı saldırılar da giderek şiddetleniyor. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle gerçekleşen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Diğer yandan Rusya son bir haftada Harkov ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Ukrayna'nın İHA saldırıları ise Rusya'nın iç bölgelerini ilerliyor. Ukrayna ordusu bir kez daha Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna hedef aldı. 28 gemiye saldırı düzenlendi.
5: Ukrayna ordusu Rusya'ya karşı uzun menzilli operasyonlarımızda yeni sonuçlar elde etti. Rusya'daki yakıt krizi kötüleşiyor. Barışı daha da yakınlaştırmak için öneriler sunduk. Barıştan başka alternatif

0: aktif olmadığını anlıyorlar.
1: Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise İsviçre merkezi Die Welt dergisine bir röportaj verdi. Bu artık özel bir askeri operasyon değil, bu tam ölçekli bir savaş ifadesini kullandı.
0: Bir yanda Rusya var, diğer yanda ise Ukrayna. Bir dizi Avrupa ülkesi ve Ukrayna'ya milyonlarca ton silah sağlayan Amerika Birleşik Devletleri var. Bu artık bir operasyon değil, tam ölçekli bir savaş.
1: Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddialarına da yanıt verdi Peskov. Tehdit olursa kullanırız ama 3. Dünya Savaşı'nı biz başlatmayacağız dedi.
0: Rus devletinin varlığına herhangi bir tehdit gelirse nükleer silahlar kullanılacak. Aksi takdirde hayır. Geri kalan her şey tamamen spekülasyon. Biz Avrupalılar tarafından kötülük olarak gösteriliyoruz. Ancak biz asla 3. bir dünya savaşı başlatmayacağız.
1: Peskov savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerden çekilmesi gerektiğini de söyledi.
0: Zelenski birliklerini Donbas'tan ve şimdi Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgelerden çekerek ve bunu hukuken tanıyarak savaşı bitirebilir.
2: ABD ambargosunun gölgesinde enerji krizi ve ekonomik darboğazda mücadele eden Küba'da durum giderek kötüleşiyor. Ülkede son 5 gün içinde ikinci kez büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa gömülen Küba'da yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik santrallerinde üretim durma noktasında.
3: Karayiplerin incisi Küba yine karanlığa gömüldü. Adada göz gözü görmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan sonra hedef olarak gösterdiği Küba'da enerji krizi derinleşiyor. ABD ambargosu nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Küba halkı bir de enerji yetersizliği nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kalıyor. Havana'ya bağlı elektrik şirketi UNE, yerel saatte 16.30 sıralarında ulusal elektrik sisteminin çöktüğünü duyurdu. Şirket kesintinin nedenine ilişkin bilgi vermedi.
0: Elektrik sistemi çöktüğünde kaldırımda oturup bekliyorsunuz. Uykunuz gelmeye başlıyor ve yere ya da yatağa, nerede isterseniz orada yatıp uyuyorsunuz. Çünkü başka seçeneğiniz yok, jeneratörünüz yok. Çünkü olsa bile gazınız olmazdı. Zaten ben de gazın fiyatını karşılayamam. Anlıyor musunuz? Yani bir felaket diğerini takip ediyor.
3: Kesintiyle birlikte Küba'da son 5 günde ikinci kez ülke çapında elektrik arızası yaşandı. Böylece Küba 2024 yılının sonundan bu yana 9. 2026 yılının başından itibaren ise 4. kez karanlığa gömülmüş oldu. Trump'ın adaya yönelik petrol satışını durdurması nedeniyle Sovyetler döneminden kalma eski elektrik santralleri de işlevsiz kalmak üzere.
0: Elektrik kesintileri uygunsuz zamanlarda oluyor. Gün boyu yemek pişirmek zorundayız ve hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Çünkü saklarsak bozuluyor ve kimseye şikayet edemiyoruz. Çünkü bunu net bir şekilde görebilecek kimse yok.
3: Küba'ya Ocak ayından bu yana yalnızca bir adet Rus petrol tankeri ulaşabildi.
2: Efendim akşam gazetesine bakalım. Hangi haberler var? Akşamda manşete baktığımızda Türkiye merkezi güç olduğu başlığı dikkat çekiyor. Analistler Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşti. Yabancı düşünce kuruluşları NATO zirvesini analiz etti diyor. Ankara artık kritik bir kavşak alt başlığı var. Atlantic Council Türkiye Direktörü Defne Arslan, Ankara yalnızca NATO'ya ev sahipliği yapmadı. Aynı zamanda küresel güvenlik mimarisinin kavşak noktası olduğunu da gösterdi diyor. McDonald Laurier Enstitüsü'nden Doktor Balkan Devlen, Türkiye Avrupa savunma mimarisinin merkezi unsurlarından, savunma sanayi, insan gücü ve coğrafyası onu vazgeçilmez kılıyor demiş. Chatham House Podcast, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı azalmasıyla oluşacak boşlukları önemli bölümünü Türkiye doldurabilir. Türkiye'siz bir NATO kesinlikle daha kırılgan olur diye ifade etmiş. Bu haberin yanında İstanbul'da polise lojman seferberliği haberi var efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yıl İstanbul Emniyetine araç almak yerine polisler için lojman sağlayacaklarını açıkladı. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polisimize tahsis edelim dedik. 600 lojmanla başlayacağız. Filomuzu yenilemek için her yıl araç alımı yapıyorduk. Bu yıl yapmayacağız dedi. Polisimizin mesaisini rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapacağız. Yeni mesai düzenlemesine geçtikten sonra fazla çalışmaya ödeme olacak şeklindeki açıklamaları bugün yine Akşam Gazetesi'nde yer almış. Çankaya'ya rüşvet operasyonu vardı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'li Başkan Güner de dahil 36 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, örgütü üye olma, rüşvet alıp verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yer aldı. Bununla birlikte Eskişehir'den bir haber var. Jandarma çatışmada şehit oldu diyor. Eskişehir'de akli dengesi yerinde olmayan İbrahim Gürsel'in tüfekle çevreyi açtığı o ateşte jandarma çavuş Mehmet Demir Demirbaş hayatını kaybetti. Şehit oldu. Bizim de bununla ilgili bir haberimiz var sırada efendim. Eskişehir'de aile içi tartışma ihbarına giden jandarma ateş açıldı efendim jandarmaya. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgansa etkisiz hale getirildi.
1: İki kız babası jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş şahin saldırıda şehit düştü. Eskişehir'de Mihalı Çuk ilçesine bağlı Kırsanlardı mahallesinde aile içi tartışması ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim Günsel, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ve mahalle muhtarına ateş açtı. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve birçok isim sosyal medya hesaplarından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı yayımladı. Öte yandan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adları geçen Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı. Her iki isim için de en az 10 yıl hapis cezası isteniyor.
4: Film repliği savunması ikna etmedi. Fenerbahçe eski başkanı Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu. Savcılık iki ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alınmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla kez ifade vermiş, 4 ayını cezaevinde geçirdikten sonra tahliye edilmişti. İş insanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Saadettin Saransa aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde Kanarya Kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ilerleyen safhasında Cebeci'nin telefonunda Saadettin Saran'la yaptığı uyuşturucu madde kullanımı teminiyle ekibine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
5: Yerlemeyecek hesabımız yok.
4: Hazırlanan iddianamede iki ismin arasındaki WhatsApp konuşmalarına da geniş yer verildi. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğunu belirtti. Dosyaya giren yazışmalarda Cebeci'nin "bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "öyle yok bende" cevabını verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise Cebeci'nin hani ekmiştin artık serbest oluyor, yasa tasarısı hazır, sana demiştim hemen dik bence, hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için dediği, Sarı'nın ise ben Escobar mıyım nereden bulayım diye karşılık verdiği yer aldı.
5: Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır.
4: Uyuşturucu testleri de pozitif çıkan ikilinin telefon yazışmalarına yönelik film repliği ve alkolden bahsediyorduk şeklindeki savunmaları savcılığı ikna etmedi. Savcılık Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi.
2: İzmir'de bir saldırgan 18 yaşındaki bir genç kızı aylarca takip edip sokak ortasında bıçaklamıştı. Zanlının tahliyesine başsavcılık itiraz etti. Genç kızı yaralayan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Aylarca takip ettim. Sonunda sokak ortasında saldırıp defalarca bıçakladım. Ama sadece 1 yıl 9 ay sonra tahliye edildim. İzmir'de 2024 yılında yaşanan vahşetin sanığı için yeniden tutuklama yolu açıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan zanlı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşındaki Betül'ü yaralayan sandığı olaydan kısa süre sonra saklandığı evde yakalanarak tutuklanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 7 Temmuz'daki duruşmada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itiraz etti. Dosya yeniden değerlendirildi. Mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek saldırgan hakkında yeniden tutuklama kararı verdi ve yakalama emri çıkardı.
2: Kocaeli'de cami avlusunda alkol alıp uygunsuz hareketler sergileyen genç çifti uyaran imam saldırıya uğradı efendim. Saldırı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Cami avlusunda alkol alıp uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli kendisini uyaran imama saldırdı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Yatsı namazı öncesi alkol alıp uygunsuz davranışlar sergileyen genç çifti cami imamı Ömer Kahvecioğlu ikaz etti. Burası cami avlusu, yaptığınız hoş değil diyerek uyarıda bulunan imama gözü dönmüş saldırgan acımasızca saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen imam kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak isteyince dehşetin boyutu daha da arttı. Bir süre sonra araya çevredekiler girdi ve saldırgan engellendi. Hastaneye kaldırılan cami imamı darp raporu alıp şikayetçi oldu.
6: Kendilerini ikaz ediyor. Diyor ki burası bir cami avlusu. Burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil. Bunun üzerine şahıs Ömer hocamıza saldırıyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor kolunu ısırıyor.
1: Yaşananlara sosyal medyadan tepki yağdı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
2: Efendim İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında otomobilden inen yolcuya 180 bin lira ceza kesildi.
7: Görmüyor mu beni?
3: Trafikte bir anlık öfkenin faturası ağır oldu. Araçtan inen yolcu 180 bin lira cezadan kurtulamadı.
7: Sen benim kafamı kıracaksın ha? Sen gel buraya.
3: Görüntülerin adresi İstanbul Beylikdüzü. Geri manevra yapan kamyon şoförüyle seyir halindeki otomobil sürücüsü karşı karşıya geldi. Yol verme meselesi nedeniyle yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü. Otomobilde bulunan kadın yolcu araçtan inip kamyon şoförüyle tartışmaya başladı. Araçtaki diğer yolcularsa öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı.
7: Sen görmüyor musun oğlum, burası yol.
3: Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca trafik ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler olaya karışanları tespit etti. Araçtan inen kadına saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında 180 bin lira ceza uygulandı. Kamyon şoförüne ise usulsüz geri manevra yaptığı gerekçesiyle 2719 lira idari para cezası kesildi.
2: Afyonkarahisar'da bir sucuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın fabrikada büyük hasara yol açtı.
8: Sucuk fabrikası alevlere teslim oldu. Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sucuk ve et işleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Yangına 14 itfaiye aracı, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD da destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada ağır hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
2: Efendim, Anadolu'nun yaylalarını ekranlarımıza getirmeye devam ediyoruz. A Haber ekibi bu hafta Trabzon'un Akçabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'ndaydı. İzleyelim.

Bugünkü ziyaretimiz Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan ve oldukça meşhur olan 1600 rakımdaki Hıdır Nebi Yaylası olacak. Burada halk dilinde bu yaylanın bir diğer adı ise Dernek Çimeni. Ve biz yolculuğumuza başlayacağız. Ve yol üzerinde de o Hıdır Nebi Yaylası'na giden güzel manzarayı da sizlere sunacağız. Hıdır Nebi Yaylası tam 1600 rakımda ama Hıdır Nebi sadece bir yayla değil, doğal yaşamının yanı sıra Doğu Karadeniz bölgesinin yayla turizmi için en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü Hıdır Nebi Yaylası yayla turizmini başlatan bir yerdi.

0: Dedim ne bir yaylası da turizm var tabii ama turizmin dışında doğal da bir hayat devam ediyor. Emine ablamız gördüğünüz gibi hayvanları için bir yol getirmişsin galiba.
1: Evet evet getirdim.
0: Ne abi bunlar şimdi gittim düştüm
1: hayvanlara. Ot, evet hayvanlara alıp düştüm.
0: Evet. Karadeniz kadınının.
1: Bizim de ne yapalım çilemiz bu.
0: Çile ama muhteşem de bir yerdesin.
1: Evet güzel yaylamız güzel.
0: Peki diyorlar ki bu Karadeniz'de yaşadın mı? Ömür uzuyor.
1: Bilmem hiç de öyle görünmüyor.
0: Böyle her gün ot yapıyor musun?
1: Hemen hemen.
0: Bu orağını da alayamayın. Gördüğünüz gibi Mine abla o bildiğimiz orak. Teknolojiye gitmemişsin yani.
1: Yok o da var.
0: O da var. Ama o teknoloji kesin hayvana yediremiyorsun galiba. Daha ufanıyor bununla.
1: Yok onu mesela kesin de aynı böyle. İçiyoruz yani. Ufalamadan da olayım.
0: Ayarlayabiliyorsun.
1: Bıçağı var.
0: Ama her gün hayvana mecbur ot kesiyorsun değil mi?
1: Evet evet.
0: O Karadeniz kadınının cefakar vefakar görüyorsunuz. Yaş kaç olursa olsun arkasındaki yük. Şimdi az önce Emine abla otları yapmıştı. Nazmi ablaya gelelim hemen. O odununu yapmış gelmiş. Kolay gelsin.
2: Sağ ol sağ ol hoş geldin.
0: Hoş bulduk maşallah. İndirelim istesin. Sen nereden geliyorsun ta?
2: Hadi orman.
0: Ne kadar kaç dakika?
2: Oldu bir saat.
0: Bir saattir ha böyle geliyor mu?
2: Evet.
0: Yaş kaç?
2: Bizim yaşım çok açtı gitti.
0: İndi tamam dur yürü bir saat.
2: Yok yürü. Orada oturayım.
0: Orada tamam orağını al. Ben orak değil bu neydi? Kerem de. Ne? Kerem de.

0: Ya sen şimdi hakikaten bir saattir ha böyle yürüyor musun?
1: Yürürüm.
0: Belki de bir saat daha da yürürüm.
1: Aynen, yürürüm gene. Heves ederim böyle yine.
0: Nereden geliyor bu?
1: Ne bileyim, canım darlanıyor evde. Meşbur gidiyorum.

0: Gel. Oy. Bunu ayrı mı aldın Emine?
1: Onun annesini sattım.
0: He. Bu da yavru yani senin.
1: Bu yavrusu.
0: Bu da yavruydu, büyüttün onu, evet. Annesini sattın. Bu da onun annesi. En güzeli de burada. Gel. Ay maşallah. Gel. Bir ot verelim onlara.
1: Evet.
0: Tabii hayvan bakmak önemli yerlerde.
2: Zor ama hayvansız da burada durma.
0: Senin yok mu Sabri abla?
1: Benim yok. Ben kanser hastası, doktoruz. Lafa görmedim.
0: Sen ama sporunu yapıyorsun. Yine ormana, ot, odun, o şekilde
1: devam. İşte kilo almayacaksın dedi. Ben mecbur çalışıyorum işte.
0: Tabii yattın mı direkt kilo değil mi?
1: Yattın mı kilo. Herifim de kanser hastası. Ben.
0: Allah şifa versin ya.
1: İşte öyle uğraşıyoruz. Ne yapalım?
0: İnşallah bu yaylanın havası düzelteceksin.
1: Ben yaylada duruyorum da iyi oldum gene biraz. Köyde olsam bu kadar olmam.
0: Ya burası gene biraz daha
1: burası iyi. Tabii burası iyi. Havası iyi. Temiz.
0: Emine abla biraz daha sosyete cüzdan yapma,
1: o sosyete. Ben bacak ağrı, o sosyete. O genç daha.
0: Allah hepinize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin inşallah. Ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Çayımızı dolduru Şevkan Rı, sağ olsun. Şimdi bu çayı aşağıda içemezsiniz. Niye derseniz, semaverde, odunda, kendi ateşinde ve tabii ki yayla suyuyla kaynayınca gerçekten muhteşem bir tat çıkıyor. Çünkü o aşağıda malum şehir suları ister istemez klorlu olabiliyor ama bunun tadı başka.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: Radyo.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e ulaştı. Birlikte son saatimize girdik. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bu saatimize de devam ediyoruz. ABD ve İran arasında ipler kopma noktasına geldi efendim. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla ticari bir gemiye uyarı ateşi açtı. Washington yönetimi ise İran hamlesine sert karşılık verdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda kentten patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sabah saatlerinde İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
1: İran Hürmüz'de ticari gemiyi hedef aldı. Boğazı kapattığını duyurdu. ABD hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar yeniden şiddetlendi.
2: Onlara çok sert vurduk ve bence onları 20'ye 1 yendik. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 kez vuracağız.
1: ABD ve İran arasındaki kırılgan süreç gece saatlerinde kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasa dışı geçiş yollarını kullandığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye ateş açtı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Kıbrıs bandralı geminin motor bölümü isabet aldı. Gemide yangın çıktı. Mürettebat gemiyi terk etti. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yapıldı. ABD bu olayı bahane olarak kullanırsa sonuçları ağır olur mesajı da verildi. ABD'de İran'ın hamlesine karşılık olarak hava saldırısı başlattı. 3 saldırı dalgası düzenlendi. Bender Abbas, Sirik ve Buşehir başta olmak üzere özellikle güney bölgeler ve Hürmüz çevresindeki kentler vuruldu. Çok sayıda kentten peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran devrim muhafızlarına ait radarlar, füze sistemleri ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. Güvenlik tehdidi yine bölge ülkelerine sıçradı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan füze gönderildiği iddia edildi.
0: Efendim, NATO zirvesi Türkiye'ye bir üst lige taşıdı. Diplomatik zaferlerin arkasında yaşananlar da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. İlerleyen günlerde zaferin meyvelerinin alınmaya başlayacağı vurgulandı.
3: Merhaba Erşkar.
4: Diplomatik zafer yeni atılacak adımlarla daha da perçinlenecek. Ankara'da yapılan NATO zirvesinin kazananı Türkiye oldu. Türkiye ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Trump F-35'lerin verilmesi yönünde yeşil ışık yaktı. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.
5: Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
6: Evet, bu konuda almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan. Halihazırda şu ana kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi. Ve kesinlikle bizim mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.
4: ABD ile yapılan görüşmelerde en kritik başlıklar F-35 ve S-400'lerle ilgiliydi. ABD Patriot'ları vermeyince Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 füzelerini teslim almıştı. Bunun üzerine Türkiye F-35 programındaki ortaklığından çıkarılmıştı. Trump'ın göreve gelmesiyle F-35 konusundaki diyalog yeniden başladı. Şimdi S-400'lerin Katar'a satılması gündemde. Bu konuda Rusya ile görüşmeler yapılıyor. Sonrasında Türkiye'nin parasını ödediği, şu anda ABD'de depoda tutulan 6 adet F-35'in Türkiye'ye getirilmesi söz konusu olacak. Diplomatik kaynaklar, Katsa yaptırımlarının kaldırılmasının ise farklı bir süreç olduğunu belirtiyor.

0: ABD'deki siyasi iklimin yumuşadığına dikkat çekiyor. Zirvede yaşananlar da konuşulmaya devam ediyor. Trump'la İspanya lideri Sanchez ve İtalya Başbakanı Meloni arasında gerginlik söz konusuydu. Zirve öncesinde Trump, İspanya'yı berbat bir müttefik olarak nitelendirmişti. Meloni ile arasında ise fotoğraf krizi yaşanmıştı. Trump'ın katı tavrının kırılmasında Başkan Erdoğan'ın rol oynadığı ifade edildi.
1: Efendim, Vietnam'da turistik eğlence kabusa dönüştü. Hintli turistleri taşıyan sürat teknesi alabora oldu. 15 kişi ise hayatını kaybetti.
2: Tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı. Hintli turistlerin tatili faciayla sona erdi. Kabusun adresi Vietnam. 32'si Hintli turist, 3'ü mürettebat, 1'i rehber, 36 kişiyi taşıyan tekne bir adadan diğerine yolculuk yapıyordu. Dalgalar denizin ortasında şiddetlendi, korku dolu dakikalar başladı. Tekne bir anda devrildi. İçindekiler kendini suda buldu. Yolcuların neredeyse yarısı hayatını kaybetti. Geri kalanlarsa sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Kıyıdaki görüntüler de korkunçtu. Bilinç kaybı yaşayanlara ilk müdahale iskelede yapıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Teknenin devrilme sebebi araştırılıyor.
3: Bugün kardeşimin Vietnam'da bir tekne kazasında beklenmedik şekilde öldüğü haberini duyduk.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında bir mesaj yayınladı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Emine Erdoğan da Srebrenica'yı anmak için anmak vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı.
4: Bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi taze.
5: Soykırımın 31. yılında Srebrenica'yı unutmadı. Asla unutmayacağız ifadelerine yer verdi.
4: Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Srebrenica soykırımının 31. yılında paylaşımda bulunarak şehitleri andı.
6: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
5: Emine Erdoğan da mesaj yayınladı. Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır dedi. Srebrenica soykırımının yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Efendim, CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebini hukuki gerekçelerle geri çevirmişti. Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl Nisan ayında olağan kurultayı toplamayı planlıyor.
7: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
8: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
9: Ne kadar sürecek?
8: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
9: Ne kadar
8: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
9: 4-5 ay sürer.
8: Tabii.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
10: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
5: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de

0: Ankara'nın Çankaya ilçe belediyesine dün sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
1: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
2: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Operasyonun adresi bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
1: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
2: Belediye binasında arama yapılırken polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı.
3: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri binaya ulaştı. İçeride yapılan aramada çok sayıda bilgisayara ve dosyaya el konuldu.
2: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 30'u yakalandı. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başsavcılık Güner'de 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karışımı suçlamalarını yöneltiyor.
4: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Efendim Sabah gazetesine bir bakalım. Bugün sabahta hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir göz gezdirelim. Hemen manşete baktığımızda son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek başlığı dikkat çekiyor. Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini sabah açıkladı. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Gürlek, ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız dedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen hainlere karşı başlatılan hukuk mücadelesi 10. yılında. Mücadeleyi sürdüren Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgüte büyük darbe vurduk ama tehdit henüz bitmedi. FETÖ küresel bir ahtapot gibi çalışıyor, kollarını tamamen temizleyeceğiz. Büyük oranda çökertilmiş olsa da kaçak uzantılarıyla varlığını sürdürüyor. Renklendirme yöntemiyle çift kimlikli bir casusluk faaliyeti yürütüyorlar. FETÖ soruşturmasında 6 bin kişi hakkında yargılama yapıldı. 127 bin kişi ceza aldı. 83 bin kişi hakkında dava ve soruşturma sürüyor. 33 bin kişi için yakalama kararı bulunuyor şeklindeki açıklamaları bugün Sabah gazetesinin manşetlerine yansıyan haber olmuş. Manşetin altında "Çok korkuyorum, ölmek istemiyorum" başlığı dikkat çekiyor efendim. Takıntılı komşusunun 5 yerinden bıçakladığı Betül Sabah yaptığı açıklamada "Saldırgan tahliye edildi, benim can güvenliğim hiçe sayılıyor. Korkudan evden çıkamıyorum" dedi. Genç kızın feryadı karşılık buldu ve zanlı 2 yıl sonra tutuklandı demiş. Hemen yanında da Çankaya'da ihale çetesine operasyon başlığı var efendim. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Başkan Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasından tutuklu Turgut Koç'un Belediye Başkanı Güner'le yazışmaları kirli para trafiğini de ortaya koydu. Güner'in Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın gayri resmi olarak hukuki işlerini takip ettiği öne sürülüyor demiş Sabah gazetesinin bugünkü yer alan haberlerinde. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da yüzlerce personel Mavi Vatan için omuz omuza çalışıyor. Ancak bu ekibin içinde dikkat çeken özel bir isim var. Geminin tek kadın subayı olan Aymine Bahçekapılı. Onun mesleğine olan bağlılığını ve verdiği mücadeleyi şimdi ekranlarınıza taşıyacağız.

0: Denizin ortasında her an göreve hazır bir savaş gemisi. Şimdi rotamızı TCG İstanbul'a çeviriyoruz. Ancak anlatacaklarımız yalnızca bir savaş gemisi değil, bu gemide görev yapan tek kadın teğmen olan Almine Bahçekapalı'nın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.
1: TCG İstanbul gemisinde görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden sorumluyum aslında. Bunların planlamasından ve icrasından. Aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden sorumluyum. Savaş döneminde su üstü temaslarını kimliklendirme ve angajman planlamaları yapma konusunda da yine görevlerim bulunmakta. Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmak benim için gerçekten çok gurur verici. Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnız az sayıda olmak tabii ki bazı durumlarda beni zorlayabiliyor. Ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla aşıyorum.
0: Denizin üstünde yükselen büyük bir sorumluluk. Çelikten yapılan bir savaş gemisi, disiplinli saatler ve vatan nöbeti.
1: En çok motive eden olay NATO tatbikatlarına katıldığımızda yurt dışı liman ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlere katıldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum tabii ki.
0: Eğitimler, uzun mesailer ve büyük bir sorumluluk. Peki bu büyük mücadele nasıl başladı?
1: Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce başladı. Harp okuluna girmemle beraber. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen harp okulunu tercih ettim. Çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim aslında. Zorlu bazı dönemlerden geçmeme rağmen ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatıyorum. Böylelikle odaklanmış bir şekilde görevime devam ediyorum.
0: Denizde görev almak yalnızca dalgalarla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Disiplin, ekip ruhu ve her an göreve hazır olmak. İşte savaş gemisinde görev almanın perde arkası.
1: Deniz subayı olmak mesleğin çok ötesinde aslında bir yaşam tarzı. Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde kötü de olsa bazı kararlar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin gerçekten %80'ini oluşturuyor.
0: TCG İstanbul'da zaman çok farklı akıyor. Her nöbet, her karar ve her sorumluluk büyük bir önem taşıyor.
1: Gemide çoğu iş bir imece usulüyle yürüdüğünden dolayı olaylara çok yönlü bakabilmek ve aynı anda birçok farklı işle ilgilenebilmek subayların her gün her dakika yapmak durumunda oldukları rutin bir iş aslında. Birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı aslında. Dışarıdan bir göz olarak en iyi o beni gözlemlemişti çünkü. Askeri ortamın beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi ve sabırlı birine dönüştüğümü, bazı durumlarda daha olgun kararlar alabildiğimi söylemişti.
0: Vatan nöbeti kimi zaman karada, kimi zaman da denizin ortasında tutuluyor. TCG İstanbul'da görev yapan Almina Teğmen de bu görevi başarıyla yerine getiriyor.
1: Bu yolu seçmemin sebebi aslında kendimi buraya ait hissetmemdi. Ailem de bu kararı aldıktan sonra bana hep destek oldu. Bugün de onların benimle gurur duyuyor olması en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onların benimle gurur duyduğunu en çok harp okulunu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismimin okunup kürsüye çağrıldığım anda hissettim. O an gerçekten benim için unutulmazdı.
0: Bugün sizi izleyen ve ileride deniz kuvvetlerini tercih etmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?
1: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.

Efendim, Türkiye'nin darbeler tarihini kronolojik olarak anlatan Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müze

0: Ve 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç görseller, bal mumu heykeller ve animasyonlarla aktarılıyor.
1: Bir ekranımız bizi karşılıyor. Orada darbeyle alakalı gösterimler var.
2: Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi, Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran darbe ve muhtıra süreçlerini ziyaretçilerine kronolojik bir anlatımla sunuyor. Müzede özellikle 15 Temmuz gecesi yaşananlar farklı tekniklerle yeniden canlandırılıyor.
3: 1071'den 15 Temmuz destanına sergi evinde hem Malazgirt Savaşı, hem İstanbul'un fethi, hem Osmanlı'nın kuruluşu, hem Çanakkale Savaşları, bunun yanında da 15 Temmuz destanı anlatılmış durumda.
1: Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar dönem dönem sahneler var, canlandırmalarımız var. Heykellerimiz, işte dönemsel kıyafetlerimiz, eşyalar veya az önce de belirttiğim gibi farklı canlandırmalar. O canlandırmalara eş zamanlı müzikler, sesler devam ediyor.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı bölümde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların darbecilere karşı gösterdiği direniş minyatür objelerle canlandırılıyor.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmek üzere. O gece yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokaklara davet etmesi ve karanlıktan aydınlığa geçen o gece Canik Belediyesi tarafından sergilenen sergi salonunda gelecek kuşaklara da aktarılıyor.
1: 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı burada bir köprümüz var. Öncelikle arkamda bulunan Ömer Halis Demir, balmumdan yapılan bir heykeli var. Çok dikkat çekiyor. Direkt o günlere götürüyor insanları. Onun haricinde de büyük bir köprümüz mevcut. Burada ana mücadeleyi göstermek istemişler. Asıl canlandırma bu köprünün üzerinde yer alıyor.
3: O gecenin belki de en önemli kahramanlarından biriydi Ömer Halis Demir. İşte bu sergi alanının en önemli figürlerinden biri Ömer Halis Demir'in bal mumu heykeli de burada yer alıyor.
0: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de bir aile dehşeti yaşandı. Davut Gökkaya başkasıyla evlenen eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürüp kendi yaşamına da son verdi. Küçük oğluysa babasının saldırısından kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
4: Kıskançlık krizine girdi, eski eşi ve oğlunu katletti. Dehşetin adresi İstanbul Arnavutköy. Bir yıl önce boşanan Davut Gökkaya, eski eşinin başkasıyla evlendiğini duyunca elindeki pompalı tüfekle Boğazköy mahallesindeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada eski eşini ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef alan Davut Gökkaya peş peşe tetiğe bastı. Anne oğul hayatını kaybetti. Gökkaya evdeki diğer oğluna da ateş etti. Küçük çocuk ölümden kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu. Davut Gökkaya son olarak kendi yaşamına da son verdi. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve giden polislerin yaptığı incelemenin ardından üçünün de cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Davut Gökkaya'nın boşanmadan önce bir çocuğunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
0: Tokat'ta 8 yıl önce kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan bir daha haber alınamadı efendim. Küçük Evrim'in şüpheli kayıp dosyası yeniden açıldı. Soruşturma elde edilebilecek yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda kaldığı yerden devam edecek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların tozlu raflardan indirilmesi yönünde başlattığı çalışmaya her gün bir yenisi ekleniyor. 8 yıl önce 3,5 yaşındayken kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Evrim Atış'ın dosyası da yeniden açıldı. Küçük Evrim 2018 yılının Temmuz ayında Tokat'ın Turhal ilçesi Yeni Su köyünde annesi tarafından kardeşiyle birlikte bırakıldığı yayladaki çadırın önünden kaybolmuştu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri küçük kıza ulaşabilmek için aylarca dağ taş dolaştı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış verdikleri çelişkili ifadeler sebebiyle tutuklandı. Baba Atış kızının traktör kazasında hayatını kaybettiğini ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürdü. Mezar açıldı ama içinde küçük evrim yoktu. Anne Dilek ve baba Burhan Atış bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Evrim'in dosyası ise şüpheli kayıplar arasında yerini aldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yıl sonra dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma mevcut delillerin yanı sıra elde edilebilecek yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda kaldığı yerden devam edecek.
0: Efendim, aralarında siyasilerin de olduğu çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık etti ve uyuşturucu ağ kurduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın Yalova'da yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
5: Büyük uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ünlülere yer ve uyuşturucu temin eden kadın Yalova'da yakalandı. İstanbul merkezli operasyonda aralarında tanınmış isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği öne sürülen Nadezhda Novitskaya hakkında acele koduyla operasyon talimatı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli kadının Yalova Çınarcık'taki adresi tespit edildi. Emniyet ekiplerinin adrese yaptığı şok baskında gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna, bilgisayarlarına ve dijital materyallerine el konuldu. Söz konusu dijital cihazlardaki mesajlaşmalar ve irtibat kayıtları mercek altına alındı. Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve ticaret suçlarından da işlem gören şüphelinin adli tıpta biyolojik örnekleri alındı. Suç ceza hakimliğine sevk edilen yabancı uyruklu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birçok ünlü isimle bağlantısı olduğu belirtilen şüphelinin dijital verilerinden çıkacak sonuçların soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.
0: İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi iş yerinin dış cephesine asılan Türk bayrağını yere attı. Polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İfadesinde sinir hastası olduğu için kendisini kaybettiğini iddia eden şüphelinin herhangi bir sağlık raporu olmadığı ortaya çıktı. Sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
5: Yolda yürüyordu. İş yerine asılan Türk bayrağını gördü, bayrağı çekip yere attı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'de kaydedildi. Yolda yürüyen bir kişi iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağından rahatsız oldu. Bayrağı söküp yere fırlattı. O sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Bayrağa yapılan saygısızlığı gören vatandaşlar polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. 15 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli ifadesinde sinir hastalığımdan kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum dedi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir sağlık raporunun olmadığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Türk bayrağı daha sonra esnaf tarafından öpülerek yeniden yerine asıldı.
0: Efendim, Rize'de yurt inşaatındaki temel kazısı sırasında yol ve istinat duvarı gürültüyle çöktü. Mahalleli ise büyük panik yaşadı. En büyük teselli ise kimsenin canına zarar gelmemesi oldu.
6: Gürültüyü duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı. İnşaat alanındaki göçük büyük panik yarattı. Facianın eşiğinden dönülen yer Rize'ydi. Kent merkezindeki yurt inşaatının temel kazısı sırasında bir anda toprak kaydı.
7: 1000 kişilik yurt inşaatı çalışması sırasında maalesef arkasında bulunan bir karataş duvarımızda bir çökme oldu.
6: Hem istinat duvarı hem de üstünden geçen sokağın bir bölümü çöktü.
8: Bir çocuk, iki tane yaşlı bayan vardı. Onlara seslendim, çekilin buradan diye, bu bina gidiyor diye. Bakmasaydım aşağı burada cenaze olurdu.
6: Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
7: Yukarıdaki 2 veya 3 tane binanın sağlam bir pozisyonuna alınması için hızlıca bir çalışma başlattık.
6: Sevindirici haberi Gençlik ve Spor İl Müdürü verdi.
7: Hiç kimseye yaralımız da yok, hiç kimseye bir şey olmadı.
6: Toprak hareketliliğinin sürmesi üzerine risk altındaki bira atıl toplam 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
7: Biz onları hemen direkt kamu misafirhanelerine alacağız ki çalışma sırasında en azından olası bir olumsuzluk durumunda kimseye zarar gelmesin diye.
6: En büyük teselli ise korku dolu olay sırasında yoldan geçen araç olmaması ve kimsenin yaralanmaması oldu.
0: Efendim, takvim gazetesi var sırada. Bakalım takvimde bugün hangi haberler yer alıyor. Şöyle bir baktığımızda 24 saat kreş başlığı var efendim. Hemen bakalım detaylarına. Memur anne babalara kreş müjdesi geldi. Bundan böyle kamu kurumlarında ihtiyaç bulunması halinde 7 gün 24 saat çalışan çocuk bakım evleri açılması kararlaştırıldı. Yeni yönetmeliğe göre kreş açılması için 50 çocuk sınırı da kaldırıldı. Kurumdaki memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 30 çocuğu için personelin talebiyle bakım evi açılacağı vurgulandı. Yeni yönetmelikte birçok kamu kurumuna kreş açılacak diyor. Altında yememek boşatır başlığı var. Yargıtay eşine yemeklerin kötü, sen cahilsin diyen bir erkeği ağır kusurlu buldu. Bu davranışın boşanma nedeni olacağına hükmetti diyor. Altında NASA'dan bir haber var. NASA yeni UFO dosyasını açıkladı. Yayınlanan arşivde sessiz hava araçları, altı köşeli yıldız biçimindeki cisimler ve birçok tuhaf görüntü var demiş. Manşete bir göz gezdirelim. Bir milletin uyanış destanı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bir ülkenin kaderinin çıplak ellerle yazıldığı o tarihi direnişin izleri asla silinmedi. Türk milleti o gece bu toprakların hiçbir zaman teslim alınamayacağını dünyaya ilan etti diyor. Başkan Erdoğan 15 Temmuz anma programında gönderdiği mesajda bugün yıllar boyunca gururla anlatılacak bir direniştir dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Erdoğan 10 yıl önce olduğumuz gibi bugün de omuz omuzayız, biriz, beraberiz ifadelerini kullandı. Ve devam edelim bakalım, bir de Çankaya'da yolsuzluk operasyonu ile ilgili bir haber yayınlanmış takvimde bugün. CHP'deki skandallara bir yenisi daha eklendi diyor. Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Başkan Can Güner'le 36 kişi hakkında gözaltı kararı alındı ve 30 kişi gözaltına alındı operasyonla birlikte. Dosyaya fuhuş ve uyuşturucu zanlısı Turgut Koç'la Başkan Güner arasındaki şifreli yazışmalarında eklendiği öğrenildi demiş takvimde yer alan bugünkü haberlerden bir tanesinde efendim. Şimdi bizler devam edelim. Depozito iade sistemi uygulaması DUA başladı biliyorsunuz. Ancak birçok zincir markette pet şişe, teneke ve cam şişelerde satılan ürünlere zam geldi. Bu ürünlerin başına da su markaları çekiyor. Bakanlık fırsatçılara karşı bir denetim başlattı.
9: Bir takım fırsatçılar ürün fiyatlarına zam yaptı. Özellikle içme suyu şişelerinde.
10: Fırsatçılık mı sizce?
11: Evet, tabii ki fırsatçılık.
5: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ay başında depozito iade sistemi uygulamaya girdi. Ancak bazı firmalar ve zincir marketler tüketicinin iadeden kazandığı paraya göz dikti. Özellikle su başta olmak üzere birçok şişe ve tenekede satılan ürüne zam yaptı.
12: Özellikle uygulamanın başlamasıyla birlikte su şişelerinde ve soda şişelerinde zam yapıldı. İşte tüketiciler özellikle bu artıştan şikayetçi.
9: Gittim baktım ben, fiyat etiketleri inanın Temmuz'un ikisinde üçünde değişmiş. Kiminde altısında yedisinde değişmiş. Nedir ya?
5: Fiyat değiştirme tarihleri firmaları ele veriyor. Tüketiciler de yapılan bu artıştan şikayetçi.
13: Her etikette hemen hemen 2 lira, 3 lira bir oynama var.
14: Tabii ki fırsatçılık.
13: Zaten ülkemizde fırsatçılık olmasa herkes mutlu olacak maalesef. Ama her şey fırsatçılık.
5: Bu arada Ticaret Bakanlığı da konuyu ele attı. Denetim süreci başlattı.
9: Haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu burada verebileceği cezalar 99 bin liradan 39 milyon liraya kadar değişecek. Bakanlık bunu açıkladı.
5: Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ise tüketicilerin haksız fiyat artışını şikayet edebileceğini söyledi.

0: diyor.
1: Bunların fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden iletebilecekleri gibi Alo 175 tüketici hattına da şikayet edebilirler. Hatta direkt olarak internet arama motoruna haksız fiyat değerlendirme kurulu şikayet yazarlarsa yaptırım uygulanması için Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulunabilirler.
2: Sıfır Atık Vakfı Dünya Ekonomik Forumu'nun Cenevre'deki programları kapsamında uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Vakıf Başkanı Samet Ağarbaş yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
3: Sıfır Atık Vakfı küresel çevre diplomasisinde önemli bir adım daha attı. Vakıf Başkanı Samet Ağarbaş, İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu programları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen konferansta kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Döngüsel ekonomiden enerji dönüşümüne kadar birçok kritik başlık uluslararası ortaklarla masaya yatırıldı. Ağarbaş konuşmasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.
4: Bildiğiniz üzere 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde. Biz de burada partnerlerimizle görüşüyoruz. Sıfır Atık'ın ekonomisini ve finans kısmını özellikle çalışıyoruz. Tabii bildiğiniz üzere Türkiye'de de o dönemki Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde önemli atılımlar gerçekleştirildi. Yine enerji alanında da kendisinin liderliğinde çeşitli atılımlar gerçekleştirildi. Biz de bu işlerin sosyal boyutunu da ele alarak burada çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Sıfır Atık Forumu'nu yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.
3: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir çevre modeline dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tescillenen proje kapsamında 30 Mart günü tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor.
5: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
2: Efendim, son dönemde zeytinyağındaki sahtekarlıklar artarken bu kez de Ayvalık ismi üzerinden tüketicinin güveni istismar edildi. Ayvalık adıyla satılan bazı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağı çıktı. Üstelik o firmaların gerçekte sızma zeytinyağının kalbi olan Ayvalık'la da hiçbir bağ bulunmuyor.
6: Ayvalık yazınca bir nebze inanıyorsun. Ayvalık bu diyorsun. Ayvalık'ın ki çok güzel. Hakikisini bulursam niye almayayım?
7: İşte asıl marifet orada başlıyor. Çünkü hakikisini bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ambalajın üzerinde Ayvalık yazıyor ama ne içindeki yağ Ayvalık'tan ne de saf zeytinyağı.
8: Zeytinyağı alırken ambalajın üzerinde bulunan Ayvalık ibaresi tüketicide kalite ve güven algısını oluşturuyor. Gıda sahtekarları ise işte bu güveni fırsata çeviriyor. Bölgeyle ilgisi olmayan ürünleri Ayvalık ismiyle satışa çıkarıyor.
9: Ayvalık'ın yıllardan beri bize getirdiği bir kalite güveni var. Bu güveni kullanan bir gıda terörizmi var karşımızda.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son taklit ve tahşiş listesine zeytinyağındaki hileleriyle iki firma daha girdi. Ayvalık Gurme markasıyla satılan natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Üstelik yapılan incelemeler firmanın Ayvalık'la ilgisi olmadığını, İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.
9: Tohum yağları ayçiçek yağı, soya, kanola, pamuk gibi ürünlerden elde edilen yağlar aslında. Buradaki üreticinin amacı tamamen ekonomik.
10: Ayvalık'tan oğlum getirmiş, çok güzeldi. Hatta bana yedik yani. Zeytinyağını seviyoruz.
7: Dededen toruna 1994 markasıyla satılan New Ayvalık Natural Sızma Zeytinyağı isimli üründe de aynı hile tespit edildi. Üstelik bu firmanın da yine Ayvalık'la bağlantısı yok. Firma Rize merkezli.
11: Bütün gıdalarda oynadılar.
0: Yani bütün gıdaların DNA'sını bozdular. Bunları bize yedirebiliyorlar yani. Ben güvenmiyorum.
8: Peki tüketicinin bu ayvalık zeytinyağı da altında kurulan oyunu anlaması mümkün mü?
9: Yağın donması, bardakta donması, rengine bakarak anlaşılması gibi çeşitli uygun olmayan analiz yöntemleri yapılıyor. İleri laboratuvar testleri burada kesin doğrulama olarak karşımıza çıkabiliyor.
7: Uzmanlar alışveriş yaparken etiket bilgilerinin ve üretici kaydının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.
9: Coğrafi işaret kontrollü tüketici tarafından yapılmasını aslında bekliyoruz.
7: Tüketici şüpheli bir ürünle karşılaştığında ihbar için tek bir telefon yeterli.
9: Alo 174 güvenilir gıda hattımız var. Biz bu şüphelerimizi bir şikayet olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletebiliriz.
11: Aslında üzerine yazan hiçbir şey artık bize güven vermiyor. O kadar sahtekar var ki artık neye nasıl güveneceğimizi bilemiyoruz.
2: Efendim İstanbul'da önümüzdeki günlerde bir yağış beklentisi var ama sıcaklık derecesi sonrasında daha da yükselecek diyor uzmanlar. Özellikle de Ege ve Akdeniz bölgesinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağını söylüyor yine uzmanlar. Bir de uyarıları var. Gelin bir kulak verelim.
12: Sıcaklıkla aramız güzel değil.
13: Biraz sıcak ama yine esiyor yani. Şu an gayet iyi.
14: Vallahi çok güzel. Şansımıza gezmek için geldik.
2: Nereden geldiniz?
14: Erzurum'dan geldik. Kızımla bir karne turu yapıyoruz.
15: Yağışın ardından etkili olan sıcaklık mega kentte tekrar yüzünü gösterdi. Ancak İstanbullular bu günleri arayacak.
16: Yurdumuzun belirli bölgelerinde sıcaklıklar 40 derece ve 40 derecenin üzerine çıkabilir.
17: Geçen günlerde İstanbul'da yağmur yağdı ama sıcaklıklar hala daha yüksek. Öyle ki şu anda termometreler 29 dereceyi gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde yeniden yağış beklentisi var.
18: Çok yağmasa da yağsın. Birazcık serinlik iyi geliyor bize.
19: İstanbul'da kuzeydoğudan esen bir rüzgarın etkisi var. Bu nedenle çok bunaltıcı bir hava yok. Ancak İstanbul'da salı günü itibariyle sıcaklıklar yine 29 derece civarında olmasına rağmen yağış bekleniyor. Salı günü itibariyle özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece taraflarında yağış olma ihtimali var. Fakat daha sonrasında bu yağış Anadolu yakasına tamamına yayılma ihtimali var.
17: İstanbul'da sıcaklıklar yağışla birlikte etkisini gösterirken Ege ve Akdeniz bölgesinde ise mevsim sıcaklıkları normalin üzerinde olacak.
2: Nasıl?
18: Bayağı sıcak.
2: Çok sıcak.
18: Evet.
2: Sence?
20: Bence de bayağı sıcak.
2: Sizce nasıl?
21: Avrupa'ya göre şükür ediyorum yine.
16: Özellikle Güneydoğu bölgesinde hafta sonu sıcaklıklar 40 derece civarında ya da 40 derecenin üzerinde olabilir. Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar çarşamba günden sonra 3-4 derece kadar sıcaklıkların artması ihtimali var. İzmir'de hafta sonu sıcaklıklar 34-35 derecelerde hali hazırda ve çarşamba günden sonra sıcaklıklar biraz daha artabilir, 35 dereceye doğru çıkabilir.
22: Sıcak havada burada yürümek biraz zorluyor. O yüzden böyle çok korunmak gerekiyor gerçekten.
16: Bu bölgelerde dışarı çıkarken mutlaka önlem almak gerekli.
2: Efendim vücudumuzda dönem dönem meydana gelen değişimleri yorgunluğa bağlayabiliyoruz elbette. Serhat Yıldırım da böyle düşündü ancak yorgunluk sandığı durum bayılmayla sonuçlandı. Korkunç gerçeği ise hastanede yapılan tetkikler sonrasında öğrendi.
23: Bir işe gittiğimde ortaya çıktı. Yani ansızın durduk yere bayıldım.
7: Bayıldığı yorgunluktandır dedi. Gerçekse hastanede ortaya çıktı. Beynindeki damar yumağı az daha hayatına mal oluyordu.
23: Sonra işte gözümü açtığımda hastanedeydim.
7: 39 yaşındaki Serhat Yıldırım çalıştığı sırada aniden bayıldığı gözlerini hastanede açtı. Bayılmalarını ve baş ağrılarını uzun süre yorgunlukla strese bağladı. Ancak gerçek çok daha ciddiydi. Yapılan tetkiklerde beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı.
23: İlk başta ben bunu şey zannettim. Hani işten dolayı, yoğunluktan dolayı yorgunluk olarak düşündüm. Arkadaşıma sorduğumda arkadaşıma dedi ki Serhat dedi ansızın dedi gözlerin kapandı, ağzına köpük gelmeye başladı ve şey yani titremeye başladım. 3 defa MR çekildim, 2 defa tomografi çekildim. Ondan sonrasında Zafer Hoca yanına çağırdı. Serhat dedi ki beyninde de damarda dedi bir gelişme var. O da diğer damarlara etki yapıyor ve de onların yumak olmasına sebep oluyor. Neydi bu damarın dedi alınması lazım.
7: Uzmanlara göre bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde

0: hayati tehlike oluşturan beyin kanamasına yol açabiliyor.
1: Yumaktaki problem şu, çok yüksek basınçlı atar damar kanının hızlı bir türbülansla dönmesi. Bu birçok soruna yol açabiliyor. Hem etrafını rahatsız ederek epilepsi gibi, bayılma gibi şikayetlere, görme bozukluklarına, hareket bozukluklarına yol açabiliyor. Hem de daha kötüsü, o basınçlı olan kanın açılmasıyla şiddetli beyin kanamalarına yol açabiliyor. Ve çoğu hasta maalesef beyin kanaması oluşunca tanı alıyor.
0: Sağlığına kavuşan hasta ise yaşadıklarından önemli bir ders çıkardı. Uzmanlar da erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak yılda en az bir kez düzenli sağlık kontrolü yaptırılması çağrısında bulundu.
2: Bir sağlık sıkıntısı varsa işte demesin, işte yorgunluktandır veya işte gelip geçicidir falan gibi düşünmesin. Hemen anında hastanesine görünsün.
1: Nasıl ki aracınızı muayeneye götürüyorsunuz, nasıl ki evinizdeki elektronik cihazlar bakım görüyor, lütfen sağlığınız için kendinize zaman ayırın. 2 yılda bir, yılda bir hekimlerin kontrolüne gidiniz.
3: Ankara'da yaşayan Ayfer Bozkurt çocukluğunda başlayan resim aşkına tutunarak saçından fırça, kömürdense boya yaptı. Şalvarlı Picasso olarak tanınan Bozkurt bugün eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
4: Resim tutkusu, sınır, engel, imkansızlık tanımadı. Ankara'nın bir köyünde fırça yerine saçını kesen, boya yerine odun kömürü kullanan bir kadının azmi, onu tüm dünyanın tanıdığı bir sanatçıya dönüştürdü. O sanat dünyasının şalvarlı Picasso'su Ayfer Bozkurt. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Tekke köyünde yaşayan Ayfer Bozkurt, çocukluğundan beri içinde büyüyen resim aşkını hiç kaybetmedi. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Köy işlerine koşturdu. Ama elinden kalemi, fırçayı hiç düşürmedi. Öyle ki imkansızlıklar içinde kendi malzemelerini bile kendisi üretti.
5: Ocakta yaktığımız odunların kömürlerini siyah beyaz olarak kullanıyordum. Yani elimde olan malzeme oydu. Fırçam tükendiğinde ise saçlarımdan keserek ucuna ekleyerek devam ediyordum.
4: Kaderi 2026 yılında köye gelen bir okul müdürünün evindeki duvar resimlerini fark etmesiyle değişti. Hayatında hiç sergi görmemiş olan Bozkurt ilk sergisini kendi eserleriyle açtı. Sergisine yöresel kıyafetleri ve şalvarıyla katılan köylü kadının kübik tarzı gazetecilerin dikkatini çekti ve ona o meşhur lakabı kazandırdı.
5: Bunlar kübik bir çalışmalara benziyor, Picasso'nun kübik tarzına. Sana biz şalvarlı Picasso diyelim diye. O zaman benim lakabımı öyle taktılar ve öyle kaldı.
4: İlk sergisinin ardından azmeden Bozkurt, yarım kalan eğitimini de tamamlayarak dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirdi. Bugüne kadar tam 11 kişisel sergiye imza atan şalvarlı Picasso, şimdilerde tuvale döktüğü duygularıyla hem sanatseverleri büyülüyor hem de öğrencilerine umut ve ilham aşılamaya devam ediyor.
5: Serüvenimi çok seviyorum. Buralara gelebilmek, bu imkana ulaşabilmek bence bir nasip meselesiydi. Olduğu yerde kalmaktan ziyade onu deneyimlemek istiyorsak eğer güzel bir şeyler hissediyorsak onun peşinden yolculuğa devam etmek lazım.
3: Efendim sizleri şimdi İstanbul'da Üsküdar'a götüreceğiz ve yaşanan son 100 yılda yaşanan değişimi birlikte bakacağız. Şimdi o zamanda bir yolculuğa çıkalım ve ilçede nasıl değişim gerçekleştiğine birlikte bakalım. Ardından da ajans hafta sonunun bu saatini noktalayalım.
6: Üsküdar, İstanbul'un en güzel manzarasına sahip ilçesi. Bir yanda Kız Kulesi, bir yanda Topkapı Sarayı. İşte bu güzel ilçe özellikle yüzyıllardır Anadolu'yla Avrupa yakasını bağlıyor. Peki son 100 yıl içerisinde Üsküdar nasıl bir değişim sergiledi? İşte sizi birazcık geçmişe götürelim ve bu sorunun yanıtını arayalım.
7: Üsküdar 1900'lerin başında Anadolu'dan gelip Avrupa yakasına ulaşmak isteyenlerin durak noktasıydı. Sahilde bekleyen sandalların yerini yeni yüzyılın başında artık modern gemiler ve arabalı vapurlar almıştı.
8: ...1900'lerin başında Üsküdar çok güzel konaklara sahip, insanların huzur içinde yaşadığı ve kendi o ana sıfatı olan hanım sultanlar şehri. Bu tanımlanmadan dolayı zaten Üsküdar tarihi boyunca hep zarafetin sembolü haline gelmiş bir yer. Mesela Üsküdarlı

0: tarzıyla ezan var. Üsküdari bir tarzda Kur'an okuma var. Osmanlı'da ilk arabalı vapur geleneği 1870'lerde başlıyor. Bunu da dünyada ilk arabalı vapuru yapan biziz. Bunda nasıl bir sebep var? Çünkü burası iki kıtada kurulmuş bir şehir. Sürekli karşılıklı bir trafik olan bir yer. Burası farklı farklı şehir hatları vapurlarının düzenli olarak çalıştığı iskelelere sahip bir su yoluydu.
1: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Üsküdar'da yeni yüzünü yavaş yavaş almaya başladı. Avrupa yakasında Beyoğlu'nda bir tramvay hattı vardı. Ancak Anadolu yakasında yoktu. Anadolu yakasındaki ilk hatta Üsküdar'a inşa edildi.
2: Şu anda benim bulunduğum noktada 1928 yılında, yani Mihrimah Sultan Camii ile Çeşme'nin arasında yeni bir tramvay hattı açılmıştı. İşte o hat Üsküdar'dan başlayıp Kızıklı'ya kadar yolcu taşıyordu.
0: Anadolu yakasının tramvay ihtiyacı için tam şu an bulunduğumuz noktada, yani o kervansarayın hemen ön tarafında bir tramvay istasyonu ve ondan sonra Üsküdar'da raylar döşenerek buradan iki tane hat yapılmış. Hattın bir tanesi günümüzdeki Selmani Pak Caddesi'nden Kısıklı'ya devam ediyor Fıstık Ağacı üzerinden. Diğeri ise Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinden Kadıköy'e gidiyor. Bu tramvay hatları da şu an tam olarak bizim sizinle bu röportajı yaptığımız yerin üzerinden geçiyor. Bu tramvay hatları 1967'ye kadar kullanıldı. 1967'de sökülerek yerlerine otobüs geldi.
1: Toplu ulaşıma bir nevi çare bulunmuştu. Ancak araç sayısı da her geçen gün artmaktaydı. Sahilde yeni bir yol yapılması gerekiyordu. Bunun için dönemin Üsküdar Kaymakamı İzzettin Çağpar, tarihi hiçe sayan bir karar aldı. Mimar Sinan eseri Mihrimah Sultan Kervansarayı'nı ortadan kaldırdı.
0: Burada tam arkamızda görmüş olduğunuz Üsküdar'ın sembol yapılarından Mihrimah Sultan Camii var. Aslında bu sadece bir cami değil, bu bir külliye. Ve bu yapının mimarı da Mimar Sinan. Arkamızda şu an otobüs duraklarının olduğu yerde ise çok büyük bir kervansaray vardı. Hem Anadolu'dan gelen tüccarların konakladığı bir konaklama yeri, aynı zamanda da bir depo. Bu yapı 1548-1549 yılından 1930'lara kadar aktif olarak kullanılmış. Çünkü ticaret hep buradan dönüyor. Fakat 1932 yılında dönemin Üsküdar Kaymakamı şöyle bir karar alıyor. Üsküdar'dan Beykoz'a gitmek için bir yola ihtiyacımız var. Bu yolu yapmak için de bize bir alan gerekiyor. Ne yapılmış? Bu kervansaray ortadan kaldırılsın. Bu kervansarayı yıktıralım ve buraya bir yol açalım. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? Yapı Mimar Sinan eseri olduğu için 20-30 tane amelenin kazmalarla günlerce uğraşmasına rağmen bu yapıyı en ufak bir zarar bile verememişler. Peki ne yapmışlar? Ondan sonra yapının dört tarafına dinamitler koydurulmuş. O dinamitlerle bu muhteşem Mimar Sinan eseri maalesef havaya uçurulmuş.
2: Ünlü mimar Henry Prost 1937 yılında Üsküdar'ın bir meydanı olması için öneride bulundu ve o öneri daha sonrasında kabul edildi. Çalışmalara başlanıldı, buradaki binaların birçoğu yıkıldı ve ortaya Üsküdar Meydanı çıktı. Ancak o dönemde herhangi bir peyzaj çalışması yapılmadığı için bu alan boş bir alan olarak kaldı.
0: Arabalı vapurun düzenli seferi var ama arabalı vapuru bekleyen arabaların da beklemesi için bir yere ihtiyaç var. Dolayısıyla arabalı vapurun iskelenin hemen ön tarafında büyük boşluklar gerekiyor. Buradaki yapılaşmaya son verilmiş, geniş bir Üsküdar meydanı açılmış ama Üsküdar'ı bilenlerin göreceği şu anki Üsküdar tarihte böyle değil. Yani böyle bir meydan yok. Meydan ihtiyaca göre oluşturulmuş.
1: Bu arada artık çok partili döneme geçilmiş, kırsaldan kentlere göç sayısı da artmaya başlamıştı. Demokrat Parti hükümeti gecekondulaşmanın önüne geçmek istiyordu. Bu nedenle İstanbul'da Anadolu yakasının ilk toplu konut projesine başlandı. İsmi Selamsız Ucuz Evler Projesi'ydi.
0: İstanbul'un ilk sosyal konut projesi, gelir durumu düşük işçiler için yapılıyor. Selamsız'daki bir toplu konut alanı İstanbul'daki halka dönük ilk toplu konut projesi aslında.
1: Salacak sahili de o dönemlerde daha farklı bir görünüme sahipti. Özellikle 50'lerden 80'lere kadar Salacak plajıyla, aile gazinosuyla anılıyordu.
2: Mehmet Hocam, İstanbul'un en güzel manzarasının olduğu noktadayız. Bir tarafımızda Kız Kulesi, bir tarafımızda Topkapı Sarayı. Yıllarca buradan izlenmiş bu güzel manzara. Peki 1900'lerden itibaren efendim Salacak sahilinde bir değişim var mı? Kız Kulesi'nde özellikle bir değişim var mı?
0: Şimdi şöyle, Kız Kulesi daha Roma İmparatorluğu dönemine kadar giden çok eski bir mazisi var. İstanbul'daki en eski yapılardan bir tanesi. Bir askeri depo olarak ilk etapta yapılmış. Askeri amaçlarla kullanılmış. Osmanlı döneminde gümrük olarak kullanılmış. Dönem dönem askeri yapılanma olmuş. Cumhuriyetle beraber bir fener işlevine dönüştürülmüş ve en son restorasyondan sonra da o 1820'lerde gördüğümüz gördüğümüz haline geldi. Ama aynı zamanda biz Üsküdar'ın Salacak sahilindeyiz. Yani Üsküdar'la Harem arasında

0: arasındaki bulunan alan bir zamanlar tam bulunduğumuz yerde büyük bir plaj vardı. İnsanlar burada Salacak Plajı'nda denize giriyordu. Hemen plajın üst tarafında da yalılar ve tarihi konaklar vardı.
1: Her cumartesi günü dans müsabakaları yapılırdı. Papatya gibisin, beyaz ve ince, nereden sevdim o zalim kadını gibi. 1958'den sonra halk konserleri başladılar. Safiye Ayla, Müzeyyen Sener, sonra 58'den sonra Zeki Müren de sahneye çıktı.
2: O yılların halini gösteren filmlerden biri de başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Orta Direk Şaban oldu.
3: Geçmiş olsun, otobüs mü çarptı?
4: Antrenman oğlum. Ayıptır söylemesi. Karateye başladık da.
5: Çok mu dövdüler Şaban?
4: Ağzını topla be. Antrenör dona kaldı. Ben hayatımda böyle bir kabiliyet görmedim dedi.
2: Buradaki çay bahçesinde çekiliyor. Tabii. Siz o yılları hatırlıyor musunuz?
0: Tabii hatırlıyorum. Ben o zaman da lisede okuyordum. Biz de o çay bahçesine sık sık gidip geliyorduk. Orta Direk Şaban filmi aslında tam olarak Salacak'tan Salacak iskelesine inen caddenin üzerinde Bahar Öztan'ın oturduğu ev tam olarak orada. Kemal Sunal'ın bisikletle geldiği, yürüdüğü yerdeyiz aslında şu an. Burada çok basit bir, ince bir yol var. Aslında arabaların gidemeyeceği kadar ve o dönemde, o filmde de buradaki kumsal son haliyle görülüyor.
4: Ben daha iyi yaparım be. Hadi oğlum. Hadi.
6: Salacak sahilinde bir de liman bulunuyordu. Liman günümüze ulaşmadı. Ancak o günlerde bekleme salonu olarak kullanılan alan şimdi çay bahçesi olarak kullanılıyor.
1: Şuralarda bu vapur iskelesinin bekleme salonudur şu gördüğünüz yer. İleride vapur vardı. Sabahleyin önce 7.15 işçiler gider, 8.30 memurlar gider, 9.15 tüccarlar giderdi. Vapurda da herkesin aşağı yukarı belli bir yeri vardı. Biri gelmediği zaman merak edip giderdik, ne oldu, hastalandı mı diye.
5: Kaptan hareket edeceği vakit bağırdı. Kaptan dur, Ahmet Efendi gelmedi, Mehmet Efendi gelmedi, yeri boş.
2: Çok güzelmiş.
5: Yeri boş derdi. Ondan sonra kaptan bir 10 dakika daha beklerdi. Adam koşa koşa yokuştan aşağı inerdi.
1: Abimiz İzzet Günay, artistin babası burada kişi memuruydu.
0: Buradaki dönüşüm aslında 1980'lere kadar gidiyor. 1982-83 yılından itibaren burada bir harem, Üsküdar arası bir sahil yolu yapılması planlanmış. Ve 1985'ten itibaren Salacak Plajı ortadan kaldırılmış. Burada Çifte Kayalar diye güzel bir alan vardı. O Çifte Kayalar'ın bulunduğu yerin üzerine günümüzde herkesin üzerinden gittiği o sahil yolu yapılmış.
6: Üsküdarlılar yıllar geçtikçe azalan komşuluk ilişkilerini de özlüyor.
2: Peki efendim, mahalle komşuluk ilişkileri nasıldı eskiden?
1: Çok güzeldir. Çok kibardılar. Okumuşlara bey, okumamışlara efendi derlerdi. İşte Hasan Bey, Hüseyin Bey, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Beyefendilerin hep fotör şapkaları vardı. Birbirlerini şapkayla selamlarlardı.
5: Eskiden her yerde komşuluk güzeldi. Şimdi bir apartmanda kimse kimseyi tanımıyor.
2: Peki eski hali mi, şimdiki hali mi Üsküdar'ın?
5: Eski hali tabii ki. Buralar hep sahildi. Neredeyse sen denize giriyordun.
7: Bir numaradı bizim Şengelköy, o güzel tepe oralar. Bir numara.
2: Hala devam ediyor komşuluk.
7: Aynen devam ediyor.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün 1/3'ünden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo.
2: Temmuz 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık

0: yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, Orta Doğu gündemiyle başlayacağız. Çünkü tansiyon bir kez daha en üst seviyeye ulaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ipler yeniden kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla ticari bir gemiye uyarı ateşi açtı. Washington yönetimi ise İran'ın hamlesine sert karşılık verdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda kentten patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sabah saatlerinde İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
1: İran Hürmüz'de ticari gemiyi hedef aldı. Boğazı kapattığını duyurdu. ABD hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar yeniden şiddetlendi.
2: Onlara çok sert vurduk ve bence onları 20'ye 1 yendik. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 kez vuracağız.
1: ABD ve İran arasındaki kırılgan süreç gece saatlerinde kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasa dışı geçiş yollarını kullandığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye ateş açtı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Kıbrıs bandıralı geminin motor bölümü isabet aldı. Gemide yangın çıktı. Mürettebat gemiyi terk etti. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yapıldı. ABD bu olayı bahane olarak kullanırsa sonuçları ağır olur mesajı da verildi. ABD'de İran'ın hamlesine karşılık olarak hava saldırısı başlattı. 3 saldırı dalgası düzenlendi. Bender Abbas, Sirik ve Buşehir başta olmak üzere özellikle güney bölgeler ve Hürmüz çevresindeki kentler vuruldu. Çok sayıda kentten peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran devrim muhafızlarına ait radarlar, füze sistemleri ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. Saatler sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların bittiğini duyurdu. Güvenlik tehdidi yine bölge ülkelerine sıçradı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan füze gönderildiği iddia edildi. Tahran yönetiminden geri adım atmayacağız mesajı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadan açıklama yaptı. Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçekler kapınızı çalıyor ifadelerini kullandı.
0: Evet sevgili izleyenler, Hürmüz'deki son durum böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun gölgesinde enerji krizi ve ekonomik darboğazla mücadele eden Küba'da da durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Ülkede son 5 gün içinde ikinci kez büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa gömülen Küba'da yakıt kıtlığı sebebiyle elektrik santrallerinde üretim durma noktasına geldi.
3: Karayiplerin incisi Küba yine karanlığa gömüldü. Adada göz gözü görmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan sonra hedef olarak gösterdiği Küba'da enerji krizi derinleşiyor. ABD ambargosu nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Küba halkı bir de enerji yetersizliği nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kalıyor. Havana'ya bağlı elektrik şirketi UNE, yerel saatte 16.30 sıralarında ulusal elektrik sisteminin çöktüğünü duyurdu. Şirket kesintinin nedenine ilişkin bilgi vermedi.
4: Elektrik sistemi çöktüğünde kaldırımda oturup bekliyorsunuz. Uykunuz gelmeye başlıyor ve yere ya da yatağa, nerede isterseniz orada yatıp uyuyorsunuz. Çünkü başka seçeneğiniz yok. Jeneratörünüz yok. Çünkü olsa bile gazınız olmazdı. Zaten ben de gazın fiyatını karşılayamam. Anlıyor musunuz? Yani bir felaket diğerini takip ediyor.
3: Kesintiyle birlikte Küba'da son 5 günde ikinci kez ülke çapında elektrik arızası yaşandı. Böylece Küba 2024 yılının sonundan bu yana 9. 2026 yılının başından itibaren ise 4. kez karanlığa gömülmüş oldu. Trump'ın adaya yönelik petrol satışını durdurması nedeniyle Sovyetler döneminden kalma eski elektrik santralleri de işlevsiz kalmak üzere.
4: Elektrik kesintileri uygunsuz zamanlarda oluyor. Gün boyu yemek pişirmek zorundayız ve hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Çünkü saklarsak bozuluyor ve kimseye şikayet edemiyoruz. Çünkü bunu net bir şekilde görebilecek kimse yok.
3: Küba'ya Ocak ayından bu yana yalnızca bir adet Rus petrol tankeri ulaşabildi.
0: Rusya ve Ukrayna cephesinde de saldırılar giderek şiddetleniyor. Rusya Kiev'i balistik füzelerle vururken Ukrayna'da Rusya'nın gölge filosunu hedef aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre basınına konuştu. Rus devletinin varlığına bir tehdit gelirse nükleer silah kullanırız dedi.
5: Rusya ve Ukrayna müzakere masasına oturmuyor. Karşılıklı saldırılar da giderek şiddetleniyor. Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle gerçekleşen saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Diğer yandan Rusya son bir haftada Kharkov ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Ukrayna'nın İHA saldırıları ise Rusya'nın iç bölgelerini ilerliyor. Ukrayna ordusu bir kez daha Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Denizi'nde Rusya'nın gölge filosuna hedef aldı. 28 gemiye saldırı düzenlendi.
4: Ukrayna ordusu Rusya'ya karşı uzun menzilli operasyonlarımızda yeni sonuçlar elde etti. Rusya'daki yakıt krizi kötüleşiyor. Barışı daha da yakınlaştırmak için öneriler sunduk. Barıştan başka alternatif olmadığını anlıyorlar.
5: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İsviçre merkezi Die Welt TV dergisine bir röportaj verdi. Bu artık özel bir askeri operasyon değil, bu tam ölçekli bir savaş ifadesini kullandı.
4: Bir yanda Rusya var, diğer yanda ise Ukrayna. Bir dizi Avrupa ülkesi ve Ukrayna'ya milyonlarca ton silah sağlayan Amerika Birleşik Devletleri var. Bu artık bir operasyon değil, tam ölçekli bir savaş.
5: Rusya'nın nükleer silah kullanacağı iddialarına da yanıt verdi Peskov. Tehdit olursa kullanırız ama 3. Dünya Savaşı'nı biz başlatmayacağız dedi.
4: Rus devletinin varlığına herhangi bir tehdit gelirse nükleer silahlar kullanılacak. Aksi takdirde hayır. Geri kalan her şey tamamen spekülasyon. Biz Avrupalılar tarafından kötülük olarak gösteriliyoruz. Ancak biz asla 3. bir Dünya Savaşı başlatmayacağız.
5: Peskov savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerden çekilmesi gerektiğini de söyledi.
4: Zelenski birliklerini Donbas'tan ve şimdi Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgelerden çekerek ve bunu hukuken tanıyarak savaşı bitirebilir.
0: Sevgili izleyenler, Bulgaristan'ın Euro'ya geçiş hayali mali disiplin konusunda aldığı darbeyle şimdilik suya düştü. Avrupa Birliği Konseyi İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde aşırı bütçe açığı bulunan Bulgaristan'a karşı resmi bir disiplin süreci başlattığını duyurdu. Şimdi biz de bu konuya dair ayrıntıları alacağız. Hemen Bulgaristan'a gidelim. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı bizi bekliyor. Sevda, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum, paylaşır mısın bizimle?
6: Evet, günaydın. Aslında çok büyük beklentiler sonucu bu yılın başında 1 Ocak 2027-26 yılı itibarıyla Bulgaristan, Sofya, Euro para birbirine geçti, ancak olanlar oldu. Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Hatırlayacaksanız son 3,5 yıl içerisinde komşu Bulgaristan'da tam 8 kez genel seçimler oldu. En sonunda da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in başbakan koltuğa geçmesiyle şu anlık bir istikrar sağlanmış bulunuyor. Ancak mali konularda durum böyle değil. 2 leva olan 1 euronun sıçramasıyla beraber bütçede de değişiklikler oldu ve bütçede oldukça fazla bir sıkıntılar yaşandı. An itibariyle baktığımızda Başbakan Rumen Radev bundan bir hafta önce yaptığı açıklamada gayri safi yurt içi

0: %3'ü bağlamında, ki Avrupa Birliği genelinde de zaten kabul edilen bir bütçe açığıydı. Böyle bir açığa erişmiş olmalı. Tabii bu konuda da Başbakanlık tamamen seferber oldu diyebiliriz. Rum Herhalde Başkanlığındaki hükümet an itibarıyla 3 önemli noktayı vurguladı. Önce kamu ihalelerine açıklık getirmek ve bundan önce yapılan bütün usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması. Öte yandan yatırımların artırılması. Üçüncü bir adım olaraksa Bulgaristan'da özellikle enerji, altyapı ve bazı yönetim kadrolarının ücretlerinde ve maaşlarında çok aşırı bir yüksek ücretler olduğu da saptandı. İşte bütün bunlar an itibariyle kontrol edilecek ve son noktada şunu belirtmek istiyorum. İnsanlar elbette ki rahatsız. Acaba kadrolarda, acaba personellerde işten atmalar olacak mı şeklindeki halkın şikayetlerine ve korkularına da Başbakan şöyle bir yanıt verdi. Gelirlerde azalma olmayacak. Ancak masrafların azaltılması konusunda hükümet olarak seferber olacağız dedi. Şimdilik aktaracaklarım bunlar.
1: Sevda Dükkancı'ya teşekkür ediyoruz. Bulgaristan'dan aktardığı Bulgaristan'daki en önemli gündemi. Devam edelim şimdi ülke gündemiyle efendim. Ankara'nın Çankaya İlçe Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
2: Evladım gibidir evladım, evladım. Dimdik ayaktayız.
3: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma. Operasyonun adresi bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
2: Belediyemize operasyon yapıyorlar.
3: Belediye binasında arama yapılırken polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı.
4: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri binaya ulaştı. İçeride yapılan aramada çok sayıda bilgisayara ve dosyaya el konuldu.
3: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 30'u yakalandı. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Başsavcılık Güner'de 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karışımı suçlamalarını yöneltiyor.
5: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: CHP'de kurultay tartışmaları da devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebini hukuki gerekçelerle geri çevirmişti. Kılıçdaroğlu önümüzdeki yıl Nisan ayında olağan kurultayı toplamayı planlıyor.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
6: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
7: Ne kadar sürecek?
6: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
7: Ne kadar sürecek?
6: En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay sürer.
6: Tabii.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
8: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararlarla.
3: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek.
6: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
7: Ama o hiçbir yere demiyorsun.
6: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: Mahkeme kararının kesinleşmesiyle büyük kurultayın yapılmasının önünde engel kalmayacak. Kurultayın 2027 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve çağrı heyeti talep edecek. Mahkemenin talebi

0: Etmesi halinde yeni parti kurulacak.
1: Bir yanda yer altından çıkarılan petrol, diğer yanda güneşten üretilen enerji. Güneydoğu Anadolu yapılan yatırımlarla Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendiren merkezlerden biri olmaya hazırlanıyor. Diyarbakır'a uzanacağız şimdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor oradaki son gelişmeleri aktarmak için. Günaydın Sinan, hoş geldin yayına. Neredesin tam olarak? Neler paylaşacaksın? Merak ediyoruz.
2: Günaydın, hoş buldum. Tabii Diyarbakır ve bölge yatırım açısından oldukça önemli ve son yıllarda yapılan yatırımlarla dikkat çekiyor. Bir yandan enerjide atılan bazı adımlar var, diğer yandan ise diğer yatırımlar hız kazandı. Biz bugün enerjiyi konuşacağız. Bir yandan Diyarbakır ve Gabardağ bölgesindeki petrol üretim çalışması devam ederken, diğer yandan ise yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili bazı çalışmalar gerçekleşiyor. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şimdi güneş panelleri ekranlara taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı YEKA 2026 programı kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin ve Elazığ'da büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri kurulacak. Bu yatırımlar bölgenin yüksek güneşleme süresini ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Diğer yandan bölgede petrol arama ve üretim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Gabar'da üretim sürerken Diyarbakır Hazro hattı başta olmak üzere Güneydoğu'nun farklı noktalarında enerji yatırımları yapılıyor. Yani artık Güneydoğu sadece petrolün değil, aynı zamanda güneş enerjisinin de merkezi olma yolunda ilerliyor. Bir tarafta yer altındaki enerji kaynakları, diğer tarafta gökyüzünden gelen güneş enerjisi. İki farklı enerji kaynağı olan bölgede Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak. Kısacası Güneydoğu Anadolu hem yeraltı hem de yerüstü enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin yeni enerji üssü olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şu anda Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen önündeyiz ve burada güneş panelleri kuruldu. Buradaki paneller Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinisine kurulduğunu söyleyebiliriz. Ancak yeni proje Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı bünyesinde kurulması bekleniyor. Bu yönde bir karar var ve artık Güneydoğu yenilebilir enerji kaynaklarıyla da gündeme geliyor. Diyarbakır'ın birçok lokasyonunda aslında böyle bir manzaranın olduğunu söyleyebiliriz ki özellikle de Dicle Üniversitesi Kampüsü'nde böyle büyük devasa güneş panelleri kuruldu ve güneş panellerinden enerji üretimi elde ediliyor ve bu durum artık diğer illere de yansıması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamış olduğu projeye göre birçok il bu projeden faydalanacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz, teşekkür ederiz paylaştığın kıymetli bilgiler için. Efendim, ne yazık ki bir dehşet haberiyle devam edeceğiz. Boşandığı eski eşinin evini basan cani, 18 yaşındaki oğlu ve evladının annesini gözünü kırpmadan öldürdü. 3 cenazenin çıktığı vahşet evinde sadece bir kişi hayatta kalabildi. O da saldırı anında korkuyla kanepenin arkasına saklanan evin küçük oğluydu.
3: Uzaklaştırma kararı korkunç sonun önüne geçemedi. Boşandığı eşiyle 18 yaşındaki oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü. Ardından kendi canına kıydı. Kan donduran olayın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir süre önce boşanan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya'nın Boğazköy mahallesinde yaşadığı eve geldi. Çok geçmeden taraflar arasında tartışma çıktı. Yanında getirdiği pompalı tüfeği eski eşi ve çocuklarına doğrultan Davut Gökkaya peş peşe tetiğe bastı. Tüfekten çıkan kurşunlarla Türkan Gökkaya ve 18 yaşındaki Emin Gökkaya oracıkta hayatını kaybetti. Silahlı saldırgansa tüfeği bu kez kendisine doğrulttu. Aynı silahla canına kıydı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Davut, Türkan ve Emin Gökkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Tam bu esnada bir mucize oldu. Evde bulunan Ahmet Gökkaya'nın ise kanepenin arkasına saklanarak saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

0: Topkaya ailesinden geriye ise 18 yaşından küçük olan Ahmet kaldı. Kimsesiz kalan talihsiz çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
1: Efendim, yurdun çeşitli bölgelerinden ne yazık ki trafik kazası haberleri geldi. Çankırı'da park halindeki traktöre çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Elazığ'da ise hareket halindeki trenin hemzemin geçidi otomobile çarptığı o anlar kameralara yansıdı.
2: Otomobil traktöre çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Çankırı Kızılırmak Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre arkadan şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralılardan Satı İpek ve Sadık Aras İpek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan bir kişi de tedavi altında. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer kaza haberi ise Elazığ'dan geldi. Hareket halindeki tren hemzemin geçitteki otomobili görünce uzun uzun siren çaldı. Ancak sürücü otomobili hareket ettiremeyince kaza meydana geldi. O anlarda cep telefonu kamerası kayıttaydı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, Dünya Kupası heyecanıyla devam edeceğiz. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Gece oynanan iki maçta da nefesler kesildi. İngiltere Norveç'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
3: ...2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kalesi, aslında kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo, Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları. Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı. İsviçre savunması

0: çalıp şimdi savunmadan döndü. Kaleciden sekti. Lautaro Martinez. Maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem top ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
2: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin en köklü denizcilik geleneklerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı bu yıl 55. kez düzenleniyor. İstanbul Boğazı'ndan Çeşme'ye uzanan 265 deniz millik zorlu parkurda 32 tekne ve 300 yelkenci mücadele veriyor.
3: Yelkenler rüzgarda doğdu. 265 millik prestij mücadelesi başladı. Deniz Kuvvetleri Kupası bu yıl 55. kez yelkenleri maviliklerle buluşturdu.
4: Uluslararası yat yarışında tüm yarışmacılara hayırlı seyirler ve başarılar diliyorum. Provanız nete, rüzgarınız kolayına olsun.
3: Mavi Vatan'daki nefes kesen maraton İstanbul Boğazı'ndan başladı.
5: Start verildi ve 32 tekne Çeşme'ye, yani yarışı kazanmak için canla başla şu anda mücadele ediyor. Yelkenleri açtılar ve yaklaşık 2 gün sürecek bir serüvene çıktılar.
3: Dev yarışta 300 yelkenci dalgalara karşı mücadele ediyor.
6: İstanbul'dan başlayarak İki etaplı bir yarış olacak. Birincisi İstanbul Boğazı'ndan Bozcaada'ya ve yarın akşam, pazar akşamı Bozcaada'ya ulaşılacak ve bir kupa törenini düzenlenecek. Pazartesi sabahta ikinci etabı startı verilecek Bozcaada'dan ve Çeşme'de finish alacak. Salı akşamı da ikinci etabın kupa töreni olacak efendim.
3: Yarışmacılar 265 deniz mili boyunca ter dökecek.
7: Bu kadar sene ardına devam etmesi yarışların çok zor ve

0: sadece birkaç tane var dünyada. Sydney Hobart ve Fastnet gibi dünya çapında bütün yelkencilerin ve sporcuların yakinen bildiği yarışlar. Biz de onlardan bir tanesi olmuş olabilmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Bu eşsiz klasik yarış 14 Temmuz'da Çeşme'de sona erecek.
2: Efendim, vücudumuzda dönem dönem meydana gelen değişimleri yorgunluğa bağlayabiliyoruz. Serhat Yıldırım da böyle düşündü, ancak yorgunluk sandığı durum bayılmayla sonuçlandı. Korkunç gerçeği ise hastanede yapılan tetkikler sırasında öğrendi.
3: Bir işe gittiğimde ortaya çıktı. Yani ansızın durduk yere bayıldım.
1: Bayıldığı yorgunluktandır dedi. Gerçekse hastanede ortaya çıktı. Beynindeki damar yumağı az daha hayatına mal oluyordu.
3: Sonra işte gözümü açtım, hastanedeydim.
1: 39 yaşındaki Serhat Yıldırım çalıştığı sırada aniden bayıldığı gözlerini hastanede açtı. Bayılmalarını ve baş ağrılarını uzun süre yorgunlukla strese bağladı. Ancak gerçek çok daha ciddiydi. Yapılan tetkiklerde beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı.
3: İlk başta ben bunu şey zannettim, hani işten dolayı, yoğunluktan dolayı yorgunluk olarak düşündüm. Arkadaşıma sorduğumda arkadaşıma dedi ki, Serhat dedi, ansızın dedi, gözlerin kapandı, ağzından köpük gelmeye başladı ve şey, yani titremeye başladım. 3 defa MR çekildim, 2 defa tomografi çekildim. Ondan sonrasında Zafer Hoca yanına çağırdı. Serhat dedi ki, beyninde de damarda dedi bir gelişme var. O da diğer damarlara etki yapıyor ve de onların yumak olmasına sebep oluyor. Ve de bu damarın dedi alınması lazım.
1: Uzmanlara göre bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde hayati tehlike oluşturan beyin kanamasına yol açabiliyor.
4: Yumaktaki problem şu, çok yüksek basınçlı atar damar kanının hızlı bir türbülansla dönmesi. Bu birçok soruna yol açabiliyor. Hem etrafını rahatsız ederek epilepsi gibi, bayılma gibi şikayetlere, görme bozukluklarına, hareket bozukluklarına yol açabiliyor. Hem de daha kötüsü, o basınçlı olan kanın açılmasıyla şiddetli beyin kanamalarına yol açabiliyor ve çoğu hasta maalesef beyin kanaması oluşunca tanık alıyor.
1: Sağlığına kavuşan hasta ise yaşadıklarından önemli bir ders çıkardı. Uzmanlar da erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak yılda en az bir kez düzenli sağlık kontrolü yaptırılması çağrısında bulundu.
3: Bir sağlık sıkıntısı varsa işte demesin, işte yorgunluktandır veya işte gelip geçicidir falan gibi düşünmesin. Hemen anında hastanesine görünsün.
4: Nasıl ki aracınızı muayeneye götürüyorsunuz, nasıl ki evinizdeki elektronik cihazlar bakım görüyor, lütfen sağlığınız için kendinize zaman ayırın. 2 yılda bir, yılda bir hekimlerin kontrolüne gidiniz.
2: Sevgili izleyenler, 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet ve motosiklet korteji düzenleniyor. O noktada da bizleri arkadaşımız A Haber muhabiri Merve İzci Özmen bekliyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim ve sözü Merve İzci Özmen'e bırakalım. Oradaki atmosferi bizlere aktarması için.
5: Teşekkürler Merve Özkan. Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Evet, o hain saldırının üzerinden tam tamına 10 yıl geçti ve acısı da ilk günkü gibi taze. Bunu da söyleyerek yayınımıza başlayalım. Tabii 253 şehidimiz vardı ve bu şehitleri anmak adına da yine birçok vatandaşımız bir araya geldi. Pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren 253 motosiklet kullanıcısı, 253 de yine bisiklet kullanan vatandaşlarımız şehitlerimizi anmak için işte bu noktada toplandılar. Oldukça kalabalık bir atmosfer olduğunu söyleyelim. Sadece şehitlerimizi anmak için gelen vatandaşlardan ziyade o günü unutturmamak adına da yine hep birlikte tek yürek olarak bu noktada buluştuk. Hemen vatandaşlara da duygu ve düşüncelerini sormak istiyorum. Merhaba.
6: Merhabalar.
5: Evet, 10 yıl geçti dile kolay. Neler düşünüyorsunuz? Sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktada toplandık.
6: Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz öncelikle. Bizler de burada bulunduk, sabah geldik büyük bir heyecanla ve hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bisikletçiler de bugün bizimleler. Bakalım, büyük bir kalabalık olacak. Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anacağız.
5: Sadece İstanbul'dan değil, nerelerden gelenler oldu?
6: Türkiye çapından gelenler var. Ankara, İzmir, Adana, buradan gelen dostlarımız var. Uzun süredir bu anma gününü bekleyenler var. Gerçekten çok önemli. Milli duygularımızı yaşatmak, aynı zamanda şehitlerimizi saygıyla anmak için bugün hem de sporla birlikte, bisikletle birlikte buradayız, hazır bekliyoruz. Herkes tişörtlerini giydi, şu an görüyorlardır ekranda. Harika.

0: tasarımlar yapıldı. Ay yıldızlı formamızla, gururla bağımsızlığımız için, milli mücadelemiz için sürmeye devam edeceğiz. Bisiklet sporu da çok önemli burada. Bisiklet sporuyla bunu yapıyor olmamız da çok önemli. Türkiye'de son zamanlarda yükselen bir bisiklet sporu var. Ve milli duygularımızı da bu sporla birleştirmek gerçekten bize gurur veriyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan şehitlerimize ve yakınlarına Allah'tan rahmet dileyelim. Aslında bu kortej yalnızca bir sürüş organizasyon değil elbette. Burada verilen en önemli mesaj da 15 Temmuz gecesi yaşamını yitiren 253 şehidin hatırasını yaşatmak ve aradan geçen 10 yıla rağmen o geceyi unutmamak. Bu nedenle de aslında kortejdeki motosiklet ve bisiklet sayısı da tamamen sembolik olarak 253 olarak belirlendi ama bu sayının dışında da yine birçok vatandaşımız bu korteje eşlik etmek için ve o günü, o geceyi unutturmamak için yine kendi imkanlarıyla bu noktada buluştuklarını da söyleyebiliriz. Birazdan hareket edecek konvoyun aslında güzergahı da oldukça anlamlı. Katılımcılar buradan hareket ettikten sonra İstanbul'un en önemli noktalarından geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yine bir araya gelecekler. Bizler bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine de sabır dileyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Merve Özmen paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları unutmadı. Cuma namazının ardından şehitler anıldı, dualar edildi.
3: Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerimizi unutmadı. Camilerde dualar okundu. Kardeşlik ve birlik mesajları verildi.
4: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından bu yıl 10 sene geçmiş oluyor. 10. yıl dönümü Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında ve başta Balkanlarda da anılıyor.
3: 15 Temmuz şehitlerimizin yad edildiği yerlerden biri de Bulgaristan'ın Kırcaali kentiydi.
5: Ve bu süreçte vatanlığı, bayrağı, kimliği için canını feda eden aziz şehitlerimize dua edeceğiz. Onları rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Aziz Türk milletine bir daha böylesi acılar yaşatmasın diyorum. Herkese saygılar sunuyorum.
3: Düzenlenen programda şehitlerimiz için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldı.

0: programa Türkiye'deki camilerde görevli imamlar da davet edilirken, Bulgaristan Baş Müftüsü Ahmet Hasan da A Haber'e programa ilişkin bilgi verdi.
1: 15 Temmuz şehitlerini anmak için buradayız. Cenab-ı Hak aziz milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Türk milletinin vicdanına, birliğine, beraberliğine yıllar önce yapılan bu saldırı kabul edilemez. Türk milleti buna en güzel şekilde cevap vermiştir. Bundan böyle de Allah Teala hiçbir şekilde milli ve manevi değerlerimizi zarara sokacak şekilde saldırılar düzenlemesine milletimiz izin vermesin. Vermeyecektir de bundan sonra.
2: Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına giriyoruz efendim. Hain darbe girişiminin yaşandığı yerlerden birisi de İstanbul'un kalbi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasıydı. O gece orada neler yaşandı? Gelin yakından bakalım.

Kapısına dayandıkları yer İstanbul'un yönetim merkezi, kalbi, mega kentin her şeyiydi. Şehirde basılmadık kritik yer, girmedik nokta bırakmıyorlardı. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası da bir ölüm kalım savaşına sahne olacaktı. Darbeciler ve vatan evlatları arasındaki bir mücadeleye.

Saraçhane'deki belediye binasına geldiklerinde duymayan kalmamıştı ihaneti. Darbecilerin yuvalanacakları yerlerden biriydi İstanbul Belediyesi. Vatandaşlar bunu duyar duymaz harekete geçti. Onlar da soluğu Saraçhane'de aldı. Orada da aynı kanlı taktiği uyguladı. Tüfeklerini halka doğrulttular. Çekinmeden, gözlerini kırpmadan, acımadan. Milletin korkacağını sandılar açtıkları ateşte. Ama bir an bile tereddüt etmemişti vatan sevdalıları. Canla, kanla savunacaklardı kendilerini.

0: kurşun geliyor. Saraçhane'nin önü ana baba günü. Üstüne bir de gelen şehit haberleri, yaralılar. Ama İstanbul'un merkezi de FETÖ'cülere bırakılmamalı. Çetin bir mücadele gerek. Geri çekilmek, dövüşmeden kaçmak olmaz. Öyle yaptılar. Silah sesleri tekbir seslerine karışıyor. Darbeciler ateş açtıkça vatan savunucuları daha da dikleşiyor. Üzerlerine yağan kurşuna aldırmadan hem de. Kamyon, itfaiye, polis araçları ne varsa siper edildi gövdelere. Adım adım dualarla gidildi cenge.
1: Polisin yanından ayrılmak yok. Onların arkasında duracağız. Onların yanını bırakmayacağız. Büyük bir sıra kadar bırakmayacağız. Arkadaşlar.
0: İnanması güç. Kimsenin aklına gelmez. İhanet perdesinin Saraçhane'deki belediye binasının önünde açılacağı.

Bayrak inmemeliydi. İndirmemeliydiler. Hainler el uzatmamalıydı Ay Yıldız'a. Çoluk çocuk, yaşlı kadın, herkes oradaydı. Gerekirse can verilecek, millet iradesi teslim edilmeyecekti. Polis ekipleri de oradaydı. Halkın desteğini de arkalarına alarak yürüdüler. Çatışmalar saatlerce sürdü. Silah sesleri dinmek bilmiyor, darbeciler direniyordu. Kaybedeceklerini bile bile.

tek tek kıyarken canlara en ufak bir titreme olmadı ellerinde.

tansiyonu yüksek gecenin sonunda abluka kaldırıldı. Yeditepeli şehrin kalbi durmasın diye 14 yürek saracağını de bir daha hiç atmamak üzere durdu.

0: içten yükselen bir ateş. Sönmek için değil, tutuşmak için var. Yiğitlik, bir milletin kalbi gibi aynı anda çarpar. Ve gerektiğinde sokaklara dökülür sessizce. Sonra yiğit düştüğü yerden kalkar. Selalar inerken şehrin üstüne ağır ağır, karanlık bir gölge yürür meydanlara. Ama bir şey olur o gece. Korku kalabalığın kalbinde eriyip susar. Bayraklar rüzgarı yalnız bırakmaz o an. Her evden bir ses, her sokaktan bir adım çıkar. Adı konmamış bir cesaret büyür içeride. Hiç hesap yapmadan yürür insan. Demir kuşların gölgesi düşer şehirlere. Tank sesleri yankılanır taş duvarlarda. Ama başka bir ses daha yükselir o gece. Siz dik durun yeter ki biz ölümüne, ölümüne.
1: Siz dik durun yeter ki biz ölümüne, ölümüne.
0: Ezanla karışan, kalpten gelen bir kararlılık. Düşmek vardır o yolun sonunda. Ama geri dönmek hiç yoktur akılda. Karanlık ne kadar büyürse büyüsün, o gece yazılan şey bir tarih değil.

0: değil sadece. Bir milletin kendine dönüşüdür.
1: Yiğit düştüğü yerden kalkar.
2: Mitsubishi Heavy Klima mevsim hava...

0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Tıkla gir diye gönderilen linkler söz konusu. Bunlar ilk bakışta çok pratik, işte hızlı, zahmetsiz olarak karşımıza çıkıyor. Ama yeni araştırmalar sizin de ifade ettiğiniz gibi gösteriyor ki bu kolaylığın bedeli oldukça ağır olabilir. Hesap bilgileriniz siber korsanların eline geçilebilir ve mağdur olabilirsiniz.
9: Son dönemde yaygın olarak kullanılan SMS doğrulama sistemi birçok kullanıcının güvenliğini tehdit eden bir sorun haline geldi. Yapılan bir araştırmaya göre 175'ten fazla hizmet adına SMS gönderen 700'ün üzerinde sistem noktası kullanıcı güvenliğini zayıflatan uygulamalar içeriyor. En büyük sorunlardan biri SMS'e gönderilen bağlantı.

0: Çantaların tahmin edilebilir veya kolayca çoğaltılabilir olması.
1: Yani düşünün, kötü niyetli biri, bir siber korsan, teknik olarak çok çok ileri bilgiye sahip olmaksızın sadece biraz deneme yanılma yoluyla başkasının hesabına girebiliyor.
0: Araştırmacılar 33 milyondan fazla mesajdan elde ettikleri 322 binin üzerinde benzersiz giriş linkini inceledi. Bunların 701 Endpoint'ten gelen ve 177 hizmeti kapsayan kısmının kimlik numarası, doğum tarihi, banka hesap bilgileri ve kredi skoru gibi kritik kişisel verileri açığa çıkarabileceği belirlendi.
1: Bazı linkler biliyorsunuz aylarca, hatta yıllarca geçerli kalıyor. Yani gönderilen link yıllarca geçerli kalıyor. Bu da bir kez ele geçirdiyse her zaman risk var mantığını beraberinde getiriyor.
0: Sorunu ağırlaştıran bir diğer unsur SMS'in şifreli olmaması.
1: Daha önce milyonlarca SMS'in biliyorsunuz açık veri tabanlarında, dark web'te, yani web'in görünmeyen yüzünde ortaya saçıldığını görmüştük. Bu mesajların içinde neler var? İşte ad, soyad bilgileri, kimlik bilgileri, adres bilgileri, finansal başvuru detayları bile vardı ve bunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla kullanımı kolay diye SMS doğrulamanın ben hala tercih edildiğini görüyorum.
0: Uzmanlar SMS doğrulamanın yeterli olmadığını belirtiyor. Daha güvenli yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini söylüyor.
1: Gönderilen linkler ve kodlar çok kısa süreli olmalı. Yani yıllarca o link aktif olmamalı. Belli bir süre olmalı. Şifremi unuttum dedim ve link geldi. Bunu kullandıktan sonra otomatik olarak geçersiz kılınmalı. Rastgele tahmin edilebilecek yapılar artık kesinlikle terk edilmeli. Burada kullanılan doğrulama anahtarları kesinlikle kriptografi aracılığıyla gerçekleştirilmeli ki deneme sınırının da getirilmesi şart.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

İyi sabahlar sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri senatörü ve Washington'da İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. 30 minutes ago. Açıklama Lindsey Graham'ın ofisinden yapıldı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı Amerika Birleşik Devletleri senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi. Güney Carolina'lı Graham, Kongre'de 30 yılı aşkın bir süre görev yaptı. Ulusal güvenlik ve dış politika konularında önde gelen bir isimdi. Washington'da İsrail'in en güçlü destekçilerinden biri olarak da öne çıkan bir isimdi. Cumhuriyet Partisi'nden Senatör Graham, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki adaylığına karşı çıkmasının ardından Trump'ın önde gelen destekçilerinden biri oldu. Geçmişte Türkiye'ye yönelik yaptırımları savunan Graham, Ankara'daki NATO zirvesi için yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini desteklediğini de söylemişti. Efendim, bir ölüm haberi de Katar'dan geldi. Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani hayatını kaybetti. El Sani 74 yaşında vefat etti. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi. Açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedaviyi gördüğüne işaret edilerek merhuma Allah'tan rahmet dilendi. Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife El Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad

0: 50 saniye devretmişti. Sevgili izleyenler, Orta Doğu gündemiyle devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ipler kopma noktasına geldi yeniden. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla ticari bir gemiye uyarı ateşi açtı. Washington yönetimi ise İran'ın hamlesine sert karşılık verdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda kentten de patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sabah saatlerinde İran'a yönelik son saldırı dalgasının da tamamlandığını duyurdu. Neler yaşandı bakalım şimdi.
1: İran Hürmüz'de ticari gemiyi hedef aldı. Boğazı kapattığını duyurdu. ABD hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar yeniden şiddetlendi.
2: Onlara çok sert vurduk ve bence onları 20'ye 1 yendik. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 kez vuracağız.
1: ABD ve İran arasındaki kırılgan süreç gece saatlerinde kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasa dışı geçiş yollarını kullandığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye ateş açtı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Kıbrıs bandıralı geminin motor bölümü isabet aldı. Gemide yangın çıktı. Mürettebat gemiyi terk etti. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yapıldı. ABD bu olayı bahane olarak kullanırsa sonuçları ağır olur mesajı da verildi. ABD'de İran'ın hamlesine karşılık olarak hava saldırısı başlattı. 3 saldırı dalgası düzenlendi. Bender Abbas, Sirik ve Buşehir başta olmak üzere özellikle güney bölgeler ve Hürmüz çevresindeki kentler vuruldu. Çok sayıda kentten peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran devrim muhafızlarına ait radarlar, füze sistemleri ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. Saatler sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların bittiğini duyurdu. Güvenlik tehdidi yine bölge ülkelerine sıçradı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan füze gönderildiği iddia edildi. Tahran yönetiminden geri adım atmayacağız mesajı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadan açıklama yaptı. Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçekler kapınızı çalıyor ifadelerini kullandı.
0: NATO zirvesi Türkiye'yi bir üst lige taşıdı. Diplomatik zaferin arkasında yaşananlar da gün ışığına çıkmaya başladı. İlerleyen günlerde zaferin meyvelerinin alınmaya başlayacağı vurgulandı.
3: Merhaba Erşkar.
4: Diplomatik zafer yeni atılacak adımlarla daha da perçinlenecek. Ankara'da yapılan NATO zirvesinin kazananı Türkiye oldu. Türkiye ile ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Trump F-35'lerin verilmesi yönünde yeşil ışık yaktı. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.
5: Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
6: Evet, bu konuda almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan. Halihazırda şu ana kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi. Ve kesinlikle bizim mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.
4: ABD ile yapılan görüşmelerde en kritik başlıklar F-35 ve S-400'lerle ilgiliydi. ABD Patriot'ları vermeyince Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S-400 füzelerini teslim almıştı. Bunun üzerine Türkiye F-35 programındaki ortaklığından çıkarılmıştı. Trump'ın göreve gelmesiyle F-35 konusundaki diyalog yeniden başladı. Şimdi S-400'lerin Katar'a satılması gündemde. Bu konuda Rusya ile görüşmeler yapılıyor. Sonrasında Türkiye'nin parasını ödediği, şu anda ABD'de depoda tutulan 6 adet F-35'in Türkiye'ye getirilmesi söz konusu olacak. Diplomatik kaynaklar Katsa yaptırımlarının kaldırılmasınınsa farklı bir süreç olduğunu belirtiyor. ABD'deki siyasi iklimin yumuşadığına dikkat çekiyor. Zirvede yaşananlar da konuşulmaya devam ediyor. Trump'la İspanya lideri Sanchez ve İtalya Başbakanı Meloni arasında gerginlik söz konusuydu. Zirve öncesinde Trump, İspanya'yı berbat bir müttefik olarak nitelendirmişti. Meloni ile arasında ise fotoğraf krizi yaşanmıştı. Trump'ın katı tavrının kırılmasında Başkan Erdoğan'ın rol oynadığı ifade edildi.
0: Efendim, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin olumlu açıklamaları Atina'da endişe kaynağı oldu. Yunanistan'da ana muhalefet Mitsotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tuttu. Türkiye F-35 alıyor, biz daha çoban adasına kablo döşeyemiyoruz yorumları yapıldı. Gelin daha fazla ayrıntıyı alalım biz de. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. Hemen dönelim bulunduğu noktada. Yunanistan'da neler konuşuluyor? İlhan, günaydın, hoş geldin yayına. Nasıl yorumlar yapılıyor? Basında neler konuşuluyor? Liderlerden gelen açıklamalar var mı? Senden dinleyelim.
7: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki konuşuluyor. Ankara zirvesi biraz önce sen de belirttin. Hakikaten Türkiye için bir zafer. Bunu Yunanistan'da görüyoruz. Belki Türkiye'nin içerisinde görmüyorlar bazı kesimler, ancak bu bir gerçek. Eski Başbakan Tsipras katıldığı, ekonomistin katıldığı bir panelinde konuştu. Ve dedi ki Mitsotakis hükümetini topa tuttu. Biz daha çoban adasına bir kablo döşeyemiyoruz. Türkiye çığır açtı. Dolayısıyla da savunma sanayinde en büyük kazanan Türkiye. Bunu açıkça eski başbakan dile getirdi. Dolayısıyla da Mitsotakis hükümetine biz daha henüz Amerika Birleşik Devletleri ile Biden döneminde ilişkilerimiz iyi olduğu dönemde kazanım elde edemedik. Trump'ın şu anda Türkiye ile ve özellikle Büyük Türkiye, bu kelimeyi de kullandı, Büyük Türkiye ile bir oturup da konuşamadık dahi biz kendimiz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri okyanusun ötesinden geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkıştı. Bununla da kalmadı. Askeri olarak hem stratejik olarak büyük kazanımlar elde etti. Oysa biz ne yapıyoruz? Jeopolitik olarak giderek zayıflıyoruz ve bölgemizde sözde bir güç idik. Mitsotakis'in söylediği gibi. Ancak gördük ki kağıttan bir kaplanız. Bunu da özellikle söyledi. Ve orada tabii ki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu hemen geldi. Nasıl değerlendireceğim? Biz daha bir kabloyu döşeyemiyoruz. Daha soruyoruz sağa sola, bunu döşeyelim mi döşeyemeyelim de, bu mu egemenliğimizi korumak diye sözlerle de Mitsotakis'e karşı çıkışta bulundu tabii ki. Bu durumun kazananın Türkiye olduğunu, çünkü neden Türkiye oldu bunu da açıklık getirdi. Türkiye savunma sanayinde son dönemlerde ciddi atılımlar, devasa atılımlar yaptı. Bugün eğer İngiltere ile Eurofighter ve diğer ülkelerle, Amerika Birleşik Devletleri ile F-35, F-110 motorlarının gelmesi, F-16'ların modernizasyonu gibi konular konuşuluyorsa ve Türkiye bunların, bu kazanımları elde ediyorsa, bu bizim tamamen dış politikada iflas ettiğimizin bir kanıtıdır. Sayın Mitsotakis bunu görmemeye devam ediyor. Ancak önümüzdeki zaman diliminde bu gerçekler ortaya çıkacak ve o zaman başımızı ellerimizin arasına alarak daha ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekir. Nerede yanlışlar yapıyoruz? Yunan halkı bunu böyle bilmeli. Ancak tek bir gerçek var. Bu zirvenin kazananı Türkiye oldu diyerek Mitsotakis'i topa tuttu diyelim. Sözü şimdilik size verelim.
0: İlhan, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Yunanistan daha da konuşmaya devam edecek gibi görünüyor yaşananları. Sevgili izleyenler, Srebrenica soykırımının 31. yılında siyasilerden ardı ardına anma mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız paylaşımında bulundu.
8: Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde acılar hala taze. Katledilen 8.372 Bosnalı dualarla anılıyor. Srebrenica katliamının 31. yılı dolayısıyla ardı ardına anma mesajları yayımlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soykırımın insanlığın vicdanına

0: daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te anma mesajı paylaştı.
0: Srebrenica soykırımında şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma töreninin yıl dönümünde kürsüdeydi. Yasal düzenlemeler için bu ayı işaret eden Hatimoğulları, Temmuz ayını en iyi şekilde değerlendirelim, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım dedi.
3: Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa, kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı.
1: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere dair konuştu. Siyasi partilere seslendi.
3: Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Bu kapıyı daraltmayalım, bu imkanı ertelemeyelim. Demokratik siyasetin önünü sonuna kadar hep beraber açmayı başaralım.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma töreni yıl dönümünde konuştu.
3: Ateş yakıldı ve silahlar ateşe atıldı. O ateş ölümü, çatışmayı, şiddeti tarihe havale eden bir ateşti. Bundan sonra hiçbir anne evladını kaybetmesin.
1: Hatimoğulları yasal düzenlemeye dair mesajlar verdi.
3: Temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce beklentiye olumlu yanıt verecek şekilde çıkmasını sağlayalım ve yolumuzda daha iyi bir şekilde ilerleyelim.
2: İş siyasette devam edelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında yapmayı planladığı iddiası CHP kulislerine bomba gibi düştü. Özgür Özel ise buna karşılık Kılıçdaroğlu yerine farklı bir heyetin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurabileceklerini ifade ediyor. Yani Özel, Kılıçdaroğlu'nun yerine kayyum atanmasını isteyecek.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar
4: sürer? En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 aylık takvim önümüzdeki yıla kadar uzadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultayı 2027 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
4: Mahkemenin Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz.
7: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. Yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
6: Olağan kurultay süreci mahallelerde delege seçimiyle başlayacak, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam edecek. Aylara yayılacak takvimin ancak 2027 yılının Nisan ayında tamamlanabileceği konuşuluyor.
4: Mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
5: Sizce ne olurdu?
4: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak mutlanda sadece ben gelmiyorum. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor.
6: Kılıçdaroğlu kurultaya tamamen yenilenmiş bir CHP ile girmeyi hedeflerken Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir ismin görevlendirilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.
7: Usul hukuk mahkemeleri ne gidip başvuruyorsunuz? Bunlar yapmıyor diyorsunuz. O da diyor ki yapacak bir heyet atadım.
6: Özel'in dile getirdiği senaryoda mahkeme kararıyla kurultay sürecini yürütmek üzere bir heyetinin, yani kayyumun atanması gündeme gelebilir. Özel bu olasılıkla ilgili vallahi daha iyi ifadelerini kullandı.
4: Ya akıl tutulması var. Gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan.
6: Parti içindeki arınma adımları ise peş peşe geliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi son toplantıya kadar 36 il başkanını görevden almıştı. Bu sayı yeni açıklamayla 7 il başkanının daha görevden alınmasıyla 43'e yükseldi.
8: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi, yani 7 tane ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz.
6: Görevden alınan illerin 30'una yeni il başkanları atanırken kalan 13 il içinse kararın önümüzdeki günlerde verilmesi

0: MSB News. Sevgili izleyenler, aralarında siyasilerin de olduğu çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği ve uyuşturucu ağ kurduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın Yalova'da yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: Büyük uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ünlülere yer ve uyuşturucu temin eden kadın Yalova'da yakalandı. İstanbul merkezli operasyonda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda ünlü isme fuhuş için aracılık ettiği öne sürülen Nadeja Novitskaya hakkında acele koduyla operasyon talimatı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli kadının Yalova Çınarcık'taki adresi tespit edildi. Emniyet ekiplerinin adrese yaptığı şok baskınında gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna, bilgisayarlarına ve dijital materyallerine el konuldu. Söz konusu dijital cihazlardaki mesajlaşmalar ve irtibat kayıtları mercek altına alındı. Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve ticaret suçlarından da işlem gören şüphelinin adli tıpta biyolojik örnekleri alındı. Suç ceza hakimliğine sevk edilen yabancı uyruklu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birçok ünlü isimle bağlantısı olduğu belirtilen şüphelinin dijital verilerinden çıkacak sonuçların soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.
0: Sevgili izleyenler, Tokat'ta 8 yıl önce kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan bir daha haber alınamadı. Küçük Evrim'in şüpheli kayıp dosyası ise yeniden açıldı. Soruşturma elde edilebilecek yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda kaldığı yerden devam edecek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların tozlu raflardan indirilmesi yönünde başlattığı çalışmaya her gün bir yenisi ekleniyor. 8 yıl önce 3,5 yaşındayken kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Evrim Atış'ın dosyası da yeniden açıldı. Küçük Evrim 2018 yılının Temmuz ayında Tokat'ın Turhal ilçesi Yeni Su köyünde annesi tarafından kardeşiyle birlikte bırakıldığı yayladaki çadırın önünden kaybolmuştu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri küçük kıza ulaşabilmek için aylarca dağ taş dolaştı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış verdikleri çelişkili ifadeler sebebiyle tutuklandı. Baba Atış, kızının traktör kazasında hayatını kaybettiğini ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürdü. Mezar açıldı ama içinde Küçük Evrim yoktu. Anne Dilek ve baba Burhan Atış bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Evrim'in dosyası ise şüpheli kayıplar arasında yerini aldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yıl sonra dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma mevcut delillerin yanı sıra elde edilebilecek yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda kaldığı yerden devam edecek.
0: Efendim, Afyonkarahisar'da bir sucuk fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın fabrikada büyük hasara yol açtı.
2: Sucuk fabrikası alevlere teslim oldu. Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sucuk ve et işleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Yangına 14 itfaiye aracı, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD da destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada ağır hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Müzik Doğu Anadolu'nun en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da çiftçilerin zorlu kış mesaisi erken başladı. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için başlayan ot biçme sürecini A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konu aktaracak şimdi bizlere. Günaydın Yüksel, hoş geldin yayınımıza. Kolaylıklar dileyelim, hemen sözü sana bırakalım.
3: Teşekkürler Merve Özkan. Tabi Doğu Anadolu bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından birisi hayvancılık. Hal böyle olunca da hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için özellikle de çiftçiler ya da kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar da imece usulü birbirlerine yardımcı olarak asırlı tırpanlarla ot biçme mesaisine başladılar. Tabi bu göstermiş olduğumuz görüntü aslında son yıllarda nostalji olarak diyebiliriz. Öyle ki teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok bahçe ya da çayır artık traktörlerle biçiliyor, ancak traktörlerin giremediği noktalarda ise vatandaşlar her gün bir kişinin bahçesini, çayırını biçmek için bir araya geliyor ve görmüş olduğunuz gibi ellerindeki tırpanlarla da, yine o asırlık tırpanlarla da tırpanlar dövüldükten sonra çayırlar biçiliyor. Hayvanların kışlık yiyecekleri de hazırlanıyor. Tabii detaylarında yine yayın konuğum Şekerliköy muhtarı Engin Apaydın'dan dinleyeceğiz. Bir taraftan da masat vuruluyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Bereketli olsun.
4: Sağ olun. Allah razı olsun.
3: Neler söylersiniz? Otlar biçiliyor artık. Hayvanların yeme ihtiyacı karşılanıyor.
4: Şimdi bizim bölgemiz coğrafi olarak kış iklimine daha fazla zaman ayırıyor. Yani 6 ay kış, 6 ay yaz. Erzurum'da öyle derler. Bunun için biz hayvanlarımızın otunu yazdan temin ediyoruz. İşte ümece halinde böyle biterek bir 20 gün, bir ay çalışıyoruz. Hayvancılık olduğu için bu bölgede hayvana ot yemden daha elverişli. Çünkü damızlık hayvanı otundan daha elverişli oluyor bölgemiz.
3: Peki rekolte nasıl bu sene?
4: Bu sene şöyle, 80-85 yaşındaki insanların bu yıla kadar hiç böyle bir verim olduğunu görmedik diyorlar. Şükür Allah'a bu sene çok iyi.
3: Çok şükür.
4: Verim iyi. Gurbetteki köylülerime, gurbette olan eşe dostu herkese selamlar. Buradan köyümüzü izlerseler biz de mutlu oluruz.
3: Şöyle bir taraftan da tabii tırpanlar dövülmesi
4: tırpan
3: var.
4: Tırpan dövülüyor. Şu an masatlıyorum mesela, onlara yardımcı oluyorum. Köy muhtarı olarak da boş zamanlarımı bunlardan ayırmak beni mutlu ediyor. Komşuları bir araya getiriyoruz. Bu tırpana masat vurmadır. Bunu vurmayı
3: bilmesi için.
4: Evet. Zaten dövmeyle masatı vuramadın mı biçmekte çok zorlanırsın.
3: O zaman şöyle bir dövmesini de gösterelim. O nostaljik görüntüyü de diyelim.
5: Sen tabii, tırpanın döveyim. Bunu al, onu döve.
3: Tabii bir taraftan tırpanlar dövülüyor. Diğer taraftan biçiliyor. Tabii biçildikçe de aslında tırpanlar körelebiliyor. İşte bu anlarda ise yine tırpan dövme işlemi de yine çayır içerisinde yapıldığını da belirtelim. Şöyle o eski örs dediğimiz, çekiç dediğimiz konu da burada devreye giriyor. Şimdi muhtarımız da kısa bir şekilde gösterecek bize tırpan nasıl dövülür.
4: Tırpan dezgahla, çekişle dövülür. Çünkü tırpan biz dededen babadan kalktık, böyle gördük. Arazide, kırsal arazide bu keçicinle örsten başka bizim herhangi bir şeyimiz yok. Yani bunu bileyecek, inceltecek malzememiz yok. Bir de bu yorulmuş ırgadı dinlendirir.
3: Kolay gelsin diyelim muhtarım o zaman sizlere. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde ot biçme mesaisi başladı. Hayvanların kışlık yiyecekleri hazırlanıyor. Yemler işte bu şekilde aslında, otlar biçildikten sonra da artık kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra ise hayvanların kış aylarında içeride bakımı yapılırken de yine bu otlar yediliyor diyelim. Sözü Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Şekerliköy'den sizlere bırakalım Merve Özkan.
0: Yüksel, teşekkür ederiz. Çok sağ olun paylaştığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim sizlere. Efendim yakına devam edeceğiz. Şimdi Konya'nın Çumre ilçesine bağlı Üçhüyük köyü tarımsal üretimi, yöresel lezzetleri ve köklü Türkmen kültürüyle dikkat çekiyor. Dev kazanlarda pişen aşureden saç böreğine, höşmerim tatlısından tarım ve hayvancılığa uzanan bereket dolu yaşam ekranlara yansıyor.

0: oldu, kıvamına baktın mı?
1: Kıvam güzel.
0: Dumanda kalma, dumanda kalma. Gel böyle.
1: Çok sinecek ha bak.
0: He, al onu artık istersen.
2: Tamam, alalım.

0: anlatsana.
1: Önce suyu kaynar.
0: Evet.
1: Şey, salçasını, yağını, biberini kavurun, suyu kaynar. Ondan küçük küçük bulgurunu atan şeyin, aşın, evet, buğdasını. Üzüm, nohut, fasulye.
0: Evet.
1: Onlar atayım.
0: Bu ayda her evde olur mu?
1: Her evde. Her evde pişer bu.
0: Ne yaparsınız piştikten sonra?
1: Komşulara dağıtırız.
0: Öyle mi?
1: Komşulara.
0: Sıcak mı yenir, soğuk mu yenir?
1: Ne sıcak ne soğuk.
0: Kılık kılık yiyor.
1: Evet.
0: Peki içinde çok mu malzeme var?
1: Var.
0: Neler var?
1: Üzüm, fasulye, nohut, bulgur, şey, buğda.
0: Evet.
1: Yağ, biber.
0: Abi burada her yerde yapılır değil mi?
2: Her tarafta yapılır burada. Her yerde bu mevcut bu. Her aşure günleri,
0: evet,
2: her yıl bu yapılır.
0: Yapılır.
2: Dağıtılır komşuya. Ondan sonra hısım akrebeye dağıtılır.
0: Vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de gördüğünüz gibi bu tip hamur işleri. Burada da ablalarımız, teyzelerimiz toplanmışlar. Hep birlikte hamur işlerini yapıyorlar. Selamun aleyküm, kolay gelsin.
3: Aleyküm selam, sağ olun.
0: Nasılsınız ablacığım burada?
3: Saç böreği bu. Meşhur köyümüzün saç böreği Konya'nın.
0: Nasıl yapıyorsunuz burada siz?
3: Hamuru yoğuruyoruz.
0: Evet.
3: Sonra bezeliyoruz. Açıyoruz. İçini katlıyoruz. Orada katlanıyor işte.
0: Evet.
3: Öyle sonra da pişiriyoruz saçta.
0: Nelerle yaparsınız diyeceğim ama burada nelerle yap?
3: Kendimiz var bu küflü peynir.
0: İşte bu Konya.
3: Kendimiz yaparız bunu.
0: Konya'nın organik en ünlü peyniri değil mi?
3: Evet evet.
0: Küflü peyniri de kendiniz mi yaparsınız?
3: Aha, evet kendimiz yaparız. Bunu da kendimiz yaparız. Güneşte şifşirlenir.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Güneşte ne olur?
3: Şifşirlenir şifşi.
0: Ne demek?
3: Yani torbaya koyulur, süzülür.
0: Suyu süzülür.
3: Evet, suyu süzülür. Yağmur sonra güneşte de, evet. Bunu börek yaparken bu sünür iyi, güzel.
0: Burada bir şeyimiz daha var, bu nedir?
3: Bu da ıspanak.
0: Ispanaklı.
3: Bahçeden toplanır,
0: evet,
3: haşlanır ve böyle olur.
0: Ben tam hazinenin yanına oturdum, galiba her şey buradan çıkıyor.
3: Organik. Bu da organik köy yumurtası. Evet. Tavuklarımız kendimizi.
0: Bunları ne yapıyorsunuz?
3: Bunlarla da börek yapılıyor.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Ne böreği yapılıyor? Bunlar yine aynı mı?
3: Saç böreği aynı.
0: Saç böreği. Başka bir şeyler daha var buralarda.
3: O da, bu da kaymak.
0: Ha, kaymak da.
3: Bu da ineklerden olur.
0: Burası hepsi süt yöresel.
3: Evet, yöresel.
0: Şimdi ne yapacağız?
4: Şimdi
0: ne?
4: Yumurtalı yapacağım ben.
0: Yumurtayı içine mi kırıyorsunuz?
4: Evet, dur.
0: Şöyle bir gösterelim. Tunağını da göstersin. Açılmış yufkaya.
4: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz?
4: Azıcık kapanmıyor. Böyle azıcık.
0: Un atıyorsunuz değil mi?
4: Evet, un atıyorum. Şimdi kaymasın diye. Kırga kırıyorum.
0: Oh, maşallah. Yumurtayı kırdık. Şimdi sıra neydi?

0: Muhtar'ı sabırsızlıkla bekledik. Geldi börekler.
1: Aynen vallahi.
0: Nasıl olmuş?
1: Çok süper olmuş maşallah.
0: Bak bakalım, bak bir tane al.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Siz de bakın Ahmet Bey.
0: Buyurun, biz bakarız. Neyli, ıspanaklı mı şimdi?
1: Şimdi ıspanaklı.
0: Çok mu sevilir ıspanaklı muhtarım burada?
1: Süper. Çok güzel severler burada.
0: Ispanaklı, ispanak. Burada kendi ıspanağımız.
1: Bahçemizi ekiyoruz.
0: Evet.
1: Bahçemizden yoluyoruz. Buraya geliyor işte yıkandıktan sonra.
0: Doğranıyor
1: işte burada. Hazır vaziyete geldikten sonra yapıyorlar burada.
0: Bir tane yiyin bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nasıl yine bir görelim muhtarımız bize. Maşallah maşallah, muhtarım da iyi yiyor.
1: Süper. Nasıl? Maşallah süper.
0: Afiyet olsun. Efendim, bu köyde tarım çeşitliliği oldukça fazla, sulanabilir araziler oldukça fazla yine. Bu da buranın zenginliğini ortaya koyuyor. Efendim, bereketli olsun diyelim. Şu anda bir hasat var. Bu köydeki tarımla ilgili neler söyleyeceksiniz?
2: Şu anda tarımımız bizim en güzel yerde, teknolojik anlamda verimli olarak çok güzel bir topraklarımız var. Bir, burada sulanır arazimizin tamamı sulanır halde. Şu anda hani burada bir çerezimiz çalışıyor. Hasat halindeyiz. Hasatta da şu anda arpa işlemi var. Bu sene bereketli bir yer olduğu için burada degar başına ortalama tonu görüyoruz. Yani bu da bizim...
0: Bir ton yani.
2: Bir ton. Degar başında bir ton
0: verir. Çok iyi bir rakam değil mi?
2: Mükemmel bir rakam. Yani bu rakamlar geçmiş yıllarda ama...

0: geçen yıllarda işte 2023-2024 yıllarında hani bir yağmurun kısıtlı olduğunu, kuraklığa doğru yönde ve elhamdülillah Cenab-ı Allah bu yıl geçmiş yılların, son 60 yılların en güzel rahmetlerini, yağışlarını aldık bu sene elhamdülillah. Evet. Mükemmel bir yağmur oldu ve bunun sonucunda işte gördüğünüz gibi bütün mahsullerimiz o kadar canlı ki, verimli. İnsan baktıkça iştahı açıyor. Mahsul güldükçe insanoğlu da gülüyor. İnsanoğlu gülüyor, mahsul de gülüyor bu arada.
1: Peki burada hangi ürünler ekilir, hangi çeşitler var?
2: Burada genelde arpa, buğday, ayçiçeği, kabak, soğan ekmeye başladılar biraz etraftan gelen arkadaşlar, evet, dışarıdan. İşte pancar, pancar bizim zaten olmazsa olmazımız. Değil, pancar evet. Olmasa biz yaşayamayız.
1: Siz neler ekersiniz?
3: Aynı şekilde.
1: Beraber çiftlik
3: yapıyoruz. Yani aşağı yukarı.
1: Yakınsınız.
3: Yakınız.
1: Peki nasıl burada çiftçilik daha mı kolay su olduğu için?
3: Su olduğu için değil yani, Cenab-ı Allah verirse olacak bu iş. Evet. Yani olmazsa yok. Evet. Bu sene rahmetimiz çok güzel maşallah. Evet. İyi, verimimiz de iyi.
1: Buğday nasıl bu sene, arpa nasıl?
4: Degar'da 9 kilodan başlıyor, 1200 kiloya kadar verimlerimiz var.
1: Hani iyi bir senedeyiz.
4: Elhamdülillah çok güzel bir senedeyiz.
1: Peki başka ne hasatları yaparsınız burada bu arpanın dışında?
4: Arpa, buğday hasadı yaparız makineyle. Ayçiçeği, çerezlik ve yağlık olmak üzere mısır biçimlerimiz var.
1: Tabii, bu makineyi mi kullanıyorsunuz onlarda da ayçiçeğinde de?
4: Bu makineyi kullanıyoruz ama önündeki hasat tablamızı değiştiriyoruz sürekli her mahsulde.
1: Değil mi?
4: Evet öyle.
1: Peki siz de bu işi yapıyorsunuz.
5: Evet. Ya illa ki gecesi gün tabii sıcağın içinde çalışıyoruz. Evet. Tehlike riskleri var illa ki. Hava dereceleri, gündüz sıcaklıkları çok yoğun bu aralar. Harman sezonunda olduğumuz için tabii sapın sıcaklığı da çekiyor illa ki.
1: Ama bir şerdöverlerin işi lüks değil mi artık?
5: İlla ki yani. Teknolojiye ayak uyduruyoruz şu anda.

0: soğan tarlasındayız.
1: Soğan da ekmeye başladın değil mi?
0: Maşallah 2-3 yıldır soğan da ekiliyor. Güzel de soğanlarımız oluyor. 30-35 ton kadar veriyor şu anda. Bizim Konya dönümünden 2500 metrede 30-35 ton kadar veriyor. En düşüğü 20-25 kadar alıyor. Ama iyi bakan da 30-35 kadar alıyor Konya dönümünden 2500 metrede.
1: Nasıl, zor mu soğan yetiştiricilik?
0: Soğan zor. Tabii ki zor. İşçiliği zor, işte bakımı zor. Soğan biraz sürekli sulamak zorundasın bunu. 7-24 saat çalışması lazım.
1: Peki bu soğanlar ne oluyor sonra?
0: Sonra depolara gönderiyorlar.
2: Türkiye
0: genelinde dağılıyor. Bunun depoları var. Arkadaşlar şey yapıyorlar, bunu temizliyorlar. Çuvallara dolduruyorlar, torbalara. Torbalara dolduruyorlar, depoya koyuyorlar. Evet. Depodan hallere, işte Türkiye'nin her bir tarafına gidiyor buradan.

0: Bu köy oldukça üretken bir köy. Burada bir yandan tarım yapılıyor, bir yandan da hayvancılık yapılıyor. En çok hayvanı olanlardan birisi Fatih kardeşim burada. Süt sağıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Nasıl hayvancılık burada?
1: Hayvancılık güzel abi burada. Abi öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş sefalar bulduk.
1: Getirdiniz. Hayvancılık küçük baş yapıyoruz burada. Güzel, biraz meşakkatli ama iyi. Bizim gelirimiz bu.
0: Evet.
1: Bu işle uğraşıyoruz. Baba mesleği bizim, dede mesleği bu. Evet. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz abi biz.
0: Peki nasıl geçer bir gününüz? Kaçta kalkarsınız, kaça kadar çalışırsınız?
1: Abi bu küçük başta saat yok abi bunun. Sabah namazına kalkarsın. Gerekse saat gece 12'de de yattığın olur. Saat 9'da da olur. Yani saat yok bu işin ya. Ne zaman koyunun karnı doydu o zaman işin biter abi.
0: Nasıl bir hayvancılık yapıyorsunuz? Burada kapalı besin mi, açık besin mi?
1: Abi biz burada Akkaraman açık, bizde kapalı değil. Yayılım yapıyoruz abi. Merada otlatıyoruz bu işi. Biz Akkaraman yapıyoruz. Süt işine gelince süt de biz kendi şeyimizi alıyoruz. Biz satmak için değil.
0: İhtiyaçlar.
1: Kendi ihtiyacımızı karşılamak için yapıyoruz abi.
0: Etçilik mi yapıyorsunuz?
1: Abi et yapıyoruz abi biz. Sağım değil, et yapıyoruz biz.
0: Bu da en ağır görev sizin mi?
2: Evet, ablam.
0: Kaç

0: Ne hayvan sağarsın
1: gibi? Yani hayvanın şeyine göre 100-150 kadar sağarım.
0: Tek başına mı sağıyorsun?
1: Evet, tek başıma sağarım.
0: Zor mu peki bu iş?
1: Severek yaparım. Öyle mi? Sevdiğim için severek yaparım. Güzel bir şey ya. Peygamber mesleği güzel bir şey.
0: Peki bu usta ne yaparsınız?
1: Peynir yaparım, kaymak yaparım, tereyağımızı yaparım. Ondan sonra yoğurdumuzu yaparım. Kendi ihtiyacımızı gideriz yani. Güzel bir şey. Severek yaparız.
0: Sağılan hayvanla sağılmayan hayvanı ayırt edebiliyor musun?
1: Evet, biliyorum.
0: Sağdığın hayvanı biliyorsun.
1: Tabii biliyorum.
0: Tanır
1: biliyorum.
0: Tanır mısınız hayvanları?
1: Tanırız. Tanımam mı? Tabii tanırız. Öyle sürekli içindeyiz biz.
0: Kaç yıldan beri sağımı yaparsın?
1: Çocukluğumdan beri yaparım ben. Büyüklerim yapıyordu. Küçüklüğümden beri yaparız yani.
0: Evet. Yorulmuyor musunuz?
1: Yok, severek yaparız.
0: Kaç kilosu sağıyorsun abla?
1: Kaç kilo sağarım? 100 kilo sağarım. 100 kilo sağarım.
0: Ondan sonra sağdıktan sonra ne yapıyorsun bunları?
1: Kaymak çekerim. Peynir yaparım, kaymak yaparım.
0: Satıyor musun ihtiyacına mı?
1: İhtiyacımı gideririm. İsteyen olursa veririm.
0: Yani taze taze satarsın.
1: Evet, buradan, satarım. Aynen, evet, aynen. Evet.
2: Doğal abi, organik bu. Yani biz bunu yemle süt almıyoruz. Bu merada yayılıyor, yeşilini alıyor. O şekilde yani biz bunu yemle, küspeyle bunu süt almıyoruz yani. Bu doğal, organik yani bu.

0: Maşallah yanından da ayrılmıyorlar galiba.
1: Evet evet.
0: Kaç tane var?
1: 100.
0: 100 tane. Ne yapıyorsun bunları?
1: Keseceğiz.
0: Ha, yani satıyorsun, kesiyorsun.
1: Yani isteyene de veririz, satıyoruz. Yettik yani.
0: Kaç seneden beri indi yetiştirirsin?
1: Anamdan doğdun doğalı. Evet. Kapıda vardı yani. Bu sene daha fazla.
0: Ne istiyorsun bunları, ne veriyorsun?
1: Valla şu an mısır yer. Öyle bir mi? De merhaba ol, sal yeri yer işte.
0: Öyle mi?
1: Öyle.
0: Zor
1: olmuyor. Yok yok, biz şey yok yani, zulmü yok yani.
0: Kimler alır genelde hindiyi? Hindiyetini kim yer yani? Herkes alır mı yoksa?
1: Herkes alır, herkes alır.
0: Köyde mi satacaksın?
1: Köyde mesela çok isteyen var şu an.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nasıldır eti?
1: Eti süper.
0: Öyle mi?
1: Tabii kışın yiyeceğim bunu şimdi değil.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Neden kışın?
1: Kışın daha iyi olur ya.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çorba mı yapılır? Yani, ne yapılır?
1: Çorba yap, arabaşı yap veya işte düdüklü de pişir ya.
0: Öyle, öyle mi? Sen kesip yer misin arabayı?
1: Yeriz tabii ya.
0: Yaparsın, ne yaparsın? Sen neyi seversin?
1: Yani düdüklü de pişir, kızardırık yani, o zaman daha süper olur yani.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Var mı bir tarif?
1: Hayır, anam bilir onu, ben beceremem de. Onu anam bilir. Size de keseyim isterseniz bugün.
0: Allah razı olsun.

0: 1200'lü yıllarda İpek yolunun güvenliğini korumak için Türkmenler bu noktaya yerleştirildi ve o tarihten bu yana burada yaşıyorlar. Emin Osman amcam 81 yaşında ve o tarihi en iyi bilenlerden. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Nasıl geldiniz buralara?
1: Buralara biz 1200 yıllarında kökümüz Suriye'den gelme. Suriye'den İran üzerinden Hotamış. Evet. Şurada Hotamış var, Türkmenlerin birleştiği yer. Buraya bu yol, burası İpek yolu, burada yol varmış, büyük yol. Konya'dan direktmen aramalı yol varmış. Burada hırsızlık olunmuş. Bizim Türkmenler buraya yerleştirmişler. Tamam mı? Esas buraya oturan 12 tane. Bu köye oturan. Ondan sonra gelmişler. En son 1968'de köy su bastı. Bizim köy 5 kilometre aşağıda. Su bastı. 1975'te bu tarafı toprak ise imar iskeleden pazar yaptırdık. Vatandaş buraya göç etmeye başladı. Şu anda burada yerleşimimiz bura.
0: Köyde yaşayanlar hepsi Türkmen midir?
1: Hepsi Türkmen. Var bir kere var. Evet, dağdan gelme vardı. Bozgar'ın Karayağ köyünden. Onlar da gittiler, burada yoklar şimdi şu anda. Tamamen Türkmen yani bunlar.
0: Köydeki herkes akraba mıdır?
1: Aşağı yukarı %90 akraba. Kız yürüdü, kız aldı.
0: Gelenek ve görenekleri sürdürür mü?
1: Sürdürür. Düğünlerde pilav, Konya pilavı, Konya türküleri meşhurdur bizim burada bak. Konya türküleri.
0: Öyle mi?
1: Ha, yok öyle, bizim burada Konya türküleri.
0: Güzel söyleyen var mı türküleri?
1: Burada mı? Yok ya, çalgını getirirler, burada oynarlar çocuk gençler. Biz oynayacak mı? Bizim yaz gitti gayrı. Evet. Zaten. Böyle gençler oynarlar. Bu bizim göreneğimizdir yani.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Ne yapıyoruz bir anlatabilir miyiz?
1: Ha, valla fırın böreği, ondan sonra kömbe.
2: Bizim köy ekmeği.
1: Köyümüzün ekmeği bu.
0: Evet. Akşamdan mı hazırlarsınız unları?
1: Yok sabah. Hem yoğurduk, o da böyle kabardı.
0: Evet.
1: Ondan sonra...
0: Bunlar ekmek olacak değil mi?
1: Bunlar ekmek olacak, onlar börek olacak.
0: Peki, burada hep böyle mi ekmek yaparsınız? Satın ekmek almaz mısınız çok?
1: Yok, pek almaz.
0: Öyle mi?
1: Kendimiz yaparız.
0: Abla, yardıma gelen abla kim?
1: O da akrabam, hem düğürüm.
0: Arkadaki hanımefendiler?
1: Onlar da gelinlerim.
0: Onlar da yardım ediyor.
1: Evet.
0: Biliyorlar mı onlar da bu işleri?

0: mis gibi börekler ve ekmekler hazırlandı. İşte gördüğünüz gibi her evde bulunan bu ocaklara, fırınlara atıldı. Ne kadar kalacak ablacığım içeride?
1: Yar, 20 dakika, yarım saat durmaz da 20 dakika kadar durur.
0: Bu tip fırınlar her evde var mı?
1: Var var, ekseri her evde var.
0: Nasıl bundan yakarsınız?
1: Fasalla, samanla, evet, yakarız onu, ısınır. Isınma ayarını biliriz, ondan sonra sürürüz içine.
0: Bir süre içinde ateş yakıyorsunuz, sonra mı atıyorsunuz?
1: Evet, önce ateş yakarık.
0: Önemli mi o ısınması?
1: Evet, ya dağsa çıkmaz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Topraktan mıdır, tuğladan mı?
1: Topraktan. Kerpiçten yapılı, eski topraktan şey, evet, ondan yakılı.
0: Nasıl olur bu fırınların ekmeği?
1: Güzel olur, güzel olur.
0: Öyle mi?
1: Evet.

0: hem Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından birisi olan höşmerim. Burada da gelenek ve göreneklerin içinde, burada çok sık yapılıyor değil mi Reyhan abla?
1: Evet.
0: Nasıl yapılır? Malzemeleri nedir? Bir sayar mısın?
1: Malzemeleri kuyma şey olur, kaymak olur.
0: Evet.
1: Un, onu kavururuk, pişiririk, sonra da şekerini atarız.
0: Evet.
1: Ondan bal atan, isteyen bal atar, istemeyen şekerle yer.
0: Vallahi daha mı güzel olur?
1: Evet, daha güzel olur.
0: Ne zamanları bana yaparsınız abla?
1: Biz bunları misafir gelirse ya da kendimizin canı istediğinde yapar yeriz.
0: Yaz mı, kış mı daha çok tüketilir?
1: Kış daha çok tüketilir, yaz da, ama kaymak daha taze çok olunca yaz daha çok yaparız.
0: Yaz daha...
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz, bir başlayalım isterseniz. Evet.

0: yaklaşık 20 dakika boyunca Eyhan ablam burada karıştırdı, kıvamına getirdi.
1: Evet, sürekli karıştıracağım bunu. Karıştırmazsan olmaz.
0: Oldu mu artık ya?
1: Evet, oldu.
0: Ne
1: şimdi
0: yapacağız şimdi?
1: Şimdi biraz şeker dökeceğim. Ondan sonra servise hazır Allah.
0: Şekerini de vereyim inşallah. Buyurun. Şekeri de verdik. Şeker ne kadar koyuyoruz?
1: Biraz. İsteyen kendi dışından sonra da dökebilir.
0: Yani kıvamına göre
1: evet.
0: Şekeri veriyoruz. Şekerle de biraz karışacak. Karamelize olacak.
1: Aynen. Biraz da ondan karıştırıp söndüreceğim.
0: Sonra bal mı ilave ediyoruz?
1: İsteyen balına yer, istemeyen şekerle yer.
0: Peki bu sıcak mı yenir, soğuk mu yenir?
1: Sıcak da yenir, soğuk da yenir. İkisi de evet, her türlü gider bu.
0: Balı da üstüne döküyoruz. Ey maşallah. Şöyle göster bakalım Tuna'nın bu lezzeti. Böyle. Hem sıcak hem soğuk yiyebilirsiniz. Tabii bu köye geldiğinizde çok misafirperverler buradaki yaşayanlar. Hemen de size bu tatlıyı yapabilirler. Bol bol da yiyebilirler.
1: Afiyet olsun. Aynen, herkesi bekleriz. Afiyet olsun.
0: Belki de Türkiye'nin en misafirperver köylerinden birisi. Üçüyük köyü gördüğünüz gibi muhteşem lezzetlerle buraya geldiğinizde sizleri misafir ediyorlar ama burada yöresel lezzetler ağırlıklı. Adem abi neler var sofrada?
2: Şimdi öncelikle önceliğimiz bizim kuru üzüm, et ve sudan oluşan, içine şeker katılarak pişirilen bir yemeğimizdir. Bu bizim Türkmen tabiriyle çilli deriz.
0: Evet.
2: Bu Osmanlı kültüründen kalma, savaş halinde, savaş zamanlarında bunlar kuru üzüm olarak, su olarak, şeker olarak bozulmadığı için bütün askerlerimize buradan pişerek enerji ve protein vererek uzun vadeli, yani böyle besleyici bir ürün olduğu için, enerji verdiği için bizim Türkmen yemeğimiz.
0: Üstelik Adem abi çok farklı bir lezzetten bahsediyorsun. Evet. Biraz anlat bunu bize lütfen.
2: Şimdi bu başlangıç olarak üzüm dağda yetişir. Dağda yetişen üzüm kurutulur. Kurutulduktan sonra bizim buraya marketlere ya da soframıza gelir. Geldikten sonra bu su olur, şeker olur, et olur. O içine biber katılır, tuz katılmaz buna. Tuz katılmaz çünkü şekerli bir ürün olduğu için şekerle pişer. Bu geçmiş tarihlerimizde Osmanlı zamanında bizim buralara genel olarak kültür olarak askerimize kuru üzüm et olarak pişer ve enerji verirdi. Savaşta bunlar sürekli askerimize yedirilirdi.
0: Tabii sadece bu kültürde mi var? Sizin burada mı var?
3: Biz Türkmen köylerinde var. Türkmenlerde has bu yemek. Düğünlerde de verirler bu yemeği. Bir de bunun da köytesi olur yanında. Osmanlı'dan kalma bu yemeği. Yıllardır sürdürüyoruz bunu. Dedelerden.
0: Evlerde de sık sık olur mu?
3: Evlerde de sık sık olur.
0: Düğünlerde olan bir yemek aslında sofranın baş tacı değil mi?
2: Evet, baş tacıdır. Her zaman baş tacı.
0: Peki yapılışı nasıl olur yengeciğim?
4: Önce eti kavururuz. Ondan sonra salçasını atarız. Ondan sonra suyu kaynadıktan sonra üzümünü atarız.
0: Ne kadar kaynar?
4: Bayağı bir saat kaynar.
0: Peki Reyhan abla çok yapar mısınız?
1: Yaparız düğünlerde.
0: Düğünlerde mutlaka olur.
1: Evet, evet, düğünlerde yaparız. Normalde misafirimiz gelirse, kalabalık bir misafirimiz de yaparız. İşte.
0: Aslında bir asker yemeği.
1: Evet.
0: Asker yemeği değil evet. Muhtarım?
3: Asker yemeği.
0: Evet. Ta eskilerden kalan.
3: Eskilerden kalma. Atalardan, yebelerimiz, dedelerimiz askerlere ikram ederlermiş biz o zamanlar, o dönemlerde. O dönemde.
0: Güçlü olsunlar, güçlük.
3: Yani üşümezler, soğuk geçmez. Isıtıyoruz aynı zamanda.
0: Üzüm ısıtıyor, enerji
3: veriyor. Enerji veriyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda,

0: merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yapısı nedeniyle atnalı böbrek olarak tanımlanıyor. Pek çok hastalığa zemin hazırlıyor. Her 400 doğumda bir risk var.
3: İdrar çıkım obstrüksiyonu, yani tıkanıklık gelişebilmektedir. Üretropelvik bileşke darlığı dediğimiz rahatsızlık atnalı böbrekli hastalarda daha sık gözükmektedir.
2: Atnalı böbrek çoğu zaman belirti vermiyor. Uzmanlar bu böbrek yapısının farklı şikayetlerle yapılan görüntülemeler sırasında tespit edildiğini söylüyor. Hasta herhangi bir şikayeti olmadığı takdirde yaşamına tedaviye gerek kalmadan da devam edebiliyor. Eğer şikayetler artarsa tedavi devreye alınıyor.
3: İdrar kanalından girerek flexible üretroskopi dediğimiz yöntemlerle taşlar tamamen temizlenebilmektedir. Çok büyük taşlarda da perkutan nefrektomi dediğimiz yöntemle cerrahi olarak sırt bölgesinden küçük bir kesiyle girilerek taşlar tamamen temizlenebilmektedir.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yüksek kazanç vaadiyle tuzak kuran çete, şafak operasyonuyla çökertildi. İstanbul merkezli 8 ilde telefonda kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan şebeke mercek altına alındı. Mağdurları kolay para kazandırma vaadiyle ikna eden çete üyelerinin topladıkları suç gelirlerini gizlemek için paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi. İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Operasyonda organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ankara kedisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına göre koruma altındaki bir ırk, Anadolu'ya özgü endemik bir ırk. Endemik şu demek, bulunduğu bölgede özel, sadece o bölgede en güzel formunu yaşatan, o bölgeye özgü demek.
5: 2017 yılında Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde bugüne kadar 1000'e yakın Ankara kedisi yetiştirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan başkentin simgesi kedilerin 700'ü ise sahiplendirildi.
6: Genel olarak hareketli, oyuncu kediler, sahibine de çok bağımlılar. Bizim istediğimiz bebeklik döneminde daha çok kucakta

0: sevilmesi.
1: Merkezde görev alan veterinerler ırkın korunması ve devamlılığı için sıkı çalışıyor.
0: Sabah 8 itibariyle ben ve yardımcı arkadaşlarım kafeslere giriyoruz. Her gün düzenli olarak mamaları ve suları tazeleniyor. Sularının tazelenmesi çok önemli. Her gün suluklarında kalmış sular dökülüyor ve yerine temizlenip yeni su konuluyor. Çünkü böbrek sağlığı için bu bizim püf noktamız.
1: Ankara'nın beyaz hazinelerinin doğum yapmalarına ise yılda yalnızca bir kez izin veriliyor.
0: Biz üretim çiftliğiyiz aynı zamanda. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı bir üretim çiftliğiyiz. Yılda bir kere dişi kedilerimizin üremesine izin veriyoruz. Dolayısıyla biz sonbahar batınında bir grup dişi kedimiz eş alıyor ve gebe kalıyor. Sonbahar döneminde de diğer grubumuz gebe kalıyor. Bu süreçte yaklaşık son 3-4 senedir 100-120 arası yavru elde ediyoruz ve sahiplendiriyoruz.
1: Uzun parlak tüyleri ve farklı gözleriyle dikkat çeken tüm kediler çiplenerek soy takibiyle kayıt altına alınıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle de hemen bültenimize başlayacağız. Efendim İstanbul'da İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı. İlk görüntüleri şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Görüntüler Fatih'ten. İETT otobüsü ambulansa çarptı. İddiaya göre otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ve park halindeki bir ambulansa çarptı İETT otobüsü. İhbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi an itibariyle devam ediyor sevgili izleyenler. Fatih'ten canlı görüntüleri bir taraftan ekranlarınıza taşıyoruz. Yolculardan yaralananların olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok. Ekranlarınıza canlı olarak getirdiğimiz görüntüler Fatih'te yaşandı. İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı ve şu anda ilk gelen canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Ekipler müdahale ediyor. İETT otobüsü ambulansa çarptı sevgili izleyenler. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülüyor ve park halindeki ambulansa çarpıyor. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ediyor. Gelen canlı görüntülerde İETT otobüsünün ön camının çatladığını, parçalandığını görebiliyoruz sevgili izleyenler. Yolcular arasında yaralananların olup olmadığına dairse henüz bir bilgi yok. Geldikçe sizinle paylaşacağız efendim. Sevgili izleyenler, Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında saldırılar her geçen dakika daha da büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yaklaşık 140 hedefi vurmasının ardından Tahran'da Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine ve Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye saldırı düzenledi. Hürmüz Boğazı'nın da kapatıldığı duyuruldu. Tahran'a gideceğiz şimdi. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba son gelişmeleri aktarmak üzere bizi bekliyor. Hoş geldin yayına Tolga Akbaba. Nedir son durum?
1: Hoş bulduk. Evet, yaklaşık 2 haftadır Hürmüz Boğazı üzerinde İran ve ABD arasında çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların son günlerde şiddetlendiğini görüyoruz. Dün gece yine İran kendi belirlediği rotaya uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir gemiye saldırı düzenledi. Ardından ABD ordusu buna karşılık olarak gece saatlerinde İran'a saldırı başlattı ve İran'ın Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan, Kirman, Huzistan ve Buşer eyaletlerine saldırı düzenledi. Yaklaşık 140 hedefi vurdu ABD ordusu İran kıyılarında. Bu vurulan hedeflerin bazıları iletişim kuleleriydi. Özellikle İran ordusu

0: NATO'nun denizdeki kuvvetleriyle koordinasyon iletişim sağladığı iletişim kuleleriydi. Saldırılar devam, sabaha kadar devam etti. ABD'nin bu saldırılarına karşılık devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu ve sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda yine ikinci bir gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı. İlk gemiyi gece saatlerinde vurmuştu devrim muhafızları ordusu. İkinci gemiyi sabah saatlerinde vurdu. İran Silahlı Kuvvetleri buna karşılık ayrıca yine bölgede bulunan ABD üslerini, ABD savaş uçaklarının yakıt depolarını ve İHA depolarını hedef aldı. Bazı füze saldırılarının başarıya ulaştığı görülüyor sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre. İran'ın isabet sağladığı ve bazı bölgelerde özellikle ABD üslerinin bulunduğu bölgelerde dumanların yükseldiği görülüyor. Şu an için karşılıklı saldırılar durmuş vaziyette. İranlı siyasetçiler konuyla ilgili açıklama yaptı. İran Meclis'te Zakire Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tek taraflı anlaşmaların artık sona erdiğini belirtti ve ya anlaşmalara uyun ya da bedeline katlanın mesajı yayınladı. Yine İran Ulusal Meclis Komisyonu Başkanı İbrahim Rezai bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından ve Hürmüz Boğazı'nı güçle elde ettiklerini ve güçle de koruyacaklarını belirttiler. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Dün Umman'da İran ve Umman heyetleri bir toplantı düzenledi. Teknik toplantıydı bu. Hürmüz Boğazı'nın geçişi konusuyla ilgiliydi. Çünkü İran'ın şöyle bir talebi var. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri Umman'la beraber koordine etmek istiyordu. Ancak Umman bu toplantıda iki güzergah önerisinde bulundu. Kendi güzergahı ve kendisinin yöneteceği güzergah ve İran'ın yöneteceği güzergah. Geldiğimiz noktada şu görülüyor ki İran bu öneriyi kabul etmedi. Sadece kendi belirlediği güzergahtan bu gemilerin geçmesini istiyor. Bunu teklif etti. Yine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay bu sabah bir açıklama yaptı. Ve Umman'la gerçekleşen görüşmeleri devam edeceğini söyledi. Bu da şunu gösteriyor. Şu an özellikle Hürmüz üzerinde Umman'la herhangi bir anlaşmaya varılmış değil. Herhangi bir ilerleme kaydedilmiş değil. Görüşmeler devam ediyor. Nitekim önümüzdeki günlerde de bu tip karşılıklı çatışmaları görmeye devam edeceğiz. Çünkü İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı Hürmüz özelinde kilitlenmiş görünüyor. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Tolga Akbaba, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Ürdün'den de bazı açıklamalar vardı. İran'dan bazı füzelerin Ürdün'e düştüğüne dair bilgiler paylaşıldı. Bir can kaybı olmadığı yine söylendi. Kuveyt yine bu füzelerin atılmasına dair bu saldırıları aynı zamanda kınadığını söyledi. Şu anda bölge ülkelerde Körfez de aynı zamanda bir taraftan ne yapacağını şaşırmış durumda sanki. Yani tekrar o sıcak savaş çatışmaları yaşanacak gibi mi görünüyor?
0: Şu an o konuda bir beklenti yok. Yani savaşın tekrar başlayacağı yönünde bir genel kanı yok. Öyle bir ağırlık yok. Görüşmeler devam ediyor. Ancak bu lokal çatışmaların devam edeceği bekleniyor. Nitekim elbette İran ABD tarafından saldırıya uğradığı zaman bölgedeki bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef oluyor. Yine siz de belirttiniz. Bugün en çok Ürdün'ü vurduğu görülüyor İran'ın. Ürdün'deki ABD üslerine hatta yayına çıkmadan önce tekrar İran basında şöyle bir iddia ortaya atıldı. Bahreyn Havalimanı'nda vuruldu ve oradan da patlama sesleri duyulduğu iddiası ortaya atıldı. Tabii bu İran iddiası. Arap basını henüz bu iddiaları doğrulamadı. Dediğim gibi Körfez ülkelerini İran vurmaya devam ediyor. Doğrudan ABD'yi hedef alamadığı için Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuruyor. ABD saldırı düzenlediği müddetçe de İran Körfez ülkelerine misilleme yapmaya devam edecektir ki bunu sık sık da dile getiriyorlar zaten. Yani bize oradan bir saldırı gelirse biz de o ülkeleri vuracağız. Hatta Arabulucu ülkelere dair İran saldırı düzenliyor zaman zaman. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta bir Katar gemisine yine Hürmüz'de saldırı düzenlemişti. Dediğim gibi hatırlatmakta fayda var. Genel bir savaş beklentisi yok. Ancak bu lokal çatışmaların karşılıklı olarak devam edeceği görülüyor. Yalnız şu var, tabii bu çatışmalar nihai anlaşmaya dair ümitlerin de azalmasına sebep oluyor. Böyle de bir durum var. Çünkü henüz mutabakatın bir maddesi üzerinde bile anlaşma sağlanamamış. O kadar vakit geçti üzerinden. 18 Haziran'da imzalanmış çıktı, mutabakat zaptı. Henüz somut hiçbir adım yok. ABD İran'ın petrol satışına dair ambargoları geçici olarak kaldı.

0: kırmıştı. Tekrar onu uygulamaya koyma noktasına geldi. Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları geçmiş günlere nazaran az da olsa devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda şu ana kadar anlaşılmış bir durum yok. Yani mutabakat zaptının aslında hiçbir maddesi şu an için fiili olarak uygulanmamış gibi görünüyor. Bu da nihai anlaşmaya dair ümitleri azaltıyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Tahran muhabiri Tolga Akbaba konuğumuzdu. Son yaşanan gelişmeleri paylaştı bizimle ayrıntılı bir şekilde. Bakalım neler olacak, her saat, her dakika ne yazık ki biraz daha ipler geriliyor, tansiyon yükseliyor. Bakacağız, biz de yakından takip ediyoruz bölgedeki son durumu. Devam edelim efendim şimdi. Yeni haftada Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurması bekleniyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise olağan kurultay yapmayı planlıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? İkilinin planlarının detaylarında neler var? Gelin hemen Ankara'ya gidelim. Şener Çetin notlarıyla karşımızda ayrıntıları aktaracak bizlere. Şener, hoş geldin yayına. Nedir son durum parti içinde, CHP'de, kulislerde neler konuşuluyor?
2: Günaydın, hoş bulduk, kolaylıklar diliyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere bir kurultay süreci söz konusu. Özgür Özel olağanüstü kurultay diyor. Kemal Kılıçdaroğlu hayır diyor. Olağan kurultay yapılacak ki geride bıraktığımız gün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu aslında ne ilk kez bir takvimde paylaşıldı bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Sürecin 16 Eylül'de başlaması bekleniyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Elbette ilk olarak mahallede sandıklar oluşturulacak mahallelerde. Bu sandıklarda delegeler belirlenecek, kullanılacak oy sonrası ve belirlenen delegelerde yine ardından ilçe kongresi süreci başlayacak böylelikle. Özellikle ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu, il kongresi delegeleri seçilecek. İlçe kongresinde kullanılan oylar sonucunda da yine İl kongrelerin, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de yine il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek. Tabii mahkeme özellikle kararının kesinleşmesiyle birlikte de büyük kurultayın önündeki de engel böylelikle kalkmış olacak. Kurultayın da yine büyük kurultayın da 2027'nin Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki Özgür Özel ne yapıyor bu süre içerisinde? Bildiğiniz gibi bir imza toplama süreci olmuştu. Bu imzalar artık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunulacak. Bu imzalar mahkemeye sunulacak. Aynı zamanda da mahkemeden bir çağrı heyeti talep edilecek. Mahkemenin özellikle talebi kabul etmesi halinde CHP'yi olağanüstü kurultaya göndermek için bir çağrı heyeti görevlendirilecek. Tabii bu heyetin görevlendirilmesiyle birlikte de olağanüstü kurultayın 45 gün içerisinde yapılması öngörülüyor. Bunu ifade edelim. Peki mahkeme talebi reddederse ne olacak? Elbette bu noktada Özgür Özel'in farklı planları da var. Özellikle yeni parti konusunun da gündemde olduğunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik bu şekilde devam ediyor. Tabii biz de nabzını yakından tutmaya sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için, kolaylıklar dileyelim Ankara'daki arkadaşlarımıza da. Devam edelim efendim şimdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. İşte o hatlar.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belirli raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 15 Temmuz Çarşamba günü Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak. Kararda ayrıca yeni açılan bir hat için özel bir istisna tanındı. Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışına özel olarak 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.
1: Sevgili izleyenler, bir analiz haberimize devam edeceğiz şimdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede FETÖ'cü hainlere millet dur dedi. O gece hangi lider neredeydi, ne yaptı? Gelin bakalım.

0: takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bu şanlı ülke zor bir sınavla daha karşı karşıya kaldı. Mehmetçiğin içine sızan hainlerin silah doğrulttuğu halk göğsüyle vatanı siper etmek için sokaklara çıktı. İstanbul Boğazı'nda tanklar köprüleri tuttu. Ankara'daysa Genelkurmay karargahındaki asker üniforması giymiş teröristler komutanları rehin aldı. Ancak asıl hedef Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bir suikast mi yola çıkarıldı? Ailesi ve korumalarıyla birlikte oturan Erdoğan'a darbe girişimiyle ilgili bilgi geldi.
1: Saat 21.30 gibi o civarlarda eniştem beni arıyor. Diyor ki yani Beylerbeyi Sarayı'nın orada bir hareketlilik var. Yani asker orada işte araçlarla geldi. Sivil araçların köprüye girişini engelliyor, durdurdular diyor. Tabii bu haberi aldıktan sonra yani ben inanamadım yani.
0: Ardından hızla bir karar verdi Erdoğan. Tehdide boyun eğmemeye kararlıydı. Ve demokrasi tarihine geçecek o çağrıyı yaptı.
2: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Biz ölümüne, ölümüne.
0: İşte bu çağrıyla bir millet adeta küllerinden doğdu. Sokağa çıkan milyonlarca insan köprü ve yollara koştu. Başkan Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçti. Suikast timi oteli ararken Başkan Erdoğan otelden ayrılmıştı. Erdoğan eğer 15 dakika geç kalsa tim belki de hedefine ulaşacaktı. FETÖ'nün iç savaş çıkarma planı hayata geçirilecekti.
1: Orada tabii ailemle birlikte yanımızdaki tabii bütün koruma ekibimiz hep beraber bir 15 dakika filan gecikmemiz olsa yani bunlar maalesef Nur Mağarası'nın içerisindekileri göremediler. Bizi de gelmişler orada dolaşmışlar etmişler filan adresi soruyorlar.
0: Başkan Erdoğan ve ailesini taşıyan uçak İstanbul'a doğru hareket halindeydi. Başbakan Binali Yıldırım'sa eşi Semiha Yıldırım'la birlikte İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Güvenlik riski nedeniyle hava yolu yerine karayolu tercih edildi.
3: Sabiha Gökçen'e gidelim. Sonra arkadaşlar burası hedef yer dediler. Oraya gitmemiz çok sakıncalı.
0: Başbakanın aracı hava saldırılarına karşı önlem olarak Bolu'ya değil Kastamonu yoluna yöneldi.
3: Başta bir jandarma aracı var. Hemen yaklaşınca biz hepsi içeriden fırladı. Başladılar ateş etmeye. Bizim arkadaşlar karşılık verdi falan. O ara tabii şoför bizim sağ olsun hemen geri vitese taktı. Süratle atış menzilinden çıktık. Ve oradan bir tali yola girerek Ilgaz merkeze geldik. Merkezde biraz kaymakamın evinde konuk olduk.
0: Güzergahta bulunan ve o dönem yapımı devam eden Ilgaz Tüneli'ne gelindi. Başbakan Yıldırım kaldığı evi karargaha çevirdi.
4: Alçakça terör girişimini, bu darbeci bozuntularının hesabını göreceğiz. Milletimiz sokaktadır, milletimiz ülkeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
0: Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise darbe girişimi sırasında Balgat'taki genel merkezdeydi.
5: 15 Temmuz günü.
6: Evet.
5: Saat 21'den sonra ikametgaha gidiyorum. Eve çekiliyorum. Ancak alçaktan uçan uçaklar büyük gürültüler yapıyor. Böyle bir durum eğer bir tatbikat ise Genelkurmay'ın, hükümetin açıklamalarda bulunmaları lazım. Çünkü her evde hasta olabilir, yaşlı insan olabilir. Böyle bir durum karşısında herhangi bir şey de duyulmuyorsa o zaman partiye dönmeyi tercih etti. Geldiğim saatler 10'a 15 kala veya 20 kala. Hala uçuşlar devam ediyor. Gürültüler geliyor. Böyle bir durum karşısında bazı arkadaşlarımız da gelişmeleri takip ettiği için benim nerede olduğumu soruyorlar. Özel kalemde diyor ki şu an genel başkanımız partideler. Ve partiye geldi arkadaşlarımız.
0: Bahçeli kurmaylarıyla birlikte hiç düşünmeden darbeye karşı direnme kararı aldı.
5: Bu bir kalkışma hareketine benziyor. Kabul edilemez. Böyle bir durum.

0: karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tavrının olması lazım. Demokrasiden yana olmam durumundayız. Özel kaleme talimat verdim. Sayın Başbakan'ı arayınız lütfen dedim. Başbakanlığın özel kaleminde bir arkadaşımız çıktı. Sayın Başbakan'a deyiniz. Bu bir kalkışma hareketidir. Kabul edilemez. Hükümetin yanındayız. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nde arkadaşlarımla beraberim dedim. Bu olay karşısında sabaha kadar gelişmeleri de yakinen takip ettik.
1: Evet. Darbecilerin İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmek istediklerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da oradaydı.
2: O akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
1: Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım diyen Kılıçdaroğlu, VIP salonu önünden darbecilerin gitmesini fırsat bilerek havalimanından hemen ayrıldı.
3: Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım demiştiniz.
4: İyi de tank getirselerdi bari. Nerede tank?
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu havalimanından ayrılırken yüz binler başkomutan Erdoğan'ı karşılamak ve darbecilere direnmek için havalimanına akın ediyordu. Darbe girişimi sürdüğü sıralarda Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşlar darbecilerle canı pahasına mücadele ediyordu. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak saatler 03.42'yi gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'na indi. Etrafında çok sıkı tedbirler alınmıştı. Çünkü her an darbecilerin saldırısıyla karşı karşıya kalabilirdi. Erdoğan havalimanına inerken binlerce vatandaş da havalimanındaki darbecilerle mücadeleyi kazanmıştı. Eli kanlı teröristlerin kullandığı tankların üzerine vatandaş çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişi havalimanında Başkan Erdoğan'ı işte bu görüntülerle karşıladı. Başkomutana etten duvar ördü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın etrafını saranlar korumalarından daha yakın koruma sağladı. Ardından da vatandaşların karşısına çıktı. Atatürk Havalimanı'nda halka seslenen Erdoğan, milletin aldığı silahların millete yöneltildiğini vurguladı.
5: Bu millete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysa memleketine gel.
1: Darbe girişimine karşı canını bu millete siper eden Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli adlarını dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdı.
6: Birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı, hatta sürekli tahkim edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir.
7: Vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır.
8: Sevgili izleyenler, yaban hayatına dair bir kurtarma haberiyle devam edeceğiz. Edirne Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 2 vaşak ve 2 serval kedisinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaban hayvanları kurtarıldı. Edirne Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Araçta 4 yaban hayvanı tespit edildi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı. Yaban hayvanları koruma altına alındı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ajans hafta sonunda Anadolu Diyarı zamanı şimdi. Anadolu Diyarı programında bu hafta Osmaniye Cevdetiye beldesine konuk olduk. Ceyhan ırmağıyla sulanan bereketli tarım topraklarını ve coğrafi tescilli fıstık sanayini adım adım sizin için gezdik. Koruma altındaki Milli Park Kuş Cenneti'nin eşsiz cıvıltıları ekrana gelirken meşhur Zorkun tavası ve odun ateşinde pişen yöresel fırın lezzetlerini de birlikte keşfedeceğiz.

0: Anadolu Diyar programında bu hafta Osmaniye'nin Cevdetiye beldesindeyiz. Cevdetiye beldesi Osmaniye şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunuyor. Osmaniye'nin en büyük ilçesi ise Kadirli ilçesi. İşte Cevdetiye beldesi Kadirli ilçesi ile Osmaniye merkez arasındaki geçiş güzergahında yer alıyor. İşte bu nedenle de stratejik bir öneme sahip. Ayrıca Cevdetiye beldesi görmüş olduğunuz gibi Çukurova'nın bereketli tarım arazilerinin üzerinde yer alıyor ve tarım ekonomisine sahip bir belde. Peki bu beldede insanlar neler yapıyor? İnsanlar birbiriyle nasıl diyalog halindeler ve geçimlerini nelerle karşılıyorlar? İşte şimdi Cevdetiye beldesini tanıma vakti. Anadolu Diyar programı başlıyor efendim. Anadolu Diyar programında Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesindeyiz. Elimde görmüş olduğunuz ürün dondurmanın ham maddesi salep. Ve şu anda dövme dondurmada görmüş olduğunuz gibi ekranlarda. İşte bu işi yapan da ilçenin dondurmacı ablası Hatun abla. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Şimdi bu Kahramanmaraş dondurması.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş zaten ilçeye neredeyse sınır.
1: Aynen.
0: Şimdi ilçeye, çünkü burası bir geçiş güzergahı olduğu için farklı güzergahlardan gelen insanlar da uğrayabiliyor. Elinde dondurma küreğim oluyor bu.
1: Dondurma kaşık.
0: Dondurma kaşığıyla dondurmayı döven.
1: Evet.
0: Aynı zamanda müşterileri böyle zille çağıran.
1: Aynen.
0: Ama şalvarlı. Evet. Bir ablayı gördüklerinde neler söylüyorlar?
1: Tabii daha çok mutlu oluyorlar. Ablacığım, seni daha çok seviyoruz bu halinle falan, sadesin diyorlar. O şekilde ilgileniyoruz. Anadolu kadınısın diyorlar.
0: Cevdetiye beldesinin sakinleri çalışkan insanlardır. İşte Bahadır ve Gözde Kılıç çifti de aynı iş yerinde üretime katkı sunarak burada ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Şimdi Cevdetiye'nin buğdayını aldık, una çevirdik, yine sütünü aldık, tereyağı yaptık. Peki sonra ne yapıyoruz?
2: Biz buranın unlu mamuller ustasıyız. Burada simit, sütlü simit, Osmaniye kömbesi, meşhur Osmaniye'mizin kömbesi, aynı zamanda portakallı kekimiz, bunların imalatını yapıyoruz.
0: Şimdi hamurumuzu aldık, içerisine tereyağı koyuyoruz.
2: Tabii.
0: Peki bu ne olacak?
2: Bu bizim tereyağlı simit dediğimiz ürünümüz. İçindeki tereyağı hamurun daha lif lif olmasını, daha lezzetli ve puf olmasını sağlıyor. Bunun imalatı bu şekilde.
0: Şimdi yenge hanım onları hazırlıyor.
2: Evet.
0: Burada siz ne yapıyorsunuz?
2: Biz burada işlemleri? Buna fitil diyoruz biz. Fitillemesini yapıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz yarım saat 45 dakika dinlendikten sonra işlem aşamasına başlıyoruz.

0: Cevdetiye beldesi bir tarım beldesi. İşte bu beldede en fazla üretilen tarımsal ürünlerden bir tanesi de elbette buğday. İşte buğday buradaki bereketli topraklarda üretiliyor. Ardından da hem Osmaniye merkezdeki hem belde merkezindeki beldeye bağlı mahallede yaşayan insanlara, köyde yaşayan insanlara Emin Han Usta neler yapıyor?
1: Öncelikle Trabzon ekmeğimizle başlayalım. Ekşi mayalı olup Trabzon yöresinde özellikle de Bulgar göçmeni olan muhacir diye tabir ettiğimiz müşterilerimize sunuyoruz.
0: Şimdi biz Türkiye'nin en güneyindeyiz.
1: Evet.
0: Bu Trabzon ekmeği. Kuzeyde, en kuzeydeki ekmeği en güneyde yapabiliyoruz.
1: Tabii ki. Aslında amacımız farklı kültürlerin, şeylerin, alışkanlıklarını burada kendi insanlarımıza sunmak.
0: Şimdi Osmaniye merkeze ekmek gönderiyoruz ama Karadeniz bölgesinden de Osmaniye merkezde görev yapan çok

0: soyda memur var.
1: Tabii ki.
0: Aslında memleket hasretleri de sona ermiş oluyor mu?
1: Aynen öyle, tabii ki. Orayı bir nebze olsun hatırlatıyor diyelim.
0: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
0: Cevdetiye'deyiz. Evet. Karaşallarımız var. Evet. Tesbihimiz var. Şu tesbihi bir gösterelim mi?
2: Aha.
0: Orijinal bir şey mi bu?
2: Vallahi bilmiyorum işte. Çakıyor galiba işte. Ha.
0: Çekerken ne diyoruz?
2: Böyle şey için.
0: Zikrediyor muyuz?
2: Tabii yok tabii o da.
0: Sizi tanıyabilir miyiz? İsim
2: ben,
0: nedir?
2: Ben Muhammed Koca.
0: Muhammed abi. Bize Cevdetiye'yi anlatır mısın? Havası nasıl? Suyu nasıl? Toprağı zengin midir?
2: Vallahi havası diye, toprağı diye bizim Cevdetiye'miz. Şehir buraya. Bütün köyler buradan geliyor işte. Aşağı köylerde böyle bir şey bulamam.
3: Çevre köylerin İstanbul'u.
2: Ha ya, bizim burası çevre köylerin İstanbul'u. Her şeyimiz var bak.
0: Güzel.
4: Cevdetiye, Osmaniye'ye 6,5 kilometre. Kadirli'ye 30-35 kilometre arasında. Şirin bir beldemiz. İnsanları yine. Ceyhan Nehri yanından akar. Bütün mahsuller, hububat, yer fıstığı, tarım.
5: Cevdetiye çok eskiye dayanan bir konum. Hierapolis antik kenti var burada. Burayı en çok bağlayan şey nokta bu. Buranın kebabı, fıstığı meşhur yani.
0: Cevdetiye deyince akla ne gelmeli sizce? Şimdi Osmaniye'de neredeyse artık birbirine kavuşmuş durumda. Evler, yerleşim alanlar birbirine artık ilişkilendirilmiş durumda. Ama merkezde, Osmaniye merkez arasında 8 kilometrelik bir mesafe var. Nasıl anlatmamız lazım?
6: Ya merkez kasaba, merkez. İlçe olmaya çok büyük bir aday. Yani ilçe olması lazım bence yani.
7: Bizim burası merkez bir köy olduğu için yolda kalan insanları evlerimize misafir ederiz. Herhangi bir diyelim ki yemek falan konusunda alıp evlerimize götürürüz. Ondan sonra buradaki insan ilişkileri hala eski Anadolu kültürünü yaşatan bir köyümüz. Birbirlerine yardımlaşma, imece usulü. Ondan sonra düğünlerimizde, cenazelerimizde, yani iyi ve kötü günlerimizde kenetlenebilen bir yer.
0: Cevdetiye beldesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. İşte bir tarafta görmüş olduğunuz gibi buğdaylar hasada gelirken, diğer taraftan da ayçiçek tarlalarında bitkiler taç vermeye başladı. Diğer taraftan da son yıllara baktığımızda aslında beldedeki tarım gelişmeye devam ediyor. Çünkü son yıllarda serap miktarı da beldede artmaya başladı. Bazı tarlalarda, bazı arazilerde üretici bir yılda 4 kez mahsul alabiliyor. İşte bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi hayvancılık da önemli. İşte hayvanların da doyurulabilmesi için, beslenebilmesi için bir taraftan da hasat edilen buğdaylardan elde edilen samanlar da balyalar şeklinde işte buradan farklı farklı noktalara, farklı farklı çiftliklere sevk ediliyor.

0: görmüş olduğunuz çuvalların içerisinde yer fıstığı var ama yer fıstığı tek bir standartta bu çuvallara konulmuyor. Çünkü bazıları kavrulmuş, bazıları çiğ, bazıları da kırık çiğ ya da kavrulmuş çiğ olabiliyor. Çünkü belde içerisinde fıstık sanayi sitesi bulunuyor. İşte fıstık sanayi sitesindeki sanayicilerden bir tanesi de Kadir Nergis. Efendim şu anda masamızda fıstık var ama fıstığın farklı farklı halleri var. Hiç bizim gördüğümüz o kavrulmuş fıstık yok. Çünkü burada soyulmuş, kavrulmuş ya da çiğ vakumlanmış ya da krema haline getirilmiş fıstıklar var. Fıstıklarla neler yapabiliyoruz?
1: Şimdi ismim Kadir Nergis. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ürünlerimizde fıstık pirinç halde dediğimiz kırık fıstıkları, bu ürünleri dondurma sektöründe kullanılmaktadır.
0: Bu kavrulmuş.
1: Kavrulmuş olarak dondurmamız
0: ama tuzsuz.
1: Tuzsuz, evet. Bu diğer ürün beyaz olarak, yani kavrulmamış bir ürün.

0: Bunu da pasta sektörlerinde kullanılmaktadır. Tekrar fırında pastayla beraber üzerine konup piştiği için tekrar pişmiş şekilde olduğu için kullanılmaktadır bu şekilde.
1: Çiğ olarak.
0: Evet, çiğ olarak aynen kullanılıyor.
1: Bunların hepsini makinayla sanayide yapıyoruz.
0: Kıran makineleri.
1: Bu da vakumlanmış hali.
0: Evet. Bu da satışa hazır şekilde getirilmiş şekilde vakumlu şekilde uzun vadede dayanıklı ve sağlıklı olması için vakumlu şekilde gönderim yapıyoruz, satışını yapıyoruz.
1: Şimdi bunu krema haline getirdik. Evet. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bu kavrulmuş hali mi yoksa çiğ halinden mi?
0: Kremalık fıstıklar kavrulmuş ürünlerimizden yapılmaktadır. Bunu ezme makinemizde bu şekilde sıvı bir kıvama hazır hale getiriyoruz. Bunu da tüketiminde balla karıştırıp reçelle
1: karıştıralım.
0: Evet, bir deneme yapalım.
1: Bunu kahvaltıdan mı tüketeceğiz?
0: Evet. Bunları kahvaltıda sabahları ekmeğe sürerekten kullanılmaktadır veya kaşıkla yiyebiliriz, tüketebiliriz. Protein değeri yüksek olduğu için vitamin değeri çok yüksek olduğu için çok faydalı bir üründür. Yani kıvamı, tadı, kokusu, lezzeti yani beğenilecek bir üründür. Tercih edilecektir.
1: Karıştırıyoruz iyice.
0: Evet. Ürün karıştırılarak bir kıvam oluşturuyoruz. Tat oranı istediğin miktarda karıştırabilirsin.

0: Anadolu Diyarı programında Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesindeyiz. Cevdetiye ilçesi geçmişten bugüne kadar tarihte pek çok medeniyete, kültüre ev sahipliği yaptı. Ama Allah.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Türker abi. İşte Anadolu'nun toprakları tarihte kılıçlarla savunuldu. Hala da işte o kültür burada yaşatılıyor. O kültürü yaşatanlardan bir tanesi de Türker abi. Efendim merhaba.
2: Merhabalar, kasabamıza hoş geldiniz.
0: Teşekkürler.
2: Geleneksel sporların yapıldığı bir çiftliktesiniz şu anda. Burada binicilik eğitimi, atlı safari turları, kılıç, okçuluk, atlı okçuluk gibi sporların yapıldığı, desteklendiği bir alandayız.
0: Şu anda kılıçlarımız var.
2: Evet.
0: Savunmadayız.
2: Savunmadayız ama artık Türk devleti savunmada olacak gibi de görünmüyor diyorum.
0: Başka da bir şey demiyoruz.
2: Başka da bir şey demiyorum.
0: Artık çünkü İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Atlarımızın yerine artık zırhlı araçlarımız var.
2: Bunları unutmamamız lazım. Teknolojimizi de geliştirmemiz lazım. Bu vesileyle Türk silah sanayine destek veren herkese de kalpten teşekkür ediyorum.
0: Türker abi, Cevdetiye nasıl bir ilçedir? Burada tarih var. O tarihe sahip çıkan insanlar var.
2: Burası tarihin her döneminde var olmuş bir şehir aslında. Şu an kasaba ama ilçe olması an meselesi. Ve en fazla da Cevdetiye yakışıyor aslında ilçe olmak.
0: İlçe olup büyümek var.
2: Tabii ki büyüyeceğiz.
0: Bu kültürü, bu geleneği daha da yaymak.
2: Biz kasabayı ilçe olarak büyüteceğiz. Ülkemizi belki daha büyük bir hale getireceğiz. Yani her
0: şey... Turan'a doğru.
2: Tabii ki büyümemiz lazım. Çünkü bu coğrafyaya bu millet sığmıyor artık.
0: Elbette tarım arazilerinin sulanabilir olması oldukça önemli ve Cevdetiye beldesinin o verimli topraklarına hayat veren, can veren su ise elbette ki Ceyhan Irmağı ve şu anda görmüş olduğunuz alan ise Ceyhan Irmağı üzerindeki su regülatörü ve farklı farklı noktalarından Ceyhan Irmağı'ndan alınan o sularla birlikte işte Cevdetiye ilçesinde, beldesinde tarımsal ürünlerin yelpazesi giderek genişlemeye devam ediyor.

0: Lake beldesi görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir örtüye sahip. İşte o yemyeşil ağaçların arasında da farklı farklı kuş türlerinin cıvıldama sesleri olduğunuz yere kadar duyuluyor. Çünkü burası bir kuş cenneti.
1: Cennet, cennetten bir köşe.
0: Önce sizi tanıyalım.
1: Mustafa Günindi. Bulunduğumuz yerde restoranın ve fırının işletmecisiyim. Burası Yeniköy'e ait bir bölge. Milli parkların koruma altında olan bir bölge. Biz de burada hani gelen misafirlerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni fırınımız yapıldı. Sıcak pidesi, lahmacunu, her şeyimiz mevcut.
0: Burası aynı zamanda göç güzergahı.
1: Tabii göç, kuşlar için göç güzergahı burası. Dinlenme gibi. Yanındayım. Tabii aynen öyleyiz. Burada mola veriyor kuşlar, dinleniyorlar. Bu dönemler zaten üreme zamanı. Hatta geçtiğimiz günlerde Kadirli bir motosiklet kulübünün büyük sayıda, büyük çapta bir etkinliği olacaktı. 3 gün sürecekti. Sadece kuşların üreme zamanı, hani strese girecekler diye onu dahi iptal ettik. Andırında bir bölgede yapıldı o programda. Hani bu denli de sağduyulu diyeyim arkadaşlar.
0: Peki kuş türleriyle ilgili neler biliyoruz?
1: Yani onlarla
0: kaç çeşit var?
1: Anladım. Yani çok aşırı bir bilgim yok çeşitlilikle alakalı ama benim gördüğüm aşağı yukarı ben burada bir 70-80'na yakın kuş çeşidi gördüm. Ağaç kakanından tut papağanına kadar gördüm yani.
0: Şimdi burası kuş cenneti.
1: Evet.
0: Cıvıl cıvıl sesler geliyor.
1: Aynen.
0: Hayat sabah nasıl geçiyor?
1: Özellikle sabahları böyle kuşluk saati dediğimiz saatte burada olmanızı isterdim. Saat 5 gibi böyle gün ışırken o zamanki cıvıltılar apayrı, bambaşka. Yani şu an ses yok diyebilirim size yani. İnsanlar hani kuşları rahatsız, huzursuz etmeden hani kuşlar böyle yayılıma çıktığı zamanlarda yerlerde, ağaçlarda her yer kuş. Yani ama o saatte gelmek lazım. Diğer saatte bizlerden rahatsız oluyorlar. Kuytu köşelere çekiliyorlar.

0: Cevdetiye Beldesi'nde yaşayan insanlar günün sitesini, haftanın sitesini işte görmüş olduğunuz gibi kuş cennetinde kuşların cıvıltısının ortasında yemyeşil manzaranın arasında buldukları yerlerde atmaya çalışıyor. İşte sitesi atarken de görmüş olduğunuz gibi burada yöresel lezzetlerden de tadabiliyor, karnını doyurabiliyor. Menümüzde neler var şu anda peki?
1: Öncelikle afiyet olsun diyoruz herkese. Izgara çeşitlerimiz mevcut. Lahmacunumuz, kaşarlı pidemiz, Antep lahmacunumuz, zorkun tavamız, tavuklu patatesli tavamız, çeşitlerimiz daha doğrusu. Hepsi mevcut. Özellikle önceden rezervasyonla yemek siparişi veriliyor. Onlar daha hani misafirlerimize daha etkili hizmet verebiliyoruz. Onun dışında da
0: pidemiz var.
1: Evet, kaşarlı pidemiz.
0: Evet. Ortadaki
1: Antep lahmacunumuz var.
0: Peki
1: normal Osmaniye lahmacunumuz.
0: Osmaniye lahmacunumuz.
1: Evet. Bu şekilde elimizden geleni yapıyoruz.
0: Anadolu Diyarı programında bu hafta Osmaniye'nin Cevdetiye beldesini ekranlara taşımaya çalıştık. Geleneklerini, kültürünü ve sanayisini, tarımını, geçim kaynaklarını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Samimi insanlarıyla, samimi halkıyla da yine duygularımızı paylaştık, sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Haftaya bir başka Anadolu Diyarı programında buluşmak, görüşmek umuduyla esen kalın.

Efendim spor gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Gece oynanan iki maçta da nefesler kesildi.

0: İngiltere Norveç'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu, Schelderup, orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç, Andreas Schelderup. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu, Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top, Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi, hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top, Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
2: ...2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarından. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi Joao Pinheiro VAR monitöründe

0: şu an pozisyonu inceliyor ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart Embolo. Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez, muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti Lautaro Martinez. Maçı bitiren golü kaydediyor Lautaro Martinez. 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: Evet sevgili izleyenler, maçları izledik. Peki son maçlarda kırılma anları neydi? İlk finalist kim olacak? Aspor spikeri Ezgi Toper yayın konuğumuz. Hoş geldin Ezgi.
2: Hoş bulduk Merve.
1: Nefesler tutuldu artık, evet. Ve yarı final heyecanı başlayacak. Şu tabloyu da dilersen bir konuşalım. Hazırlamışsınız, FIFA sıralaması yarı finale taşındı.
2: Evet.
1: Burada bir denk geliş söz konusu.
2: Artık en heyecanlı yere geldik, onu söyleyebiliriz. Başarının tesadüf olmadığını gösteren bir barko diyebiliriz aslında buna. Şu anda FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan ülkeler Dünya Kupası'nda da yarı finale yükselmeyi başardılar. Bunu neden hazırladık aslında Merve? Çok fazla tartışma yaşandı Dünya Kupası boyunca. İşte kollanan ülkeler mi var? Hakemler bir takımı tutuyorlar mı? Aslında kötü oynadı, kazandı gibi çok fazla eleştiri vardı ama şöyle bir baktığımız zaman tabloya, yarı final maçlarında şu anda Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek ki bu bir erken final olarak değerlendirebileceğimiz bir mücadele. Diğer tarafta da İngiltere ve Arjantin. Şu an bu ülkelere baktığımız zaman da Fransa, Arjantin, İspanya, İngiltere diye de zaten bu ülkeler sıralanıyorlar. Yani en başarılı takımlar Dünya Kupası'nda da yarı finalde oynayacaklar şimdi.
1: Evet, şimdi Norveç maçını da ekranlara taşıdık. Evet. Favorilerden bir tanesiydi Norveç'te aslında.
2: Yani Haaland faktörüyle özellikle. Bir de biliyorsun o kürek çekme koreografisiyle çok sempati de kazanmışlardı. Böyle kürek çeke çeke çeyrek finale kadar geldiler ama işte sonrası biraz daha takım oyunu devreye giriyor. Biraz daha bireysel yeteneklerin zaman zaman öne çıktığı maçlar devreye giriyor. Norveç için aslında buralara kadar gelmek bile başarı olarak değerlendirilebilir. Tabii. Çünkü Brezilya faktörü vardı. Belki daha fazla ilerlemesi beklenen bir ülkeydi ama öyle olmadı. Norveç'te fena gelmedi diyebiliriz aslında ama buradan sonrası işte başka bir seviyeye geçiyor artık.
1: Şu anda peki şöyle baktığımızda favori gösterilen ülke hangisi?
2: Yani sanki şöyle bir tablo var gibi. Fransa İspanya eşleşmesinden çıkacak takım şampiyon olacakmış gibi bir algı var. Çünkü İngiltere ve Arjantin biraz daha denk mücadeleler. Açıkçası oradan kimin çıkacağı çok kestirilemiyor. Fransa İspanya'da da İspanya belki biraz eski gücünden uzak olduğu için şu an bir adım önde olan Fransa gibi. Yani sanki bizi Fransa ve diğer taraftan da bilemiyorum yanlı bir yorum mu olur ama İngiltere finali bekleyecek gibi. Arjantin hakkında çünkü çok fazla tartışma var hala.
1: Evet.
2: Sadece Messi'nin ayağına baktığına dair, sadece Messi faktörüyle ilerlediğine dair bakalım, bekleyip göreceğiz.
1: Evet. Artık nefesler tutuldu.
2: Kesinlikle.
1: Heyecan dorukta. Bakalım neler olacak. Çok
2: bakalım.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Aspor spikeri Ezgi Toper konuğumuzdu. Son tabloyu birlikte değerlendirdik efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında buradayız.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise

0: indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Para ambulansı gelene kadar sizi güneşten uzak tutmak için şuradaki gölge banklar alalım.
4: Yoğun trafik, dar sokaklar ya da araç girişine kapalı parklar. Kara ambulanslarının girmekte zorlandığı her yerde onlar var.
3: İyi misiniz? Düşmeye de çarpmanız yoksa sizi oturtalım mı?
4: Sağlık Bakanlığı'nın motosiklet acil müdahale ekipleri saniyelerle yarışarak hayat kurtarmaya devam ediyor.
5: Türkiye geneli Sağlık Bakanlığı'na bağlı 55 tane

0: motosiklet ambulansımız var. Ankara ilinde de 6 tane motosiklet ambulansımız var. Hastanın en yakın noktasına kadar ulaşabiliyoruz.
1: Ulus'ta görev yapan motosiklet ambulans ekibi gelen ihbarın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'na 3 dakikada ulaştı. Güneş çarpması nedeniyle fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
0: Bugün Gazi Park içinde bir vaka anonsu geldi. O vakaya Ulus bölgesinden ekibimizi yönlendirdik. 3 dakikada olay yerine ulaştı. Ambulans olay yerine bizi ulaştıktan sonra, müdahalemizi tamamladıktan sonra 5 dakika içinde olay yerine ulaştı. Hastanın durumunu, stabil olduğunu biz ambulans ekiplerine de bildirdik.
1: Kara ambulansının olay yerine ulaşmasının ardından hasta tedavisi için hastaneye sevk edilmek üzere ambulans ekibine devredildi.
0: Hani vatandaşlarımızın bizi gördüğünde bizi fark etmelerini, dikiz aynalarını her zaman kontrol etmelerini ve en uygun şekilde, en hızlı şekilde hastaya ulaşmamız için ellerinden gelen destekleri bekliyoruz. Her zaman bir sonraki çağrının sizin çağrınız olabileceğini düşünmenizi istiyoruz. O yüzden 6 dakikalarda hastaya ulaşabilmemiz için elinizden geldiğince imkanlar dahilinde ambulanslara, motosiklet ambulanslarımıza mümkün olduğunca yol vermek konusunda hassasiyetinizi bekliyoruz.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz artık. Saatlerimizi 12 yaptık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmıştık geçtiğimiz saatte sizinle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda paylaştığı taziye mesajını. Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, başbakanlık döneminde Es-Sani ile birlikte mesai yaptığını hatırlatarak, Türkiye ve Katar devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye cevabı Allah'tan rahmet diliyorum notunu düştü. Bir ölüm haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi efendim. Washington'da İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Açıklama Lindsey Graham'ın ofisinden yapıldı. 11 Temmuz Cumartesi akşamı Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Güney Carolina'lı Graham kongrede 30 yılı aşkın bir süre görev yaptı. Ulusal güvenlik ve dış politika konularında önde gelen bir isimdi. Washington'da İsrail'in en güçlü destekçilerinden biri olarak da öne çıktı. Cumhuriyet Partisi'nden Senatör Graham, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki adaylığına karşı çıkmasının ardından Trump'ın önde gelen destekçilerinden biri oldu. Geçmişte Türkiye'ye yönelik yaptırımları savunan Graham, Ankara'daki NATO zirvesi için yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini desteklediğini de söylemişti. Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ipler kopma noktasına gelmiş durumda. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla ticari bir gemiye uyarı ateşi açtı. Washington yönetimi ise İran'ın hamlesine sert karşılık verdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda kentten patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı sabah saatlerinde İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
1: İran Hürmüz'de ticari gemiyi hedef aldı. Boğazı kapattığını duyurdu. ABD hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar yeniden şiddetlendi.
2: Onlara çok sert vurduk ve bence onları 20'ye 1 yendik. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 kez vuracağız.
1: ABD ve İran arasındaki kırılgan süreç gece saatlerinde kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasa dışı geçiş yollarını kullandığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye ateş açtı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Kıbrıs bandralı geminin motor bölümü isabet aldı. Gemide yangın çıktı. Mürettebat gemiyi terk etti. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yapıldı. ABD bu olayı bahane olarak kullanırsa sonuçları ağır olur mesajı da verildi. ABD'de İran'ın hamlesine karşılık olarak hava saldırısı başlattı. 3 saldırı dalgası düzenlendi. Bender Abbas, Sirik ve Buşehir başta olmak üzere özellikle güney bölgeler ve Hürmüz çevresindeki kentler vuruldu. Çok sayıda kentten peş peşe patlama sesleri duyuldu. Müzik ABD ordusu İran devrim muhafızlarına ait radarlar, füze sistemleri ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. Saatler sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların bittiğini duyurdu. Güvenlik tehdidi yine bölge ülkelerine sıçradı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan füze gönderildiği iddia edildi. Tahran yönetiminden geri adım atmayacağız mesajı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadan açıklama yaptı. Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçekler kapınızı çalıyor ifadelerini kullandı.
0: Değerli izleyenler, İstanbul Fatih'te İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli, 1 hasta ve 1 yolcu yaralandı. Kaza Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ambulanstaki 3 personelle hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı. Kaza anları ise çevredeki iş yeri kameralarına yansıdı. O anlarda ambulansın devrildiği net bir şekilde görülüyor sevgili izleyenler. Geçtiğimiz dakikalarda yaşandı bu kaza ve geçtiğimiz bültende de canlı görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağımızı söylemiştik ve kazada 3 sağlık personeli, 1 hasta ve 1 yolcunun yaralandığı bilgisini de sıcak gelişme olarak sizinle paylaşalım. Yine İstanbul'dan bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Beylikdüzü'nde aşırı hızlı olan araç park halindeki otomobile çarptı. Aracın yanında oturan 6 kişi yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kaza anı da güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Alkollü direksiyon başına geçti. 6 kişiye dehşeti yaşattı. Kaza İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olan bir araç kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı. O sırada aracın yanında duran 6 kişi çarpmanın şiddetiyle savruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü sürücü gözaltına alındı.
0: Milli

Emniyet hizmeti mensubu Arif Necip Kaskat'ı vatanı için gizli görevler üstlendi. 1950 yılında Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Efsanevi teşkilat mensubu Kaskat'ının fotoğrafı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

0: Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı Bulgaristan'da gizli görevler üstlendi. Aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı 76 yıl sonra önemli bir ismi kamuoyuyla tanıştırdı. O kahramanın adı Arif Necip Kaskatı'ydı. Milli Emniyet Hizmeti'nin en önemli isimlerinden biriydi. 1901 yılında Razgrad'da doğan Kaskatı, İstanbul gazetelerinin Trakya muhabirliğini yürütürken aynı zamanda vatanı için gizli görevler üstlendi. Bulgarcayı ana dili gibi konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşları arasında Bay Hristo lakabıyla bilinen Kaskatı, sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınıyordu. Kaskatı, 1950 yılında çift taraflı çalışan bir Bulgar ajanı tarafından ihanete uğradı. Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalışırken aracına kurulan pusuda şehit oldu. MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümüne eklenen bu fotoğraf ve biyografi, Arif Necip Kaskatı'nın teşkilat tarihindeki yerini gözler önüne serdi.
1: Sevgili izleyenler, Sakarya'dan ilginç bir haber paylaşacağız şimdi. Sahilde gördüğü insansız hava aracını yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca aracına yükleyip evine götürdü. Sakarya'da yaşanan o ilginç olay hem şaşırttı hem de bu kadar da olmaz dedirtti.
0: Sahile vuran İHA'yı görünce merakına yenik düştü. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına İHA'nın fotoğrafını yükledi. Bomba yok yanıtını duyunca aracına yükleyerek evine götürdü.
2: Bir tane Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk.
0: Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi Camitepe mahallesi sahilinde 11 Temmuz'da meydana geldi. Sabah eşi ve torunuyla gezintiye çıkan 63 yaşındaki Ali Çabuk, kıyıda denizden karaya vurmuş bir İHA gördü.
2: Çok şahane. Her şey yerinde. Şu an uçar vaziyet. Çok yeri de sağlam gibi bir şey. Baktık denizin kenarına İHA yanaşmış. Drone mu diyeyim artık, ne diyeyim. Neyse baktık onu, hemen karaya çektim ben de. Karada hemen cep telefonundan yapay zekaya sordum. Orada bana direkt ben Rusya'dan geldiğini söyledi, yazdı. Ve içinde bomba olmadığını, o zaman biz arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve. Ondan sonra da muhtara söyledim. Muhtar da dedim ki böyle böyle bir İHA buldum. O da jandarmaya haber verdi.
0: Merakına yenik düşen Çabuk, 15-20 kilogram ağırlığındaki hava aracını eşi ve torununun yardımıyla arazi aracının bagajına yükleyerek evinin yakınına götürdü.
2: Ya çift silindirli güzel motoru vardı.
3: Hızaladınız mı abi?
2: Tabii canım, karıştırdım. Ben motoruna uğraydım. Ya ön tarafa karışmadım hiç. Onlarla çünkü orada akü vardı. Neyse içinde benzin, tank, her şey vardı. Oraya pek ellemedim. Ben motora baktım. Motor benim ilgimi çekti. Güzel motoru vardı.
0: İhbarın ardından bölgeye jandarma, bomba, imha uzmanları sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan ekip İHA'da patlayıcı olmadığını tespit etti.
2: Jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım. Yani bir tane de yapmam böyle bir şey. Direkt ben jandarmaya haber vereceğim.
4: Bir tane Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk.
0: Üzerinde patlayıcı bulunmayan İHA detaylı inceleme için jandarma ekibince teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sevgili izleyenler, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir parkta temizlik yapan belediye işçisini gören vatandaş atılan çöpleri görünce duruma sessiz kalamadı. Sitemini de telefonuyla kayda aldı. İzleyelim.
5: Temizlik imanın yarısıdır arkadaşlar. Temizlik aileden başlar.
0: Farkındalık oluşturmak için video çekti. Temizliğin önemine vurgu yaptı.
5: Arkadaşlar görüyorsunuz. Yarım el arabası çekirdek izmarit var.

0: halk olarak da pisiz bak. Göz eleştiri yapıyoruz yani, hepimiz pisiz. Temiz toplum olalım arkadaşlar.
1: Sevgili izleyenler, Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında Ro-Ro seferleri başlıyor. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekliyor bu konunun detaylarını paylaşmak için. Selman, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Trabzon'la Rusya arasında aslında 1994 yılında başlamış olan ve ticari açıdan oldukça önemli olan o Ro-Ro seferleri Rusya'nın kısıtlamaları nedeniyle zaman zaman sekteye uğramış ve ardından da durma noktasına gelmişti. Ve uzun bir süre sonra arkamda görmüş olduğunuz o Ro-Ro gemisi yeni sefere başlayacak. Aslında bugün 14 itibariyle yeni sefere gidecekti Rusya'ya ama ilk olarak güvenlik gerekçesiyle bugünkü o hareket yarına ertelendi. Yarın 14.00'da bu bölgeden ayrılıp Rusya'ya hareket edecek. Tabii ki Trabzon'un Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında gidip geliyor bu gemi. Baktığınız zaman uluslararası lojistik açısından oldukça büyük önem taşıyor. İki ülke arasında ticari hacmin arttırılması ve lojistik süreçlerinde hızlandırılması hedefleniyordu. Karadeniz'de de tabii ki taşımacılıkta da yeni bir ticari kapının aralayacak bir gemiden bahsediyoruz. 49 standart tır ve 30 küçük araç kapasitesi sahip gemi ve 450 yolcu da alabiliyor. Geminin adını ise Şampiyon Trabzon Spor. Şu anda Trabzon limanında hareketi bekliyor ama güvenlik gereksinimiyle yarına bırakıldı diyebiliriz. Şöyle geçmişine bakacak olursak tabii ki Trabzon'la Rusya arasında feribot taşımacılığı Sovyetler Birliği dağılmasının ardından ticaretin gelişmesiyle birlikte 93-94 yıllarında başladı. Özellikle 1992'deki Abaza Savaşı'nın sonrasında karayolu güzergahının kapanmasıyla oldukça büyük önem sarf ediyordu ve o şekilde de seferlere başlanmıştı. Evet, tekrar belirteyim, aslında bugün 14.00'da geminin hareket etmesi bekleniyordu ama güvenlik gerekçesiyle yarın 14'te bu limandan ayrılacak gemi. Gerçekten çok önemli bir ticaret kapısı hem iki ülke arasında hem de Trabzon açısından diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman Kutlu, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Şimdi de Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de son yağışlarla birlikte doluluk oranı artan Yamula Barajı'nda tekne turları başladı. Baraj suyu altında kalan eski yerleşim alanlarının üzerinde yapılan bu geziler ziyaretçilere doğa ve tarihi bir arada sunuyor sevgili izleyenler. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim biz de. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekliyor. Oradaki atmosferi paylaşacak bizimle. Yağmur, hoş geldin yayına, söz sende.
3: Hoş buldum Merve Özkan. Tabii muhteşem bir manzara, aynı zamanda muhteşem bir havayla yayınımızı devam ediyoruz. Tabii özellikle Kayseri'nin denizi olarak bilinen Kuşçu Marina'da da misafirler de bu havanın tadını çıkarmak için bu Yamula Barajı'na geldiler ve muhteşem bir görüntüyle birlikte de burada vakitlerini geçiriyorlar. Tabii özellikle yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen Yamula Barajı bu kez yalnızca su rezerviyle değil, ziyaretçilerin de sunduğu eşsiz deneyimi de dikkat çekiyor bir yandan. Kayseri'de son yağışların ardından doluluk oranı önemli ölçüde artan barajda tekne turları başladı ve burada da yoğunluk oluştu. Tabii sadece tekne turlarından ziyade görmüş olduğunuz gibi birçok burada küçük teknelerle birlikte de ziyaretçiler buranın keyfini çıkardığını belirtelim. Tabii bir yandan da jet ski ile birlikte burada eğlenmek isteyenlerse su sporları merkezi olarak bilinen Kuşçumarı'da Koca Sinan Belediyesi tarafından burada faaliyet düzenleniyor elbette. Şimdi muhteşem bir manzara var tabii. Yanımda tekne kaptanım var. Hilmihan Orhan. Neler söyleyeceksiniz burada? Muhteşem bir şekilde siz ziyaretçilerinize faaliyetler gösteriyor.
4: Kayseri'nin gözdesi olan Kuşçu Marina Barajımızın çok devasal bir su oranlığı var. Şu anda %100 deniliyor ama yavaştan da düşmeye başlıyor tabii ki su. Burada su sporları yapılıyor. Sağ tarafımızda su sporları merkezi var. Kano, rafting, yelken. Ayrıyeten de kendi Koca Sinan Belediye'miz olarak tekne turu, jet ski faaliyetlerimiz var. Kafemiz 7/24 açık. Sağ tarafta eski Mollu Hacı olan bölgemiz var, suyun altında kalan. Sol tarafta da Çevril var. Onun karşısı da Taşan olarak biliniyor. Şu an su çok yükseldiğinden dolayı birçok kez yine her yer suyun altında kaldı ve gözükmüyor. Sağ tarafta normalde cami vardı. Orada da

0: suyun altında kaldığı için şu anda göremiyoruz.
1: Şöyle söyleyebilirim aslında izleyicilerimize, burada minareler, cami minareleri bile aslında burada su altında kaldı. Tabii evet. Bunu tarihiyle birlikte muhteşem bir eşliğinde tekne turları da düzenleniyor evet, burada ama şu anda su seviyesi yükseldiği için onları görmemiz çok da mümkün değil. Evet, tabii biraz daha ileriye gittiğimiz zaman su seviyesi azaldığında oradaki eski yerleşim alanlarını
0: Alanlarını evet görebiliriz ama şu anda su yükseldiği için pek fazla da görüntü alamayız işin açığı.
1: Burada güvenlik nasıl sağlanıyor burada? Bu kadar çok ziyaretçi, yerli yabancı bütün turistleri de ağırlayan bir yer burası.
0: Tekne turumuzda iki tane kaptan oluyor. Ben baş kaptan olarak, yedek kaptanımız var. Ayrıca de teknemizde üç gözcü olarak bekleyen arkadaşlarımız var. İskelemizde bir gözcü olarak bekleyen arkadaşlarımız var. Can yeleklerimiz jet ski'ye bineceğimiz zaman mecburi takılması oluyor.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii son olarak da şunu söyleyeceğim. Tabii özellikle burası tekne turu boyunca yalnızca baraj manzarası değil, çevrede yükselen kayalıkları da görebiliyoruz. Tabii Kızılırmak üzerinde kurulu Türkiye'nin önemli barajlarından birisinde Turkaz Su Altı Arama Kurtarma Ekibi de burada eğitimlerini devam ediyor. Önemli bir yer burası aynı zamanda. Tabii İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Bir yandan da muhteşem manzaralar da var. Ve görmüş olduğunuz gibi ziyaretçiler de burada güzel vakit geçiriyor. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakın.
2: Yağmur Aksu, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce pehlivan, Türkiye şampiyonası ve meşhur ahi pehlivan güreşleri için er meydanına çıkıyor. A Haber muhabiri Murat Onur da yakından takip ediyor. Hemen Murat'ın olduğu noktaya dönelim ve sözü kendisine bırakalım.
3: Tokan.
4: Merve, evet, bizler de danışmentlerin başkenti Tokat'ın Niksar ilçesindeyiz. Atasporumuz güreşler, karakucak güreşleri, özellikle Tokat yöresine özgü bu güreşler. Bakar mısınız, izleyenlerimiz şu anda yerini almış durumda. Hemen arka tarafta da sporcularımız kıyasıya yarışlarının, mücadelelerini devam ediyor. Çok kıymetli bir konum da var, onunla da konuşacağız. Niksar Belediye Başkanı Sayın Semih Tepebaşı, başkanım güreşler başladı, hayırlı olsun.
5: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle ben bize bu imkanı sağlayan Türkiye şampiyonu, karakucak geleneksel karakucak Türkiye şampiyonasınız. Türkiye şampiyonası bize sağlayan çok kıymetli geleneksel güreşler federasyonu başkanımıza, başkan vekilimize çok teşekkür ediyorum. Tabii geçen sene biz bu 7.sini düzenlemiştik. Bu sene 8.sini geleneksel olarak düzenliyoruz. Çok büyük bir katılımla doğa harikası Çamiçi Yaylamızdayız. Şu anda 1350 rakımda gördüğünüz gibi çam ormanlarıyla çevrili Çamiçi Yaylamızda güreşimize, güreş müsabakalarımıza başladık. İnşallah ileriki saatlerde de büyükler kategorisinde baş pehlivanlarımız güreşecek. Bu arada gururla da şunu söyleyeyim. Şu anda bir Türkiye rekoru kırdık. 100'ün üzerinde baş pehlivanımız şu anda kayıt yaptırdı. Burada güreş olacak.
4: Aslında çok önemli. 100'ün üzerinde baş pehlivan yarışacak.
5: Tabii.
4: Türkiye'de bir ilk.
5: Türkiye'de ilk. Şu anda toplamda da 820 tane güreşçimiz burada müsabakalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii bizim için önemli olan burada bu geleneksel sporlarımızın desteklenmesi, devamı çok önemli. Bunların da devamı gelmesi açısından tabii bizlere sponsor olan, bu güreşleri destekleyen Onur Bey de yanımızda. Sağ olsun Onur Yıldırım esnafımız, her dönem bu güreşlerimize destek oluyor. İnşallah bugün yapılacak güreşlerin akabinde de yine ağalık seçimlerimiz olacak. Ben esnaflarımızı, iş adamlarımızı, geleneksel güreşlerimizi destekleme adına mutlaka onları da ağalık yarışlarına bekliyoruz.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet, pehlivanlar şu anda Niksar'da, arkamızda kol bağladılar. Hemen şöyle göstertelim bir daha. İşte onlar dualarla, selavatlarla şu anda piste çıkıyorlar. Çimin üzerinde aslında bu güreşler ata güreşimiz. Geçmişten günümüze gelen güreşler ve kıyasıya bir mücadelenin, kıyasıya bir yarışın, baş pehlivanların yarışacağı önemli bir müsabaka Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Onlar şu anda güreşlere başladılar. Sabah erken saatlerinde aslında miniklerden başladı. Her geçen saatte de kategori artıyor. Bizler de Tokat'ın Niksar ilçesindeyiz. Bu güreşleri yakından takip ettik. Baş pehlivanlar birazdan çimin üzerinde güreşlerine devam edecek diyelim. Şampiyonlarımıza başarılar dileyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım Merve.
2: Murat Onur, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Trakya mutfağının coğrafi işaretli Tekirdağ köftesi eşsiz lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Ustasının elinden çıkan o özel kıvamın ve asırlık lezzet sırlarını A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu aktaracak.

0: Tekirdağ'dayız. Tekirdağ deyince akla ilk gelen şüphesiz ki Tekirdağ köftesi. Damak çatlatan Tekirdağ köftesinde önemli bir hikayesi var. Kolay kolay değil, yapılan bir ürün değil. Tabii onun ustalık gerektiren de bir süreci var. Onu da Ali Kurt ustayla, bu işin tecrübeli ustasıyla anlatmaya çalışacağız. Bize önce Tekirdağ köftesi nasıl hazırlanıyor, nedir onu öne çıkartan özellikler, hemen başlayalım.
1: Tekirdağ Süleyman Paşa, hoş geldiniz. Tekirdağ köfteyi öne çıkaran dana kaburga Tekirdağ. Dana kaburga eti olacak. Özellikle orta yağlı köfte kıyma olması gerekiyor. İki çekim. Arsından, arkasından baharat eşliğinde. Karabiberi var. Kimyon, tuz, işte, ekmek, bayat ekmek işi ve tuz olması gerekiyor. İçinde bu aromayla karıştıracağız. Yoğuracağız, hazırlayacağız, şekillendireceğiz ve ızgaramıza döneceğiz.
0: Hızlı bir şekilde.
1: Hızlı bir şekilde size biz şey yapalım. Hazırlayalım damağımızın tadını. Tekirdağ bir de bu yöresel olduğu için Tekirdağ köftesi adı üstünde. Neden Tekirdağ köftesi? Buranın yörenin hayvanlarıyla da alakalı biraz bu.
0: Ama şunu belirtelim. Evet. Hastalıkların ağrı bir bölge olduğu için hayvanlar özel.
1: Evet, tabii. Aynen, tabii canım, özel.
0: Yani ya dışarıdan hayvan gelmiyor Trakya'ya.
1: Gelmiyor, gelmiyor. Dışarıdan gelmiyor. Biz buranın kendi hayvanlarını özellikle kullanmaya itina ve son ne kadar kullanmaya
0: çok
1: çalışıyoruz.
0: Önemli
1: bir mevzu. Çünkü bak, etin orta yağlı ve dana kaburga olması, iki çekim olması, iki defa çekilmesi her zaman için birebirdir. Ve ne olur, kendi yağında köfteyi pişirebilirsin. Yağlı olsa da olmaz, yağsız olsa da olmaz. Çünkü öteki türlü kuru köfte kuruya düşer. Ama bu şekilde köfte kendi ızgarasında, kendi yağında pişirilir.
0: Mutlaka bir ölçüsü, ayarı var.
1: Tabii canım, bir ölçüsü var. Mesela baharatı da attık, ne yaptık? Ölçerek attık. Yani ölçmeden atmadık.
0: Bir mesela kimyonun, şimdi bunu hazırlandıktan sonra hemen pişmeye gitmedim. Dinlenme süresi var.
1: Dinlenme süresi var. Evet, aynen öyle. Bir gün en azından köftenin dinlenmesi, ertesi gün pişmesi daha büyük bir önemli avantaj. Ama tabii evde mesela hanımlar yaptı, sabah erken yapılırsa akşam üzeri pişirebilir mi köfteyi? Güzel.
0: Ama hani bir gün dinlenirse daha.
1: Dinle. O zaman harika olur. Ne olur? Peki. Baharat aromasını alır.
0: Ölçüsü ne kadar olacak? Parmak köfte diyorsunuz.
1: Parmak köftesinin ölçüsü mesela, bunların çapları var. Şimdi uzunlukları ona göre belli, her şeye göre değişir.
0: El alışkanlığımız var.
1: Her şeye göre değişir. Mesela 4 parmak büyüklükte yetiyor şu anda bizim yaptığımız.
0: Şu anda yapabiliyor muyuz?
1: Pişeriz. Tabii yapılır mesela bir şey. Dur, şu şekilde köfte. Bizim şimdi şeylerimiz var, bizim hunilerimiz var. Biz onların içinde çekiyoruz, bunları çıkartıyoruz. Çok daha şey oluyor.
0: Artık teknoloji de gelişti.
1: Teknoloji de gelişti tabii, yani şimdi şu şekilde. Hatta bunları ikişer ikişer kıvırsın, onu da yapmak daha şekilli ve daha da güzel olur. Şu köfteyi şu şekilde.
0: Şimdi bunları hazırladık. Haş da bitti. Hazırladı, bir bitti. Gün bekledi.
1: Bir gün. Şimdi hamur aşaması. Bir gün bekleyip diğer aşama çekilecekten sonra pişmeye hemen pişirebilirsin. Çektikten sonra pişirebilirsiniz hemen köfteyi.
0: Ama
1: ve bu şekilde ızgaramıza geçip.
0: Şimdi pide pişirme teknikleri var.
1: Tabii.
0: O da ızgara önemli mi?
1: Izgara önemli. Şimdi ona bakacağız.
0: Evet.
1: Izgaramızın, bak, ızgarayı gördüğün gibi ızgara yatak ızgara. Yatık yani. Yatık ızgarası kendi yağısı. Yağısında bu şekilde atılıp pişiriyor.
0: Şimdi
1: oluklu ızgara. Köftenin zaten yuvarlak olmasının sebebi o parmak köfte bu. Bu şekilde. Şimdi ben atacağım zaten. Attıkça da görürsün sen köfteyi. Bu şekilde.
0: Tabii burada çok serilik de önemli.
1: Evet, hızlı olman gerekiyor. Yoksa köfte
0: yanar.
1: Artı köfte sıcak yenmesi gerekiyor. Tekirdağ köfteyi. Özellikle bir de gelen müşteri der ki benim köftemi 5-5 getirir misin? Çünkü Tekirdağ'ın özelliği bu. Tekirdağ köftenin özelliği de bu.
0: Adet de mi sipariş ediyor?
1: Adet de sipariş ya. Anlattım ya az önce. Mesela 5 köfte değil de adam 20 tane yer. Sıcak ve düzgün olursa, baharatın güzel olursa.
0: Ama siz 5-5 mi servis ediyorsunuz?
1: Evet, biz 5-5 servis ediyoruz. Onu da veriyoruz.
0: Çünkü sıcak gelmesi lazım.
1: Müşterinin isteğine bağlı orası. Çünkü müşteri herkes artık 5-5 diye bir şey yapmıyor. Fark etmiyoruz. Söylüyor, biz neyse gönderiyoruz. Yani 10 tek gönderiyoruz. Servisinde 10 tane var mesela diyeyim şu anda. 10 olarak gönderiyoruz.
0: İlk atarken ızgaraya neye dikkat ediyoruz?
1: İlk atarken neye dikkat ediyoruz? Bak, attığımız köfteyi şu şekilde aldık. Yağlı güzelce bir şekilde atıyoruz. Yağlayıp atıyorum. Yağ buradan süzülüyor ve bunları pişiriyor. Lezzet hepsine katıyor burada. Yeni lezzetler koyuyoruz.
0: Bak. Yani bu köftenin kendi yağı burada birikiyor.
1: Birikiyor.
0: Yine orada onlara atarak başlıyorsunuz pişirmeye.
1: Evet, aynen o şekilde. Belli bir aşamada, belli bir sürede, yani 4 dakika, 5 dakika zaman zarfında en son 6 dakikada hepsi hazır olmuş, çıkmış olur. Servisi hazır. Müşterinin damağına tadına gider. Yani damak çatladan tad derim yani.
0: Tekirdağ şu anda nar gibi de kızardı köfte.
1: Aynen, nar gibi de kızardı yani.
0: Tabii servis tabağı da çok önemli. Servisi yapmak
1: lazım. Serviste yani yapacağız.
0: Onu da göstereyim.
1: Servisini de yapacağız şimdi. Servisimiz de şu şekilde. Tekirdağ köfte mesela garneti şu şekilde. Yanında biber eşliğinde. Bak, bir közlenmiş biber elinde.
0: Bir tane közlenmiş biber var. Aynen. Domates var.

0: Aynen, ben sana bir de şu olmazsa olmazı bunun Tekirdağ köftenin acı sosu.
1: Yani köftenin yol arkadaşı.
0: Özel sos, yol arkadaşı. Bu olmadan damağa daha da bir
1: acı bir sos.
0: Ayrı bir lezzet. Şu şekilde servisimiz.
1: Beş beş, on adet.
0: On adet. Şimdi beş isterse beş beş gönderirsin, on isterse on. Zaten genellikle on köfte gönderiyoruz.
1: Bu
0: zaten
1: servis hazır.
0: Tabii on alan bir daha on alıyor, 20 tane yiyor. Bizim için evet. Daha büyük avantaj.
1: İşte Ali Kurt ustamız da anlattı. Tabii ki şimdi de bu köftenin bir de tadına bakmak lazım. Tekirdağ köftesi parmak köfte olarak da anılıyor ve damak çatıran lezzeti de önemli olan sıcak yenmesi.
0: Ben sosa bandırmak
1: ve mutlaka
0: bol sosa. Acı da seviyorsan bandır sosa.
1: Bandırarak yemek gerekir. Biz de şimdi onun tadına bakıyoruz. Tabii ki acı da geldi. Bir köfte ya da bir ürün kolay kolay nam salmıyor. Tekirdağ köftesi bu özellikleri alırken gerçekten oldukça meşakkatli bir süreç getiriyor. Onu da Ali Kurt ustamız bize anlattı. İşte Tekirdağ'ın meşhur köftesinin yapımını biz de sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü Tekirdağ'dan tekrar merkeze stüdyoya bırakalım.
2: Efendim, Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında buğdaydan yaban mersinine, kayısıdan patlıcana üretim devam ediyor. Gelin bakalım biz de şimdi.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor. Ürünler yetişti, hasat başladı. Tarlada, bahçede emeklerin karşılığı toplanıyor.
1: Bu sene çok şükür çok verimli, bereketli bir yıl içerisindeyiz.
0: Türkiye'nin önemli hububat üretim noktalarından biri de Yozgat. Kent genelinde yaklaşık 3 milyon 703 bin dekarlık alanda hububat ekimi yapılıyor. Bölgede üretim sürerken çiftçi rekolteden bu sene memnun.
1: Yozgat ilimizde bu sene yaklaşık ekimi yapılan 805 bin dekarlık alanda da hasat çalışmaları devam ediyor.
0: Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, biçer dövere binerek üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu.
1: Bir ton aralığında beklentisi var.
0: Yozgatlı çiftçiler yüksek rekolte bekliyor.
1: Yıl sonuna kadar bir yandan da arpalardan sonrasında buğdaylarda da aynı verimi alırız. Aman terzi.
0: Hatay'ın bereketli topraklarında yaz mevsimiyle birlikte kayısı hasadı hız kazandı. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, olgunlaşan meyveleri tek tek dalından topluyor.
2: Kurtbağ Mahallesi'nde kayısı hasadına başlanıldı. Sabahın erken saatlerinde tarım işçileri görmüş olduğunuz bu koca koca ağaçların üzerine çıkıyor ve ardından da şeker gibi olan kayısıları tek tek topluyor.
3: Sezon iyi gidiyor. Mahallemizde bu sene 15 bin ile 20 bin ton arası kayısı bekliyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İhracatımız da var. Tad oranı çok güzel şekerpare kayısılarımızla.
2: Arsuslu ilçesinde bu yıl beklenen toplam rekolte yaklaşık 20 bin ton. Ancak Kurtbağ Mahallesi'ndeki kayısı ağacı ekim alanı her geçen gün daha da artıyor. İşte bu nedenle ilerleyen yıllarda buradaki en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi olan kayısı bahçelerinin miktarı da artabilir.
4: 15 bin 20 bin ton arası bekliyoruz rekolte olarak mahallemizde. Yurt içi, yurt dışı, Türkiye'nin her yerine artı Almanya yurt dışı ihracatını yapıyoruz.
2: Zaten lif lif, evet, olmuş durumda. Lif.
3: Evet.
2: Ve lezzetli. Şöyle izninizle tadına da bakalım.
3: Evet.
2: Gerçekten şekerpare bu olsa gerek. Lokum gibi.
3: Kesinlikle yani Hatay'ın künefesi meşhur ama Kurtbağ'ın da

0: Karadeniz'deki hasadın rengi ise mor. Tirebolu'nun yemyeşil yamaçlarında olgunlaşan yaban mersinleri dalından özenle toplanıyor.
1: Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde yetişen yaban mersininde hasat dönemi başladı. Toplanan yaban mersinlerinden reçelden marmelata, sirkesinden suyuna kadar birçok ürün elde ediliyor.
2: Yaban mersininde aşağı yukarı bir 6 yıl önce başladık. Fidelerimiz zaten şu anda aşağı yukarı 3,5-4 yaşlarında ve hasat etmeye başladık. 2 senedir de hasat ediyoruz. Haziran'ın sonuyla beraber Temmuz'un ortasına doğru yetişmeye başlıyor ve Ağustos'un 1. veya 2. haftasında bitmiş oluyor. Genelde 450 ile 500 rakımlar arasında yetişmeye başlıyor ve bunlar zaten bu tarafların meyvesi. Yani toprak verimli olmuş olduğu için çok güzel hasatlarımız çıkıyor.
3: Şu anda yaban mersini hasadı başladı.
1: Peki neler yapıyorsunuz bunlarda?
3: Bununla reçel yapıyoruz. Marmelat, yaban mersini suyu, yaban mersini sirkesi yapıyoruz. Evimize yol eyledim,
2: bağımıza yol eyledim. Bu hasatla birlikte reçel yapılabiliyor, marmelat yapılabiliyor, suyu var ve şu anda yeni denenmiş olan sirkeleri var.
1: Yaban mersinin en önemli özelliği ise sağlık bakımından oldukça iyi bir ürün olması. Antioksidan olarak oldukça zengin bir gıda maddesi ve bu nedenle de kalp ve damar hastalıklarına oldukça iyi geliyor.
2: Kalp damar hastalıklarına çok iyi geliyor ve çok büyük bir antioksidan özelliği var. C ve K vitaminleri var içerisinde ve lif değerinden yüksek olduğu için de sindirime çok iyi geliyor kendisi.

0: Güneşin altında büyüdü, şimdi sofralara yolculuğa çıkıyor. Antalya'da açık alanda yetiştirilen patlıcanlarda hasat heyecanı başladı.
1: Antalya'da örtü altı patlıcan üretim sezonu bittikten sonra açık alanda patlıcan üretimine başlandı.
2: Haziran 1-5 tarihlerinde ekimlerimizi yaptık. Seralar bittiği andan itibaren şu anda tarlalarımız, hasadımızı bugün başlattık hayırlısıyla. Hem Türkiye'mize hem de yurt dışına, hem pazarda, manavda, markette ihracatlı olarak üretimimize başladık. Burada akabinde hem ziraat mühendislerimizin kontrolleri birlikte gübrelemeleri, ilaçlamaları, her şeyi bilinçli bir şekilde yapılıp siz sofralarınıza özenle yetiştirmek için elimizden gelen mücadelemizi yapıyoruz.
1: Yıllık patlıcan üretiminde 261 bin tonu aşan üretimiyle lider konumunda yer alıyor.
0: Trakya'nın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı. Edirne'nin İpsala ilçesinde biçer döverler altın sarısı başakları bir bir topluyor.
3: Bu sene buğdaylar çok güzel.
4: Trakya'da hasat sezonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Biçer döverler, operatörler hazır. Tarlalarda daneler oluştu ve biçer döverler hasat için yoğun bir mesai veriyor.
5: Şu anda 2026 yılı üretim sezonumuzda buğday hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Hububatlarda buğday ve arpalarımızda hasadımız başladı. Verimler de bu sene oldukça iyi gidiyor. Çünkü bu sene iklim gayet güzel gitti. Yağışlar zamanında mevsimine uygun olarak yağdı. O yüzden çiftçilerimizin de bir nebze de olsa verimlerden dolayı herkes memnun ve mutlu.
4: Biçer döverlerin mesaisi yoğunlaştı. Trakya'da sabahın erken saatlerinde tarlalara giren biçer döverler olgunlaşan başakları, güzelleşen işte bu buğdayları hasat ediyor. Bu yıl üretici hem verimden hem de rekolteden oldukça memnun.
5: Rekoltemiz tabii ki toprak tekstürüne bağlı olarak değişmekle birlikte aynı zamanda

0: anda üreticilerimizin kullanmış olduğu, sezonunda uygulamış olduğu ürünlerle ilgili gübre ve vesaire ilaçlarla ilgili olarak değişmekle birlikte aşağı yukarı 550 kilo ile 650 kilo arasında buğday verimimiz var bu sene için.
1: Yoğun bir şekilde biçer döverler tarlalarda hasat mesaisini yapıyorlar ve çiftçinin alın teri emeği işte berekete dönüşüyor ve biçilen buğdaylar kamyonlara, traktörlere yükleniyor. Yanımızda genç bir biçer döver operatörü var, Hakan Avcı. Nasıl gidiyor hasat? Bu yıl verim nasıl?
2: İyi, güzel. Verimlerden herkes memnun. Rahat gidiyor. Biraz sıcaklar oluyor ama idare ediyoruz.
3: Ve dünya şehirleriyle devam edeceğiz. Şimdi dünya şehirleri programımızda bu haftaki rotamız İsviçre'nin masalsı şehri Lutsen. Alplerin gölgesindeki bu tarihi şehri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz sizin için karış karış gezdi. Dünya şehirleri programımızı ekrana taşıyalım şimdi.

Luzern kentindeyiz. İsviçre'nin kalbindeyiz ve Reuss nehrinin kenarındayız ki şimdi boydan boya ikiye ayıran bir nehir burası. Arkamda görmüş olduğunuz bu ahşap köprü belki de dünyadaki en çok tanınan ve bilinen köprülerden bir tanesi. Zira tamı tamına 661 yaşında ve yıllara rağmen hala ayakta.

1661 yıllık Chapel Köprüsü o kadar etkileyici ki şehrin en büyük cazibe merkezlerinden bir tanesi ve her gün yüzlerce turist bu köprüye geliyor ve burada bu tarihi köprünün önünde fotoğraf çektirip bu ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

Şapel Köprüsü'nü özel kılan sadece yaşı değil, köprünün tavanında görmüş olduğunuz bu üçgen şeklindeki fotoğraflar hem Luzern'in hem de İsviçre'nin geçmişindeki önemli olayları anlatıyor. Burası adeta açık havada kurulmuş bir tarih galerisi gibi.

1993 yılında çıkan büyük yangın Chapel Köprüsü'nde önemli bir tahribata neden oldu. Tarihi resimlerin bir kısmı da bu felakette kaybedildi. Ancak Luzern halkı için bu köprü yalnızca bir yapı değil, şehrin ruhu. O nedenle de kısa sürede aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi ve bugün binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Luzern'deki Chapelle Köprüsü'nün uzunluğu tam 205 metre. Bu köprüyü günde 15 bin kişi, yılda ise tam 5 milyon kişi ziyaret ediyor.

Şapel Köprüsü'nün hemen yanı başında yükselen bu sekizgen yapı Luzern'in bir başka simgesi, Su Kulesi. Orta Çağ döneminde burası gözetleme kulesi, hapishane, hatta hazine binası olarak kullanılmış.

İsviçre'de sokakta gezerken çok farklı diller duymanız gayet normal. Çünkü bu ülkede 4 farklı resmi dil var. Bunlar Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Latin kökenli Roman dili konuşuluyor. O yüzden de sokakta İtalyanca, Almanca, Fransızca duyarsanız şaşırmayın. Çünkü burası İsviçre.

Buzan Gölü üzerinde tekne turuna çıkan, çok sayıda vatandaşı taşıyan tekne şimdi kıyıya yanaştı. Her gün bu şekilde onlarca tekne ve gemi göl üzerinde tur düzenliyor.

Luzern kenti çok turistik bir şehir. Öyle ki dünyanın dört bir yanından yılın her mevsiminde yüz binlerce turist ağırlıyor. Özellikle Reuss Nehri'nin kenarında görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu çok sayıda restoran ve kafeler bulunuyor.

Reus Nehri üzerindeki etkileyici köprülerden bir tanesi de işte bu arkamda görmüş olduğunuz Spreuer Köprüsü. Bu köprüde en az Çapel Köprüsü kadar eski, zira 1408 yılında yapımı tamamlanmış. Yani tam 618 yaşında ve hala yıllara meydan okuyor.

içinde bulunduğumuz köprüyü özel kılan en önemli detay, köprünün iç kısmında yukarıda görülebilen ölüm dansı temalı resimler. Bu resimlerle ölümün herkes için, zengin fakir hiç fark etmeksizin, herkesi bekleyen bir son olduğu vurgulanıyor. Kenti İsviçre'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden bir tanesi ve en çok ilgi gören yerler de arkamda görmüş olduğunuz gibi işte bu daracık sokaklar.

Luzern şehrinin en işlek noktası olan ana tren istasyonundayız. Buradan her gün yaklaşık 150 bin yolcu şehirler arası ve ülkeler arası trenle seyahat ediyor.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle bilinen Karabük'ün Safranbolu'yla mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçeleri 2025'te rekor sayıda ziyaretçi ağırladı.
12: Bir önceki senenin üstüne çıktığımız güzel rakamlarla sonlandırdığımız bir seneydi. Ama tabii bu bizim için yeter mi? Hayır, yetmez. Biz daha iyisi ve daha fazlası için çalışmaya sonuna kadar tüm kurumlarımız, devletimiz, belediyemiz el birliğiyle devam ediyoruz.
11: Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan Safranbolu ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Açık Hava Müzesi konumu

0: Bundaki ilçe Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18 ila 20. yüzyıllarda inşa edilen konaklara da ev sahipliği yapıyor. Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı deniziyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Amasra'yı 2025 yılında 3 milyona yakın, tarihi mekanlarıyla ziyaretçi çeken Safranbolu'yuysa 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
1: Safranbolu'yu en çok ziyaret edenler yabancılarda Tayvan, Çin ve Tayland şeklinde devam ediyor.
2: Geçen sene Amasra'ya 2 milyon 700 bin ile 3 milyon arasında turist geldiğini tespit ettik. Bunun 500 bin tanesi konaklamalı, 30 bin tanesi kruvazer gemiyle gelen misafirlerimiz, diğerleri ise araçlara gelen günübirlik ziyaretçi misafirlerimizdir.
3: 2025'i çok güzel uğurladığımızı düşünüyorum. Gayet memnunduk esnaflar olarak, Amasra esnafı olarak. Misafirlerimiz Amasra'nın güzel tarihi özellikleri, doğal güzelliklerini veya gastronomi özelliklerini tatmak için bekleriz.
0: Ziyaretçi sayısında 2024 yılına göre yaklaşık 500'er bin artış yaşanan iki ilçede 2025'te rekor seviyeye ulaşıldı.
1: Ben 2025'in de üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü her geçen gün görüyoruz ki rakamlardan bir önceki senenin üstüne koyuyoruz. Dolayısıyla bu senenin de yine iyi olacağına inanıyorum.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yemeklerin vazgeçilmezi bitkisel yağlar ve balık yağları. Hepsi sofralarımıza gelmeden önce fabrikalarda yüksek ısıda rafine ediliyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. 200 dereceyi aşan o yüksek sıcaklıklar yağların içindeki maddeleri doğrudan genlere zarar vermese de vücutta kanser hücrelerini tetikliyor. Üstelik böbrekleri ve erkek üreme sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. İşte bu küresel gıda tehlikesine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi bir uygulama kılavuzu yayınladı. Yeni dönemde hem tarladaki tarımsal uygulamalarda hem de fabrikadaki rafinasyon sürecinde çok sıkı önlemler alınacak. Güvenli gıda üretimi artık fidan dikim aşamasındayken başlıyor. Yeni kılavuza göre çiftçiler artık her ağacı bahçesine dikemeyecek. Yeni yatırımlarda yağ kalitesini bozan enzimleri düşük bitki çeşitleri tercih edilecek. Sadece bu kadar da değil, gübre ve su kullanımında da radikal bir değişikliğe gidiliyor. Üreticiler klor içeren gübre, pestisit ve sulama suyunu artık en alt seviyede tutmak zorunda. Çünkü klor yağda istenmeyen kimyasalları tetikliyor. Ve hasat zamanı. Meyvelerin tam vaktinde toplanması şart. Zedelenmiş, hasar görmüş ya da dalında fazla olgunlaşmış meyveler fabrikaya sokulmayacak. Özellikle zeytin üreticileri için kırmızı çizgi çekildi. Zeytinler kesinlikle toprağa değmeyecek, elle ya da makineyle havada yakalanıp hızla fabrikaya taşınacak. Kılavuzun ikinci ayağı ise doğrudan yağ fabrikalarını hedef alıyor. Türk Gıda Kodeksinin belirlediği maksimum limitlerin dışındaki hiçbir yağ piyasaya sürülemeyecek. En büyük hassasiyet ise bebek mamalarında. Bebek formüllerinde bu limitlere tavizsiz uyulacak. Fabrikalarda yağlar yüksek ısı yerine düşük termal yükle rafine edilecek. Kılavuz, pastane ve fabrika fırınlarındaki pişirme sıcaklığına da standart getiriyor. Zararlı maddelerin oluşmasını engellemek için bisküviler mümkün olan en düşük sıcaklıkta pişirilecek. Fırın içi hava sirkülasyonu homojen, yani her yerde eşit olacak. Böylece ürünlerin bir köşesinin yanması ya da bölgesel olarak fazla ısıya maruz kalması önlenecek.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

iyi günler. Ajans hafta sonundan herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. 12 Temmuz pazar bugün. Gelişmeleri aktaracağız. Yaklaşık 4 saat boyunca ekranlarınızda, A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Buyurunuz başlayalım. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Sıcak noktalarda sizleri bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabineyi toplayacak. Kabinenin gündeminde yarın neler olacak? NATO Liderler Zirvesi sonrasında en merak edilen konu başlıklarından biri bu. Detayları alacağız. Ankara'da Şener

0: Çetin bizi bekliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO liderleri arasındaki o gerilimli süreç NATO liderler zirvesinde biraz düşmüştü o gerilim ama önümüzdeki yıl yapılacak NATO zirvesinin tarihini değiştirebileceği ifade ediliyor. Alparslan Düven Londra'da bizi bekliyor. Detayları dinleyeceğiz Alparslan'dan. Ve tarihi yarımadaya gideceğiz. Hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hava güzel İstanbul'da. Çok sıcak değil, bahar havası gibi. İnsanlar dışarıdalar. Hasan Zeytes'in bizi bekliyor. Ve Akdeniz'de ise çok kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı bile. Halil İbrahim Uğur Adana'da bizi bekliyor. Ardından da İzmir'e gideceğiz. İzmir'in tescilli lezzeti tire köftesinin nasıl yapıldığını anlatacak bize yanındaki konuklarıyla Sefer Ayçe. Haydi buyurun başlayalım. İstanbul'da Fatih'te bir İETT otobüsüyle bir ambulans çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli ve bir yolcu olduğu ifade ediliyor. Detayları alacağız şimdi. Bakalım, kaza Fatih'te yaşandı. Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir İETT otobüsüyle caddeye dönüş yapmaya çalışan bir ambulans çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Olay yerine de çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ambulanstaki 3 personelle bir hasta ve otobüste bulunan bir yolcu da yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemleri de alındı. Kaza anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ve yarın kabine toplantısı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında NATO Liderler Zirvesi sonrasında bölgedeki gelişmeler çok yoğun. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a, İran'ın bölge ülkelerine saldırıları devam ederken işte bugünden başlıklarıyla toplanacak yarın kabine. Detayları alalım. Şener Çetin Ankara'da bizi bekliyor. Yarınki kabine toplantısının gündeminde neler olacak anlatacak bize Şener.
1: Evet, başkentte yoğun bir haftayı geride bıraktık. Önemli bir zirveye ev sahipliği yaptık. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi ve sonrası yaklaşık 4 gün boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yoğun bir mesai yürüttü. Yeni haftaya giriyoruz. Yeni haftada da yine 2 haftanın aranın ardından kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeniden toplanacak. Önemli kritik başlıklar olacak elbette. NATO zirvesi de bunlardan bir tanesi şüphesiz, zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında özellikle Başkan Donald Trump olmak üzere birçok liderle zirve marjında görüşme yapmıştı. Tabii bu görüşmelerde yeni anlaşmalar, yeni işbirlikleri öne çıkmıştı. Diplomatik ilişkilerin teması oldukça yoğun sürmüştü. İşte kabine toplantısında yeni anlaşmalar ve yeni işbirliklerinin de şüphesiz masada olacağını belirtmekte fayda var. Bir yandan NATO zirvesi devam ederken gözler bir anda bir kez daha Orta Doğu'ya yönelmişti ki o noktada NATO zirvesi sırasında ABD ve İran arasındaki bozulan bir ateşkesin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İşte ateşkesin yeniden devamının sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması için de atılabilecek adımlar da kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. Bir diğer yandan ülkemizin kuzey ve kuzeydoğusunda yıllardan bu yana devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan söz edebiliriz ki bu savaşa ilişkinde son notlar kabine toplantısında yer alacak. Bunu ifade edelim. İç politikaya bakacağımız noktadaysa elbette terörsüz Türkiye başlığı öne çıkıyor. Zira bu noktada mesai uzun süredir devam ediyor. Yasal çerçeve hazırlandı. Meclise sunulması bekleniyor artık hafta içerisinde ki bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bu yaz ayları bitmeden bu raporun geriye olan işler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Önemli. Biz yine süreci takip ediyor olacağız ki kabine toplantısında da bir kez daha ele alınacak bu başlık. Diğer yandan CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar var geride bıraktığımız gün. Başkent'te Çankaya Belediyesi'ne yeni bir operasyon gelmişti. Çok sayıda gözaltı olmuştu. Elbette bu operasyonlara ilişkin de bir parantez açılacaktır kabine toplantısında. Ve diğer başlıklardan bir tanesi de ekonomi yönünde olacak ki bu noktada da yine fahiş fiyatlara göz açtırılmadığını görüyoruz. Yürütülen soruşturmalarla birlikte kesilen cezai işlem söylemlerle birlikte yine fahiş fiyata da geçit verilmeyeceğini söyleyelim. Bu anlamda kabine toplantısının yine önemli başlığı.

0: Bakanlar Arasında yer alması bekleniyor. Kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ve işte bu kritik başlıklar sıkı bir şekilde görüşülecek ve bunun sonrasında da yeni yol haritası belirlenecek diyelim ve sözü başkentten size bırakalım.
1: Şener, teşekkür ediyoruz. Yarınki kabine toplantısının muhtemel başlıkları böyle Şener Çetin aktardı. Peki ya NATO Liderler Zirvesi? Önümüzdeki zirvenin Arnavutluk'ta yapılması planlanıyor 2027'de. Fakat ertelenmesi gündemde daha şimdiden. Donald Trump'ın NATO üyesi ülkelerle, özellikle Avrupa kıtasındaki ülkelerle yaşadığı gerginliklerin bu zirveye yansımaması için daha şimdiden ertelenmesi planlanıyor. Sadece sebepler bunlar mı? Neden bu kadar erken bir vakitte böyle bir karar alınması planlanıyor? Londra'ya gidelim. Alparslan Dümen bizi bekliyor. Detaylar onda olacak.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Ankara'daki temasları sırasında da askeri ittifakı küçümseyen ve varlığını sorgulayan çıkışlarını özellikle sürdürmüştü Trump'ın. Tavırlarını hatırlayacağınız üzere bu tavrı müttefikler arasında da bir sonraki zirveye dair ciddi bir endişe dalgası yaratmış durumda. Normal şartlar altında bir sonraki yıl Arnavutluk'ta yapılması planlanan zirvenin ertelenmesi seçeneği ciddi bir formül olarak masada duruyor. Gizli yürütülen görüşmelere dair bilgi veren kaynaklar bu hamlenin temel amacının Trump'a müttefikleri kamuoyu önünde hırpalayacağı yeni bir kürsü ve platform vermek olduğu da belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ittifakı küresel gündemin üst sıralarında tutmak adına her yıl bu yılda buluşmaların devam etmesini ve harcamaların arttırılmasını istemesi beklenen bir gelişmeydi ki zaten Trump'ın da temel amacı buydu. Fakat yani aslında bazı kaynaklar zirvenin Arnavutluk'ta yapılacağını doğruluyor ve bu buluşmanın önümüzdeki yıl mı yoksa bir sonraki yıl mı yapılacağı yönünde tartışmaları devam ettiriyor ve başlatmış bulunuyorlar. Zirve açıkçası Türkiye'de yapılan zirve oldukça ses getirmiş durumda. Fakat böylesine mükemmel organize edilen bir zirvenin ardından gelecek tartışmalarının yaşanması da NATO müttefiklerinin biraz kafasını karıştırmış durumda. Arnavutluk'ta yapılması planlanan zirvenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmaları da sosyal medyada ayyuka çıkmış durumda. Tabii tüm bu tartışmalar ışığında şimdilik Arnavutluk'ta bir zirve beklentisinin var olduğunu biliyoruz. Fakat bir de öncesinde yaşanabilecek bazı olumsuzluklar, beklenmeyen gelişmelerden sonra da bu zirvenin iptal edilip edilmeyeceği ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de şimdiden tartışma konusu olmuş durumda diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Şimdiden tartışılmaya başlandı önümüzdeki NATO zirvesi. Detaylar böyleydi, Alparslan aktardı Londra'dan. Ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 10. yılı dolacak önümüzdeki çarşamba günü. Türk milletinin birlik ve beraberliğine sahip çıktığı bu destansı tarih kayıtlara geçti. Silahlı kuvvetlerin içine sızmış FETÖ mensuplarının o hain darbe girişimini planladığı, o girişimin yaşandığı o karanlık gecede tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silah seslerinin, sela ve ezan seslerine karıştığı o gecenin üzerinden 10 yıl geçti. Ama hepimizin hafızasında çok diri o gece. 15 Temmuz'un unutulmayan tanıklıklarını ve o gecenin izlerini bir kez daha hatırlayalım o tarih yaklaşırken.

0: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bir cenk meydanı kuruldu tüm Türkiye'de. Çanakkale'nin ruhu o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yeniden doğdu. Namluyu tutan da, Namluya hedef olan da bu milletin evladıydı. Haince bir pusu kurulmuş, milletin iradesi hiçe sayılmak istenmişti.
1: Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan

0: ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
1: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne. Ölümüne.
2: O gece ezan sesleri silah seslerine karıştı. 7'den 70'e kadını ve erkeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meydanlara ve köprülere akın etti. İşte Boğaziçi Köprüsü'ne gelen binlerce kişiden 34'ü son nefesini burada verdi. O destansı günün ardından bu köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak anılmaya başlandı.
3: Cumhurbaşkanımızın da halkı sokağa davet etmesiyle beraber biz ilk önce Ümraniye Meydanı'na çıktık. Ve daha sonra tabii korumamız gereken bir alan olduğunu düşündük ve Cumhurbaşkanımızın evine doğru hareket ettik. Muazzam bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımızın evine doğru yürüdük. Tam evin önüne geldiğimizde selalar okunmaya başladı. Tabii selaların bizim için çok büyük önemi vardı o anda. Ben hep söylüyorum. Bizim o günün mehter marşları gibiydi. Yani tam bizi ruhumuzu okşayan bir durumdu o.

0: köprüye doğru gelirken de polisler önümüzü kestiler. Gitmeyin dediler. İnsanları vuruyorlar dediler. Öldürüyorlar dediler. Tabii o anda Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur bu. Üzerimizden korkuyu aldı ve bu korkunun da mislini bu hainlerin üzerine verdi. Bu darbeci hainlerin üzerine verdi.
1: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
2: Ben geçerim abi.
3: Aç
2: ben açar. Ben
3: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
2: Ben geçerim.
3: Ben de geçerim.
1: İnsanları vuruyorlar abi. İnsanları vuruyorlar. İnsanları vuruyorlar abi.
0: Ve köprüye doğru inerken, Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru gelirken bir rampa vardır ve yüzlerce insan kendinden emin ve koşar adımlarda bu hainlerin üzerine doğru gidiyorlardı. Ve giderken de ellerinde ne bir taş, ne bir sopa, ne de bir silah vardı. Sadece ne vardı? İman dolu göğüsleri vardı. Gerçekten bu milletin içerisinde asil bir kan var ve bir kodu var. Bir felaket, bir durum olduğu zaman eğer konu bayraksa, vatansa, milletse tekrardan o koda geri dönüyor ve dimdik tek yumruk olarak bu hainlerin üzerine gidiyor. Yaklaşık bir 200 kişilik bir grupla beraber gittik oraya. Üzerimize yoğun bir atış geldiğinde ilk önce yere yattık. Sonra atışı azaltınca tekrar kalkıp bu hainlere doğru koşarken tam köprüye 200 metre kala şu bariyerlerin dibinde üzerimize çok yoğun bir atış gelmeye başladı. Bilgisayar oynayan çocuklar bilirler, bu savaş oyunları oynarlar, böyle kanların nasıl sıçradıklarını görürsünüz. Önümdeki insanların böyle vurulup da kanların sıçradığını görünce biz de ister istemez siper almak istedik. Tayfun'u ittim ve bariyerlerin altına kendimi siper almak istediğim anda balıklama atlarken kafamdan ve kolumdan vuruldum. Kafamın sol tarafında hala kemik yoktur.
4: Ben zor bir taksi buldum. Ben taksiye bindim. Giderken takside radyo açıktı. Ne diyor lan? Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi. Sokağa çıkma sözü geldi. Cumhurbaşkanımızın o çağrısı gelince ya sanki böyle bir baraj yıkıldı da arkasındaki su akar ya böyle

0: imanını vatan sevgisiyle yoğuran aziz Türk milleti korkusunu geride bırakmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen önüne geldiler. Orada bulunan havuzda abdestlerini aldılar. Adım adım şehadete doğru yaklaştılar. Çünkü onlar için burası bir meydan nöbeti değildi. Mücadelenin ve bekanın asıl meselesi.
1: Ferzi Paşa Caddesi'nin şu cadde üzerine İstiklal Marşı okuyarak, tekbirler getirerek kendi çalışanlarla beraber şuraya doğru geldi. Şu hemen şu önümüzde duran ışıklara varmadan bir kardeşimiz ayağından vuruldu, düştü. Hemen akabinde başka bir kardeşimiz göğsünden vuruldu, o da düştü. Başka bir kardeşimiz gözümden vuruldu, G3 mermisi geldi. Beyin parçaları yüzümüze geldi. Ve o yüzüme gelen beyin parçalarından hemen sonra kelime-i şehadet getirdim. Nasıl söyledim, bu gece ben öleceğim. Ama sabah güneşi bu tankları, bu tüfekleri görmeyecek. Özellikle buraya her geldiğimde şu vurulduğum yerde o beyin parçaları yüzüme gelen abimizden hiçbir şey yapamadım. Hiçbir müdahale edemedim. Sadece yere düştü. O şekilde kaldı. Hiçbir müdahalem olmadı. Ona gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü elimden hiçbir şey gelmedi. Elimden sadece şu geçti. O tanklar, o tüfekler sabah güneşi görmeyecek diye ve koşarak şu otobüsün olduğu yerden bu tarafa doğru geldim. Şu ok işaretinin olduğu yerde bir G3 mermisiyle sağ ayak tarak kemiğim parçalandı.
0: 15 Temmuz destanının unutulmaz mekanlarından biri de Atatürk Havalimanı'ydı. FETÖ'cü hainler buraya kadar geldi, kuleleri işgal etti ve uçuşları durdurdu. İşte o anda millet çıka geldi, darbeci hainlere dur dedi. Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten atı uçağına binerek İstanbul'a doğru harekete geçti. Gökyüzündeki F-16'ların tehditkar uçuşlarına rağmen iniş gerçekleşti. O yolculuk bir devlet liderinin yalnızca şehre dönüşü değil, o devlet liderinin cesaretli ve kararlı duruşunun da sembolüydü. Türk milleti İstiklal Savaşı'nı yeniden yaşar gibi ruhlarıyla şu mısraları anlatır gibiydi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu sözler karşısında satılmış zihinlerin gözleri kör, kulakları sağırdı.

253 şehidimiz var. Hepsi bir annenin evladıydı, bir kadının eşiydi. 10 yıl geçti, evet. Altını çizmek istiyorum ki bize onların emaneti gerçekten cesaret, inanç ve milli birlik duygusu, birlik ve beraberlik. Bize bunu gösterdiler. Ben buna inanıyorum.

Bir şehit cenazemiz var. Eskişehir'de gittiği bir kavga ihbarında silahla ateş açılması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş. Şehidimiz için Samsun'da cenaze töreni düzenleniyor. Terme ilçesinde Samsun'un. Canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Geçtiğimiz gün yaşanmıştı Eskişehir'de. Ne yazık ki bu olay bir kavga ihbarı üzerine olay yerine gitmişti jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş. Ve ne yazık ki silahla ateş açılması sonrasında da şehit düşmüştü. Şehidimiz için bugün Samsun'un Terme ilçesinde cenaze namazı düzenleniyor. Cenaze namazının ardından şehidimiz Mehmet Demirbaş

0: CİMER hizmete girdiği günden bu yana pek çok problemin çözümünde artık merkez haline geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi açılımı. Vatandaşların şimdi yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde de çok önemli bir rol oynadığı da ortaya çıktı. CİMER yurt dışında alıkonulma, sağlık sorunu, kaybolma ya da vizeyle ilgili herhangi problemler için vatandaşların başvurularını ilgili bakanlıklara süratle iletiyor ve dış temsilcilikler aracılığıyla da böylece bu problemler hızlıca çözüme kavuşabiliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi vatandaşların yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde önemli bir adres oldu.
2: Bu durumda size tavsiyemiz öncelikle
1: vatandaşlar sadece Türkiye'de değil yurt dışında da herhangi bir sorunla karşılaştığında CİMER'e başvuru yapıyor. Söz konusu başvurular başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde işleme alınıyor. Yurt dışı temsilcilikler devreye konularak yanıtlanıyor, hizmete dönüşüyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğu ve tehdit altında olduğunu söyleyen bir kişi CİMER'e başvurdu. Başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve vatandaşın eşi Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Kadın ve çocukların dönüş işlemleri için gerekli görüşmeler başlatıldı. Bir diğer kişi ise İtalya'nın Sicilya adasında tatildeyken yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan yeğeni için CİMER'e başvurdu ve acil destek talep etti. Başvuran kişi ve Türk vatandaşı ağabeyi de Dışişleri Bakanlığı ilgili birimlerin nezdinde hızla temas sağlandı. Hastanede ulaşılan nöbetçi doktordan vatandaşın 3 yaşındaki çocuğunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alınarak başvuran kişiye iletildi. Ayrıca hastaneye vatandaşa gerekli bilgilendirmenin zamanlıca ve ayrıntılı bir şekilde yapılması için resmi yazı iletildi. Konu yakın takibe alındı.
0: İstanbul'da Kadıköy'de kurulan tarihi Salı Pazarı'na gideceğiz. Arkadaşlarımız bizi bekliyor. Özelde bir dosya hazırladılar.
3: Yıllarda Kadıköy'ün vazgeçilmezi olan tarihi Salı Pazarı 90'lı yıllarda Kurbaldere'nin belli bir bölümünde bit pazarına ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise Hasanpaşa'daki bu yeni yerinde İstanbulluların alışveriş için uğrak noktası olmaya devam ediyor.
4: O bir star, o bir şovmen. O bir ikon.
3: Kaç yıldır bu pazardasınız?
4: Ben pazarın starıyım. Yaklaşık 17-18 sene pazardayım efendim. Pazar neşeli yani. Pazar giriyorsun renkli renkli.
5: Yani biraz alışveriş, biraz gezme. Biz yaklaşık 10 yıl, 15 yıldır gelip gidiyoruz. Çocuğa bir şeyler aldık. Çocuğa göre biraz bir şeylerini aldık.
3: Sen niye pazara geldin? Seviyor musun pazara gelmeyi?
6: Evet. Daha çok eski kültürleri almış sattığı için seviyorum.
7: Çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Vallahi bambaşka anlatılacak gibi değil yani. Çocukluğumuz tabii.

0: bir geçmişi var, bir tarihçesi var, bir yaşanmışlık var, bir popülerliği var. Her şeyle dört dörtlük. Biz burada gözümüzü açtık ticarete, hala devam ediyoruz. Daim müşterilerimiz yıllardır gelip giden var. Az önce geldi. Çocukluklarında kıyafet satıyordum. Şimdi büyüdüler, yetiştiler. Torunlarıyla geldiler.
1: Gezmeye mi geldin pazara?
2: Evet, arkadaşımı da zorla getirdim. İncik cincik olduğu için sevmem. Hatta bilet kalan bakın sizin üstünüzü çok ünlü.
1: Aa evet, çok güzel.
2: İkinci seferim ama çok eğlenceli.
3: Sekiz sene oldu İstanbul'dayım. Geliyorum her zaman. Çok güzel, çok seviyoruz.
1: Evet, ablam hastalara şifa, turşular burada.
4: Haydi geldi, turşucunuz geldi, turşucunuz geldi.
1: Oo, mis gibi turşular burada. Ekşi ekşi turşu. Abi, hastalara şifa.
4: Geldi, buyurun.
1: Turşumuzu da döküyoruz. Şifa niyetine. Allah bereket versin.

0: kapasite büyük. Alım gücü çok. Her yönden insanlar geliyor karşıdan. Anadolu yakasının belirli yerlerinden, Tuzla'dan, Gebze'den, İzmit'ten gelenler var. Bugün vallahi kayısı var, muz var, kiraz var, erik var.
1: Ahmet amcanın kirazlarının tadına bakıyoruz efendim. Bal gibi kirazlar Ahmet amcanın rafında İstanbulluları bekliyor efendim. Kaç yıldır salı pazarındasın?
2: 14 seneden beri.
1: Peki İstanbul'un diğer pazarlarına oranla salı pazarının önemi ne sence?
2: Oo, çok güzel efendim. Salı pazarımız tarihi bir pazardır. Büyük bir pazardır. Yurt dışından çok gelenlerimiz var. Yerlimiz, turistimiz.
1: Nurten teyzenin tezgahındayız. Kuru biber dolmalarımız, kuru patlıcanlarımız. Bunlar İstanbulluların hizmetinde dolmalığa hazır efendim.
2: Çok güzel patlıcanları, biberleri vardır. Düğünlerde tabii ki malum dar gelirli aile olduğumuz için düğünlerde altın isterdik annelerimizden. Altın yerine biberleri boynumuza takarlardı. Biz de öyle mutlu olurduk efendim.
1: Maşallah altın gibi şifa versin.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
3: Numara, tezgah 10 numara. Şu anda herkes bol bol alıyor. Bu sene meyve bu sene meyve bol maşallah. Bolluk var, bereket var maşallah.
1: Ney maşallah? Kaç senedir salı pazarındasın?
3: 20 senedir.

0: Salı pazarında bugün ne yapmayı planlıyorsunuz? Gezmeye mi geldiniz, alışverişe mi?
1: Gezmeye geldim. Valla ayda bir geliyorum, haftada bir geliyorum, bazen iki haftada bir geliyorum. Ya daha güzel, daha alışverişli böyle, daha şey, konforlu diğer yerlere göre. Daha lüks yani, aradığını bulabiliyorsun burada.
2: İstanbul için çok önemli bir yer. Halk için de öyle, gençler için de öyle. Hem aktivitesi öyle, hem çeşitli bol bir pazarımız yani. Tarihi Kadıköy yani.
3: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Nasıl gidiyor pazar?
3: Şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın. 40 senedir ben bu işi yapıyorum.
0: Ey maşallah. Salı pazarının İstanbul'daki pazarlar arasında yeri ne?
3: En güzeli. Çünkü salı pazarı kalabalık bir pazar. Her istediğini bulabiliyorsun. Her şey, ne arıyorsan onu, çamaşır makinesini ara, ileride bulabilirsin. Bulaşık makinesini ara, ileride bulabilirsin. Her şey var.
0: Her derde deva salı pazarı.
3: Aynen öyle ablam.
0: Haftalık alışverişini yaptı, kimi ise pazarın tarihi atmosferini yaşadı. Evet, tarihi dokusu, renkli ve bereketli tezgahlarıyla Salı Pazarı bu haftada kent yaşamının önemli duraklarından biri haline geldi.
4: Kadıköy'den tarihi yarımadaya uzanalım. Hasan Sait Ezin bizi bekliyor. Hafta sonu İstanbul'da hava da çok güzel. Öyle buram buram bir yaz sıcağı yok. Hafif hafif esinti de var. Dolayısıyla insanlar kentin tadını çıkarmak için Eminönü'ne, Karaköy'e akın ediyorlar. Trafik de çok doyuyor.

0: yoğundu o bölgelerde. Dönelim, Hasan Zahi teyzem bizi bekliyor.
1: Merve Türkay, teşekkür ederim. İfade etmiş olduğum gibi çok güzel bir hava var şu anda İstanbul'da. Hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece. Ancak esintili olduğunu ifade etmem lazım. Peki biz neredeyiz? Tarihi Yarımada'dayız. Şu anda bir yandan aktüel kameramız ve bir yandan drone kameramızla o tarihi Yarımada'nın güzelliğini, kalabalığını ve atmosferini sizlere göstereceğiz. Aktüel kamerada kameraman arkadaşım Furkan, drone kamerasındaysa Burak Keskinci ile birlikteyiz. Ben de şu anda bir yandan Burak Keskinci'nin yanına geçeyim ve o noktada size drone görüntülerinden neler paylaşacağız. İşte onlardan hemen bahsedelim ki baktığımız zaman da aslında siz de yayın başlarken ifade etmiştiniz. İstanbul'un en güzel noktalarından birindeyiz biz şu anda. Burası yaz kış demeden oldukça kalabalık alanlardan bir tanesi. Şu anda ben de bir yandan işte bu güzel drone görüntülerine bakıyorum. Ekranlarınıza da bir yandan izleyicilerimizin ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bakın burada şu anda tarihin kalbindeyiz aslında. İstanbul'un nabzının en hızlı attığı noktadayız ki az önce de ifade etmiştik, tarihi Yarımada'dayız. Bir yanda yeni caminin heybeti, bir yanda işte bu güzel manzara, Galata Köprüsü, aynı zamanda Galata Kulesi ve işte bu tarihi Yarımada. Şu anda ekranlarınıza, izleyicilerimizin ekranlarına yeni camiyi getiriyoruz ki oldukça güzel, heybetli yapılarından bir tanesi olduğunu ifade etmek istiyorum. İşte iki kıtayı, iki ayrı dünyayı birbirine bağlayan bu görüntüleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan Galata Köprüsü, bir yandan işte bu tarihi Yarımada ve evet sağ tarafında ise işte Boğaz'ın lacivert suları, bu mavi denizinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Adeta tarihin üzerinden şu anda süzüldüğümüzü bir yandan da belirtmem lazım ki oldukça kalabalık bir alandan da yayınımızı aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu güzel havada pek çok yerli ve yabancı turistler, İstanbullular bu noktaya geldiler ve işte İstanbul'un güzelliğini bir yandan yaşamaya çalışıyorlar ve bir yandan da işte buradan İstanbul'u yaşamaya çalıştıklarını ifade edelim ve tabii ki bir yandan kruz gemilerini de görüyoruz bu tarihi Yarımada'da. Tabii anlatmaya kalksak aslında çok fazla detay olduğunu ifade etmek istiyorum. Ancak işte bu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi Yarımada'ya geldi. Biz de bu noktadan şimdilik sözü size bırakalım Merve.
0: Ali İbrahim. Evet, İstanbul'da hava böyle ama Akdeniz kıyıları pek de böyle serin değil. Yaz ayları sıcaklıkların artmasıyla birlikte artık biraz zor geçiyor. Adana'ya gideceğiz. Kavurucu sıcakların etkisi altında Adana'da. Ali İbrahim Uğur bizi bekliyor. Bakalım orada bu kadar rahat geçiyor mu? Yazın Temmuz'un ilk haftaları.
2: Elbette Adana her mevsim güzel ama yaz mevsimi ayrı bir güzel. Çünkü sıcakları ayrı. Çünkü diğer kentlerde olduğu gibi yakan kavurucu bir sıcaklığı yok ama bunaltan, nefes aldırmayan bir sıcaklığı var. İşte mevsimlerden, yaz mevsimindeyiz. Günlerden pazar ve hava sıcak olduğu için şu anda şehrin aslında en kilit noktasındayız. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Karşımızda görmüş olduğunuz iş yerleri şu anda kapalı. Çünkü pazar günleri dışarıya çıkan insan sayısı çok az. İşte görüyorsunuz, kaldırımlar boş. Normal şartlarda hafta içerisinde burada Atatürk Parkı içerisinde neredeyse oturacak bank bulunmazken şu anda Atatürk Caddesi'ni göstermeye çalışalım. İşte hafta içi de aslında buraya gelmek çok zordur. Çünkü trafik vardır ve trafikte ilerlemek çok zordur. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi Atatürk Caddesi boydan boya boş. Şu anda hissedilen hava sıcaklığı şöyle de göstermeye çalışalım Okan. Şu anda Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 38 derece. Meteorolojinin şu anda yapmış olduğu tahminlerde 35 derece olarak en yüksek hava sıcaklığı gösteriliyor ama nem var Adana'da, Akdeniz bölgesinde. İşte bu havadaki nem de hissedilen sıcaklığı artırıyor. Hal böyle olunca işte buradaki hissedilen sıcaklık insanları bunaltıyor. Nefes aldırmıyor. Tabii ki şu anda gündüz vaktinde hissedilen sıcaklık 38 derece ama havadaki nem gece boyunda etkisini sürdürecek. Bu ne demek oluyor? Gece de hava sıcaklığı devam edecek. Hissedilen hava sıcaklığı yine 30 derece civarında seyredecek. Bu nedenle Adana'da gündüz olduğu gibi gece de hava sıcaklığı etkisini göstermeye devam ediyor diyelim ve

0: Adana'daki o yaz gelmesiyle birlikte hayalet kente dönmüş olduğu, sokakların boş kalmış olduğu manzaraları kameraman arkadaşım Okan Can Sapkalı ekranlara getirdi diyelim ve sözü Adana'dan tekrar sarı bakalım. Merve.
1: Ali İbrahim Uğur, teşekkür ediyorum. Adana'dan sözü alalım, İzmir'e uzanalım. İzmir'de hava sıcaklığı değil konu. İzmir'de yemekler. İzmir'in tescilli lezzeti tire köftesi. Bize şimdi tarifini verecek Sefer Ayça yanında konuğuyla birlikte. Buyurunuz bakalım.
2: Teşekkürler Merve. Evet, hem coğrafi işareti hem de dünyanın en iyi kıyma yemeği seçildi tire köfte. Şimdi İsa size gösterecek. Bir de ben de konuğuma soracağım tire köfte nasıl yapılıyor diye. Onu da konuğumdan alacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
3: Merhabalar, hoş geldiniz Sefer Bey.
2: Dünyanın sizlerle en iyi kıyma yemeği tescilli. Bu tire köfte nasıl yapılıyor?
3: Şimdi tire şiş köfte coğrafi işaretli. Yöremizin özel lezzetlerinden bir tanesidir zaten. Evet. Dana kıymasından yapılır. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaz. Kıyma başına 15 gram tuz önce mangalda kömür ateşinde pişirilir.
2: Şişe içinde kıymanın içinde neler var? Bak şimdi bu tarafta İsa'dan rica edeceğim, şişe diziliyor. Kıymanın içinde neler var?
3: Kıymanın içerisinde biraz önce de anlattığım kilo gibi kilo başına 15 gram tuz. Herhangi bir gluten, un içermez. Katkı maddesi de yoktur.
2: Evet. Daha sonra şişi dizildikten
3: tabii,
2: sonra.
3: Tabii şimdi şişlerimizi diziyoruz. Ondan sonra kömür ateşinde tüsürlenir köftelerimiz. Tüsürlendikten sonra tereyağı ile terbiye ederiz. Terbiye ettikten sonra da servise hazır hale gelir.
2: Özelliği tire köftenin ne tam olarak dedi, tereyağı mı kullandığınız, et mi?
3: Tire köftenin özelliği tabii ki de sadece etten yapılması, içerisine herhangi bir katkı maddesinin olmaması ve iki defa pişmesinden kaynaklıdır.
2: İki defa.
3: Neden? Önce mangalda, evet, kömürde tüsürlenir. Arkasından tereyağı da terbiye edilip servise hazır hale gelir. Özelliği buradan gelir.
2: Mangalda, mangal kömüründe pişiyor,
3: evet,
2: değil mi?
3: Odun kömüründe.
2: Odun kömüründe. Kömür,
3: evet, odun kömüründe. Orada zaten kömürün kokusunu alır.
2: Evet.
3: Oradan lezzeti gelir. Tereyağı ile birleştikten sonra sunumu hazır bir hale geliyor.
2: Şu yan tarafta bekliyor.
3: Evet, yan tarafta dinlendiriyoruz o şekilde.
2: Ardından bir servise başlayalım şimdi. Ustamızdan rica edelim.
3: Bir porsiyon yemek yapalım.
2: Porsiyon tire köfteyi nasıl servise sunuyoruz?
3: Şimdi önce domates sosumuzu, kuşbaşı doğramış olduğumuz domates sosumuzu kendi suyu ile sos haline getiriyoruz.
2: Evet, kendi suyu.
3: Kendi suyuyla.
2: Aynen. Söyleyelim.
3: Tereyağımız, doğal bir tereyağı kullanıyoruz. Tereyağımızı tavaya alıyoruz. Tereyağımızı tavaya aldıktan sonra köfte ile birlikte buluşturuyoruz.
2: Şimdi tereyağımız, evet, da pişmeye başladı.
3: Evet, tereyağımızı ısıtıyoruz.
2: Köfteler?
3: Köfteler mangaldan 4 şiş, porsiyonda 4 şiş alıyoruz tereyağımızı da terbiye ediyoruz. Pişirmiyoruz. Sadece tereyağının lezzetini veriyoruz ete. Evet. Evet. Zaten köftede dananın lezzeti ön planda. Dana etinin lezzeti ön planda.
2: O kadar meşakkatli bir şey değil ama yapılışı meşakkatli.
3: Yapılışı meşakkatli, yani evet.
2: Kömür.
3: Şişlere sarabilmesi. Ustalık orada başlıyor zaten. Evet. Ustalık orada başlıyor.
2: Şimdi şu anda şişlerden alındı.
3: Evet, şişlerden alındı. Tereyağında terbiye edilecek. Terbiye edildikten sonra da servise hazır hale geliyor.
2: Buradan da servise hazırlanıyor değil mi? Evet. Alalım. Evet, alalım servise de ondan sonra yayınımızı bitirelim. Çok teşekkür ederim. En son NATO zirvesinde de oldu değil,
3: evet,
2: mi?
3: Evet, en son ülkemizde gerçekleştirilen NATO zirvemizde de 500 kilo kadar tire şiş köfte gönderildi. Dünya liderleri lezzetine baktı.
2: Evet, şimdi en son da maydanozumuzu da atalım. Evet, evet Merve, görmüş olduğunuz gibi, dediğiniz gibi dünyanın en sayılı kıyma yemeklerinden bir tanesi, aynı zamanda tescilli ve en son NATO zirvesinde 500 kiloda liderler bu lezzeti tattılar diyelim. Sözü tekrardan tireden size bırakalım.
1: Afiyet olsun. Belki evlerinde denemek isteyenler de vardır bu tarifi. Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Modern Şehirler programının bu haftaki durağı Malatya.
4: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Şimdi Malatya'ya gelip de Kayseri'yi avuçlamamak, Kayseri'yi tatmamak olur muydu? Olmaz. Hemen yanımızda bir ağabeyimiz var. Malatya'nın yerlilerinden olduğunu söylediler. Kaya Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Söyleyebilir miyiz sizi?
1: Özellikle sizlere teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Malatya'mızı şu an

0: Da kayısı sezonumuza giriyoruz. Evet. Şu anda isabetli bir karar vermişsiniz kendinizle.
1: Niye bu kadar çok böyle övgüyle bahsediliyor? Tüm dünya bu kayısının peşinde. Neymiş bu kayısı? İşte envai çeşit kayısı paketlerinin olduğu bir dükkan. Görüyorsunuz. Evet, Kaya Bey sizi dinliyorum.
0: Şimdi şöyle kayısı denince akla ilk gelen yer Malatya geliyor. İhracatımızın %85'i dünya çapında Malatya'da çıkıyor. Hı hı. Bu kayısı olmazsa olmaz dünya yiyor.
1: Evet.
0: Yani yıllık senede yılda 120 bin ton ihracatımız var.
1: Evet.
0: Tabii ki bunun yanı sıra Malatya'mıza gelip de kayısı hediyelik almadan gidilmez. Eşine, dostuna işte gün kurusu kayısı şöyle göstereyim.
1: Evet, evet, evet. Size bir anlatayım Kaya Bey.
0: Gün kurusu kayısı natüreldir, ilaçsızdır, doğaldır.
1: İsimsizdir.
0: Evet, isimsizdir. Bağırsağa birebirdir, strese birebirdir. Şu da sarı altın dediğimiz sarı kayısımız. O da tabii olması olmaz.
1: Bu da kayısı o değil mi?
0: Evet,
1: patik.
0: Evet, tabii patik denir, şekerpara denir.

0: Şimdi başka bir noktaya geldik. Burası fotoğraf makinesi müzesi. Öyle fotoğraf makineleri var ki, öyle cihazlar var ki. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Alman, İngiliz, her ülkeden, her coğrafyadan makine var burada. İlk üretilen makinalardan tutun, ajanların kullandığı makinalara kadar.
1: Bulunduğunuz müze dünyanın 3. müzesi. Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi olarak geçiyor. Toplamda 5623 envanter bulunuyor. Müzedeki tüm makineler aktif durumda. Çalışmayan hiçbir makinamız yok. Hepsiyle fotoğraf çekme özelliğine sahibiz. Diğer büyük özelliği ise müzede aynı makineden bir ikincisi yok.
0: Evet.
1: Farklı firmalar, farklı modeller, farklı ülkeler adında sergileniyor. 44 segment oluşuyor. Casusların kullandığı, ajanların kullandığı makinelerden bahsedeceğim.
0: Allah Allah.
1: Hatta sizi 1800 yıllara götürelim. Müzemizde çok ilginç bir makine var. Su matarasından yapılan 1886.
0: Bunları ajanlar mı kullanıyormuş?
1: Evet, hepsi ajanlık faaliyetler için.
0: Abi nasıl kullanıyormuş? Kalem mi, bıçak mı, silah mı? Bu nedir? Yani nasıl? Ayakkabının topuğuna monte edilmiş bir fotoğraf makinesi.
1: Saklama amaçlı tasarlanan bir envanterdir. Orijinal İngiliz ajan ayakkabısıdır. Bizler de fotoğraf makinesi müzesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki önemli fotoğrafları çekip kendi ülkesine götürmek için bizim sınır kapılarımıza gelmek mecburiyetindeler. O zamanlar kapılarda, sınır kapılarında X-ray cihazları yok. Üst aramalarında yakalanmaması için makinesini topuk altında götürüyor.
0: Allah Allah.
1: Ben daha ilginç bir envanter göstereyim.
0: Adam ne eziyet çekmiş o makineyi, oraya nasıl sığdırdın sen? Yani hakikaten
1: çok ilginç. Su matarasından yapılan 1886 tarihli.
0: 1886.
1: Evet, 6 tane pozlama yapar. Mikrofilmle çalışmakta.
0: Su matarası. Burası da fotoğraflamanın yapıldığı.
1: Objektif dediğimiz bölüm. Hatta kurma işlemini de yapalım.
0: Allah Allah.
1: Kurdunuz.
0: Adamların aklı neye çalışıyormuş?
1: Evet. Deklanşör kısmı alt kısımda.
0: Çektim.
1: Çektiniz. Pozlamayı gerçekleştirebilirsiniz.

0: Evet, Sanat Sokağı'nın müdavimlerinin uğrak noktalarından birisi de Mikail Usta'nın dükkanı. Gönül atölyesi. Mikail Usta ağaca, ahşaba fısıldayan adam. Hakikaten yılların emeği, tecrübesi.
1: 51. yıl.
0: Bak, ben burada konuşurken bile sufle veriyor. Şimdi yanına yaklaşıyorum. Mikail Usta'm, selamünaleyküm. Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Malatya'ya gelen herkes sizi görüyormuş.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz? Niye sizi görüyorlar?
1: Buradan bizim...
0: Hüneriniz ne?
1: Bizim hünerimiz ahşapla sevgimiz, kavgamız.
0: Evet.
1: Bura bizim gönül kapımız.
0: Evet.
1: Gelen arkadaşlarımız da bizim gönül kapısı, gönül bahçesi, gönül çiçekleri. Aç karnına, tok karnına gönül tedavi merkezi diyoruz. Bura bizim gönül pencere.
0: Hep gönül var işin içinde. Sevgi var, sevgi.
1: Evet.
0: Sevgi var. Şimdi sevgili izleyiciler, bir de buraya

0: Girdiğiniz andan itibaren inanılmaz bir ahşap kokusu ki evet. Çok güzel bir koku. İnsanı çarpıyor.
1: Evet. Burada benim gönül atölyem.
0: Gönül atölyesi, evet. Ahşaba can verdi.
1: Çalışmalarım devam ediyor. İnsanın değeri, altının değeri, antikanın değeri, ahşabın değeri hiçbir zaman tartışılmaz. Yani günlük sokağımız, sanat sokağımız 3 kişi gelir. Biri bize sanat gözüyle bakar, biri odun gözüyle bakar, biri de hiç bakmaz. Siz de sanat gözüne baktığınız için teşekkür ederim.
0: Sanat gözüyle bakacağız Mikail Ustam.
1: Ben ailelere diyorum, çocuklarımızı her yere götürüyorsunuz gezmeye falan. Bazen çocuklar buraya gelmek istiyor, aileler diyor ki gelmeyin. Ya diyorum ki bunlar bize lazım. Yemeğe götürdün, gezmeye götürdün. O koku ahşabı çekiyor, çocuğu çekiyor. Sevgi var, onu biz 4-5-6 yaş grubu tekrar ediyorum. Bunu biz alt tarafa mail verirsek çocuklarımıza biz o ahşap sevgisini anlatırız, çalışırız. Zeynep bakabilir miyim ona? Bak bu kızımız bazen geliyor yanımıza. Bu kızımızla böyle bir saat önce falan çalışma yaptık.
2: Öyle mi?
1: Evet, bu bizim herhalde devam edecek Zeynep kızımız. Evet, tabii.
2: Ne güzel.
1: Burada ağaçla alakalı, biz hep diyoruz işte insanın değeri, altının değeri, antikanın değeri, ahşabın değeri hiçbir zaman tartışılmaz. Bunların hep değerini bilmek lazım.
0: Sizin gibi ustaların da değerini bilmek lazım. Mikail Ustam, bilmek lazım. Mikail Usta hakikaten Malatya'nın nevi şahsına münasır isimlerinden, karakterlerinden. İnşallah sayıları artsın. Böyle ustalarımızın kıymetini bilmek lazım. Ben her zaman söylüyorum. Pamuklara sarıp saklamak lazım. Motosikletiyle dünyayı gezen Finlandiyalı Timo'nun son durağı Malatya oldu. Timo, Malatya'nın tarihi mekanı Arslan Tepe höyüğünü gezdi.
3: My name is Timo and I'm 67 years old. Yeah. Next year I will be retiring, so this is my last long trip.
0: Peki Türkiye'yi nasıl bulmuş?
4: And what's your impression about Turkey so far?
3: Lovely people, lovely food, lovely weather. And lot of history.
0: Malatya'yı kim tavsiye etmiş? Malatya'yı gezmek nereden aklına geldi?
3: UNESCO World Heritage Centers. Because I try to visit as many UNESCO World Heritage Centers as possible because I'm interested in antique history and that's why I'm here.
0: Thank you very much.

0: Arslan Tepe Höyü. UNESCO listesine girdi. Burayı gelip gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki hakikaten çok kadim bir tarihi var bu toprakların.
1: Arslan Tepe'nin tabii kıymeti sonralardan sanki anlaşıldı.
2: Evet,
1: yani
2: evet.
1: Arslan Tepe ilk
2: evet,
1: devlet sistemine geçiş,
2: evet.
1: Ticaret kayıtlarının tutuluşu,
2: evet.
1: İşte o büyük yangınlar, o yangınlardan dolayı o yangınların da aslında o dokuyu koruması.
2: Aynen.
1: Burayı nasıl anlatabiliriz böyle net bir şekilde?
2: Net bir şekilde şöyle size anlatmaya çalışayım. Az önce dediğiniz konu bilim öyle kolay bir iş değil. Yani bilim, ben bilim adamı değilim. Keşke olabilsem. Yani çok isterdim yani bilim adamı olmayı ama değilim. Burada şahidim ama bilim adamlarının nasıl çalıştığına. Bir şey buldukları zaman hemen şu diyemiyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın burada Aslan Tepe'nin alanı 45 dönüm kadar bir alanın sadece onda birlik bir bölümü o kalkolitik saray dediğimiz yani Bakırtaş dönemi saray dediğimiz yer 1962-63'lerden 2014'lere kadar sadece orada çalıştılar. Orayı kazdılar. Ve burada ki bulgular tabii dönem içerisindeki çalışmalar ve disiplinler arası bu arada burada hani bir inşaat çalışması gibi değil, hafriyat çalışması değil. Diğer disiplinlerle işbirliği halinde vardıkları sonuç şu. Aslantepe'deki bu kerpiç saray yapısı dünyadaki bugüne kadar ortaya çıkarılabilen ve muhtemel belki de ilk burada yapıldı. Çünkü başka bir örneği yok. Yok ilk saray yapısı. Bu 5400 yıl geriye kadar giden ve 300 yıl kadar sürmüş işte 5100'lere kadar yani günümüzden ama ben milattan önce gibi söylemedim.
1: Evet, evet.
2: Bir saray yapısı. Bu en eskisi. Dünyadaki en eski kılıçlar bulunabilen.
1: Evet tabii 7000 yıllık bir kılıç mı bulunuyor?
2: Yok. Kılıçlar ortalama 5000 yıllık bir dönemde. Ama Aslantepe'deki ilk yerleşim 7000 yıl önce.
1: 7000 yıl.
2: Evet 7000 yıl önce. Biz böyle bir eserin içerisindeyiz ki zaten buradaki bu bilimsel çalışmalar işte ödül olarak da biliyorsunuz 2020

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tamide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: imkanını kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Radyo.com.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık su politikası belirlendi. Ulusal Su Planı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan plan, toplam 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylemden oluşuyor. Plana göre Türkiye hali hazırda su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. İklim değişikliği ve artan nüfus nedeniyle önlem alınmazsa Türkiye'nin ilerleyen yıllarda su kıtlığı yaşayan ülkeler arasına girebileceği öngörülüyor. Türkiye'de suyun en yoğun kullanıldığı sektör ise %79'da tarımsal sulama. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tarımsal sulama altyapısının modernizasyonu ve verimli kullanımı için çalışmalar yapılacak. Arıtılmış atık suların tarımsal sulamada yeniden kullanılması da plan kapsamında yer alıyor. Son yıllarda artan taşkın ve sel riskine karşı yapay zeka teknolojisi de devreye girecek. Yetkililere göre taşkınlar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 5 milyar liralık maddi kayıp oluştu. Bu nedenle ulusal taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi kurulacak. 2030 yılına kadar tüm havzalarda yaygınlaştırılması hedeflenen sistem sayesinde 72 saat önceden taşkın tahmini yapılabilecek. Sistemin doğruluğunu artırmak için yapay zeka tabanlı analizler de kullanılacak. Planın bir diğer önemli başlığı ise yeraltı suyunun korunması. Bu kapsamda su kanunu hazırlıkları tamamlanacak ve yasal düzenlemeler yapılacak. Böylelikle yeraltı suyunun miktarı ve kalitesi düzenli olarak izlenecek. Ayrıca depolama tesisleri ve yapay besleme sistemleri inşa edilerek su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacak. Plan kapsamında su kirliliğinin önlenmesi için de kapsamlı çalışmalar yürütülecek. Su tahsisi yapılan tesislerde ölçüm ve izleme sistemleri yaygınlaştırılacak. Tarımda kullanılan pestisitlerin neden olduğu kirlilik daha sıkı şekilde denetlenecek. Evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması için yeni tesisler kurulacak. Biyolojik filtrasyon sistemleri ve yenilikçi su arıtma teknolojileri de yaygınlaştırılacak.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Frekans hafta sonuna devam ediyoruz kaldığımız yerden. Saatlerimiz artık 14'e yaklaşıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Sabah gazetesine bir röportaj verdi. Önemli bir röportaj.

0: röportaj ve o röportajında FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini anlattı. Son kripto temizlenene kadar da mücadele, FETÖ'lü mücadele sürecek dedi Bakan Gürlek ve örgütün elebaşının ölümüne rağmen hala örgütün varlığını sürdürme çabasında olduğunu da vurgulayarak hatırlattı.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'yle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sabaha verdiği özel röportajda FETÖ'yle mücadelede son rakamları paylaştı. Örgütün sinsi yapısını ise yeni nesil casusluk şebekesi olarak tanımladı.
2: FETÖ-PDY devleti dışarıdan yıkmak yerine devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada dini değerleri istismar eden, mahrem hücreler şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, takiye ve renklendirme adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz.
1: Bakan Gürlek, örgütün gençleri altın nesil aldatmacasıyla iradesiz birer robota dönüştürdüğünü belirtti. Elebaşının ölümünün tehdidi bitirmediğini söyleyen Bakan Gürlek, FETÖ'nün şu anki odak noktasının paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden yeni temas noktaları olduğunu söyledi.
2: Örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde, sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler.
1: Bakan Gürlek ayrıca FETÖ ile mücadeledeki son rakamları paylaştı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden 127.102 kişinin mahkumiyet aldığı, 124.743 kişinin ise beraat aldığı ifade edildi. 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Lekelenmeme hakkıyla 1,5 milyon kişinin korunduğu, hakkında yakalama kararı bulunan kişi sayısının 33.827 olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun zemini, devletimizin bu sinsi yapıdan arınmasıyla inşa edilmiştir diyerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir ifadelerini kullandı.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri gece boyunca İran'a saldırılar düzenledi. Çatışma ortamı yeniden alevlenmiş durumda. Geçtiğimiz salı gününden itibaren ateşkes artık sona erdi demişti ABD Başkanı Donald Trump. Bu arada İran'ın körfez ülkelerine karşılık misillemeleri devam ediyor ABD saldırılarından sonra. Bugün bir kez daha Hürmüz'de iki gemiyi hedef aldığı ifade ediliyor İran'ın. Son durum ne? Tahran'a uzanalım. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba bizi bekliyor. Sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Tolga Akbaba, bir son durumu güncelleyebilir miyiz? Sonra sorularımız olacak.
3: Sizin de hatırlattığınız üzere ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir gemiye saldırı düzenlemesi öne sürerek gece saatlerinde İran'a saldırı başlattı. ABD 140 yaklaşık 140 noktanın hedef alındığını duyurdu ki bu noktalar genellikle bu şehir Sistan ve Belucistan, Kuzistan ve Hürmüzgan ve Kirman eyaletlerindeydi. Daha çok yine İran ordusuna ait iletişim kuleleri vuruldu. İran'ın sahil bölgesi hedef alındı. Daha sonra devrim muhafızları ordusu bu saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ifade etti. Yine devrim muhafızları ordusu sabah saatlerinde Hürmüz'den geçmeye çalışan ikinci bir geminin de hedef alındığını duyurdu. Ayrıca bölgede bulunan ABD üstlerine de karşı saldırı düzenledi. İran'ın en çok saldırı düzenlediği ülkelerin başında Ürdün geliyor. Buradaki ABD savaş uçaklarına yakıt ikmalinin yapıldığı depoların ve insansız hava araçlarının depolandığı noktaların vurulduğu belirtildi. Sosyal medyaya da konuyla ilgili fotoğraflar yansıdı ki vurulan yerlerde dumanlar görülüyor. Yine

0: Bahreyn'de sabah saatlerinde özellikle Bahreyn Havalimanı'nda bir saldırı tehlikesi olduğu iddia edildi. Ancak konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Dediğim gibi şu an için saldırılar durmuş görünüyor. Gece boyunca yoğun maçlı saldırılar. Nitekim 7 Temmuz'dan beri karşılıklı saldırılar devam ediyor. Şiddetlenerek de devam ediyor bu saldırılar. Peki. İranlı siyasetçiler konuyla ilgili
1: çok fazla onları soracaktım. Arakçı'nın Umman ziyaretinden sonra olumlu açıklamalar gelmişti. Biz de bu süre zarfında Hürmüz'den geçişlerin nispeten daha kolay olacağını düşünmüştük yapılan olumlu açıklamalar sonrasında. Fakat yeniden süreç tıkanmış gibi görünüyor. Hürmüz'ü kapattığı iddiaları da var İran'ın. Devrim muhafızlarının yine bugün iki gemiye saldırısı var. Hürmüz noktasında durum nedir?
0: Evet, Umman'da dün görüşmeler yapıldı, teknik görüşmeler. Teknik görüşmelerden sonra şöyle bir açıklama geldi İran tarafından. Bundan sonra görüşmeler devam edecek. Bu noktada bir anlaşma sağlandı. Aslında baktığınız zaman görünüşte diplomatik gereklilik dışında hiçbir açıklama, önemli açıklama yapılmıyor. Bu da aslında bir ilerlemenin kaydedilmediğine işaret ediyor. Nitekim İran henüz Umman'ı ikna edebilmiş değil. Umman'ın öne sürdüğü son teklifte de Hürmüz'den iki rota belirlensin. Birini İran kontrol etsin, birini biz kontrol edelim. Bizim kontrol ettiğimiz güzergah ücretsiz olsun şeklindeydi. İran elbette bunu kabul etmedi. İran Umman'la birlikte 60 günlük süre zarfının dışında ücretli bir geçiş modeli sunuyor. Yani hizmet sağlayarak ücret alınması modelini sunuyor. Dediğim gibi şu ana kadar Umman tarafı ikna edilebilmiş değil. Tabii burada ABD faktörü var. ABD faktörü önemli. Şu an için Hürmüz Boğazı İran'ın istediği pozisyona gelmemiş durumda. Dolayısıyla mutabakat zaptının da fiili olarak uygulandığını söyleyemeyiz. İran Meclis Başkanı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şöyle ifade edeyim o açıklamayı. Sabah saatlerinde yaptı galiba. Artık tek taraflı anlaşmaların sona erdiğini belirtti. Aslında bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına benzer. O da ateşkesin bittiğini ifade etmişti. Galiba şunu ekledi, ya mutabakat zaptına uyun ya da sonuçlarına katlanın tarzında. Yine İran Meclisi Ulusal Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai bir açıklamada bulundu sabah saatlerinde. O da biz Hürmüz Boğazı'nı güçle elde ettik, güçle de koruyacağız dedi. Bir ilave son olarak İran lideri Müşteba Amene'nin danışmanı ve eski devrim muhafızının eski genel komutanı Muhsin Rezai bir açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve ulusal egemenliğinin önemli bir parçası olduğunu da Rezai ifade etti. Dolayısıyla bu da Hürmüz'ün İran için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Tolga Akbaba. Detaylar böyle ama tansiyon gitgide yükseliyor, senin anlattıklarından da bunu anlıyoruz. Artık ateşkesin tamamen, son sorum olsun, kısa bir yanıt rica edeceğim. Yani Trump'ın söylediği gibi ateşkes tamamen bitti mi? Görüşmeler devam etse de İran tarafından da biraz bu tonda açıklamalar geliyor gibi görünüyor. O görüşmeler ne boyutta?
0: Görüşmeler ara bulucular vesilesiyle devam ediyor. Sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Pakistan'ın merkezine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Ancak ateşkesin bittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ateşkes olsaydı zaten çatışma olmazdı. Ancak biz 7 Temmuz'dan bu yana şiddetli karşılıklı çatışmalara sahne oluyor bölgeye. Biz de görüyoruz. Dolayısıyla ateşkes fiili olarak bitmiş durumda.
1: Bitmiş durumda. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tahran'dan Anadolu Ajansı muhabiri Sayın Tolga Akbaba'dan bölgedeki son durumu dinledik. Gergin bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ateşkes bence bitti demişti. Ardından saldırılar daha da ağırlaşmıştı. İran'ın misillemeleri de devam ediyor bu saldırılarla. Hem Hürmüz'de gemilere yönelik hem de Körfez ülkelerine yönelik. Ama daha bakıldığında önemli bir gelişme var. Olumlu bir gelişme var. O da Kuzey Kıbrıs'ta. Birazdan Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Hatırlarsanız Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir ziyaret gerçekleştirmişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ve doğalgaz boru hattı için imzalar atılmıştı. Aynı suyun aktarıldığı gibi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne artık doğalgaz da aktarıldı. Bu durum Güney Kıbrıs yönetimini, Rum yönetimini de elbette tedirgin etti. Panikle manşetler atıldı, gazete manşetleri, Yunanistan'da da öyle. Ve doğalgaz boru hattı mütabakat zaptına kınama geldi. Nedense? Neden? Lefkoşa'ya gidelim. Cuma günü konuşmuştuk Rıza Açık gözle. Şimdi bugün de değerlendirelim. Rumların neden tepkisi var doğalgaz boru hattına? Yani geçerli bir sebepleri var mı Rıza?
2: Mehmet Ülkay, çok güzel ifade ettiniz aslında. Sürekli aynı kınamalar, sürekli uluslararası hukuka aykırıdır cümleleri ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi aslında hep aynı Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Peki neler oluyor? Güney Kıbrıs'ın neden bu kadar bu durumdan şikayet etmesi ya da sürekli bu açıklamaları yapmasının sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vermiş olduğu önemle alakalı elbette. Çünkü su geldi 2015 senesinde Güney Kıbrıs'tan açıklamalar, işte uluslararası hukuka aykırıdır açıklamaları, işte elektrikle ilgili protokoller imzalandı, hemen Güney Kıbrıs'tan uluslararası yine hukuka aykırıdır açıklamaları. Ama her şey hukuka uygun, her şey hukukun içerisinde ve boru hattı döşenecek. Bunun mutabakatı çok görkemli bir törenle yapıldı geçtiğimiz gün. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve sadece o değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden milletvekilleri, bakanlar da buraya geldi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Başbakan Ünal Üsteli, sonrasında önemli bakanlar, milletvekilleri o mütabakat zaptının imzalandığı yerde o tarihe tanıklık ettiler. Bizler de oradaydık ve bizler de hemen bu mutabakat zaptı yapılır yapılmaz bir yayın bağlantısı gerçekleştirdik ve durumu anlattık. Sadece doğal gaz boru hattı mı? Elbette değil. Hastanelere tekrardan bakılacak. Yeni hastaneler yapılıyor. Eski hastaneler revize edilecek. Yollar yapılıyor. Su geldi. Şimdi tarım alanında sulama gerçekleşecek ve bunlar Güney Kıbrıs'ta tedirginlik ve büyük rahatsızlıklara da meyil vermekte. Aslında Mehmet Ülkay, olaya bu şekilde de bakmak gerekir. Yıllardır bazı projeler var. Güney Kıbrıs'tan çıkacak olan doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak olan bazı projeleri yapmaya çalışıyor Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ama bir türlü başarılı olamıyor. Son olarak İsmet Boru Hattı'nda yine bu boru hattının projesi çökmüş ve tekrardan Avrupa basınında rezalet olarak nitelendirilmişti. Daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buraya yapmış olduğu yatırımlar içerisine doğalgaz boru hattının döşenecek olması Güney Kıbrıs'taki tedirginliğin asıl sebebidir diye düşünüyorum. Bu şekilde de değerlendirmek gerek diye sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bizler Güney Kıbrıs'ın kınamalarını, Güney Kıbrıs'ın uluslararası hukuka aykırıdır cümlelerini artık tebessümle izliyoruz. Her şey doğru gidiyor, her şey yolunda gidiyor ve her şey uluslararası hukuka tam donanımlı gidiyor diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
1: Rıza, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyerek biz de sözü alalım senden. Enerjiden bahsettik. Güneydoğu Anadolu bölgesine gidelim. Bir yandan petrol çıkarılıyor Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bir yandan da alternatif enerji olarak güneş enerji santralleri kuruluyor. Ve bölgede yapılan yatırımlarla Türkiye'nin enerji geleceği şekillendiriliyor.
3: Güneydoğu enerji üssüne dönüşüyor. Terörsüz Türkiye süreciyle huzurun sağlandığı Güneydoğu'da enerji yatırımları dikkat çekiyor. Bölgede devam eden petrol üretimini artırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
4: Bir yanda petrol üretim çalışması devam ederken diğer yandan ise yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Bu kapsamda birçok ilde güneş panelleri kurulacak.
3: Güneydoğu Anadolu yıllık 3000 saati aşan güneşlenme süresiyle Türkiye'nin en yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde kurulan dev ölçekli güneş enerji santralleriyle hem sanayi kuruluşları hem de tarımsal sulama için yüksek verimli elektrik üretimi sağlanmakta. Bölgede kurulu GES'ler yılda yaklaşık 12.627 gigawatt saat elektrik üretimi yapıyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır'a güneş enerjisi alanında yeni yatırımlar yapılıyor.
4: Diyarbakır ve Gabardağ bölgesindeki petrol üretim çalışması devam ederken diğer yandan ise yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bazı çalışmalar gerçekleşiyor. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şimdi güneş panelleri ekranlara taşıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı YEKA 2026 programı kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin ve Elazığ'da büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri kurulacak.
3: Yapılacak yeni yatırımlarla Güneydoğu

0: polislere gönderiyorlar. Anlatacak bize.
1: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dilerim. Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu doğa sistemi aslında ilk günden itibaren yoğun bir ilgi görüyor. Öyle ki 10 günü geride bıraktık. Senin de söylemiş olduğun gibi aslında 10 gün sonunda yaklaşık 19 milyona yakın ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Öyle ki ilk günden itibaren vatandaşın ilgisi oldukça yoğun. Sadece pet şişe değil elbette, cam, alüminyum gibi içecek ambalajlarının da hepsini bu noktada da gelip geri dönüşüme kazandırabiliyorlar. Tabii bununla birlikte de dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan doğa sistemi de vatandaşların oldukça ilgisini çekmişti. Öyle ki uzun sıraların olduğunu söyleyebiliriz, ancak hijyen açısından şu an sadece makinenin başına tek tek vatandaşların alındığını söyleyebiliriz. Zaten torbalarla geldiklerini de gözlemledik. Öyle ki tek tek değil aslında, en az 200 tane toplayıp o şekilde atmaya devam ediyorlar. Tabii bir kotası vardı günlük. Vatandaşlar da ona göre kendi kişisel hesaplarını açıp işte bu cihazın olduğu alanlarda geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Hemen bir vatandaşımıza da mikrofon uzatmak istiyorum. Merhaba, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, şimdi geri dönüşüme katkıda bulunan vatandaşlarımızdansınız. Aynı zamanda da uzun bir süredir de buradasınız. Kaç tane getirdiniz?
2: Vallahi ben sayılı getiriyorum. 200 tane sayılı getiriyorum. Tabii bunların içinde kodların okumadığı var. Bunları da tabii makine zorlamamak açısından geri getiriyorum.
1: Evet, peki memnun musunuz bu yeni sistemden?
2: Vallahi bu çok güzel oldu. İşte çöpe alacağını doğaya kazandırıyoruz. Bence on numara. Bir de makinelerin yaygınlaşırsa daha güzel olur. Evet. Yani şu anda yani 4 tane ilçe bir makineye odaklandık. Başka da makine yok. Yani 3 tanesinin hazinesi dolu. İlgilenen arkadaş yok. Sağ olsun, burada bir tane Murat abimiz var. O ilgileniyor bizimle beraber.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin diyelim. Evet, aslında ilk zamanlarda bu sıralar makinenin başında kuyruklar oluşuyordu. Daha sonrasında ise aslında vatandaşların hijyen açısından tek tek birer kişiyi almalarının daha hijyenik olacağını da burada güvenlikler söylemişti. Tabii 10 günde milyonlarca ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Yalnız üstünde doğal logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının olmasına dikkat edilmesi gerekiyor bu noktada. İade makinelerine ve aslında manuel iade noktalarına da teslim edebilirler. Bunun da bilgisini de vermiş olalım. Aslında bu noktada uygun olan her ambalaj için 1 lirada teşvik ödemesi alınıyor. İade işlemlerinin ardından teşvik tutarı ve Doğa Mobil uygulamasında dijital cüzdanlarına da aktarılıyor vatandaşların. Tabii 10. gün artık geride bıraktık. Yaklaşık geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayısı 19 milyona ulaştı ve bu uygulamaya üye olan vatandaşımızın sayısının da 2 milyona ulaştığını söyleyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Peki ya yeni haftada hava nasıl olacak? Meteorolojinin tahminleri var. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin de bizi bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hemen dönelim.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, tabii ki Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar Türkiye'de de kendisini hissettirmeye başladı. Özellikle ülkemizin güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. Yine tabii ki AKOM'dan İstanbul'a bazı uyarılar verildi. Tüm bu uyarılar hava sıcaklıklarına ilişkin konuları değerlendirmek üzere ise yanımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak var. Ben hemen kendisini sözü kendisine bırakacağım. Kıymetli hocam, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Dediğimiz gibi Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar Türkiye'de de hissediliyor. Güneydoğu bölgesinde de tabii ki termometre 35 derecenin üzerinde. Şöyle ülke genelini bir değerlendirecek olursak, haritaya baktığımızda yağmurlu havalar görüyoruz, güneşli havalar görüyoruz. Termometre simgesi 35 derecenin üzerinde. Siz neler söylersiniz? Ülke genelinde neler yaşanıyor?
4: Merhaba, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere baktığımızda yurdun büyük bir bölümünün parçalı az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle bugün yağış alan bölgelere baktığımızda Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz bölgesinde ise Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yarın pazartesi hafta başına bakacak olursak bu yağışlar Trakya bölgesinde, Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde, yine Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kars, Ardahan çevrelerinde ve yine Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek. Salı günü sizin de az önce bahsettiğiniz

0: bahsetmiş olduğunuz üzere salı günü yağışlı alan etkisini biraz daha artırarak Marmara'nın doğusu, İstanbul, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, yine Akdeniz bölgesinin iç kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kendisini gösterecek. Hava sıcaklıklarına bakacak olursak, hava sıcaklıkları yurdun iç ve güney kesimlerinde bugün ve yarın biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ama genel olarak yurt geneline baktığımızda yine mevsim normalleri civarında seyredecek. Dilerseniz üç büyük ilimize de bakalım. Evet. İstanbul'da pazartesi günü, yani yarın hafta başı yağış beklemiyoruz. Salı günü gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Sıcaklık İstanbul'da salı günü 28, diğer günlerde ise 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı da 20 derece civarında olacak. Başkent Ankara'da 3 gün boyunca parçalı bulutlu bir hava tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar yarın 34 derece. Salı ve çarşamba günü ise 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı da 17 derece civarında olacak.
1: Hemen son olarak İzmir'i de alalım hocam.
0: İzmir'de 3 gün boyunca yine yağış beklemiyoruz. Sıcaklık 35-36 derece civarında. Son aktaracaklarımız bu şekilde.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak'la birlikteydik ve bize özellikle önümüzdeki günlerde yaşanacak hava olaylarına ilişkin bilgiler verdi diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Oğuzhan. Ankara'daki Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 1831 yılından bu yana çok sayıda askeri, müzenin de bir yandan müzisyenin de yuvası oldu. Resmi törenlerde göğsümüzü kabartan ve Mehmetçiğin bestesi olan bu şanlı okulun kapılarını sizler için aralıyoruz.

0: Onlar ordunun gür sesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyon kaynağı.
1: Askeri disiplin ve sanatın estetiği işte bu tarihi binaların bulunduğu alanda bir araya geliyor. Bizler şu anda Milli Savunma Üniversitesi Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'ndayız ve burada geleceğin askeri müzisyenlerinin bir gününe tanıklık edeceğiz.
2: Biz hem müzik eğitimi hem de askeri eğitim olarak iki şekilde eğitim görüyoruz. İkisi birlikte yürütülüyor.
1: Başkentteki tarihi yerleşkenin koridorlarında yürürken her odadan farklı bir ses duyuyoruz. Burası 2. Mahmut döneminde kurulan Müzikai Hümayun'un günümüzdeki devamı.
2: Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'na kadın alımının olacağını duydum ve bu fırsatı kaçırmak istemedim. Sınava girdim, kazandım, şimdi buradayım.
0: 1831 yılında Mızıkayı Hümayun adıyla temelleri atılan okul, kahraman Türk ordusuna güç ve moral veren ses olmaya devam ediyor. Köklü tarihi ve şanlı geçmişiyle kurulduğu günden beri seçkin bando asubayları yetiştiriyor.
1: Teorik ve uygulamalı eğitimin birleştiği solfej dersinde başlıyor. Öğrenciler enstrümanları ellerine almadan önce burada temel bilgileri öğreniyorlar. Okuma ve işitme yeteneklerini geliştiriyorlar.
0: Bando Asubay Meslek Yüksekokulu'nda üflemeli vurmalı çalgılarla çalgı bakım ve onarım programı olmak üzere iki farklı ön lisans programı bulunuyor. Öğrenciler tam 17 farklı çalgı branşında eğitim alabiliyor.
3: Ben Efe Şahlanmaz, Bando Asubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisiyim. Burada 2 senelik bir ön lisans programından eğitim alıyoruz. Üflemeli ve vurmalı çalgılar bölümü ve çalgı bakım onarım bölümündeyiz. Benim bölümüm üflemeli çalgılar, klarnet çalıyorum. Daha önceki hayatımda flüt çalıyordum. Buraya geldiğim zaman enstrüman değişikliğim oldu ve şu an enstrümanımdan çok memnunum.
2: Trompet eğitimi alıyorum, üflemeli çalgı. Diyafram ve dudak hafızası üzerine oluşturulan bir çalgı.
1: Bireysel yetenekler tek bir yürek, tek bir ses olarak işte bu salonda birleşiyor. Koro ve orkestra dersinde onlarca farklı enstrümanla muazzam bir senkronizasyon yakalanıyor.
3: Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldum ve gidebileceğim

0: Bir sürü üniversite varken sadece burayı tercih etmek istedim. Çünkü en büyük hayalim asker olmak ve askeri müzisyen olmak istiyordum. Dedem de çünkü benim askerdi. Ondan gelen bir etkileşim gibi bir şey vardı. Bu sebepten dolayı ikisini harmanlayıp burayı tercih etmek istedim.
1: Sırada tören uygulamaları dersi var.
2: Resmi törenlerde, geçit merasimlerinde veya da Cumhurbaşkanlığı karşılamalarında göğsümüzü kabartarak izlediğimiz o askeri bandolar işte tam da bu şekilde yetişiyor. Onlar için hem enstrüman çalmak hem de adımlarda milimetrik uyum sağlamak burada bir reflekse dönüşüyor.
1: Okul 2025-26 eğitim öğretim yılında ilk defa kadın öğrencileri kabul etti.
3: Çok seviyorum buraya. İyi ki gelmişim. İlk kadın öğrenci olmak da çok apayrı bir duygu benim için. Çok mutluyum burada olduğum için. İlk defa bu yıl alındı. Biz de 4 kişiyiz. İsmim Bilge, soy ismim Deniz. Şanlıurfalıyım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi almaya başladım. Tabii onun öncesinde 12 yaşında keman eğitimi almaya başladım. Bando Meslek Yüksekokulu'na kesinlikle çok fazla istiyordum ve bunu çok takip ediyordum, sınavları vesaire. Sınavlara girdikten sonra bir yetenek sınavından tabi tutulduk, müzik alanı için söylüyorum. Yetenek sınavından daha sonrasında başarılı bir şekilde geçebildikten sonra okulumuzda bir de bu benim için çok ayrı, İlk kadın öğrenciler olduk. 1831 yılından bu yana ilk defa kadın alım oldu 2025 yılında. O kadınların arasında bulunmak zaten çok ayrı bir gurur benim için.
1: Öğrenciler müzik eğitiminin yanı sıra akademik ve askeri eğitimler de alıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler astsubay çavuş rütbesini alarak meslek hayatlarına başlıyor. Akademik olaraksa ön lisans diploması almaya hak kazanıyorlar. Böylece hem askeri bir kimlik hem de yüksek öğrenim derecesi elde etmiş oluyorlar. Üstelik öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca yeme, barınma, giyim, sağlık, kitap ve kırtasiye masrafları tamamen devlet tarafından karşılanıyor.
3: Ben görevimi en iyi şekilde icra etmek istiyorum. Burada nitelikli bir eğitim alıyoruz. Çok donanımlı bir şekilde kıta hayatına çıkıp en iyi bando subaylarından, as subaylarından olmak istiyorum.
0: Bu okula gelmelerini gerçekten çok isterim. Biz gerçekten bayağı iyi eğitim alıyoruz.
2: Yetenek sınavı sürecimde acaba kazanabilir miyim? Tabii ki oldum. Çünkü benim gibi girmek isteyen çok arkadaşımın olduğunu düşünüyorum. Azimli bir şekilde çalışmaya devam ettim ve birinci olarak girdim zaten. Bu sebepten dolayı asla bırakmasınlar diyorum. Çalışmaya devam etsinler.

0: Malatya'ya gideceğiz şimdi. Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti Malatya kurabiyesi. Çok ünlü ve artık Avrupa sofralarında süslüyormuş. Ata tohumundan elde edilen özel unuyla asırlık bir tarife de sadık kalınarak üretiliyor. Ve lezzetin ihracat detaylarını öğreneceğiz şimdi. İhraç edildiğine göre, Avrupa sofralarını süslediğine göre Mehmet Türel bizi bekliyor konuyla birlikte.
1: Evet Merve Türkay, senin de ifade ettiğin gibi Avrupa'da artık sofraları süslüyor Malatya kurabiyesi. Coğrafi tescil belgeli ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan bir lezzet. Tamamen sağlıklı yöntemlerle ata tohumundan yapılıyor ve en ilginç nokta kayısı çekirdeğinin unundan yapılıyor. Şimdi detayları Mehmet Koyunoğlu'ndan alacağız. Tarihi bir fırındayız bu arada. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Hemen anlatır mısınız, kayısı çekirdeği unundan nasıl yapıyorsunuz bu tatlıyı?
2: Evet, kayısı çekirdeği unundan tescilli kurabiye yapıyoruz. Aslında bu sıfır atık projesi için çok uygun bir model. Çünkü kayısıyı sofralık olarak kullanıyoruz. Çekirdeğinden kurabiye yapıyoruz. Çekirdeğin kabuğunu da şeyde kullanılıyor.
1: Mobilya
2: sektöründe kullanılıyor.
1: Tamamen geri dönüşüme yönelik de aslında bir tatlı kurabiye yapımı ürün. Evet.
2: Aynen öyle. Bu kayısı çekirdeği unlu kurabiyemiz bizim geleneksel tatlımız. Malatya'mızın geleneksel tatlısı. Osmanlı tarihine dayanan bir tarihçesi var. Bütün evlerde bunun satışını biz başlatmadan önce bütün evlerde anneannelerimiz, babaannelerimizin yaptığı bir tatlı. Hepimizin bildiği çocukluğumuzun tatlısı bu.
1: Evet, evet. İşte görüyorsunuz sevgili izleyiciler, bunlar tamamen doğal olarak çekirdekten yapılan kurabiyeler. Malatya'nın asırlık lezzeti, görüyorsunuz üzerinde de yazıyor zaten. Kayısı çekirdekli, kahveli, gül yapraklı, kara nohutlu, leblebili, tahinli. Burada

0: tamamen atalarımızın, nelelerimizin, dedelerimizin yöntemleriyle yapılan kurabiyeleri görüyorsunuz. Şekeri, diyabeti tetiklemiyor kesinlikle. Evet. Ve kilo aldırmayan kurabiyeler bunlar, öyle mi?
1: Evet tabii. Mesela şurada çok özel kurabiyemiz var. Hiç şeker kullanmadan yapıyoruz. Kuru duttan yapıyoruz. Kurutulmuş duttan. Aynı zamanda dutun şekeri de rahatsız etmesin diye içerisine tarçın ve ceviz karıştırıyoruz. Diğer taraftan mesela zeytinyağlı kurabiyemiz
0: Turgut var. Ekrana getiriyor.
1: Evet, zeytinyağlı kurabiyemiz var. Onu da hiç margarin kullanmadan zeytinyağıyla kurabiye yapıyoruz.
0: Ve ata tohumundan. Evet. Mehmet Bey, ata tohumu.
1: Ata tohumu. Şurada kara nohutlu bir kurabiyemiz var.
0: Onu da çekelim lütfen, evet. Turgut.
1: Çok özel bir kurabiye. İçerisinde magnezyum ve demir oranı çok yüksek. Ata tohumu genleriyle oynanmamış. Çok özel bir kurabiye. Onda da hiç gluten yok. Yani beyaz un kullanmadan yapıyoruz.
0: Evet, sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de artık tüketilmeye başlandı ve yiyen bir daha yemek istiyor, doğru mu?
1: Evet, kesinlikle. Bu çok global bir tat olma yolunda ilerliyor. Çünkü bunu da biz müşterilerimizin geri dönüşleriyle alakalı biliyoruz yani. Bunu yabancı insanlar da tattıktan sonra çok hoşlarına gidiyor. Biz mesela yurt dışına çok gönderiyoruz buradan bu kurabiyelerden.
0: Evet, hemen biraz da şöyle hamuruna doğru kamerayı çevirirsen Turgut, burada görmüş olduğunuz hamur kayısı çekirdeğinin unundan elde edilmiş bir hamur. Nasıl yapılıyor? Evet. Hızlı bir şekilde.
1: Kayısı çekirdeği unundan yapılıyor. 3 malzemeli aslında. Malatya tereyağı kullanıyoruz. Pudra şekeri, çok az beyaz un ve kayısı çekirdeği ununu birleştirip kulak memesi dolgunluğuna gelinceye kadar yoğuruyoruz. 180 derecede 18 dakikada pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz hazır.
0: Evet. Toparlayalım. Turgut'cum, bana gelirsen toparlayalım. Evet. Malatya'nın coğrafi tescilli kurabiyesi artık Avrupa'da çeşitli ülkelerde de tercih ediliyor, tüketiliyor. Osmanlı'dan günümüze ulaşan bir lezzet ve tamamen organik, doğal diyelim. Merve Türkay'a tekrar sözü size bırakalım.
2: Mehmet Türen, çok teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Biz de Malatya'dan sözü alıp Afyonkarahisar'a uzanalım. Dazkır ilçesine gideceğiz. İdris köyünde arkadaşlarımız bizi bekliyor.

Şehre yakın ekip olarak Anadolu'nun kadim topraklarını, verimli topraklarını ve çalışkan insanlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Afyon Karahisar'ın Dazkır ilçesine bağlı İdris Köyü. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız hadi başlıyoruz.

0: İdris Köyü'nün muhtarı Sami Şahin yanımızda. Muhtarım, bize bir köyü anlatın.
1: Tabii bizim köyümüz Bulgaristan Deli Ormanlardan gelen göçmenlerden bir köy. Köyümüz Levant ve Gül'le meşhur. Köyün kaynakları bu. Köyün geliri sadece Levant ve Gül. 186 kişi yaşıyor şu anda. 90 hane.
0: 90 hane de 186 kişi.
1: 90 haneyiz.
0: İnsanlar tabii, herkes birbirini
1: tabii
0: tanıyor.
1: Birbirini tanıyor. Yabancı yok. Çok böyle iç içeyiz. Yani herkes birbirine yardımcı oluyor bir de. Bulgaristan'dan geldik dedim ya, yani göçmenlerin böyle bir saygısı, sevgisi vardır. Yani böyle birbirine yardımlaşmayı da çok severler.
0: İdris Köyü'ne adımımızı attık. Kendimizi mis gibi kokulu gül bahçelerinin içerisinde bulduk. Çünkü köyde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Nedeni ise işte bu güller. Habire topluyorlar. Nurten abla da onlardan bir tanesi. Abla kolay gelsin.
2: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. O kadar hızlı topluyorsunuz ki biz bile hayran kaldık.
2: Hızlı toplamayınca yetiştiremeyiz.
0: Yetişmez mi?
2: Yetişmez hayatta.
0: Şimdi o çekimden önce dedim ki biraz şöyle ileriden toplayalım. Çünkü 30 saniyede hemen şurası bitti.
2: Aynen. Eğlenmememiz lazım. Eğlendiğimiz zaman sıcakta çok zor oluyor. Serinde daha güzel oluyor. Hızlı toplarsan bizimki yarımıza.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Ne zaman başlıyorsunuz, sabah?
2: Sabah 5'te.
0: Sabah 5'te.
2: Evet.
0: Gün ağarmaya başlayınca.
2: Serinde çok güzel oluyor. Sıcakta.

0: tabii biraz zor oluyor. Ama yetişmediği zaman mutlaka topluyoruz sıcakta da.
1: Değil mi? Tabii. Bunun bir ilmi var mı? Şimdi elinize eldiveni koymuşsunuz böyle.
0: İşte böyle elimize tüken batmaması için bu uçlarını da kesiyoruz böyle.
1: Uçları da kestik.
0: Böyle.
1: Şu dibinden mi koparıyorsunuz abla? Şimdi şunu ben koparabilir miyim mesela?
0: Ne? Nasıl? Ben göstereyim.
1: Göster.
0: Şunu şöyle büküyor işte.
1: Ha şu dibinden.
0: Burada. Yaprağını almıyorum böyle dibinden büküyor.
1: Ha dibinden. Bir dakika. Kopardın mı?
0: Kopardım.
1: Becerdin mi?
0: Becerdim. Sen bu işi yapacaksın.
1: Yardımcı olayım mı o zaman?
0: Yemyeci gelebilirsin.
1: Yemyeci olarak. Oh tamam. İşçiyi de bulduk.
0: Hazır.
1: İş hazır. Evet. Şimdi şeye de beline de Nurten ablamız bir çuval bağlamış böyle değil mi?
0: Etek deriz biz ona.
1: Çuval. Etek mi diyorsun?
0: Evet. Eteğimiz nerede deriz işte.
1: Etek de burada gördüğünüz gibi.
0: Burada.
1: Kaç kilo alıyor?
0: Öyle hiç ölçmedik. Belirli bir zaman geldi mi çuvala döküyoruz.
1: Belimiz bükülünceye kadar.
0: Yok. Belimiz çok ağrıyor o zaman çok doldurunca tabii.
1: Çok dolmuyor.
0: Hayır dolmuyor. Doldursan doluyor da belimiz ağrıyor o zaman.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Allah kolaylık versin. Gerçekten zor. Bir taraftan tabii sıcağın altında değil mi abla? Bir taraftan da dikenlerle birlikte ama gülü seven dikenine katlanır.
0: Tabii mutlaka.
1: Ürün de, parası güzel. Ürün de bol maşallah değil mi bu sene?
0: Çok güzel. Bu sene çok güzel.
1: Sen ablam hiç ilgilenmiyor bizle. Bak hem konuşuyor hem gül topluyor dedi ya yani. Hemen birkaç...
0: İlgilendim benim işim gecikiyor o zaman.
1: Seninle ilgilenemem diyor benim işim gecikiyor. O zaman seni baş başa bırakıyoruz gelininle birlikte.
0: Tamam sağ ol Allah razı olsun.
1: Hadi Allah kolaylık versin sağ olasın. İdris köyünde sadece hanımefendiler gül toplamıyor. Beyefendiler de topluyor. Cafer abimiz yanımızda. Cafer abi şimdi bir şey dikkatimi çekti.
2: Evet.
1: Hanımlar sizden hızlı.
2: Acar hanımlar.
1: Acar mı?
2: Acar maşallah.
1: Siz niye yavaş topluyorsunuz?
2: Vallahi hanım oldukları için onlar daha hızlı topluyor.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani bizim 1,5 katımız toplarlar.
1: Evet yani ben şimdi bakıyorum burada kocaman bir bahçe var şimdi.
2: Evet.
1: Gül bahçesi. Hanımlar böyle 30 saniyede hemen bir dakikada böyle bir sırayı bitiriyorlar.
2: Evet, hanımlar bizden çok hızlı.
1: Yani. Ama şimdi erkeklerde de eldiven yok yalnız.
2: Var eldiveniniz de var.
1: Kullanmıyor musunuz? Alışkın olduğumuz için mi?
2: Evet.
1: Nasıl gidiyor hasat?
2: İyi Allah şükür.
1: Ürün nasıl?
2: Güzel.
1: Çok bereketli
2: güzel.
1: Mi?
2: Bereketli, çok güzel.
1: Allah bereketini artırsın.

0: İdris Köyü'nün iki geçim kaynağı var. Bir tanesi gülcülük, diğeri ise lavanta üretimi. Lavantalar da artık böyle yavaş yavaş boy vermeye başlamış. O da muhteşem kokuyor. Değil mi abla? Ne zaman çıkacak bunlar?
1: Ağustos sonu gibi, Eylül gibi.
0: Ağustos sonu, Eylül gibi. Herhalde uzun yıllardır yapılıyor değil mi köyde?
1: Bayağı 15-20 yıldır yapılıyor.
0: Peki neyinden faydalanıyoruz? Şimdi şu bu ucundaki şeyler öyle bir böyle bir güzel bir renge, öyle bir güzel bir, değil mi?
1: Evet, mor,
0: mosmor oluyor aslında bu tarlalar.
1: Çok güzel açıyorlar.
0: Nerelerde kullanılıyor bu?
1: Kozmetik ürünlerinde, deterjanlarda, sabunlarda kullanılıyor.
0: Siz de dört gözle herhalde bunların çıkmasını bekliyorsunuz.
1: Açmasını bekliyoruz dört gözle.
0: Şimdi orada da ablamız var. Oraya da bir gidelim böyle. Tabii ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur değil mi abla?
2: Evet.
0: Hoş yakından geldin. Bakıyorsunuz. Hoş
2: aynen.
0: Bulduk. Nasıl gidiyor? Bakımı?
2: Çok iyi. Köyümüzde fabrikası var. Yağı çıkıyor.
0: Aa, öyle mi?
2: Evet. Yağını her şeyde kullanıyoruz.
0: Az önce ablamız söyledi. Evet. Kozmetik sektöründe de kullanılıyor dedi.
2: Okullarda da kullanılıyor.
0: Her bir yerde kullanılıyor
2: evet,
0: maşallah.
2: Evet. Cilt içinde.
0: Bereketli bir ürün.
2: Bereketli, verimli ve güzel olur.
0: Evet, onu soracağım. Şimdi bunu bir kere hasat ettik mesela, böyle üstünü topladık. Sonra tekrar çıkıyor mu bu hemen?
2: Hayır, senede bir kere biçiyoruz.
0: Bir kere çıkıyor evet. Senede. Başka evet. Çıkmıyor.
2: Köyün girişinden başlar lavanta kokusu.
0: Evet, kesinlikle. Evet. Çünkü onun kokusu bambaşka.
2: Ondan güzel verim alıyoruz.
0: O zaman bol, bereketli bir sezon diliyoruz size. Lavanta sezonu.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi gülleri bahçelerden topladık, çuvalların içerisine koyduk ama işlem bitmiyor. Çünkü üreticiler bu topladıkları gülleri toplama merkezine getiriyorlar. Gül alım merkezleri kuruluyor köyde. İdris Köyü'nde de yine bir gül toplama merkezindeyiz. Önce geliyor buraya şimdi bir şeyler.

0: Yazıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çiftçilerimiz tarlalardan getirdikleri gülleri buraya toplama merkezine getiriyorlar. Burada tartıyoruz gördüğünüz gibi. Buraya da numaraları var müstahsillerimizin. Bu çuvallarda, çuvalların içindeki güllerde herhangi bir farklı madde var mı? Daha sonra güllerde bir
0: herhangi bir olumsuzluk var mı?
1: Olumsuzluk var mı? Yanmadır veya ne bileyim işte bir önceki günden kaldı mı kalmadı mı? Bunları kontrol amaçlı biz buralara yazıyoruz. Daha sonra kamyonlarımıza yüklüyoruz, fabrikaya gönderiyoruz.
0: O zaman kolaylıklar diliyoruz. Bir de şunu soracağım, rekolte nasıl?
1: Bu sene rekoltemiz çok güzel. Yağışlarla birlikte geçen yıl 144 ton civarında bu bölgeden bir gül almıştık. Bu sene 220 ton civarına çıktık. Gerçekten hava şartları çok müsait, uygun. Yağışlarımız da bol, bereketli. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçiyor açıkçası.
0: İdris köyü yöresel ürünleriyle de ön plana çıkan köylerden bir tanesi ve geleneklerine, göreneklerine de çok bağlı. Çünkü Bulgaristan'dan göç edip gelenlerin ve burada yaşayanların oluşturduğu bir köyden bahsediyoruz. Yanımızda Zülfiye teyzemiz var. Böyle hamur işi ağırlıklı biraz herhalde değil mi? Yöresel yemekler. Zülfiye teyze, şundan başlayalım. Bu nedir bu?
2: Bu içli pide.
0: İçli pide.
2: Yufkadan ıslarız, döşeriz, çökelek ekeriz içine. Yeniden bir kap daha koyarız, gene aynı yufkayı. Gene koyarım bir daha. Ondan sonra pişiririm.
0: Kaç kat oluyor bu?
2: Üç kat.
0: Şimdi pide denilince akla kıyma gelir de siz peynir mi koyuyorsunuz?
2: Peynir koyuyoruz.
0: Çökelek.
2: Patates de konur, çökelek de konur. Hani yufkanın içine. Buna içli pide deriz biz.
0: İçli pide diyoruz.
2: Evet.
0: Bu ne Zülfiye teyze?
2: Kıvırma.
0: Ne?
2: Kıvırma.
0: Kıvırma.
2: Evet.
0: Neden kıvırma demişler buna?
2: İşte bunu da pazoyu yufkayı yazarız.
0: Tamam.
2: Böyle toplarız okla alan. Böyle küçük küçük keseriz. Buna kıvırma deriz, böyle döşeriz.
0: İçinde ne var?
2: Sade kaymak, bunun yoğurtla şey var. Başka bir şey yok.
0: Kaymak ve yoğurt.
2: Başka
0: peynir
2: şey
0: yok.
2: Yok, bir şey yok.
0: Sanki böyle peynir gibi duruyor.
2: Düz. Üstüne kaymak ekmiş, yoğurt ekmiş.
0: Nasıl yiyorsunuz bunu? Yani çatalla mı, elle mi?
2: Elle yiyoruz.
0: Genelde elle mi yeniliyor?
2: Evet.
0: O yüzden mi kıvırma demişler? Böyle kıvırarak mı?
2: Tabii kıvırarak.
0: Nasıl yapıyorsunuz? Bir gösterir misin bir?
2: Böyle.
0: Şimdi bak böyle.
2: Böyle. Yufkayı yazarız, böyle toplarız.
0: O yüzden böyle kıvırma demişler.
2: Kıvırma demişler.
0: Burada da bir tane böyle poğaça gibi bir şey görüyoruz. Bu ne teyze?
2: O da poğaça. İçine çökelek konuyor. Bu aç kalmasın diye yani yola giderken yanımıza koyuyoruz.
0: Eskiden o Bulgaristan'dayken öyle mi?
2: Bulgaristan'dan gelirken yanımıza koyuyoruz bunları.
0: Aç kalmayalım.
2: Aç kalmayalım diye, bulunsun diye.
0: Onların hepsi elemeği tabii ki.
2: Elemeği, evet.
0: Şimdi şurada bir tane de reçel var. Malum buranın gülü meşhur, İdris'in değil mi?
2: Evet.
0: Gül reçelini de mi siz yapıyorsunuz?
2: Evet.
0: Nasıl yapıyorsunuz onu?
2: Baştan şerbeti kaynatırım.
0: Önce şerbet kaynıyor.
2: Şerbeti kaynatırım. Gülü de açık hemen şey yaparım. Sıcak suyla. Sade yaprağını atarsam içine acı olur.
0: Onun da bir ilmi var.
2: Evet. Ondan sonra onu şerbetin içine koyuldu mu gül yapraklarını atarım.
0: Ondan sonra da mis gibi bir reçel çıkıyor ortaya, değil mi?
2: Kırmızı olsun dersem fişne reçelinden açık damlatırım.
0: Rengini kırmızıya çaldırmak için öyle derler, değil mi?
2: Evet.
0: Birazcık da vişne koyuyorsun ama bu herhalde tamamen gül.
2: O tamamen gül.
0: Şimdi Zülfiye teyzeyle bu yemekleri anlattırırken ona arkamızdaki o ocaklar ve sobalar da dikkatimi çekti değil mi Zülfiye teyze?
2: Evet.
0: Şimdi bunu görüyoruz. Bunda genellikle yufka ekmek pişirilir. Şu garibime gitti. O sobayı böyle sıvamışsınız. Ne yapmışsınız böyle?
2: Sıvadık.
0: Neden?
2: Öyle kerpiçten işlenir o, sıva yapılır dökülmesin diye.
0: Dökülmesin diye?
2: Evet.
0: Peki bu yemekleri orada pişiriyor musunuz?
2: Hı, pişiriyoruz.
0: Şu kuzine dedikleri
2: evet,
0: o?
2: Kuzine o.
0: Yani o sıvayınca daha mı sıcaklık artıyor? Evet. Ne oluyor?
2: Sıcaklık oluyor işte.

0: Dökülme yeri sıvası, kerpiçten işleniyor ya, sıva yaparız üstüne, böyle duru.
1: Sıcaklığı da muhafaza ediyordur değil mi?
0: Evet.
1: O sığıyor mu oraya, bir gösterebilir misin? Neydi o, kıvırma mıydı o?
0: Kıvırma.
1: Ha, kıvırmayı bir göster bize, nasıl?
0: Böyle.
1: Oo, tam böyle bir tepsilik herhalde değil mi?
0: Evet.
1: Bunun içinde böyle pişiriyorsunuz.
0: Bunu da pişirirsin.

Dedik ya İdris köyü gül ve lavanta diyarı diye ve o lavantanın renklerini her bir tarafta görmek mümkün. Tabii aynı zamanda gülleri de. Arkamdaki bu binayı görüyorsunuz zaten, Köksal size gösteriyor. O lavantanın mor rengini alan evlere sıkça rastlamak mümkün İdris köyünde. Ve tabii ki iş yerleri de aynı şekilde. Burası köyün kahvesi ve kahvenin girişinde bir taraftan güller var. Yine aynı zamanda yine mor mor desenler yapılmış bu duvarların içerisine. Güllerin her bir rengi var. Sarı, kırmızı, pembe. Yine lavantalar da burada yerini almış durumda. İdris köyünün tek bir camisi var. Osmanlı döneminden kalan bir cami. Bakın, yapım yılı 1902 olarak yazılmış ve o önemli özelliği caminin hemen girişinde gözümüze çarpıyor. Aslında İdris köyü daha önce bir sancakmış. Gördüğünüz gibi o sancaklığa dair işlemeler duvarlarda yerini almış. Şöyle yavaş yavaş caminin içerisine doğru da giriyoruz. Burası aynı zamanda korunması gerekli tescilli kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda ve caminin içerisinde her bir tarafta işte bu işlemeleri nakış nakış görmek mümkün. Medine-i Münevvere var. Aşağı tarafta Selimiye Camii tasvir edilmiş. Sadece o kadarla da sınırlı değil. Bakın, her bir tarafta çok anlamlı işlemeler var ve bunların tamamı kök boya ile yazılmış durumda. Burada adaleti temsil eden bir sembol görüyorsunuz, bir terazi görüyorsunuz. Yani caminin içerisine o nakşedilen resimlerin ve yazıların her birinin ayrı bir anlamı var.

0: Bu tarihi caminin imamı Seyfullah Hamza Oltan yanımızda. Hocam nedir bu caminin özelliği?
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Camimiz köyümüzün tek camisidir. Osmanlı döneminden tarihi bir camidir. Kültür Bakanlığı tarafından da korunmaktadır. Hat yazıları olsun, resimler olsun o zamandan beri hiçbir şekilde ellenmemiş. Böylece durmaktadır. Ziyaretçilerimiz de geliyor buraya. Türkiye'nin her bir yandan ziyarete gelenler oluyor. Yani camimizin manevi yapısı çok güzel.
0: Şimdi o duvarlardaki işte yazılar, resimler her birinin ayrı bir anlamı var herhalde, değil mi?
1: Her birinin ayrı bir anlamı var. Osmanlıca yazılar da mevcut.
0: Cami resimlerini görüyoruz. Caminin içerisinde cami resmi var mesela, değil mi?
1: Evet,
0: arkadaki.
1: Resimleri var. Mekke resmi var, Medine resmi, Sultan Selim Camii'nin resmi var. Resmetmişler. Tabii o zamanki eser sahipleri. Allah hepsinden razı olsun.

0: İdris Köyü'nün en genç ismiyle birlikteyiz. Seyide teyzemiz yanımızda. Tam 88 yaşında. Nasılsın Seyide teyze?
1: İyiyim.
0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: Nasıl gidiyor köyde hayat? Neler yapıyorsun?
1: Bahçe bile yapıyorum.
0: Hadi canım.
1: Ya ekmeğimi yiyorum. Tuvaletime gidiyorum. Hepsini yapıyorum. Şükür bugünüme.
0: Şükür bugüne. Maşallah. Sen elden ayaktan düşmemişsin. Hala da dinçsin değil mi?
1: Dinçim.
0: Asa olduğuna bakma diyorsun ya. Yani.
1: Asasız da yürüyemeyim. Düşüyorum.
0: Öyle mi?
1: Hmm.
0: Allah sağlık saat versin sana. Gençlik nasıl geçti gençlik?
1: Gözünü yum aç, gençlik bitmiş.
0: Nasıl yani?
1: Bir şey anlamıyor insan gençlikte. Hiç.
0: Hiçbir şey anlamıyor.
1: Anlamıyor.
0: Nasıl geçti peki?
1: İyi.
0: Anlamadan mı geçti?
1: Anlamadan geçti şükür.
0: Ona da şükür. Hiç zorluk yaşadık mı eski yıllarda?
1: Yaşasan ne bacan, geri gelmeyecek ki yaşadıklarım.
0: Neler yaşadın Seyide teyze?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Unuttun mu?
1: Unuttum hepsini.
0: Hepsini unuttum.
1: Unuttum. Bilemiyorum hiç.
0: Hiç bilemiyor mu?
1: Şimdi ağlayacağım neredeyse kesin.
0: Neden? Ne oldu?
1: Öyle bir garipsedim.
0: Niye duygulandı? Seyide teyzeniz duygulandı. Siz tabi Bulgaristan'dan da göç edip geldiniz değil mi? Sen hatırlıyor musun onları?
1: Hatırlamıyorum hiç.
0: Senin anne baba öyle mi? Beraber mi geldi?
1: Ben 8 yaşındayken öldü annem.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bir daha anne yüzü görmedim. Babam öleli de bilemeyeceğim kaç sene olduğunu. 40'ı geçti bir kere ya.
0: Yani o geçmiştekiler gelmiş buraya yerleşmiş öyle mi?
1: Ya. Dünya. Demir dolap. Dönüyor dönüyor geliyor.
0: Demir dolap mı dünya?
1: Başka bir şey bilmiyorum. Bu kadar işte.
0: Başka bir şey bilmiyorum.
1: Hepsi bitti.
0: Allah sağlık versin sana, saat versin.
1: Amin, amin.

Şehre yakın ekip olarak bu hafta Afyon Karahisar'ın Dazkır ilçesine bağlı İdris köyündeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satışsa 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Hazirandaki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
1: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Şöyle saatlerimiz Ankara'ya uzanalım. Meclisin gündemine bakalım, bu haftaki gündemine ve meclis tatile girene dek neler olacak meclisin gündeminde. Tülay Ağulu bizi bekliyor Ankara stüdyomuzdan. Hemen dönelim, parlamento şefimiz Tülay Ağulu'na sözü bırakalım.
2: Merve Türkay, meclis yoğun bir gündemiyle başlayacak, yoğun gündemiyle çalışmalarına tekrar başlayacak. NATO zirvesi dolayısıyla verilen aradan sonra

0: Salı günü Meclis Genel Kurulu toplanacak ve çalışmalarına başlayacak. İlk gündem maddesi önemli 12. yargı paketi olacak. Yargının hızlandırılmasına, yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor bu paket. Ama en önemli düzenlemesi IBAN'la ilgili, banka hesabını başkalarına kiralayanlarla ilgili daha doğrusu bir indirim, ceza indirimi söz konusu bu düzenlemede ve şu anda cezaevinde bulunanlara ilişkinde tahliye konusu müjdesi gelecek gibi görünüyor bu düzenlemeyle. İkinci önemli düzenleme, en düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten, o hükmü de içeren, o maddeyi de içeren torba yasa olacak. Onun görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda Salı günü başlayacak. Bir başka önemli düzenleme Salı günü başlayacak olan komisyonda, Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülecek, milyonlarca öğrencinin beklediği bir düzenleme, öğrenci affı yine gündemde olacak. Komisyon görüşmeleri başlayacak. Şunu da ifade edelim, tabii bunlar önemli ama daha önemli bir gelişme de yaşanacak. Terörsüz Türkiye kapsamında süreç yasası da meclisin gündemine gelmesi bekleniyor önümüzdeki haftalarda. Geçtiğimiz haftalarda yoğun hummalı bir çalışma yürütüldü. Parti, külliye ve meclis yoğun bir çalışma yürüttü bu düzenleme üzerinde. Bir taslağın oluşmasının neredeyse sonuna gelinmiş durumda. Geçici ve müstakil bir düzenlemeden söz ediliyor. İşte bu önümüzdeki günlerde bu taslağın meclise gelmesi, AK Parti grubunun üzerinde çalışması bir süre, sonrasında da diğer partilerle de istişare gündeme gelecek. Bu istişare içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un devreye girmesi bekleniyor. Sonrasında bir teklif oluşturulacak. Teklif Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Tabii bu yasal düzenlemenin, bu süreç yasasının tüm partilerin onayıyla, İyi Parti dışında tüm partilerin onayıyla mecliste yasalaşması yönünde bir hedef var, bir planlama söz konusu. İşte önümüzdeki günlere, önümüzdeki haftalara damga vuracak konulardan bir tanesi bu olacak. Meclisin tatile girmeden önce, yaz tatiline girmeden önce çıkaracağı son yasanın da bu olacağı ifade ediliyor diyelim. Sözü Merve Türkay'a bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Meclisin gündemini detaylarıyla aktardı parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu. Şimdi bir de muhalefetin gündemine bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partideki incelemeleri devam ederken eski yönetimi, yani Özgür Özel yönetiminin 775 milyon liraya yakın meblağda bir parayı sosyal medyada kendilerini destekleyen medyaya aktardığı iddia edilmişti. İşte tam da böyle bir dönemde gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel döneminde kendisine de yayınlar için para teklif edildiğini öne sürdü.
2: Gazeteci kiralamak hem utanç verici bir şeydir hem de CHP'nin aleyhine bir şeydir. Bizi satın alacak para henüz icat edilmedi.
3: Özgür Özel döneminde bazı televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına 775 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. O iddiaları doğrular nitelikte bir açıklamada CHP'ye yakın gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.
2: Sizinle sözleşme yapalım dedi yayın karşılığında. Hangi televizyonlara bu şekilde para ödüyorsunuz dedim. Bir tanesinin ismini söyledi. Hatta yeni sözleşme inledik dedi. İnternet sitelerine de para veriyor musunuz diye sordum. Ya bazılarına destek oluyoruz, biliyorsunuz medyada çok yer bulamıyoruz. Bunun için destek oluyoruz dedi.
3: Özdil bu konuşmanın Özel yönetiminin medyadan sorumlu ismi Burhanettin Bulut'la gerçekleştiğini öne sürdü.
2: Sosyal medyada troll ağlarınız var mı dedim. Parayla troll ağları kurmuşsunuz dedim. Hayır öyle değil ama sosyal medyada bazen çalışma yaptırıyoruz dedi. Bakın bir yandan dinliyorum, bir yandan içten içe hayret ediyorum.
3: Özdil'in bu açıklamaları CHP'li kiralık gazeteci tartışmasını beraberinde getirdi. İddiaların merkezindeki isim Burhanettin Bulut'sa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suçlamaları reddetti.
4: Hayırlı olsun.
3: Kiralık gazeteci gibi ifadeler kullanmanız, gerçeği arama niyetinde olmadığınızı, iftira ve algıyı tercih ettiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Sözleri bağlamından koparıp kişisel husumetinize malzeme yapmak, haklı olduğunuzu değil, çaresizliğini gösterir diyen Bulut, sizi etrafınıza saçtığınız kötülükle baş başa bırakıyorum mesajını paylaştı.
2: Ben evet diyorum.
3: Bulut'un paylaşımına Özdil'den yanıt jet hızıyla geldi. Özdil,

0: Bulut'a gazeteci olarak herhangi bir siyasi partiden para almamak kötülük tercihi ise çok şükür ölene kadar tercihim bu mesajıyla yanıt verdi.
1: Sanırım böyle sözde muhalif gazetecilerle böyle akçeli işleri konuşmaya alışık olduğu için parayı bastırırız istediğimizi yaptırırız diye düşündüğü için sanırım gayet rahattı. Benimle de böyle gayet rahat rahat konuşabileceğini zannediyordu.
0: Tartışmalar sürerken Bulut'tan bir paylaşım daha geldi. Konuyu sırf olmayan bir para teklifi iddiasına indirgemeye çalışmanız amacınızın ne olduğunun bir göstergesi. Burada asıl üzücü olan meslektaşlarınıza ve gazetecilik mesleğine gösterdiğiniz saygısızlıktır dedi. Yılmaz Özdil yine hemen cevap verdi, iddialarını tekrarladı. Mevzu para olduğu için hatırlatayım, akçeli işleri yüzünden fezlekesi olan ben değilim sensin. Bakalım CHP kasasından beslediğiniz aparat medya seni aklayabilecek mi? Paylaşımında bulundu.
1: Meslek hayatım boyunca ilk kez ve sadece tek kez bir kişinin ekrana çıkarılmasını yasakladım. Çünkü adam söylüyor para verelim öyle yayın yapalım diye. Bu adamı ekrana nasıl çıkarırız ya?
2: Milli Emniyet Hizmeti mensubu Arif Necip Kaskat'ı vatanı için gizli görevler üstlendi. 1950 yılında Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusuyla şehit edilmişti. Efsanevi teşkilat mensubu Kaskat'ın fotoğrafı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kamuoyuna ilk kez paylaşıldı.

0: Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı Bulgaristan'da gizli görevler üstlendi. Aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı 76 yıl sonra önemli bir ismi kamuoyuyla tanıştırdı. O kahramanın adı Arif Necip Kaskatı'ydı. Milli Emniyet Hizmeti'nin en önemli isimlerinden biriydi. 1901 yılında Razgrad'da doğan Kaskatı, İstanbul gazetelerinin Trakya muhabirliğini yürütürken aynı zamanda vatanı için gizli görevler üstlendi. Bulgarcayı ana dili gibi konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşları arasında Bay Hristo lakabıyla bilinen Kaskatı, sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınıyordu. Kaskatı, 1950 yılında çift taraflı çalışan bir Bulgar ajanı tarafından ihanete uğradı. Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalışırken aracına kurulan pusuda şehit oldu. MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümüne eklenen bu fotoğraf ve biyografi, Arif Necip Kaskatı'nın teşkilat tarihindeki yerini gözler önüne serdi.
1: Yapay zekada hem ülkeler arası liderlik yarışı devam ediyor hem de kendi içlerinde de. Bu kez iki şirket karşı karşıya gelmiş durumda. Apple ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla iki eski çalışanına ve OpenAI'a dava açtı.
2: Apple ticari sırlarının çalındığını öne sürdü. OpenAI'ya dava açtı. İki teknoloji şirketi karşı karşıya geldi. Yapay zekada liderlik yarışı sürüyor. Şirketler yapay zekanın en iyi versiyonu üretmeye çalışırken rekabette hızlandı. Apple, OpenAI'yı ticari sırlarını çalmakla suçladı. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada OpenAI'ın Apple'a ait tüm tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerini ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğü iddia edildi. Apple mahkemeye sunduğu dosyada OpenAI'ın donanım stratejisinin baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını ve yasa dışı olduğunu savundu. OpenAI'ya katılan eski çalışanları Tan Yevtan ve Chen Liu'yu şirket bilgilerini çalmakla suçladı. Yapay zeka şirketinin henüz Apple'da çalışan ama OpenAI'ya mülakata giden adaylardan Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediğini öne sürdü. OpenAI iddiaları reddediyor. Apple şirketi gizli materyallerin iade edilmesini isterken uğradığı zarara karşılık tazminat ödenmesini talep ediyor.
1: Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir parkta temizlik yapan belediye işçisini görüyor vatandaş ve atılan çöpleri görüyor.

0: Önce de durmada sessiz kalamıyor. Sistemini de telefonunu da kayda alıyor. Bakalım neler yaşanıyor.
1: Temizlik imanın yarısıdır arkadaşlar. Temizlik aileden başlar.
2: Farkındalık oluşturmak için video çekti. Temizliğin önemine vurgu yaptı.
1: Arkadaşlar görüyorsunuz. Yarım el arabası çekirdek izmarit var. 5 metre kareden.
2: Ankara Elmadağ'da bir kişi parkta görevli belediye temizlik personelinin yere atılan çekirdek kabuklarını ve sigara izmaritlerini temizlemek için harcadığı yoğun çabayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
1: Halk olarak biz de pisiz arkadaşlar. Öz eleştiri yapacağız. Kimse altında siyasi bir görüş bildirmesin. Allah'a belediye ne yapsın?
2: Görüntüleri kayıt altına alan kişi herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.
1: Belediye ne yapsın baba? Halk olarak da pisiz bak. Göz eleştiri yapıyoruz yani hepimiz pisiz. Temiz toplum olalım arkadaşlar.
0: Yargıt'ın yine emsal bir kararı var bir boşanma davasında. Yemeklerini beğenmeyen kocaya kötü bir haber gelmiş. Bir boşanma davasının temiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yaptığın yemekleri beğenmiyorum, yemeklerin zehirli diyen eşi ağır kusurlu bulmuş.
3: Yargıtay boşanma davasında emsal niteliği taşıyan bir kararı imza attı. Bir süredir şiddeti geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabını kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi. Asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü ve evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti. Kadın eşinin yaptığı yemekleri beğenmediğini ve senin yemeklerin zehirli diyerek aşağıladığını ifade ederek asıl davanın reddini talep etti. Karşı davanın kabulüyle ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, ortak çocuk lehine aylık 1500 lira tedbir iştirak, kendi lehine aylık 1500 lira tedbir yoksulluk nafakasıyla 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen aile mahkemesi yemekleri beğenmemekle birlikte evin mutfak alışverişini yapmayan kocayı kadına nazaran ağır kusurlu saydı. Çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, kadın lehine takdir edilen aylık 750 lira nafaka ve 20 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminata karar verdi. Erkek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, hakaretlerin yanı sıra yemekleri beğenmeyip evin mutfak alışverişini tam olarak yapmayan kocanın ağır, kadının az kusurlu tespit edilmesinin yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme, bu şartlar altında evliliğin devamı beklenemeyeceğinden itirazı geri çevirdi. Kocanın avukatı kararı temiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi ve daire kararı onadı.
0: Sıfır Atık Vakfı'yla PTT ortaklığında tekstil atıklarıyla ilgili çok önemli bir çalışma başlatıldı. Şöyle ki kullanılmayan kıyafetler PTT şubelerine yerleştirilen giysi ve tekstil kumbaralarında toplanacak. Ve o kıyafetler dezenfeksiyonla yeniden giyime hazır hale getirilecek.
4: Atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
2: PTT ile Sıfır Atık Vakfı tekstil atıkları ile ilgili işbirliği yaptı. Artık kıyafetler PTT şubelerindeki giysi kumbarasında toplanacak, temizlenip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
4: Sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi, çevrenin yanı sıra bir iyilik hareketine de dönüştü. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü verilerine göre moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip

0: Yeniden dönüştürecek bir işbirliğine imza attı. Tekstil ürünleri PTT teslim noktalarında toplanarak kayıt altına alınacak. Toplanan ürünler işleme merkezlerinde tür, kumaş, kullanım durumu ve uygunluk kriterlerine göre ayrıştırılacak. Dezenfeksiyon süreciyle yeniden değerlendirmeye hazır hale getirilecek. Uygunluk kontrolleri tamamlanan ürünler sosyal destek mekanizmalarıyla koordineli şekilde ilgili yerlere yönlendirilecek. Vatandaşlar da internet üzerinden kumbaraların bulunduğu kendilerine en yakın olan şubeleri görebilecek.
1: Sıfır Atık Projesi'nin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
2: Hava radarlarının en büyük korkusu dağ ve bina gibi engellerin yağış sinyalleriyle karışması. İşte bu sorun da artık tarih olacak gibi. Ankara'da iki genç mühendislik öğrencisi, üstelik onlar geliştirdikleri özel bir algoritmayla radar ekranlarındaki tüm gürültüyü temizliyorlar. Üstelik o yerli sistemi 7 farklı hava durumunun %97 doğrulukla ayırt edebildiğini söylüyorlar.
3: Havacılıkta ve savunma sanayinde devrim oluşturacak yerli yazılım Ankara'da geliştirildi.
4: Yapay zeka algoritması geliştirdik.
3: Özel bir üniversitede okuyan elektrik elektronik mühendisi öğrencileri hava radarlarının en büyük kör noktasını yapay zeka ile ortadan kaldırdı. Mevcut hava radarları atmosferi tararken sadece yağışı değil dağları, binaları ve köprüleri de algılıyor. Ekrandaki bu sinyaller birbirine karıştığında pilotlar ve İHA operatörleri rotada büyük zorluk yaşıyor. İşte iki genç mühendis geliştirdikleri algoritmayla bu karmaşaya son verdi.
4: Şu anda güncel olarak havalimanı pistlerinde İHA'larda ve SİHA'larda doğru şekilde kullanıma açık olan radarların yağış hücrelerini doğru şekilde insan, bina veya İHA SİHA gibi çevresel faktörlerden doğru şekilde ayrıştıramaması.
3: Sivil havacılıktan savunma sanayisine, İHA operasyonlarından meteorolojiye kadar pek çok kritik alanda kullanılacak. Bu yerli yazılım gökyüzündeki kazaların ve rota kayıplarının önüne geçecek.
2: Yani emsal teşkil eden bilmiyoruz ama bir haber var sırada, değişik bir haber. Ankara'da bir araya gelmiş 30 kişilik bir hobi grubu. Bu hobi grubunun hobisi biraz kıymetli. Derelerden günde 20 grama kadar altın çıkarıyorlarmış. Ekip çevre temizliği ve fidan dikimiyle de doğaya zarar vermeden yerli üretime bu şekilde katkı sağlıyormuş.
3: Kimi balık tutar, kimi kamp yapar. Onların hobisi ise derelerde altın aramak.
5: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor, hiç bulamadığımız da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor.
3: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve 30 kişilik ekibi hafta sonlarını akarsu kenarlarında kırıntı altın peşinde geçiriyor. Özel eleme düzenekleriyle çalışan ekip yerine göre günde 20 gram altın çıkarabiliyor.
5: Ekibimizin içinde çeşitli meslek dallarından asker, polis, makine mühendisi, esnaf arkadaşlarımız var. Bunlarla zaman zaman toplanıp doğalarda, derelerde keşifler yapıyoruz. Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Dereyi iyi okuyabilmesi lazım. Mesela bir derede altın varsa o derenin her tarafında altın yoktur.
3: Altın avcıları işlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Kimyasal madde kullanmıyorlar. İş makineleriyle doğayı tahrip etmiyorlar. Üstelik kazı yaptıkları yerleri temizlemeden de bölgeden ayrılmıyorlar. Gruba katılan her üyenin ise çok özel bir sorumluluğu var.
5: Çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Mesela ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
3: Grup bu faaliyetin yasal sınırlarına da çok dikkat ediyor. Sit alanlarına ve resmi maden sahalarına kesinlikle girilmiyor. Sadece el emeğiyle yapılan bu arama türünün Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı sunabileceğine inanıyorlar.
5: Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz. Bazen hiç bulamadığımız oluyor. Örnek veriyorum, biz bu işe ilk başladığımız zamanlar ekipçe az kişiydik. Bir yıl boyunca hiç dere bulamadık. Ufacık bir altın bizi sevindiriyordu. Ve daha sonra derelerimiz, daha çok dere keşfetmeye başladık. Daha yüksek veren oranlar bulmaya başladık. Tabii ki hani ekip olarak kalabalık olduğumuz için dolayısıyla keşifimiz de daha net, daha geniş çaplı bir keşif yapabiliyoruz.
3: Doğayı koruyarak hem stres

0: satan hem de ekonomiye katkı sağlayan altın avcıları, gerekli eğitimleri alan herkesi bu hobiyi yapmaya davet ediyor.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, eşsiz doğal güzelliğinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla da hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya her yıl katlanarak devam ediyor. Peri bacaları, sıcak hava balonları ve büyüleyici vadileriyle tanınan Kapadokya, küresel mirasımızla ziyaretçileri geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkarıyor.
2: Özelliklere çok fazla yeraltı şehirleri var, yer altındaki kiliselerimiz var, panoramik manzaralı yerlerimiz var, vadiler var.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.
2: En önemli özelliği Orta Hisar Kalesi. İshak Paşa Kalemiz var. Kızılçukur Vadisi, gün batımı meşhur olan bir yer. Dünyadaki en güzel gün batımı izlenen yer olarak geçiyor zaten. Orta Hisar Kasabası sessiz, sakin, vadileriyle, kiliseleriyle meşhur. Kapadokya'nın nadir destinasyonlarından bir tanesi.
3: Hititlerden Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bölge, ziyaretçilerine adeta açık hava müzesini andıran bir deneyim sunuyor.
4: Kapadokya'nın her köşesine baktığımız zaman farklı bir medeniyetinizi, farklı bir hikaye saklı. Kapadokya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözünü çevirdiği en önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olarak yerini aldı.
3: Kayadan oyma kiliseler, manastırlar, yeraltı şehirleri, taş konakları ve vadiler Kapadokya'nın binlerce yıllık geçmişini bugüne taşıyor.
2: Uluslararası düzeyde en çok tercih eden yerlerden birisi. Yani doğal ve kültürel güzellikleri, geçmişi, tarihi, dokusu, birçok insanın yaşamış olduğu bir yer.
3: Bölgeyi ziyaret eden turistler yalnızca tarihi yapıları gezmekle kalmıyor, geleneksel yaşam kültürünü ve yöresel değerleri de yakından tanıma fırsatı buluyor.
2: Kültürel zenginlikler, yeraltı kiliseleri, yeraltı şehirleri, vadiler, panoramik manzaralı yerler, yani buradan kaleleri panoramalardan izleyebiliyorlar, vadileri izliyorlar. Vadilerde yürüyüş, yani yapılabilecek aslında çok şey var. At biniciliği, ATV sporları, klasik araçlarla turlar, yani Kapadokya'da yapılabilecek şey çok aslında.
1: Tarımsal üretimimize bakalım. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarından Hacuş'a gideceğiz şimdi.
5: Yurdun dört bir yanında üreticiler farklı iklim koşullarının sunduğu avantajlarla tarımsal üretimi sürdürüyor. Her bölge iklimi ve coğrafi yapısına uygun ürünlerle hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlıyor. Türkiye'de sofralara gelen her havucun %70'i Konya'nın Meram ilçesinde yetişiyor. Hasat edilen havuçlar vakit kaybetmeden modern tesislere ulaştırılıyor.
6: Türkiye'nin %70 havuç ihtiyacının karşılandığı Kaşınanı bölgesinde 54 işletme var. Ve günde yaklaşık olarak her işletmede 50 ton havuç işleniyor.
7: Havuç önce ekiliyor. Tabii havuç biraz tarlanın önce iyi hazırlanması lazım. Tarla eğer taşlı olursa, çamur olursa bunların hepsi havucun yetişmesini değiştiren faktörler. Eğer tarla iyi hazırlanırsa, tohum da güzelse havuç kendisi zaten güzel yetişiyor. Öncelikle havuçlarımız 90 ila 120 gün arasında yetişiyor. Bunlar 90 gün olanlar genelde tül altı olan havuçlarımız. Erken hasat ediyoruz. Hasattan sonra makinelerle söküm gerçekleştiriliyor. Depo fabrikalarımıza gelip havuzlarımıza dökülüyor. Havuzlardan da bantlar aracılığıyla yine makinelerimize aktararak büyüğünü küçüğünü ayıracak şekilde işçimizin önüne getiriyoruz. İşçimiz de 5 kilo, 10 kilo ve 20 kilo olarak havuçlarımızı paketliyor.
6: Yaklaşık olarak 2500 ton havucun işlendiği bu işletmelerde paket

0: yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
1: İhracat Bulgaristan'a, Romanya'ya, Gürcistan'a, dünyanın çok ülkesine ihracatımız mevcut. Yurt dışı satışıyoruz. Yurt içinde de yine Kayseri, Balıkesir, Bandırma, buralara satışını gerçekleştiriyoruz. Taşınan bölgesinde 54 adet depo var şu an bildiğimiz. Hepsinde günde 50 ton aşağı yukarı havuç işleniyor. Günde yaklaşık 2500 ton havuç işlediğini söyleyebiliriz bölgenin.
2: Ege'nin bereketli ovasındaysa yazın en serin lezzeti tarlalardan sofralara ulaşıyor.
3: İzmir'de karpuz üretimi Torbalı ve Ödemiş'le birlikte toplam 5 ilçede yapılıyor ve yılda yaklaşık 200 bin ton karpuz üretiliyor. Üretilen karpuzlar ise iç piyasanın yanında aynı zamanda ihraç da ediliyor.
4: Sabah biz 5'te başlıyoruz. Akşam 5-6'ya kadar 10 kişilik ekiplerle çalışıyoruz biz. Günlük siparişe bağlı çalışıp 100 tonla 250 ton arası karpuz sarıyoruz.
5: Çok kaliteli bir lezzeti var. Özellikleri çok var. Hani cilt olarak, deseni olarak. Albenisi var bir kere yani karpuzun. Gelen alıcı yapışıyor yani, alıyor yani. Başka yere gitmez. Dönüp dolaşıp gelir bu karpuzu alır.
6: Örtü altı dediğimiz naylon bu karpuzu hem erken getirir hem bir ayrıca bir aroma, renk, tat verdirir. Erken gelir, kalite yaptırır bu. Biz ondan dolayı örtü altı yaparız buraya. Torbalı'da, Özbey'de.
3: İzmir Torbalı'da yılda yaklaşık 16 bin ton karpuz üretiliyor. Karpuzun azatı Haziran ayı ortalarında başladı. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.
5: Önce kamyonları burada yükleniyor. Alan tüccarlar talabına göre artık nereye gönderiyorsa ondan sonra sevkiyatını yapıyor, gönderiyor. Dış ülkelere gönderiyor, üç ülkelere gönderiyor. Marketlere, büyük marketler ağırlık olarak büyük marketlere gidiyor.
2: Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Gaziantep'te ise buğday hasadı sürüyor.
3: Birçok tarlada aynı manzara, aynı görüntüyle karşılaşmak mümkün. Biçer döverler sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek buradaki buğdayları biçiyor. Ardından onları içerisindeki haznede buğday olarak tekrar kamyonlara yüklüyor.
2: Biçer döverler tarlalarda mesai yaparken üreticiler yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın sevincini yaşıyor.
3: Buğdaylar hasat edildikten sonra kamyonlarla Birecik'te bulunan bulgur fabrikasına taşınıyor.
2: Akdeniz'in sıcak iklimi ise seracılıkta önemli bir avantaj sağlıyor. Antalya'da modern seralarda yetiştirilen biberler özenle toplanarak iç pazarın yanı sıra ihracat için de hazırlanıyor.
7: Antalya yıllık biber üretiminde 800 bin tonu aşan üretimiyle Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.
8: Tek ekim var, bir de çift ekim var genellikle ekilen. Bu çift ekim biberimiz. Daha önce bunun altında tek ekim, çift ekim biberimiz vardı. Ağustos'un 15'inde ektik. Ocak sonunda söküldü. Tekrar bunu Ocak sonunda Şubat'ın biri gibi ekildi.
2: Altın sarısı rengiyle yazın habercisi kayısı da hasat başladı. Dünya kayısı başkenti Malatya'da günün ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler sezonun kayısılarını topluyor.
9: Kayısı başkenti Malatya'da bira bismillah denilip kayısı hasadına başlanıldı. İlk hasat yapılan bölgelerden birisi. Kaledeyiz. Baraj kenarı sıcak olduğu için ilk hasat burada yapılıyor. Ve aşırı sıcağa rağmen kayısı işçileri işte görüyorsunuz yoğun mesaisine devam ediyor. Bizler de bugün mesailerine ortak olacağız.
10: Bu sene maşallah bereketli. Geçen sene Malatya'da kayısı maalesef yoktu.
11: Saat 5'te kalkıyoruz. Gelen başlayana kadar 6, 1'de mola veriyoruz. 2'de yine kalkıyoruz.

0: Mustafa Akşam 4.5-5 Kayısı sofralara gelene kadar ilmek ilmek işleniyor. Büyük bir emek var. İşte buradaki bu aşama da patiğin serilmesi, sergene serilmesi aşaması. Burada 3 gün kurutuluyor. Kurutulduktan sonra artık bu kayısı ihracata hazır bir kayısı durumuna geliyor. Bir ay böyle bu mesai devam edecek.
1: Evet, kayısıya bağlı. Bazen bir ay, bazen iki ay, bir buçuk ay kayısının verimine bağlı.
2: Obasında üreticiler son yıllarda alternatif ürünlere yöneliyor. Kara lahana üretimi de bunlardan biri.
3: Kara lahana Konya topraklarını oldukça sevdi. Bu yıl verimli bir yıl geçiyor. Konya Obası'nda yaklaşık olarak 1000 dekar arazide ekim yapıldı.
4: İlk ektiklerimize tül çekiyoruz. Evet. Üzerine yaklaşık 20 günle 35 gün arası o tül üzerinde duruyor. Evet. Ondan sonra onu kaldırıp çapalamasını yapıyoruz. İçindeki otları, yabani otları, şeyleri topluyoruz. Evet. Ondan sonra sulama ve ilaçlamalara devam ediyoruz.
2: Verimli ovalarda yetiştirilen ürünler hasat edilerek pazarlara gönderiliyor.
4: Ekimi kesimine kadar 120 gün ortalama. Tanesi 1 kilo ile 2,5 kilo arası yetişiyor.
2: Yetiştirilen kara lahanalar iç ve dış pazarda da yerini alıyor.
4: Öncelik Suriye, Irak, Romanya, Arabistan bölgelerine gidiyor.
5: Trabzon'a gideceğiz şimdi. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali başladı. Muhabir arkadaşımız Selman Kutlu da orada, festivalde bizi bekliyor. Hemen sözü ona bırakalım.
6: Teşekkür ederim yayına. Trabzon'da yağmur yağıyor ama meydan dolu. Çünkü Trabzon'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde dördüncüsü düzenlenen Trabzon Horon ve Müzik Festivali renkli görüntülerle başladı. Şu anda gördüğünüz gibi Rusya'nın Vladikavkaz bölgesine ait oraya ait ezgilerle dansçılar o yörenin ezgilerini ortaya koyuyorlar. 4 yıldır düzenleniyor ve tam 11 ülke Trabzon'da 450'nin üstünde dansıyla birlikte. Bu ülkeler arasında İtalya'dan Kolombiya'ya, İran'dan Rusya'ya, Gürcistan'dan birçok ülkeye kadar dansçı burada. Herkes o yöresel kıyafetleriyle gelmiş ve Trabzon halkına o figürleri gösteriyorlar ama yağmur yağıyor ama görüyorsunuz kalabalığı bu güzelliği izliyorlar. Slogan sahasında gerçekten çok güzel. Horonla el ele dünya barışına diye bir slogan var. İranlı o dansçılar da burada. Dünya barışı horonla ve müzikle birlikte el ele olarak dünya barışını istiyorlar ve müzik de horon da bunun bir parçası gerçekten. Gördüğünüz gibi o yöresel kıyafetler, yöresel figürler, güzel görüntüler ama onun yanında Trabzon halkı da gerçekten yoğun bir ilgi gösteriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 4 yıldır düzenliyor bu etkinliği. Dün burada yoğun bir kalabalık vardı. Sadece meydanda değil, buradaki gösteriler ardından fuar alanında akşam da devam ediyor ve onun ardındansa yine konserler var, konserler gerçekleşiyor ve sürekli olarak da bu etkinlik devam ediyor. Yarın son bulacak festival 11 ülke aslında Karadeniz turuna devam edecekler. Buradan Rize'ye geçecekler. 5 günde orada yine aynı festival devam edecek. Tam 11 ülke, kolay değil. Kolombiya'dan gelenler bile var. Aslında en fazla ilgiyi de o Kolombiya'dan gelenler görüyor, o yöresel kıyafetler ama şu anda kameraman arkadaşım Özgür Özdemir size o harika, o Kafkas'a ait o muhteşem görüntüleri size gösteriyor. Gerçekten o küçük yaşlarda başlıyor o Kafkas eğitimi ve gördüğünüz gibi o ayak hareketleri, birbirleriyle uyumu ve tabii ki kıyafetleri harika bir görsel ortaya koyuyor. Çünkü yüz ifadeleri bile aslında çok şey anlatıyor bu dansta. Her hareketin bir anlamı var, her yüz ifadesinin bir anlamı var, her ayak adım atmasının, ayak hareketinin bir anlamı var. Gördüğünüz gibi kuğu gibi hareket ediyorlar ayak hareketleri falan. Yağmur şiddetini arttırdı ama Trabzonlar meydanı terk etmiyor. O harika oyunları ortaya koyuyorlar.

0: Bir an önce İtalya ekibi buradaydı. İtalya aslında çocuklarla katıldı. Onlar da gerçekten çok alkışlandılar. Güzel görseller ortaya koyuyorlar çünkü. Şu anda Özgür size o kalabalığı da gösteriyor. Herkes telefonda bu anı ortaya koyuyor. Evet, şu anda bayanlar var tabii Kafkas'a ait ama birazdan çok daha hareketli görüntüler izleyeceksiniz. O bilirsiniz kılıç hareketleri vardır havada uçan Kafkasçılar. Onlar gelecek sahneye ve kadınların ve bayanların yerini alacaklar. Onlar biraz daha hareketli görseller ortaya koyacaklar ve onu da göreceksiniz. Aslında yayın süremiz yetişirse tabii ki o hareketli, o adrenalin dolu görseli de ortaya koyacağız. Aslında Özgür size gösterse, bakın küçükten yetişen o Kafkasçılar şimdi sahneye girecekler birazdan. Gerçekten o görüntü çok harika oluyor. İzleyeceksiniz birazdan.
1: Bir Kafkas ekibi bizden
0: hemen aslında başlayacaklar.
1: Tekrar kendilerine
0: Kafkas görüntüleriyle sizi aslında kocaman gösterelim. Çoğu başlarında özel kıyafetleri var. Evet, şu anda Özgür size gösteriyor onları. Kafkas görüntülerini.
1: Başka bir ülkeden kalkıp bize yaşatıyorlar. Bir
0: ve Trabzon'da meydana dördüncü düzenleniyor horon ve müzik festivali. Gerçekten 10 bin ülke 450 dansçı. Slogansa çok anlamlı. Horon'la el ele dünya barışına diyorlar. Bu yüzden biz de buradan güzel görüntüleri göstermeye çalıştık. Yağmur devam ediyor ama Trabzonlar meydanı bırakmıyorlar diyelim ve sözü Trabzon'dan size aktaralım.
2: Dün Srebrenica katliamının 31. yıl dönümünü andık. Unutmuyoruz elbette. Hatırlatmaya devam ediyoruz. Bosna Hersek'e gidelim. Bosna Hersek Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti boyunca, yüzyıllarca boyunca varlığını huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürdü. Bugün de hala sokaklarına baktığımızda, camilerinde, kültürlerinde hala Osmanlı'nın ruhu Balkanlar'da yaşıyor. Mostar Köprüsü, Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey Camii, hepsi bunların bir Osmanlı kültürünün mirası. Gezelim Bosna Hersek'i, uzanalım Balkanlara.

0: devam ediyor. Bugünkü durağımız yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan, günümüzde de sokaklarında, camilerinde ve kültüründe yaşatan Bosna Hersek. Sembol yapılarından bir tanesi olan Mostar Köprüsü 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından dönemin ünlü mimarlarından biri olan Mimar Hayrettin tarafından yapılıyor.
1: 20 yaşındayken bu çalışmalara devam ediyor. 9 senesini harcıyor sadece Mostar Köprü'nün yapılması için. O dönemki en büyük Osmanlı'nın bilimi, özellikle matematik ve geometrik bilimi bu köprü üzerinde kullanılacak. Çünkü 456 taştan oluşan bir köprü ve hepsi, bütün taşlar birbirinden farklı olacak şeklinde inşa edilen bir köprü olacak.
0: Nevatra Nehri üzerine kurulan bu köprü yapıldığı dönemde en büyük tek kemerli taş köprü olarak biliniyordu. Gençler de evlilik için, cesaretlerini göstermek için 24 metreden aşağıya Nevatra Nehri'ne atlıyorlardı. Günümüzde de hala bu gelenek devam ediyor ve gençler 24 metreden Nevatra Nehri'ne atlıyor.

Mimar Hayrettin bu çalışmaları bitirdiği zaman sadece 3 gece Mostar'da konaklıyor ve sonrasında Osmanlı'da kendi izlerini kaybettiriyor. Neden diye sorarsanız, kendine güvenmediği için. Genç bir mimardan bahsediyoruz ve şu anda mezarı dahil nerede olduğunu bilinmiyor. Ama Mostar Köprüsü yaklaşık 500 yıl ayakta kalan bir Osmanlı'nın mirası olacak Balkanlar'da.

maalesef 9 Kasım 1993 yılında Hırvat ordu tarafından yıkılıyor. Sonrasında 2002 yılından 2004 yılına kadar hızlı bir çalışmalarla restorasyon başlatıyorlar. 2004 yılında çalışmalar tamamlanıyor ve Mostar Köprüsü yine bizim şu anda Mostar'ın tam ortasında ayakta durmaya başarabiliyor.

0: Mardin'den geldim. Monster Köprüsü'nü ziyaret ettim. Burası çok güzel, tarihi bir yer. Beni etkiledi açıkçası.
1: Türkiye selam olsun Mostar'dan.

Osmanlı'nın Balkanlardaki en canlı izlerinden biri olan Saraybosna'nın kalbi Baş Çarşı'dayız. 15. yüzyılda kurulan bu çarşıda Osmanlı'nın izlerini binalarında, bakırlarında ve camilerinde hala görmekteyiz.

0: Osmanlı kültürünün burada birçok izi var. Gerek camilerde görebiliyoruz, gerek sokaklarda, çarşıda bir sürü kültürel olarak etkimiz var. Birçok Bosna Hersek'te yaşayan Bosnalı vatandaşlar Türkçe anlayabiliyorlar ve konuşabiliyorlar. Bu da Osmanlı kültürünün bir etkisiymiş. Aslında konuştuğumuz kişiler de bunu söyledi.
1: Yani memnunuz onlar geldiği zaman, böyle bir aile, kardeş gibi bir hissi var.
2: Türkiye'den buraya geldiklerinde yabancılık hissetmiyorlar, kendilerini evlerinde gibi düşünüyorlar.
3: Türkçen çok iyi nasıl öğrendin?
1: Yani ben küçükken dili çok sevdiğim için yalnız öğrendim. Sonra zaten burada Yunus Emre Enstitüsü var. Fırsat veriyorlar yani genç çocuklara, işte dil hakkında, eğitim hakkında, oraya da gittim.

0: Çarşı'nın sembol yapılarından bir tanesi olan Sebil'in önündeyiz. Peki bunu özel yapan nedir? Bunu da Muamera'ya soracağız. Muamera, bu Sebil'i özel yapan nedir?
1: Sebil aslında Osmanlı zamanında meydan anlamına geliyor. Baş çarşıya giren tüccarlar için en önemlisi sular Sebil'in etrafında bulunduğu için biraz soluklansınlar, biraz elini yüzünü yıkasınlar ki temiz bir şekilde çarşıya girebilmeleri için. Biz bazı zamanlarda diyoruz ki tam İstanbul'un Eminönü'nü temsil eden ya da Bursa'yı temsil eden bir simgesi olarak Balkanlarda veya Avrupa'da.

0: Filistin ikonik sembollerinden bir tanesi de bu çeşmeler. Sağ taraftan içerseniz Bosna'ya tekrar geliyorsunuz. Sol taraftan içerseniz de Boşnaklı biriyle evleniyorsunuz.
1: Boşnaklar güzel insanlar. Hem ahlaken hem yani kültürlerini beğendim. Gerçekten çok iyi insanlar. Zaten Türk kültürüne çok benziyorlar falan. O yüzden Bosna'ya bir kere gelmiştim. Bu ikinci gelişim. O yüzden bundan da içiyorum yani. Bosna'ya tekrar gelme çeşmesinden de içiyorum. Bayağı güzel yani.
2: Şu an 10. falan oldu.
3: Sağdan içiyoruz. Sağ istiyoruz. Umarız olur.
2: Ben de istiyorum ama Boşnak illaki olmak zorunda ama Boşnak olsa iyi olabilir.
0: Sen o zaman içmeye devam et gidene kadar.
2: Aynen, ben niyetim Boşnak'tan ziyade geri şey kalanı.
0: İçmeye devam ediyorsun.
1: Ya çok susadım ya.
0: Hani niyetim başka bir şey değil yani.
1: Olabilir.

0: Mostar'ı gelmemiştim, Mostar'ı gezmemiştim, orayı gezdik. Ama Sarajevo, Gradačac, Tuzla, oraları gezmiştim. Bosna güzel, sevdiğimiz bir yer. Evde gibiyiz.
1: Zaten 500 yıl burada Osmanlı kalmış, biz aynız. Hiç fark yok.
2: Neredeyse burada evinizde gibi mi hissediyorsunuz?
0: Tabii ki. Çünkü anlaşabiliyoruz. Dil yakın, kültür yakın. Kültür çok yakın. Yani buradaki çarşı Türkiye, İstanbul'da herhangi bir çarşı gibi. Kapalı çarşı gibi. Ondan evde gibiyiz. Değil mi kızım?
1: İstanbul'da geliyorum, buraya aynısı. Hiç fark yok.

0: Gazi Hüsrev Bey tarafından yaptırılan bu cami Kanuni Sultan Süleyman zamanında 16. yüzyılda yaptırılıyor ve şu anda minarelerinde hala İslami sancaklar dalgalanmaya devam ediyor. Bu camide hala İslami sancaklar dalgalanmaya devam ediyor. Ne söylemek istersin?
1: Evet, bu bizim için çok önemli. Burada Boşnakların, Müslümanların var olma sebebinden bir tanesi bu bayraktır. Aynı zamanda bu bayrak Rumeli sancağın bayrağıdır. Yani Osmanlı'dan kalma. Ve sadece Saraybosna'da değil, aynı zamanda bütün Balkanlarda bu Rumeli sancaklardan görebilirsiniz. Özellikle İslamiyet Birliği'nin olan binalarda, kurumlarda, vakıflarda bu sancakları görebilirsiniz. Tabii ki söylememize gerek var mı bilemiyorum ama Boşnakların gönülde ve kalbinde en fazlası bu bayrak, gönüllü olarak. Ve bütün bayramlarda, bütün bizim sevinçli an günümüzde biz bu bayrakla bu eğlenceyi açıyoruz.

0: altından akan berrak bir su ve yanında da yüzyıllara meydan okuyan bir tekke. Şu anda Blagay Tekkesi'ndeyiz. Bu tekke Osmanlı zamanında yapılmış ve dervişlerin eğitim ve ibadet için kullandığı tasavvuf merkezlerinden bir tanesi. Günümüzde de hala ayakta kalmaya devam ediyor.
1: Boşnaklar için en kutsal olarak bildiğimiz bir yerdir. Çünkü İslamiyet'in ilk geldiği noktasıdır. 15. yüzyıldan sonra daha Osmanlı askerleri buraya Fatih Sultan Mehmet daha fethetmeden önce Alpelenler gelip bu dinimizi burada yaymaya başlıyorlar. Hala Mayıs ayında ikinci haftasında 24 saatte zikir yapılma noktası en büyük dünyada Blagay'dır. Burada tek kapanıyor ve sabah saatlerde Mevlüt'le başlayarak bir etkinliğimiz var. 24 saat boyunca burada zikir yapılıyor.

0: karşımızda gördüğünüz gibi en eski Osmanlı şehitlik bulunmaktadır. Sağ tarafta olan bizim Bosna Savaşı'nda ait 92-95 yılların arasında kurduğumuz şehitlik aslında anlamlı bir yerde. O dönemde savaş başladığı zaman açık olan bir alanda kuruluyor. Maalesef çocuk parkı alanında kurulacak.
1: Birçok dinden ve kültürden insanlar Bosna için savaştılar, birlikte vefat ettiler, şehit oldular ve şu anda da beraber yatıyorlar.
0: Aynen, aynen öyle. Bizim az önce dediğim gibi komşuluk duygumuz çok yüksek.

Bir noktada burada farklı mezarlıkları da görüyorsunuz. Yani sadece Müslüman toplumundan değil ama onlarla birlikte o dönemde mücadelesini birlikte sürdükleri zamanda aynı şu anda şehit düştükleri zamanda da komşuluk yapıyorlar birbirine bağlı olarak.

birçok medeniyetin ve birçok kültürün bir arada yaşadığı Bosna Hersek'te bir tarafımızda camilerde ezanlar okunurken diğer tarafımızda kiliselerde çanlar çalıyor ve burada insanlar barış içinde yaşamaya devam ediyor.

0: içten yükselen bir ateş. Sönmek için değil, tutuşmak için var. Yiğitlik, bir milletin kalbi gibi aynı anda çarpar. Ve gerektiğinde sokaklara dökülür sessizce. Sonra yiğit düştüğü yerden kalkar. Selalar inerken şehrin üstüne ağır ağır, karanlık bir gölge yürür meydanlara. Ama bir şey olur o gece. Korku kalabalığın kalbinde eriyip susar. Bayraklar rüzgarı yalnız bırakmaz o an. Her evden bir ses, her sokaktan bir adım çıkar. Adı konmamış bir cesaret büyür içeride. Hiç hesap yapmadan yürür insan. Demir kuşların gölgesi düşer şehirlere. Tank sesleri yankılanır taş duvarlarda. Ama başka bir ses daha yükselir o gece. Siz dik durun yeter ki. Biz ölümüne, ölümüne.
1: Siz dik durun yeter ki. Biz ölümüne, ölümüne.
0: Ezanla karışan, kalpten gelen bir kararlılık. Düşmek vardır o yolun sonunda. Ama geri dönmek hiç yoktur akılda. Karanlık ne kadar büyürse büyüsün, o gece yazılan şey bir tarih değil sadece. Bir milletin kendine dönüşüdür.
2: Yiğit düştüğü yerden kalkar.
3: Rem. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmektedir. Çalışıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak...

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Trafikte tehlikeli araç kullanan aday sürücüler için yolun sonu göründü. Kuralları çiğneyen acemi sürücülerin ehliyetleri artık geçici olarak geri alınmayacak, doğrudan iptal edilecek. Trafik güvenliğini arttırmak amacıyla hazırlanan 30 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile birlikte yollardaki aday sürücüler için kurallar ve cezalar çok daha sıkı hale getiriliyor. Normal süreçlerde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ihlaller, aday sürücüler söz konusu olduğunda doğrudan belge iptaline yol açacak. Meclise sunulan teklife göre aday sürücüler drift yapmaları, makas atmaları veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemeleri halinde ehliyetlerini tamamen kaybedecek. Daha önce yönetmelikle uygulanan bazı cezalar da artık kanun kapsamına alınıyor. 2 yıllık deneme süresindeki aday sürücüler 75 ceza puanını aşmaları veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaları halinde ehliyetlerini kaybedecek. Ayrıca ölümlü kazaya sebebiyet vermek, kırmızı ışık ihlali ve hız sıkıntısı da belge iptaline yol açacak. Ehliyeti iptal edilen sürücüler sıfırdan sürücü kursuna kayıt yaptırıp sınavlara yeniden girmek zorunda kalacak. Düzenleme Türkiye'deki 3,5 milyona yakın aday sürücüyü doğrudan ilgilendiriyor. Yeni kanun teklifiyle trafikte caydırıcılığın arttırılması ve oluşan hukuki boşlukların tamamen giderilmesi hedefleniyor.

0: Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 16'ya yaklaşırken kabine toplantısının gündemine bakalım. İki haftalık aranın ardından yarın toplanacak kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Toplantıda ana gündem başlığı ne olacak? Zirveden çıkan mesajlar nasıl değerlendirilecek NATO Liderler Zirvesi'nden kabine toplantısında? Bakalım.
1: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Kabine iki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk günü iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak kabinede ana gündem başlığı ise Ankara'da 36. düzen.

0: Nenen NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları olacak. Başkan Erdoğan, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere zirve marjında birçok liderle ikili görüşme gerçekleştirdi. Liderlerle kurulan diplomatik ilişkiler, alınan kararlar, yapılan işbirlikleri kabine toplantısında değerlendirilecek. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın temasları da masada olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in diğer ülkelerin savunma bakanlarıyla savunma alanındaki işbirliği çalışmaları ile ilgili imzalanan mutabakatlarda istişare edilecek. Ayrıca NATO zirvesi sırasında ateşkesin bozulduğu ABD-İran savaşı da toplantıdaki kritik başlıklardan biri. Savaşın yeniden ateşkese dönmesi ve kalıcı barışın sağlanması için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının da son bulması ve Karadeniz güvenliğinin sağlanması için yapılabilecekler de masada olacak. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye süreci değerlendirilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadan silah bırakma sürecine dair topladığı son raporlar masada olacak. Mecliste çıkması beklenen yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalarda gelinen son durum istişare edilecek. Belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına da ayrı parantez açılacak. Ve ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarında gelinen son nokta mercek altına alınacak.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma töreninin yıl dönümünde kürsüdeydi. Yasal düzenlemeler için bu ayı işaret etti Hatimoğulları ve Temmuz ayının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
2: Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa, kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı.
3: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere dair konuştum. Siyasi partilere seslendim.
2: Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Bu kapıyı daraltmayalım, bu imkanı ertelemeyelim. Demokratik siyasetin önünü sonuna kadar hep beraber açmayı başaralım.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz 2025'te düzenlediği silah yakma törenine yıl dönümünde konuştu.
2: Ateş yakıldı ve silahlar ateşe atıldı. O ateş ölümü, çatışmayı, şiddeti tarihe havale eden bir ateşti. Bundan sonra hiçbir anne evladını kaybetmesin.
3: Hatimoğulları yasal düzenlemeye dair mesajlar verdi.
2: Temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce beklentiye olumlu yanıt verecek şekilde çıkmasını sağlayalım ve yolumuzda daha iyi bir şekilde ilerleyelim.
1: Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında bugün hayatını kaybetti. Katar'da da 4 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir başsağlığı mesajı paylaştı.
0: Katar'ı Arap dünyasının ve Orta Doğu'nun en aktif ülkelerinden birine dönüştürdü. Babasından darbeyle aldığı tahtı 18 yıl sonra oğluna gönüllü olarak devretti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti.
4: Bu ayrılık niye? Filistinliler neden bir araya gelip pozisyonlarını birleştirip dünyaya uzun zamandır beklenen bir çözüm sunmuyorlar?
0: Vefat haberini Katar Emirlik Divanı duyurdu. Eski emirin uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ülke genelinde de 4 günlük resmi yas ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eski Katar emirinin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Çok kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı. Erdoğan, başbakanlığı döneminde eski Katar emiriyle de uluslararası alanda birlikte mesai yaptığını kaydetti. Katar emirine ve Katar halkına başsağlığı diledi.

0: Yaklaşık 18 yıl Katar Emiri görevini yürüten Şeyh Hamad, doğalgaz gelirlerine dayalı ekonomik dönüşüm, altyapı yatırımları ve aktif dış politika hamleleriyle ülkesini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür hale getirdi. Katar dış politikadaysa özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli krizlerde arabuluculuk girişimleriyle öne çıktı. Uluslararası diplomatik temaslarda etkin rol üstlendi. Şeyh Hamad, Arap dünyasında Filistin davasına en çok sahip çıkan liderler arasındaydı.
1: Öncelikle Filistinliler arasındaki, ikinci olarak da Araplar arasındaki bölünme, Filistin davasına İsrail'in tekrarlanan saldırganlığından daha fazla zarar vermiştir.
0: Şeyh Hamad döneminde Katar, Aralık 2010'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan ilk Arap ülkesi oldu. Şeyh Hamad, 25 Haziran 2013'te emirlik görevini oğlu Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretti. Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü iktidar devirlerinden birine imza attı.
2: Jandarma Genel Komutanlığı'nın kırsal alanlarda güvenliği sağlamak için kullandığı fotokopan sistemleri rekor bir başarıya daha imza attı. Teknolojik takip sayesinde yurt genelinde arama kaydı bulunan 1847 şüpheli işte bu sistem sayesinde kıskıvrak yakalandı.
0: Jandarma ekiplerinin kırsal alanlarda ve stratejik noktalarda gece gündüz yürüttüğü teknolojik denetimler aralıksız devam ediyor. Dağlık ve ormanlık bölgelere gizlenen harekete duyarlı sensörlere sahip fotokopanlar, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu. Yapılan açıklamaya göre bu görünmez muhafızların aldığı anlık görüntüler ve merkezi sistemlerle entegre çalışan yapay zeka desteği sayesinde 1847 kişi yakayı ele verdi. Fotokapanlar sadece terör ve kaçakçılıkla mücadelede değil, yasa dışı avlanma, orman yangınlarının önlenmesi ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında da etkin rol oynadı. Bu kapsamda kritik geçiş güzergahlarına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü cihazların sağladığı anlık istihbarat sayesinde operasyon sürelerinde de asgari seviyeye inildi. Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitlerinin hızla yapıldığı belirtilirken, aklarında yasal işlemler başlatılan şahısların adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. Kırsal bölgelerdeki emniyet kuşağını en üst seviyeye çıkaran bu teknolojik adım, vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir güvence sağladı. Ayrıca jandarma ekiplerinin önümüzdeki dönemde kritik bölgelerdeki fotokapan sayısını daha da artıracağı ve denetimleri sıklaştıracağı ifade edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık ipler belki de kopma noktasına gelmiş durumda. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla yine ticari bir gemiye uyarı ateşi açtı. Washington yönetimi ise İran'ın bu hamlesine yine sert karşılık verdi. Şimdi İran'ın güneyindeki çok sayıda kentten patlama seslerinin duyulduğu belirtildi gece boyunca. Ortalık şu an sessiz gibi ama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da sabah saatlerinde İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
3: İran Hürmüz'de ticari gemiyi hedef aldı. Boğazı kapattığını duyurdu. ABD hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar yeniden şiddetlendi.
4: Onlara çok sert vurduk ve bence onları 20'ye 1 yendik. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 kez vuracağız.
3: ABD ve İran arasındaki kırılgan süreç gece saatlerinde kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasa dışı geçiş yollarını kullandığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye ateş açtı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Kıbrıs bandralı geminin motor bölümü isabet aldı. Gemide yangın çıktı. Mürettebat gemiyi terk etti. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yapıldı. ABD bu olayı bahane olarak kullanırsa sonuçları ağır olur mesajı da verildi.

0: ABD'de İran'ın hamlesine karşılık olarak hava saldırısı başlattı. 3 saldırı dalgası düzenlendi. Bender Abbas, Sirik ve Buşehir başta olmak üzere özellikle güney bölgeler ve Hürmüz çevresindeki kentler vuruldu. Çok sayıda kentten peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran devrim muhafızlarına ait radarlar, füze sistemleri ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. Saatler sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların bittiğini duyurdu. Güvenlik tehdidi yine bölge ülkelerine sıçradı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan füze gönderildiği iddia edildi. Tahran yönetiminden geri adım atmayacağız mesajı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadan açıklama yaptı. Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçekler kapınızı çalıyor ifadelerini kullandı.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çok yakın isimlerden biri olan Senatör Graham 71 yaşında bugün hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir açıklama var bu konuyla ilgili. Başsağlığı mesajları da var. Bu arada Graham uzun süredir zaten Türkiye karşıtı politikalarıyla biliniyordu. İsrail'e desteğiyle biliniyordu. Aynı zamanda İran'a saldırıların fikir babası olduğu söyleniyordu. Ukrayna ile bir görüşme gerçekleştirmişti Zelenski ile geçtiğimiz gün. Ardından bugün de ölüm haberi geldi.
2: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
3: İsrail'in Washington'daki en büyük destekçisiydi. ABD başkanını İran'a saldırıya ikna eden isimlerden biriydi.
2: Dua ediyorum ve umuyorum ki 2026 yılında İran'ı yeniden büyük yapacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki, Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Graham'ın ofisi duyurdu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Graham'ın ölümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Hayatım boyunca tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi. Graham ölümünden bir gün önce ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti. Bu ziyarette Graham Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı konusunda Beyaz Saray ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Graham İsrail'e sarsılmaz desteğiyle biliniyordu.
2: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur. Kendilerinden beklenenin çok ötesine geçiyorlar. Onlardan istediğimiz her şeyi ve hatta daha fazlasını yapıyorlar.
3: İsrail'in Gazze'deki soykırımına da açıkça destek veriyordu Graham. Hatta İsrail'in Gazze'de nükleer silah kullanması çağrısında bulunmuştu.
2: Pearl Harbor olayından sonra bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda Almanlar ve Japonlarla savaşırken Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin.
3: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden ismin Lindsey Graham olduğu aktarılmıştı. Graham, İran Devrik Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi de destekliyordu. İran Devlet Televizyonu Graham'ın ölümünü İran halkına armağan etti.
4: Lindsey Graham'ın cehennemin dibine gitmesini diliyorum. Amerika'nın savaş yanlısı ve İran karşıtı senatörünün ölümünü büyük İran milletine armağan ediyorum.
1: Vietnam'da ise turistik bir eğlence kabusa dönüştü. Hintli turistleri taşıyan sürat teknesi alabora oldu ve 15 kişi o kazada hayatını kaybetti.
0: Tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı. Hintli turistlerin tatili faciayla sona erdi. Kabusun adresi Vietnam. 32'si Hintli turist, 3'ü mürettebat,

0: Kıyıdaki görüntüler de korkunçtu. Bilinç kaybı yaşayanlara ilk müdahale iskelede yapıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Teknenin devrilme sebebi araştırılıyor.
1: Bugün kardeşimin Vietnam'da bir tekne kazasında beklenmedik şekilde öldüğü haberini duyduk.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla konuşulan görüntüler bunlar. Bugün boyunca ulusal bir parkta bir bizon kendisinde güvenli mesafeyi aşıp yaklaşan bir kişiyi, yaşlı bir turisti havaya fırlatıyor. Görüntüler ekranlarınızda, ABD'de bir ulusal parktan ekranlarınıza geliyor. Her yıl milyonlarca doğa tutkunu işte bu parkları ziyaret ediyorlar. Fakat bir ihmal işte. O güvenli mesafeden biraz daha fazla yaklaşarak fotoğraf çekmek isteyen bir kişi fark ediyor bizon. Ve hızla yaklaşarak o yaşlı adamı havaya fırlatıyor. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli bir kovalamacının ardından turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırlıyor. 2 metreden fazla yaklaşık. Havaya savrulan turist ağır yaralanırken dehşet anları da bir diğer fotoğrafçının kamerasına yansıyor. Karadeniz sahillerimize sıklıkla Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri İHA'lar vuruyor. Yetkililere bildiriliyor bu konu. İşte güvenli şekilde imha sağlanıyor. Fakat Sakarya'da bir vatandaş sahilde gördüğü insansız hava aracını yapay zekaya sorarak onun tehlikeli olmadığı kanısına varıyor. Bunda tehlike yok cevabı veriyor yapay zeka. Bu yanıtı alınca da bu aracı İHA'yı yükleniyor. Bir kamyonet yardımıyla evine götürüyor ve evinde sergiliyor.
3: Sahile vuran İHA'yı görünce merakına yenik düştü. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına İHA'nın fotoğrafını yükledi. Bomba yok yanıtını duyunca aracına yükleyerek evine götürdü.
4: Bir tane Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk.
3: Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi Camitepe mahallesi sahilinde 11 Temmuz'da meydana geldi. Sabah eşi ve torunuyla gezintiye çıkan 63 yaşındaki Ali Çabuk, kıyıda denizden karaya vurmuş bir İHA gördü.
4: Çok şahane. Her şey yerinde. Şu an uçar vaziyet. Çok yeri de sağlam gibi bir şey. Baktık denizin kenarına, İHA yanaşmış. Drone mu diyeyim artık, ne diyeyim. Neyse baktık ona, hemen karaya çektim ben de. Karada hemen cep telefonundan yapay zekaya sordum. Orada bana direkt ben Rusya'dan geldiğini söyledi, yazdı. Ve içinde bomba olmadığını, o zaman biz arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve. Ondan sonra da muhtara söyledim. Muhtar da dedim ki böyle böyle bir İHA buldum. O da jandarmaya haber verdi.
3: Merakına yenik düşen Çabuk, 15-20 kilogram ağırlığındaki hava aracını eşi ve torununun yardımıyla arazi aracının bagajına yükleyerek evinin yakınına götürdü.
4: Ya çift silindirli güzel motoru vardı.
5: Hızaladınız mı abi?
4: Tabii canım, karıştırdım. Ben motoruna uğraydım. Ya ön tarafa karışmadım hiç. Onlarla çünkü orada akü vardı. Neyse içinde benzin, tank, her şey vardı. Oraya pek ellemedim. Ben motora baktım. Motor benim ilgimi çekti. Güzel motoru vardı.
3: İhbarın ardından bölgeye jandarma, bomba imha uzmanları sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan ekip İHA'da patlayıcı olmadığını tespit etti.
4: Jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım. Yani bir tane de yapmam böyle bir şey. Direkt ben jandarmaya haber vereceğim. Bir tane Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk.
3: Üzerinde patlayıcı bulunmayan İHA detaylı inceleme için jandarma ekibince teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kocaeli'nde bir camide, caminin avlusunda alkol alıp uygunsuz hareketler sergileyen genç bir çifti uyarıyor imam ve saldırıya uğruyor. Saldırı caminin güvenlik kamerasına da yansıyor.
6: Cami avlusunda alkol alıp uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli kendisini

0: uyaran imama saldırdı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Yatsı namazı öncesi alkol alıp uygunsuz davranışlar sergileyen genç çifti cami imamı Ömer Kahvecioğlu ikaz etti. Burası cami avlusu, yaptığınız hoş değil diyerek uyarıda bulunan imama gözü dönmüş saldırgan acımasızca saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen imam kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak isteyince dehşetin boyutu daha da arttı. Bir süre sonra araya çevredekiler girdi ve saldırgan engellendi. Hastaneye kaldırılan cami imamı darp raporu alıp şikayetçi oldu.
1: Kendilerini ikaz ediyor. Diyor ki burası bir cami avlusu. Burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil. Bunun üzerine şahıs Ömer hocamıza saldırıyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor kolunu ısırıyor.
0: Yaşananlara sosyal medyadan tepki yağdı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
2: Bugün İstanbul'da Fatih'te İETT otobüsüyle bir ambulans çarpıştı. Ambulansın devrildiği o kazada 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı. Ambulansın içindeki yaralı da dahil. Kaza anı kameralara yansıdı.
3: İETT otobüsünün çarptığı ambulans devrildi. Kaza İstanbul Fatih'te yaşandı. İETT otobüsü yan yoldan gelen ambulansla çarpıştı. Kazada hasta taşıyan ambulans çarpmanın etkisiyle devrildi.
4: Yolda gelirken
5: evet.
4: Işık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çarptı, direkt araba vurdu ona.
3: Ambulanstaki 3 sağlık çalışanı ve bir hastayla otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
2: Yine İstanbul'da bu defa Beylikdüzü'nde bir trafik kazası. Aşırı hızlı olan bir araç park halindeki otomobile çarpıyor ve aracın yanında oturan 6 kişi yaralanıyorlar. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri var.
3: Alkollü direksiyon başına geçti. 6 kişiye dehşeti yaşattı. Kaza İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olan bir araç kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı. O sırada aracın yanında duran 6 kişi çarpmanın şiddetiyle savruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü sürücü gözaltına alındı.
2: Tokat'ta bundan 8 yıl evvel kaybolmuştu. 3,5 yaşındaki bir bebek Evrim Atış. Bir daha da haber alınamamıştı. Dosya da kapatılmıştı. Şimdi küçük Evrim'in bu şüpheli kayboluşu dosyayı yeniden açmaya sevk etti. Soruşturma yeniden başlatıldı. Şimdi elde edebilecek yeni bilgiler, yeni bulgular doğrultusunda o dosyaya kaldığı yerden devam edilecek.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların tozlu raflardan indirilmesi yönünde başlattığı çalışmaya her gün bir yenisi ekleniyor. 8 yıl önce 3,5 yaşındayken kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Evrim Atış'ın dosyası da yeniden açıldı. Küçük Evrim 2018 yılının Temmuz ayında Tokat'ın Turhal ilçesi Yeni Su köyünde annesi tarafından kardeşiyle birlikte bırakıldığı yayladaki çadırın önünden kaybolmuştu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri küçük kıza ulaşabilmek için aylarca dağ taş dolaştı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış verdikleri çelişkili ifadeler sebebiyle tutuklandı. Baba Atış kızının traktör kazasında hayatını kaybettiğini ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürdü. Mezar açıldı ama içinde küçük Evrim yoktu. Anne Dilek ve baba Burhan Atış bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Evrim'in dosyası ise şüpheli kayıplar arasında yerini aldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yıl sonra dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma, mevcut delillerin yanı sıra elde edilebilecek yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda kaldığı yerden devam edecek.
2: Antalya'da bir çocuk bir bezi yakıyor, sonra o bezi balkondan aşağı atıyor. Aşağıda da bir mobilya atölyesi var. Mobilya atölyesine denk geliyor o bez, yanan bez. Büyük bir yangın çıkıyor. Mahallede de paniğe sebep oluyor. İtfaiyenin müdahalesiyle neyse ki söndürülüyor.
0: Çocuğun tehlikeli oyunu dükkanın yanmasına neden oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde oyun oynayan çocuk bezi yaktı, sonra da evlerinin balkonundan attı. Yanan bez apartmanın altındaki mobilya atölyesinin yakınına düşünce iş yerinde yangın çıktı. Mahallede büyük panik yaşandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle binaya sıçramadan söndürüldü. Çocuğun yanan bezi balkondan atması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Akla gelen başa gelir değil mi? Gerçek olmuş İstanbul'da. Bir adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle doktora gidiyor, ısrarcı bu konuda. Ve yapılan incelemede adamın kulağından canlı bir kelebek çıkıyor.
5: Geldi, kulağında bir şey oynuyor dedi. Ben dedim herhalde bir kir var, o oynuyor. Böcek olabilir dedi.
3: Böcek değildi ama kulağından canlı kelebek çıktı.
5: Benim için çok ilginç bir hastaydı. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
3: Böylesi bir vakaya doktor bile ilk kez rastladı.
5: Kulaktan çıkardık ve camdan serbest bıraktık onu.
3: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yaşındaki adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.
5: Şikayet hissettikten sonra sen ne diyorsun? 5-6 saat sonra geldi bana. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
3: Yapılan incelemede yanılmadığı anlaşıldı. Kulağının içindeki kelebek canlıydı.
5: Hareket ediyor, rahat çıkabilecek pozisyondaydı. Küçük bir aletle çıkarttık, hasta da rahatladı. Tabii biz de hayret ettik.
3: Adamın kulağından çıkarılan kelebek doğaya bırakıldı.
5: Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça oraya işitme kaybına sebep olmuyor.
2: Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Saadettin Saran ve televizyoncu Ela Rümeysa Cebeci. Haklarındaki iddianame tamamlandı. Her iki isim için de en az 10 yıl hapis cezası isteniyor iddianamede.
7: Film repliği savunması ikna etmedi. Fenerbahçe eski başkanı Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci için istenen ceza belli oldu. Savcılık iki ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alınmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birden fazla kez ifade vermiş, 4 ayını cezaevinde geçirdikten sonra tahliye edilmişti. İş insanı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Saadettin Saran ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İki isim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturmanın 18 Aralık 2025 tarihinde Kanarya Kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başladığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ilerleyen safhasında Cebeci'nin telefonunda Saadettin Saran'la yaptığı uyuşturucu madde kullanımı teminiyle ekibine ilişkin çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
8: Yerlemeyecek hesabımız yok.
7: Hazırlanan iddianamede iki ismin arasındaki WhatsApp konuşmalarına da geniş yer verildi. Mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine ilişkin iradeyi de ortaya koyduğunu belirtti. Dosyaya giren yazışmalarda Cebeci'nin "bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde" dediği, Saran'ın ise "öyle yok bende" cevabını verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise Cebeci'nin "E hani ekmiştin, artık serbest oluyor, yasa tasarısı hazır, sana demiş"

0: geçtim. Hemen dik bence, hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için dediği, Sara'nın ise ben Escobar mıyım nereden bulayım diye karşılık verdiği yer aldı.
1: Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır.
0: Uyuşturucu testleri de pozitif çıkan ikilinin telefon yazışmalarına yönelik film repliği ve alkolden bahsediyorduk şeklindeki savunmaları savcılığı ikna etmedi. Savcılık Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi.
2: Vücudumuzda dönem dönem bazı değişiklikler olabiliyor. Bunları yorgunluğa bağlayabiliyoruz. İşte bazı bir takım işte değişikliklere, hava değişikliklerine bağlayabiliyoruz. Bir vatandaş, Serhat Yıldırım isimli bir vatandaş da vücudundaki değişiklikleri bunlara yordu. Fakat yorgunluk zannettiği durum bayılmayla sonuçlandı. Korkunç gerçeği de hastanede yapılan tetkikler sonrasında öğrendi.
3: İşe gittiğimde ortaya çıktı. Yani ansızın durduk yere bayıldım.
0: Bayıldı yorgunluktandır dedi. Gerçekse hastanede ortaya çıktı. Beynindeki damar yumağı az daha hayatına mal oluyordu.
3: Sonra işte gözümü açtığımda hastanedeydim.
0: 39 yaşındaki Serhat Yıldırım çalıştığı sırada aniden bayıldı. Gözlerini hastanede açtı. Bayılmalarını ve baş ağrılarını uzun süre yorgunlukla strese bağladı. Ancak gerçek çok daha ciddiydi. Yapılan tetkiklerde beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı.
3: İlk başta ben bunu şey zannettim. Hani işten dolayı, yoğunluktan dolayı yorgunluk olarak düşündüm. Arkadaşıma sorduğumda arkadaşıma dedi ki Serhat dedi ansızın dedi gözlerin kapandı, ağzından köpük gelmeye başladı ve şey yani titremeye başladım. 3 defa MR çekildim, 2 defa tomografi çekildim. Ondan sonrasında safarı yanına çağırdı. Serhat dedi ki beyninde de damarda dedi bir gelişme var. O da diğer damarlara etki yapıyor ve de onların yumak olmasına sebep oluyor. Ve de bu damarın dedi alınması lazım.
0: Uzmanlara göre bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde hayati tehlike oluşturan beyin kanamasına yol açabiliyor.
4: Yumaktaki problem şu, çok yüksek basınçlı atar damar kanının hızlı bir türbülansla dönmesi. Bu birçok soruna yol açabiliyor. Hem etrafını rahatsız ederek epilepsi gibi, bayılma gibi şikayetlere, görme bozukluklarına, hareket bozukluklarına yol açabiliyor. Hem de daha kötüsü o basınçlı olan kanın açılmasıyla şiddetli beyin kanamalarına yol açabiliyor ve çoğu hasta maalesef beyin kanaması oluşunca tanı alıyor.
0: Sağlığına kavuşan hasta ise yaşadıklarından önemli bir ders çıkardı. Uzmanlar da erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak yılda en az bir kez düzenli sağlık kontrolü yaptırılması çağrısında bulundu.
3: Bir sağlık sıkıntısı varsa işte demesin, işte yorgunluktandır veya işte gelip geçicidir falan gibi düşünmesin. Hemen anında hastanesine görünsün.
4: Nasıl ki aracınızı muayeneye götürüyorsunuz, nasıl ki evinizdeki elektronik cihazlar bakım görüyor. Lütfen sağlığınız için kendinize zaman ayırın. 2 yılda bir, yılda bir hekimlerin kontrolüne gidiniz.
2: En fazla sahtekarlık yapılan ürün, tahşiş yapılan ürün herhalde zeytinyağı olabilir. Şimdi bu defa da Ayvalık ismi üzerinden tüketicinin güveni istismar ediliyor. Çünkü Ayvalık zeytinyağı en kaliteli zeytinyağlardan biri olarak kabul ediliyor. Şimdi Ayvalık adıyla da satılınca doğal zeytinyağı olduğu kanısına varıyoruz. Bazı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağı çıkmış. Üstelik o firmaların gerçekte sızma zeytinyağının kalbi olan Ayvalık'la hiçbir ilişkilerini olmadığı da ortaya çıkmış. Ayvalık yazınca bir nebze inanıyorsun. Ayvalık bu diyorsun. Ayvalık'ın da çok güzel. Hakikisini bulursam niye almayayım?
0: İşte asıl marifet orada başlıyor. Çünkü hakikisini bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ambalajın üzerinde Ayvalık yazıyor ama ne içindeki yağ Ayvalık'tan ne de saf zeytinyağı.
5: Zeytinyağı alırken ambalajın üzerinde bulunan Ayvalık ibaresi tüketicide kalite ve güven algısını oluşturuyor. Gıda sahtekarları ise işte bu güveni fırsata çeviriyor. Bölgeyle ilgisi olmayan ürünleri Ayvalık ismiyle satışa çıkarıyor.
6: Ayvalık'ın yıllardan beri bize getirdiği bir kalite güveni var. Bu güveni kullanan bir gıda terörizmi var karşımızda.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son taklit ve tahşiş listesine zeytinyağındaki hileleriyle iki firma daha girdi. Ayvalık Gurme markasıyla satılan natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Üstelik yapılan incelemeler firmanın ayvalıkla ilgisi olmadığını, İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı.
6: Tohum yağları ayçiçek yağı, soya, kanola, pamuk gibi ürünlerden elde edilen yağlar aslında. Buradaki üreticinin amacı tamamen ekonomik.
7: Ayvalık'ta oğlum getirmiş, çok güzeldi. Hatta bana yedik yani. Zeytinyağını seviyoruz.
0: Dededen toruna 1994 markasıyla satılan New Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı isimli üründe de aynı hile tespit edildi. Üstelik bu firmanın da yine Ayvalık'la bağlantısı yok. Firma Rize merkezli.
8: Bütün gıdalarda oynadılar. Yani bütün gıdaların DNA'sını bozdular. Bunları bize yedirebiliyorlar yani. Ben görmüyorum.
5: Peki tüketicinin bu ayvalık zeytinyağı da altında kurulan oyunu anlaması mümkün mü?
6: Yağın donması, bardakta donması, rengine bakarak anlaşılması gibi çeşitli uygun olmayan analiz yöntemleri yapılıyor. İleri laboratuvar testleri burada kesin doğrulama olarak karşımıza çıkabiliyor.
0: Uzmanlar alışveriş yaparken etiket bilgilerinin ve üretici kaydının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.
6: Coğrafi işaret kontrolü tüketici tarafından yapılmasını aslında bekliyoruz.
0: Tüketici şüpheli bir ürünle karşılaştığında ihbar için tek bir telefon yeterli.
6: Alo 174 güvenilir gıda hattımız var. Biz bu şüphelerimizi bir şikayet olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletebiliriz.
7: Aslında üzerine yazan hiçbir şey artık bize güven vermiyoruz. O kadar sahtekar var ki artık neye nasıl güveneceğimizi bilemiyoruz.
2: Yaz ayları geldi, hava sıcaklıkları gitgide artıyor. Çocuklarda özellikle sıcak çarpması vakaları da daha sık görülmeye başlandı. Çok sayıda başvuru var hastanelere. Uzmanların da uyarıları var.
9: Yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayla birlikte sıcak çarpması vakalarında artış var. Bu durumdan özellikle en çok çocuklar etkileniyor.
10: Çünkü çocukların ısı regülasyon mekanizmaları henüz tam gelişmemiş durumda. Cilt bariyerleri henüz yeterince olgunlaşmamış durumda. Ve sıvı tüketimi ebeveyn kontrolünde, yetişkin kontrolünde, kendi sıvı ihtiyaçlarını kontrol edip alma konusunda henüz yetersizler.
9: Çocuklarda sıcak çarpmasının birçok belirtisi var.
10: Özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar.
9: Peki sıcak çarpmasında ilk müdahale nasıl olmalı?
10: Hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketiminin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir. Çünkü sıcaklık artışı vücutta hipertermi diye tabir ettiğimiz 40 dereceye aşan vücut ısılarına ulaşabilir.
9: Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.
10: 10 ve 16 saatleri arasında güneş ışınlarının en dip geldiği saatlerde dışarıya çıkmamak önerilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bu saatlerde dışarıya çıkıyorsak da mutlaka önlemler alınmalıdır. Bunlar uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması, şapka kullanılması, şapkanın renginin açık olması, çeperinin geniş olması, yüzü, boynu gölgede bırakacak şekilde ayarlanması gerekir.
2: Sıcaklar için uyarıyor uzmanlar, özellikle sıcak çarpması için, çocuklar için, yaşlılar için. Hafta sonu hava güzel, meteorolojinin uyarıları var Güneydoğu'da ve güneyde hava sıcaklıklarının biraz daha artacağı yönünde. Marmara bölgesi için ne söyleniyor? Bugün hava bahar günü gibi İstanbul'da, dolayısıyla herkes sahillerde. Hasan Zahit İzmir'de bizi bekliyor, tarihi yarımadaya dönüyoruz Boğaz'a.
11: Merve Türkay, teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul'da hava sıcaklığını öncelikle söylemem lazım. 30 derece bir havadan bahsediyoruz. Tabii yaklaşık bir saat önce 30 dereceydi. En son baktığım zaman 29 dereceyi gösteriyordu. Oldukça güzel bir hava hakim. Tarihi yarımadadaydık ancak şu anda kameraman arkadaşlarımla birlikte Bebek sahile geldik. Burasının cıvıl cıvıl olduğunu söylemek istiyorum. Bebek Parkı, Bebek Sahil, buradan Aşiyan'a kadar, hatta tüm Sarıyer sahili boyunca oldukça hareketli ve ciddi kalabalığın hakim olduğunu söylemem lazım. Şimdi bir yandan aktüel kamerada Furkan arkadaşım var. Drone'da ise kameraman arkadaşım Burak Keskinci var. Şimdi aktüelden drone görüntülerine bir geçelim. Sizlere Bebek sahilinin bir son durumunu göstermek istiyorum. İfade etmiştim, oldukça kalabalık bir alandayız şu anda. Özellikle bu saatlerde yoğunluğun çok daha fazla olduğunu ifade etmek istiyorum ve bir yandaysa işte kameraman arkadaşım Burak Keskinci'nin o güzel drone görüntülerini ekranlara getirmeye çalışıyor.

0: görüyoruz ki özellikle sahil hattına baktığımız zaman bakın ciddi bir kalabalığın olduğunu ekranlarımıza, izleyicilerimizin ekranlarına getiriyoruz. Tabii özellikle Boğaz Hattı pazar gününü değerlendirmek isteyen binlerce kişinin buluşma noktası olduğunu söyleyelim. Tarihi yarımada dedik ve diğer o buluşma noktalarından bir tanesi ise şu anda bizim bulunduğumuz Beşiktaş Bebek sahili. Bakın bu noktada yine denize giren insanların da olduğunu ifade etmem lazım. Tabii burada da ilginin oldukça fazla da olduğunu söylemeliyiz. İşte burada güzel havayı fırsat bilen İstanbullular özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren sahile akın ettiğini ifade etmem lazım. Kimi buraya baktığım zaman yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Kimi deniz manzarasına karşı bu noktada ailesiyle birlikte kamp sandalyelerini getirmişler, buraya meyvelerini getirmişler, tabaklarını getirmişler ve oldukça güzel, keyifli vakit geçiriyor. Kimi güneşleniyor, kimi ise burada yalnız başına. Şimdi örgü öğren bir hanımefendiyi de görüyorum. Tabii sahil boyunca oluşan yoğunluk aslında gün arttıkça çok daha fazla ilerlediğini ifade etmem lazım ki burası Bebek sahili. İstanbul'un en güzel lokasyonlarından, noktalarından biri olduğunu söylemem lazım. Tabii Boğaz'ın serin esintisi ve güneşli hava özellikle sıcak havadan da bunalan İstanbullular için, İstanbul'da kalanlar için adeta doğal bir kaçış noktası olduğunu ifade etmem lazım. Bir yandan çocuklar burada parkta oyun oynuyor. Bisikletleri şu anda görüyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi, her saat ve dakika olduğu gibi koşu yapanlar da bu noktada. Tabii evcil hayvanlarını gezdirenler de Bebek sahilinin en renkli görüntülerinden birini oluşturduğunu ifade etmem lazım. Kafeler ve restoranlara da şu anda ben bu noktanın hakimim, oldukça görebiliyorum. Oldukça dolu olduğunu ifade etmem lazım. Yüksek doluluk oranına ulaştığını söyleyebiliriz. Tabii hatta öyle ki bazı işletmelerde yer bulmakta da zorlanan vatandaşların da olduğunu söyleyelim ama bu noktaya gelenler daha çok ailesiyle birlikte bu yeşilliğin altında vakit geçirmek isteyen insanların olduğunu ifade etmemiz lazım. Tabii İstanbul'un farklı ilçelerinden değil, aynı zamanda özellikle yerli turistlerin ve yabancı turistlerin de pek çok burada kalabalık oluşturduğunu, Bebeği tercih ettiğini görebiliyoruz. Birçok turist hatıra fotoğrafı çekiyor. Tekne turlarına da bir yandan katılmıyor. Ve tabii ki sahilde fotoğraf da çekiliyor. Çok fazla burada aslında sosyal medya içerik üreticisinin de olduğunu ifade etmem lazım. Sosyal medyaya içerik üretenler de yine aynı şekilde buradan manzaranın tadını çıkarttığını ifade etmemiz lazım. Tabii bunca yoğunluk olduğunu ifade edelim. Biz buraya Beşiktaş Akaretler'den geldik. Yaklaşık 45 dakikalık bir yol sürdü. Hem hafta sonu hem hava güzel. Ancak işte bu yoğunluk da maalesef trafiği de beraberinde getirdi. Bebek ve çevre yollarda araç trafiği de zaman zaman durma noktasına geldiğini de ifade etmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci drone görüntüleriyle size Bebek Parkı'ndaki o yoğunluğu gösterdi. İstanbul'un o güzel manzarasını, güzel Bebek sahilleri izleyicilerimizin ekranlarına getirdik. Tabii ki hava güzel. Günlerden pazar bu şekilde yoğun olması çok normal ve buradaki insanlar da oldukça güzel ve kaliteli zaman geçiriyor diyelim. Sözü Beşiktaş Bebek sahilden stüdyomuza bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de sözü Beşiktaş Bebek sahilden alalım, Trabzon sahile uzanalım. Çünkü Trabzon'la Rusya limanı arasında uzun süredir beklenen zaten düzenli Roro seferleri başlıyor. İşte o seferlerle birlikte iki ülke arasında, Türkiye ile Rusya arasında hem ticaret hem de lojistik faaliyetlerin yeni bir ivme kazanması hedefleniyor.
2: Çok bekleniyordu. Şimdiye nasip oldu. Umarız ki her şey güzel olur.
3: Deniz taşımacılığında yeni ticaret hattı açılıyor. Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında Roro seferlerinin yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerine ivme kazandıracak seferler başlıyor. Roro seferleriyle Karadeniz'de taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısı aralanacak.
4: Trabzon ile Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında uzun süredir beklenen o Roro seferleri artık başlıyor. Seferlerdeki amaç ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.
2: Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli.

0: Bir liman ve özellikle özel bir liman kent.
1: Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte Trabzon'un Karadeniz'deki stratejik lojistik konumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.
2: Seferleri yapacak olan geminin adı ise Şampiyon Trabzonspor. Geminin özellikleri ise 49 standart tır ve 52 araç kapasitesine sahip ve 450 yolcu da alabiliyor.
0: Şoför arkadaşlarımız seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ama daha önce denenmiş olan Seabridge gemisindeki gibi sadece yolcu alımı olmayacak.
1: Seferlerin 4 günde bir gerçekleşmesi planlanıyor.
3: Ankara'da yaşayan Ayfer Bozkurt isimli vatandaşımız çocukluğundan beri bir resim tutkunu. Yokluklar içinde saçından fırça yapmış, kömürlerden boya yapmış. Şimdi artık şalvarlı Picasso olarak tanınıyor. Bugünse eserleri sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
4: Resim tutkusu sınır, engel, imkansızlık tanımadı. Ankara'nın bir köyünde fırça yerine saçını kesen, boya yerine odun kömürü kullanan bir kadının azmi, onu tüm dünyanın tanıdığı bir sanatçıya dönüştürdü. O sanat dünyasının şalvarlı Picasso'su Ayfer Bozkurt. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Tekke köyünde yaşayan Ayfer Bozkurt, çocukluğundan beri içinde büyüyen resim aşkını hiç kaybetmedi. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Köy işlerine koşturdu. Ama elinden kalemi, fırçayı hiç düşürmedi. Öyle ki imkansızlıklar içinde kendi malzemelerini bile kendisi üretti.
5: Ocakta yaktığımız odunların kömürlerini siyah beyaz olarak kullanıyordum. Yani elimde olan malzeme oydu. Fırçam tükendiğinde ise saçlarımdan keserek ucuna ekleyerek devam ediyordum.
4: Kaderi 2026 yılında köye gelen bir okul müdürünün evindeki duvar resimlerini fark etmesiyle değişti. Hayatında hiç sergi görmemiş olan Bozkurt ilk sergisini kendi eserleriyle açtı. Sergisine yöresel kıyafetleri ve şalvarıyla katılan köylü kadının kübik tarzı gazetecilerin dikkatini çekti. Ve ona o meşhur lakabı kazandırdı.
5: Bunlar kübik bir çalışmalara benziyor. Picasso'nun kübik tarzına. Sana biz şalvarlı Picasso diyelim diye. O zaman benim lakabımı öyle taktılar ve öyle kaldı.
4: İlk sergisinin ardından azmeden Bozkurt, yarım kalan eğitimini de tamamlayarak dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirdi. Bugüne kadar tam 11 kişisel sergiye imza atan şalvarlı Picasso, şimdilerde tuvale döktüğü duygularıyla hem sanatseverleri büyülüyor hem de öğrencilerine umut ve ilham aşılamaya devam ediyor.
5: Serüvenimi çok seviyorum. Buralara gelebilmek, bu imkana ulaşabilmek bence bir nasip meselesiydi. Olduğu yerde kalmaktan ziyade onu deneyimlemek istiyorsak eğer güzel bir şeyler hissediyorsak onun peşinden yolculuğa devam etmek lazım.
3: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız.

görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Bu kez roller değişti. Yavrularıyla ilçe merkezine inen anne ayı bir evin bahçesini mesken tuttu. Misafirlikten dönen ev sahipleri bahçede ayı ailesini görünce araçlarından inemedi. Evlerine girebilmek için ayıların ayrılmasını dakikalarca bekledi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuk Su Milli Parkı'nda bir ayının komik anları kameraya takıldı. Çeşmeden su içmeye çalışan ayı musluğu ağzıyla açmayı başardı. Ancak suyun aniden akmasıyla ürken ayı görenleri gülümsetti. Kocaeli Derince'deki Kaşıkçı köyünde ise bir elektrik direğindeki leylekleri gözlemleyen vatandaşlar uzun süredir yuvaya ebeveynlerin gelmediğini fark etti. Sahipsiz kalan yavrular için harekete geçildi ve durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi 4 leylek yavrusuna yardım eli uzattı. Yavrular bulundukları yerden güvenli şekilde alınarak bakım ve kontrollerinin yapılması için merkeze götürüldü. Yer çekimine meydan okuyan canlılar onlar. Namı diğer kayaların usta tırmanıcıları. Ancak bugün onlardan biri nadir rastlanabilecek bir noktada yansıdı kameraya. Tunceli Ovacık Karayolu'nda seyir halindeki Hasan Önkibar isimli vatandaşın önüne dev cüsseli bir dağ keçisi çıktı. Karşılaşma sürücüyü de heyecanlandırdı. Hemen kayda girdi cep telefonu kamerası. Dağ keçisi aracın önünde bir süre ilerledi. Ardından da koşar adımlarla sarp kayalıkların yolunu tuttu. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı. Dağ keçileri Elazığ'da da gösterdi kendini. Üstelik bu defa ailece. Golan kaplıcalarına gitmek üzere yola çıkan bir aile dağ keçileriyle karşılaştı. Anne dağ keçisi iki yavrusuyla birlikte gezintideydi. Dağ yamacında dolaşan hayvanları fark eden aile araçlarını durdurarak o anları kayda aldı.

0: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir okulun bodrum katına giren sansar veteriner ve itfaiye ekibince yakalandı.
1: Alaplı Belediyesi'ne gelen ihbarda bir sansar ihbarı aldık, okula girmiş. Belediye olarak önce itfaiye ekibi gitti, sonra da veteriner hizmeti olarak biz gittik. Sansarımızı aldık, şu an doğa korumaya götürmek üzere arabaya koyacağız. Şu an sansar durumu gayet iyi, bir sıkıntı yok. Yapılan kontrolden sonra doğaya geri salınacak.
0: Sağlık kontrolü yapılan sansar doğaya bırakılmak üzere doğa koruma ekiplerine teslim edildi. En nadir görüntülerden birisi Iğdır'dan geldi. Doğada zor görülen Kafkas kelerleri görüntülendi. Ağrıdağ eteklerindeki lav kayalıklarında yaşayan kelerler havaların ısınmasıyla kayaların üstünde güneşlenirken kayda alındı. Günün en anlamlı görüntüleri ise Erzurum'dan geldi. Horasan ilçesinde bitkin halde bulunan genç Gökdoğan, yaklaşık 3 haftalık tedavisinin ardından doğaya salındı.
2: Şimdi de Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak Köyü'ne gideceğiz. İç Anadolu'nun bereketli topraklarında yer alan bu köyde yaşamın temelini tarım ve hayvancılık oluşturuyor.

Toprağın bereketi, alın terinin değeri ve yıllardır değişmeyen yaşam kültürü. Rotamızı köye çeviriyoruz. Yozgat'ın Boğazyan ilçesine bağlı Çakmak Köyü'ne konuk olduk. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte Anadolu'nun üretim hikayesine ortak oluyoruz. Hazırsanız Şehre Yakın başlıyor.

0: Sofralara ulaşan bir şeker büyük bir emekle, sabırla, bekleyişle devam ediyor. Arkasında bin bir türlü bir emek de var. Yanımda Zafer Tuncay var. Burada yıllarınızı verdiniz bu topraklara. Neler, nasıl geçiyor günleriniz?
1: Vallahi bizim günlerimiz bu aylar Mayıs, Nisan ayından başlar bir tempo. 12. ayın 1'ine kadar bu tempoyla devam ediyoruz. Tabii buğday hasadımız biraz erken. 8. ayın 20'sinde biçime başlarız. Ama pancar 12. ayın 30'una kadar son gün yani bizde. O güne kadar biz aynı tempo devam.
0: Peki şu anda pancarda nasıl bir aşama var şu anda? Neler yapıyorsunuz bu mevsimde?
1: Bu mevsimde sulama, gübreleme, ilaçlama. Bazı bölümlerde mantar hastalığı diyor, kök hastalığı diyor, kurt hastalığı diyor. Onlarla mücadele ediyoruz. Ondan sonra tabii sulama. Bunun için canı su.
0: Yeni mi ektiniz bunu? Ne zaman ekiliyor şimdi pancarlar?
1: Bu Nisan'ın 15'inden başlar. Bizim burada biraz risklidir Nisan'ın 15'inde ekmek. En güzel 23 Nisan'dan sonra. Yani bizim burada havanın malum rüzgarımız, donumuz, ayazımız çok oluyor. Onun için biz bunu 25 Nisan'da ekeriz. Bazıları erken ekenler.

0: var. Mesela riske atıyor, kendine atıyor mesela. Adam diyor erken alacağım, 10 alacağım mesela, hesabını yapıyor dekarda.
1: Peki pancarın takibini nasıl yapıyorsunuz şimdi Çakmak Köyü'nde? Toprak verimli.
0: Günlük burada olduğumuz için yani bakıyoruz, bir yerde geziyoruz. Mesela bu hattı dizdiğimiz zaman, vana çevirdiğimiz zaman bir tane bir değişik bir şey görüyoruz. Mesela yaprağı şöyle sönmüş. Şöyle yani, iner aşağıya.
1: Böyle indiği zaman mı verimsiz
0: hastalık oluyor? Hastalık var bunda diyoruz. Hastalık var. Bak çekiyoruz onda. Ne hastalık? Gidiyoruz daireye. Bizim ekim dairesine. Pancar dairesine. Diyoruz ki böyle bir hastalık var. Bu nedir? Adam burasını kemirmiş. Kurt var diyor. Mesela burasını kemiriyor, yiyor. Bazıları da tabii bu köstebek dediğimiz, onlar da çekiyor da onların farkındayız. O diyoruz ki bu zararsızdır. O yiyeceğini yiyor.
1: Peki kaç dönümlük bir arazi var burada yani?
0: Şimdi biz 100 dönüm ekiyoruz.
1: Neler söyleyeceksin? Nasıl burası?
2: Çok iyi.
1: Çok güzel. Seviyor musun burayı?
2: Hı hı.
1: Peki en çok neyini seviyorsun Çakmak Köyü'nü? Ne seni mutlu ediyor buraya geldiğinde?
2: Pancarlar.
1: Pancarlar. Başka?
2: Doğa.
1: Doğa. Peki buraya geldiğin zaman senin ne hissediyorsun?
2: Mutluluk.

0: köyün bir meydanı, her meydanın kendine ayrı bir hikayesi var. Bizler şu anda Yozgat'ın Boğazen ilçesine bağlı Çakmak köyündeyiz. Mahalle sakinleri ise burada işte mahalle meydanında bulunan o köy kahvesinde birliği, beraberliği paylaşıyor hep birlikte. Tabii çok kıymetli bir şey. Bu kültürün hala yaşatıldığını bilmek de ayrı bir mutluluk veriyor insana. Neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi biz sabahleyin saat 10 gibilerde geliriz buraya arkadaşlar, hep birlikte toplanırız. Çayımızı içeriz, muhabbet ederiz. Herkes işine gider, işinden tekrar gelir buraya. Camiye gideriz, camiden tekrar geliriz. Hayatımız öyle geçiyor, çalışıyoruz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Haber.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çin'i tayfun vurdu. Barajı yıkan sel yılan çiftliğini su altında bıraktı. Yüzlerce yılan firar etti.
5: Ay ya, ay ya, ay ya, ay ya.
4: Çin'i günlerdir etkisi altında.

0: Kınadan Maysak Tayfunu ülkenin güneyinde hayatı felç etti. Tayfunun yol açtığı sel ve taşkınlar geniş çaplı yıkıma neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti.
1: 3 gün 2 gece boyunca mahsur kaldık. Sadece kuru gıda ile hayatta kaldık. Başlangıçta dış dünyayla bir şekilde iletişim kurabildik. Ancak sonra telefonlarımız kapandı. Sonunda kurtarma ekiplerinin geldiğini görünce sanki eve dönüş yolunu bulmuş gibi hissettik.
0: Guangxi bölgesinde etkili olan sel, Liulin Barajı'nın çökmesine yol açtı. Yıkılan baraj başka bir felaketi tetikledi. Bir yılan çiftliğinin su altında kalması sonucu, aralarında güçlü zehriyle ün salan kobralarında bulunduğu 900 yılan çiftlikten kaçtı. Firar eden sürüngenler çiftliğin yakınlarındaki Dengvei köyünü istila etti. Yollar ve caddelerin sel nedeniyle suya gömüldüğü köyde yılanlar sokaklarda yüzdü. Evlerin balkonlarına tırmanmaya çalıştı. Bazı kişiler kaçan sürüngenleri ağıyla toplamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Bir köy sakini yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sürüngen istilasının ardından köyde acil durum ilan edildi. Eyalet düzeyinde ise alarm verildi. Panzehir stoklarında artışa gidildi.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Balık tutarken çaya düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşıyla birlikte Şırnak Beytüşşebap'tan geçen Habur Çayı'na balık tutmaya gitti. Genç o sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir arama kurtarma botuyla su üstü ve su altı dronlarıyla arama yaptı. 4 dalgıç da çayın içinde gence ulaşmaya çalıştı. 25 yaşındaki gencin yakınları Erkan Sak'tan gelecek haberi bekliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
1: Benim de kendime göre bütün hayat boyu 40 seneye yakın bir dönem oldu. Hep bir hesabım oldu. Bu arkadaşlarımızı öyle esrarengiz açılan, kapanan, kapılar gibi kapıları olan, delhizlere taşıyabileceğim, hususiyle bazı hususi müesselerden gelen kimselerin ele geçmemeleri için, geçip de üniversitede yükselirken önüne engellerin çıkmaması için, mülkiyede önüne engellerin çıkmaması için, adliyede önüne engellerin çıkmaması için, bir gizli kapıyla sıvışıp içine girecekleri tüneli olan bir ev yapmak isterdim.
2: Adeta tezgah gibi işler bu evler. Bir medrese gibi işler, bir mektep gibi işler.
0: Bu arkadaşlarımızın bir rahat dönemde çok önemli bir misyon eda edeceklerine de inanıyorum.
3: Dinsel akımların hepsi laikliğe karşı görünmüyor.
4: Beceremediniz, artık bırakın manşetini, bu millet unutmadı ve unutmayacak.

gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. Ortada bırakın hukuku çiğnemeyi, bırakın suç işlemeyi, çok açık ve net bir şekilde ihanet vardır.

0: sadece yaşananları kaydetmez. Kimin sahi olanın yanında durduğunu, kimin gerçeği perdelemeye çalıştığını da hafızasına kazır. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda milli iradeyi hedef alan her müdahalenin öncesinde benzer bir tablo vardı. Henüz tanklar sokaklara çıkmadan, henüz millet iradesine doğrultulan namlular görünmeden, henüz silahlar ateşlenmeden zihinleri teslim almaya çalışan bir propaganda dalgası devreye giriyordu. Gazete manşetleri hazırlanıyor, ekranlar aynı dili konuşuyor, topluma aynı mesaj veriliyordu. Çünkü darbeler yalnızca kışlalarda planlanmıyordu. Algılar da yönetiliyor, böylece kamuoyu hazırlanıyordu. FETÖ medyası kurduğu yayın organlarıyla yalnızca haberi üretmedi. Algı üretti. Operasyonlara zemin hazırladı. Kamuoyunu yönlendirdi. Devlet kurumlarını hedef gösterdi. Henüz soruşturmalar başlamadan karar verdi. Henüz mahkemeler konuşmadan hüküm dağıttı. Medyayı psikolojik harekatın en etkili silahlarından biri haline getirdi. Örgütün ekranlarında yayımlanan dizilerden gazete manşetlerine, televizyon programlarından köşe yazılarına kadar uzanan geniş propaganda ağı, yapılacak operasyonların, hedef alınacak isimlerin ve oluşturulacak algının taşıyıcısı oldu. 28 Şubat'ta vesayet odaklarına destek veren söylemler, seçilmiş hükümete yönelik çağrılar ve yıllar sonra ortaya çıkan bütün deliller hemen hepsi tek bir gerçeği gösteriyordu. Bu yapı medyayı habercilik için değil, örgütsel hedefleri doğrultusunda yönlendirme ve operasyon üretme amacıyla kullanıyordu. Asıl hedefse çok daha büyüktü. Devletin reflekslerini zayıflatmak, toplumsal güveni sarsmak, milli iradeyi itibarsızlaştırmak ve uygun zamanı geldiğinde yıllarca hazırlığı yapılan büyük hamleyi hayata geçirmek.
1: Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
2: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne.
3: Yok, arabaya koyacağım seni.
4: Benim ayağımı nasıl?
3: Evet, tamam oğlum, arabaya koyalım da gidelim.
5: İnsanlar yerlerde. İnsanları vuruyorlar abi. İnsanları vuruyorlar.
6: Ben Erzurumluyum. Mene Hakkı'nın torunuyum. Şehit onlara geldim.
7: Elin üstünde
8: oturuyorum.
9: Haçlıların oyununa geliyorsunuz. Başka kimsenin değil.

0: Konuşan yurtta su üretiyor. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçmış durumda.
1: Ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber, ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacağım. Milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz.
2: 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'nda temeli atılan FETÖ, 70'li yıllarda birbiriyle yardımlaşan dini bir grup, 80'lerde sağ-sol çatışmalarının gölgesinde gençler için güvenli adres olarak gösterilen bir cemaat, 90'larda dünyaya yayılan bir hizmet hareketi, 2000'li yıllara gelindiğinde ise devletin tüm kademelerine yayılmış bir yapı olarak ortaya çıktı.
3: Biz anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talipine. Bu deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağım planlamış insanım.
4: Evet. Sizlerin yaşındayım. Beni yolumdan alıkoymak isteyen gafillerin laflarını nazar dikkate almadım. Bildiğim hak yolda yürüdüm. Sizler de öyle yapacaksınız. Bu akşam buraya gelene kadar takip edildiğiniz doğru. Okulunuzda takip edildiğiniz doğru. Devlet memuriyetine intisabınızda yakın takiplere alındığınız doğru. Dosyalara işlendiğiniz doğru. Ama bütün bu doğruları sanki bir yalanmışçasına alıp bir kenara itebilecek bir doğru, Allah'ın inayeti tecelli etti. Dikkatle dinleyiniz. Huruç harekatı başladı. Türkiye yeni bir yola girecek inşallah.
5: İnşallah.
6: İnşallah.
2: Bir istihbarat örgütünü aratmayacak kadar gizliliğe dikkat eden, Takiye'yi ise sızma ve ele geçirme stratejisi olarak kullanan bu karanlık yapı nihai oyuna hazırlanıyordu. Kirli emellerine ulaşmak için belirledikleri tarih ise 15 Temmuz 2016'ydı.
7: Allah onların evlerini ateşler salsın. Yuvalarını yıksın.
8: Mezunluk yeşilliği atış yapıldı.
7: Birliklerini bozsun. Duygularını sinelerinde bıraksın.
9: Anne. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
7: Önlerini kessin.
10: İnsanları vuruyorlar abi.
7: Bir şey olmaya imkan vermesin. Kahru perişan eyle. Kim olursa olsun. Bağışlayın. Zırvasından zirvesine kadar. Hepsini yerin dibine batır Allah'ım.
2: ...15 Temmuz darbe girişiminden 56 yıl önce. Tarih 27 Mayıs 1960. Cumhuriyet tarihinin ilk askeri kalkışması o gün yaşanmıştı. Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesi unutulmayacak bir kara leke olarak kazındı tarih sayfalarına. Ve o yıllarda Edirne, Kırklareli gibi illerse Fethullah Gülen'in imamlık yaptığı duraklardı. Ancak icra ettiği bu görev onun için bir amaç değil, araçtı aslında. O, oyun kurucu olmak istiyordu.
11: Bağışlayın, sizi biraz hafife almışım. Ben sizi sıradan bir hoca olarak tahlil etmiştim. Dergi içeriğindeki Arapça kökenli

0: kelimelerle asıl maksadı çok iyi gizlemişsiniz. Muhteşem bir kolaj. Muhteşem bir kamuflaj.
1: Dinle rabıtanız zayıf olmasına rağmen bir uzman gibi değerlendirmişsiniz ergimizi. Tebrik ederim.
0: Ortaklarımın her hamlesini iyi analiz ederim. Sizin elinizde din anahtarı var. Benimkinde de para. Bu iki anahtarla birlikte büyük işler yapacağız.
1: Amerikalı dostlarımıza sizin hakkınızda ilettiğim olumlu dönüşlerin ne kadar isabetli olduğunu yorumlarınızdan anlayabiliyorum. Yakında Türkiye'de sermaye el değiştirecek. Biz zaten kendimizi ukbaya adamışız. Parayla pulla işimiz olmaz.
2: Bu benim son ümit ordum. Eğer bu da kendine düşeni yapmazsa oturup bir yarım asır daha gözleri yumurtaya dikip sancıyla beklemek icap edecek. Tam bir 50 sene. Ona da ne benim ömrüm ne de benim gibi pek çokların ömrü yeter.
3: Bu asıl niyetini aklından hiç çıkarmayan Fethullah Gülen'in siyasi hayatı ve yurt dışıyla ilk teması, 1963 yılında yaşam bulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer almakla başlayacaktı.
4: 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır.
3: 1970'lerin sonunda çıkarttığı ilk dergiyle de niyetini açık etmeye koyulacaktı. Sadece bir dergi adı olarak bilinen o kelime asıl niyetin şifresiydi gerçekte. Sızıntı.
5: Böyle ciddi cirmi olmayan, el avuca gelir bir şey olmayan, ismi olmayan, fakat güneşi çeyresini çevirdiği zaman güneşi hemen bağrında aksettiren öyle bir sızıntıydı, yani öyle bir reşaydı. O mülazaya bağlıydı.
3: İzmir merkezli Türkiye Öğretmenler Vakfı tarafından yayın hayatına sokulan Sızıntı dergisinin başyazarı Abdülfettah Şahin mahlasını kullanan Fethullah Gülen'in ta kendisiydi. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül cuntasına şüpheye mahal bırakmayacak derecede yazılarıyla destek veren de oydu. Öyle ki başyazarlığını yaptığı Sızıntı dergisinde milli iradeye müdahale gerçekleşmeden 15 ay önce asker başlıklı bir yazı kaleme alarak darbe çağrısı yapmıştı. Onun süngüsü 100 defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti diye başlayan ifadelerle dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e övgüler dizen Fethullah Gülen, "Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan yüce başa binlerce selam" diyerek darbe beklentisini haykırıyordu. 12 Eylül'den bir ay sonra yine aynı dergide Son Karakol adlı yazıyla darbeye alkış tutup cuntacıları imdada yetişmiş Hızır'a benzetiyordu.
6: Ta 1966-67'lerden itibaren Kestane Pazarı'ndan başlayan süreçle beraber özellikle oluşturulmuş ve orada beyinleri yıkanan, işte başlarındaki kocalarına körü körüne ölümüne bağlanan bir nesil yetiştirildi ve o nesil aslında bir manada koca dedikleri adama değil, yurt dışından bağlantıları olan bir istihbarat örgütüne olan bağlılıktı. Ki oradan yetişen o nesli harap ettiler. O harap ettikleri nesille de hem 17-25'i hem de 15 Temmuz'u bu milletin başına bela ettiler.
7: Darbelerden yararlanma süreci 27 Mayıs 1960'tan itibaren başlatmamız

0: gerekiyor. Çünkü o dönemde işte asker FETÖ elebaşı ve o süreçleri, darbe süreçlerinin nasıl kullanılabileceğini görüyor. Tamamen siyasetçileri kötüleyen, darbecilerin ne kadar iyi bir iş yaptığını söyleyen ve dolayısıyla da aslında darbeyi meşrulaştıran, darbenin iyi bir şey olduğunu söyleyen bir yerde duruyor.
1: Fethullah Gülen'in başyazarlık yaptığı dergi, popüler bilim üzerinden dini bir hava oluşturarak dindar halk nezdinde kendine bir yer ediniyor. Bir taraftan da askeri okullara, polis kolejlerine yerleştirdiği öğrenciler vasıtasıyla devlete sinsice sızmaktaydı.
2: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, ta ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma, geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır, mutlaka riayet edilmesi lazım.
3: Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal meselelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.
4: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: FETÖ'nün hızla yayıldığı zaman dilimleri darbe dönemleriydi. 80'ler, 90'lar sızmakla, birikmekle, güç toplamakla geçti. 28 Şubat 1997'ye gelindiğinde ise örgüt aksiyon halini almıştı artık. Öyle ki postmodern darbeyle düşürülen Erbakan hükümetine FETÖ elebaşı "beceremediniz, çekin gidin" bile diyebilmişti.
2: Belki günümüzdeki idareciler kendilerinden beklenen performansı, insaflı konuşmaya çalışıyorum, ortaya koyamadılar.
5: Yani bugünkü iktidar sahipleri.
2: Bugün Türkiye'yi idare edenler gerekli performansı ortaya koyamadılar zannediyorum. Başarılı olamayınca bir Hazreti Ebubekir, bir Ömer bin Abdülaziz edasıyla en azından birkaç defa yapmışlardır. Minbere çıkmış demişlerdir ki bu ağır yük, bunu biz götüremiyoruz. Biz bunu size devrediyoruz. Halk alsın, kime verirse versin. Bu çok anlamlı bir cumhuriyet anlayışıdır, bir demokratik anlayışıdır. En azından bu kadar sorumluluk altında nerede bulunduğunu, ne yapmakla karşı karşıya kaldığını idrak etmeli, onun şuurunda olmalı. Ve demeli ki ben ayrılayım ve yardımcı olayım. Türkiye'de siz nasıl bir idare istiyorsanız onu teşkil edin ve milleti idare edin.
5: Ama görünen emaneti sizin değilinizde pek geri vermeye niyetli olmayan bir iktidar var bugün.
6: Biz bunları 28 Şubat'taki manşetlerinden, aynı zamanda 28 Şubat'taki ihanetlerinden de tanırız. Bakın, atıyorum o başlıklardan. "Beceremediniz, artık bırakın" manşetini bu millet unutmadı ve unutmuyor. O ihaneti, o hançeri, 28 Şubatçılarla yapılan o işbirlikçi tavrı bu millet unutmadı ve asla unutmuyor.
2: Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerce belki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini, anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahası ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Biraz evvel arz ettiğim mülazalar açısından herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanlara

0: elinde olsa bir gece hızlıca bir baskınla gelirler, hatımlarını bertaraf eder, onun yerine otururlar. Evet, kuvvet ellerinde, kuvvet ellerinde olduğu halde, fakat çok mantıki davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar.
1: Gerek 28 Şubatçıların bakışı ve amaçları, gerek FETÖ'nün amaçladığı noktanın aynı olması. Yani siyaset yapan muhafazakar kesimin ve mütedeyyin insanların tasfiye edilmesi ve siyaseten yok olmalarının sağlama amaçlaması hem 28 Şubatçıların hem de Fethullahçı yapının en önemli amacıydı.
2: Refah ve Doğru Yol Partisi tarafından kurulan 54. hükümetin postmodern darbeyle devrilmesiyle ANAP, DSP ve DTP ortaklığıyla 55. hükümet kuruldu. Azınlık koalisyonunun yer aldığı hükümete CHP de dışarıdan destek verdi.
3: 55. Cumhuriyet Hükümeti biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bulunmaktadır.
2: Gülen örgütünün medya organı Zaman Gazetesi ise cuntacıların tayin ettirdiği darbe hükümetini hayırlı olsun manşetiyle karşıladı.
4: Siyasi güçlerle, siyasi kuvvetlerle de belli bir ölçüde bize %100 ters olan insanlarla açık bir diyalog olmasa bile onlarla da böyle çatışmamalı. Bu insanlarla çatışmadan, onlarla aramızdaki farklı müşterekler ortaya koyarak o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence.
2: Biraz asker ruhluyum diye kendini tasvir eden Fethullah Gülen, darbecilerle kol kola oldu hep. Türkiye'nin yönetimini istiyordu çünkü. Bu hedefine ulaşabilmek için elde etmesi gereken kilit noktaların da gayet farkındaydı. O yüzden bir yandan yargıda, bir yandan orduda, bir yandan da bürokraside yuvalanmaya başladılar.
5: Ve bunların en çok sızdıkları, en çok ele geçirdikleri iki kurum var. Oransal olarak. Birisi yargı, öbürü askeriye. Yani paşaların %70'ini ele geçirmişler. Yargının %35'ini ele geçirmişler. E zaten bir ülkede, hangi ülkede olursa olsun, devleti ele geçirmenin en kolay, en sade ve en pansız yönü yargıyı ve askeriyeyi ele geçirmektir.
2: Tüm bunları yaparken seslerini daha gür duyurabilecek bir alana da ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Fethullah Gülen'in bir gözü de medyadaydı.
6: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulduktan sonra 94'te yeni bir sıçrama yapıyor Fethullah Gülen. Bu açılma oluyor. Çünkü o zamana kadar Fethullah Gülen'in fotoğrafı bile yok hiçbir yerde medyada. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile birlikte medyadaki açılım legal görüntü için. Ya gazeteleri var. Şimdi bu algı operasyonu içerisinde önemli şey nedir? Medya desteğidir. Şimdi medya desteği olmasa, Samanyolu televizyonu olmasa, Türkçe olimpiyatlarını canlı kim yayınlayacak? Zaman gazetesi olmasa bunlarla röportajları kim yapacak? Bu Türkçe okullarını kimler övecek? Yani medyanın gücünü gördü bu.
7: Medyanın gücünden yararlanarak her türlü kurum, kuruluş ve kişi nezdinde istihbari diyebileceğimiz bilgi toplama, aynı zamanda siyaseti ve bürokrasiyi etkileme, gerekirse tehdit etme, korkutma, sindirme başta olmak üzere algı operasyonu yürütebilecek bir uluslararası sistemin desteğini de arkasına almış medya yapılanması, örgütün ana hedef ve amaçlarına ulaşmak için özellikle düşünülmüş, tasarlanmış, buna uygun kadrolar yetiştirilmiş.
8: Ben çok yaramazlık yaptım.
2: Gerçeği manipüle etmek, işgal örgütünü perdelemek ve kendi amaçları doğrultusunda algı oluşturmak

0: Yapmak için medyanın imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıydı Fethullah Gülen. 1986 tarihinde kurulan ve İslami Cephe'nin sesi olarak konumlandırılan Zaman Gazetesi 1987 yılında onun kontrolüne geçti. Bu değişimle birlikte gazetenin kurucu kadrosu tasfiye edildi. Din istismarında usta olan örgütün yönlendirmeleriyle halkın gazeteye olan ilgisi tirajlara da yansıdı. Esnaf, iş dünyası ve vatandaşın desteği zamanın kısa sürede büyümesine neden oldu. Feza Gazetecilik Anonim Şirketi'nin altında görünen gazete doğrudan Fethullah Gülen'le bağlantılıydı.
1: Zamanla ve sızıntıyla başlayan bu serüven aslında 2000'li yıllara kadar ve sonrasında hem dijital mecralarda hem de konvansiyonel mecralarda çok yaygın bir biçimde etkisini sürdürüyor. Zaman, Sızıntı, Aksiyon, Samanyolu, sonrasında İpek grubuna bağlı televizyonlar başta olmak üzere hem televizyon alanında hem gazetecilik alanında hem dergi alanında Türkçe, İngilizce, Arapça başta olmak üzere birçok dilde örgüt kendisine bir medya zemini oluşturuyor. Medya zemini üzerinden aslında kendi algısını, kendi kamuoyusunu ve oluşturmak istediği algıyı da bu yolla inşa ediyor. Dolayısıyla ilk başlarda kapalı ve sık dokulu bir örgüt şemasına sahip olan bu yapı sonrasında terör örgütüne evriliyor ve medyayı çok aktif bir biçimde bütün unsurlarıyla kullanıyor.
2: FETÖ bir kendi yayın organlarını çıkardı. İşte dergiler, günlük gazeteler ve değişik alanlarda faaliyet gösteren dergiler. Bir de merkez medyanın içerisine soktuğu adamlar. Bunlar vasıtasıyla politikalarını izledi. Burada örgütün propagandasını yapmak ve örgütün amaçları doğrultusunda haberler yapmaya özen gösterdi. Mesela gazetelerin ekonomi sayfalarında kendi örgütü, örneğin Tuscon gibi bir örgütleri vardı, iş adamları örgütü. Onların propagandasını yapmak için çaba sarf etti. Ve bu konuda da önemli mesafe aldı. Sanki onların ayrıcalıklı bir yeri vardı. Yani onların propagandasını yaptılar ve örgütün iş dünyasında büyümesini sağladılar. Yine aynı şekilde örgüt nerede büyümek istiyorsa, nerede kendini geliştirmek istiyorsa buna yönelik bir yayın çizgisi istedim.
3: Çok büyük bir toplumsal uzlaşma elde ettik. İçinde liberaller vardı, demokratlar vardı, sağcılar vardı, solcular vardı.
4: Mesela Atatürkçüler arasında da bakıyorsunuz FETÖ'cüler var. Yani her kalıptan adam yaratmışlar kendilerini. Zaten bunların ilişkileri açığa çıkmaya başlayınca, yani Fethullahçı terör örgütü kriminal, hukuken karşılığı olan izler bırakmaya başlayınca onlara karşı tavır alamayan yayın organları da bu bahsettiğim ilişkinin ürünüdür. Çok içli dışlılardı. Mesela Ekrem Dumanlı bütün medyaya hakimdi. Bakıyorsunuz adam kendisini işte Atatürkçü diye tarif ediyor. Seküler yaşam tarzına sahip. Ama onlarla oturuyor kalkıyor. Dolayısıyla bu etkin bir ağ kurduklarını söyleyebiliriz. Bu uzun yıllarda devam etti.
0: Üç büyük medya grubuna sahipti Fethullahçı terör örgütü. Zaman, Meydan, Today's Zaman, Aksiyon ve Cihan Haber Ajansı gibi kuruluşların yer aldığı Feza Gazetecilik, Samanyolu Haber, Mehtap, Yumurcak, Samanyolu TV gibi televizyon ve radyolara çatı olan Samanyolu Yayın Grubu, seküler kesimi hedefleyen Bugün ve Millet gazeteleriyle Bugün ve Kanal Türk TV'yi içeren İpek Medya Grubu. Bunlar FETÖ'nün doğrudan kendi hiyerarşisi içine konumlandırdığı ve örgütün hedefleri için kullandığı medya organlarıydı.
1: Aslında Zaman ve Sızıntı gibi yayın organları üzerinden ya da Samanyolu TV gibi klasik televizyon kanalları üzerinden yapmaya çalıştığı şey biraz daha Türkiye'de muhafazakar ve dindar kesimlere yönelik bir yayın politikası takip etmek. Fakat 2000 sonrası yayın politikasına baktığımızda ve özellikle İpek grubu ile birlikte çeşitlenen bu yayın portföyünde daha farklı toplumsal kesimlerinde hedef alındığı bilinmekte. Özellikle 7 Şubat MİT krizi ve sonrasında dershanelerin kapatılması sürecine baktığımızda zaten Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik resmi ya da gayri resmi yollar üzerinden yapılan bütün faaliyetler aslında Türkiye'deki muhalif kesimleri ikna etmeye dönük bir argüman oluşturmak ve bu argümanı daha farklı toplumsal kesimlere doğru ulaştırmak amacıyla bütün bu

0: Medya portföyü genişletiliyor. Baktığımızda zaten özellikle İpek grubunun dahil olmasıyla birlikte bu sürece Türkiye'de muhalif olarak bildiğimiz kalemlerin, yazarların, entelektüellerin de bu bünye içerisinde yer aldığını görebiliriz. Nitekim bu isimlerin birçoğu kamuoyunda çok yakından tanınan gazeteci ve entelektüel isimlerin, birçok akademisyenin bu medya grubundaki varlığı, bu örgütle ilişkisi Türkiye'deki mevcut iktidara yönelik bir muhalif tavır içerisinde olmalarıyla ilişkili. Dolayısıyla FETÖ bu bütün Türkiye'deki muhalif enerjiyi birleştirmek suretiyle aşamalı bir biçimde 2016-15 Temmuz'a kadar bunu çok bilinçli bir biçimde medyada işledi. Kaldı ki bu isimlerin özellikle 15 Temmuz öncesi tartışma programlarındaki performanslarına baktığımızda medyayı darbe sürecini oluşturmak amacıyla ve kamuoyunda böyle bir beklentiyi yaratmak amacıyla çok aktif bir biçimde araçsallaştırdıklarına tanık oluyoruz.
1: Medyayı adeta bir silah gibi kullanan FETÖ, bilgi kirliliği ve manipülasyonlarla algı oluşturarak toplumu kendi emelleri doğrultusunda yönlendiriyordu. Öyle ki taraf ve karşı gibi operasyon amacıyla kurduğu gazeteler de vardı.
2: Her kesimle ittifak kurdukları için dolayısıyla tarafı da kullanışlı bir aparat haline getirdiler. Zaten bu kavga da 2013 yılında hatta 2012 yılında patlak verdi. Ben gazetedeki o ayrışma sürecinde Ahmet Altan'la bir fikir kavgasına tutuştuk. 2012 yılında çözüm süreci açıklandı. Ahmet Altan gazeteden istifa etti. Biz de rahmetli Mark Areseyan, Kurtuluştayız gibi gazetede, gazetenin kuruluşunda da yer alan gazeteci arkadaşlarla beraber bir tartışma sürecine girdik. Ve bu işin içinden çıkılmayacağını anladık. Çünkü teker teker görevden alınmaya başladık. Çünkü FETÖ o dönem AK Parti iktidarını açık bayrak açmıştı. Biz de bizim görevimizin demokratikleşme, sivilleşme, yani gazeteciliğin evrensel çerçevesinde ilkelerine uyarak hareket etmek olduğunu söyledik. Gazetenin Fethullah Gülen çizgisine açık şekilde girdiği dönemdir bu dönem. 25'e yakın yazar istifa ettik gazeteden. Zaten biz ayrılınca o işte Murat Belge, ne bileyim eski sosyalist, sol, liberal isimler ayrılınca gazete tamamen Fethullahçıların eline kaldı. Bütün o FETÖ'cü unsurlar gazeteyi daha operasyonel bir hale getirdiler ve açık bayraktarlığını yapmaya başladılar. 15 Temmuz'a giden süreçte de etkin rol oynadılar bu dönem içerisinde.
3: Taraf gazetesi tam bir tetikçilik görevi yaptı. Örgüt kumpaslarını zaman zaman önceden işaret etti, zaman zaman bütün ayrıntılarını sahte belgelerle yayınladı ve biliyorsunuz meşhur bir bavul olayı vardır Taraf gazetesi yazarı. Yani öyle bir yayın çizgisi de izlediler ki sanki Taraf gazetesi Türkiye'de olacakların öncüsüydü. Oradan şey yönetmeye çalıştılar, operasyonları yönetmeye çalıştılar. Mesela Ergenekon balyoz olaylarında birçok kişinin başının sıkıntıya girmesini hep Taraf gazetesinin yayınlarıyla oldu.
1: 2006'da Danıştay saldırısıyla başlayan, Hrant Dink'in, Rahip Santaro'nun ve misyonerlerin katledilmesiyle devam eden siyasi cinayetler örgütün lehine bu gazetede haberleştirildi.
4: Pişman mısın? Değerli basın mensupları, kanlı ellerin bu kez Hrant Dink'i kurban seçmiş olması son derece manidardır. Özellikle bazı ülkelerde sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündemde olduğu günlerde bu cinayetin işlenmiş olmasını manidar buluyoruz. Cinayeti bütün yönleriyle araştırıyoruz, araştıracağız.
1: Türkiye'nin huzur ve istikrarını bozmak için karanlık eller devredeydi yine. Suikastlar zincirini 2007 Haziran ayında Ümraniye'de gömüllü silahların bulunmasının ardından Ergenekon davasının başlaması takip etti. Devlet içerisinde gizli bir örgütlenme olan Ergenekon'un 2003-2004, 2007 ve 2008 yıllarında darbe planlarıyla iktidarı devirmeye çalıştığı iddiasıyla çok sayıda üst düzey asker gözaltına alındı. darbe planlaması

0: kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi ve belgelere Gülen medyasında geniş yer verildi. Aksiyon ve Nokta dergileri, Zaman gazetesi, Samanyolu TV ve Taraf gazetesi bu belgeleri gündeme getiren FETÖ'nün medya kuruluşları olarak ön plana çıktı. 2007 tarihinden itibaren yayınladığı askeri belgelerle FETÖ'nün Operasyon Gazetesi misyonunu yürüten Taraf gazetesi attığı manşetlerle Türk ordusunu itibarsızlaştırmaya ve milletle karşı karşıya getirme misyonunu yürütüyordu.
1: Türkiye'de kriz anlarında, kritik dönemlerde kendi lehlerine olabilecek bütün süreçleri aslında medya üzerinden inşa ettiler. Hem Ergenekon hem de Balyoz sürecine baktığımızda kamuoyunda ilgili ilgisiz kişilerin bu sürecin içerisine dahil edilmesi aşamasında Taraf Gazetesi'nin çok ciddi bir rolü olduğu çok rahat bir biçimde görülüyor. Dolayısıyla oradan Ergenekon ve Balyoz sürecinin adli aşamasını oluşturan belgelerin sızdırılması sonraki süreçte de görüldü ki FETÖ ile doğrudan irtibatlı. Yani o gün Türkiye'nin işte askeri bürokrasiyle ilgili meseleleri belgeler aktarmak suretiyle kamuoyuna aktaran ve bunun üzerinden bir tartışma zemini oluşturan medya faaliyetleri bugün çok açık bir biçimde görülüyor ki FETÖ'nün aslında Ergenekon ve Balyoz üzerinden Türkiye'de oluşturmak istediği siyasi atmosferle çok yakından ilgili. Dolayısıyla FETÖ hem darbe öncesinde hem de darbe sonrasında kendisi için elverişli olan bütün medya araçlarını, bütün muhalif figürleri bir biçimde araçsallaştırarak kendine hizmet amacıyla çok açık bir biçimde kullandı.
0: Tarafın 20 Ocak 2010 tarihli sayısında 2003 tarihli çarşaf ve sakal kodlu eylem planlarına göre darbe ortamı oluşturmak amacıyla Fatih ve Beyazıt camilerinde cuma günü bombalı saldırı düzenlenecekti iddiası, örgütün medya üzerinden yürüttüğü psikolojik savaşın ulaştığı boyutları gösteriyordu. Sistematik ve kasıtlı bir yıkımın peşindeydi FETÖ. Öyle ki örgütün medya kuruluşları bavulla gelen belgeleri önce manşetlere taşıyor, ardındansa savcılık işlem başlatıyor.
2: Örneğin askeride, orduda birilerinin önü kesilmesin diye öndeki adamı alması gerekiyor. Diyelim ki önde generaller var. Arkadaki adamları yükseltmek için adamlarını, öndeki insanları Balyoz'dur, Ergenekon'dur, çeşitli operasyonlarla askeri casusluk davası falan gibi olaylara sokarak onları ne yaptılar? Bir anlamda ordudan uzaklaştırdılar. Peki yerini kimler doldurdu? 15 Temmuz'da çok net bir şekilde gördük ki arkadan gelen FETÖ'cüler doldurdu. Bürokrasi de aynı şeyi yaptılar. Örneğin İzmir askeri casusluk ve fuhuş davası diye bilinen davada bir bakıyoruz bütün ekonomi birimlerinde üst düzeyde çalışan insanlar yaklaşık 2000'e yakın bürokrat karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu iş diye baktığımız zaman öğreniyoruz ki öndeki adamları temizlemek gerekiyor. Bunları temizlemek de öyle kolay değildir bürokraside. Bunları nasıl bir kulp takıyorsunuz, bir soruşturma açıyorsunuz. İzmir'de bu soruşturmayı yürüten savcı ısrarla sürekli ilgili kuruluşların, teftiş kurullarını arayarak idari soruşturma istiyor. Yani bu insanların görevden alınmasını istiyor. Hazinede bu davaya konu edilen tüm isimler görevden alındı ve yerlerine başkaları atandı. Yerlerine kim geldi diye baktığımız zaman karşımıza hep FETÖ'yle iltisaklı isimler çıkıyor. Yani Taraf Gazetesi örgüt ne yapmak istiyorsa örgütün bir anlamda buz kıranı gibi görev yaptı. Önündeki hedefe ulaşmak için bir anlamda önündeki engelleri temizleyecek yayın politikası izledi. Bu şekilde Türkiye'yi kritik merkezlerini kontrol altına almayı bir süre için başardılar.
3: Zemini olan bir süreçten ilerliyor. Türkiye'nin bir darbe geleneğinin içerisinden geldiğini hepimiz biliyoruz. 10 yıl arayla darbe olmuş ki Balyoz davası Taraf Gazetesi'nde yayınlanırken de birkaç yıl öncesinde muhtıra verilmiş hükümete. Toplumun sağduyulu, liberal, askeri vesayete karşı özgürlükçü kesimleri de bu dalgadan etkilensin diye taraf bir operasyonel aygıt olarak kullanıldı. Bir anlamda da darbeye şöyle hazırlık yaptı. Darbe yapabilecek rakip cuntayı

0: tasfiye etmeye çalıştım. Anlatabiliyor muyum? Yani tarafın işlevi burada budur. Balyoz ve Ergenekon'da da FETÖ olmasa darbe yapacak unsurları temizlediler. Onların yerine de orduda kendi adamlarını yerleştirdiler. Ancak FETÖ'nün orduya girişi Balyoz ve Ergenekon operasyonlarıyla değildir. Biz 15 Temmuz'da gördük ki ordumuzun 350 tane generali varsa yarısı Fethullahçı çıktı. FETÖ terör örgütü mensupları çıktı. Bir insanın da general olması için orduya epey eski dönemlerde girmesi gerekir. 1980'lerde giren adamlardır bunlar. Dolayısıyla her iktidar Fethullah Gülen'in ordu, emniyet ve yargıda örgütlenmesini biliyordu. Ancak hiçbir siyasi lider bunların üzerine gitmeye cesaret edemiyordu. Erdoğan'ın arı kovanına çomak sokması da aslında bu silsilede bir bozulmadır. Erdoğan baktı, halkın desteği arkasında ve herkesin bilip de ses çıkarmadığı bu yapının üzerine gitti.
1: Devlet içerisinde yeni bir düzen kurma niyetindeydi FETÖ. Üstelik ilke, etik ve ahlak gibi değerlerden de yoksundu. Hal böyle olunca da bir süre sonra siyaseti dizayn için kaset operasyonlarını başlattı örgüt.
2: Çok katmanlı bir örgüt. Bir taraftan bakarsanız bir terörizm örgütü. Bir taraftan bakarsanız yurt dışına bilgileri, belgeleri satan bir sanki bir yabancı servisin elemanı gibi bir örgüt. Bir taraftan bakıyorsunuz şantaj bir örgüt. Dolayısıyla FETÖ'nün taktiği buydu. İnsanları legal veya illegal, doğru veya yanlış fark etmiyor. Bir algı oluşturup insanları bunların üzerinden, insanların zayıf gördükleri taraflar üzerinden insanları sıkıştırmak ve bunun karşılığında hem parasını hem emeğini ve en önemlisi benliğine sahip olabilmek. Çünkü bir insanın benliğine sahip olabilirseniz ona her şeyi yaptırırsınız. FETÖ'nün de eskiden de taktiği buydu, şimdi de taktiği bu.
1: 6 Mayıs 2010 tarihinde video paylaşım sitesi Meta Cafe'de yayınlanan ve ardından habervaktim.com sitesinin gündeme getirmesiyle yayılan Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen kaset, ülkenin ana muhalefet partisinde lider değişikliğine yol açtı.
3: Bu bir kaset olayı değildir. Bir komplodur. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum.
1: ...2011 seçimlerine girerken bu defa MHP'li üst düzey isimler hedef alınarak Farklı Ülkücülük adlı internet sitesinden görüntüler yayınlandı.
4: Kaset kumpaslarında ki bugüne kadarki performansları itibariyle devlet bürokrasisinin farklı alanlarındaki varlıkları, teknolojiyi bu alanda kendi güçlerini tahkim etmek amacıyla kullanmaları, belli başlı provokasyonlarla Türkiye'deki siyasi atmosferi dönüştürmeye, değiştirmeye yönelik hamleleri bir biçimde başarılı olmuştu 15 Temmuz'a kadar. Baktığımızda CHP içerisindeki özellikle bu değişim ve dönüşüm sürecinde kaset skandalında bir biçimde etkilerinin olduğu açık bir biçimde görülüyor zaten. Sadece bununla ilgili değil, özellikle devletin güvenlik bürokrasisini ilgilendiren meselelerde de bazı tırnak içerisinde sızıntıları FETÖ aracılığıyla yapılıyor olması yine Türkiye'deki siyaset mühendisliğiyle yakından ilgili bir durum. Bütün bu süreçlerin inşa edilmesi ve kamuoyunda istenilen algının yaratılması da medya marifetiyle olan bir şey.
5: Düşünün, bir partinin ana muhalefet partisinin genel başkanını istifaya zorladı. Yine bir muhalefet partisi, o zamandaki Milliyetçi Hareket Partisi, şu anda Cumhur İttifakı'nın ortağı. Yanılmıyorsam 12 tane genel başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi yani bu insanların özel yaşamları için niye bu kadar ilgi gösterirsiniz? Yani bu amacı nedir? Şimdi burada baktığımız zaman mesela CHP'deki bir çalışma var. Uzun süredir yapılan bir çalışma. Nedir bu? İsveç İpek Yolu Enstitüsü daha kasetten yıllar önce bir rapor hazırlıyor. Bu raporda, bunu Sayın Onur Öğmen CHP'nin o dönemdeki genel başkan yardımcısı açıkladı. Bu kasette Baykal'ın istifaya zorlanması, yerine Kılıçdaroğlu'nun

0: geçirilmesi var. Bunun için de televizyon programlarıyla destek verilmesi, CHP Kılıçdaroğlu'nun başa geçtikten sonra CHP'nin politikalarının değiştirilmesi ve batıcı politikaları hakim kılınması. Şimdi bunları 2 sene önce kahin değil İsveç İpek Yolu Enstitüsü, bunlar raporlarına geçirmiş. Peki bunu nasıl sağlayacak? Baykal'ın istifaya zorlanması diyor. Peki ne oldu sonra? Baykal bir kasetle istifaya zorlandı. Demek ki uluslararası güçler bazı planlar yapıyorlar ve bu planlar çerçevesinde tetikçi olarak bu işlerde görevlendirdikleri FETÖ uluslararası güçlerin planlarının hayata geçmesini sağlıyor.
1: Medya ve iletişimin önemini henüz 1970'li yıllarda keşfederek kendi medyasını oluşturan, diğer medya organları üzerinde ise önemli etki gücü kazanan FETÖ, aynı başarıyı sosyal medyada da gösterdi. Sosyal paylaşım siteleri Fuat Avni, Haramzadeler, Başçalan, Yıldız Kulis gibi sahte hesaplardan ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik paylaşımlar, örgütün medya organları ve internet sitelerinde haberleştirilerek geniş kitlelere ulaştırıldı. At izinin it izine karıştığı bir dönemde toz duman biraz dağılıp işin aslı çıkınca yavaş yavaş ortaya, örgütün Operasyon Gazetesi tarafın itibarı da kalmamıştı. İşte bu noktada oyuncu değiştirdi FETÖ.
2: Karşı gazetesi de direkt yine Fethullah'ın yayın organı olarak görev yaptı. Zaten sahibi de bu itiraflarda bulundu. Benim ilgimi çeken o Ergenekon soruşturmaları döneminde FETÖ'cüler tarafından içeri atılan bazı gazetecilerin gelip bu Karşı gazetesinde görev almalarıydı. Yani artık FETÖ iyice açığa çıkmış, adı konulmaya başlanmış, yargı konusu olmuş, gazetelerine, televizyonlarına el koyuluyor. Bu dönemde açıkça ben FETÖ'cüyüm diye bağıran bir gazeteye Fethullahçıların içeri attığı bir gazeteci niye gelir, niye çalışır? Dolayısıyla aslında bu ilişki ağlarını konuşmamız gerekiyor. Bunlar çok fazla konuşulmuyor. Fethullahçı terör örgütü operasyon süreçlerinde içeri aldığı bazı isimleri eline aldı, avucuna aldı. O isimleri de kullanışlı isimleri olarak tarafın misyonunu devam ettirdi. Sizi içeri atan bir savcı size gelip özel demeçler veriyorsa, sizin o savcıyla aranızda bir husumet olduğunun kimse inanmaz. Dolayısıyla işbirliği olduğunu düşünür. Karşı gazetesi de böyle bir misyon yürütmüştü.
1: 17-25 Aralık yargısal darbe girişimine gerekçe olarak üretilen tapeler, örgütün bu kirli organizasyon için çıkarttığı Karşı gazetesinde yayınlanıyordu. Ve ne tesadüftür ki Karşı'nın yayın yönetmeni olan Eren Erdem, sonradan CHP milletvekili olarak girecekti meclise.
3: Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede mutlaka bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enes Bey cezaevinde değildi, medya komisyonu başkanıydı, ona vermiş olduğu talimatla biz oraya gittik.
1: Halkın desteğini arkasına alan iktidarın dik duruşuyla kirli planlar akamete uğratılıyordu. Ancak Fethullahçı terör örgütünün durmaya hiç niyeti yoktu. Gezi eylemleriyle istediklerini elde edemeyince yeni cepheler açılıyordu. Erdoğan, dershanelerin kapatılması konusunda her şeyi göze alınca FETÖ'nün yayın organları da açıktan savaş ilan etti. Dershanelerin dönüştürülmesini kendi amaçları için bir tehdit olarak algılayan örgüt, Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013'te attığı "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetiyle dershanelerin Gülen'i bitirmek için kapatıldığını ortaya atarak gerilimi iyice tırmandırdı.
4: Bakın, biz bu işi çözeceğiz ve bu konuda bizim bir kararlılığımız var. Biz de diyoruz ki ya gelin bu konuda işte samimi olalım. Bakın, biz sizden hizmet almaksa hizmet alalım. Ne yapalım? Gelin bu dershaneleri okula dönüştür.
5: 2014'te toplamda Türkiye'de 3000 küsür dershane vardı ve buralarda 60 bin civarında öğretmen, eğitmen görev yapıyordu. Bu 3000 dershanenin de yaklaşık 8

0: yüzü o günkü adlandırmayla paralel yapıya aitti. Kendi kontrollerinde olan okullardan daha önemli bir fonksiyon icra ediyor dershaneler. Buraların kayıt sistemi kontrol edilebilir nitelikte değil. Buralarda eğitim alan çocuklar daha sonra hangi kurumlara girdi, nasıl girdi filan, bunlar çok fazla iz bırakan çalışmalar değil. O yüzden onlar için büyük önem taşıyor. Bu dershanelerin dönüşüm süreci başladığı zaman Güvender şemsiyesi altında toplanmış olan FETÖ dershaneleri olağanüstü, bizim de beklemediğimiz, o tarihte bizim de beklemediğimiz bir tepki gösterdiler. Zaten o tepki buraların gerçekten ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza da vesile oldu. O tepkinin şiddetinden anlaşıldı ki biz gerçekten arı kovanına çomak sokmuşuz.
1: FETÖ'nün Türkiye'ye karşı yürütülen uluslararası bir operasyonun İlan edilmemiş bir hibrit savaşın taşeronlarından olduğu tezini destekleyen en önemli olaylardan birisi MİT tırlarına baskın hadisesiyle yaşandı. Gezi olaylarından itibaren yükselttiği istikrarsızlık ve kaos programında 17-25 Aralık'ta amacına ulaşamayan FETÖ, örgüt üyesi savcılar ve emniyet mensuplarının durdurduğu MİT tırları üzerinden Türkiye terör örgütlerine silah veriyor algısını ekledi.
2: Yaşa!
3: Dokunma bana!
2: Yaşa!
3: Dokunma!
2: Ya!
3: Dokunma!
2: Yaşa!
3: Dokunamazsın! Kimle mi görüşeceksin?
2: Tamam yaşa!
4: Ben zorlu çıkardım.
3: Ne yapıyorsunuz siz ya?
2: Ya talimat var ya, talimat!
4: Ne talimat
2: var?
3: Talimatı göstereceğim.
2: Tamam göstereceğiz.
3: Bak telefonu alamazsın.
4: Aldı telefonu.
3: Bırakıyor musun?
1: Paralel yapıya mensup emniyet ve yargı mensuplarının servis ettiği ve başta Zaman Gazetesi olmak üzere örgütün medya kuruluşlarında paylaşılan bu haber, Türkiye'yi uluslararası arenada terörizmle özdeşleştirmeye yönelik psikolojik savaş hamlesiydi. Paralel yapının casusluk belgelerinin Enis Berberoğlu ve Can Dündar işbirliğiyle 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasıyla gezi olaylarından itibaren kurgulanan otoriterleşme ve terörizme destek gibi algılar pekiştirilmiş oldu.
5: MİT tırları FETÖ'cü savcıların talimatıyla önleri kesiliyor ve ondan sonra sandıklarda ne var ne yok bunları da bakıyorlar. Bunları bakma yetkisi de yok.

0: Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarımızın durdurulması da yine aynı kirli planın eseridir. Türkiye'ye yönelik bu aşağılık senaryoda figüranlık yapanlar şimdi hukuk önünde evet hesap veriyor.
1: FETÖ üyesi askerlerce 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 250'den fazla insan şehit oldu, binlerce vatandaş yaralandı. Ancak bu kanlı girişim öncesinde terör örgütü üyesi medya mensuplarınca sosyal medya hesapları ve diğer platformlardan darbe ifadesi de kullanılarak seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik tehditlere başlanmıştı.
2: Eğer 1 Kasım seçimlerini kazanırlarsa lanet ederler kazandıkları güne. Onun arkası savaş, iç savaş, darbedir.
3: İnsanlık sahipsiz değil. Bu kadarını söylüyorum ben. Çok güzel günler geliyor ya. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor.
4: Gider abi gider. Gitmek zorunda. Ya adam gibi gider veya gitmek zorunda kalır.
1: Sosyal medya kanallarında algı operasyonu için binlerce troll hesabı yöneten FETÖ, sosyal medyadan verdiği provokatif mesajlar ve devlet sırları niteliğindeki bilgileri paylaşmasının yanı sıra darbe girişimi gecesi, halkın sokağa çıkmaması ve askerlerin talimatları

0: kurallarına uyması çağrıları yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla kurulan ve himmet paralarıyla beslenen bu troll hesapların yöneticileri kendilerini takipçilerine ülkücü, sağcı, solcu, Atatürkçü, Kemalist göstererek oluşturdukları imajla darbe girişimi öncesi ve sonrasında siyasi iktidar aleyhine yoğun propaganda faaliyetleri yürüterek adeta darbenin sosyal medya lejyonerleri olarak hareket etti. Hain darbe girişimi öncesi ve gecesi, örgütün sosyal medya ve hakim oldukları diğer medya mecralarında yatakta basıp şafakta alacaklar. İyi bir çıkış yok artık. Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var. Kötü olan darbe diyelim. Gerisini siz tahmin edin. Sürgündeki Erdoğan ve Erdoğan sonrası döneme hazırlık. Cumhurbaşkanı için iki ihtimal vardır. Ya saraydadır ya hapishanededir. Ben profesör olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Gibi çok sayıda mesaj, paylaşım ve açıklamalar yapıldı.
1: Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu.
2: Nasıl katkınız olurdu?
1: Söyledim, bitti artık. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. Peki. Bir albay olacaktım ben, tamam mı? Bu ülkeye daha fazla hizmet ederdim şu anda. Bu iş gitmez. Ya gitmeyeceği %100 de. Gideceğine nasıl inanıyorlar mı? 150 desteği falan. İplemeyin. Ben siyaset bilim profesörüyüm ya.
2: Bu %50 destek yarın öbür gün hemen tersine
1: dönebilir. Ya alt yazı için televizyon kanallarından değil, yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine üç tane yürekli komünist Taksim meydanı zorlayacaktır. Bu insanların hakkı ve özgürlüklerine karşı diye. Bir tane sağcı aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Buna itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla sol sağ kesimde bir tane Ahmet Altan var mı şu anda? Sağ televizyon kanallarında bir tane Fatih Portakal var mı?
0: Fethullahçı terör örgütünce darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanmaya başlanan, kapatılan Zaman Gazetesi'nin reklamında yeni doğan gülen bir bebek ve siren sesleri eşliğinde terk edilmiş sokaklar, bombalanan yerleşim yerleri gibi darbe anını çağrıştıran mesaj içerici görseller dolaşıma sokularak algı çalışması da yürütüldü.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani?
1: Darbe sonrasına baktığımızda özellikle terör örgütünü desteklemeye dönük söylemlerin varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin FETÖ'yü engelleme, FETÖ'yle mücadele anlamında adli, idari, güvenlik, eğitim gibi bütün alanlarda atılan adımları itibarsızlaştırmaya, etkisizleştirmeye çalışan bütün söylemlerin siyasetin belli kesimlerinde destek bulduğu görülüyor. Yani 15 Temmuz'un hemen sonrasında meydanlarda toplanmak suretiyle bu darbeyi kınayan, telin eden siyasetçilerin zamanla bu darbeyi kontrollü darbe sıfatını takmaları aslında FETÖ'nün bir anlamda 15 Temmuz'u dünyaya anlatma anlamındaki ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasi iradeyi itibarsızlaştırma anlamındaki faaliyetlerinin bir yansımasıdır.

çok sayıda ölü var. Yine birçok yerde işte şiddet kullanılıyor. İşte İstanbul'da yaşananlar, Ankara'da yaşananlar, Cumhurbaşkanı

0: yapılan suikast girişimleri, tatilde onu ele geçirme harekatları, yani bütün bunlar tiyatro diye nitelemek, yani nasıl izah edilir bilemiyorum. Yani Türkiye çok ciddi bir badire atlatmıştır. Meclise gittiğiniz zaman meclisin tam ortasında o uçaklardan atılan bombalarla yıkılan yer müze haline getirilmiş ve orada herkesin dikkatine sunuluyor. Şimdi böyle bir ortamda bir kere buna tiyatro demek yani gerçeği reddetmek anlamına gelir ve bir ana muhalefet partisi böyle bir şey yapıyorsa yani bu Türkiye için gerçekten ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken bir olay. Hele ki FETÖ kumpasları sonrasında genel başkanlığa seçilmiş bir kişinin bunu kullanmış olması da ayrıca dikkat çekici. Yani bir anlamda FETÖ sayesinde CHP genel başkanlığına oturmuş ve parti politikalarını değiştirmiş, altı oktan kopmuş, köklerinden kopmuş bir lider için bu tiyatro tabirini kullanması incelemeye değer diye düşünüyorum.
1: 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının tavrı çokça tartışıldı. Öyle ki Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara sinsice destek verdiğine dikkat çekildi.
2: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
1: Bu konuşmayı yaptığında CHP İzmir milletvekiliydi Birgül Ayman Güler. Sonrasında onun bu ittifak açıklamasını destekleyen çokça eylem gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mart 2014'te FETÖ'nün televizyon kanalı Samanyolu Haber'de Erdoğan kaçacak dedi.
3: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
4: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
3: Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
1: 14 Aralık 2014. Dönemin CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Zaman Gazetesi'nde polis tarafından arama yapılması üzerine Ekrem Dumanlı'ya destek ziyaretinde bulundu.
5: Ama onları müdafaa etme, bana da düşen, size de düşen bir borç olduğu için buraya geldim. Dayanışma borcumun gereğini yerine getirmek istedim.
1: 17 Mayıs 2015 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün gazetesi Zaman'ı ziyaret ederek Ekrem Dumanlı ile bir araya geldi. 19 Ekim 2015 Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de FETÖ'nün televizyonu olan ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan STV'nin canlı yayın konuğu oldu.
3: Ülkeyi kim yönetiyorsa sorumlusu o.
1: 26 Ekim 2015 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atanan Bugün TV, Kanal Türk, Bugün ve Millet gazetelerini ziyaret etti. FETÖ firarisi Tarık Toros'la yaptığı konuşma kameralara bu şekilde yansıdı.
6: Gerçekten bir hukuk devletinin olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıya. İnşallah bundan sonra olur. Bir daha olmaz. Bütün kararlar demokrasimize zarar veriyor, ülkemize saygılara zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan ediyor. Onların üzerine acımasızca gitmek, bu grubu tanımlamak bizim kabul edeceğimiz bir durumda.
7: Çok teşekkür ederim efendim. Büyük güç verdiniz efendim.
6: Sağ olun.
7: Sağ olun, eksik olmayın efendim.
1: 5 Mart 2016 CHP'li milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kayyum atanan Zaman Gazetesi'ne gitti. Genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici ile görüşerek bilgi aldı. CHP'li Mahmut Tanal ise Zaman Gazetesi'nin Ankara bürosuna giderek destek ziyaretinde bulundu.
8: Böyle bir kararın olması hukuk devletine hakikaten demokrasiye büyük bir darbedir.
1: 20 Haziran 2010

0: İsterseniz okumazsınız. Ya sizin aklınız yok mu? Aklınız var. Ne olduğu belli. Düşünce de belli.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yetkili ağzından bu eylem, bu destek, FETÖ'ye bu destek neden yapıldı? Bunun amacı neydi? Hiçbir cevap, hiçbir açıklama gelmedi. Tabii ki her parti, her vatandaş Türkiye'de bir şeyleri protesto edebilir. Birilerinin yanında da olabilir ama bunun bir gerekçesi olması lazım. Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin Türk Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu vatana kökünden dinamitlemeye çalışan bir örgüte şu veya bu şekilde, hadi iyi niyetli davranalım, destek vermiş bir parti var, ana muhalefet partisi. Ve biz başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hiç kimseden bu destek neden verildi, neydi bunun sebebi, henüz bir açıklama görmedik.
2: Aslında şu anda bir FETÖ muhalefet ittifakı görüyoruz. Bu sadece CHP için de geçerli değil. Bütün Millet İttifakı'ndaki partiler için geçerli. Şimdi İyi Parti'ye bakıyoruz, FETÖ'cülerin izini görüyoruz. Veya FETÖ'nün, FETÖ'ye kumanda eden uluslararası güçlerin izini görüyoruz. Bazı genel başkan yardımcı yöneticilerle ilgili bir sürü olay ortaya çıktı. Bunlar da Millet İttifakı'ndaki birçok partinin, Ali Babacan, Deva Partisi, Davutoğlu, yani bunlar en son aldıkları karar nedir? Ana Muhalefet Partisi ile birlikte bir KHK toplantıları yapıyorlar ve hepsi KHK konusunda görevden alınanların KHK ile işlerine son verileri geri döndürülme taahhüdünde bulunuyorlar. Bu KHK ile görevlerinden uzaklaştırılanlar kim? FETÖ ve PKK'lılar. Şimdi düşünün, askerde birçok generali, subayı, üst düzey subayı görevden almışsınız. İşte bir kısmı hapiste, bir kısmı da ordudan uzaklaştırılmış. Şimdi siz bunları geri döndüreceğim diyorsunuz. Şimdi bu orduya nifaktan başka nedir ki? Şimdi aynı şey emniyet için geçerli. Aynı şey bürokrasi için geçerli. Yani terör örgütünün elemanlarını ben tekrar yerine koyacağım diyorsunuz. Şimdi bunu izah et. Bu FETÖ ittifakından başka bir şey değildir. Ya da FETÖ'nün patronuyla ittifaktır. Yani FETÖ'nün patronu kimdir? FETÖ'nün patronu NATO'dur. FETÖ'nün patronu Amerika'dır. Şimdi nerede FETÖ'nün karargahı? Pensilvanya'da. Pensilvanya nerede? Amerika'da. Yani Amerika bu örgütü zaten besledi, büyüttü.
3: Siz karara itiraz haklarını, yasal haklarını elinde alarak, meşru haklarını elinde alarak bu şekilde kararı kullanmaz hale de sokamazsınız. Yani ilk önce bir sefer burada bu karar tebliğ edildi. Gayet kararda yazılıyor. 7 günlük süre içerisinde itiraz hakkı var. Bugün saat işte 12 küsur gibi herhalde, yanılmasam, tebliğ edildi. 12.05. 12.05'te tebliğ edildi. Bu karar itiraz sonucu mahkeme karara bağlamadan bu şekilde apar toparla da yapılması da ayrı bir hukuki garabettir.
4: Ne yazık ki şu anda meclis başkan vekilimizin olduğu bir yerde, parlamentomuzun temsilcisinin olduğu bir yerde basının özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, ortadan kaldırılıyor. Sabahtan beri, saat 4'ten beri buradaki polislerle adeta bir hukuk savaşı vermek zorunda kalıyoruz. Ki bu bizim birebir aslında görevimiz değil. Ancak kanal yönetimi iktidarın baskısı altında olduğu için, kayyum adı altında gelenler hukuk tanımadıkları için biz parlamenterler burada hukukun uygulanması için çaba gösteriyoruz.
5: 12 Eylül darbesinde bildiğimiz o askerin televizyon kanallarının önüne tankla gidip de darbe kapsamında kanallara el koyması gibi bir süreç inşa etmiştir. Burada yapılan budur. Bu yapılan emsal teşkil edecektir. Bu anayasayı askıya almaktır. Anayasanın 30. maddesini ihlal etmektir.
6: Geçmiş olsun demiyorum çünkü geçecek.
7: Evet.
6: Yani bu durumlar geçecek ve biz yani birlikte beraber Türkiye'deki demokrasiyi yeniden hukuk devleti bağlamında inşa edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın, endişesi olmasın. Yani geçici bir hükümetin, yani parlamentodan güven oyu almayacak bir hükümetin böyle ağır bir medya operasyonuna, hatta böyle ağır bir kamuya, hisseleri kamuya açık bir şirketin bütün mal varlığına dönük böyle bir operasyon yapması hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunun

0: hesabı bunu yapanlardan mutlaka bir gün sorulur. Hiç kimsenin içesi olmasın.
1: Hükümetler zorla fikir özgürlüğünü sıkıştırmaya, kapatmaya, gazetecilik mesleğini yaptırmamaya çalışabilirler. Buradan gözaltına alacak arkadaşlar olabilir. Ama bunun sonucu olarak kendileri terör sebebi, vatandaşlara terörize eden gerçek kudret haline dönüşürler.
2: Biz burada ne kadar aramızda dayanışma kurabilirsek o kadar bu yarışı kazanırız. Ne kadar yalnız bırakılırsak o kadar geç kazanırız. Ama kaybetmek söz konusu değil.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ve o çevreler cemaati FETÖ olduktan sonra sevdiler. Yani cemaatken İslami fobik gerekçelerle bütün tarikatlara, cemaatlere baktıkları gibi bunları mahkum ediyorlardı. Ancak ortada hukuki bir suç ve delil yoktu. Fethullah Gülen kriminal iz bırakınca, hukukun konusu olacak faaliyetlerle ortaya çıkınca ve terör örgütü olarak ilan edilince bu yapılanmanın AK Parti'yi zayıflatacak bir güç olduğunu düşündüler. Tıpkı PKK'ya olan yaklaşımlarındaki gibi. O güne kadar ya önce biz uyarmıştık, bakın bu yapı çok tehlikeli diyen Cumhuriyet Halk Partililer, devlet, yargı, FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıkan yayın organlarını kapatırken tepki gösterdiler. Gittiler CHP'li milletvekilleri bu yayın organlarının kapılarına kendilerini zincirlediler. Kapattırmayacağız diye. Ya bu nasıl çelişkidir? Eğer bu yapılanmanın devlete tehdit oluşturduğunu söylüyorsanız dün ve bunu ilk söylemekle övünüyorsanız, devlet ve hukuk bunun gereğini yaptığında buna niye engel olmaya çalışırsınız?
4: Hem MHP'yi takdir ediyorum hem de Fenerbahçe kulübünü. Maalesef benim partim ismi oldu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden
4: bahsediyorsun. Halk Partisi'nden
6: bahsediyorsun. FETÖ'ye teslim oldu diyorsun. Abi,
4: o tuzağa karşı hep dik dursaydık 15 Temmuz darbe girişiminde olmayacaktı.
7: Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiliyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor? Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
8: Hanım abi. 15 Temmuz'a kadar büyük oranda direkt kontrol edebildiği medyayı kitlesel olarak manipüle ederek kullanan FETÖ, bu süreçten sonra farklı yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. Terör örgütü bu sefer medyayı bireysel konular, mağduriyetler üzerinden manipüle edip bu şekilde örgütle mücadeleyi yaralayacak yöntemlere başvurmaya başladı. Birbirinden farklı renk ve tondaki profesyonel militanları vasıtasıyla çok iyi bildiği medyanın dilini, medyanın mutfağını, medyanın istemlerini ve beklentilerini fırsata çevirmeye çalıştı.
9: 15 Temmuz'un hemen sonrasında FETÖ'nün özellikle üst düzey isimlerinin yurt dışına kaçması, Türkiye'ye yönelik yurt dışından diasporik bir tehdidin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Yani Türkiye'nin hemen her kritik döneminde dışarıdan sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle bir karşıt söylem alanı oluşturulması karşılaştığımız bir gerçeklik. Yani orman yangınlarında Help Turkey etiketinden tutun da özellikle seçim dönemlerinde o seçimleri manipüle edecek dezenformatif içerikleri de sosyal medya araçları üzerinden, platformları üzerinden dolaşıma sokmak yine FETÖ'nün uyguladığı stratejilerden, taktiklerden bir tanesi. Dolayısıyla hemen her aşamada, hemen her kritik dönemde FETÖ bütün unsurlarıyla birlikte dışarıda da Türkiye karşıtlarının içerisinde olduğu bir grupla birlikte bu sosyal medya araçlarını Türkiye'de dezenformatif içerikler oluşturmak suretiyle kullanmaya çalışıyor.
8: Kontrollü darbe söylemlerinden gözaltına alınan örgüt mensuplarının eziyet gördüğü iddialarına, cezaevlerine atılan örgüt yöneticisi kadınlardan, örgütün mahrem kadrolarını yönettiği belgelenen memurlara, örgütün beyin ana omurgasını yöneten öğretmenlere yönelik yapılan adli ve idari işlemlere kadar yüzlerce konuda toplumu manipüle edecek içerikler üretilerek servis edildi. FETÖ'nün sosyal medya hesapları ve sözde haber siteleri üzerinden dolaşıma sokulan yalan bilgilerle Türkiye aleyhine algı oluşturulması hedeflendi. Örgütün yönettiği onlarca sosyal medya hesaplarından paylaşılan içerikler, sözde muhalif basın yayın organlarında yer alarak da örgütün amaçlarına hizmet etti.
10: FETÖ bütün gücüyle seçime hazırlanıyor. Bu seçime hazırlanması nedir? Biliyorsunuz Biden iktidara başkan olmadan önce bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de artık darbe marbe yapmayacağız. Muhalefeti destekleyerek iktidar olacağız. İktidarı getireceğiz.

0: ve Amerika'nın politikalarını veya Amerika'nın düşüncelerini Türkiye'de o şekilde hakim kılacağız diyordu. Şu anda FETÖ Amerika adına Türkiye'de seçimlere müdahale ediyor. Sosyal medyadan ve elindeki tüm imkanlarla yaptığı işte budur. Kimdir bunlar? Türkiye'de daha önce biliyorsunuz Fuat Avni'ler vardı. Bir takım böyle sosyal medyada tanınmış isimler vardı. Benzerleri şu anda devrede ve Türkiye'nin hangi konuda milli bir direnişi varsa onu baltalama çabası içerisindeler ve her fırsatta Türkiye'deki iç kargaşayı körüklüyorlar. Bakın Suriyeliler meselesi oluyor, onları körüklüyorlar. Diğer meseleler oluyor. Hemen hemen hepsinde Türkiye'de istikrarsızlaştırma ve işleri daha da kötüye gitme, ekonomik krizi tetikleme anlamında bir politika izliyorlar ve bir takım daha önce yaptıkları gibi yalan haberlerle kamuoyu oluşturma çabası içerisindeler.
1: Seçilmiş hükümeti hedef alan FETÖ, ülkenin istikrarına kastedecek şekilde eylemlerini dün olduğu gibi bugün de aynı yöntemle sürdürmeye devam ediyor.
2: Tabii ki varlıklarını sürdürmek istiyorlar. Bir güç odağı olarak kalıp kendilerine ihtiyaç duyulacak bir yapı olmaya çalışıyorlar. Ama kendi akıllarıyla hareket eden bir yapılanma olmadıkları için bugün uyuyan hücreler gibi faaliyetlerine devam ediyorlar. Örgütlülüklerini dağıtmıyorlar. Ama Türkiye içerisinde tekrar bir tehdit unsuru oluşturacak kadar örgütlüler mi? Her zaman böyle bir tehdit var. Ancak büyük oranda kollarının kanatlarının kırıldığını söylemek gerekiyor. Fakat o Avrupa devletleri, bugün onları barındıran Avrupa devletleri başlarına ne büyük bir bela aldıklarını bilmiyorlar. Bugün Avrupa istihbarat servisleri bu yapının Türkiye'ye karşı örgütlenmiş bir mekanizma olduğunu düşünüyor ama kendi vatanlarındaki örgütlülüklerin sonuçlarını hiç tartışmıyor. Türkiye'de de böyle örgütlenmişlerdi. Yüzlerce okula sahipler. Dolayısıyla bütün Avrupa devletleri için, Doğu Avrupa devletleri için, Afrika devletleri için ve hatta Amerika için Fethullah Gülen, FETÖ örgütlenmesi bir tehdittir. Bunun altını özenle çizmek gerekiyor. Türkiye'de de uygun ortamı bulduklarında faaliyetlerine devam etmeye elbette çalışacaklardır.
1: Şimdi burada ayrı bir parantez açıp hikayenin bir başka yüzüne odaklanalım. Bir tarafta manşetleri operasyon aracı haline getirenler, bir tarafta psikolojik harekatın parçasına dönüşen yayınlar. Diğer tarafta ise bütün baskıya, bütün algı operasyonlarına rağmen hakikatin izini sürmeye çalışan bir yayıncılık anlayışı. Çünkü medya yalnızca manipülasyonun değil, millet adına gerçeği kayda geçirmenin de en güçlü araçlarından biriydi. FETÖ'nün medya yapılanması ve ona alan açan yayın anlayışı, Türkiye'yi adım adım 15 Temmuz'a taşıyan sürecin önemli ayaklarından biri oldu. Lakin aynı dönemde bu operasyonları ilk andan itibaren sorgulayan, perde arkasındaki ilişkileri araştıran ve kamuoyunu farklı bir pencereden bilgilendirmeye çalışan bir yayıncılık da vardı. Gezi Parkı olaylarından 17-25 Aralık yargı darbe girişimine, MİT tırları operasyonundan 15 Temmuz gecesine kadar uzanan her kritik kırılmada Türkiye yalnızca bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok katmanlı bir algı savaşıyla karşı karşıyaydı. İşte şimdi o algı savaşının diğer cephesine bakacağız. Bunu yaparken de bir kez daha 2013 yılının Mayıs ayına döneceğiz. Türkiye o günlerde ekonomik göstergelerde önemli bir ivme yakalamış, büyük altyapı projelerini peş peşe hayata geçiriyor, bölgesinde daha etkin bir aktör olma iddiasını güçlendiriyordu. Tam da bu dönemde Gezi Parkı'nda başlayan çevre odaklı protestolar kısa süre içerisinde farklı mecralara taşındı. Sokaklar gerildi, kamu düzeni hedef alındı. Uluslararası medya kuruluşları ise daha ilk saatlerden itibaren Türkiye'yi uzun süreli bir kaosun içine girmiş gibi göstermeye başladı.
3: The majority of Turkey's violence has been centered around Gezi Park in Istanbul. Protesters first gathered here on the 28th of May to try and halt the construction of a shopping mall in one of the city's green spaces.
4: The protesters who've occupied Istanbul's Gezi Park have again been

0: bu tablo karşısında dikkat çeken sadece sokaktaki gelişmeler değildi. Bir başka dikkat çekici tablo da ekranlardaydı. Türkiye'nin geleceğini etkileyecek böylesine kritik günlerde o devirde etkin olan kartel medya yaşananları bütün yönleriyle aktarmak yerine sessiz kalmayı tercih etti. Kamuoyunun haber beklediği saatlerde toplumun gerçek gündemi yerine bambaşka yayınlar, hayvan belgeselleri ekranlara taşındı. Oysa sahada bambaşka bir Türkiye vardı. Sokaklarda güvenlik güçlerine yönelik saldırılar yaşanıyor, kamu malları tahrip ediliyor, şehirlerin merkezlerinde organize şiddet görüntüleri oluşuyor. İşte tam bu noktada A Haber farklı bir yayıncılık anlayışı ortaya koydu.
1: Göstericiler yavaş yavaş dağılmaya başladılar, o noktadan da göz gözü görmüyor şu an itibariyle o noktada.
0: Turkuaz Medya Grubu'nun yayın organları sadece olup biteni aktarmakla yetinmedi. Sokakta yaşanan şiddeti, organize yapıları, olayların perde arkasındaki bağlantılarını ve Türkiye üzerinde oluşturulmaya çalışılan algıyı canlı yayınlarla, saha haberleriyle ve özel dosyalarla izleyiciye ulaştırdı. Gezi olayları yalnızca bir başlangıçtı. Çünkü birkaç ay sonra bu kez devletin yargı ve emniyet bürokrasisine sızmış örgüt mensupları devreye girecek. 17-25 Aralık süreciyle seçilmiş hükümeti hedef alan yeni bir operasyon başlatılacaktı. Bu süreçte de medya yeniden kritik bir sınav verdi. Örgüt kaynaklı bilgi ve belgeler doğruluğu sorgulanmadan manşetlere taşındı. Soruşturmanın hukuki boyutundan çok oluşturulmak istenen algı ön plana çıkarıldı. Bazı yayın organları farkında olarak ya da olmayarak bu psikolojik harekatın taşıyıcısı haline geldi. A Haber'se farklı bir yayın çizgisi izledi.
2: Cumhuriyet tarihinde eşine ender rastlanan olaylar dizisiyle karşı karşıyayız. Aslında son 10 yılda bunun çok farklı versiyonlarını gördük. Bugünkü belki yepyeni bir aşaması ama açık bir gerçek var. Türkiye 4 ay sonra çok kritik bir seçime gidiyor ve bunun hemen ardından ilk kez Cumhurbaşkanı'nın halkın seçeceği başka bir seçimi daha gerçekleştirecek ve bunu ilk kez gerçekleştirecek. Şimdi şunun yine altını çizelim. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman çok ama çok sancılı oldu. Ve hep milletin müdahalesiyle bir şekilde engeller aşılıp gelebildi. O yüzden Başbakan'ın vurgusu bu açıdan son derece önemli. Yani gerek Mart'ta gerek işte Haziran'da başlayıp Ağustos'ta sonuçlanacak Cumhurbaşkanlığı seçimini de dikkate alarak söylediği şey şu. Varsa bir hesabınız sandıkta görün. Milletin dışında hiçbir güç tanımayız. Şimdi tabii kirli ittifak içeriden dışarıdan Türkiye'ye operasyon yapılır yapılmaz meselesi aslında ister istemez yani siyaseti özellikle de siyaset mühendisliğini çağrıştırıyor ve burada yani dışsal müdahale çok açık aslında.
3: Dün herkes aslında bir şeyler söyledi ama önemli cümleler kuran, önemli şeyler söyleyen isimlerden biri A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'tu. Mustafa Şentop, İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen yolsuzluk operasyonuna ilişkin A Haber'e konuştu. Cemaatin AK Parti politikalarıyla ilgili bir soru.

0: sorunu olmadığını söyledi Mustafa Şentop. Aynı anda cemaate karşı da bir operasyon düzenlendiğini ileri sürdü. Bakın işte o açıklamaları getiriyoruz şimdi.
1: Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemek, tabii onunla birlikte biliyorsunuz 3 dönem meselesinden dolayı siyasetin bir ölçüde dışında kalmasını sağlayacak bir operasyon yürütülüyor. Bunun içeride de dışarıda da birçok işbirlikçileri de var.
2: A Haber, paralel devlet yapısının yasa dışı dinleme yaptığı iddialarını hukukçulara sordu. Kimsenin kendini güvende hissetmediğini belirten baro başkanları ve avukatlar, önceden yapılan dinlemelerin yargıçlar tarafından onay vermesini ise hukuk dışı olarak nitelendirdi.
3: Operasyonun yalnızca görünen yüzünü değil, arka planını da sorguladı. Yayınlarında devlet kurumları içine sızan örgüt yapılanmasını, servis edilen bilgi akışını ve bunun Türkiye'nin siyasi istikrarı üzerindeki etkilerini uzman görüşleri, canlı bağlantılar ve saha haberleriyle kamuoyuna aktardı. Böylece ekranlarda yalnızca gündemi takip eden değil, gündemin arka planını analiz eden farklı bir habercilik anlayışı ortaya çıktı.
4: Önümüzde seçimler var. Mahalli seçim var. Mart'ta, 30 Mart'ta. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye tarihinde ilk defa halk tarafından bir cumhurbaşkanına kavuşacak. Onun arkasından büyük seçim var. Bir sistem, sistemli bir çalışma, bir planlama yaptı, bir mühendislik işlemi yaptı ve onun üzerine bunu servis etti gibi bir düşünceye kapılmak çok mümkün ve doğrudur.
3: Ve tarih 15 Temmuz 2016'yı gösterdi. Bu kez hedef yalnızca hükümet değildi. Doğrudan milletin iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve anayasal düzen hedef alınmıştı. Tankların sokaklara çıktığı, savaş uçaklarının meclisi bombaladığı, vatandaşların üzerine ateş açıldığı o gecede medyada tarihin en ağır sınavlarından birini verdi. Bazı ekranlar sessizliğe bürünürken bazıları ise yaşananları anlamlandırmaya çalışıyordu. A Haber ise ilk dakikalardan itibaren yayınını kesmeden gelişmeleri aktarmaya devam etti. Cumhurbaşkanının millete yaptığı çağrının milyonlara ulaşmasında, darbe girişiminin seyrinin an be an izleyiciye aktarılmasında ve sahadaki direnişin ekranlara taşınmasında aktif rol üstlendi. O gece yalnızca bir yayın yapılmadı. Türkiye demokrasi tarihinin en kritik gecelerinden biri, kameraların kaydettiği canlı tanıklıklarla milletin hafızasına kazındı. Ve o gece millet meydanlarda destan yazarken ekranlarda da hakikatin mücadelesi veriliyordu.
1: Hedefi aldılar ve işte...
5: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde olan, bu halkın beslediği, büyüttüğü, silah verdiği, ellerindeki imkanları kullanarak bir darbeye kalkışıyor. Türkiye halkını esir almaya çalışıyorlar. Bunlar bir junta.
6: MİT'in üzerindeyiz. İzlenmesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek kobra.
7: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?

0: binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.
1: Şu anda E5'teyiz.

uçakları havalimanı üzerinde uçarken şu an İstanbullular Cumhurbaşkanı'nın çıkışını bekliyorlar. Az sonra Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı'nda

0: milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bombaç aslanık buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan belki de darbe girişiminin hedef aldığı noktadan en güzel cevabı Türk parlamenterleri, Türk milletvekilleri veriyor. Kabine üyeleri de burada, haberin duyulmasının ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri buraya geldiler. Meclis Başkanı İsmail Kahraman genel kurulu açtı. Her iki partinin grup başkan vekiline, AK Parti grup başkan vekili Mehmet Muş'a ve CHP grup başkan vekili Özgür Özel'e söz verdi. Sonrasında darbeyi lanetleyen sözler geldi. Her iki grup başkan vekilinden de son anda aldığımız haberi de iletelim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili de yolda. O da az sonra genel kurulda olacak ve bir beraberlik, bütünlük mesajı buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye'ye ve tüm dünyaya veriliyor.
2: Ateş ediliyor, ateş! Milyonlarca Ankaralı Genelkurmay Başkanı'nın oraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oraya geldiler. Yaklaşık 15 dakika önce Genelkurmay Karargahı'nın bahçesinden içeri girdiler. Ardındansa Genelkurmay Karargahı'ndan vatandaşların üzerine ateş açıldı. Şu an burada milyonlarca insan var, yaralananlar var. Dakikalar önce ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bomba atıldı.

0: bir bomba açıldı.
1: Halkı vuruyor bunlar, halkı! Ne yapıyor bunlar?
2: İşte o kahramanca direnişin yaşandığı noktadayız. Burası Anadolu yakasındaki Köprüayya. Dün geceden beri polis ekipleriyle beraber darbeci askerlerin çatıştığı nokta tam da burası. Askerlerin birçoğu teslim oldu, gözaltına alındılar. Ve şu anda da polis minibüslerinin içinde darbeci askerler... İlgisi var.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeyiz. Aslında şu dakikaya kadar sakinlik hakimdi. Ama iki farklı noktaya iki bomba bırak depon attılar. Hemen sol tarafımdaki nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulvarının başlandığı nokta. Orada bloklar var, evler var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar koşmaya başladı ama sağ taraftaki o yükselen dumanlarda ikinci bombanın bırakıldığı nokta. O taraftan yaralıların olması muhtemel. Şimdi vatandaşların bu tarafa doğru koştuğunu görüyoruz. Akşam saatlerinde burada hareketliydi ancak sabah saatlerinde biraz daha sakinlik hakimdi. Şu anda ambulanslar gördüğünüz gibi noktadan belki de muhtemel yaralıları alıyorlar. Onları izlemiştik ve şu an itibariyle sivil vatandaşların üzerine bombaların bırakıldığını söyleyebiliriz.
4: Bugün geriye dönüp bakıldığında görülen şu: algı operasyonları geçicidir. Manşetler değişir. Senaryolar çöker. Ama doğru olan yerini korur. İşte bu yüzden milli iradeye yönelen her tehdidin karşısında doğru habercilik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda tarihe karşı taşınan bir sorumluluktur.
5: Bin yıllara sari geçmişimizden, ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden asla taviz vermedik. Tehditler karşısında sinen, kusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk.

0: Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdi. Yeri geldi İstiklal Harbimizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldı. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Beden ölür çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu yolda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Türk halk müziğinin köklü ezgilerinden biriyle daha karşınızdayız. Anadolu'nun bereketli topraklarından, mevsimlerin diliyle söylenmiş bir türkü bu. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Doğanın uyanışıyla birlikte umutlarımızı, sevdalarımızı ve hasretimizi dile getiren bu güzel türkünün hüzünlü bir hikayesi var. Buyurun hep birlikte dinleyelim.

istiyordu sevdiğiyle. Ama bilirdi ki yuvayı kurmak için önce ekmek kazanmak gerekir. Komşu köyde bulduğu işe gitmeden önce sevdiğine söz verdi. Yaz olunca geleceğim, sabret. Aylar geçti, mevsimler değişti, yaz geldi ama delikanlı dönmedi.

kız ve ailesi başka bir köye ziyarete gitti. Genç kızın gözlerinde tarifsiz bir hüzün, suskunluğunda bir bekleyiş vardı. Akrabaları fark etti bu hali. "Yoksa sevdiğini mi özledin?" diye sordular. Baba bu sözleri duyunca öfkeden deliye döndü. Genç kızı hemen bahçeye gönderdi. Ama o bahçede kızın yüreğine dokunan bir şey vardı.

Genç kız gözleri dolu dolu, titreyen adımlarla bahçeye doğru yürüdü. Her şey aynıydı ama o artık eskisi gibi değildi. Çiçek açmış ayva ağacını görünce bir an durdu. İçini saran o tanıdık koku, yıllar öncesinin hatıralarını taşıdı ona. Kalbi sıkıştı. Özlediği sesler, yarım kalan cümleler, dokunamadığı eller birer birer belirdi zihninde. Ağacın altına usulca yaklaştı, ellerini dalına uzattı. Sanki bir zamanlar orada onunla gülen birini bulacakmış gibi. Sonra gözlerinden süzülen yaşlarla birlikte kalbine gömdüğü sözler birer birer dökülmeye başladı. Ayva.

0: O gün orada bir genç kızın gözyaşlarıyla doğan bu türkü yıllar sonra derleyen ellerle notaya döküldü. Kaynağını Ali Turan ve İbrahim Çalga'dan alan bu Balıkesir türküsü Muzaffer Sarı Sözen tarafından yeniden hayat buldu. Ve 1975 yılında Türk müziğinin dev sesi Müzeyyen Senar bu eseri seslendirdi. Bazı sevdalar tamamlanmazdı. Ama bir türkü olur, dilden dile dolaşır, gönülden gönüle yerleşir ve de unutulmazdı.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada milyonları ilgilendiren 3 düzenleme olacak. En düşük emekli maaşını arttıracak kanun teklifiyle 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanıyor. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla ticari bir gemiyi vurdu. Washington yönetimi ise İran'ın hamlesine sert karşılık verdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda kentten patlama sesleri duyuldu. Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de bazı hedefleri vurdu. ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham, Türkiye karşıtlığı ve sarsılmaz İsrail desteğiyle biliniyordu. İran'a saldırılarında fikir babası olan Graham, Türkiye karşıtı sert yaptırım hamlelerine imza attı. Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik sınır ötesi operasyonlarına en sert muhalefeti gösteren isimlerden biri olurken, terör örgütü YPG-PKK unsurlarına açık destek veren Türkiye'ye karşı ağır ekonomik ve askeri ambargolar uygulanmasını savundu. Akla gelmeyen başa gelir deyimi gerçek oldu. İstanbul'da bir adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle doktora gitti. Yapılan incelemede adamın kulağından canlı kelebek çıkarıldı.
1: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de Radyo Ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Hemen günün sıcak haberiyle başlayalım. Efendim, Deprem Bağışları ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında örgüt üyeliği ve kara para aklama suçlamaları bulunan şarkıcı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.
2: Dernek hesabından asistanına 120 milyon lira aktarıldı. Haluk Levent dernek soruşturmasından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen çalışma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlattı.

0: deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığı iddiaları üzerine Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Almanya'ya gitmek isterken yurt dışı yasağını öğrenen Haluk Levent'in telefonlarını kapatarak İzmir'e doğru hareket ettiği ve Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Karşılıksız çek cezası nedeniyle şahsi hesap kullanamayan Levent'in, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesabı üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Ayrıca Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktardığı belirlendi. Farklı bir soruşturma kapsamındaysa dernek ismi ve bağış vaadiyle mağdurlardan alınan gayrimenkullerinde Yeliz Kaya ve farklı kişiler üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık bir vurguna yol açtığı ortaya çıktı. Haluk Levent 6 Şubat depremlerinin ardından konut yapımı vaadiyle Ahbap Derneği adı altında toplam 158 milyon dolar yardım toplamıştı.
1: Adana'da bir vahşet yaşandı. Afganistan uyruklu bir kişi iki çocuğunun annesinin canına kastetti. Cani adam eşinin önce başına çekiçle vurdu, ardından da boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor. Polis ise kaçan saldırganın peşinde.
2: Çekiçle başına vurdu, ardından boğazını kesti. Kan donduran olay Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Afganistan uyruklu Davut Gulani, iki çocuğunun annesi Hatice Cam'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekiçle eşini apartman girişine kadar kovaladı. Eşinin başına defalarca çekiçle vurdu. Yere düşen eşinin boğazını keserek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Evde bulunan iki çocuksa koruma altına alındı. Kaçan firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
1: Meclis gündemiyle devam edelim efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada milyonları ilgilendiren 3 düzenleme olacak. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifiyle 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltirilse eğer 23.552 liraya çıkacak.
3: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
3: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
4: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
1: Değerli izleyenler, Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 gün ulusal yas ilan edilirken Başkan Erdoğan da başsağlığı mesajı paylaştı.
0: Katar'ı Arap dünyasının ve Orta Doğu'nun en aktif ülkelerinden birine dönüştürdü. Babasından darbeyle aldığı tahtı 18 yıl sonra oğluna gönüllü olarak devretti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti.

0: Bu ayrılık niye? Filistinliler neden bir araya gelip pozisyonlarını birleştirip dünyaya uzun zamandır beklenen bir çözüm sunmuyorlar?
1: Vefat haberini Katar Emirlik Divanı duyurdu. Eski emirin uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ülke genelinde de 4 günlük resmi yas ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eski Katar emirinin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Çok kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı. Erdoğan, başbakanlığı döneminde eski Katar emiriyle de uluslararası alanda birlikte mesai yaptığını kaydetti. Katar emirine ve Katar halkına başsağlığı diledi. Yaklaşık 18 yıl Katar emiri görevini yürüten Şeyh Hamad, doğalgaz gelirlerine dayalı ekonomik dönüşüm, altyapı yatırımları ve aktif dış politika hamleleriyle ülkesini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür hale getirdi. Katar dış politikadaysa özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli krizlerde arabuluculuk girişimleriyle öne çıktı. Uluslararası diplomatik temaslarda etkin rol üstlendi. Şeyh Hamad, Arap dünyasında Filistin davasına en çok sahip çıkan liderler arasındaydı.
0: Öncelikle Filistinliler arasındaki, ikinci olarak da Araplar arasındaki bölünme, Filistin davasına İsrail'in tekrarlanan saldırganlığından daha fazla zarar vermiştir.
1: Şeyh Hamad döneminde Katar, Aralık 2010'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan ilk Arap ülkesi oldu. Şeyh Hamad, 25 Haziran 2013'te emirlik görevini oğlu Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretti. Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü iktidar devirlerinden birine imza attı.
2: Sevgili izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham, Türkiye karşıtı ve sarsılmaz İsrail desteğiyle biliniyordu. Graham aynı zamanda İran'a saldırıların da fikir babasıydı.
0: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
1: İsrail'in Washington'daki en büyük destekçisiydi. ABD Başkanı'nı İran'a saldırıya ikna eden isimlerden biriydi.
0: Dua ediyorum ve umuyorum ki 2026 yılında İran'ı yeniden büyük yapacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki, Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Graham'ın ofisi duyurdu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Graham'ın ölümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. "Hayatım boyunca tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi" dedi. Graham, ölümünden bir gün önce ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti. Bu ziyarette Graham, Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı konusunda Beyaz Saray'la bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Graham, İsrail'e sarsılmaz desteğiyle biliniyordu.
0: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur. Kendilerinden beklenenin çok ötesine geçiyorlar. Onlardan istediğimiz her şeyi ve hatta daha fazlasını yapıyorlar.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımına da açıkça destek veriyordu Graham. Hatta İsrail'in Gazze'de nükleer silah kullanması çağrısında bulunmuştu.
0: Pearl Harbor olayından sonra bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Almanlar ve Japonlarla savaşırken Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin.
1: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden ismin Lindsey Graham olduğu aktarılmıştı. Graham, İran Devrik Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi de destekliyordu. İran Devlet Televizyonu Graham'ın ölümünü İran halkına armağan etti.
3: Lindsey Graham'ın cehennemin dibine gitmesini diliyorum. Amerika'nın savaş yanlısı ve İran karşıtı senatörünün ölümünü büyük İran milletine armağan ediyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında

0: İpler bir kez daha kopma noktasına geldi değerli izleyenler. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan geçtiği iddiasıyla ticari bir gemiye uyarı ateşi açtı. Washington yönetimi ise İran'ın hamlesine sert karşılık verdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda kentten patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sabah saatlerinde İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
1: İran Hürmüz'de ticari gemiyi hedef aldı. Boğazı kapattığını duyurdu. ABD hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışmalar yeniden şiddetlendi.
2: Onlara çok sert vurduk ve bence onları 20'ye 1 yendik. Bize her vurduklarında biz de onlara 20 kez vuracağız.
1: ABD ve İran arasındaki kırılgan süreç gece saatlerinde kopma noktasına geldi. İran devrim muhafızları yasa dışı geçiş yollarını kullandığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye ateş açtı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre Kıbrıs bandıralı geminin motor bölümü isabet aldı. Gemide yangın çıktı. Mürettebat gemiyi terk etti. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. ABD saldırıları durana kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yapıldı. ABD bu olayı bahane olarak kullanırsa sonuçları ağır olur mesajı da verildi. ABD'de İran'ın hamlesine karşılık olarak hava saldırısı başlattı. 3 saldırı dalgası düzenlendi. Bender Abbas, Sirik ve Buşehir başta olmak üzere özellikle güney bölgeler ve Hürmüz çevresindeki kentler vuruldu. Çok sayıda kentten peş peşe patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran devrim muhafızlarına ait radarlar, füze sistemleri ve insansız hava aracı depolarının hedef alındığını açıkladı. Saatler sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların bittiğini duyurdu. Güvenlik tehdidi yine bölge ülkelerine sıçradı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan füze gönderildiği iddia edildi. Tahran yönetiminden geri adım atmayacağız mesajı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadan açıklama yaptı. Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçekler kapınızı çalıyor ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini ilk kez Sabah gazetesine açıkladı değerli izleyenler. Bakan Gürlek, son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek dedi.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sabaha verdiği özel röportajda FETÖ ile mücadelede son rakamları paylaştı. Örgütün sinsi yapısını ise yeni nesil casusluk şebekesi olarak tanımladı.
4: FETÖ-PYD'ye devleti dışarıdan yıkmak yerine devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada dini değerleri istismar eden, mahrem hücreler şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, takiye ve renklendirme adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz.
3: Bakan Gürlek, örgütün gençleri altın nesil aldatmacasıyla iradesiz birer robota dönüştürdüğünü belirtti. Elebaşı'nın ölümünün tehdidi bitirmediğini söyleyen Bakan Gürlek, FETÖ'nün şu anki odak noktasının paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden yeni temas noktaları olduğunu söyledi.
4: Örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde.

0: 1,5 milyon kişinin korunduğu, hakkında yakalama kararı bulunan kişi sayısının 33.827 olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı FETÖ'yle mücadelenin bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun zemini, devletimizin bu sinsi yapıdan arınmasıyla inşa edilmiştir diyerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir ifadelerini kullandı.
1: Efendim, terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Detaylara bakalım.
2: 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü.
0: Siber suçlarla mücadele devam ediyor. Sosyal medyadaki terör örgütü bağlantılı hesaplar tespit edilerek teker teker kapatılıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siber alanda dönen algı operasyonlarına ve propaganda şebekelerine karşı alınan tedbirlerin detaylarını paylaştı.
2: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz.
0: Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yürüttüğü ortak çalışma başarıyla sonuçlandı. Çalışmalar doğrultusunda son bir ayda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 2702 hesaba yasal süreçler dahilinde erişim engeli getirildi. Hesapların sistematik olarak dezenformasyon üretip ülke aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve kamu düzenini hedef aldığı anlaşıldı. Duran özellikle yurt dışı merkezi firari unsurlar tarafından kontrol edilen sahte kullanıcı adları ve bot hesap şebekelerinin enerjisinin kesilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bunun yanı sıra son iki ay içerisinde de terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunan 1652 sosyal medya hesabı hakkında hukuki ve idari işlemleri gerçekleştirdi. Söz konusu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulandı.
1: Değerli izleyenler, İstanbul'da pedallar 15 Temmuz şehitleri anısına çevrildi. Taksim'den yola çıkan motosiklet ve bisikletli kortej turu 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde tamamlandı. Etkinliğe katılım oldukça yoğundu.
3: İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet ve motosiklet korteji oluşturuldu.
4: Bakın, sabahın, pazar günü sabahın insanlar bu saatinde çıkmışız. Binlerce kişi buraya gelmişiz. Milyonların da gönlü bizimle, onu da biliyoruz.
5: Ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Çocuklarımızla beraber bu etkinliklerde hep devam edeceğiz inşallah.
3: İrade bizim, gençlik bizim temasıyla yaklaşık 1000 kişilik kortej Taksim Meydanı'ndan yola çıktı. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlendi.
5: Bu şanlı destanı anlatmak, unutturmamak ve tüm dünyaya, herkese tekrar ileniyoruz. Biz çılgın Türkleriz, bize kimse irade ortaya koyamaz, bizi kimse esir alamaz, bayrağımızı kimse indiremez, ezanımızı kimse susturamaz. Bütün dünyaya bunu anlattık, anlatmaya devam ediyoruz.
6: 15 Temmuz'un 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında hazırlıklar bitti. Sözlerimizi anmak adına 253 motosiklet ve bisiklet yola çıkıyor.
3: Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan tur 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde sona erdi.
7: Biz o gün ailemizle, bir kızım var, eşim, 3 kişi sırt çantalarımızı yükledik. Buraya geldik.
8: Zor zamanlar geçti. Mutluyuz, bugün güzel bir gündü.
9: Bizler şehadete susamış bir milletiz. Ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz dikenin gözünü oyarız.
1: Milli Emniyet Hizmeti mensubu Arif Necip Kaskat'ı vatanı için gizli görevler üstlendi. 1950 yılında Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Efsanevi teşkilat mensubu Kaskat'ın fotoğrafı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı Bulgaristan'da gizli görevler üstlendi. Aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı.

0: yaptığı 76 yıl sonra önemli bir ismi kamuoyuyla tanıştırdı. O kahramanın adı Arif Necip Kaskatı'ydı. Milli Emniyet Hizmeti'nin en önemli isimlerinden biriydi. 1901 yılında Razgrad'da doğan Kaskatı, İstanbul gazetelerinin Trakya muhabirliğini yürütürken aynı zamanda vatanı için gizli görevler üstlendi. Bulgarcayı ana dili gibi konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşları arasında Bay Hristo lakabıyla bilinen Kaskatı, sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınıyordu. Kaskatı, 1950 yılında çift taraflı çalışan bir Bulgar ajanı tarafından ihanete uğradı. Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalışırken aracına kurulan pusuda şehit oldu. MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümüne eklenen bu fotoğraf ve biyografi, Arif Necip Kaskatı'nın teşkilat tarihindeki yerini gözler önüne serdi.
1: Efendim, şimdi de sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
2: Denizli'de inşaat alanında kazı çalışmalarını tamamlayan kepçe operatörü Kudret Erdoğan, zemin kot ölçümü yapmak amacıyla iş makinesinden indi. O sırada yandaki toprak yığını üzerine çöktü. Göçük altında kalan 45 yaşındaki Kudret Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayseri'nin Talas ilçesinde ikisi çocuk 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İçlerinden biri 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan kısa sürede yakalandı. Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir'in Menemen ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kırıkkale'de metal yüklü bir tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Yaptığı manevrayla tırın altında kalmaktan son anda kurtulan otomobildeki karı koca faciayı kıl payı atlattı. Dorse'den savrulan metal malzemeler otomobilde maddi hasara yol açtı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 2 aydır karaya oturan kuru yük gemisi yoğun çalışmaların ardından kurtarıldı. Yükünün tahliye edilmesiyle yeniden yüzdürülen gemi Karadeniz açıklarına çekildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sarrafa müşteri gibi giren şüpheli incelemek bahanesiyle aldığı yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 adet altın bilezikle kaçtı. Şüpheli çaldığı altınlarla birlikte bir tarlada yakalandı. Ele geçirilen altın bilezikler sahibine teslim edildi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 65 yaşındaki bir kadın apartman girişi içerisinde altın ve ziynet eşyası olan çanta buldu. Kadın çantayı polise teslim etti. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
1: Efendim, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırdı. Sıcaklık ve yüksek nem hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar serinlemek için plajlara, mesire alanlarına ve şelalelere akın etti.
0: Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuruyor.
3: Abi çok sıcak ya. Güneş ateş edeceğiz.
0: Vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.
4: Dondurma yiyorum. Soğuk içecekler içiyorum.
0: Kimi evinden çıkmadı, kimi serinlemek için doğaya ve sahillere koştu. Bu görüntüler sıcak denince akla ilk gelen kent Adana'dan.
5: Burası Atatürk Caddesi. Şehrin aslında hafta içinde en yoğun olduğu caddelerden sadece bir tanesi. Ancak yaz geldi, günlerden pazar oldu ve görmüş olduğunuz gibi Atatürk Caddesi de boş kaldı.
3: Normalde burası böyle olmazdı yani. Niye? Sıcaklardan dolayı. Herkes evinde, klimanın altında. Sonra insanlar hasta oluyor.
5: Adana'da hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 40 dereceye merdiven dayarken cadde ve sokaklarda boş kaldı. Abi, hava sıcaklığı kaç derecedir tahmini?
6: Yani 41 derece şu anda yani. 40'ın üzerinde.
5: Kaç derecedir sence?
4: Ya 40-50 derece falan.
5: Peki sıcaktan korunmak için neler yapıyorsun?
4: Dondurma yiyorum. Soğuk içecekler içiyorum. Yani öyle geçinmeye çalışıyorum.

0: Sağlamaya çalışıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yazdan dışarı çıkmaya hevesi yok insanda. Çok sıcak. Baksana abi nasıl terliyor. Arabadan indik de aynı klima çıktı. Geldik buraya 2 dakikada terledik.
2: Sıcaktan bunalan Adanalıların değişmeyen adresi mesire alanları oldu. İnsanlar mesire alanlarında hem piknik yaptılar hem de serinlik aradılar.
3: Sıcak hava etkisini İç Anadolu'da da hissettirdi.
4: Burası Kayseri'nin denizi olarak bilinen Kuşçu Marina. Şehrin kıyısında değil belki ama mavinin tam ortasında. Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyen ailelerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.
5: Vallahi yazın yapılacak en güzel etkinliklerden biri ailecek gelip serinlemek amaçlı. Üstelik tarihi yerler su altında kalmış. Onları görmek amaçlı ya da duymak, dinlemek amaçlı. Güzel bir etkinlik yazın yapılacak.
3: Sıcak hava nedeniyle yurdun dört bir yanında sahiller ve şelaleler doldu. Zonguldak'ta vatandaşlar Kapuz, Değirmen Ağzı ve Ilık Su plajlarına akın etti. Vatandaşlar Kapuz plajında şemsiye açarak yer bulmakta güçlük çekti. Antalya'da ise yüksek nem ve sıcaktan kaçanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine akın etti. Kimi denize girerek serinledi, kimi su sporlarıyla sıcak havayı unutmaya çalıştı. Şehir merkezinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi ise doğal serinliğiyle dikkat çeken Düden Şelalesi oldu. Meteoroloji, yüksek sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.
4: İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için soruşturma başlatıldı.
3: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
6: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
3: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Efendim, eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen kocaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Yaptığın yemekleri beğenmiyorum, yemeklerin zehirli." diyen eşi ağır kusurlu buldu. Detaylara bakalım.
7: Yargıtay boşanma davasında emsal niteliği taşıyan bir kararı imza attı. Bir süredir şiddeti geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabını kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi.

0: asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü ve evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti. Kadın eşinin yaptığı yemekleri beğenmediğini ve senin yemeklerin zehirli diyerek aşağıladığını ifade ederek asıl davanın reddini talep etti. Karşı davanın kabulüyle ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, ortak çocuk lehine aylık 1500 lira tedbir iştirak, kendi lehine aylık 1500 lira tedbir yoksulluk nafakasıyla 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen aile mahkemesi yemekleri beğenmemekle birlikte evin mutfak alışverişini yapmayan kocayı kadına nazaran ağır kusurlu saydı. Çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, kadın lehine takdir edilen aylık 750 lira nafaka ve 20 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminata karar verdi. Erkek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, hakaretlerin yanı sıra yemekleri beğenmeyip evin mutfak alışverişini tam olarak yapmayan kocanın ağır, kadının az kusurlu tespit edilmesinin yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme bu şartlar altında evliliğin devamı beklenemeyeceğinden itirazı geri çevirdi. Kocanın avukatı kararı temiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi ve daire kararı onadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal parkta bir bizon güvenli mesafeyi aşarak fotoğraf çekmek isteyen yaşlı turisti havaya fırlattı. Görüntüler geliyor. İşte görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan. Her yıl milyonlarca doğa tutkununu ağırlayan ulusal park ihmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazasına sahne oldu. Parkın simgelerinden olan dev bir bizon, cep telefonuyla yakın çekim yapmak isteyen yaşlı bir turiste saldırdı. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli kovalamacanın ardından turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırladı. 2 metreden fazla havaya savrulan turist ağır yaralanırken dehşet anları bir fotoğrafçının kamerasına işte böyle yansıdı. Efendim akla gelmeyen başa gelir deyimi gerçek oldu. İstanbul'da bir adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle doktora gitti. Yapılan incelemede adamın kulağından canlı kelebek çıkarıldı.
2: Geldi kulağında bir şey oynuyor dedi. Ben dedim herhalde bir kir var, o oynuyor. Böcek olabilir dedi.
3: Böcek değildi ama kulağından canlı kelebek çıktı.
2: Benim için çok ilginç bir hastaydı. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
3: Böylesi bir vakaya doktor bile ilk kez rastladı.
2: Kulaktan çıkardık ve camdan serbest bıraktık onu.
3: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yaşındaki adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.
2: Şikayet hissettikten sonra sen ne diyorsun? 5-6 saat sonra geldi bana. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
3: Yapılan incelemede yanılmadığı anlaşıldı. Kulağının içindeki kelebek canlıydı.
2: Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek pozisyondaydı. Küçük bir aletle çıktık, hasta da rahatladı. Tabii biz de hayret ettik.
3: Adamın kulağından çıkarılan kelebek doğaya bırakıldı.
2: Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça oraya işitme kaybına sebep olmuyor.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri

0: çelişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde TRO200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar dr.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Zaten bu AI'ların falan da gelişmesiyle birlikte bu yazılım teknoloji olur, bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar mühendisliği daha çok katılım sağlandı.
8: Artık teknoloji ön plana geliyor meslekler olarak da.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yapay zekanın doğurduğu yeni meslek alanlarıyla bu teknolojinin istihdam üzerindeki etkilerini ele alan bir rapor hazırladı. Raporda iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm ve gelecekte ortaya çıkması beklenen meslek başlıklarına da dikkat çekildi.
8: Çoğu mesleği artık alıp götürüyor yani.
10: Bu kadar imkan varken geç bile kalınmış bir şey diye düşünüyorum.
9: Buna göre önümüzdeki 5 yılda en çok talep artışı beklenen meslekler arasında veri analistleri ve bilimcileri, yapay zeka uzmanlarıyla yazılım ve uygulama geliştiricileri yer aldı.
7: Hayırlısıyla ben de tercih yapacağım. O taraflara. Bakacağım nasıl gidecek. Evet, buna göre tercih yapacağım artık.
10: Üniversitede çok kullanıyorum yapay zekayı. Ödevlerime olsun yardımcı oluyor.
9: Raporda ayrıca yapay zekanın 2025-2030 döneminde iş yatırımı ve yıkımının bugünkü toplam işlerin %22'sine denk geleceğinin öngörüldüğü belirtildi. Raporda işlerin en az %8'inin ortadan kaldırılmasına yol açması beklenmektedir denildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Zaten bu AI'ların falan da gelişmesiyle birlikte bu yazılım teknoloji olur, bilgisayar öğretmenleri, bilgisayar mühendisliği daha çok katılım sağlandı.
9: 2026 yılında klasik meslek tanımları yerini hibrit ve teknoloji odaklı sektörlere bıraktı. Yapılan son araştırmalar yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte bu sistemleri denetleyecek ve yönlendirecek uzmanları olan taleplerde ciddi artışlar yaşandığını ortaya koydu.
8: Artık teknoloji ön plana geliyor meslekler olarak da.
11: Listede öne çıkan en kritik rollerden biri AI etik ve uyum denetçisi oldu. Bu meslek yapay zeka kararlarının yasalara ve insan haklarına uygunluğunu denetleyen hukuk ve teknolojinin birleştiği stratejik bir pozisyon olarak tanımlanıyor.
7: Hayırlısıyla ben de tercih yapacağım o taraflara. Bakacağım nasıl gidecek. Evet, buna göre tercih yapacağım artık.
10: Üniversitede çok kullanıyorum yapay zekayı. Ödevlerime olsun yardımcı oluyor.
9: Ayrıca yapay zekayı en verimli şekilde kullanmayı sağlayan prompt mühendisleri de yüksek kazanç vaat eden meslek grupları arasında yer alıyor. Dijital varlıkları siber saldırılara karşı koruyan ve etik hacker yetkinliğine sahip siber güvenlik analistleri de 2026'nın en gözde iş kollarını oluşturuyor.
8: Çoğu mesleği artık alıp götürüyor yani.
10: Bu kadar imkan varken geç bile kalınmış bir şey diye düşünüyorum.
9: Geleceği şekillendiren bir diğer alansa sürdürülebilirlik ve sanal gerçeklik oldu. Sanal dünyalarda ofis ve mağaza kurgulayan Metaverse VR deneyim tasarımcıları da yeni ekonominin mimarları olarak görülüyor. Fiziksel dünyada ise şirketlerin karbon ayak izini ölçen sürdürülebilirlik uzmanları, enerji sektöründe ise yenilenebilir enerji mühendisleri 2026'nın en hızlı büyüyen ve en çok kazandıran teknik meslekleri arasına girdi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Günde kaç saatimizi internete ayırıyoruz?
13: Şöyle söyleyeyim, 5 saat falan.
14: Peki internet ve telefonla aram iyi değil desem doğrudur.
9: Türkiye'de internet kullanımı her geçen gün artarken, kullanıcıların çevrim içi alışkanlıkları da dikkat çekici veriler ortaya koydu.
13: Genelde yani kafamıza takılan bir şey olduğu zaman direkt internete falan başvuruyoruz. Bilgiye ulaşma konusunda çok büyük bir rahatlık sağlıyor. O yüzden elinin altında olması insanların

0: ya daha rahat ulaşmalarını sağlıyor. Bu da güzel bir şey tabii.
1: TÜİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla VR Social 2025 raporlarından derlenen bilgilere göre, dijitalleşmenin artması ve internetin yaygınlaşmasıyla ülkede dijital hizmetlerin kullanımı yükseldi.
2: Şu an bence en büyük sorunumuz interneti yanlış şekilde kullanıyoruz. Ya daha doğru şekilde kullanırsak insanların bence kendi kişisel gelişimlerinin daha ileri seviyeye gideceğini düşünüyorum ben.
1: Verilere göre vatandaşlar günde ortalama 7 saatten fazla internette vakit geçirirken bunun büyük bölümü cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor. İnternet kullanım amaçlarındaysa açık ara farkla bilgi edinme ilk sırada yer alıyor. Dijital dünyada en çok uğranan adres Google oldu. En çok aratılan kelime de hava durumu olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlar günlük yaşamın bile artık daha çok ekranlar üzerinden şekillendiğini gösterdi.
2: Sosyal medya kullanmıyorum. Twitter'ım var. Güncel piyasaları takip ediyorum. Ekonomi, siyaset, o tür şeyleri takip ediyorum.
1: Türkiye'de internet kullanımına ilişkin veriler dijitalleşmenin günlük yaşamın merkezine yerleştiğini ortaya koydu. Ülkede Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı nüfusun %70,9'una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı da %80,4 oldu. Bu oran ülkedeki internet kullanıcılarının büyük bölümünün bir sosyal medya platformunu kullandığını gösterdi.
3: Genelde artık film izlemek için de internet, yani televizyonu da internet üzerinden izliyoruz. O yüzden bayağı çok diyelim. Yani
4: ortalama kaç saat olabilir?
3: Ortalama 6 saat falan gibidir. Çünkü televizyonu da internet üzerinden izliyoruz.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Reklamların ardından akşam ajansına gelişmelerle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimleri için adı geçen Demokrat Kongre üyesi Kana, Batı Şeria'da işgalcilerin saldırısına uğradı. ABD'li Kongre üyesi İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Kana o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Neler söyledi izleyelim.
7: ABD'li Kongre üyesi ziyaret için işgal altındaki Batı Şeria'ya gitti, Yahudi işgalciler tarafından alıkonuldu.
8: Burada yaşananların detaylarını Amerikalılar bilse bunu desteklemezlerdi.
7: ABD'li Kongre üyesi ve Demokratların başkan adayı olarak görülen Ro Khan'la Filistin'i ziyaret etti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine gitti. Ancak İsrailli saldırganların hedefi oldu. İşgalci Yahudiler Kanla'nın aracını durdurdu. Kongre üyesinin etrafı sarıldı, alıkonuldu.
8: Bir köydeydik ve biz sadece oraya bakıyorduk. Ve bu serseriler makineli tüfekler ve bir M4 Amerikan yapımı bir makineli tüfekle geldi ve bizi gözaltına aldı.
7: İsrail askerleri de bölgeye geldi. Kanla ABD Kongre üyesi olduğunu söyledi. Kendisine yardım edileceğini zannediyordu ancak beklediği gibi olmadı. İşgal güçleri de saldırıya destek oldu.
8: Saldırganlar İsrail ordusunu aradı. Ancak ordu güçleri de onların tarafında yer aldı. Amerikalıların yanında değil.
7: İşgalciler ABD'li Kongre üyesini 90 dakika boyunca alıkoydu. Kanla o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük bir hata yaptılar dedi. Daha sonra olay hakkında açıklama yapan Kongre üyesi, Filistinliler bunu her gün yaşıyorlar ifadesini kullandı. ABD'ye döndüğümde bunu her yerde anlatacağım mesajını verdi.
8: Eğer bir Amerikan Kongre üyesini bile 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün neler hissettiğini düşünün.
6: Evet, Gazze şeridindeki insani dram her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail saldırılarının yanı sıra devam eden abluka nedeniyle Gazze'liler kavurucu sıcakta temiz suya ulaşamıyor. Güneşten korunmak için de sağlam bir çatı bulamıyor. Sağlık altyapısının çöktüğü Gazze'de sağlık krizi de her geçen gün büyüyor.

0: yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
1: Gazze, insanlığın bittiği nokta. Bir yanda bitmek bilmeyen saldırılar, diğer yanda İsrail ablukası. Milyonlarca Gazze'li tüm bu zorluklara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil Netanyahu bölgede terörü tırmandırmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Nuseirat mülteci kampının yakınlarında sivil bir aracı daha hedef aldı. İki füzeyle vurulan araçtan çıkarak sahile doğru kaçmaya çalışan Filistinli, üçüncü bir füzeyle katledildi. Saldırıların yanı sıra İsrail'in ablukayı sürdürmesi yaşamı zorlaştırıyor. Abluka ve saldırılar nedeniyle hayatlarını yeniden inşa edemeyen Gazze'liler derme çatma çadırlarda mücadele veriyor.
0: Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölgede kalmıyor.
1: Aşırı sıcaklarla birlikte temiz suya ulaşmak günlük yaşamın en büyük sorunlarından biri.
2: İnsanlığını seven herkese sesleniyoruz. Bize su ulaştırsınlar, temiz su sağlasınlar. Sıcaktan, sivrisineklerden, farelerden, böceklerden ve hamam böceklerinden çok çekiyoruz. Hayatımız sürekli tehdit altında.
1: İsrail saldırılarında hastanelerin hedef alınması, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin kesilmesi, en temel tedavilerin yapılmasını bile imkansız hale getirdi.
0: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
1: İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı katı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce hasta çocuk tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.
3: Efendim, Vietnam'da turistik eğlence kabusa dönüştü. Hintli turistleri taşıyan sürat teknesi alabora oldu. 15 kişi hayatını kaybetti.
4: Tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı. Hintli turistlerin tatili faciayla sona erdi. Kabusun adresi Vietnam. 32'si Hintli turist, 3'ü mürettebat, 1'i rehber, 36 kişiyi taşıyan tekne bir adadan diğerine yolculuk yapıyordu. Dalgalar denizin ortasında şiddetlendi, korku dolu dakikalar başladı. Tekne bir anda devrildi. İçindekiler kendini suda buldu. Yolcuların neredeyse yarısı hayatını kaybetti. Geri kalanlarsa sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Kıyıdaki görüntüler de korkunçtu. Bilinç kaybı yaşayanlara ilk müdahale iskelede yapıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Teknenin devrilme sebebi araştırılıyor.
5: Bugün kardeşimin Vietnam'da bir tekne kazasında beklenmedik şekilde öldüğü haberini duyduk.
3: Efendim, milli mücadelenin simgesi Samsun'daki 240 tonluk bandırma vapuru 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı. Vapur yapılacak düzenlemelerin ardından 2027'de ziyarete açılacak.
1: ...240 tonluk Bandırma Gemi Müzesi 3,5 kilometre yürütüldü. Samsun'un simgelerinden Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikasının taşınmasına karar verildi. Bandırma Vapuru Müzesi'nin İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na götürülmesi için aylarca hazırlık çalışması yapıldı.
6: 8 aylık bir teknik çalışmanın akabinde oldu. Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldiler.
1: 240 tonluk Bandırma Gemi Müzesi, 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle yaklaşık 3,5 kilometre mesafe kat ederek yeni konumuna taşındı. Kent sakinlerinin ilgiyle takip ettiği müzenin nakledilme işlemi 4 saat sürdü.

0: ise yeni yerinde mehter maaşıyla karşılandı.
1: Yaklaşık 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki Bandırma Vapuru artık önümüzdeki yıldan itibaren herhalde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacak.
0: Etrafında bazı çalışmaların yapılacağı müze 2027'de ziyarete açılacak.
1: Peyzaj çalışmalarından sonra zaten insanlarımızın ziyaretine belki içine girmeyecek ama etrafında dolaşabilecekleri hale getireceğiz.
2: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da yüzlerce personel Mavi Vatan için omuz omuza çalışıyor. Ancak bu ekibin içinde dikkat çeken özel bir isim var. Geminin tek kadın subayı olan Almina Bahçekapılı. Onun mesleğine olan bağlılığını ve verdiği mücadeleyi ekranlarınıza taşıyacağız.

0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.
1: Denizin ortasında her an göreve hazır bir savaş gemisi. Şimdi rotamızı TCG İstanbul'a çeviriyoruz. Ancak anlatacaklarımız yalnızca bir savaş gemisi değil, bu gemide görev yapan tek kadın teğmen olan Aymine Bahçekapalı'nın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.
0: TCG İstanbul gemisinde görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden sorumluyum aslında. Bunların planlamasından ve icrasından. Aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden sorumluyum. Savaş döneminde su üstü temaslarını kimliklendirme ve angajman planlamaları yapma konusunda da yine görevlerim bulunmakta. Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmak benim için gerçekten çok gurur verici. Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnız az sayıda olmak tabii ki bazı durumlarda beni zorlayabiliyor ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla aşıyorum.
1: Denizin üstünde yükselen büyük bir sorumluluk. Çelikten yapılan bir savaş gemisi, disiplinli saatler ve vatan nöbeti.
0: En çok motive eden olay NATO tatbikatlarına katıldığımızda yurt dışı liman ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlere katıldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum tabii ki.
1: Zorlu eğitimler, uzun mesailer ve büyük bir sorumluluk. Peki bu büyük mücadele nasıl başladı?
0: Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce başladı. Harp okuluna girmemle beraber. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen harp okulunu tercih ettim. Çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim aslında. Zorlu bazı dönemlerden geçmeme rağmen ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatıyorum. Böylelikle odaklanmış bir şekilde görevime devam ediyorum.
1: Denizde görev almak yalnızca dalgalarla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Disiplin, ekip ruhu ve her an göreve hazır olmak. İşte savaş gemisinde görev almanın perde arkası.
0: Deniz subayı olmak mesleğin çok ötesinde aslında bir yaşam tarzı. Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde kötü de olsa bazı kararlar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin gerçekten %80'ini oluşturuyor.
1: TCG İstanbul'da zaman çok farklı akıyor. Her nöbet, her karar ve her sorumluluk büyük bir önem taşıyor.
0: Gemide çoğu iş bir imece usulüyle yürüdüğünden dolayı olaylara çok yönlü bakabilmek ve aynı anda birçok farklı işle ilgilenebilmek subayların her gün her dakika yapmak durumunda oldukları rutin bir iş aslında. Birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı aslında. Dışarıdan bir göz olarak en iyi o beni gözlemlemişti çünkü. Askeri ortamın

0: beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi ve sabırlı birine dönüştüğümü, bazı durumlarda daha olgun kararlar alabildiğimi söylemişti.
1: Vatan nöbeti kimi zaman karada, kimi zaman da denizin ortasında tutuluyor. TCG İstanbul'da görev yapan Aymin Ateğmen de bu görevi başarıyla yerine getiriyor.
0: Bu yolu seçmemin sebebi aslında kendimi buraya ait hissetmemdi. Ailem de bu kararı aldıktan sonra bana hep destek oldu. Bugün de onların benimle gurur duyuyor olması en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onların benimle gurur duyduğunu en çok harp okulunu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismimin okunup kürsüye çağrıldığım anda hissettim. O an gerçekten benim için unutulmazdı.
1: Bugün sizi izleyen ve ileride deniz kuvvetlerini tercih etmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?
0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.

0: akşam ajansında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Masada Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular var. Detayları birazdan paylaşıyor olacağız. Bir diğer başlığımız sevgili izleyenler, ünlü müzisyen Haluk Levent özellikle Maraş depremi döneminde topladığı yardımlarla ilgili olarak gündemdeydi malum. Hakkında derneğe yapılan bağışları üzerinden bahis oynadığı suçlaması yöneltiliyordu. Haluk Levent bugün gözaltına alındı. Peki başka neler yaşandı paylaşacağız birazdan. Ve son başlığımız sevgili izleyenler, Avrupa kavruluyor efendim. Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında değerli izleyenler. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Peki neler yaşandı? Az sonra paylaşacağız. Başlıyoruz yeni saate. Efendim, tüm dünyanın konuştuğu NATO zirvesinin ardından Başkan Erdoğan çalışmalarına son hız devam ediyor. Erdoğan yeni haftaya kabineye başkanlık ederek başlayacak. Kabinenin gündeminde NATO zirvesinde konuşulanlar, Erdoğan-Trump zirvesi, savunma sanayisi için imzalanan anlaşmalar ve Orta Doğu'da yeniden başlayan savaş olacak.
1: Bizi izlemeye devam ediyor.
2: İkili görüşmeler, alınan kritik kararlar, barış müzakereleri derken Ankara'dan NATO liderler zirvesi geçti.
1: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
2: Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin ayrıntıları kabine toplantısının gündemine gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta katsa yaptırımları ve F-35 süreci olmak üzere ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin perde arkasını kabine üyeleriyle paylaşacak.
3: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Dostumun bunu yanıtlamakla vakit kaybetmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
2: Erdoğan kabine üyeleriyle zirve boyunca dünya liderleriyle yapılan istişareleri de anlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yürüttüğü temaslarda masada olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in diğer ülke savunma bakanlarıyla imzaladığı mutabakatlarla savunma

0: alanında atılacak işbirliği adımlarının ayrıntılarını kabinede dile getirmesi bekleniyor. Zirve sırasında ABD-İran arasında bozulan ateşkes de kabine gündeminde.
1: Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: İç politika başlıklarının ilk sırasında ise terörsüz Türkiye süreci yer alacak. Silah bırakma süreciyle ilgili sahadan gelen raporlar masada olacak. Yasal süreç için meclis takvimi üzerinde de istişarelerde bulunulacak.
1: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
0: Ekonominin değişmez başlığıysa enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Atılan adımlar değerlendirilirken ilave adımlar da görüşülecek.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Ehlen ve
0: sellem. Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için de taziye mesajı yayınladı. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım Türkiye ve Katar devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Ailesine ve Katar halkına da başsağlığı diledi.
4: Şimdi dünya gündemiyle devam edelim. Amerika-İran hattında gerilim bir kez daha zirvede efendim. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından Trump 3. dalga saldırı emri verdi. Tahran yönetimi de bu saldırılara körfezi hedef alarak yanıt verdi.
0: Gerilim karşılıklı sert açıklamalarla gitgide tırmandı. İran Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapatınca Amerika füzelerle yanıt verdi. Trump, İran'ın Hürmüz'deki ticari gemileri hedef almasını gerekçe göstererek 7 ve 8 Temmuz'da ard arda iki saldırı emri vermişti. Amerikan ordusu cumartesi gecesi yine Trump'ın emriyle 3. dalga saldırının başladığını ve İran'daki 140 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. İran ise bu saldırılara körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. Bahreyn'de sirenler çaldı, Ürdün'e 3 füze isabet etti. Amerika'nın Umman Büyükelçiliği ülkedeki Amerikalılara sığınaklara inmeleri için çağrı yaptı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün kontrolü meselesinde geri adım atmayı reddediyor. Tek taraflı anlaşmalar döneminin sona erdiğini söyleyen Meclis Başkanı Kalibaf, ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin diyerek Washington'a rest çekti. Amerikan ordusuysa boğazın açık olduğunu savunuyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı isteyen gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini duyurdu.
4: Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığındaki iki kişi tutuklandı. A Haber muhabiri Kadir Mercan telefon hattımızda bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaşacak. Kadir.
5: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen UY ve YC ilk önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza kimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığında bulunduğu iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlerleyen dakikalarda da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Eyleme yönelik daha detaylı bir bilgi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama yapılacak. Söylemiş olduğumuz gibi Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen iki şüpheli gözaltına alınmıştı ve geçtiğimiz dakika UY ve YC tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
4: Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaştı bizlerle, sizlerle, izleyicilerimizle. Evet efendim, ünlü müzisyen Haluk Levent

0: Özellikle Maraş depremi döneminde topladığı yardımlarla ilgili olarak gündemdeydi malumunuz. Hakkında derneğe yapılan bağışlar üzerinden bahis oynadığı suçlaması yöneltiliyordu. Haluk Levent bugün gözaltına alındı.
1: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Soruşturmayı 2017'de kurulan Ahbap Derneği hakkında iddialar vardı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliskaya hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlarda tamamlanmamıştı.
2: Gelecek denetimden hemen sonra alımın akıyla çıktıktan sonra da Ahbap Genel Başkanı'nı bırakacağımı buradan ifade edeyim.
1: Sosyal medyadan işte bu açıklamayı yapan Levent Almanya'ya gidecekti. Ancak hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Ünlü müzisyen Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in ifade vermesi bekleniyor.
0: Efendim, siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Ana muhalefet gündemi ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer taraftaysa Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesi. Başta yeni atama yapılan kentler olmak üzere sahaya inmeye hazırlanıyor. Özel tarafındaysa en çok tartışılan konu yeni partinin nasıl şekilleneceği.
3: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
1: Parola arınma. Talimatı Kemal Kılıçdaroğlu çok önceden verdi. Son MYK'da ise o talimatı daha da genişletti. Hem MYK üyelerine hem de genel başkan yardımcılarına sahaya inin dedi. Parti yönetimi yeni atama yapılan iller öncelikli olacak şekilde saha çalışmalarına başlayacak, bir yandan arınma süreci de devam edecek. Gözlerse Temmuz sonu yapılacak il başkanları toplantısında. Çünkü o toplantıda bazı il başkanlarıyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.
4: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: MYK'da genel merkezi tanımayan bazı illerde yaşanan olumsuzluklar da gündeme geldi. O iller için müfettiş görevlendirileceği, yapılan incelemeler sonucunda parti malına zarar verildiğinin veya usulsüz işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde ise suç duyurusunda bulunulacağı da iddialar arasında.
5: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
1: Ve olağan kurultay süreci. Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması halinde 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Olağan kurultayın 2027 yılının Nisan ayına sarkabileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayı tartışması ise seçime daha 3 yıl varken başlamıştı CHP'de. Kulislerde İbre Mansur Yavaş'ı gösterirken ilk kez yeni bir isim telaffuz edildiği konuşuluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adaylığını destekleyen belediye başkanlarının bunu dile getirdiği, genel merkezin ilerleyen süreçte o ismi de değerlendirmeye alabileceği de iddialar arasında. Özgür Özel ise yeni parti senaryosunu iyiden iyiye şekillendirdi.
6: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
1: CHP'den ayrılması halinde yeni partiye bir kez daha yeşil ışık yakan Özel, bir gazeteye yaptığı açıklamada yeni partide genel başkan olacağının altını çizerek o partinin örgütlenmesini tamamlayıp seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız ifadelerini kullandı.
0: Ve Efendim, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları Çankaya Belediyesi'ne kadar uzandı. Suçlamalar arasında çöp ihalelerine rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları yer alıyor. Operasyon sırasında Kıbrıs'ta tatil

0: olan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Gizli tanık ifadeleri ise dikkat çekti. Detaylara bakalım.
1: Çankaya Belediye'mize belediyemizin gencecik başkanı Hüseyin Can Güner'e sabahın 5.30'unda operasyon yaptılar.
2: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında son durak Çankaya Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tatil dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
3: Bütün Çankaya'yı kucaklayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Onlar da bizi kucaklıyorlar. Çankayalılara da teşekkür ediyoruz.
2: Çankaya Belediyesi'nin çöp ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na harekete geçirdi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, İhaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. 36 ismin 23'ü belediye çalışanı. Gözaltına alınan 30 isim ise sağlık kontrollerinin ardından ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
4: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Emre Doğan, belediyedeki ihalelerde belirleyici konumdaydı ve ihalelerden payda aldı. Gizli tanık Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ı özel kalem müdürlüğüne getirdiğini, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı'nın Emre Doğan'la birlikte ihale ve para trafiğini yönettiğini iddia etti. Emre Doğan, Çankaya Belediyesi'nin kara kutusudur diye ekledi. Arınma mesaisiyle parti içi rüşvet ve yolsuzluklar için gözdağı veren CHP Genel Merkezi'nden de operasyona tepki gelmesi dikkat çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, operasyona ilişkin son dönemde CHP'li belediyelere yönelik uygulamalara bir yenisinin eklendiği eleştirisinde bulundu. Bahçelievler Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısına 15 Temmuz tartışması damga vurdu.
5: Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum. Ama 15 Temmuz ile ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim. Bu benim fikrim.
2: CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş, 15 Temmuz'un anılmamasına tepki gösteren meclis üyelerini sert sözlerle eleştirince ortalık karıştı.
5: Konuşmak istemiyorum.
6: Konuşun buyurun başkanım.
5: Ben kapatmak istiyorum.
6: Kapatırsınız. Kapatmak zorundasınız.
2: Aktaş ve ona destek veren Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma açıldı. Şehit ve gazi yakınlarının CHP'li meclis üyelerine tepkisi sert oldu.
7: 17 yaşındaki evladım bir tiyatro uğruna mı şehit verdi? Onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım.
8: Ben eşimi kaybettim 15 Temmuz'da. Asla hakkımı helal etmiyorum.
0: Efendim, Avrupa tarihinin en zor yazlarından birini yaşıyor. Yeni sıcak hava dalgası kısayı etkisi altına alırken birçok ülkede rekor sıcaklıklar ölçüldü. Fransa'da kırmızı alarm ilan edilirken turistik noktalarda ziyaret saatleri kısaltıldı.
9: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Eiffel Kulesi ve Louvre Müzesi'nde ziyaret saatleri kısaltıldı. Fransa'nın 24 bölgesinde en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 22 milyondan fazla kişinin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.
10: Gerçekten çok zor oldu. Pencereleri açıyorum, vantilatörü çalıştırıyorum, yatmadan önce duş alıyorum. Islak havlularla uyumaya çalışıyorum. Sıcakta ne çalışılabiliyor ne de odaklanabiliyorsunuz.
9: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fransa'yı tarihinin en sıcak Haziran ayıyla karşı karşıya bıraktı. Ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken klima talebi de rekor seviyeye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının %30 arttığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
0: Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muson yağışı felakete yol açtı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kalırken en az 51 kişi yaşamını yitirdi.

0: tepelik bölgelerdeki heyelanlardan kaynaklandığını açıkladı. Evet, dünya bir kez daha tırmanan Amerika-İran gerilimini konuşurken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hala devam ediyor. Karşılıklı füze atışlarında yine olan sivillere oluyor efendim. Son Rus saldırılarından birinde yaşanan görüntü de bunun ispatı oldu. Şimdi dünya gündeminden öne çıkanları derlediğimiz haber turunun manşetinde Ukrayna'ya saldırı anında bir annenin canını evladına siper ettiği anlar var.
1: Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentine güdümlü bomba yağdırdığı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Dört kişinin can verdiği saldırı esnasında halk canını kurtarmak için ya kaçtı ya da yere yattı. Bir anne ise hiç düşünmeden evladına kendini siper etti. Annenin kızının üzerine kapandığı anları milyonlar izledi. Toronto'da sokak festivali kana bulandı. Binlerce kişi Latin Kültür Festivali için sokaklardaydı. Birbirini hedef alan iki saldırgan kalabalığın ortasında ard arda tetiğe bastı. İkisi de olay yerinde öldü. Çatışma esnasında etraftaki dört kişi ise yaralandı. Vietnam'da 32 turistle 4 mürettebatı taşıyan sürat teknesi alabora oldu. Can pazarında yardım ekipleri 21 kişiyi kurtardı ama 15 turist hayatını kaybetti. Amerika'nın meşhur Yellowstone Ulusal Parkı'nda kamp alanına dalan bizon dehşet saçtı. Herkesi kaçıran bizon kamp masalarının yanına yattı, sakindi. Ama onu cep telefonuyla kayda alan dedeyle torununu görünce bir anda işler değişti. İkiliyi kovalamaya başlayan bizon dedeyi yakalayıp boynuzlarıyla havaya fırlattı. O anlar çevredeki kampçıların cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altında. Selin vurduğu Missouri'de nehre dönen bir caddedeki kurtarma operasyonu neredeyse faciaya dönüşüyordu. Kurtarma botu kablolara takılıp alabora oldu. İçindeki görevliler boğulmamak için kendini sele bırakmak zorunda kaldı. Neyse ki korkulan olmadı, ikisi de yüzerek kurtuldu. Dalgaların yüksekliği binaların boyunu aştı. Şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü. Asya'yı Bavi tayfunu vurdu. En sert darbeyi Çin, Filipinler ve Tayvan aldı. Çin'de 2,5 milyona yakın kişi afet bölgesinden tahliye edildi. Filipinler'de ise 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgede trafik havada da karada da durdu.
0: Değerli izleyenler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. yılında tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna sınıra 800 kilometre mesafedeki Rus petrol rafinerisini vurdu. Azak denizinde de Rus gemilerini hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın çok sayıda kentini vurdu.
2: Saldırılar arka arkaya geldi. Savaş iyice kızıştı. Ukrayna, Rusya'da rafineri ve gemileri, Rusya'da Ukrayna'da çok sayıda noktayı vurdu. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna'nın hedefinde bu kez Rusya'nın Sızran kentindeki rafineri vardı. Ukrayna sınır hattına yaklaşık 800 kilometre mesafedeki rafineriden alevler yükseldi. Saldırı anlarına ilişkin görüntülerde rafinerinin civarında dronların uçtuğu yer alıyor. Bir insansız hava aracının rafinerinin bacasına çarpma anı da kameralara işte böyle yansıdı. Rafineri yıllık 9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Ukrayna saldırılarını Azak Denizi'nde sürdürdü. 10 tankerle 4 feribot dronlar tarafından vuruldu. Hedeflerin Rus ordusuna akaryakıt taşıdığı iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı. Rusya'da

0: Ankara, Kiev, Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da vurulan limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığını duyurdu. Sumi'ye yapılan saldırı bir kafenin güvenlik kamerasına ise işte böyle yansıdı. Saldırı sırasında ailelerin çocuklarına kalkan olduğu anlar da yer aldı. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle petrol zengini Rusya'daki yakıt krizinin önü alınamıyor.
1: Benzin çok pahalı. Litresi 1 dolar. Çok fazla. Bu yüzden bu fiyat hiç de cazip değil.
0: Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere ülke genelinde yakıt satışlarında kısıtlamalar uygulanıyor.
2: Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş bir kavgayı ayırmaya gittiği Eskişehir Narlı mahallesinde çatışmanın ortasında kaldı. Ağır yaralanan Demirbaş maalesef kurtarılamadı. Şehit asker memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: Canı pahasına göreve koştu, bir daha evine geri dönemedi. Eskişehir'den gelen haber bir eve şehit ateşi düşürdü. İhbar Mihal Lütçük ilçesine bağlı Narlı mahallesinden geldi. Kavgaya müdahale etmek için jandarma personeli çabucak olay yerine gitti ancak şüpheli silahlıydı. Çıkan çatışmada jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve iki kız çocuğu babası uzman çavuş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vatan uğruna görev başında kahramanca şehit oldu. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapan Demirbaş geride gözü yaşlı bir eş, iki evlat ve tarifsiz bir acı bıraktı.
4: Beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyler.
3: Çatışmada ateş açan şüpheli de hayatını kaybederken bir jandarma personeliyle mahalle muhtarı yaralandı.
4: Bütün kainatı ve mevcudatı yoktan var eden Allah'ım.
3: Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. 45 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Demirbaş için son görev memleketi Samsun'da yerine getirildi. Şehidin babası Mustafa Demirbaş'la annesi Suriye Demirbaş hayatta değildi. En ağır vedayı ise eşi ve kardeşleri yaptı. Gözyaşları tören alanında yürekleri dağladı.
5: Muazzez şehidimiz, tüm şehitlerimiz için, tüm geçmişlerimiz için, hasreten Allah rızası için El-Fatiha.
3: Meslektaşları, silah arkadaşları ve binlerce hemşehrisi kahraman jandarmayı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla aile kabristanlığında toprağa verildi.
2: Temmuz gecesi meclisi savundu, milletvekillerini korudu, mecliste görev yapan koruma polisiydi. 10 saat çatıştı. Sabah saatlerinde meclis merdivenlerinde otururkenki görüntüsü o zaman A Haber kameralarına da yansımıştı. Emekli koruma polisi Tayfun Karakuş o geceyi anlattı.

0: iradeyi korumak için sabaha kadar çatıştı. Darbe girişimi püskürtüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla meclis merdivenlerine oturdu. İşte o fotoğraftaki koruma polisi Tayfun Karakuş o geceyi anlattı.
1: Karşımızdaki Türk ordusunun karargahı, bizim kendi karargahımız, ne yapacağımızı ilk etapta açıkçası bilemez bir durumdaydık. Şoka atlatmak durumdayız çünkü üzerinde askeri üniform olan ve kolunda Türk bayrağı olan bir yapıyla karşı karşıyasınız.
0: Karakuş mecliste koruma polisliği yapıyordu. Mesaisi bitmişti. 15 Temmuz'da akşam üzeri bir hareketlilik olduğunu fark etti. Tatbikat zannetti. 112'deki tanıdığı doktoru aradı.
1: Tatbikat haberi yok, lakin Genelkurmay'dan ambulans talebi var. Kapıdan gönderdiklerini söyledi.
0: Amirleriyle irtibata geçti, meclise gitti.
1: Darbe diye bir şey insanın tasavvur etme şansı yok yani. Aklımıza gelen ilk şey bir terör operasyonu, IŞİD terör örgütünün bir takım girişim olduğu filan aklımıza geliyor.
0: Meclisin ön cephesinde savunma hattı oluşturdular. Genelkurmay'dan üzerlerine ateş ediliyordu. Anlam veremedi. Asker polise silah doğrultur muydu?
1: Çok ciddi atışlarla üzerimize bir helim ateşi başladı hedef gözeterek. Ziya Bey'in talimatını hiç unutmam. Allah'ın kulunu bu sınırların içerisine sokmayacaksınız kim olursa olsun.
0: Başta dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman olmak üzere milletvekilleri meclise gelmeye başladılar. Yaklaşık 110 milletvekili genel kurul salonundaydı. Polisin görevi hem meclisi savunmak hem de milletvekillerini korumaktı.
1: İlk bomba düştü. Uçağını attı halk ilişkiler tarafına.
0: Karakuş milletvekillerinin sığınağa girmesi için ısrarcı olduklarını anlattı.
1: Milletvekilleri iradedir. İkinci bomba çok şiddetli bir patlamaydı. Daha sonra öğrendik kuvvetli bir mühimmat olduğunu. Koridorda ayaklarımın yerden kesildiğini hatırlıyorum.
0: Bir helikopter dolaşmaya başladı üstlerinde. Sürekli ateş açılıyordu helikopterden. Asker Atatürk büstünü ateş etmez diye düşündü Tayfun Karakuş. Polis arkadaşıyla büstü siper yaptılar. Ama hainler Atatürk büstü mü dinler? Atış devam etti.
1: Dedik herhalde buraya kadarmış. Helalleşme aramızda geçiyordu düşünün yani. Tam o esnada işte o vatandaş, Allah onlardan razı olsun, canları pahasına meydana çıkan ve şehit olan kardeşlerimiz, sokakta o kadar kalabalık vardı ki o helikopter bir an bizim üzerimizden uzaklaştı. Akay yokuşun üzerinden itibaren döndü ve o kalabalığın üzerine ateş etmeye başladı. Ve gözlerimizin önünde oldu. Benim için çok acı bir görüntüydü.
0: Çatışmalar sabah 6'ya kadar devam etti. Yaklaşık 10 saat. Karakuş sokağa çıkan bir vatandaşı anlattı.
1: Amirim kurban olayım bir silah da bana ver diye barın barın bağırıyordu orada.
0: Çatışmalar sırasında özel harekatın vurulduğu haberini aldılar. İçeride neredeyse canlı kimsenin kalmadığını öğrendiler. Arkadaşları şehit düşmüştü. Sonrasında yaşanan bir olayı hiç unutmadığını anlattı Karakuş.
1: Özel Harekat Başkanlığı'nda kıymetli bir kardeşim Birol Yavuz Bey, kızları babalarının şehit olduğu yeri görmek istiyor. Çok ağır bir yüktü. Benim ağladığımı görenlerin hepsi öldü Tülay Hanım. Çünkü ağlamayız. Ya son kucağımızda ölmüştür ya da işte yadası yok yani. O gün o 3 tane kızını aldım. Özel Harekat Başkanlığı'na birlikte gittik. Baba uçağı deriz biz Özel Harekat Başkanlığımıza. Orada o çocuklar babalarının şehit olduğu yeri gezdirirken ikinci kırılma noktam da odur. O duygusallığı orada yaşadım.
0: Tayfun Karakuş en büyük ihanetin 15 Temmuz'u sulandırmakla olacağını söyledi. Vatana, devlete sahip çıkalım dedi.
2: İstanbul'da bir anlık ihmal az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu. Park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başlayan otomobil doğalgaz kutusunu patlattı. Sonrasında da çevreye doğalgaz yayılmaya başladı. Olası patlama korkusu büyük panik yarattı.
3: Aslında park halindeydi, nasıl olduğu bilinmez bir anda hareket etti, doğalgaz kutusuna çarptı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da faciadan dönüldü.
4: Gece saatleriydi, iddiaya göre el freni çekilmemiş araç sokağın başından rampaya doğru adeta sürüklenmeye başladı. Binanın girişindeki doğalgaz dolabına vurarak durabildi.
3: Kaza ile birlikte doğalgaz çevreye yayılmaya başladı. O anlardan sonra sokakta panik vardı.
5: Niye kapatmadınca?
4: Aracın doğalgaz kutusuna çarpmasıyla büyük bir riskle karşı karşıya kaldı apartman sakinleri. Ne yapacaklarını bilemediler. Apartmandan da dışarıya çıkamadılar. Komşuları yardımlarına yetişti ve camdan içeride kalanları çıkarmaya çalıştı. Sizi komşularınız mı çıkardı camdan?
6: Evet, camdan, evet, komşularım çıkardı beni bu yan camdan. Onlar da korktular yani içeride alev alacak diye.
3: Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Gaz akışı kısa sürede durdu. Mahalleli de rahat bir nefes aldı.
2: Efendim şimdi de sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: İstanbul'da İETT otobüsü caddeden dönüş yapan ambulansla çarpıştı.
7: Işık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çıktı, direkt araba vurdu ona.
3: Ambulanstaki 3 personel ve taşınan hasta ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.
8: Evet arkadaşlar, koşalım. Koşaltalım burayı. Koşaltalım.

0: Buradan gelmiş. Şu taşlara da vurmuş. Buradan. Buradan.
1: Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize uçtu. Ekipler güçlükle de olsa yaralıya ulaşmayı başardı.
2: Boynuna bari. Yok boynuna, boynuna. Serin.
1: 7 saatlik çalışma sonunda helikopterle hastaneye kaldırılan sürücü Ahmet Miraç Gizler kurtarılamadı. Kırıkkale'de metal yüklü tır şerit değiştirdiği sırada devrildi. Tırın altında kalmamak için manevra yapan otomobildeki çift son anda kurtuldu.
3: Dorsesinin devrildiğini fark edince eşime dedim kaç, devriliyor. Bu kadar kaçabildik yani.
1: Görüntüde Antalya'dan evin balkonunda oynayan bir çocuk elindeki bezi yakıp aşağı attı. Tutuşan döşemeler mobilya atölyesinde yangın çıkardı.
4: Bursa Şehir Hastanesi'nde onkoloji uzmanı olarak.
1: Bursa'da yaşayan onkoloji uzmanı Haluk Keskin, DMD hastası oğlu Rahmi Kerem için kampanya başlattı.
5: Birçok hastanın hayatına dokundum, şifaya vesile oldum. Ben evladım için şifa bulamıyorum.
1: Ailenin tek isteği 4 yaşındaki evlatlarının sağlığına kavuşması.
5: Bir an önce kampanyamızı bitirmen için bize destek olmanızı talep ediyorum.
6: Gelsene biraz.
1: ...19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a geldiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon sistemi kullanılarak karadan taşındı ve Atatürk'ün o gün Samsun'a ilk ayak bastığı konuma getirildi.
7: ...2600 rakımlı Tohumanik Yaylası'ndayız. Şu anda Buzul Gölü'nü görüyorsunuz.
1: Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya çıkan Canser Atilla ve Ali Zaimoğlu adrenalin dolu anlar yaşadı. Yıl boyunca buzları çözülmeyen göl üzerinde kayak yapıp paraşütle atladılar.
7: Herkesi Erzincan'a bekliyoruz.
8: Efendim, Ankara'daki NATO zirvesine gelen isimlerden biri de Japonya Savunma Bakanı'ydı. İstanbul'u görmeden ülkesine dönmek istemeyen Japon bakan, yemek tercihini ise Eminönü'ndeki tarihi balık ekmekçilerden yana kullandı. Yediği balığı da anlata anlata bitiremedi.
1: Geldi, denedi, tadına doyamadı. Japon bakan İstanbul'un simgelerinden biri olan balık ekmeği öve öve bitiremedi.
9: Biz zaten satışımızı yapıyorduk. Daha sonra bir kafile geldi, bir kalabalık geldiğini gördük yukarıdan.
10: Japonya Savunma Bakanı da heyetiyle birlikte Ankara'daki NATO zirvesinin ardından İstanbul'a geldi. Elbette mega kente gelmişken Eminönü'nde coğrafi işaretli balık ekmeği yemeden geçmedi.
9: Doğrusu hiç öyle bir şey beklemiyorduk. Bir de NATO zirvesi olduğu için yani bütün heyet ve bütün İnsanların orada olduğunu biliyorduk. Burada olmaları bizi de şaşırttı, aynı zamanda sevindirdi de.
1: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ve beraberindekiler İstanbul'u gezerken tarihi balık ekmekçileri tercih ettiler.
9: Ülkemiz için, en azından bu balık ekmek kültürü için, Eminönü için ve İstanbul için büyük bir değerdi.
10: Bir tarafta eşsiz Haliç manzarası, diğer tarafta ise İstanbul'un simgelerinden olan sokak lezzetlerinden biri balık ekmek. Elbette buraya gelen diğer turistler de yemeden gitmiyor.
11: Çok güzel, lezzetli. Zonguldak'tan geliyoruz.
12: Sürekli gelemiyoruz. En son geçen sene geldik. Kayseri'den geldim.
10: Güzel.
13: İstanbul'a geldiğimiz anlarda burayı tercih etmeyi düşünüyoruz.
14: Burayı tavsiye etti, buraya geldik.
8: Efendim, Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan tırpanla ot biçme geleneği bu yılda sürüyor. Erzurum'da çiftçiler traktörün giremediği arazilerde imece usulüyle kışlık ot mesaisine başladı. Şimdi onların mesailerine eşlik edelim, haberimizi de izleyelim ve akşam ajansını da noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
15: Türküler söyleniyor. Asırlık tırpanlar yeniden dövülerek masatla bileniyor.

0: Yıllarda zorlu mesai erken saatlerde başlıyor.
1: Şekerli köyünün verimli meralarında, çayırlarında türküler söyleniyor. Asırlık tırpanlar dövülüyor. Ardından dövülen tırpanlarla çayırlar biçiliyor. Biçilen otlar hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını karşılıyor.
0: Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Şekerli köyünde yüzyıllardır süren gelenek devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan çiftçiler, traktörün giremediği engebeli arazilere ulaşıyor. İmece usulüyle gruplar halinde gün boyu tırpan sallanıyor.
2: Komşuyu bir araya getiriyoruz. Bugün de burada arkadaşımızın Bursa'dan gelmişti zaten kendisi. Onun sayrını bitiriyoruz. İşte
1: her gün birine.
2: Her gün birisine toplanıp bu tür küçük makine girmeyen yerleri bitiriyoruz.
3: Konu komşudan böyle toplanıyoruz hep beraber imece usulü. Bir gün birinin yardımlaşarak traktörün girmediği yerleri, burası benim, Allah razı olsun. Bize misafir geldi. Komşular, muhtarım da komşuları aldı geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Biçiyoruz işte.
0: Bu yıl ilkbaharda yağışların bol olması rekolteyi artırarak besicinin yüzünü güldürdü.
4: Şimdi bir abimiz var burada. Onun yerine geldik. İşte burayı bitiriyoruz. Akabininde diğer abilerime geçeceğiz. Şimdi burası kış memleketi olduğu için 6 ayımız kış. Doğal bitkisel olarak otlarımız, yani hayvanlarımıza ağır yem yedirmiyoruz. Kendi biçtiğimiz otlarla, kendi yaptığımız samanlarla besliyoruz. Ve bunun akabininde de yani biraz yorucu bir mesai yapıyoruz. Bir hafta 10 günlük bir ağır bir mesaimiz oluyor.
2: Rekorte bu sene bizi mutlu etti. Hayvanları bu otla besleriz. Doğal oluyor. Doğal olduğu için ağzımızda bir tat görüyoruz. Sütü doğal, eti doğal, her şey doğal oluyor. Organik diyorlar. Şimdi biz de doğal diyoruz.
1: Çekiçle dövülen tırpanlar masatlı bilendi. Ardından sıra ise ot biçme mesaisine geldi. Yaklaşık bir ay sürecek olan ot biçme mesaisinde rekoltenin bu yıl yüksek olması da besicinin yüzünü güldürdü.
0: Yılların çiftçileri zorluğuna rağmen bu geleneği sürdürüyor.
1: Tırpanla çalışmak zor mu?
3: Tırpanla zor ya. Eskiden biçiyorduk baba mesleği. Ama şimdi daha zor, tere baksana ya.
0: İmece usulüyle sürdürülen bu zorlu mesai hem dayanışmayı hem de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatıyor.

0: Mitsubishi Heavy Klima mevsim hava durumunu sundu.
1: O gün bir ses sustu, başka bir ses yükseldi. Siz buradaydınız. Biz sizin için oradaydık.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak

0: aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Şekilde canı yanmıyor bu uygulama esnasında.
7: Sağlık Bakanlığı yeni doğan bebeklerde hayati risk oluşturan doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı için neonatal kritik doğuştan kalp hastalıkları tarama programını hayata geçiriyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tarama programına ilişkin lansman düzenlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, çocuk servisinde yeni doğan bir bebeğe uygulanan nabız oksimetre taramasını yerinde inceledi.
6: Bebeğin düşürmeyeceği sıcak bir ortam sağlıyoruz.
7: Bakan Yardımcısı Okumuş, son 20 yılda uygulanan güçlü sağlık politikaları sayesinde çocuk sağlığı alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.
8: 5 yaş altı çocuk ölüm hızımızı binde 40'lardan 10.9'lara, bebek ölüm hızımızı binde 31.5'ten 8.9'a ve 2000'li yılların başında binde 17 olan yeni doğan ölüm hızımız ise nitelikli yeni doğan bakım hizmetleri sayesinde 5.6'ya kadar düşürmüş bulunuyoruz.
7: Okumuş, nabız oksimetre uygulamasının yararı ispatlanmış bir tarama yöntemi olduğunu ifade etti.
8: Doğumsal kritik konjugate kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi bizim için de çok çok önemli. Bizim şimdi bugün burada tanıtımını yaptığımız nabız oksimetre taraması, gebelikte tanı konulamayan ve doğumdan sonra erken dönemde belirti vermeyen kritik doğumsal konjugate kalp hastalıklarının taburcu edilmeden önce erken dönemde saptanması amacıyla geliştirilmiş ve bilimsel olarak da yararı ispatlanmış bir tarama yöntemidir.
7: 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yeni doğanlara nabız oksimetre taraması uygulanmaya başlanacak. Programın bebek ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Genler, deri rengini veren melanoz tadı veren hücrelerin kümelenmesiyle oluşan küçük kahverengi lekelerdir.
7: Vücudunda çil ya da ben olmayan yok. Ancak her ben aynı özellikleri taşımıyor. Çocuklarda aniden beliren benlerse aileleri tedirgin ediyor.
9: Dış faktörlerde de benlerin sayısı artabilir, bu benler büyüyebilirler.
7: Benlerin iki gruba ayrıldığını söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Umut Mert Yıldırım, dikkatli olunması gereken durumları sıraladı.
9: Çocuklarda hangi benlerin kansere dönüşme riski var? Ben hızlı büyüyorsa, kısa sürede hızlı bir renk değişikliği görünüyorsa, kanama, yara olma, kaşıntı gibi farklı değişiklikler gözleniyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalısınız. Ayrıca çirkin ördek yavrusu dediğimiz çocuğun diğer benlerinden farklı olarak gördüğümüz benler riskli gruptadır ve mutlaka değerlendirilmelidir.
7: Şüpheli benlerde erken tanı önemli.
9: Dermoskop adı verdiğimiz bir cihazla muayenemizi yapıyoruz ve şüpheli gördüğümüz benleri biyopsi adı verdiğimiz basit bir prosedürle çıkarıp incelemeye gönderiyoruz.
7: Peki benlerde kanserleşme riski nasıl azaltılır?
9: Benlerde kanserleşme riskini azaltmak için ve benlerin çoğalmasını önlemek için çocuklar mutlaka güneşten korunmalı. Yaz aylarında özellikle güneş korucusuz ve şapkasız dışarı çıkarılmamalı. Aynı zamanda güneş yanıklarından mutlaka uzak durulmalı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Her sebze aynı koşulda depolanmıyor.
11: Normalde buzdolabında muhafaza ediyoruz.
10: Toplumumuzda şöyle yanlış bir algı var. Her sebzeyi buzdolabına koyalım. Bu yanlış bir algıdır. Çünkü her sebze buzdolabında muhafaza edilmez.
7: Günlük tükettiğimiz gıdaları saklama ve uzun süreli kullanım için buzdolabını kullanıyoruz. Ancak her ürün buzdolabına konulmuyor. Bazı ürünlerin saklama ve

0: muhafaza edilme koşulları birbirinden çok farklı olabiliyor.
1: Doğru depolama şartlarını sebzeye göre yakalarsak hem gıda israfını önleriz hem de en iyi şekilde gıdadan faydalanabiliriz.
2: Yanlış koşullarda saklanan bazı gıdalar hem sağlığı tehdit ediyor hem de israfa neden oluyor. Uzmanlara göre ise domates ve patates gibi ürünleri saklama konusunda tüketiciyi uyarıyor. Peki bu ürünler nasıl saklanmalı, nasıl muhafaza edilmeli? İşte mutfakta sık yapılan hatalar ve saklama yöntemleri.
3: Domates ve soğanları ayrı ayrı poşetlerde, ayrı ayrı yerlerde ağzını kapataraktan ayrı ayrı yerlerde muhafaza ediyorum.
4: Ayrı ayrı sebzeliğim var, onun üzerine koyarım. Biri altta, biri üstte.
1: Evde bakarız. Patatesle soğan yan yana muhafaza edilir. Ve biraz baktığımız zaman da patatesin üstündeki filizlenmeleri görürüz. Ya çok çabuk bozuluyor patates şeklinde.
2: Aslında biz bunu sıcaklıktan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama aksine soğandan kaynaklı olduğunu söylüyorsunuz.
1: Soğan yanındaki gıdayı bozabiliyor salgıladığı bir maddeden dolayı. Domates de dediğim gibi yani oda sıcaklığında muhafaza ederseniz lezzet ve aroma olarak daha iyi sonuç elde edebilirsiniz.
2: Peki hocam, burada yeşillikleri görüyorum ben. Bunları nasıl muhafaza etmeliyiz?
1: Yeşillikleri satın aldıktan sonra ya da hasat ettikten sonra diyelim yıkamadan direkt kağıt havlu yardımıyla sararak buzdolabı sıcaklığında, yani +4 dediğimiz buzdolabı derecesinde muhafaza edebiliriz. Bu daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Salatalık ve biber grubuyla ilgili sebzelik bölümünde muhafaza edebiliriz.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Evet, gündem güzelden de mutlu akşamlar. Son dönemlerin en önemli NATO zirvesini geride bıraktık. Türkiye Ankara'da dünyanın en önemli liderleri bir araya geldi. Çok sayıda karar alındı. İkili görüşmeler vardı. Türkiye açısından çok verimli, çok verimli bir zirveydi. Hem Türk-Amerikan ilişkilerine ne dair çok önemli kararlar alındı. Hem de NATO noktasında Türkiye'nin yeri biraz daha güçlendi. Peki ne, hangi kararlar alındı? Ne oldu? Onları konuşacağız. F-35'ler çok konuşuldu. S-400'lerin durumu çok konuşuluyor. K motorları, onları konuşacağız. Trump-Erdoğan görüşmesinde hangi kararlar çıktı, onları konuşacağız. Bir taraftan da tabii ki diğer savaşlar da devam ediyor. İran savaşı tüm hızıyla aslında devam ediyor gibi. Dün akşam İran Hürmüz'ü kapattığını açıklamıştı. Amerika'nın yanıtı yine askeri olarak oldu. Bu gece yine sıcak çatışmalar, sıcak anları bekliyoruz. Bir taraftan da biz bunları konuşurken, hazırlanırken gündeme bomba gibi bir haber düştü. Amerika'nın belki de en ünlü senatörlerinden birisi Lindsey Graham'ın ani ölümü. 71 yaşındaki senatör ani bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün arkasında ne var? Kimdir Lindsey Graham? Türkiye ile ilişkileri, Türkiye duruşu nedir? Onları konuşacağız. Bir de tabii ki en önemli konu başlığımız, belki de bu hafta konuşacağımız 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Bu hafta etkinlikler var, anacağız yaşananlar ve 10 sene içerisinde neler değişti, neler değişmedi, onları konuşacağız hızlı bir şekilde 3. bölümümüzde. Şimdi ben başlamak istiyorum konuklarımızla. Konuklarımı hızlıca ben tanıtayım. Askeri stratejist Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
6: Teşekkürler. AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
6: Teşekkürler. Gazeteci Kurtuluş'tayız, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
6: Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim.
6: Şimdi hızlı bir şekilde aslında bu F-35, S-400'e geçmeden önce Kemal Hocam ve diğer konuklarımızdan hızlı bir tur rica ediyorum. Yani bu NATO'da en akılda kalan neydi size göre?
7: Şimdi tabii NATO toplantısının adı 3.0.
6: Evet.
7: Yani Soğuk Savaş bitti, yeni dönem 2.0. O da bitti. 7-8 Temmuz 2026 Ankara Zirvesi'nde 3.0 dönemi başladı. Yani NATO Amerika'sız ne yapabilir? Amerika'nın boşluğunu ne doldurabilir? Ve bir şekilde NATO artık Güney-Doğu kanadını nasıl kapatabilir? Türkiye'nin tam arzu ettiği şeyler ortaya çıktı. Dolayısıyla bence 360 derecelik NATO güvenlik mimarisi 7-8 Temmuz Ankara'da tamamlanmış oldu. Bana göre en kıymetli şey o.
6: 360'ı tamamladık, evet, diyorsunuz ve önemli bir adım atılmış oldu bu noktada. Kurtuluş Bey, buyurun.
11: Ya bu süreç iki başlık halinde geçti aslında. Bir, Türkiye ve NATO. Bir de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi. Aslında Trump, Erdoğan görüşmeleri, ilişkileri baştan sona

0: bu zirveye damgasını vurdu.
1: Evet.
0: Sonuçta iki ülke arasında bir parantez, yani Obama'yla açılan, Biden'la devam eden, Trump'la tam kapatılamayan ama daha sonra ikinci döneminde bir parantezin bence Türk-Amerikan yakınlaşmasında ilişkilerin yeniden böyle bir rayına girdiği bir zirve oldu. Keza bir parantez, yine Avrupa ile aramızda açılan bir parantezin de kapanması anlamında çok olumlu sinyaller görüldü bu zirvede.
2: İşte dediğiniz gibi Avrupa noktasında da bir zirve yapıldı, bir toplantı yapıldı. Onun yansımalarını belki önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde konuşacağız. Sayın Vekilim, sizce NATO'nun en akılda kalıcı olayı neydi?
3: En akılda kalıcı olayı şu: Türkiye burada baş aktörlerden bir tanesidir. Bu zirvede bunu gördük. Yani tamamlayıcı bir aktör değil. Herhangi bir devlet değil, herhangi bir ortak değil. Ana faktördür. Gerek Amerika ile olan ilişkilerimize, Trump'la olan ilişkilerimize, gerek diğer Avrupa ülkelerinin ve NATO üyesi ülkelerin yaklaşımlarını gördüğümüz zaman şeyi söylemiyorum bile, çok başarılı bir toplantıydı. Türkiye müthiş bir sınav verdi. Bunlar işin magazin kısmı.
2: Evet.
3: Ama özünde Türkiye tüm ağırlığıyla burada vardı. Dünya aktörü olduğunu gösterdi ve bu dünyanın girdiği yeni süreçte, güvenlik ağırlıklı süreçte en önemli aktörlerden biri olarak kabul gördüğü toplantıdır diye düşünüyorum.
2: Teşekkürler Kenan Kıran.
1: Bence de Türkiye baş aktördü çünkü NATO sorunlarını Türkiye'de çözmeye çalıştı ve ABD Başkanı Trump'ın açıklaması, Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Evet. Trump'ın olmadığı bir NATO zirvesinin ciddi anlamda büyük eksik olacağı açıkça görülecekti. Trump-Erdoğan görüşmeleri zirveye damga vurdu ve Cumhurbaşkanımız bu zirvede başarılı bir Türkiye, başarılı bir ev sahipliği yaptı ve Türkiye'nin en önemli sorunları bir bakıma o ikili görüşmelerde gündeme geldi ve Trump'ın açıklamalarıyla Türkiye istediğini aldı ve Türkiye artık oyun kurucu ülkelerden biri oldu bu zirveyle.
2: Evet, Türkiye istediğini aldı. Özellikle bütün toplantılarda altı çizilen konu başlığı buydu aslında. Kemal Hocam'la başlamak istiyorum. Yani bunu nasıl anlayabiliyoruz? Özellikle işte İsrail, Yunan lobileri, Rum lobilerinin çok ciddi bir şekilde rahatsızlığı var gibi Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu konuşacağız. Buyurun isterseniz bir F-35'ler meselesi aslında belki de Erdoğan-Trump görüşmesinin en önemli konu başlıklarından evet. birisiydi. Amerika'nın öteden biri işte bu Katsa ve S-400'ler noktasındaki açıklaması vardı. Şimdi F-35'ler geliyor, S-400'ler gidiyor mu? Nedir yani? Bütün herkesin şu anda en merak ettiği konu başlığı belki de bu Kemal
4: Hocam. Maalesef F-35 programından çıkma gerekçesi, Türkiye'nin çıkarılma gerekçesi daha doğrusu, S-400 temin edilmesi. S-400 neden temin edildi? Hangi süreçlerden geçildi? Önce onu anlamak lazım. Yani F-35 ile S-400'ün aradaki bağlantıyı kurmak, arasındaki bağlantıyı kurmak bana göre hiç doğru değil. Hı. S-400 başka bir paket, başka bir şey, başka bir sınıf. F-35 programı, projesi ayrı bir sınıf. Ama Amerikalılar bunu getirdiler, yan yana koydular. S-400 projesi bizim için o dönem çok önemliydi. Çok öncelikliydi, özellikliydi. Çünkü gerçekten şimdi yer falan söylemedim ama yani neredeyse 70-80 derecelik bir hava savunmasıyla ilgili boşluklar vardı. Bu kamuoyuna yansıdığı için söylemek lazım. Yani tarih işte 2010-2012 o yıllar. Yani tam da böyle Arap Baharı'nın başladığı dönemler. Sürekli bir balistik füze tehdidi var civarımızda.
2: Evet.
4: İsrail'den gelen, işte Esad rejiminden gelebilecek tehditler var. Kuzeyden gelecek tehditler var, klasik tehditler. İran pek tehdit gözükmüyordu o zamanlar ama bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız muhtemelen o İran kökenli balistik füzeleri de incelemiştir. Yani etrafta bir sürü balistik füze üreten ülke varken ve çoğu da düşmanca bir tavır içerisindeyken bizim topraklarımızın 70-80 derecelik bir açık vermesi imkansız, mümkün değil. Böyle bir güvenlik maalesef olmaz. Dolayısıyla biz ne yaptık? Dedik ki biz Patriot, zaten NATO'da kullanılıyor, Amerika'nın elinde üretiyor. Patriot sistemlerini, batarya göndermeyin bize. Yani şimdi 8'li bir lançerli batarya gönderiyorlar. Başında bir tane Amerikalı fizik profesörü, yarbay adam var. Rütbe takıp gönderiyorlar. Ya da ne bileyim İspanyollar gönderiyor. Başında bir İspanyol yarbay var. Hollandalılar gönderiyor. Hollandalı var falan. Ya biz bunlarla kendi topraklarımızı savunmak durumunda kalıyoruz. Çünkü onların orada yerleşmesi NATO kararı ama çekilmesi

0: bireysel. Hollanda diyor ki ben birliğimi çekiyorum. Bir şey yapamazsınız.
1: Ki öyle yapmıştı zaten.
0: Öyle yaptı. Amerikanlılar getirdi. Maraş, Antep, Kilis o civarı yerleştirdiler. Bir sabah çekip gittiler. Kimsenin haberi yok.
1: Bu hangi yıllar arasında?
0: İşte yani... 2010'lu yılların başından itibaren o Arap Baharı ile beraber ortaya çıkan tehditler. Bir de 91-2003 yılları var. Evet. O daha vahim yıllar. Yani tam Saddam'ın sukut füzeleri nereye göndereceğini tam bilemediğimiz yıllar. Hatırlar mısınız 91 yılında hepimiz tatbikatlar yapıyorduk değil mi?
1: Evet.
0: Sığınaklara gidiyorduk. 2003 hakkeza yine aynı şekilde Amerikalılarla sıkı pazarlıklar yapılan dönemler. Bu füze tehdidine karşı bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Kendi envanterimizde olması gerekiyordu. Patriot 10 yıl gittik geldik Amerika'ya. Yani vekillerimiz gitti, bakanlarımız gitti, Sayın Cumhurbaşkanımız çok uğraştı. Bir türlü satışına izin vermedi kongre. Onlar da biliyorsunuz 3. ülkelere satış yapılacak harp silah araç gereçleriyle ilgili bir yasa var.
1: Evet.
0: O yasa gereği işte şöyle söylüyor, soykırım yapmayacaksın diyor, 3. ülkelere satmayacaksın. İşte halka doğrudan kullanmayacaksın, sivillere bir sürü kriterleri falan var. Aynı kriterler İsrail için geçerli değil maalesef ama bizim için geçerli oldu. Ki biz NATO'ya olacak tehditler kapsamında düşündük bunların hepsini.
1: Yani ama sadece kendimizi değil aslında NATO'yu da savunmuş oluyoruz.
0: Tabii kendi topraklarımız evet. Ama bir taraftan da NATO'nun savunması için envanterimize bir Patriot bataryası istedik. Belki iki tane yetecekti o zamanlar. Evet. Sonra gittik Çin'e. Çin'de çok ucuz bir batarya var. Daha doğrusu hava savunma sistemi var. Ama... kriterler uygun değil. Teknoloji transfer etmem diyor. Hı. Eğitim desteği vermem diyor. Parça garantisi vermem diyor. Bakım, lojistik, ikmal garantisi. Ya hiçbir garanti olmadan boş getireceksiniz. Bir sene sonra ihtiyaç olduğunda belki yazılımları bile kontrol edecekler. Ki çok da kaliteli bir sistem değildi. Ondan sonra Rusya'ya gidildi. Mecburen ki gidileceğini herkese söylediler. NATO ülkesi üyelerde, NATO üyesi ülkelerde biliyor. Amerikalı hepsi biliyor. Bile. Bize S-400'ü mecbur ettiler. Yani tercih değildi o. Hani Patriot burada, Çin malı burada, işte ne bileyim Rus malı burada.
1: Yani şunu demedik yani.
0: Biz üçünden birini tercih etmedik.
1: Biz Patriot istemiyoruz, S-400'ü alacağız.
0: Hayır.
1: Zaten yıllarca bunun görüşülmesi, görüşmeleri yapıldı.
0: 10 yıl, 10 yıl oldu. 10 yıl ben yakından takip ediyordum o dönem. Dolayısıyla yani gözümüzün önünde herkesin bildiği, bütün dünyanın bir şekilde takip ettiği, tabii ilgililer tarafından evet. takip edilen bir düzen, sistem vardı. O yüzden biz önümüze konan Batı menşeli sistemleri tercih etmedik, gittik. Onun yerine işte öyle bir şey yok. O yüzden bu bence Amerikalı bazı tipler, bunlar neokonlar dedikleri yeri muhafazakarlar bizi itti oraya. Hmm. Özellikle S-400 alımına bizi mecbur ettiler. İşte bir tanesi siz de ifade buyurdunuz, vefat etti dün. Lindsey Graham bunların başında gelir. Onun gibi Richard Perle falan var hatırlarsınız. Yani dönemin başkan yardımcıları, dönemin bakanları, dönemin senatörleri hep Patriot satışını Türkiye Kongre onayı gerektiği için temsilciler meclisi ve senato onayı gerekiyor. Daha doğrusu itiraz için 15 günlük süre var. Sürekli itiraz ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle küçük bir devlet değil. Muz Cumhuriyet değil. Kendi başının çaresine bakar. Ve biz buna gittik. S-400'leri aldık. Getirdik. Kullandık. Denemesini yaptık. Rusya'dan da eğitim desteği aldık. Yani Rus ordusundan bazı subaylar, teknik personel geldiler. Onlar kurdular. Onlar eğitim verdiler. Bir tek teknoloji transferine söz vermişlerdi. Onda bir anlaşmazlık oldu. Şu an geldiğimiz noktada biz S-400'e ihtiyacımız var mı? Bence yok. Çünkü S-400'ün yerine artık bizim alabilecek çelik kubbe milli sistemlerimiz var. Artık biz hava savunma sistemlerini çok rahat yaparız. Dolayısıyla biz burada S-400 üzerinden F-35 projesinden çıkartıldık. F-35 çok mu gerekliydi? Evet, gerekti. Yani farklı bir şey söylemeye gerek yok. F-35 projesine biz girdik mi girdik. Milyarlarca dolar harcadık mı harcadık. 6 tane F-35 şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO toplantısında şeyin de söylediği gibi bu ikili görüşmelerde çok rahatlıkla geçti. F-35 6 adet Türkiye'ye iade edildi. Çok şey mi değiştirir? Bence hayır. Ama bunun bir psikolojik eşiği var.
1: Evet.
0: F-35 gibi 5. nesil bu uçak havada 6 adet bize bir üstünlük sağlar mı? Sağlar. Kısmi bir üstünlük sağlar. Mahdut hedefli derin taarruz yapmamıza sebep olabilir. Yani derin taarruz yapacak uçak dünyada çok az.
1: Belki nokta atışı gidip vurup geri geliyor.
0: Evet yani hocam, derin dediğim ne diyelim ona, düşman ülkenin sınırlarının içerisinde harp esnasında yoğun hava savunma silahlarıyla karşılaştığımızda emniyette gidip

0: hedefleri vurup geriye emniyette gelecek uçağa ihtiyacımız var bizim. Çok derin taarruz konseptimiz de yok aslında Türkiye'nin. Yani öyle çok emperyalist yapımız yok ama artık mimariler, güvenlik sistemleri biliyorsunuz çok ileriden geçmeye başladı. Ama
1: tehdit unsurları ve algıları çoğaldı tabii. Türkiye'ye
0: yönelik. Dolayısıyla bizim derin taarruz yapmamız lazım. Yakın hava desteği sağlayabiliyoruz. F-16'larla sağlayabiliyoruz.
1: Evet.
0: Hürjet, işte Hürkuş onlar da kullanılabiliyor yakın hava desteğinde. Alçak uçuş, alçak irtifa uçuşlar sağlanabiliyor. Yani birliklerimiz hareket ederken, harekat esnasında onlara havadan destek sağlamak yakın hava desteğidir. Ama derin taarruz nedir biliyor musunuz? Derin taarruz dediğimiz mesela ülke ismi vermeyelim ama verelim İsrail diyelim. İsrail üzerinde bir tasarrufumuz var. Bir derin taarruz yapacağız. Biz F-35 olsaydı onu kaldırırdık. Yaklaşık 49 bin fitten uçuyor. Bizim karımız 55 bin fitten uçuyor onu da söyleyelim. 49 bin fitten uçan F-35 gider Tel Aviv'de ya da İsrail içerisinde stratejik bir noktayı mesela hangarların olduğu havalimanlarına ya da ne bileyim elektrik dağıtım şebekelerini, trafoları, yani kritik ne varsa bombalar ve tekrar geri gelirdi. Ve taşıyıcı kapasitesi F-35'in mesela en fazla olanı C model, o da 31.750 yani 31-32 ton taşıyor toplam. 13 ton zaten boş ağırlığı.
1: Evet.
0: 32 ton az değil. Kaan ne kadar? 34.5 ton.
1: Oh.
0: Kaan ondan daha üstün. Yeri gelirse onunla kıyaslarız. Dolayısıyla böyle bir uçağa ihtiyaç vardı.
1: Abi şunu da söyleyeyim. Ama yani biz şöyle, evet. Sadece F-35'i değil yani F-35 ile birlikte Kaan'ımızı çalıştıracak. En azından kendi motorlarımızı üretinceye kadar o F-110'ların motorunu da almak için
0: ayrı bir konu,
1: görüşmeler
0: tabii.
1: Var.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Şimdi F-35 ile ilgili dediğim gibi eğer 6 tane serbest bırakılırsa ki kongrenin onayına sunulacak, sessizliğe alınacak ya da beklemeye alınacak. Hı hı. 15 gün içerisinde itiraz olmazsa 6 adet F-35 savaş uçağı. Bizim pilotlarımız eğitildi bu arada onu söyleyeyim. Yani Amerika'ya gittiler. Yaklaşık 1 ya da 2 yıl, 1 yıl galiba F-35 pilotlarımız da var bizim şu anda. Dolayısıyla o eğitimi de tamamladık. O kadar kesindi ki çünkü proje. Şimdi o gelirse böyle bir harekat...
1: Uçakların üzerindeki olur. Ben hatırlıyorum Türk bayrağı da
0: tabii,
1: vardı,
0: tabii,
1: yapıştırılmıştı.
0: Hangarda
1: hazır
0: duruyor mi? Muhtemelen.
1: Hangarda duruyor.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar 3 model, A, B, C modelleri var. A standart model. B biliyorsunuz dikey iniş yapıyor. Kısa pistten kalkabiliyor. Evet. C'ler de farklı bir model. Onlar da daha çok şey için tasarlanmış, uçak gemilerine in kalk yapsın diye tasarlanmış ama bize A gelecek muhtemelen. Şimdi dolayısıyla standart model 6 uçak bize hava üstünlüğü sağlamaya tam olarak yetmez fakat kısmi anlamda tekrar söylüyorum yeter. F-16'larımız zaten var. Onların şimdi bir de blok 70'leri gelirse çok daha iyi olur. 79 tane kit gelirse 50 pluslar 70'e doğru gider, modernize edilir. Eurofighter'lar var açığı kapatmak için 54 tane Umman'dan, Katar'dan ve İngiltere'den bunlar alınıyor. Ya bu hep bakın Kaan havaya çıkıncaya kadar olan boşlukları kapatmaya çalışıyoruz biz. Tarih vereyim hemen ben size. Şimdi 28-30 arası 28'den itibaren galiba 20 adet Kaan envantere geçecek.
1: Hazır olacak.
0: Geçecek. Ama F-110 motorlarıyla geçecek. Yani bizde blok 10, blok 20, blok 30 projeleri var. Blok 10 ve 20 şu an üretiliyor. P0, P1, P2. Blok 10 ve blok 20'lerde F-110 motorları olacak. Yani GE-129. Bunlar 29 bin librelik itki gücüne sahip.
1: Çift motor. Tanesi mi? 29 bin ikisi.
0: Tanesi. Çift evet. Olunca 58 bin librelik bir itki gücüne sahip olacak. Çift motorlu Kaanlar. Şimdi blok 30 dediğimiz model de bizim aslında çok bir değişiklik yok. Sadece aviyonik düzenlemeler, değişiklikler yapılabilir belki ama blok 30'da uçuşlardan elde edilen derslerden dolayı. Hmm. O işte TF-35.000 motorunun takıldığı model olacak. Yani blok 30 TF-35.000 motoru takılacak ve bunlar 35.000 bir tanesi 2 ile çarpın 70.000 librelik bir itki gücü. Yani 70.000 muazzam bir itki gücü demektir.
1: Bu sizi 10.000 daha fazla aslında yani bu şu andaki
0: 58.000'den
1: 12.000.
0: 12.000 daha fazla. Peki şey ne kadar F-35'in? Onlar tek motorlu. Hmm. 43.000. Hmm. 43.000 librelik bir itki gücü var ama art yakıtı çok fazla olduğu için muazzam bir ısı çıkartıyor. Arkadaki o ısı ne zaman devreye giriyor? Radarlar çünkü 5. nesil uçaklar havaya kalktığında radarlar kapatılması gerekiyor.
1: Peki tam onu soracaktım hocam. Bu F-110'ların kullandığı motorlar hani işte görünmez motorlar, stealth'lar, F-35'teki motorlarla yani aynı özellikteki mi? Yani Kaan'a takıldığında bunlar arkada işte görünür bir iz bırakacak mı bırakmayacak mı? F-110'ların... Şimdi...

0: motorları 29 bin uygun mu?
1: 29 bin librelik bir motorun çıkarttığı art yakıtla 43 bin arasında çok fark var. Bir de tek motor olduğu için arka taraf blok olarak komple ısı çıkartıyor. Bir de F-35 çabuk ısınıyor. Gövde ısısı da var. Dolayısıyla IRS sistemi, yani ısıya duyarlı sistemler devreye girdiği andan itibaren 43 bin librelik motorun ısısını çok rahatlıkla uzak mesafeden yakalayabiliyorsunuz. Yani F-35 havaya kalktığında eğer radarlar kapalıysa, ki kapatmak zorundasınız. Kaan'la işte F-35 havaya kalktığında karşılıklı it dalaşı yaparken örneğin radarlarınız açık olamaz. Çünkü 150 kilometreden falan Kaan Murat 110'la radarımıza tespit ediyor şeyi. F-35 de 180'den hemen hemen. Onu arttıracaklar şimdi. Murat 600A çıkacak, evet. Devreye girecek. Dolayısıyla 150 diyelim ortalama. İki tarafta 150 kilometre birbirlerini görecekler. İki tarafta meteoru gönderdiği zaman birbirlerine, yani kaçmayla ilgili elastikiyeti olan uçak kazanacak. Pilotaj yetenekleri devreye girecek falan. Dolayısıyla bunlar radarlarını kapalı uçacaklar havada, eğer şey varsa. Beşinci uçak varsa. Bu sefer ısıya duyarlı sistem devreye girecek. O anda da ısıyı yakaladığınız zaman, ki 30-40 kilometredir o. 30-40 kilometre yaklaşan beşinci uçaklar birbirlerine attığı andan itibaren şeyleri, füzeleri, artık kaçış yok mesafesindesiniz. 70 kilometre ya, 60-70 kilometre kaçış yok mesafesidir. Meteor bizde, Gökhan olacak şimdi meteorun yerini. Gökhan alacak. Meteor da var bizde. Havada 30-40 kilometrede iki tarafta attığı andan itibaren birbirlerini vurma şansları çok yüksek. Ama evet. Kaan'ın şu özelliği var. Kaan çift motorlu olduğu için daha esnek. Manevra kabiliyeti daha yüksek. Ve 55 bin fitten uçuyor. Öbürü 49 binde kalıyor. Dolayısıyla kaçış yeteneği
2: daha yüksek.
1: Şeyin daha yüksek, Kaan'ın. O yüzden yakalasa bile ısıyı arkadaki motorlardan, Kaan kendini kurtarabilir meteordan. Belki. Çok çok düşük bir ihtimal ama. Fakat şeyin manevra yeteneği çok düşük. F-35'in kaçamıyor. Çünkü onlar, dedim ya, derin taarruzçağı, düz uçuyor. Yüksek ağırlık. Gittiği mesafe çok uzun. Yani neredeyse 2200 kilometre falan gidiyor. Kaan da aynı gidiyor. Gittiği andan itibaren işte orada bombalamayı yaparken bir ısıya duyarlı radar yakaladı mı şansı yok, ki İran yani yakaladı onu bir kere, evet. Hatırlarsınız. F-35 havadayken tabii pilotlar da o kadar rahat ki havada, F-35 pilotları, aşağıda radar yok. Düşük radar izi var. Yani ne kadar diyelim ona, 0.01 metrekare. Çok düşük. Yani neredeyse radardan şöyle bir serçenin yarısı kadar falan gözüküyor. Kaan'da da o özellik var. Şimdi dolayısıyla herhangi bir radar olmadığı için düz uçuş yapıyor. Bombayı bırakıyor belli bir mesafeden, tekrar dönüp geri geliyor. Islık çala çala. Ama bu sefer İHA var havada bir tane. İran'ın İHA'sı. Onda IRS sistemi var. Isıya duyarlı sistem olduğu için bir tane füze attı ve F-35'in arkasından vurdu. F-35 yalpalayarak indi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Motor, F-110 motorları bize çok büyük imkan sağlıyor. 80 tane motor, 40 tane Kaan demektir bu. İlk 20 paketi 2028'de verilirse 2030'a kadar bir 20 daha çıkar, 40'a ulaşır.
2: Sonrasında zaten kendi motorlarımızı üretiyoruz.
1: Blok 30 devreye girdiğinde artık onun TF-35000 motoru çift taktığınızda yeteneği çok artacak, sığası artacak, peki. Mesafesi, menzili artacak ve belki de kalkış hızı, daha doğrusu kalkış ağırlığı artacak, daha fazla bomba taşıyabilecek.
2: Diğer konuklarımıza geçmeden önce şunu merak ediyorum. Bu F-22'deki motorlar mesela, hani F-35 biraz daha düşük dediniz ya. Yani Kaan'ın biraz daha böyle hani mücadele edebileceği bir uçak olabilir mi F-22, yoksa ben şöyle farklı bir sınıf mı?
1: Şöyle sıralıyorum ben onu. F-22 bir numara şu anda havada. Neden biliyor musunuz? Bilmiyoruz çünkü.
2: Ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Öyle farz ediyoruz. Yani ben çünkü değerlendirme yaparken bu uçak üreten firmaların kendi sitelerinden takip ediyorum. Yani F-22 ile ilgili şunu biliyoruz sadece. Çok hızlı bir uçak. Mesela 1.6 mah şey hızı F-35'in. 1.8 mah bizim Kaan'ın. Bunun da 2 mah civarı, 2.0 mah civarı F-22'nin. Ve görünmezlik özelliği çok çok çok düşük. Yani 0.0001 gibi. Düşünün, yani havada 6 tane F-22 var. Sizin radar operatörleriniz hiçbir şey görmüyor. Gördüğü şey de sinek kadar bir şey. Yani bu çok kritik bir uçak. F-22'ler bilinmez çok özelliği var. Harekatlara katılmış.
2: Açıklanmıyor askeri
1: açıklanmıyor,
2: nedenlerden
1: evet,
2: dolayı.
1: Satışı da yok zaten.
2: Motor ne, hangi motoru kullandığını da bilmiyoruz.
1: Yani vardır kesin de benim şu anda bilmiyorum. Evet. Ben muhtemelen şeye benzer bir motordur o da. Yani F-35'e benzer motor olabilir. Çünkü Amerika'nın ürettiği motorlar standart motorlar. Çok büyük

0: Normalde o tip bir motor kullanıyorlardır. Ama F22'yi 1'e koyarsak, Kaan'ı 2'ye koyuyorum ben. F35'i 3'e koyuyorum. J20 var şeyin, Çin'in.
1: Çinlerin.
0: Ondan sonra Su-57 var. Su-57'yi de tam bilmiyoruz. O da bilinmez bir şey. Tam muharebede yeteneği test edilmiş durumda değil. Sıralama böyle. Zaten 5 tane 6 tane en fazla.
1: Korelilerde galiba bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
0: F35 var. Şimdi, fakat Kaan hemen hemen F22'yi bir açığa çıkartırsak tam olarak, ama yani söylentiler falan değil. Belki Kaan'ı 1'e oturtturacağız TF-35000'den sonra.
1: İnşallah. Evet. Birazdan sizinle hem o hukuki süreci konuşacağız hem daha detaylı konuşacağız. Ama sayın vekilimle devam etmek istiyorum. Şimdi hani Türk-Amerikan ilişkiler açısından önemli bir haftaydı. Amerikan işte başkanı resmi bir ziyarette 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi. Obama'yı da sayarsak işte 2015'te Antalya'daydı. Önemli bir zamanda, önemli bir yerde iki ülke arasındaki artık buzlar eridi demeyelim. Çünkü artık buz kalmadı. Çok bir adım, birkaç adım ötesine geçildi artık. Yani Amerika'nın özellikle işte Avrupa'da tam olarak istediği işte müttefiği bulamaması, bazı noktalarda kendisini yalnız hissetmesi, açıklamalar yapması, tüm bunları yaşanırken birden dedi ki Erdoğan olmasaydı ben gelmezdim, hiçbir şey yapmazdım. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni dönemde Türk-Amerikan
2: ilişkileri? Şimdi dediğiniz gibi buz veya soğukluğun çok ötesinde.
1: Evet.
2: Çok net bir ifade. Erdoğan olmasaydı ben buraya gelmezdim, dostum olmasaydı ben buraya gelmezdim dedi. Bu şu demek. Diyor ki karşında muhatap olmasaydı, benimle eşit derecede ilişki yönetebilecek birisi olmasa, bir lider olmasa, bir ülke olmasaydı benim gözümde artık NATO'nun çok da bir kıymet harbiyesi kalmamıştı diyor. Bunun açılımı budur. Çünkü Avrupa çok fazla romantizme kapıldı ve güvenlikten çok uzaklaştı yıllar içerisinde. İkinci Dünya Savaşı'nda onlarda oluşturduğu bir travmayla gerek savunma alanında gerek farklı alanlarda işte romantik alanlara girdiler. Her şeyden istifade etmek istiyorlar. Bütün imkanları kullanmak istiyorlar ama hiçbir fedakarlıkta bulunmak istemiyorlar.
1: Evet.
2: Almanya'sından, İngiltere'sinden, Fransa'sından, İtalya'sına. Kendini büyük kabul eden devletlerin tamamı. Trump da diyor ki NATO diye bir şey varsa, bu ortaklıksa birlikte hareket etmemiz lazım. Ama karşısında bir muhatap bulamıyor. Türkiye konusunda çekinceleri vardı. Sadece onun değil, dünyanın birçok ülkesinin çekincesi vardı. Bir kere bizim gücümüzden emin değillerdi öncesinde.
1: Evet.
2: Yani biz büyük bir coğrafyadayız, asker milletiz, güçlü görünüyoruz, hepsi kabul. Ama ne yapabiliyorsunuzun karşılığı yoktu. Son dönemde savunma sanayinde aldığımız yolla biz bunu gösterdik, bir. İkincisi, Cumhurbaşkanımızın gerek yurt içi gerek dünyada göstermiş olduğu tutumla, almış olduğu kararlar, almış olduğu tavırlarla, evet burada muhatap bir ülke var, güçlü bir ülke var, sadece fiziksel anlamda değil psikolojik anlamda da güçlü bir ülke var oturdu. Biz bugün Trump bunu ifade ettiği için görüyoruz, ama yurt dışına gittiğimiz zaman birçok ülkede bunu birebir yaşıyoruz zaten. Özellikle de biraz önce saydığım kendini büyük kabul eden devletler dışındaki Avrupa ülkelerine gittiğiniz zaman, Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan, Romanya'sından, Bulgaristan'dan nereye giderseniz gidin bunu sonuna kadar hissediyorsunuz. İşte Trump bu bilineni, malumu ilan etti burada. Dedi ki benim muhatabım bellidir. NATO'nun içindeki muhatabım da bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. O olmazsa gelmezdim. Peki, demek bunun ifadesi.
1: Hem askeri hem siyasi noktada mesela önümüzdeki orta vadede ya da kısa vadede Amerika ve Türkiye yani ortak bazı noktalarda ilerleme ya da yürüyecek mi? Bunu mu anlamalıyız?
2: Ortak hareket edecekler, ortak kararlar alacaklar ve ikisi de şunu biliyor. Hiçbiri öbürünün uydusu değil.
1: NATO bağlamın dışında soruyorum.
2: Evet. İşte onu söylüyorum. Ne şu anda Amerika şunu biliyor. Türkiye Amerika ne derse yapacak veya Amerika'nın ağzına bakan bir ülke değil.
1: Evet.
2: Türkiye de biliyor ki sadece kendi başına değil, güçlü ortaklıklarla yürüyebilir bölgede bir şeyler yapmak istiyorsa. Eşit şartlarda ilişki yürütebileceğimiz bir devlet bugün itibariyle Amerika.
1: Evet, çok önemli.
2: Yani küçük Amerika olacağız falan, bunlar çok ötede kaldı. Çok geride kaldı. Biz hiç kimsenin küçüğü, şusu busu değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz ve bu devlet yapımızın içerisinde, bu sistemin içerisinde Amerika ile de farklı

0: Peki, şimdi kurtuluştayız. Şimdi hocalarımız, sayın vekilim çok iyi özetledi.
1: Orhan Bey, bu arada çok özür dilerim. F-22 ile ilgili bir bilgiye ulaştım. Onu hemen motorla motorla. O Pratt Whitney firmasının F-119 PV-100 turbofan motoru kullanıyor. Çok ilginç bilgi olduğu için kestim sizi, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: 35 bin librelik. Evet.
0: O zaman Kaan'la aynı.
1: Aynı motorlar. Yani aynı
0: tek motor mu kullanıyor, iki motor mu?
1: Çift motor kullanıyor. Çift evet. Yani bir de 65 bin fit. Yani Kaan'ın 10 bin fit daha üstünde. Fit. Onun için dedim ya, hani biraz üstünlüğü var gibi.
0: Biz de Kaan ABC diye o zaman F-35.
1: Blok 10, blok 20, 30
0: evet,
1: böyle gideceğiz.
0: Zaten. Evet. Yani kurtuluştayız. Şimdi ne oldu da bu 10 sene içerisinde işte bize Patriot vermek istemeyen, bize hiçbir silah satmak, yaptırımlar uygulayan bir dünyadan şimdi işte yaptırımları kaldırma sırasına girmiş. Gerçekten hani baktığımız zaman işte Trump'ın niyeti o şekilde. Ben işte Rubio çok iyi çalışıyor. İşte Kongre'yi ikna etmeye çalışıyor. Arka planda Avrupa'da birçok şu anda askeri firma noktasında ortaklık için sıraya girmiş durumda. De bu 10 sene içerisinde ne oldu da Türkiye bu kadar çok önemli hale geldi Batı için?
2: Evet. Son 10 yıllık süreç aslında bizim Batı ile ilişkilerimizin en zorlu sınavlarından birini verdiği bir süreç oldu. Hatırlarsınız bir dönem ne demeye başladık? Türkiye'nin değerli yalnızlığından bahseder olduk. Sebep şuydu. Türkiye'nin bağımsız bir dış politika inşa etmesi ya da izlemeye çalışması çok ciddi bir reaksiyon ortaya çıkardı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da ve hem de bölgede İsrail'de. Alışılmadık bir durumdu. Çünkü bundan önceki Türkiye daha çok NATO'nun uydusu olan bir ülkeydi.
0: Evet.
2: Batı'nın eşit bir ilişki geliştirmediği zayıf bir devlet olarak kullanmaya çalıştı. Hatta iç işlerine müdahale ettiği bir ülkeydi. Amerika Birleşik Devletleri için de yine benzer bir pozisyon vardı Türkiye'de. Yani Türkiye bağımsız bir dış politika izleyecek efendim. Bu çok ciddi tepkiyle karşılandı. Obama'nın iktidara geldiğinden bir süre sonra biz bu sorunları Amerika Birleşik Devletleri ile yaşamaya başladık. Batı medyası özellikle arka planda İsrail'in, o Yahudi lobisinin de katkısıyla çok büyük bir Erdoğan karşıtı kampanya geliştirmeye çalıştı. Yani ben hatırlıyorum, burada da biz medya köşeleri hazırlamaya çalışıyorduk. Bütün Batı medyası neredeyse tek elden diktatör Erdoğan, otoriter Türkiye, İslamcı Türkiye, işte şeriatçı Türkiye, bu propagandayı yaptılar. Ve biz sonra anladık ki 2016'da bu FETÖ darbesine zemin hazırlamaya çalışmışlar uluslararası sistem içerisinde. Yani aslında darbeye maruz kalan bir seçilmiş demokrat bir lider değil, otoriter demokrasi karşıtı bir lidermiş. Bunun havasını oluşturmaya çalıştılar. Ama 2016'da FETÖ darbesi başarısız olunca Türkiye kendi güvenliğiyle ilgili de çok ciddi tedbirler almaya çalıştı. Yani diyorlar ya, sizi devremeyen rüzgar ya da sizi yıkamayan darbe güçlendirir. Biz Batı'ya şunu hatırlattık S-400'lerle. Biz zaten sistem içerisindeyiz. Savunmamızla ilgili bir takım ittifak içinde bulunmamızdan dolayı hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Ama Batı bunu bir anda sizi yüzüstü bırakacak şekilde, yani Irak, Suriye gibi Türkiye'yi de istikrarsızlaştırabilecek, korunaksız halde bırakabilecek politikalar, yaklaşımlar izlemeye çalıştı ve Batı ya mahkumuz gibi bize yaklaştı. Yani Batı ittifakı dediğimde bunun bir kısmı Avrupa cephesi, bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri. Bunu İsrail'de bunun içinden hiç çıkarmıyorum. Türkiye'nin savunma ihtiyaçları da vardı S-400'ü alırken, ama dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı İttifakı'na şunu hatırlattı. Ben alternatifsiz ve çözümsüz değilim, çünkü ben bağımsız bir ülkeyim.
0: Siz de yapabilirim.
2: Kendi savunma ihtiyaçlarımı

0: sizden olmasa başkasından karşılarım. Bizim son 10 yıllık hikayemizde büyük bir savunma sanayi atılımı söz konusudur. Yani savunma sanayisinde çok büyük atılımların belki de gerçekleştiği son 10 yıldır. Bütün istikrarlı olarak aslında sistematik olarak kamu yatırımları, büyük yatırımlar savunma sanayiye son 20 yılda gerçekleşti. Ama son 10 yılda biz bu alanda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Yani S-400'ü aldık fakat S-400'ün yerini tutabilecek yerli savunma sistemleri ürettik. Bugün çelik kubbe olarak anılan savunma sistemlerini geliştirdik. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Obama döneminde açılan o parantez, geldiğimiz noktada yok katsa yaptırımları, yok şu yaptırımlar, güçlenen bir Türkiye ortaya çıktı. Bakın bugün NATO zirvesinde eğer Türkiye'nin bu güçlü savunma arka planı olmasaydı, yani Avrupalı liderler bizim yüzümüze bakmazdı. Yani bu gerçeği, bu dünyayı içinde yaşadığımız bu dünyayı iyi anlamamız gerekiyor. Sizin gücünüz kadar sizinle eşit ilişki kuruyorlar. Yani güçlenmeseydiniz sizinle eşit ilişki kurmazlardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de Trump'la beraber şöyle bir parantez kapanıyor. Türkiye baştan beri şunun altını çizdi. Benimle eğer birebir Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ilişki kuracaksa eşit, bağımsız bir devlet olduğumuz gerçeğini saygı duymalı. Buna göre
1: evet,
0: bir ilişki kurmalı. Trump sonunda Türkiye ile ilgili nasıl bir yaklaşım geliştirdi? Yani neyi ifade ediyor? Bu işte medyada da çok konuşuluyor. Efendim Trump çok saygı duyuyor da insanlar bunu da altı boş bir iltifat gibi görüyor. Kendi ülkesini geliştiren, büyüten, kalkındıran, ordusunu güçlendiren, ekonomisini güçlendiren, bu ülkeyi güçlendiren bir lidere saygı duyuyor. Zayıf olan liderlerle zaten işim yok demeye getiriyor.
2: Ki zaten söylemden öte somuta da dönüştürüyor Trump. Son bir yıldaki ilişkilere baktığımız vakit işte Türkiye lehine alınan kararlar, Amerika'da işte Halk Bankası'ndan tutun da diğer farklı noktalardaki işte ekonomik ve askeri işbirliğinde çok ciddi ilerleme var iki ülke arasındaki ilişkiler. Sadece hani Erdoğan yenilik bu söylemlerden öte bunu harekete geçtiğini de net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Çok kutuplu dünya gerçeğini belki de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya en etkili şekilde duyuran Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Siz alternatifsiz değilsiniz. Siz, Türkiye size mahkum değildir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Pek çok kutupla da bu ilişkilerini gerçekleştirebilir. Evet. Bakın İsrail ve Yunanistan'ın, yani bu F-35'lerle ilgili efendim böyle itirazları gündeme geldiğinde neydi sebebi? Yani 3 tane ya da 5 tane silah alışverişi miydi? Yani uçak alışverişi miydi bu? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel politika değişikliğini gördüler Türkiye ile ilgili. İtirazları bu politika değişikliğine. Nedir bu politika değişikliği? Amerika Birleşik Devletleri kafasında ve politikasında Türkiye'yi bölgenin en güçlü aktörü olarak konumlandırmaya başladı. Bununla ilgili rezervlerini tek tek kaldırmaya başladı ve çok yakın bir ilişki kurdu. F-35 bunlardan biridir. Evet. Yani Türkiye demek istedim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü inanılmaz bir diplomasi. Böyle işte ya hero ya mero değil. Çok incelikli. Biz gerekirse uzaklaşıyorsanız uzaklaşın. Yakınlaşıyorsanız yakınlaşalım. Yani bunu ama ben kendimden ödün vererek yapmayacağım dedi. Ve sonunda geldiğimiz nokta bugün Türkiye'nin bölgesel aktörlüğünün NATO zirvesinde ve Trump Amerikası tarafından da tescil edildiği gösteriyor.
2: Şimdi Kenan Kıran, yani 2016'ya gidiyor her şey. Yani o 2016 işte 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında Türkiye içerisindeki o işte 2013'ten sonra işte paralel yapı dendi. Sonra terör örgütü daha da genişledi. Onun yavaş yavaş işte ondan arınma, kurtulma hala da devam ediyor. Belki birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama 2016'dan sonra Türkiye için ayrı bir sayfa açılmış oluyor. Hem işte hem dışta. Dıştaki yansımalarını görüyoruz ama çoğu insan hani sadece dış politikada tamam işte AK Parti ya da Erdoğan çok başarılı ama içeride de çok ciddi bir şekilde bir dönüşüm yaşandı. Belki de hani biz çok konuşmuyoruz şu dönemde ama mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi bile bu işte karar alma mekanizmalarının ne kadar daha önemli olduğunu ve hızlandığını bir kez daha hatırlatıyor. Önceden hatırlarsanız işte Başbakanla Cumhurbaşkanı kavga eder, kitap fırlatır, ülke yıkılırdı. Ama son 10 yılda yavaş yavaş bir tarafa doğru giden hem işte hem dışta bir durum söz konusu Orhan 2016'dan Bey, sonra.
1: Yani 2016'dan biraz öncesine gidelim. 2004 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in NATO zirvesi vardı İstanbul'da. Başbakan Cumhurbaşkanımız işte Recep Tayyip Erdoğan da eşi başörtülü diye Emine Erdoğan'ı o zirveye davet etmemişti. Evet, halkıyla barışık değildi. Evet. Ve başörtüsüyle İslam'la savaş açan bir yönetim vardı 28 Şubat'ta. Hatırlayın yani Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik konusunda önlemler alması gerekirken Fethullahçı terör örgütünün TSK'ya yerleşmesine güç almasına sessiz kaldı. Halkıyla savaştı. Başörtüsü, İslam, Kur'an düşmanlığı yaptı ve ilk kez Cumhurbaşkanı güvenlik konusunda adımlar atmaya başladı ve hepimiz gördük. 17-25 Aralık gezi kalkışması, 15 Temmuz siz halkınızla beraber olduğunuzda o dinamikler harekete geçti. 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, gezi kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi sadece FETÖ'nün bir kalkışması değildi. Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin desteklediği bir oluşum. FETÖ sadece bir örgüt değil. Hiçbir örgütün uluslararası bağlantıları yoktur ve Türkiye aslında 15 Temmuz darbe girişiminde Amerika'nın Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik ihanet planlarını durdurdu ve biz az önce baktım Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 159 general yargılanmış, Fethullahçı terör örgütü bağlantısı olduğu gerekçesiyle 135 general tutuklanmış. Ve biz bunun ardından gittik yurt dışında kendi güvenliğimizi sağladık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'te 2'si FETÖ'cü çıktı ve biz bu generalleri, FETÖ'cü unsurları arındırdıktan sonra normalde zayıflamamız gerekirken güçlendik ve Amerika'yla İşte Irak'ta, Suriye'de savaştık ve şu an bakıyoruz Suriye'de Amerika çekildi, Rusya çekildi, İran çekildi.
2: Terör devleti,
1: PKK terör örgütü, Kürt kardeşlerimiz işte üzerinden PKK'yı kullanıyorlardı. Artık terör Türkiye süreciyi de PKK terörünü de bitirdik. Artık Amerika bölgemizde istediği gibi at koşturamıyor ve Türkiye'nin gücünü görmek zorunda kaldı. Şimdi biz Suriye'deyiz, Azerbaycan'dayız, Katar'dayız, Pakistan'dayız, Arabistan'da, Afrika ülkelerinde gücümüz var ve bu gücü Sayın Trump gördü ve Suriye'deki o başarılı terör unsurlarının yok edilmesi, Suriye halkının özgürleşmesi noktasında Sayın Trump'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik siz Suriye'de büyük iş başardınız dediler. Amerikalı senatörler bile Suriye halkının zulümden kurtardığını Cumhurbaşkanımızın vesile olduğunu ifade ediyor. Artık Türkiye güçlü. Türkiye ile savaşan Amerika ve Avrupa ülkeleri artık Türkiye'nin gücüne inanmak zorunda kaldılar ve Orta Doğu'da az önce F-35'lerden bahsetti hocam. İsrail Başbakanı Netanyahu, terör devletinin başbakanı, F-35 olursa Orta Doğu'da dengeler tamamen değişir. İsrail biter şeklinde açıklama yapıyor. Biz S-34'ü Rusya'dan ne zaman aldık? 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 2017'de görüşmeler başlandı ve 2019'da bu sistem Türkiye'ye entegre edildi. Şimdi F-35 gelecek, Trump'ın ifadesiyle Çelik Kubbe'yi inşa ediyoruz. Türkiye'nin artık belki yani bu kendi güvenlik mimarisini kurduktan sonra Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin zaten o davranış biçimlerinden de ülkemize yönelik ifadelerinden de güçlü bir ülke olduğu, Orta Doğu'da artık söz sahibi olduğunu açıkça gösteriyor.
3: Kerem Bey, sadece Türkiye'nin evet. gücünden değil de Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii. da bireysel etki alanı çok geniş. Yani ta 2010'larda itibaren, 2005'lerden itibaren hatta Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politika ilkeleri hala geçerli. Ona da büyük saygı var. Yani sadece o zamanlar bu kadar kuvvetli bir savunma

0: sermayemiz yoktu. Onu da şey yapmak lazım.
1: Ya 17-25 Aralık'ta Türkiye'yi yargılayan Amerika, o FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtları, teknik takip tutanaklar üzerinden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklayan Amerika, FETÖ'cü polisleri tanık olarak Amerika'daki davaya çağıran Amerika, yani yasa dışı kayıtlar üzerinden ülkemizi yargılamak isteyen Amerika 9 yıl sonra Halkbank davasını kapatmak zorunda kaldı. Çünkü FETÖ'nün kumpasıydı. Yani Amerika'nın yargı tarihi içinde utanç verici bir yargılamaydı.
2: Ki o yanlıştan da dönülmüş oldu.
1: Evet.
2: Şimdi tabii ki o, yani bu 10 senelik dilimi belki daha detaylı konuşacağız ama bir de tabii ki diğer hukuki engeller var mıdır yok mudur onları konuşacağız bir sonraki bölümümüzde, ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Uyur gezerlik derin uykuda ortaya çıkıyor. En büyük hata ise hastayı aniden uyandırmak. Nöroloji doktoru uzman doktor Gözde Nezir Eycan uyur gezerliğin nedenlerini ve tedavi sürecini paylaştı.
8: Uyur gezerlik yani tıbbi ismiyle somnambulizm. Kişinin bilinçsiz bir şekilde uyku esnasında yataktan çıkarak dolaşması ve farklı fiziksel aktivitelerde bulunması ile görülen bir uyku bozukluğudur. Kişi hareket esnasında bu hareketlerin bilincinde değildir. Kişilere seslenildiğinde etrafıyla tamamen ilişkisizdir. Gözler açıktır. Dışarıdan bakıldığında sadece uyanık gibi görünür ama aslında kişi o sırada beyni uykudadır.
7: Uyur gezerlik genetik olarak yatkın kişilerde daha sık görülüyor.
8: Özellikle anne babada uyur gezerlik olması çocukta sıklığı artırmaktadır. Aynı şekilde kendisinde çocuklukta uyur gezerlik varsa kişinin sonraki yıllarda da bunun tekrar ortaya çıkması veyahut da başka uyku hastalıklarına dönüşmesi durumu da olabilmektedir.
7: Peki uyur gezeri uyandırmak tehlikeli mi?
8: Aslında bu esnada yapılması gereken şey kişiyi sakince ufak yönlendirmelerle yatağına geri döndürmek olmalı. Zorla uyandırmak değil de.
7: Doktor Eycan, erişkin yaşlarda ortaya çıkan uyur gezerliğin bazı hastalıklarla birlikte görülebileceğini belirtti.
8: Uyku apnesi, huzursuz bacaklar sendromu veya bazı işte psikiyatrik bozukluklarla, başka nörolojik hastalıklarla birlikte görülebiliyor. Bu yüzden muhakkak erişkin yaşta tanısının konulması, tedavisinin verilmesi gerekir. Hem çevresindekilere zarar verme riski oluyor farkında olmadan. Bu yüzden işte delici, kesici aletlerin olduğu odalar kilitlenmeli, mutlak kilitlenmeli, kapılar, dış kapılar, camlara güvenlik kilidi takılmalı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo. Haber

0: Erin Radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nde ziyaret saatleri kısaltıldı. Fransa'nın 24 bölgesinde en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 22 milyondan fazla kişinin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.
3: Gerçekten çok zor oldu. Pencereleri açıyorum, vantilatörü çalıştırıyorum, yatmadan önce duş alıyorum. Islak havlularla uyumaya çalışıyorum. Sıcakta ne çalışılabiliyor ne de odaklanabiliyorsunuz.
2: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fransa'yı tarihinin en sıcak Haziran ayıyla karşı karşıya bıraktı. Ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken klima talebi de rekor seviyeye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının %30 arttığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
5: Evet, gündem özelliğiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk-Amerikan ilişkileri dedik, NATO dedik, F-35'ler. Bunları konuşurken programımızın başında da anons etmiştik ki Amerika'nın önemli bir ismi, zaman zaman Türkiye karşıtı çok sert açıklamaları vardı. Lindsey Graham hayatını kaybetti, öldü. Kimdir bu Lindsey Graham? Kemal Hocam, sizinle birlikte bakalım isterseniz, buyurun. Belki de hani Amerikan Kongresi dediğimiz vakit işte birçok lobiyle ilişkisi olan bir isimdi.
6: Evet.
5: Savaşlar noktasında işte Gazze Savaşı'nda yaptığı açıklamalar, Gazze'ye yönelik soykırıma da İsrail'e verdiği destek, yine İran'ı işte karadan girelim, işte asker çıkaralım, İran'ı yakalım, yıkalım, yok edelim açıklamaları. Yine Ukrayna-Rusya Savaşı'nda belki bu savaşın devam etmesini ve Ukrayna'ya çok ciddi silah yardımı yapılmasını isteyen isimlerden birisiydi. Bir bakalım isterseniz birlikte. 71 yaşında hayatını kaybetti. Ardında çok tartışmalı bir miras bıraktı. Savaş yanlısı açıklamaları vardı ve Türkiye karşıtı politikaları vardı. Açıklamaları vardı. Ukrayna Savaşı'nda dediğimiz gibi Rusya'ya karşı savaşın en sert destekçilerinden birisiydi. Gerekirse son Ukraynalıya kadar savaşırız. Savaşmalı Ukrayna. Yine İran'a karşı bir savaş çağrısı vardı. İran'a karşı doğrudan askeri müdahaleyi defalarca savundu. Irak-Afganistan işgallerini de savundu. Ve koşulsuz bir şekilde destek verilmesini savundu. Gazze'de soykırımı destekledi. İsrail'in Gazze'deki orantısız ve vahşi saldırılarına açık ve net bir şekilde destek vermişti Lindsey Graham. Yine baktığımız vakit Trump'la ilişkisi de aslında inişli çıkışlı dönemler yaşadı. 2015'te yaptığı açıklamada Donald Trump cehenneme gitmeli, ırkçı, yabancı düşmanı bir demagog şeklinde bir açıklaması vardı. 2025'e geldiğinde ise Başkan Trump Tanrı'dan sonra en iyi dostum şeklinde bir açıklaması vardı. Güç ve etki peşinde bir siyasetçiydi. Yıllarca etkili komitelerin başkanlığını kullanarak kişisel gücünü pekiştirdi. Yine Amerika'nın savaş sanayisine hizmet eden politikalarıyla öne çıktı. Avrupa'ya yönelik de sert çıkışları vardı zaman zaman. Sürekli kutuplaşmadan, krizlerden ve savaşlardan beslenen bir siyasetçi olarak ön plana çıktı. Savaş kışkırtıcısı, Türkiye karşıtı, Gazze'de soykırımı destekleyen ve tabii ki savaşlara destek veren bir isim olarak ön plana çıkmıştı. Instagram nasıl böyle bir kişilik idi? Herkes tartışıyor ama ben sizinle Türkiye tarafını konuşmak istiyorum. Türkiye politikaları nasıldı?
6: Şimdi bunlar kim? Bu kadar güzel hazırlanmış Barco'da. Bunların bir genel adı var.
5: Evet. Yani
6: bu Lindsey Graham gibi, işte biraz önce söyledim Richard Pearl gibi, Dick Cheney hatırlayın. Başkan yardımcısıydı. Wolfowitz vardı, Paul Wolfowitz mesela, o da. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar 1960'larda bir akım meydana geldi. Demokrattır bunlar normalde. Demokratlar, Demokrat Parti içerisinde. Bunlar demokratların dış politikasını oldukça pasif buldukları için bunlar biraz sağa doğru kaydılar. İşte bunlara yeni muhafazakarlar diyoruz. Neocon dedikleri, neocon daha doğrusu. Yani neoconservatives. Yeni muhafazakarlar. Bunların temel doktrini şu Orhan Bey. Bir, özgürlük ve demokrasi ihraç edeceğiz diyenler vardı ya, hatırlar mısınız? Irak'a demokrasi götüreceğiz. Afganistan'ı özgürleştireceğiz. İşte bunlar onlar. Yani neocon dediğimiz yeni muhafazakarlar. Lindsey Graham da bunların en koyusu. Ve bunlar artık cumhuriyetçi kadroların içerisinde yeni cumhuriyetçiler, yeni muhafazakarlar diye konumlanmış durumda. Bunların başkanlık düzeyinde temsil edildiği baba Bush'la oğul Bush'tur. 2000'li yılların başında bütün bu müdahaleleri yaptıran bunlardır. Lindsey Graham ve ekibidir. Dolayısıyla bir önleyici savaş doktrini çıkartan da bunlardır. Preemptive war dedikleri, önleyici savaş. Nedir bu önleyici savaş? Tehdit yok. Risk de yok. Fakat bunların yayın organları var. Yayın organlarında sözde entelektüel gruplar var. Bunlar kitaplar ve makaleler yazıyorlar. Diyorlar ki bir şeyin tehdit ya da risk olmasına gerek yok. Ancak yaptığımız analizlerde, CIA'nin toparladığı raporlarda, istihbarat raporlarında filan şöyle şey geçebilir. Yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı herhangi bir düşmanca tavır sergileme ihtimalleri çok yüksektir derse, işte bu ekip hiçbir şey yokken ortada, fol yok, yumurta yok, müdahale edilmesi gerektiğini savuranlar. Afganistan'a öyle şey yaptılar, müdahale ettiler mesela. Irak'a öyle müdahale ettiler. Yok işte El-Kaide, 11 Eylül falan filan, onların hepsi bahaneydi. Dolayısıyla Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, belki de Kuzey Kore'den, bu tür ülkelerden yapılabilecek tehditler, gelebilecek tehditler olmasa bile olabileceğini öngörüp müdahale eden gruplar bunlar. Yeni muhafazakarların Türkiye'ye bakışı şöyledir. Türkiye bir tehdittir onlara göre. NATO içinde olduğu halde NATO'ya da bir tehdittir bunlara göre. Dolayısıyla Türkiye NATO'dan çıkartılmalıdır. Türkiye'ye müdahale edilmelidir. Ve bunların müdahale yöntemleri sadece askeri müdahaledir. Yani hiçbir şekilde onlar zorlayıcı diplomatik yöntemler ya da normal diplomatik yöntemler kullanmazlar. Yok sayarlar onları. Dolayısıyla askeri müdahale edilmesi gereken ülkeler sınıfındadır Türkiye.
5: Evet.
6: Çok net söylüyorum.
5: Peki Amerikan derin devletinin bir denge unsuru olarak kullandığı bir sistem neydi yani? Buradaki devlet içerisindeki rolü
6: bir yapılanma,
5: neydi bu?
6: Evet, derin devlet demek belki doğru olabilir. Yani ya da müesses nizam dedikleri bu gruplar. Müesses nizam daha çok kullanılır. Yani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin genişlemesi, emperyalist sayılması, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği ülkelere herhangi bir müdahale yapmak suretiyle zenginleşmesini savunan gruplardır. Şimdi MAGA'cılarla bunlar biraz benziyor mu diyeceğim ama yani şöyle söyleyebiliriz belki. MAGA'cılar Amerika'yı büyük yapmak için ortaya çıkmış gruplar. Trump'ı destekliyorlar. Bu anlamda bunlar da Trump'ı destekliyor. Yani şimdi Trump cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi ama ılımlı cumhuriyetçi. Yani o bir kar zarar hesabı yapıyor gayet güzel. Ve ülkeyle irtibat kuruyor. Karşılıklı konuşuyor. Diyaloğu açık. Pazarlığa çok açık. Yani Trump'la pazarlık yapılır. Kazan kazan da politikada, o politikayı da uygulayabilirsiniz. Ama bu gruplar tamamen Amerika'nın tekrar hegemonik bir düzen içerisinde tek güç olmasını arzu eden insanlar. Ve tekrar söylüyorum, askeri güç dışında herhangi bir müdahale yöntemi bilmezler, uygulamazlar. Şimdi Türkiye'ye müdahale edebilirler miydi bu neokonlar iktidar olsaydı? Mesela Bush döneminde, düşünün 2003. 2003'te Afganistan şeye müdahale ettiler.
5: Irak'a.
6: Ondan önce Afganistan'a müdahale 2001 ettiler.
5: 2001.
6: Tabii.
5: De,
6: hemen müdahale ettiler 11 Eylül'den sonra. Arkasından Irak'a iki defa müdahale ettiler. Tesadüf mü 91'de baba Bush varken müdahale edilmesi?
5: Değil.
6: 2003'te oğlunun müdahale etmesi tesadüf mü? Değil. O yüzden bu çok tehlikeli bir grup. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok zarar veriyor. Trump bunlarla mücadele ediyor biraz. Az önce biraz övgü söylemiş ama

0: Hakkında Trump'ın mücadele ettiği gruplardan bir tanesi de bu. Bunlar nerede hakimler? Bunlar silah sanayinde çok hakimler. Özellikle İsrail lobisi üzerinde çok önemli etkileri var. Veya tersi. Yani İsrail Yahudi lobisinin bunlar üzerinde etkisi var. O yüzden İsrail'i vazgeçilmez olarak görürler bölgede. İsrail'e karşı yapılmış söylem, düşmanca bir eylem ya da düşmanca bir söylem bunların tamamen o sesi ortadan kaldırmak için askeri müdahale yapmayı gerektirecek bir hal olur. Şimdi dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bütün geçmişteki müdahalelere baktığınız zaman 60'tan sonra bunların parmağı vardır, katkısı vardır. Riskli ve tehlikeli gruplar, tekrar söyleyeyim. Bir de istihbarat toplulukları üzerinde önemli etkileri vardır. Yani lobiler üzerinde etkisi olduğu gibi istihbarat topluluğu. İstihbarat topluluğu kim? İşte FBI, CIA, diğer istihbarat grupları, Amerika'nın çok büyük bir etkisi vardır. Pentagon üzerinde ciddi etkileri vardır. Pentagon'un içerisinde çok sayıda benim gördüğüm kadarıyla neokoncu generaller var. İşte bu generaller zaten bir şekilde gittikleri ülkede acımasızca müdahale eden adamlar. Bir tane kor general vardı. Adını hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu DAEŞ'i kuran şeyde Felluce kasabı diye geçen evet. Bir adam. Hatta 7 Ekim'den hemen sonra İsrail'e gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri 3 yıldızlı bir general geldi burada. Gazze'ye müdahale için planlar yaptı.
1: Irak'ta hatta Amerika'nın bir komutasını da üstlenmişti yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tabii. Yani Felluce evet. Katliamı yapıldı. Orada DAEŞ'i de kuran adam aslında.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bu tip adamlar Pentagon'da da çok hakimdir. Dediğim gibi silah şirketleri üzerinde hakimiyeti çok fazladır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetir, yönlendirir, direktif verir ve bir şekilde bunların bir de sözde entelijansiye takımı vardır. İşte Rand Corporation'da hakimler mesela. Bunların yayın organları var. Bazı STK'ları var, dernekleri var. NEOCON dernekleri. Bunların hepsini topladığınız zaman Orta Doğu'yu bunlar şey olarak görürler. Ne diyelim ona? Arka bahçesi olarak görürler. Nasıl ki Trump dedi ya, tam Monroe doktrininden beri Güney Amerika bizim arka bahçemiz. Bu neye konuların arka bahçesi de Orta Doğu'dur. O yüzden İsrail vazgeçilmezdir Amerika için.
1: İşte bu Graham mesela bu İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan savaşı çok ciddi bir şekilde desteklemiş. Öncesinde de tabii. İran'a sürekli savaş açalım, vuralım, kıralım şeklinde çağrıları vardı.
0: Mesela işte Ukrayna Savaşı'na örnek verdiniz. Çok doğru. Ukrayna'nın hatta Moskova'ya bir saldırı düzenlemesini falan planlayan adamlar.
1: Evet.
0: Ya da İran'a kara harekatının bir an evvel yapılması gerektiğini savunan adamlar. Ve işte şeyde Orta Doğu'da başka hangi ülke var mesela müdahale edilmesi gereken? Suriye. Suriye'de mesela.
1: Peki Amerikan çıkarları da bir yerde çatışmıyor mu? Yani şu anda mesela
0: çatışıyor tabii ki.
1: İran'a yönelik bu savaşın sonuçlarına baktığımız vakit Amerika şu noktaya gelmiş. Hürmüz açalım bitti. Yani nükleer noktasına bakarız demeye geldi
0: Trump
1: şu anda.
0: Öyle düşünüyor. Amerika'dan ziyade evet. Bence Trump'ın fikri şu. Hakikaten Hürmüz Boğazı'ndaki o açılışı sağlasa karşılıklı olarak anlaşma yapabilir. Nükleerle ilgili de yapılacak olan bazı ufak tefek dokunuşlarla düzeltebilirsiniz. Yani
1: İran'da istediğini alamadı Amerika şu anda.
0: Yani şöyle, Amerika Birleşik Devletleri hala İran'a saldırmaya devam ediyorsa arkasında Lindsey Graham gibi ekipler olduğunu ben düşünüyorum. Başından beri gerçekten bütün savaşların planlayıcısı, uygulayıcısı, her sektörde, her kurumda temsilcileri var. Ve dediğim gibi bu adamlar ortadan kalkmadığı sürece, kalkmadı derken yani bu düşünce tarzı ortadan kalkmadığı sürece İsrail burada vazgeçilmez olmaya ve koşulsuz destek vermeye devam edecek. Mesela 1979 Camp David 1 görüşmesi yapıldı. 2000'de Camp David 2 görüşmesi yapıldı. Asıl mesele 79'dakiydi. 79'da bir anlaşma yaptılar. İçinde neokonların imzası var. Nedir o anlaşma metinleri, ne yazar? Bir sürü şey yazar. İşte şöyle çözüm olacak, böyle çözüm olacak ama en sonunda şey der. İsrail topraklarına yapılacak herhangi bir saldırı karşısında nedenini sormaz. Yani İsrail bir saldırı yapıyor. Karşısında misliyle mukabele oluyor ya da mukabele oluyor.
1: Hiç önemli değil diyor.
0: Hiç önemli değil. İsrail'e yapılacak olan her ne sebeple olursa olsun bir saldırıya Amerika Birleşik Devletleri unconditional support. Koşulsuz destek verecektir diyor. Hala onun meyvelerini yiyor İsrail. 79 neokonların imzasıyla yapılmış olan anlaşma metninde.
1: Peki şu yani neokonlar yavaş yavaş güç kaybediyor diyebilir miyiz? Yani Graham'in gidişi yine Amerikan derin devletinin uyguladığı politikanın bir şekilde dünya gerçekliğiyle yüzleşmesi ya da çarpışması sonucunda acaba bazı bu noktada politika değişikliğine gidebilir mi?
0: Çok güzel bir soru bu. Şimdi bunlar radikal gruplar. Bana göre ABD'nin uçta yer alan radix grupları. ABD'nin ilk kuruluşundan bugüne kadar askeri yayılmacılık planlarını

0: sahipleri. Dolayısıyla bu gruplar daha da radikalleştikçe daha da saldırgan hale gelecektir. Bunlarla nasıl baş etmek lazım? Ben kaybolacaklarını düşünmüyorum. Amerika'da bütün o ekibi yönlendiren bu ekipler, derin devlet diye tanımlayacağımız ekiplerin başında gelen ekiplerden bunlar. Bunların dağılması, gitmesi, yok olması mümkün. Bu düşüncenin gitmesi mümkün değil. Çünkü kökü kuruluş yıllarına dayanıyor. Ancak şöyle olabilir. Nasıl ki 60'lı yıllarda demokratlardan devşirildiyse bu gruplar, çok enteresan. Yani kendilerini o zamanlar liberal sınıfta değerlendiriyorlardı ve solcu grupta değerlendirilen, solcu grupla liberal gruplar birleşip neokoncu oldular. Demek ki bunların evrileceği nokta şu olabilir belki: uluslararası siyasette ittifaklık çok önemli. İttifaklık üzerinden yeni bir sistem kurarsa Amerika Birleşik Devletleri, mesela NATO bir ittifak kurumu.
1: Evet.
0: NATO'yu dışlıyorlar sürekli. Şimdi dolayısıyla böyle bir ittifaklık üzerinden yeni bir nizam ortaya konursa eğer, bunların bir takım sesleri kısılabilir. En azından politika yapım süreçlerindeki etkisi azalabilir. Diğer taraftan küresel anlamda bir takım çalışmalar, ikili ilişkiler, çoklu ilişkilere dayalı. Bu noktada da karşılıklı olarak kazan kazana dönerse eğer bunların politikaları, belki düzelebilirler. Ama şu anki konjonktürde Orta Doğu'da bir problem var. Problem kim? Problem Türkiye. O yüzden neokonların sesi hala yüksek çıkıyor ve değişmesi de şu an için mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Orta Doğu'daki problemi gördüler veya öyle tanımladılar. Çünkü Ürdün problem değil. Körfez hiç problem değil. İran problem diye müdahale ediyorlar ki ben sonunu getireceklerine inanıyorum. Bu neokonlar İran'ı öyle ya da böyle kafayı takmış durumdalar, bir şeyler yapacaklar. Ama Türkiye Orta Doğu'daki en güçlü ülke. Orta Doğu'daki askeri yapısı en sağlam ülke ve siyasi liderliği tarihinde görülmüş belki de ikinci lider. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye'nin gücünün azaltılması için her şeyi yaparlar. Kongre güçlerini kullanırlar, senato güçlerini kullanırlar ve bir şekilde Türkiye'nin özellikle Amerika'dan aktarılacak yeni yetenekleri elde etmesini için çırpınırlar ki F-35'te başarılı olurlar.
2: Bütün engelleri koyacaklar. Evet. Peki, çok teşekkürler. Kurtuluş Dayı, sizi alabiliriz evet. Bu şekilde. Birazdan İrfan Sapmaz'a da bağlanacağız. Bir Lindsey Graham'ın ölümünün arkasındaki, yani bir sır perdesi var mı yok mu, onu konuşacağız. Çünkü hasta değildi. Ani ve çok kısa bir hastalık sonrası öldü deniyor. NBC kalp krizi olabilir deniyor. Bir de Ukrayna'da işte bir gün önce Ukrayna'daydı, bir mesaj verdi. Washington'da mı öldü, yolda mı öldü? Orası çok muamma. Konuşacağız, soracağız ama Kurtuluş Dayısı Lindsey Graham'ın ölümü sonrası ilk taziyeyi, ilk başsağlığını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu verdi. Ülkedeki bayrakları yarıya indirdi. Belki de İsrail'in Amerika'daki en yakın, en büyük destekçisi hayatını kaybetti. O açıdan bakılınca İsrail için büyük bir yas var belki de. Bundan sonraki süreçte peki Amerikan-İsrail ilişkilerinde ya da Türkiye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Özellikle hocamızın dediği gibi neokonların burada yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamasının bir başlangıcı olabilir mi sizce?
3: Evet. Kemal Hocam anlattı. Graham'ın İsrail'e olan yakınlığı, bu Siyonist yapılarla olan ilişkisi malum. Çok da zaten sır olan bir ilişki değil. Kendisi zaten açıkça şunu ifade ediyor: ben Amerikalılardan daha çok İsrail'in yanındayım. Buna benzer pek çok açıklaması da var. Yani Graham gibi Amerikan yönetimi sistemi içerisinde güçlenen, bu İsrail'in bu korkunç, dizginsiz katliamlarını, şiddetini, politikasını destekleyen ciddi bir grup var. Bu neokon akım içerisinde de bunlar var. Amerikan sisteminin bütünü içinde var. Demokratlarda da var şu an. Cumhuriyetçilerde de var. Bu neokon diye ifade ettiğimiz aslında Amerikan dış politikasını İsrail'in çıkarları doğrultusunda manipüle eden bir kafa ekibi. Bu ekip Amerikan çıkarıymış gibi İsrail'in çıkarlarına, Amerikan gücünü koşan bir anlayış geliştirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu da dış politika felsefesi olarak ortaya koydular. Bunu son zamanlarda zaten açıkça ifade ettiler. İsrail olmasaydı Amerika olmazdı.
1: Evet.
3: İfadesi aslında Amerikan Büyükelçisi'nin, biliyorsunuz, İsrail'deki yaptığı bir açıklamaydı. Evet, İsrail olmasaydı Amerika olmazdı yönündeki bir kafa ve bunun için Amerika'nın bütün askeri gücünü İsrail'in çıkarları doğrultusunda kullanılması gerektiğini öğütler.
2: Son dönemde özellikle bu sert çıkışlar sonrası işte.

0: Amerika ve İsrail ilişkisi ve İsrail'in Amerika'nın varoluşunda büyük etkisi olduğu işte iddiaları sonrası Amerika'da da buna bir tepki oluşmaya başladı. Evet. Yani bu 2000 işte Gazze soykırımının başlaması ve sonrasında İsrail'e koşulsuz ve dediği gibi destek verilmesi sonrası Amerikalılar da bir şey sorgulamaya başladı sanırım. Onu konuşacağız birazdan evet. Sizinle ama İrfan Sarpaz şu anda Amerika'nın başkenti Washington DC'de bizi bekliyor. İrfan Sarpaz hoş geldin yayınımıza. Herkesin merak ettiği konu Lindsey Graham'ın hayatını kaybetmesi. Bununla ilgili ilk önce çok kısa bir açıklama yaptı. Ani ve işte belirsiz
1: kısa süreli
0: bir
1: ani
0: hastalık sonrası öldü deniyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Bununla ilişkin senin yaptığın araştırmalar, soruşturmalar ne diyor? Yani Lindsey Graham'ın ilk önce onu sorayım. Ölümünün arkasında ne var?
2: Evet şimdi merhaba Orhan, değerli konuklarımıza merhabalar. Tabii Lindsey Graham'ın ölümüyle birlikte sosyal medyada özellikle de çok çeşitli iddialar var. Ama ben öncelikle resmi açıklamalarla nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı onu biraz aktarmak istiyorum. Daha sonra da Kemal Hocam çok güzel özetledi. Amerikan derin yapısı içerisindeki rolüne biraz değinmek istiyorum. Şimdi malum Lindsey Graham 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa ve ani bir rahatsızlık yönünde, öldüğü yönünde acil yardım kayıtlarına giriyor. Göğüs ağrısı, ardından da kalp durması deniliyor. İşte senatör Tim Scott da ilk bulguların kalp krizini işaret ettiğini söylüyor. Şu ana kadar tabii ana akım medya açıklanmış herhangi bir iddia, kesinleşmiş bir iddia yok. Fakat sosyal medyada ben çok fazla buna ihtimal vermiyorum. İran tarafından da bir takım iddialar, İran'ın da böyle bir ölüm olayına karıştığı yönde bir takım iddialar var. Ama ben daha çok olayın biraz daha malum 12 sene boyunca Sovyetler Birliği'nde yaşadım. Rusya tarafından zehirlendiği yönde de iddialar var.
0: İrfan, tam da onu soracağım. Şimdi bir gün önce Zelenski ile oturduk, konuştuk Kiev'de. Hatta açıklama yaptı. İşte Ukrayna daha çok silah verilecek. Rusya daha da sert vurulacak. Şimdi dünden bugüne, ölüm haberinin açıklamasından bugüne de işte ilk önce işte Lindsey Graham nerede öldü? Ukrayna'da vurularak mı öldü? Yolda mı öldü? Yoksa evinde mi öldü? O tartışmalar var. Öldürüldü mü peki? O tartışmalar var. Birçok özellikle burada işte Rus-Avrupa çekişmesi noktasında acaba orada dediğin gibi bir anlaşmazlık ya da her iki tarafında lobisinin karıştığı bir durum mu söz konusu? Bununla ilgili hiç konuşulan bir başlık var mı orada?
2: Var, evet, bununla ilgili de iddialar var. İşte 2 saat kadar önce ölümden, 2 saat daha doğrusu Zelenski ile görüşmesinden 2 saat kadar önce Donald Trump kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor ve daha sonra da malum senin de söylediğin gibi Zelenski ile işte görüştü ve Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların bir numaralı savunucularından birisiydi hatırlanacağı gibi ve zehirlenme yoluyla da Ukrayna'da zehirlenme yoluyla da öldürülebileceği yönünde iddialar var. Tabii Orhan, sen de Sovyetleri çok yakından takip ettin. Sovyetler Birliği ve onun mirasçısı Putin döneminde birçok insanın, ben mesela Kiev'deydim Viktor Yanukovych'in zehirlendiği sırada, bu zehirlenme konusunda Rus istihbaratının, Guru askeri istihbaratın, FSB'nin çok meşhur olduğunu biliyoruz. O anlamda Kiev'den gelmesinin hemen arkasında böyle bir iddianın ortaya çıkması tabii şimdi tüm gözleri oraya çevirdi, Ukrayna'ya çevirdi, Rusya'ya çevirdi. Acil servis kayıtlarına göre 911'e bir ihbar yapılıyor. Göğüs ağrısı ihbarı yapılıyor. Kapının açık olduğunun söylenmesine rağmen ekipler geldiğinde kapıyı kilitli buluyorlar. İçeri girebilmek için polis yardımı isteniyor. Bu durum tabii sosyal medyada olay yerinde bir tuhaflık var şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak mevcut kayıt en fazla müdahalede gecikme yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Ama tabii Amerika'da özellikle de Lindsey Graham gibi biri için verilmiş bir ihbar söz konusu olduğunda normal şartlarda da gerçekten yaşayan biri olarak söylüyorum. Normal şartlarda da 911'e müdahale edildiği anda çok hızlı bir şekilde sistem gereği olay yerine yetişirler. O açıdan kapının kilitli olmasının tek başına tabii ki cinayet veya bir suikast kanıtı olmayabileceği söyleniyor. FBI'ın yerel soruşturmaya destek verdiğini biliyoruz. Yani bu üst düzey bir senatörün ani ölümünden rutin güvenlik ve adli incelemenin bir parçası olarak artık FBI devreye girmiş vaziyette. O açıdan bir kalp krizi mi, kalp durması mı, bunların hiçbiri net değil. O açıdan da buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben tabii Kiev'e silah yardımlarının yapılması, Ukrayna'ya çok ciddi bir şekilde destek verdiğini biliyoruz. O açıdan da Rus

0: savaşlarının da bundan son derece rahatsız olduğunu biliyoruz. Arkasında gerçekten Rusya çıkar mı? Tabii ki onu bilmiyoruz. O açıdan ben şimdi biraz Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım çevreleri çok ciddi rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kemal Hocam çok güzel özetledi. ABD'deki bu derin yapı içerisinde çok önemli bir rolü olan birisiydi. Malum Lindsey Graham. Ve işte derin yapı dediğimiz zaman biz Amerika'da ne anlıyoruz? Pentagon'u anlıyoruz. 18 ayrı istihbarat topluluğu ve bunun kalbindeki CIA'yı anlıyoruz. Kongre'yi anlıyoruz. Temsilciler Meclisi'ni anlıyoruz. O açıdan da Lindsey Graham burada çok önemli bir roldeydi. Tabii ki buraya da gelmeden önce, yani Temsilciler Meclisi ve Kongre'ye gelmeden önce Lindsey Graham özellikle savunma sanayi şirketleriyle çok yakın çalışan birisiydi. Ve bir dönem ekranlara da yansıttın sen Orhan, Donald Trump'la da çatışmış birisiydi. O açıdan ölüme en çok kim üzer? Hiç şüphesiz Netanyahu üzecektir. O açıdan
1: peki,
0: şimdi
1: bundan sonraki Satmaz, süreçte tabii. Şunu sormak istiyorum. Amerikan derin devletinde ya da devlet yapısı içerisinde bir iç hesaplaşma olabilir mi? O da birkaç Avrupalı kaynakta yer almış ama hiç o yönde bir tartışma var mı orada?
0: Çok önemli bir soru Orhan. Tabii ki var. Malum Donald Trump şu anda ABD derin devletiyle, ben çok sık altını çiziyorum onu. Bu benim aynı zamanda bir doktora da olarak tez konum. Şu anda Donald Trump'ın çatıştığı bir sistem aslına baktığımız zaman. Onun için de Donald Trump duygularını açığa vermeyen ve Lindsey Graham'ı da işte çok severdim gibi, hemen dikkat ederseniz Truth Social hesaplarında açıklama yapan birisiydi. Ama baktığımız zaman derin devlet içerisindeki bir çatışmanın eseri de olabilir. Çünkü Donald Trump'ın biz bu ABD derin yapısına karşı özellikle çok ciddi bir savaş verdiğini biliyoruz. İşte Lindsey Graham da bunların başını çekiyordu. O anlamda da şu anda senin sorduğun soruya şunu söyleyebilirim. Evet, bir çatışma olabilir. Somut bir bilgi var mı? Tabii ki şu anda somut bir bilgi yok. Lindsey Graham'ın derin devlet içerisindeki bu çatışma sonucu hayatını kaybetti. Ama zehirlenme iddiasına ben biraz daha şüpheli bakıyorum. O açıdan Kiev'de öldürülmüş olması sadece Rusya tarafından bir suikast sonucu öldürülmüş olduğu anlamına da gelmez. Aynı zamanda söylediğim gibi de, çünkü Ukrayna konusu üzerinde ABD derin devlet içerisindeki gruplarla Donald Trump çevresinde bir ciddi çatışma var. Donald Trump dikkat ederseniz sürekli olarak Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını durdurmaya çalışıyor. İstihbarat raporlarını durduruyor zaman zaman. O açıdan çift yönlü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta senin sorduğun soru gibi, işte o iddialara bakacak olursak.
1: Son bir soru daha sorayım, sonra konuklarımıza devam edeceğim. Peki yani şimdi Lindsey Graham gitti, yerine yani Lindsey Graham gibi bu şekilde Şahin, işte İsrail yanlısı, işte bazı savaş politikalarında çok ciddi bir şekilde destekleyen başka bir isim var mı, ya da hani kongrede Graham'ın yerini alacak kim var?
0: Şu an itibariyle John McCain ismi geçiyor, Tim Cotton ismi geçiyor ama bu çok önemli değil. İsimlerin ne olduğu çok önemli değil Orhan. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir düzen, bir sistem var son 100 yıldır. Onun için de yani Lindsey Graham'ın çıktığı eyaletten bir başkası da olabilir, ya da malum sistem şöyle çalışıyor. Çok kısaca onun altını çizmek istiyorum özellikle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yapı, bu sistem, establishment dediğimiz bu sistem, Türkçe deyimiyle derin devlet dediğimiz bu sistem 50 eyalete yayılmış vaziyette. Savunma sanayi şirketlerinin tüm fabrikaları bu 50 eyalete yayılmış durumda. Onun için her 50 eyaletten çıkan isimler üzerinde çalışmalar başlıyor, fonlar başlıyor, think tank kuruluşları, Amerikan'ın akım medyasının, onları çok detaylı girmek istemiyorum, çok ciddi payları var bunların. Büyük bir yapıdan bahsediyoruz biz. Onun için burada Lindsey Graham öldükten sonra bu iş duracak anlamına gelmiyor. Evet. Ve tabii sistem devam edecek burada, ama Donald Trump'ın bu sisteme karşı çok ciddi bir savaş verdiğini söylemek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ankara ziyareti, Sayın Milletvekilim altını çizdi. Çok ilginçti. Ankara'ya ziyaretine ben hep Netanyahu'ya Donald Trump'ın bir mesaj vermek istediği yönüyle bakıyorum, dikkat edersen tüm yayınlarımızda. O açıdan en çok kimi rahatsız etti? Netanyahu'yu. Netanyahu'nun da önümüzdeki hafta bu arada gelmesi bekleniyor. Evet.
1: Peki, çok teşekkürler İrfan Sapmaz. Washington'dan aktardım bize. Kurtuluş'tayız, lütfen devam kalmaya devam et. Hemen Sayın Vekilime dönmek istiyorum. Şimdi Ankara ziyareti aslında İsrail'e de çok önemli bir mesajdı dedi İrfan Sapmaz. Bir taraftan da Lindsey Graham da aslında Ankara'dan çok önemli mesajlar verdi. pragmatist bir insandı sonuçta. Hani bir dediği bir dediğini tutmayan tutarsız bir isimdi. Ama son yaptığı açıklamasında Türkiye'ye F-35 verilmeli şeklinde bir çıkışı vardı, açıklaması vardı. Neden vermeyelim ki? Bu zamana kadar neden verilmedi ki? Gibi Graham'ın böyle bir çıkışı vardı Ankara'da. Bunu dedikten İsrail'in en kırmızı çizgisi dedikten birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi tabii ölümüyle ilgili benim birebir bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Evet. Çünkü bu çok ciddi soruşturmalar
1: sonrasında İsrail'in buradaki şeyine yani Türkiye'ye bakacaksın.
2: Bunlar Amerika'da bir lobi.
1: Evet.
2: Arkadaşlar da gayet detaylı bir şekilde izah ettiler. Yerine kimin geçeceğini Kaliforniya valisi herhalde karar verecek. O bir isim bildirecek. Umalım ki yerine geçecek olan daha akılcı ve dönemin ruhuna daha uygun hareket eden birisi olur. Çünkü Trump bu ekibe karşı ciddi bir mücadele veriyor.
1: Evet.
2: Aralarındaki ilişkide pragmatik bir ilişki. Yoksa birbirlerini sevip destekleyecek halleri de yok. Çünkü müesses nizama karşı seçilmiş bir adam Trump. Müesses nizamı savunan bir adam değil. Dünyanın içinde bulunduğu durum da zaten bu müesses nizamlara çok uygun bir durum değil. Çünkü ayrı bir paradigma başladı. Dünya ayrı bir yere gidiyor şu anda. Ben onu vurdum, bunu kırdımla olacak işler değil. Onun için ben ölümü kar veya zarar olarak değerlendirmek asla değil. Ama bundan sonra gelişecek olan olayların en azından bugüne kadarkilerden Türkiye için daha iyi olacağına ön kabulündeyim. Çünkü bu tip şahıslar İsrail'den tam kopamazlar. Yani dün öyle diyebilir, bugün böyle diyebilir falan ama bunlar dünyada İsrail'in temsilcileri. Zaten kendisi de söylüyor. İsrail'in çıkarları Amerika'dan daha önce gelir benim için diyor. O lobinin temsilcisi, silah lobilerinin temsilcisi. Oysa bizim dünyada duruş gösterdiğimiz yer burası değil. Evet. Yani onlarla anlaşacağımız bir yer değil. Biz muhakkak ki savunma sanayinde çok iyiyiz. Muhakkak ki silahlanmadan millet olarak mesleğimiz, sanatımız askerlik. Ama tarih boyunca da ezmek için değil, ezilmişlerin yanında olmak için mücadele veren bir milletiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın sergilediği tutum da aynısı. Yani biz Filistin'den kar etmek için İsrail'e karşı çıkıyor değiliz. Orada bir zulüm var ve biz bunun karşısındayız. Aynen Suriye'de olduğu gibi, aynen Irak'ta olduğu gibi, Bosna'da olduğu gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında olduğu gibi. Onun için bu tip lobilerle pragmatist ilişkiler yürütülebilir. Devlettir. Devlet her türlü ilişkiyi yürütür. Ama ben ondan sonraki gelecek olanların bundan iyi olacağına inananlardanım.
1: Peki. Şimdi kurtuluştayız. Devam edelim. Hocam, Kemal Hocam, size de çok kısa bir şey sormak istedim. Şimdi İsrail'in bir politikası vardı. İşte hani yeri doldurulamaz liderleri öldür ve o örgütü ya da şeyi, devleti ortadan kaldır. Irreplaceable. Bunu zaman zaman işte mesela Hasan Nasrullah da demişti, Benjamin Netanyahu, işte yeri doldurulamayacak bir kişiyi öldürdük, işte Hamaney'de, Haniye'de, Yahya Sinvar'da derken hani politikada da işte örgütlerin liderlerine baktığımız vakitte de işte Kasım Süleymani'de işte yeri doldurulamadı, İran bir büyük boşluğun içine girdi, bugüne kadar geldi belki de bilmiyoruz ama Amerikan siyasetinde de böyle isimler var mı?
3: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle yeri doldurulmayacak bir lider ya da yeri doldurulmayacak...
1: Lider değil de yani isim, senato, iş bitirici belki diyebiliriz.
3: Henry Kissinger mesela bana göre öyle biriydi. Yani Henry Kissinger çok öyle sevip saydığımız bir insan değil ama evet. Kissinger bir damgaydı. Yani ya gerçekten o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Sovyetler Birliği Amerika arasındaki o detantı başlatan, detant üzerinden yani yumuşama üzerinden bir politika uygulayabilmesi çok büyük başarıydı. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı Amerika ile Sovyetler Birliği arasında. Rusya ile Sovyetler Amerika arasında da dikiş tutmadı. Dolayısıyla Kissinger gibi bir aktör belki yeri dolduramayacak bir kişi olarak görmek lazım. Onun dışında benim çok aklıma gelmiyor. Yani şu kişi gerçekten gittikten sonra ABD siyaseti kaydı gitti. Bir daha toparlanamadı diyemiyoruz. Çünkü Amerika'da gruplar hakim. Yani lobiler hakim. Sayın Vekilim ifade ettiği gibi lobiler hakim. Kurumlar hakim. Çok böyle bireylerin hakim olduğu bir düzen yok. Mesela işte Lindsey Graham öldü. Onun çok önemli temsilcisi.

0: o grubun. Ama o grup devam ediyor. Muhtemelen de yerine aynı benzer bir kafa gelecektir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla kurumları ortadan kaldırırsanız Amerikan siyaset yapımı biraz sekteye uğrayabilir. Yani Pentagon'un
1: işi... Kişiler üzerinden çok gitmiyor diyorsunuz.
0: Yok, çok evet. gitmez. Dolayısıyla bana göre çok fazla bir etki yaratmayacak. Tabii ki evet. simgesel etkileri vardır, kişisel özellikleri vardır, hakimdir. Ama tabii bunların içerisinde tabii İran parmağı var mı, Rus parmağı var mı, iç hesaplaşma falan. Bu çıktıktan sonra daha doğru analiz yapmak mümkün olacak.
1: Kesinlikle. Kurtuluş Dayı, sizce evet. hani Rus parmağı, İran parmağı, hani bizim daha önce işte İngiltere'de Litvinenko, işte Rusya'da şey Ukrayna'da farklı isimler. Burada da böyle bir şey olmuş olabilir mi Amerika'da?
2: Yani Rusya'nın ya çok hoşlanmadığı biliniyor bu kişiden. Ama 3-4 yıldır Ukrayna'yla savaş halinde olan Rusya'nın gidip Ukrayna'da yani bu adamı zehirlemesi bir defa bana çok mantık dışı geliyor.
1: Evet. Ha,
2: bu iddiayı biz niye konuşuyoruz? Kim verdi bizim dilimize bunu? İsrail'in Amerika'daki en büyük fenomeni. İsrail'in, İsrail destekçisi en büyük fenomenlerden bir kadın var. O yazdı bunu ilk olarak. Rusya zehirlemiştir diye. Hmm. Ben konuya gelmek istiyorum. Ya yani bunun üzerinden. Biz Graham'ı niye tanıyoruz? Amerikalı bir senatörü. Siyasetçiler bilir. Amerikan sistemi içinde kim etkili kim evet. değil onu bilir. Ama yani kamuoyu medya niye Graham'ı tanıyor? Trump bir fark yarattı. İsrail karşıtı bir dalga oluşturdu. Amerikan sistemi yönetimi içerisinde. Ve İsrail destekçileri çok fazla ön plana çıkmaya çalıştı. Bunlardan biri de Graham'dı. Biz bunun üzerine İsrail destekçisi Trump'ın sürekli yanında İsrail politikalarının bekçiliğini yapan bir isim olarak evet. gördük Graham'ı. Sistem içinde çok güçlü olduğu için Trump böyle bir dikkate alıyordu. Yani sistem içerisinde güçlü bir figür olduğu için. Çünkü Trump da zaten baştan bu yana Siyonist yapının lobinin yanındayım, bana destek verin diyen bir isim. Ama Trump'ın Trump'dan Netanyahu ne kadar hoşlanıyorsa Graham da o kadar Trump'tan hoşlanan bir isim. Şuraya geleceğim. Yani bu kişinin ölümüyle ilgili eğer arka planda bir şey arıyorsak bunun faili ne İsrail'de aramamız gerekiyor. Çünkü Graham İsrail adına Amerikan yönetim sistemi içerisinde çok başarısız olan bir isim.
1: Başarısız.
2: Başarısız olan bütün İsrail'in şu an geldiği bir çöküş noktası. İran'a büyük bir savaş başlattılar. Karadan savaş olmadı, rejim değişmedi. Yani Netanyahu'nun yanında İran'ın bekçiliği, İsrail'in bekçiliğini yapan adam bunlardı işte. Bu lobiydi, bu temsilcisi de bu isimdi. Hiçbirini Trump'a dikte ettiremedi. Trump döndü dolaştı İsrail'den. İsrail'i dışarıda bıraktığı bir anlaşma yapıyor İran'la. Türkiye ile, Türkiye benim en büyük müttefikim, bölgedeki bir anda askeri, diplomatik bütün dengeleri değiştiren bir hamle içerisine giriyor Trump. Ve yanına da bekçi diye verdiğimiz Graham bütün bu politikalarda başarısız, fiyasko. Bir müdahale eğer bu ölümle ilgili bir şüpheli bir şey arınacaksa yine Netanyahu ve İsrail üzerinden aranmalı diyorum. Rusya ilk İsrail, bakın İsrail'e hesaplar mı Rusya'ya öne attı? Yani ölümünün Ukrayna ziyareti dönüşü olması bana çok manidar geliyor. Yani Rusya, ben Rusya'nın Amerikalı bir senatöre yönelik bir suikast düzenleyeceğini sanmıyorum.
1: Kutluştayız. Bu akşam Lindsey Graham'ın Meet the Press adlı bir Amerika'da çokça izlenen bir prime time programına çıkması bekleniyordu. Çok sık çıktığı biliniyor. 63 kez çıkmış. Bu akşam 64. kez çıkmaya hazırlanıyor ve yine işte notları arasında Türkiye F-35 satışından tutun da işte Ukrayna başlıklarına kadar birçok konu başlığı ve soru başlığı olduğu iddia ediliyor. Bu da dediğiniz gibi belki İsrail lobisini de rahatsız etmiş olabilir.
2: Yani Rusya'nın Trump'tan ben o kadar çok rahatsız olduğunu sanmıyorum. Biraz önce İrfan Sapmaz da anlattı. Yani orada Graham Trump'ın talimatlarını yerine getiriyor. Kendi başına Ukrayna'yla, Zelenski'yle bir görüşme yapabilecek zaten iradesi de yok, yetkisi de yok, bir şeysi de yok yani. Yani gitmemiş.

0: Şimdi böyle bir ortamda Graham gibiler her konuda başarısız oldular. Trump'ı manipüle etmekte başarısız oldular. Trump'a politika dikte etmekte başarısız oldular. Trump'a yön vermekte başarısız oldular. Yani aslında yön veriyorlardı, İran'la savaşa soktular. Ama Trump arkadan öyle bir anlaşma yaptı ki İsrail çöküşün eşiğine geldi. Yani askeri olarak dışarıda bırakıldı. Yani İran'ı daha da güçlendirecek bir anlaşma yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Rejim değişmedi, karadan hareket yok. Yani İsrail'in evet. bu savaşla ilgili hiçbir hedefe ulaşması mümkün olmadı. Bu yüzden diyorum Graham İsrail'in destekçisi, Trump'ın başucunda, Trump'ın yanı başında İsrail'in bekçiliğini yapmakta, İsrail politikalarının, İsrail çıkarlarının bekçiliğini yapmakta. Böyle bir isim. Bu kesinlikle zaten başarısız oldu. Burada bir olağanüstü bir durumdan bahsedileceksek bence fail direkt İsrail.
1: Peki. Olabilir. Teşekkürler. Kemal Bey, size geleceğim birazdan. Hatta bu konuyla ilgili de şey soracağım. Yani bu bizi yani olumsuz etkiler mi F-35 satışının kongre sürecinde? Neden diyorum? Çünkü hani kongrede bir mağduru oynamak isteyen bir İsrail lobisi olacaktır belki de şu aşamadan sonra. O nasıl etkisi olacak? Onun nasıl etkisi olacak konuşacağım ama Kenan Kıran, siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir zamanın Türkiye düşmanı, Türkiye karşıtı açıklamaları, İslam dünyası karşıtı açıklamaları da var. Buyurun sizi alayım Bark ve Grafiye. Bunları değerlendirin. Türkiye perspektifinden, Türkiye açısından değerlendirmek istiyorum. Çünkü önemli bir isim. Dediğimiz gibi hani normalde Türk halkı işte Amerikan Kongresi'ndeki Kurtuluş Bey'in dediği gibi hani senatörlerin, meclis üyelerinin ismini çok bilmez ama
2: tabii.
1: belki de Türkiye'de en çok bilinen senatör Lindsey Graham'dı. Hatırlarsınız işte Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon düzenlediğimiz vakitte de Türkiye karşı sürekli açıklamaları vardı. İşte Mazlum Kobani ile defalarca görüşmesi ve o dönem işte Trump'ı bir şekilde manipüle etmeye çalışmasını da hatırlıyoruz. Böyle bir insandı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki Instagram'ı?
2: Türkiye düşmanıydı. Terör devleti İsrail'e yönelik açık desteğini, soykırım desteğini açıkça ifade eden bir isimdi. Neticede bu kişinin ölümü İran'da sevinçle karşılandı, İsrail'de üzüntüyle karşılandı evet. ama Kurtuluş Bey az önce bir ifadede bulundu. Yani Trump'a yakın bir isim üzerinden Rusya mı zehirledi şeklinde paylaşımlar yapıldı ve İran muhafız ordusunun ölüm listesinde Graham'ın olduğu, Trump'la birlikte ölüm listesinde yer aldığına yönelik iddiaları paylaştılar ama bu kişi Graham 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan isimdi.
1: Evet.
2: Ve Oksijen gazetesinde bir açıklaması var. Kendisini Türkiye'nin F-35 programına dönmesine açık olduğunu söylemişti ve az önce ifade ettiniz, bu akşam belki bu programda Türkiye'nin F-35 programına geçmesi yönünde belki açıklamalar yapacaktı. İsrail bu Trump'ın yanındaki en önemli isim, İsrail'e yakın olduğu iddia edilen bu ismin bu dönüşünden rahatsız oldu da mı öldürdü ihtimalini daha da güçlendiriyor. Yani Rusya-İran denkleminden ziyade İsrail Başbakanı'nın açıklaması var. Terör devletinin başbakanı F-35 Türkiye'ye verilirse Orta Doğu'nun dengesi değişir ve Türkiye Orta Doğu'da çok güçlü hale gelir şeklinde. Şimdi İsrail'e yakın bir ismin fikir değiştirmesi, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine açık olduğunu söylemesi, İsrail tarafından bu kişinin öldürülerek, İran ve Rusya'ya hedef gösterilerek aradan sıyrılıp, işte bakın bir tartışma da oluşturmuş olabilir. Yani Rusya ve İran işte bizim senatörümüzü öldürdü, Trump'a en yakındı İsrail.
1: İsrail hedefi şaşırttı.
2: Tabii
1: yine bir şekilde
2: F-35'e Netanyahu karşı
1: evet.
2: Netanyahu'yu en çok destekleyen kişinin fikir değiştirmesi İsrail tarafından hmm. Siyonistleri rahatsız edip ortadan kaldırılmasına yönelik bir hamle de olabilir. Yani o Ukrayna'daki zirvede bu diyelim ki zehirlenme olayın arkasında belki de İsrail Siyonistlere yakın isimler de olabilir. Yani hedef...

0: belki İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen zehirlenme hadisesi İran'a, Rusya'ya kesilerek okların farklı yönlere çevrilmesine.
1: İsrail bu süreçte mesela Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kadar yakınlaşması, ısınması ve iki liderin Cumhurbaşkanımızla işte Trump'ın bu noktada sorun çözücü ve çok yakın bir iletişim halinde olması İsrail tarafını zaten öteden beri rahatsız ediyor.
0: Tabii.
1: Bu süreçte de o rahatsızlığın devamını nasıl göreceğiz? Yankılarını, yansımalarını İsrail tarafından işte illaki bir karşılık gelecektir. Bir şeyler yapmaya çalışacaklardır. Neler
0: tabii,
1: olabilir?
0: İsrail bu durumdan rahatsız. Yani F-35'lerin ülkemize verilmesini engellemek için her türlü manipülasyona, algıya yönelik açıklamalar, çalışmalar yapacaktır. Bu Graham'ın ölümü üzerinden de Rusya ve İran'ı hedef göstererek kendine yönelik o tehditleri bir bakıma kırmak isteyecektir. Ve hatırlayalım, Sayın Trump'a, ABD Başkanı Sayın Trump'a sorulduğunda Senato'da sıkıntı olur mu? Çözüldü şeklinde, F-35'ler çözüldü, yaptırımlar kalktı şeklinde net bir ifade kullanmıştı. Yani İsrail bu Türkiye-Amerikan yakınlaşmasından, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yakınlaşmasından rahatsız. Belki de bu ölümün arkasında İsrail, Siyonistler de olabilir. Suçlamak için söylemiyorum, sıradan bir ölüm de olabilir ama çok zinde olan bir ismin Ukrayna'da görüşmelere katılmış, Trump'la beraber 7-8 Haziran'da, Temmuz'da ülkemizde Trump'ın heyetinde bulunan en önemli ismin Ukrayna ziyaretinin hemen ardından ve az önce ABD temsilcimiz İrfan Bey söyledi, çağrılarında evin kapısının açık olmasına rağmen kilitli kalması, Amerika'daki Siyonist lobinin bir müdahalesi mi oldu sorularını akıllara getiriyor.
1: Şimdi teşekkür ederim. Tabii. Kerem Kıran. Daha detaylı konuşacağız. Şimdi Kemal Olçar, Kemal Hocam sizi tekrar alabilirim. Yani çok hassas bir süreç içerisinde Türk-Amerikan ilişkileri açısından baktığımız vakit işte kongrede itirazlar olacak mı, olmayacak mı? İşte bu K motorları ile ilgili işte itiraz süresi doldu. Şimdi F-35'ler noktasında yeniden bir onay gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Amerikan mevzuat içerisinde çokça boşluk var. Onlar nasıl işlenecek, nasıl işletilecek? İşte Graham'ın ölümü acaba işte İsrail lobisinde bir mağduriyet oluşturup Türkiye karşılığını yeniden alevlendirebilir mi? Birçok soru var kafada. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi biraz önce bir şey söylemiştiniz siz. Lindsey Graham F-35 ile ilgili, Türkiye satışla ilgili olabilir değil mi? Niye satmayalım? Bir şey söylemiş.
1: Bir açıklaması var.
2: Evet. Yani. Ben ona şöyle vardı tabii artık. Şimdi şöyle bakıyorum ben bu olaya. Şimdi F-35 çok önemli bir silah havada. Bütün hava hakimiyetinin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Lindsey Graham gibi bir karakterin Türkiye F-35 satışına ılımlı bakmasının arkasında ne olabilir? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Biraz zorlama bir analiz ama Kaan projesinden dolayı F-35 projesine verip Türkiye'yi F-35'e mahkum etmeye doğru giden bir süreci başlatmak istiyor. Çünkü Kaan o kadar elle tutulur bir proje ki, yani biraz önce arz ettim, sıfır var, bir var, iki modeli var, havada testleri yapıldı, bir tek atış testleri kaldı. Ya kısa süre içerisinde milli muharebe uçağımız, her türlü yerli üretim ve milli yazılımlarla donanmış bir uçak, havada mı olsun ister Lindsey Graham, F-35 gibi ABD kontrolünde ve güdümde olan bir uçak mı olsun Türkiye semalarında? Ben olsam Lindsey Graham yerine F-35'i Türkiye'ye veririm. Hatta 50 tane veririm. 100 tane veririm. Yarı fiyatına veririm üstelik. Ve Türkiye'yi eski günlerine geri döndürürüm. Çünkü yazılımlar Amerikan. Üretim 7-8 tane ülkenin ürettiği ama ana yüklenici Amerikan. Şimdi buradaki şeyler Amerikalı. Kodlar Amerika'ya ait. Uçuş kalkışı. Bakın o kadar kritik bir yazılım yapmışlar ki uçak boş kalkarken farklı bir kod kullanıyorsunuz. Yüklü kalkarken farklı bir kod kullanıyorsunuz. İçindeki daha doğrusu kapalı kabindeki yükün cinsi, miktarı kayıtlara geçiyor. Düşünün orada mesela bizim hayalet değil mi? Bombamız var, gazap bombamız var. Hangi marka ve ne kadar uçacak? Ya böyle değil mi? Bu şekilde bir filoya sahip olmak demek ileride yine Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde bir savunma sanayi olması demektir. Yani harekatları bile müdahale edecek, uzaktan müdahale

0: edebilecek bir yapı olmak demek. Tabii 6 tane gelmesi bizim için çeşitlilik olabilir.
1: Tabii.
0: Bizim ana merkezimizde hava kontrolünün kağanlarla sağlanması gerekiyor. Bizim böyle bir hedefimiz var ve çok yakınız. Graham'da çok büyük ihtimalle verin F-35'in bir tadına baksınlar, bir uğraşsınlar, bir kullansınlar, biz de onları. Ben öyle bakıyorum olaya. İkinci konu, tabii Türkiye'ye zararı olur mu bu sürecin? Nasıl yürüyecek işler? Yani F-35 alımıyla ilgili işler nasıl yürüyecek? Bunu katsa yaptırımlarıyla F-35 satışını bazen karıştırabiliyoruz. Doğrudan bağlantısı yok ama dolaylı bağlantıları var. Çünkü katsa yaptırımlarının kalkması için başkanın onayı şimdilik yeter gibi gözüküyor. Çünkü öyle bir yetki vermişler başkana. Çünkü hangi ülkeye yaptırım uygulanacak, ne tür yaptırımlar uygulanacak, 12 maddelik yaptırım var toplam. Bunun 5'i uygulandı bize. Sadece savunma sanayi başkanlığımızı hedef aldı. Hem bireyleri hem kurum olarak satışını engelledi. Yani mesela bizim özel firmalarımız var. Firmaların ürettiği bir takım savunma sanayi ürünleri var. Özel firmalar bunlar. Bunların alt bileşenleri var. Mikroçipler gibi filan. ABD bunu satmıyor. Çok yüksek fiyatlarla başka pazarlardan temin ediyor. Şimdi bu tür 5 maddelik yaptırımların kalkması için 2020'de Ulusal Yetkilendirme Yasası'na Türkiye ile ilgili özel maddeler soktular. ABD Kongresi tarafından sokuldu. İşte onların madde olarak kaldırılması Kongre'de yasal bir süreci gerektiriyor ama hangi ülkenin çıkacağını ABD Başkanı yetkilendirmiş durumda. Peki, dolayısıyla F-35'ler de bu katsa yaptırımları kalkmadan satışı çok kolay yapılabilecek gibi durmuyor.
1: Peki F-35'lerin satışı işte hali hazırda işte 5-6 tanesi ve sonrasında sipariş verilen ve belki sonra 3. aşamada da ortaklık noktası. Bunlar yasayla mı kaldırıldı Amerika'da? Yasayla kaldırıldıysa
0: Kongre'de çıkan bir yasayla
1: geri mi getirilecek? Yani bütün Kongre'de, o onay süreçleri işte baştan mı işletilecek?
0: İşte bu az önce söylediğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na özel bir madde eklendi Türkiye ile ilgili.
1: Evet.
0: Oradaki koşul da S-400. S-400 ile ilgili o maddenin gereği yerine getirilmezse yasal olarak kaldırılması mümkün değil zaten. Mesela şöyle yürüyecek sistem. Diyorlar ki S-400 ile ilgili S-400 bir kere çalıştırılmayacak. Birinci konu bu. Yani hiç aktif hale getirilmeyecek.
1: Öyle bir şerh var diyoruz. Peki o S-400'ler bir şekilde Türkiye sattı artık ihtiyaç.
0: İşte o olmadı. İkincisi, üçüncüsü aslında satış. Evet. Yani 3 kademeli sistemin üçüncüsü satış. Üçüncü ülkelere. Bir de mülkiyet hakkı olmayacak. Mesela birincisi kapatılması, evet. Aktif halden pasif hale geçirmesi. İkincisi mülkiyetinin Türkiye'nin üzerinden kalkması. Üçüncüsü, evet. Üçüncü ülkelere satışı. Mesela mülkiyet hakkının kalkması iadeyi de gerektirir aldığınız ülke. Dolayısıyla son seçeneği kullanıyor Türkiye muhtemelen. Üçüncü ülkelere transferi söz konusu. Ruslarla bu pazarlık yapılıyor şu anda. Dolayısıyla o gerçekleşirse katsanın, daha doğrusu o yetkilendirme yasasının ilgili Türkiye maddesi de kadük olacak.
1: Yani dolayısıyla o süreç baştan işletilmeye gerek yok.
0: Evet, o maddenin kaldırıldığını Kongre onaylayacak ve geçecek.
1: Yani, F-35 satışı o zaman işte.
0: Tabii F-35 de aynı şekilde. Onda da işte bu S-400 maddeleri konuları hallolduktan sonra F-35 satışı ile ilgili eğer başkan Kongre'ye bir mektupla bu kriterlerin yerine geldiğine dair bir taahhüt verirse ki yetkisi, evet. O kadar. Kongre'de bunu itiraz süresini açacak. İtiraz süresi içerisinde gelmezse F-35'ler en azından 6 tanesi serbest bırakılacak. Öyle söyleyelim.
1: Peki. Şimdi o zaman 3. ve son bölümümüze 15 Temmuz'a geçmeden önce kısa bir araya gidelim. Sonrasında biraz daha geniş bir perspektifte, çerçevede 15 Temmuz'u ve bu 10 yılı değerlendirelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için Turkuaz Radyo.

0: radyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
3: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
2: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
3: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
4: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
3: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belirli raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre 15 Temmuz Çarşamba günü Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak. Kararda ayrıca yeni açılan bir hat için özel bir istisna tanındı. Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışına özel olarak 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Gidip kendileri okulları görmeleri daha mantıklı.
7: Sorulabilir.
8: Mantıklı.
7: Mantıklı bence.
9: Heyecanla beklenen puanlar açıklandı. Sıra artık tercihlerde. Bu sene lise tercihlerinde eğitimcilerden faydalananlar da oldu. Yapay zekaya başvuranlar da.
6: Bilen birisine, yıllardır deneyimli olan hocalarımıza sormak, onların yol göstermesi daha mantıklı bence.
9: Peki yapay zekaya tercihler nasıl yaptırılıyor?
10: Liseye geçiş sınavına girmiş ve tercih döneminde yapay zekadan faydalanmak isteyen bir genç için yapay zekanın tercih döneminde nasıl sıralama yaptığını inceleyeceğiz birlikte.
11: Beyza isimli bir öğrencimiz var ve aslında hatır sayılır da bir puan yapmış. 481 küsur bir puan. Türkiye genelinde yüzdelik dilimde 0.42. Yani il genelinde yüzdeliği de 0.38. Şişli'de ikamet ediyor ve şehir dışında okumak istemiyor. Anadolu Lisesi istediğini özellikle belirttik ve hukuk istediğini de söyledik ve özel okula gitmek istemediğini belirtmemiz devlet okulları arasında ona en uygun okulu net olarak bize söyleyeceğini şu an göreceğiz. Bir sıralama yaptı. 10 tane okul yazmış. En üste Galatasaray Lisesi'ni koymuş. Ve en son sıraya da güvenli tercih olarak son 3 sıralamaya da boşta kalmaması adına güvenli bir tercih yapmış.
10: Yapay zekaya sınav puanımızı ve kendimiz hakkında bir takım şeyleri anlattıktan sonra bize 10 okuldan oluşan bir liste hazırladı. Peki bir uzmana göre bu liste gerçekten kullanılabilir mi?
12: Bir kere siz hukuk okumak istemişsiniz ama o size tercihlerden birinde fen lisesi yazmış. İkincisi realistik sonuçlar değil, çok güvenli tercih demiş 10. tercihinde ama hata yapmış.
9: Uzmanlara göre yapay zekaya tercih yaptırılırken çok dikkatli olunmalı.
12: LGS tercih masasına oturmadan önce tüm hayal ettiğiniz okulları, gelebileceğinizi düşündüğünüz okulları ve bunun biraz altındaki okulları gezin, gezin, gezin.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Evet, gündem mesele devam ediyoruz. Hem 15 Temmuz'u konuşacağız hem de tabii biz bunlara hazırlanırken işte geçtiğimiz hafta içerisinde Trump'ın bir açıklaması vardı. Ateşkes artık bitti. Savaşa mı dönülüyor? Yeniden büyük bir savaş mı olacak? İran bombalanacak mı derken dün akşam saatlerinde İran

0: Süleyman Hocam Hürmüz'ü kapattığını açıkladı. Amerika bugün açıldığını söyledi. Ama yine akşam gece saatlerinde CENTCOM'un İran'ı bombaladığını gördük. Buyurun bakalım isterseniz. Bu sefer sadece yani Hürmüz çevresini değil daha derin şehirleri de vurmaya başladı. Bu şehirden evet. Tutun da kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Nedir bu savaşın seyri? Şimdi yani NATO... her iki tarafta geri adım atmıyor gibi.
1: Evet. NATO toplantısı esnasında yapılan ikili görüşmede, daha doğrusu Rutte ile Trump'ın görüşmesi sırasında ekip kalabalıktı orada. Birkaç şey söyledi Trump. Dedi ki İran'ı vuracağız, daha sert vuracağız ve Hark Adası'na çıkartma yapabiliriz dedi. Hegseth de dedi ki hayır sadece sert vurmayacağız, Hark Adası'na da sadece almayacağız, daha derinlere saldıracağız dedi. Şimdi bu iki cümle benim için çok önemli. Şimdi bu harekatı yapmadan önce, daha doğrusu bu harekat için eksikleri vardı Amerika'nın. Neydi o eksikler? Bir tane eksiği, en kritik askeri eksiği, mühimmat takviyesini yapamadılar. Çünkü Tomahawk gibi ya da Taat sistemleri gibi ya da İsrail'e vermiş oldukları demir kubbe bileşenleri gibi bir takım askeri silah sistemleri konusunda çok fazla harcama yaptılar. O 1/3 drone'un oranı, yani 1-3 mermiden birini kullandılar. Çok kritik bir eşiğe geldiler. Onların tamamlanması gerekiyordu. Korkarım ki tamamlamışlar gibi gözüküyor. Bir kısmını en azından. İkinci eksiği müttefikler konusuydu. Çünkü ABD, bakın bütün savaşları inceleyin. Özellikle 90 yılından itibaren müttefiklik sistemi üzerinden bir harp siyaseti uyguluyor. Yani 91'de koalisyon kurdular. 2003'te koalisyon, 2001'de koalisyon kurdular Afganistan. 2003'te koalisyon kurdular ve bunların hepsi de mesela Bosna-Hersek'te de öyle oldu. Kosova'da da öyle oldu. Bakın bütün bu hep savaşlar malzemesi içerisinde önce koalisyonla müdahale ediyorlar. Arkasından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarttırıyorlar. Çıkartamadıkları da umursamıyorlar. Ve nihayetinde müttefiklik sistemi içerisinde vuruyorlar. Dolayısıyla müttefiklik konusunu çözdüler mi acaba diye ben derin derin düşünüyorum.
0: Hangi ülkelerle mesela o müttefiklik?
1: Söyleyeyim, hemen arz edeyim. Önce bölgesel müttefiklik kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri vesaire gibi ülkelerle. İsrail tabii ki doğal müttefik. Bunlarla bir müttefiklik kurdular. Fakat daha önemli müttefik ne biliyor musunuz? Korkarım ki NATO'nun sonuç bildirgesinde bir madde vardı. Hürmüz ve nükleer konusunda ABD'nin yanındayız diye. Şimdi NATO gibi bir müttefiki yanına çekti mi acaba diye ben derin derin düşünüyorum. Bu bir. Şimdi bunu hallettilerse NATO müttefikliği ne anlama geliyor? Bir kere meşrulaştırırsınız konuyu. Avrupalılar da işin içerisine girmiş olur. Onların yeteneklerini de kullanmış olursunuz. Ve topyekün Irak modeli gibi bir müttefiklik içerisinde müdahale edersiniz. Üçüncü eksiği de işbirlikçi hain grubu diyorum ben onlara. İçeriden bir işbirliği planlıyorlardı. İlk başta hatırlayın, burada da arz ettim ben daha önce. İşbirlikçi hain dediğim, tırnak içine söylüyorum, rejime karşı, mevcut hükümete karşı içeriden muhalif silahlı gruplar tefrik edip onları içeriden adeta böyle bir kurdun elmayı yemesi gibi kıtır kıtır yiyecek müttefiklik, ittifak. Örnek mi istiyorsunuz? Suriye'de YPG. Bence DAEŞ de bir ittifakın parçasıydı. Sırf Suriye'ye müdahale etmek için gerekli meşruiyeti sağladı. Yani terörle mücadele kapsamında girdiler. Devrim muhafızları terör örgütü olarak ilan edildi. Başkanın yetkisindedir. Terörle mücadele yasası gereği başkan tek başına en azından belli bir süre, limitli bir süre müdahale edebilir. Dolayısıyla bölgede bir ittifaklık, müştereklik, yani müttefikliğin yanında bir de ittifaklık sistemi içerisinde içerideki o sözde Kürt gruplar dediğimiz, PJ'nin başını çektiği gruplar, silahlı gruplar, Belucistan'daki silahlı ayrılıkçı gruplar gibi gibi gibi gruplarla anlaşma yaptılar en başta. Onu da Mossad yaptı, İsrail'in istihbarat örgütü yaptı. Ve Irak'ta, Süleymaniye'de bunlar toplanıp oradan Tahran'a yürüyüş yapacaklardı. Bu sistem tutmadı. Ali Hamenei'nin öldürülmesi ve beraberindeki ekibin öldürülmesi içerideki o muhalif grupları biraz sessizleştirdi. Artı İran'ın bizliyle mukabele etmesi korkuttu. Şimdi acaba bu üçüncü seçenek, yani üçüncü eksikliği tamamladılar mı? Konuştular mı onlarla? Yani anlaştılar mı? Yani içerideki o silahlı gruplarla tekrar başa dönüp bu iş bitecek. Bakın İran bitecek, İran işi. Bittiğinde sizin yeni düzenle rol alabilmeniz için bize katkı sağlamanız diye şiddetli baskı yapıp tahkim edip doktrine edip Yani eğitip donatıp tekrar sahaya sürme konusunda

0: ilerleme kaydettiler mi? Eğer bunlar olmuşsa İran'ın önümüzdeki ne diyelim kısa vadede bir büyük harekata hazır olması gerekiyor. Zaten bunu da hem Arakçı söylüyor, hem Pezeşkan söylüyor, hem de diğer devrim muhafızları liderleri söylüyor.
1: Peki İran yönetimi hani bu durumun farkındadır o zaman dediğiniz gibi. Biraz daha böyle hani masada uzlaşma tarafı isteyen taraf olması gerekmiyor mu? Çünkü baktığımız vakit hala Hürmüz'ü işte ben kontrol altında tutuyorum diyor. İşte Umman'la birlikte şu anda görüşmelere devam ediyorlar. Boğaz'ı artık biz kontrol edeceğiz diyor. Tüm bunlar yaşanırken Körfez'deki diğer ülkelerin kapasitesi, yetenekleri şu an belirsiz. Yine Amerikasız şu anda bir hiç gibi yani yine üstlerini zaten kullanıyorlardı. Kullandırmaya devam edecekler. Yani bir adım ötesi hani kara operasyonu başlar mı çok zor görünüyor gibi ama kara operasyonu olmadan da İran'da işte vekil dediğiniz gibi hain güçler artık ismine ne dersiniz deyin. Onlar aracılığıyla bir devrim değiştirme ya da devrimi devirme bir durum söz konusu olur mu?
0: Şimdi bakın askeri taktikte şöyle bir şey vardır. Sınır ötesi bir harekat yapacağınız zaman oradan size destek olması gereken işbirlikçi bulmanız lazım. Neden biliyor? Basit söyleyeyim. En basiti mesela bir yere gideceksiniz, yolu bilmezsiniz, izi bilmezsiniz, mayınların yerini bilmezsiniz. Oradaki insanlar size istikamet çizerler, yol gösterirler askerlere. Ya da kritik hücre evleri vardır orada ya da devrim muhafızları, İran için konuşursak devrim muhafızlarının kapalı hücreleri vardır. Ya da mevzi yerleri vardır, depoları vardır. Siz bunları işbirlikçiler vasıtasıyla bulup nokta olarak vurabilirsiniz ya da oraya harekat düzenlersiniz. Bu tür istihbarat toplarsınız sahadan, doğrudan istihbarat gelir. Anlık istihbarat üstelik. Yani SİHA'nın, İHA'nın ya da AVAKS gibi büyük istihbarat vasıtaları tarafından değil de doğrudan işbirlikçi tarafından verilen istihbarat en değerli istihbarattır. Ve anlık müdahale yaparsınız. Sonuç alırsınız. Ali Hamenei'nin öldürülmesindeki de böyleydi. İşbirlikçiler anlık istihbarat verdiler. Saat 8.30'da hiçbir harekat başlamaz. Sabah olmuş, herkes işine gitmiş, yerini almış. Saat 8.30'da harekat başladı o sabah, hatırlayın.
1: Evet.
0: Ya sabaha karşı 3-4-5 sularında başlatırsınız ki baskın tarzında bir harekat olur ki kesin sonuç alabilirsiniz. Ama istihbaratçılar hemen verdiler. İşbirlikçiler nokta olarak yerini, lokasyon olarak harekat başladı. O yüzden işbirlikçilerle iş tutmak askeri harekatlarda çok yaygın bir tekniktir, yöntemdir. Ve onları alarak halkı da kazanabilirsiniz bir kısmını. Mesela çok tanınmış bir saygıdeğer bir ne diyelim kanaat önderi Amerikalılarla birlikte Afganistan'da oldu bu çünkü Amerikalılarla birlikte çalıştığını gören vatandaşların bir kısmı belki de rejime karşı tarafsızken kararsızken bir anda düşman kesilebilir. Çok faydası vardır yani. Ve bunları parayla satın alırsınız çoğunlukla. Bu eksiklik henüz daha kapatıldı mı bilmiyorum. Ama burada şimdi Hürmüz'ü açtım, kapattım, tekrar kapattım, tekrar açtım, para alacağım. Kontrol bende olacak. Benim çizdiğim rotanın dışına çıkmayacaksınız. Şimdi bu tür söylemler siyasetçi söylemi değil. Bunlar devrim muhafızlarının liderlerinin söylemleri. Çünkü burada bir harp var, bir savaş hali var. O yüzden savaş halinde genellikle askeri liderler ki İran'da çok daha hakimdi devrim muhafızları. Askeri liderler çıkıyorlar, bu siyasi kararları veriyorlar. Müştebe Hamenei'nin söylemiymiş gibi de yazıya döküp kamuoyuna talimat gibi aktarıyorlar, emir gibi aktarıyorlar. O yüzden buradaki sistemi anlamak için devrim muhafızlarının durumunu çok iyi anlamak gerekiyor.
1: Peki yani Amerika ve Trump için daha büyük bir risk oluşturmaz mı? Yani belki de bu bölgeden kalıcı olarak gitmeleri ile sonuçlanabilecek bir fiyaskoyla da dönüşebilir. Yani İran'ı eğer bu seferde bitiremezsiniz.
0: Neden öyle olsun? Mesela hep herkesin söylediği şey şu, kayıplar.
1: Evet.
0: Amerikan askerlerin kayıpları. Ya Amerika'da askerlerin içerisinde Amerikan vatandaşları var ama kimisi Hispanik, kimisi Afro-Amerikalı, kimisi Çinli, kimisi bilmem. Yani şey gibi, Anzak ordusu gibi.
1: Kontraktörler yani. O.
0: Dolayısıyla oradaki kayıpların Amerikan siyasetine, Trump gibi bir karaktere çok ne bileyim etki edeceğini düşünmüyorum. Yani kayıplar konusunu parantezi alın, ne kaybedebilir Amerika Birleşik Devletleri? Yani elindeki tüm yetenekleri buraya yığmadı daha. Kısmi bir yığınak yaptı sadece.
1: Ama dedi üçte birini elindeki işte mühimmatı.
0: Onlar üretimle ilgili bir üretimle konu. Ilgili. Onların bir kısmını tamamladılar. O geçiş sürecinde bir oyalama yapıldı. Ben maalesef biraz pesimistim bu konuda ama yıllardır söylediğim, aylardır diyelim hatta, İran harekatı konusunda o noktaya gelindi şu anda.
1: Amerika zaman kazanmaya çalıştı. Evet.

0: Yani en baştan itibaren söylediğim şey şuydu. Çünkü 60 günlük bir bekleme süreci çok mantıklı gelmiyor.
1: Evet.
0: İşte 30 gün içinde açılacak. Çok mantıklı gelmiyor bu. Burada süre verirseniz eğer, şunu unutmamak lazım. Bir anlaşmada süre varsa o anlaşma değildir. Yani öyle bir şey olacak ki, mütarekelerde öyle olur. Mesela ateşkes yapacaksınızdır. Bir süreniz yoktur. Hemen harekete geçersiniz. Birlikler yer değiştirir. Birliklerin geri çekilmesi gerekir. Zorunludur bu. Sadece orayı yazıp şunu yapacağız, bunu yapacağız demek değildir. Birlikler ertesi sabahtan itibaren emniyetli bölgelere çekilir. Gemiler açık denizlere çekilir. Bir kısmı kendi ülkesine gider. Ve dersiniz ki güven aşılamak için, evet ben şu anda sefer görev yerlerimden çekildim. Kısmen barış garnizonlarımda yerimi aldım. Evet buyurun dersiniz, ne yapılacaksa yapılır. O zaman masa anlamlı olur. Ama iki tarafta savaş halini sürdürüyor. Mevzisini tahkim ediyor. Yeni mühimmatlar getiriyor. Yeni askerler getiriyor. İran büyük bir savaşa hazırlanıyor. Amerikalılar takviye ediyor birliklerini burada hala. Dolayısıyla böyle bir ortamda savaş halinin barış durumuna dönüşmesi hiç de kolay değil. Tarihte çok da örneği yok. Onun için burada Amerika Birleşik Devletleri kara harekat yapmasa bile buna benzer başka harekat çeşitleri de var. Onları
2: işte,
0: da yapabiliriz.
2: İşte görmeye alışık olduğumuz işte Amerikan tarzı işte savaş ya da işgal, işte Irak 2003'te işte hem kuzeyden hem güneyden işte Amerikan askerlerinin tanklarının işte Bağdat'ta buluştuğunu gördük. Yine Afganistan'da yine Amerikan askerini uzun vadeli gördük. Irak'ta yaklaşık işte 2006 yılındaydı sanırım. 180 bin Amerikan askeri vardı.
0: Miktar olarak düşük diye görebilirsiniz. Evet. Onu tamamlamak işte zor değil. Yani askeri birlikler, projeksiyon yetenekleri çok yüksektir
2: Amerika. İş daha da ileri noktaya gelirse, hani Amerika işte sizin dediğiniz işte müttefikleriyle birlikte bu şekilde bir risk alır mı?
0: Alır. Harita varsa ben bir şey göstereyim.
2: Bir İran haritası açalım arkadaşlar. Bakın, geliyor şimdi.
0: Herkes şunu bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri 70 bin asker getirdi buraya, değil mi? Kendi evet. de ekler etti. Oradan biliyoruz evet. 70 bin rakamı. 45 evvelden var. Yaklaşık o kadar daha getirdiler. Şimdi bakın. Siz İran'a büyük bir harekat yapacak olsanız nereye yığınak yaparsınız? Gidip de İran hemen kıyısına yapmazsınız. Yaparsınız ama öncü birlikler yığınak yapar oraya. Bakın bu bölgede o kadar çok yığınak yapabilecek bir şey var. Çünkü dedim ya başka harekat çeşitleri de var. Mesela uçar birlik harekatı ya da hava indirme harekatı yapabilirsiniz.
2: Peki,
0: bunlar yani... için gelirsiniz ne bileyim ya mesela en yakın Ürdün, yani en emniyetli mesafe Ürdün. Şu bölgede 100 bin asker getirebilirsiniz buraya. Buradan uçakları kaldırırsınız. Ne var ellerinde? CH-30'lar var değil mi? Çok yetenekli özel kuvvetlerin kullandığı CH-30'lar var. Ya da M-400'ler var. Kaldırırsınız buradan. Bakın mesafe ne kadar kısa. Nereye indireceksiniz? İndireceğiniz bölge çok kritik olacak. Başkent olabilir, Meşet olabilir. Ne bileyim bu bölgede işte İsfahan olabilir, Fordu olabilir. Yani nükleerin olduğu yerler olabilir. Dolayısıyla buraya yığınak yaparsınız. Hiç çaktırmadan Diego Garcia Adası var aşağıda. Oraya yığınak yaparsanız. Yani çevrenizde bir harekat yapabilecek yığınak noktasını bulmak çok zor değil.
2: Şunu
0: o yüzden yığmak hiç problem değil. Ha,
2: yani Amerika'nın özellikle bu bölgede, yani İran'ın bir güneyi, belkisi biraz batısı tarafında biraz daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Hani bunun içinde sadece bir havadan indirme ya da şey yeterli olacak mı, hava gücü mesela?
0: Tek başına o harekat yetmez.
2: Yani başka yerlerde mesela Hazar Denizi'nden ya da Afganistan'dan, Pakistan'dan, bu bölgeden başka noktalar tıpkı Irak'ta gördüğümüz gibi buluşabileceği ya da başka bir askeri strateji geliştirebileceği işgale yönelik burada İran'da, Irak'ta ya da Afganistan'da görmediğimiz yeni bir askeri bir strateji mi uygulamaya hazırlanıyor?
0: Tabii. Yani burada Irak'taki harekat çeşidine benzer bir harekat uygulayacaklar. Çünkü Irak harekatının adı Körfez harekatı.
2: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri şu bölgeyi avucunun içi gibi bilir.
2: Evet.
0: Ta Hürmüz'den itibaren. Çünkü bütün harekatları Irak'a buradan yaptı. Bizden yapacaklardı, hatırlıyor musunuz? 2003'te. Doğru. Kuzeyden yapacaklardı. Dolayısıyla bu bölge onlar için hiçbir problem değil. Nerede ne var çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Körfez'den hava indirme harekatı yapılırken aynı anda Körfez'den de amfibi harekat yapabilirler. Aynı anda belli adaları işte şu bölgedeki Hark Adası'nı almak suretiyle ya da Keşm Adası'nı almak suretiyle. O yüzden ondan önce yoğun bir bombardıman gerekiyor tabii ki. Ve kuzeyden ilk günde Şubat'ın sonundaki o harekat başlayınca ben hemen gözleri yukarı doğru çevirdim ve Hazar Denizi'nin çok kritik olduğunu söylemiştim. Hemen arkasından GD Vance gezdi oraları. Dolaştı. Şeye gitti, Azerbaycan'a gitti.

0: gitti, Ermenistan'a gitti. Konuştu, tam savaşın ortalarındaydı. Kuzeyden baskın tarzı bir harekat. Şimdi burada ya tali harekat, asli harekat da karışıyor. Tali bir harekat yapılır aldatmak için. Belli bir yerden, ama asıl taarruzu başka yerden yaparsınız. Mesela Hürmüz'den bir tali taarruz yaparsınız. Aldatma taarruzu. Kuzeyden bir bakarsınız Hazar'dan birlikler çıkartma yapmış, Tahran'a doğru gidiyor.
1: Başkent Tahran'a çok yakın mesela. Tabii, bir dağlık bölgeden bahsediyoruz ama.
0: Şimdi bir de bir batıdan doğuya bir harekat olur aynı anda. Evet. Üç nokta, o da Süleymaniye bölgesinden hep söylüyorum. Doğrudan Tahran'a gidiş şu bölge hemen batıda, İran doğusunda. Oradan Kürdistan bölgesi var şu bölge, Kirmanşah'ın üstünde. Şurası komple Kordistan diye yazar, evet. Kürdistan bölgesi. Dolayısıyla bu bölgeden Tahran'a doğru işbirlikçilerle beraber bir harekat olabilir. Bütün bunlar olurken havadan da derin bölgelere indirim harekatı. Ya bakın, bu tabloyu gözünüzün önünde canlandırın. Bunlar için gerekli koşullar lazım. Dedim ya, ilk koşul işbirlikçi, yani ittifak. İkinci koşul, müttefiklik gerekiyor. Buna NATO nasıl destek verebilir? İstihbarat desteği verebilir. Suriye'deki DAEŞ'le mücadele koalisyonunda NATO katıldı sonradan. Ama sadece istihbarat desteği için katıldı. Ama katılmış olması hangi branşta olursa olsun resmi anlamda destek demektir.
1: Yani bu kadar
0: çok enteresan bir süreç olur yani.
1: Endişesi duyan bir Avrupa kendi güvenlik endişesinin giderilmesine karşılık böyle bir müttefiklik desteği verebilir diyorsunuz.
0: O kadar sıkıştı ki Avrupa. NATO dağılmak üzereydi. 3.0 olmasa, Ankara'da Türkiye'deki zirve olmasa, NATO'nun dağılması bile söz konusuydu. Bakın, bu çok ciddi bir konu. Parayı kesin, harekatlara desteği kesin, NATO bitti.
1: Evet.
0: Ve NATO artık para konuşmuyor. NATO artık silah konuşuyor. Ve balistik artı hava savunma konuşuyor. Yani somut bir şeyler söylüyor artık NATO. Korktuğu için, endişe ettiği için Avrupalılar, NATO üyesi olan Avrupalılar artık baktılar ki biz bu şekilde sürdüremeyiz. Refahı sürdüremeyiz, şunu sürdüremeyiz, güvenliği sürdüremeyiz. O yüzden NATO artık SİHA konuşuyor, ANKA 3'ü konuşuyor, Bayraktar TB2 3'ü konuşuyor, Kaan'ı konuşan bile var, Hürjet, Hürkuş'u konuşuyor, İspanyollar filan. İngilizler bile konuşuyor şu anda Hürjet'i, Hürkuş'u. Yani Avrupalılar artık somut şeyler görmek istiyor. Çünkü NATO üyeleri buraya geldi, biz burada bir stand açtık. Bütün ürünlerimizi standa koyduk. Bütün SİHA'larımızı, İHA'larımızı, Kaan'ı da koyduk. Kızıl Elma'yı koyduk. Bütün liderler bu standları tek tek gezdiler ve hayranlıkla gittiler. Türkiye'nin o kadar önemli bir güç atlaması oldu ki, sürdürülebilir harp prensiplerini birebir yerine getirdi Türkiye. Ne demek sürdürülebilir? Sürdürülebilir harp şu demek. Elinizde o anlık bir F-35 olabilir ama sürdüremezsiniz. Niye? Parça yok. Niye? Yazılımlar gayrimilli. Katar, Patriot vardı elinde. Defalarca mermi yedi. İlkinde atamadılar. Çalışmadı sistem. Onların da içinde Amerikalı subaylar var. İkincisinde lütfen çalıştı. Baye'ye bakın. Fransızlar, İngilizler, Amerikalıların üssü var orada. Baye'nin yediği mermi miktarı İsrail'in yediğinin iki katı. Çalışmadı sistemler. Ne bileyim, Ürdün'de Tahat var. Gittiler onun radarını bir vurdular. 500 milyon dolarlık radarını bir vurdu İran. Tahat lançerleri ateş edemedi bile. Yani demek ki burada artık NATO, İran koşulu gereği bir şekilde bu işe ya istihbarat, ya ikmal, ya lojistik, ya başka bir takım siber yetenekleriyle katkı sağlayacak ve İran harekatı önümüzdeki günlerde daha büyük çaplı olarak harekete geçecek ki tek koşullar İran teslim olmazsa. Evet. İran teslim olmazsa. Ama ben Türkiye ile ilgili parantez açayım. Umarım 2003 durumuna benzer bir durum çıkmaz karşımıza. Yani hatırlayın, o dönem kuzeyden. Doğru. İşte çünkü Türkiye'de
1: bizden sınır talepleri olabilir mi diyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Yani Türkiye'den İran'a yapılacak çok çok çok düşük bir, öyle bir şey olmaz tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kararı asla vermez ama neticede bu bile pazarlık seçenekleri içerisinde çok büyük ihtimalle yer almıştır. Onun da getirisi çok büyük olur ama.
1: Evet.
0: Müthiş bir getiri olur. Peki. Ki bu çok seçenek gözükmüyor şu anda.
1: Peki, çok teşekkürler. Kurtuluş Bey, bu konuyla ilgili bir, evet buyurun.
2: Ya, aslında mutabakat imzalanmıştı ve nihai anlaşma için görüşmeler sürüyordu. Arada İran Hürmüz'de geçişi ihlali olduğu gerekçesiyle birkaç ticari gemiyi hedef aldı. Daha sonra karşılıklı misillemeler yapıldı. Bu mesele hani bitti, tekrar masaya dönüldü dediğimiz anda tekrar

0: yine bu süreç zorlanıyor. Yani nihai anlaşmaya gidecek o masa dağıldı. Şu an Umman'da, Katar'da tekrardan bu teknik görüşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklama, tamam tekrar biz masaya dönüyoruz diye İran'ın bir açıklaması vardı. Fakat sonra tekrar yine Hürmüz'de kriz. Zaten Hürmüz, ifade ettiğiniz gibi, resmi olarak yapılan açıklamaya göre kapalı. Yani ne oluyor? Neden nihai anlaşmaya görüşmeleri yapılırken tekrar bu noktaya gelindi? Burada Kemal Hocam'ın bahsettiği o, yani tarafların örtülü niyetleri, amaçları, hedefleri belki de birinci etken. Fakat somut, görünen, mevcut olan üzerinden ifade edecek olursam, beşinci madde konusu bir defa biraz belirsiz. Aslında kağıt üzerinde beşinci madde şu ifadeyi kullanıyor. Yani Hürmüz'den geçişleri İran düzenler diye. Fakat İran bunu Hürmüz, yani Hürmüz'ün egemenliğinin İran'a bırakıldığı gibi yorumluyor. Buna birçok bölge ülkeleri de karşı. Amerika'da bu ifadeyi o mutabakatta imzalamasına rağmen diyor ki geçişleri ben yani geçişlerin düzenlemesine koordinasyon bağlamında bir müdahalede bulunuyor ve bunun içinde bu Birleşmiş Milletler'in denizcilik örgütü IMO'yu kullanıyor. Yani alternatif rotalar belirliyorlar, sinyallerini kapatıyorlar. Amerika'nın koordinasyonunda İran'ın rotasını değil, biraz bu Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü'nün rotasını kullanarak Umman'a yakın geçişler gerçekleşiyor. Ve bunu fark ettiği anda da İran saldırıyor bu gemilere. Şimdi burada bir çözüm olamaz mıydı? Bence olabilirdi. Diğer taraftan sorun şundan kaynaklanıyor. Zaten kamuoyunda da bir merak konusu. Ya neden İran bu konuda böyle bir istikrarlı bir görüntü veremedi gibisinden. Bence diğer en önemli etken, İran'da bu karar mekanizmalarında hala bir baş yok. Yani bu Hamaney'in cenaze merasiminde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a fiili saldırıda bulunulduğu söyleniyor. Yani söylenenler, görüntüler var. Bu çok da mantıksız gelmiyor. Kalibaf'ın röportajında müdahaleler oldu. Daha önce de Pezeşkiyan'ın konuşmalarında müdahaleler oldu. Ve Arakçı'ya yönelik de saldırılar var. Bu kim yapıyor bu fiili saldırıları? Bu Besiç denilen bu devrimin bu radikal aşırı yapısı, grubu. Evet. Bunların da devrim muhafızlar ordusunda bir himayesi var, gücü var. Şunu demek istiyorum. Bence bu anlaşmanın olmamasının ya da en azından nihai anlaşma müzakereleri ilerlerken Hürmüz'de kriz çıkmasının diğer en önemli sebeplerinden biri İran içerisindeki karar mekanizmalarında ki dağınıklık, merkezi yapıya kavuşamaması ve yönetimin İran'da Hamaney'in öldürülmesinden sonra süren güç mücadelesi, gruplar arasında süren güç mücadelesi. Bunun bence İran'ın önünde en önemli fırsatlara da heba edeceğe benziyor.
1: Evet, yani kritik bir süreç ve yeni bir döneme giriyoruz aslında İran konusunda. Tabii her gece yeni bir gelişme yaşanıyor. Bakalım bu hafta herhalde yine İran'a önümüzdeki dönemde konuşmaya devam edeceğiz. Çok geniş bir konu, çok fazla konu başlığı var ama bizim de süremiz de aslında çok değil. Bir 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü bu hafta anılacak. İşte neler yaşanmıştı bir kez daha hatırlayacağız ama 10 yıl geçmesine rağmen halen bu 15 Temmuz'un tam olarak anlayamamış ya da bilinçli olarak farklı noktalara çekmeye çalışan bir kesim, bir kitle var. Birazdan Kenan Kıran'la görüşeceğiz ama bunlardan birisi de Bahçeli Evler Belediyesi meclis üyesi. Bir kulak verelim, ne demiş, ondan sonra üzerine konuşalım.
2: Bahçeli Evler Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısına 15 Temmuz tartışması damga vurdu.
3: Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum. Ama 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim. Bu benim fikrim.
2: CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş, 15 Temmuz'un anılmamasına tepki gösteren meclis üyelerini sert sözlerle eleştirince ortalık karıştı.
3: Konuşmak istemiyorum.
4: Konuşun buyurun başkanım.
3: Kapatmak
4: kapatırsınız. Kapatmak zorundasınız.
2: Aktaş ve ona destek veren Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma açıldı. Şehit ve gazi yakınlarının CHP'li meclis üyelerine tepkisi sert oldu.
5: 17 yaşındaki evladım bir tiyatro uğruna mı şehit verdi? Bunun hakkında suç duyurusunda bulunacağım.
6: Ben eşimi kaybettim 15 Temmuz'da. Asla hakkımı helal etmiyorum.
1: Evet Kenan Kıran, 10 yılı geride bıraktık, bırakacağız birkaç gün sonra. 2016'dan 2026'ya mücadele var, değişim var, dönüşüm var ve devam eden bir süreç var. Bu süreç çok ciddi bir süreç ve Türkiye'nin içte de ve dışta nerelere geldiğini işte bu zirvelerden, işte son özellikle 4-5 senede yaşadıklarımızda bir kez daha net bir şekilde görebiliyoruz. Öncelikle bir kısa bir değerlendirmenizi isteyeceğim bu açıklamayla ilgili. Ondan sonra bu 10 yılda neler yaşandı, bu köşe taşlarıyla önemli hatırlatmalarla bir bakalım yakında.
7: Orhan Bey, biz şunu hep söyledik. CHP, Fethullah Gülen ve yapılanmasına F tipi örgüt dedi, militan yetiştiriyor dedi, okullar açıyor, dershaneler açıyor dedi. Haklıydı, devlet bu örgütle mücadeleye başladı. Cumhurbaşkanımız dershane süreciyle bu FETÖ'nün terör örgütü olduğuna yönelik bilgileri aldıktan sonra, mücadele etmeye başladıktan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dershaneleri savundu. Fethullah Gülen terör örgütüne cemaat dedi ve o yapıyı savundular. Bu açıklamalarda bunun bir benzeri. Devam. Yani 15 Temmuz darbe girişimi, bir ülke elden gidiyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk sokaklara çıktı, vatanına sahip çıktı ve ilk kez darbe girişimlerinde biz 27 Mayıs'ı yaşadık. Başbakan ve bakanlar idam edildi. 12 Eylül'ü yaşadık. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve başbakanlar, siyasi parti liderleri cezaevine gönderildi. 28 Şubat'ı yaşadık. Necmettin Erbakan ve seçilmiş irade yok sayıldı. Darbe gerçekleşti ve ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminde halk iradesine sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı ve ben hep bunu söylüyorum. 17-25 Aralık yargı darbe girişimi kritik bir süreçti. Merkez medya ilk kez Sabah Gazetesi, ATV, A Haber darbe girişimine karşı çıktı. O dönem Hürriyet vardı, Aydın Doğan grubu, Milliyet, Habertürk televizyonu vardı, Habertürk gazetesi. O darbe girişimine Hürriyet grubu, Habertürk grubu destek verirken Turkuaz Medya grubu, Sabah gazetesi, A Haber, ATV bunun yargı darbe girişimi olduğunu söyledi ve tavır aldı. Bu darbe girişimi başarısız kılındı. Turkuaz Medya grubu, hatırlayın, Sabah gazetesi o gece kurşunlandı. Ve A Haber'i, televizyonu işgale girişimine karşı çıkan vatandaşlar televizyonumuzun önüne geldi. Sermet Asmaz 44 yaşında şehit oldu. Yani gazetemiz kurşunlandı. Televizyonumuzun işgale karşı direnişine işgale karşı çıkan vatandaşımız Sermet Asmaz şehit oldu. Yani evet, bu kanlı örgütü her zaman anmak zorundayız ve yıl dönümünde defalarca anmamız gerekiyor. Maalesef CHP'li kardeşlerimiz, yani hepsini kastetmiyorum, darbe girişimine her partiden insanlar seçilmiş iradeye sahip çıktı. Bu tavır şık olmadı. O kişiler adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı ama hala bu örgütün terör örgütü olduğu yönündeki ifadeye CHP'nin katılmaması üzücü bir durum. Ve son Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, biz partimize FETÖ ajanları girdi dedi, bir genel başkan.
1: İtiraf etti kendi
7: ve biz adına. Bunu hep söylüyorduk ve gerçekler ortaya
1: şimdi
7: çıktı.
1: Şimdi bakalım, isterseniz tekrar o grafiği verelim. 2016 işte 20 Temmuz'da bir olağanüstü hal ilan edildi, 15 Temmuz hemen sonrasında.
7: Evet.
1: Ve FETÖ ile mücadele çok daha ciddi bir şekilde tabii, tabii, başlamış oldu. Öncesinde de vardı ama dediğiniz gibi hani 15 Temmuz öncesi biz mesela işte FETÖ derken, mücadele derken
7: çok abartıyorsunuz dediler.
1: Abartıyorsunuz ya, o kadar da değil.
7: Hizmet hareketi, iyi insanlar deniyordu ama olimpiyat yapıyorlar.
1: 15 Temmuz'dan sonra işin tabii rengi değişti. İşin ne kadar ciddi bir boyutta olduğu bir şekilde anlaşıldı. 2016-18 yıllar arasında 81 ilde yüzlerce, binlerce operasyon gerçekleştirildi. 34 binden fazla kişi gözaltına alındı. 11 binden fazla kişi tutuklandı. Yine bu yargı süreçleri 2016-26, yani bu 10 yıllık süreçte de devam ediyor. 125 binden fazla kişi hakkında soruşturma ve dava açıldı. 25 bin kişi hüküm giydi. Evet. 2016 ve 26 yine bu 10 senelik süreç içerisinde hala da devam ediyor gerçi. Türk Silahlı Kuvvetleri emniyette, yargıda, MİT'te, eğitimde, sağlıkta ve diğer kamu kurumlarında köklü bir temizlik ve yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Finansal darbe, yine FETÖ'ye ait yüzlerce şirket, binlerce, belki yani binden fazla vakıf kapatıldı. Örgütün mali yapısına büyük bir darbe vuruldu. Eğitim yapılanması çökertildi. Uluslararası alanda da çok ciddi mücadele verildi. Yüzden fazla ülkeye iade ve bilgi paylaşımı talebinde bulunuldu. 80'den fazla ülkede FETÖ okulları kapatıldı veya devredildi. Bu süreçte çok önemliydi. Halen de şu anda yurt dışında FETÖ üyelerine yönelik operasyonlar, devletlerin aralarındaki işbirliği ve anlaşmalar çerçevesinde devam ediyor. Öte yandan işte Baylok başta olmak üzere çok çeşitli haberleşme ağları vardı. Onlar çökertildi. On binlerce kişi dijital delillere yargılandı bu delillerle. Ve 2024'te FETÖ elebaşı Gülen 20 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü.
7: Evet.
1: Orada da yine çok tartışmalı bir işte cenaze töreniyle gömüldü. Yine bu süreç içerisinde baktığımız vakit FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik mücadele devam ediyor. Örgütün finans, iletişim ve finans insan kaynakları ağları adım adım çökertilmeye devam ediyor. Evet. Peki bu 10 senelik süreç içerisinde siz nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz noktayı?
7: Ya Fethullahçı terör örgütü aslında sıradan bir örgüt değil. Yani biz terör örgütü tanımına tam uymuyor. Yani terör örgütü olur, ülke aleyhine faaliyette bulunur, basit silahları olur. Ama bu örgüt devletin silahlarını kendi vatandaşına karşı kullandı. Ben onun bilançosuna da baktım. Yaklaşık 9 bin asker katıldı darbe girişimine. 35 uçak o darbe girişiminde kullanıldı. 74'ü tank, 246 zırhlı araç, 37 helikopter kullanıldı. Yani bir terör örgütü kendi silahını değil, devlet içine yerleştirdiği militanlarıyla bizim silahımızı bize doğrulttu.
1: Burada amaç ve yöntemleri özetlemiş aslında. Dediğiniz gibi devletin kritik kurumlarına sızmak, gizli hücre yapılanmasıyla hareket etmek, hiyerarşi sistemiyle mutlak itaat sağlamak, finansal kaynakları şantaj ve himmetle oluşturmak, medya, eğitim ve sivil toplum üzerinden toplumu etkilemek. Bu çok önemli, hatırlarsanız. 17-25 Aralık sürecinden sonra hemen işte 2014'te yapılan yerel seçimlerde bunu net bir şekilde gördük.
7: O dönemde hatırlayın, meclis kürsülerinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını dinletti meclis grup toplantısında ve bu örgüt sadece sıradan basit bir örgüt değil, tek ülkede örgütlenmemiş, yani başka ülkelerde de örgütlenmiş ve yabancı ülkeler tarafından da desteklenen bir örgüt. Ve bu örgüt işte 15 Temmuz gecesi Amerika'nın Avrupa ülkelerinde desteğiyle ülkemize yönelik kanlı bir girişimde bulundu. Yani basit bir örgüt değil, hala mücadele ediyoruz. O dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı vardı, şu an Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili İrfan Fidan. TSK'nın %2'si bu darbe girişimine katıldı. Büyük çoğunluğunun bu darbe girişimine katılmadığını biliyoruz dedi. Ve baktığımızda TSK'nın içinde o örgütle kendini gizleyen askerlerin, işte hakimlerin, savcıların olduğunu ve bugünlerde dahi bu örgüte yönelik operasyonların olduğunu, olacağını görüyoruz.
1: Şimdi Sayın Vekilim, sizi de şöyle alabilir miyiz?
8: Tabii ki.
1: Şimdi 10 yıllık bir süreç, tabii konuşmaya devam ediyoruz ama 10 yılın sonunda sizce gelinen noktaya baktığımız vakit, tabii ki mücadele devam ediyor, operasyonlar devam ediyor ama nasıl görüyorsunuz siz?
8: Şimdi öncelikle şunu bir tespit edelim. Ben arkadaşa katılıyorum, buna sadece bir terör örgütü demek doğru bir yaklaşım değil. dünyada örneği olmayan bir terör ve istihbarat örgütü.
7: Kesinlikle.
8: Ve çok iyi bir zeminde kök saldı. 12 Eylül sonrası insanların hapisten çıkıp boşlukta kaldığı dönem. 12 Eylül'den önce kan gövdeyi götürmüş insanlar çocuklarını üniversiteye gönderirken alnı secde değen bir yere bırakmak istiyor.

0: yapıyorlar. Bunlar dini duyguları kullanıyor. Asla şiddetle bir irtibat kurmuyorlar. Tam tersine şiddeti övenleri kınıyorlar. Çok büyük bir proje. Dolayısıyla buna herhangi bir terör örgütü, herhangi bir örgüt olarak bakmak bize en başta yanıltır.
1: Evet.
0: CHP ile ilişkisine gelince, dikkat edin, bunlar açıktan hareket edip devlete, millete saldırana kadar CHP bunlara karşıydı.
2: T-tip yapı dediler.
0: Cemaat görünümündeyken, dini cemaat görünümündeyken karşıydı. Ne zaman ki 17-25 Aralık'ı yaptılar, saldırılara başladılar. Mahmut Tanalı'ndan Özgür Özel'ine, Kemal Kılıçdaroğlu'na varana kadar neredeyse gidip kendilerini dershanelerin önünde zincirlediler. Dolayısıyla tanımı doğru yapalım ki ne yaptığımızı da görelim. Biraz önce de söyledim, örneği görülmemiş bir yapılanma. Dünyanın her yerine kültür adamları sıfatıyla, eğitim adamları sıfatıyla yerleşmişler. Böyle bir örgüt yapısı olur mu şimdi? Dev Sol'da var, farklı ülkelerde de var ama silahıyla gidiyor. Biliyorsunuz
2: basit
0: kim olduğunu.
2: Basit silahları oluyor.
0: Hani biz PKK için diyorduk ya, gece külahlı, gündüz silahlı. Gece silahlı, gündüz külahlı. Bunlar takım elbiseyle, kravatla, kalemle, teçet beliyle gezen adamlar. Ama ruhlarında bir şey var. Paralel bir örgüt kurmuş. Devletin içinde yeni bir devlet olmuş. Çok fazla örnek var. Mesela bir Hüseyin Kurdoğlu dosyası vardır. Müştekisi olmayan bir dosyada adama 3,5 sene hapis cezası veriyorlar. Savcı bunlardan, hakim bunlardan, Yargıtay bunlardan.
2: İnşallah
0: müşteki yok. Evet, şu anda orgeneral. Ve müşteki yok, şikayetçi yok dosyada. Bunu dünyada yapabilecek ikinci bir örgüt yok.
2: Evet.
0: Onun için durumu doğru tespit edersek çözümünü de doğru konuşuruz. Mücadele devam ediyor. Hazırlayan arkadaşların eline sağlık. Çok güzel özetlemişler. Ama bu bir süreçtir. Bu hiç bitmeyecek. Çünkü her gün yeni kriptolar çıkacak. Adamda Baylok çıkıyor. Adamın tüm verileri doğru. Sizin gözünüzün içine baka baka. Hatta dün sizinle tartışmış. Dün FETÖ'yü savunmuş. 15 Temmuz'dan sonra diyor ki benim bunlarla ne ilgim olur? Yalandan korkmuyor. Sebep ne? Küçücük yaşta, biraz önce vardı sunuda, insan kaynağı, yani o evet, dershaneler yoluyla insan kaynağı oluştururken daha küçücük yaşta A, B, C, D, E, F planlarına göre yalan atmaya öğreterek çocuğu yetiştiriyorsun. Ve o çocuk onu yalan olarak söylemediğine, savaşın bir parçası olarak kullandığına inandırılmış. Sonunda da çok büyük bir vaat var, cennete gidecek. Siz bu adamla kolay mücadele edebilir misiniz? Neyden korkutacaksınız bu adamı? Ama yanıldıkları bir şey vardı. Bakın 15 Temmuz gecesi ben milletvekiliydim. Yanıldıkları bir şey vardı. İlk defa ülkenin lideri kaçmadı, korkmadı, teslim olmadı. Ve milletini sokağa davet etti. Kendisi de uçakla buraya geldi.
2: Evet.
0: Biz yoldaydık. Ankara'da olan milletvekillerimiz tamamına yakını meclise koştu gitti. Bombalandığını görmesine rağmen gitti. Bazen diyorlar ya, meclis bombalanır mı? Evet, meclis bombalanır. Niye? Siz darbe yaptığınız iddiasındasınız, yönetimi ele geçirdiğiniz iddiasındasınız, birisi meclis toplamış. Tabii ki onu durdurmak zorundasınız. Ve vicdansızca, ahlaksızca bomba atmak zorundasınız. Attılar da. Hiç çekinmediler. Tiyatroymuş. İsteyen gelsin mecliste bombanın düştüğü yeri görsün. Öyle tiyatro olmaz. Bir metre ileriye düşse o bomba, o anda genel kuruldaki arkadaşlarımızın tamamı paramparça. Çünkü genel kurulun salonunun üzeri camdır.
2: Evet.
0: O cam parçalar bomba değmese de. Sahada olan arkadaşlarımız. Telefon konuşması yaptığımızda ben farklı bir tane ses duymadım hiçbir milletvekilimizden. Bizim hepimizin bakışı şuydu. Kimse bizi kelepçeyle görmeyecek. Ya direneceğiz, başaracağız ya da vurarak teslim alsınlar. Neden? Başımızdaki lidere güveniyorduk. Türk milleti de güveniyordu, sokaklara çıktı. Ve Türk tarihinde ilk defa bir darbe püskürtüldü. Bu çok önemli bir yaklaşım. Bu süreç devam edecek. Bizde bu sürecin sekteye uğramasının tek ihtimali var, gevşemek. Bu konu

0: Ben bir ay önce Romanya'daydım. Orada girdiğim her toplantıda, meclis başkanına da, senato başkanına da, tüm komisyonlarda hep aynısını söyledim. Bunlar kültür adamı değil, bunlar eğitim adamı değil. Ha biz de devam ediyoruz. Maarif kanalıyla okullar açıyoruz. Devletimiz her alanda varlık gösteriyor. Tüm kurumlarımız, Yunus Emre'den tutun, tüm kurumlarımız yurt dışında var. Ama bunun 3 günde biteceğine inanmak, bu örgütü hiç anlamamak demektir. Dün bu örgütle birlikte bize saldıranlar, bugün sözümün ona bizim yanımızda görünenler de var.
1: Evet.
0: Ve bunlar yakalanana kadar da devam edecek. Bu süreçtir. Bu süreci sonuna kadar takip etmek durumundayız. 15 Temmuz'u unutamayız ve unutturamayız. Çünkü biraz önce arkadaşım söyledi, bizim silahlarımızla bizi vurmaya kalktılar. Vurdular da kalktılar lafı.
1: 253 şehidimiz var.
0: Evet. Ve çok daha fazla şehit de olabilirdi. Onu göze alıyorlardı. Onların çünkü öyle bir vicdani boyutları
2: yani
0: yok.
2: Yani işte bu görüntüleri izliyoruz yani. Rastgele ateş açtılar.
0: Bakar mısınız bakın yani? Işte,
1: Temmuz'un sabahında Kıbrıs'ı bombaladılar.
0: Evet.
1: Kıbrıs'ı bombaladılar.
2: Şimdi hala yani 10 yıl geçmiş olmasına rağmen bu işte tiyatrodur, işte bu şekilde suyu bulandırmaya çalışanlar, yani bunu siyasi farklı noktaya
0: şimdi
2: çekmeye çalışanlar.
0: Bunu ikiye ayırmak lazım.
2: Yeni Kapı ruhu dedik, oradan uzaklaşıldı, tekrar farklı siyasi çıkarlar ön plana çıktı.
0: Biraz önceki o belediye meclis üyesinin, tanımam etmem ama
2: evet,
0: şöyle bakınca belli oluyor, bunlar hep tatlı suda balık avlayanlar. Hayatını hep kaymak kısmında yaşayanlar. Şuna sorsan FETÖ nedir asla bilmiyor. Sorsan hayatında hiç aç kaldın mı, hiç kalmamıştır bakın. Hiç bilmeden söylüyorum, yanlış çıkarsam da özür dilerim. Sorun hiç aç kalmış mı? Hiç okula giderken harçlık problemi çekmiş mi, çekmemiştir. Bunlar hep hayatın kaymak tabakası. Oturduğu yerden ayar verenler, oturduğu yerden racon kesenler, bunlar da şuna alışamadı. O günler bitti. Yani darbe yapıldı dediği zaman yorganın altına saklanan halk bitti. Evet. Darbe yapıldı dediğin zaman kaçan milletvekilleri bitti. Şapkasını alıp giden devlet başkanları gitti. Yok öyle bir dünya. Türkiye apayrı bir yere geldi. Onların bahsettiği dönemde biz memura zam yaparken Cotterelli ne der diye soruyorduk.
2: Evet.
0: Biz Güneydoğu'da teröriste operasyon yaparken Amerika müsaade edecek mi, soruldu mu diye konuşuyorduk. Bakın biz yurt dışı operasyonlara giderken zaman zaman Avrupa, zaman zaman Amerika açıklama yaptı. Biz uygun görmüyoruz diye. Bizim cevabımız netti. Sizin uygun görüp görmediğinizi hiç merak etmiyoruz. Bu bizim kendi problemimiz. FETÖ'yle mücadelede de aynı şey söz konusu. Biz Avrupa, Amerika, şurası burası bizim için ne düşünür diye hiç merak etmedik, etmiyoruz da. Bizi ilgilendiren tek şey var. Öncelikle ülkenin milli menfaatleri, sonra da dünyadaki ezilmiş tüm halkların menfaatleri.
2: Evet.
0: Bakın bu arkadaş gitsin görsün. Avrupa'daki görece küçük ülkelere gitsin görsün. Orta Doğu'yu gitsin görsün. Afrika coğrafyasını görsün. Türkiye'den ümidi olmayan, Recep Tayyip Erdoğan dendiğinde gözleri ışıldamayan bir tane millet bulsun. Yok böyle bir şey. Onlar alışacaklar. Ha bu ukalalıklarına devam edecekler mi? Edecekler. Niye? Kodlarında bu yazılı. Onların kodları hiç bedel ödemeden ayar verme üzerine kurulmuş. Hiç bedel vermeden, tam CHP zihniyeti de bu demektir. Bakın dünya bir dönüşüm yaşıyor. NATO, savaşlar, bölge. CHP ne yapıyor? Kim genel başkan olacak, kim il başkanı olacak, kim atanmış, kimse... Ya biz sizinle mi uğraşacağız, dünyayla mı uğraşacağız? Dünyanın yeni geldiği dönemde teröristle mücadele ediyoruz. Yurt dışı bağlantılarla mücadele ediyoruz. Adamların yaptığı işe bak. Aynen meclis kürsüsüne, bir de belediye başkanı da vekaleten oturmuş oraya değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir unvanı da yok. Onu fırsat biliyor. Emanet ata binen tez iner. Emanet oturduğu yeri fırsat bilip açıklama yapıyor. Ne için? Hayatında belki hiç de iş olmamıştır FETÖ'yle, evet, ama çok suizana da gerek yok. Sadece iki tane farklı laf edebilir.

0: bilme adına, farklı görünebilme adına ve bu milletin gerçek değerleriyle kavga edebilme adına söylüyordu. Çünkü onu kendine motto belirlemiş. Halk bir şeye inanıyorsa o kötüdür diye düşünüyor. Bu millet bir şeye inanıyorsa, bir şeye güveniyorsa o kötüdür diye düşünüyor.
1: Hani körü körüne bir işte
0: ayar verecek.
1: Devlet karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığı bir
0: üstenci.
1: Evet.
0: Sözüm ona elitist. Bunların elitliği falan da yok ha.
1: Evet.
0: Nereden elitmiş? Ama sözüm ona tepeden bakacak, elit olacak ve bize ayar verecek. Herkes işine baksın. Cumhurbaşkanımız görevinin başında, ekibi de tam ve sağlam olarak arkasında duruyor. Türk milleti bugün her zaman olduğundan daha fazla yanında. Biraz önce söyledik, 17-25 Aralık'tan sonraki seçimlerde ses kayıtları dinletiyorlardı.
2: Evet.
0: Ne oldu? Hemen CHP arkasından burunda. Belediye seçimi oldu, aldığımız oy ortada.
2: 30 Mart'ta.
0: Defalarca referanduma gittik, defalarca seçime gittik. E buyurun.
1: AK Parti oylarını arttırdı.
0: Evet. Dolayısıyla bu millet kendisi için mücadele eden liderin peşinden gider. Dün de gitmiştir, bugün de gidiyor.
1: Şimdi barkomuza tekrar grafiğimize geri dönelim. Orada da bazı başlıklar var. Onlar üzerinden devam edeceğiz. Çünkü hani bu 10 senelik süreç içerisinde işte mücadelede değişim, dönüşüm. Bundan sonraki grafiğimize geçebiliriz. Orada da baktığımız vakit 10 yılda neler değişti? İşte güvenlik mimarisi yeniden şekillendi. İşte özellikle işte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ve emniyette işte FETÖ'nün çok ciddi bir şekilde varlığı vardı. Kurumlar daha şeffaf, daha denetlenebilir hale getirildi ve oradaki yapı değişti. Bunu hem Kemal Hocam sizden de isteyeceğim. Bir de hem güvenlik mimarisi hem istihbarat kapasitesi güçlendi. İki başlığı da değerlendirmenizi kısaca isteyeceğim. MİT'in yurt dışı ve yurt dışı operasyon kabiliyeti arttırıldı. O zamana kadar işte baktığımız vakit sürekli bir terörle mücadele süreci vardı ama bir türlü herhangi bir yol kat edilemiyordu.
3: Evet. Dağları bombalıyorduk boşa ya.
1: Dağları boş, kayaları bombalıyorduk. Ama ne olduysa ondan sonra işin rengi daha değişti. Koordinasyon ve analiz kapasitesi yükseldi. Operasyonlar başladı, sınır ötesi operasyonlar ve bunların başarılı olduğunu gördük yani.
3: Tabii. Mesela dünyada istihbarat örgütlerinin operasyon yetkisi.
1: Buyurun isterseniz siz de şöyle alın.
3: Yeteneği olan ülke sayısı çok azdır. Sene 2013 Milli İstihbarat Teşkilatımız o tarihe kadar istihbarat ve istihbarata karşı koyma eylemleri, daha doğrusu faaliyetleri gerçekleştirirken o tarihten itibaren hep kamuoyu tarafından iyi bilinen nokta operasyon yetkisi verildi kanunen ve çok başarılı operasyonlar da yaptı. Mesela DAEŞ'e karşı mücadelede özellikle Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmada liderler düzeyinde, özellikle sözde liderler düzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatımızın nokta olarak bir mağarada, bir hücre evinde yattığı yatak odasında bularak etkisiz hale getirmiştir. YPG, PKK, PYD terör örgütü mensupları, özellikle sözde orta düzey ve üst düzey, hatta sözde kanton lideri seviyesindekileri teker teker aradı, buldu ve etkisiz hale getirdi. Bu faaliyetler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını kolaylaştırdı. Çünkü karşı taraftaki sözde liderleri etkisiz hale getirdiğiniz zaman komuta birliği olmadığından bir şekilde dağılmış bir örgüt yapısına müdahale etmek daha kolay hale gelmiştir. Yetmedi bu, yurt dışı operasyonlar. Mesela çok iyi hatırlıyorum ben 2018 Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da 6 tane FETÖ mensubunu eliyle koymuş gibi aldı. Ben de o tarihte Kosova'da görevliydim. Yakinen takip ettik. Sabah Savunma Bakanı'nın toplantısına katılıyoruz Kosova'da. Ekip var tabii. Amerikalılar var, İngilizler, İtalyanlar var. Sabah hepsinin yüzleri bembeyazdı. Yani
2: adamları gitti.
3: O akşam FETÖ mensubu 6 tane, biri doktor ve bütün Balkanlardaki finansı koordine eden tıp doktoru, Amerikan hastanesinde, adını da vereyim. Diğerleri de sizin söylediğiniz ceket kravat tipinde adamlar ve orada yakalandığında MİT ve kovalamaca şeklinde yakaladılar. Yani onlar bir süre takip edildi, arkasından çevrilip operasyon yapıldı ve getirildi buraya. Türkiye'ye getirildi, halen hapiste. İşte o yüzdeki o beyazlığı nasıl okumak lazım? Tabii bizdeki gurur inanılmaz boyutlarda ki Milli İstihbarat Teşkilatımız buna benzer yurt dışında çeşitli ülkelerde nokta operasyonlarda yapabiliyor. Yani istihbarat yeteneğinizi

0: istihbarata karşı koyma ve operasyon yeteneğinizi geliştirdikçe FETÖ'de, FETÖ mensupları da kaçacak delik arıyorlar. Maalesef o delikler hala dünyada var. Hangi delikler var söyleyeyim. Buyurun. Mesela geçmiş mesleğimden yola çıkarak NATO karargahında, Brüksel'de ya da Norfolk'ta, Virginia'da, Brunson'da, Hollanda'da, isimleri de veriyorum artık, çok da umurumda değil, Almanya'da bilmem nerede gibi böyle NATO karargahlarında çalışan FETÖ mensubu, eski asker demek doğru değil ama silahlı kuvvetlerde bir dönem görev yapmış insanları o karargahlardaki kadrolarda tutmaya devam ettiler.
1: Nasıl, hangi peki şeylerle?
0: Bu korkunç bir şey. Yani ben bunu hep söylüyorum, 2016'dan beri söylüyorum. Nasıl yaptılar biliyor musunuz? Bakın şöyle bir yöntem var. NATO'da görev yapan askerleri ülkeler atarlar oraya. Görevlendirirler belli bir süre. 2 yıl, 1 yıl, 3 yıl. Gittiğiniz zaman orada görev yaparsınız. Kendi ülkeniz adına NATO şapkasıyla. Fakat bu kadrolar silahlı kuvvetler kadrosudur. Ama bir de sivil kadrolar var orada. Yani sivil kadrolar da NATO kendisi kurumsal olarak toparlar, alır, ilana çıkar. Kriterleri tutturursanız girersiniz. Ya da ülkeler yollar. Mesela Büyükelçimiz, Sefir, NATO Genel Sekreterliği içerisinde ülkemizin temsilcisidir. Şimdi bu asker kadrolarını FETÖ mensupları işgal ederken bir anda silahlı kuvvetlerden atıldığı için o kadroları sivilleştirdiler bir anda. Özel firmalara tahsis ettiler ve firmalar oraya bir firma kurdular daha doğrusu. Şirket, o şirketin elemanları orada o kadroda ya da yan kadroda çalışmaya devam. Bu çok kötü bir şey. Hatta bazıları lojmanlarda Brüksel'de oturmaya devam etti.
2: Generaller var.
0: Ya yakından bildiğim için Sayın Hocam, onun için söylüyorum bunları. Peki, söylemeye de devam edeceğim. Bununla mücadele ediyoruz işte bak. Ettiğimiz mücadele bu. Bunlar vücuttaki virüsler gibidir. Grip virüsü gibi. Her yıl form değiştirir. Mesela bu sene aşı olursunuz ama olduğunuz aşı geçen seneki virüsün aşısıdır. Bir sonraki virüstür artık. Ve her dönem virüs karakter değiştirir, form değiştirir, format değiştirir. Yeni aşılama, yani reaktif değil, proaktif bir aşı geliştirmeniz lazım.
1: Evet. Şimdi az bir süremiz kaldı. Bir diğer hemen grafikleri hızlıca verelim. Çünkü bir yaklaşık 10 dakikalık
0: savunma sanayini geldi. Zaten söyledik.
1: Söyledik bunu. Bir sonraki grafiğe geçelim. Var mı başka grafiğimiz? Evet, son bir grafiğimiz daha var. Ekonomik yapıda güçlenme var. Bir eğitim ve toplumsal farkındalık arttı. Uluslararası itibar güçlendi. Zaten bunu konuştuk ilk bölümlerde. Peki FETÖ ile mücadele devam ediyor. Yurt dışındaki yapılanmanın tamamen çökertilmesi hedefleniyor. Finans kaynaklarının kurutulması için küresel işbirlikleri arttırılıyor. Ülkelerle yeni anlaşmalar yapılıyor. Yeni nesil tehditlere karşı dijital ve istihbarati mücadele veriliyor. Yine devletin tüm kurumlarında denetim, şeffaflık ve liyakat esas alınıyor. Gibi birçok noktada aslında başlık var. Vekilim, şunu sormak istiyorum açıkçası. Şimdi Kılıçdaroğlu yaptı son açıklamalardan birinde işte FETÖ ile yeterince mücadele edemediğini itiraf etti aslında. Oysa ki işte 14 Mayıs seçim sürecinde defalarca işte bunun açıklamasını yapmıştı farklı bir şekilde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani CHP içerisinde FETÖ'nün CHP'yi sardığını söyledi son açıklamada.
2: Ajanlar var dedi abi.
1: Evet. Bu yani büyük bir tezatlık değil mi CHP? Hala da devam ediyor.
3: CHP'yi sardığı konusunda Kılıçdaroğlu'yla hemfikirim.
1: Evet.
3: Ama Kılıçdaroğlu'nun bunu iyi niyetle söylediğine inanmıyorum. Şu anda CHP'nin kendi iç kavgası koltuk kavgasıdır.
1: Evet.
3: Birbirlerine her şeyleri söylerler. Ama biraz önce isimleri saydım. Kılıçdaroğlu da FETÖ'ye arka çıkıyordu. Özgür Özel de arka çıkıyordu. Mahmut Tanal da arka çıkıyordu. Veya bir sürü isim sayabiliriz FETÖ'ye arka çıkan. Hepsi arka çıktı. Önceki programlarda da söylemiştim. İşte CHP FETÖ'yü kullanıyor mu? CHP çok küçük kalır FETÖ'yü kullanmak için. FETÖ istediği anda CHP'yi kullandı. Hala da kullanabilir. CHP bunun için yeterli donanıma sahip kendini kullandırtmak için. Ve kullandırtıyor.
1: Zaafları var diyorsunuz.
3: Zaafları var. Bakın şöyle şu son döneme bir bakın. Bir insanı överken ne dersiniz? Üç şeye zaafı yok dersiniz. İçkiye, paraya, kadına. Bu arkadaşların tesadüfen üçüne de zaafı varmış. Kaz bitmiyor. Kaz bitmiyor. Dolayısıyla FETÖ için tam mümbit toprak. İstediğin gibi al kullan. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Artık program da bitiyor.

0: FETÖ ile mücadele devam ediyor ve etmek zorunda. Ederken de şu konuları çok net bilelim. Türk devleti örgütün içinden ayrılmak isteyen herkesin önünü açmıştır. Etkin pişmanlık yasası var. Bugünlerde yeni yeni laflar çıkarıyorlar. Çünkü çok organize çalışıyorlar. İşte terörsüz Türkiye'de FETÖ niye kabul görmüyormuş PKK? Kendini feshetmesi gerekiyor. Var mı şu anda FETÖ'de böyle bir irade? Tam tersine büyümeye uğraşıyorlar.
1: Tabii.
0: Ben bireysel olarak buradan ayrılmak istiyorum. Buyur ayrıl. Etkin pişmanlık yasası hala geçerli. Ve etkin pişmanlıkla her şeyi biliyor olman gerek yok. Savcıyı, hakimi bildiklerini anlattığına ikna et yeterli. Bildiklerini ama sen hiçbir şey anlatmadan ben ceza almayayım diyeceksen işte bunu da biz tedbir olarak, takıyı olarak değerlendirmek zorundayız. Toplumumuz bu konuda gevşemesin. Bu olay CHP'nin iç hesaplaşmalarının çok üstünde bir konudur.
1: Evet.
0: Onlar da kendi konularında oynasınlar.
1: Peki. Şimdi Kurtuluş Bey, size de çok aslında kapanış bir dakikalık bir şekilde özetleyebilirsiniz 15 Temmuz, ondan sonra programı yavaş yavaş kapatacağım.
2: Evet. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu şu: en son mesaileri içerik üretmek. Sürekli 15 Temmuz gecesi yaşanan o kanlı gecede olup bitenleri saptırmaya çalışıyorlar. Bunun bir darbe değil, bir tiyatro olduğunu, aslında FETÖ'nün hiç ilgisinin olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Neden bu içerikleri sürekli üretiyorlar?
1: Evet.
2: Biz bunu İsrail'in Gazze katliamını, soykırımını gizlemek için dijital dünyada yaptığı temizliğe benzetebiliriz. Ayak izlerini siliyorlar, peki, suçlarını siliyorlar, kabahatlerini siliyorlar. Bu yeni sahte anlatılarla, 15 Temmuz anlatılarıyla geleceğe kendilerince dijital dünyada daha öne çıkabilecek hikayeler bırakıyorlar.
1: Peki. Şimdi bu hafta 15 Temmuz haftası, çok konuşacağız. A Haber'de de çok sayıda özel yayın olacak 15 Temmuz'da. Özellikle A Haber'in hazırladığı önemli belgeler, belgeseller ve yayınlarımız olacak. Bu hafta 15 Temmuz'u oldukça geniş bir şekilde konuşacağız. Ben konuklarıma teşekkür ediyorum programımıza katıldıkları için. Gündem özeli burada kapatıyorum ama bir haberle, bir VTR ile kapatıyorum. 15 Temmuz'a ilişkin arkadaşlarımızın hazırladığı bir haber paketi var. Bir hatırlayalım 15 Temmuz'u ve gündem özeli burada kapatalım. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bir cenk meydanı kuruldu tüm Türkiye'de. Çanakkale'nin ruhu o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yeniden doğdu. Namluyu tutan da, Namluya hedef olan da bu milletin evladıydı. Haince bir pusu kurulmuş, milletin iradesi hiçe sayılmak istenmişti.
1: Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
2: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Az önce Binali Bey de söyledi, biz ölümüne.
0: O gece ezan sesleri silah seslerine karıştı. 7'den 70'e kadını ve erkeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meydanlara ve köprülere akın etti. İşte Boğaziçi Köprüsü'ne gelen binlerce kişiden 34'ü son nefesini burada verdi. O destansı günün ardından bu köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak anılmaya başlandı.
3: Cumhurbaşkanımızın da halkı sokağa davet etmesiyle beraber biz ilk önce Ümraniye Meydanı'na çıktık ve daha sonra tabii korumamız gereken bir alan olduğunu düşündük ve Cumhurbaşkanımızın evine doğru hareket ettik. Muazzam bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımızın evine doğru yürüdük. Tam evin önüne geldiğimizde selalar okunmaya başladı. Tabii selaların bizim için çok büyük önemi vardı o anda. Ben hep söylüyorum. Bizim o günün mehter marşları gibiydi. Yani tam bizi, ruhumuzu okşayan bir durumdu o.

0: köprüye doğru gelirken de polisler önümüzü kestiler. Gitmeyin dediler. İnsanları vuruyorlar dediler. Öldürüyorlar dediler. Tabii o anda Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur bu. Üzerimizden korkuyu aldı ve bu korkunun da mislini bu hainlerin üzerine verdi. Bu darbeci hainlerin üzerine verdi.
1: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
2: Ben geçerim abi.
1: Aç
2: ben açarım. Ben
1: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
2: Ben geçerim.
1: Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi.
0: Köprüye doğru inerken, Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru gelirken bir rampa vardır ve yüzlerce insan kendinden emin ve koşar adımlarla bu hainlerin üzerine doğru gidiyorlardı. Ve giderken de ellerinde ne bir taş, ne bir sopa, ne de bir silah vardı. Sadece ne vardı? İman dolu göğüsleri vardı. Gerçekten bu milletin içerisinde asil bir kan var ve bir kodu var. Bir felaket, bir durum olduğu zaman eğer konu bayraksa, vatansa, milletse tekrardan o koda geri dönüyor ve dimdik tek yumruk olarak bu hainlerin üzerine gidiyor. Yaklaşık bir 200 kişilik bir grupla beraber gittik oraya. Üzerimize yoğun bir atış geldiğinde ilk önce yere yattık. Sonra atışı azaltınca tekrar kalkıp bu hainlere doğru koşarken tam köprüye 200 metre kala şu bariyerlerin dibinde üzerimize çok yoğun bir atış gelmeye başladı. Bilgisayar oynayan çocuklar bilirler, bu savaş oyunları oynarlar, böyle kanların nasıl sıçradıklarını görürsünüz. Önümdeki insanların böyle vurup da kanların sıçradığını görünce biz de ister istemez siper almak istedik. Tayfun'u ittim ve bariyerlerin altına kendimi siper almak istediğim anda balıklama atlarken kafamdan ve kolumdan vuruldum. Kafamın sol tarafında hala kemik yoktur.
3: Sen zor bir taksi buldum. Ben taksiye bindim. Giderken takside radyo açıktı. Radyodan Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi. Sakın sokağa çıkma sözü geldi. Cumhurbaşkanımızın o çağrısı gelince ya sanki böyle bir baraj yıkıldı da arkasındaki su akar ya böyle şiddetli. İnsanlar bir anda sokağa hücum etmeye başladı. Bize diyorlar çok cesurdunuz. Şimdi cesaret korktuğun bir şeyin üstüne gitmektir. Biz cesur değildik. Çünkü biz bir şeyden korkmadık. Uğruna yaşanacak bir tane devletimiz var. Uğruna ölünecek bir tane bayrağımız var. Hak din olan bir tek İslam'ımız var. Alemin Rabb olan bir tane Allah'ımız var. Bunlardan vazgeçemeyiz biz.
4: Haince plan yapanların hesaba katmadığı bir şey vardı. İmanını vatan sevgisiyle yoğuran aziz Türk milleti korkusunu geride bırakmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen önüne geldiler. Orada bulunan havuzda abdestlerini aldılar. Adım adım şehadete doğru yaklaştılar. Çünkü onlar için burası bir meydan nöbeti değildi. Mücadelenin ve bekanın asıl meselesiydi.

0: Zipaşa Caddesi'nin şu cadde üzerine İstiklal Marşı okuyarak, tekbirler getirerek kendi çalışanlarla beraber şuraya doğru geldi. Şu hemen şu önümüzde duran ışıklara varmadan bir kardeşimiz ayağından vuruldu, düştü. Hemen akabinde başka bir kardeşimiz göğsünden vuruldu. O da düştü. Başka bir kardeşimiz gözümden vuruldu. G3 memesi geldi. Beyin parçaları yüzümüze geldi. Ve o yüzüme gelen beyin parçalarından hemen sonra kelime-i şehadet getirdim. Nasıl söyledim, bu gece ben öleceğim. Ama sabah güneşi bu tankları, bu tüfekleri görmeyecek. Özellikle buraya her geldiğimde şu vurulduğum yerde o beyin parçaları yüzüme gelen abimizden hiçbir şey yapamadım. Hiçbir müdahale edemedim. Sadece yere düştü ve o şekilde kaldı. Hiçbir müdahalem olmadı ona. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü elimden hiçbir şey gelmedi. Elimden sadece şu geçti. O tanklar, o tüfekler sabah güneşi görmeyecek diye ve koşarak şu otobüsün olduğu yerden bu tarafa doğru geldim. Şu ok işaretinin olduğu yerde bir geviş memesiyle sağ ayak tarak kemiğim parçalandı.
1: 15 Temmuz destanının unutulmaz mekanlarından biri de Atatürk Havalimanı'ydı. FETÖ'cü hainler buraya kadar geldi, kuleleri işgal etti ve uçuşları durdurdu. İşte o anda millet çıka geldi, darbeci hainlere dur dedi. Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten atı uçağına binerek İstanbul'a doğru harekete geçti. Gökyüzündeki F-16'ların tehditkar uçuşlarına rağmen iniş gerçekleşti. O yolculuk bir devlet liderinin yalnızca şehre dönüşü değil, o devlet liderinin cesaretli ve kararlı duruşunun da sembolüydü. Türk milleti İstiklal Savaşı'nı yeniden yaşar gibi ruhlarıyla şu mısraları anlatır gibiydi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu sözler karşısında satılmış zihinlerin gözleri kör, kulakları sağırdı.

153 şehidimiz var. Hepsi bir annenin evladıydı, bir kadının eşiydi. 10 yıl geçti, evet. Altını çizmek istiyorum ki bize onların emaneti gerçekten cesaret, inanç ve milli birlik duygusu, birlik ve beraberlik. Bize bunu gösterdiler. Ben buna inanıyorum.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız Gece Ajansı'nda. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda dünyanın gündemini konuşmak üzere değerli konuklarımız olacak. Ama önce gündemde öne çıkan başlıkları paylaşalım. Ünlü müzisyen Haluk Levent özellikle Maraş depremi döneminde topladığı yardımlarla ilgili olarak gündemdeydi. Hakkında derneğe yapılan bağışlar üzerinden bahis oynadığı suçlaması yöneltiliyordu. Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent İstanbul'a getirildi.
1: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı. Soruşturmayı 2017'de kurulan Ahbap Derneği hakkında iddialar vardı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliskaya hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı.
2: Gelecek denetimden hemen sonra alnımın akıyla çıktıktan sonra da Ahbap Genel Başkanı'na bırakacağımı buradan ifade edeyim.
1: Sosyal medyadan işte bu açıklamayı yapan Levent Almanya'ya gidecekti. Ancak hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Ünlü müzisyen Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in ifade vermesi bekleniyor.
0: Ahbap Derneği'ne yönetik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şarkıcı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Şimdi detayları konuşacağız. Haber muhabiri Erşan Karaca ayrıntılar için bizi bekliyor. Sözü Erşan'a bırakacağız. Bununla ilgili ayrıntıları öğrenmek üzere.
3: İyi geceler ve yayınlar diliyorum Sinan Tatlı. Şüphesiz ki günün gerçekten bomba bir haberi geçtiğimiz saat diliminde Ahbap Derneği'nin başkanı ve kurucusu Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Bursa'da yurt dışına çıkacağı aslında iddialar arasındaydı ve nitekim de o iddia doğrulandı. Yurt dışına çıkmak üzere bir seyahatteyken Bursa'da gözaltına alındı ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise bizlerin şu anda bulunduğu yerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiğini belirtmiş olalım. Peki neler yaşanmıştı? Bugün neler yaşandı? Oldukça önemli detay. Detaylar ve oldukça önemli vatandaşların da merak ettiği sorular var. Hepsini bir bakmak istiyorum. Aslında çok çok önemli bir rakam var. Toplamda işlem hacmi 2 milyon 750 bin dolarlık bir senet trafiğinin olduğunu belirtmiş olalım. İlk önce bununla başlayacağız. İddialara göre aslında olayda Haluk Levent'in şahsi bir gayrimenkul alımıyla başlıyor Sinan Tatlı. Toplam değeri 2 milyon 750 bin doları bulan 3 ayrı senet düzenleniyor. İlk senet 15 Ocak tarihli ve 250 bin dolar değerinde. Ardından bir transfer daha gerçekleşiyor. O ise 15 Şubat ve 30 Mart tarihlerinde taşıyan her biri 1 milyon 250 bin dolar değerinde iki dev senet daha imzalandığını belirtmiş olalım. Hemen devam ediyoruz. Söz konusu senetlerde en dikkat çeken kısım ise kefil sütunu. İddiaya göre senetlerde Haluk Levent borçlu olarak yer alırken binlerce vatandaşın bağış yaptığı kamu yararına çalışan Ahbap Derneği aynı zamanda bu dediğimiz gibi aslında Ahbap Derneği bu şahsi borca gayri kabili rücu yani geriye dönülemez, geri ödeme yapılamaz olarak iptal edilemez şeklinde bir kefil ediliyor. Ve sonrasında ise yardım için toplanan fonların veya dernek tüzel kişiliğinin şahsi bir borca nasıl ve hangi yetkiyle garanti gösterildiyse büyük bir soru işareti olmuş durumda. Devam edelim. Bir diğer iddia günlük tapu trafiği ve devir iddiası. Aslında en önemli başlıklardan bir tanesi. Dosyadaki iddialar sadece kefaletle de sınırlı kalmıyor. Arland şirketi adına kayıtlı olan gayrimenkulün önce Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen YK adına tescil edildiği ancak bu işlemden sadece 4 gün sonra mülkün aklama yöntemi kullanılarak EÖÇ isimli bir başka kişiye devredildiği tespit edildiğini belirtelim. Bu hızlı tapu trafiği ve isimler arasındaki bağ şüphesiz ki

0: Paranın ve mülkü iznin kaybettirme çabası mı sorularını aslında akıllara getirmiyor değil. Bu yaşanan gelişmeler bir yanda durmasını uygulayacağım. Şimdi aslında önemli sorular var. Onları da aslında beraberinde söylemek istiyorum sizlere. İlk olarak notlarımın arasında şöyle bir soru var. Bir yardım derneği başkanının ya da herhangi bir şahsın ticari, siyasi, şahsi gayrimenkul alımına neden ve nasıl kefil olur? Dernek tüzüğü buna izin veriyor mu Sinan Tatlı? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Gayri kabili rücu yani kefalet yarın bu borç ödenmediğinde doğrudan Ahbap Derneği'nin ve dolayısıyla bağışçılarının parasının tehlikeye girmesi anlamına mı geliyor? Bir diğer sorum ise, son sorum ise, gayrimenkul neden doğrudan Haluk Levent değil de asistanı adına alınıp 4 gün içerisinde bir başkasına devredildi? Bu trafiğin arkasında ekonomik gerekçe ne? Notlarımızın sonuna yaklaşırken son olarak önemli başlığımızı da ekleyelim. Aslında en dikkat çekici başlık bu: yasa dışı bahis. Şimdi Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen ve dernek kurucularından Alper Çelik'e ait hesaplardan 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon TL değerinde bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL kayıp yaşandığı iddia ediliyor. Şimdi alt başlığa geçelim. Dernek hesaplarının boşaltılması. Dernek varlıklarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar kanalıyla boşaltıldığına ve derneğe ait gayrimenkullerin şüphelilerin üzerine tescil edildiğine dair ciddi emareler bulunduğunu ifade edelim. Ve belirtiliyor aslında bu savcılığın yaptığı açıklamada, bu saydıklarım aslında tek tek belirtiliyor, onu da belirtmiş olacağım sizlere. Operasyon ve gözaltı, bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. Operasyon geçtiğimiz saat diliminde gerçekleşmişti. 6 Şubat 2023 depremi sonrasında vatandaşların yaptığı bağışları şahsi hesaplarına geçirdikleri, bahis oynadıkları ve üçüncü kişilere aktardıkları iddia edilen şüpheliler hakkında yurt dışı yasağına rağmen kaçma hazırlığı yaptıkları iddiası gerekçesiyle operasyon başlatıldı ve şüphelilerin gözaltına alınmış olduğunu belirtmiş olalım. Son olarak ise konuyla ilgili iddialar netlik kazanılmaya çalışılırken gözler aslında Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin yapacağı olan açıklamada. Bizler belirttiğimiz üzere aslında bu iddialar üzerine gözaltına alınan Haluk Levent şu anda İstanbul Vatan Emniyet Yerleşkesi'nde gözaltına alınmış durumda ve burada sorguya alınmış durumda. Sabah saatlerinde hem Ahbap Derneği'nden hem de Haluk Levent'in ifadeleri ortaya çıkacak ve bizler de aslında gece de çıkabilir bu. Gece de aktarmaya devam edeceğiz. Haber nöbetimiz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden devam edeceğini belirtelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Sinan Tatlı.
1: Erşan Karaca, bazı sorularım olacak. Ben de birkaç bilgi paylaşacağım. Tabii Haluk Levent'ten başka gözaltına alınan var mı? Onu soracağım. Şikayeti kimler etti? Yasa dışı bahis soruşturması hangi aşamada yürüyor? Tabii Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında neler var? Son dakika bilgilerini de paylaşayım. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu da yine bilgiler var. Detaylar arasında paylaşayım onu. Sözü yine sana bırakayım Erşen.
0: Evet, aslında belirtmiş olduğunuz şikayet oldukça önemli bir şikayet. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuruda bulunduğunu belirtelim. Şimdi ayrıntılara gelecek olursak ofisine gelen Haluk Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediğini iletmiş Haluk Levent. Sonrasında ise Hüseyin Başaran'ın kızı 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediği konusunda bilgisi vardı önceden Haluk Levent'in. Sonrasında ise Haluk Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, aynı zamanda ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının Hüseyin Başaran tarafından tespit edildiği ortaya çıktı ve sonrasında ise Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği de bizlere gelen bilgiler arasında Sinan Tatlı.
1: Birkaç bilgi daha paylaşayım Erşan Karaca. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'in danışmanı olan ve çok sayıda yüksek tutarlı para trafiği tespit edilen avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Onu da belirteyim. Ece Güner'in tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da

0: TB'de danışmanı olduğu öğrenildi. Peki bir de kimler şikayet etti Haluk Levent'i? Onun hakkında bilgi var mı Erşan?
1: Evet, şu anda elimize gelen net bir bilgi yok Sinan Tatlı. Onu ilk önce belirtmek istiyorum. Şimdi aslında dediğimiz gibi öncesinde bir dolandırıcılıkla alakalı bir şikayet vardı ve Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirilmişti Başaran Holding tarafından. Sonrasında ise Haluk Levent hakkında aslında Ahbap Derneği hakkında para transferleri bir yandan mali suçlar mücadele şube ekipleri bir yandan bu kısma bakıyordu ve içerisinde Haluk Levent'in yani Ahbap Derneği'nin asistanı olduğu öne sürülen bir kadının hesap hareketlerine bakıldığı zaman aslında buradan şüphelenildi. Aynı zamanda sonrasında ise aslında yapılan bütün kontrolleri sonrasında belli aralıklarla belli tarihlerde yasa dışı bahis oynandığı iddiası da ortaya çıkınca şu anda dediğimiz gibi aslında isimler net bir şekilde veremiyoruz. Yarın daha fazla netleşecek. O zaman daha net bir bilgi paylaşacağım sizinle. Sonrasında ise mali suçlarla şube ekiplerine takılan bazı yerler var. İşte o yerlerden bir tanesi ise yasa dışı bahisti. Sonrasında ise yapılan operasyonlarla birlikte şu anda Ahbap Derneği'ne yürütülen soruşturma resmen başlatılmış durumda. Dediğimiz gibi isimler net de olmamakla birlikte belirtmek istiyorum bunu aynı zamanda. Yarın isimler net olacak. Kimin şikayet ettiği ve aynı zamanda kimlerin gözaltına alındığı da netlik kazandıkça aktarmaya devam edeceğiz Sinan Tatlı.
0: Erşan Karaca çok teşekkür ediyoruz. Öyle gözüküyor ki bu gece uzun olacak konuyla ilgili detayları son dakika bilgileri olduğunda tekrar bağlanırız. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim değerli izleyenler. Gece Ajansı'na. Devam edelim değerli izleyenler. İstanbul'da bir anlık ihmal az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu. Park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başlayan otomobil doğal gaz kutusunu patlattı. Sonrasında bakın neler yaşandı.
2: Aslında park halindeydi, nasıl olduğu bilinmez bir anda hareket etti, doğal gaz kutusuna çarptı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da faciadan dönüldü.
3: Gece saatleriydi, iddiaya göre el freni çekilmemiş araç sokağın başından rampaya doğru adeta sürüklenmeye başladı. Binanın girişindeki doğal gaz dolabına vurarak durabildi.
2: Kaza ile birlikte doğalgaz çevreye yayılmaya başladı. O anlardan sonra sokakta panik vardı.
4: Niye kapatmadınca?
3: Aracın doğalgaz kutusuna çarpmasıyla büyük bir riskle karşı karşıya kaldı apartman sakinleri. Ne yapacaklarını bilemediler. Apartmandan da dışarıya çıkamadılar. Komşuları yardımlarına yetişti ve camdan içeride kalanları çıkarmaya çalıştı. Sizi komşularınız mı çıkardı camdan?
5: Evet, camdan evet. Komşularım çıkardı beni bu yan camdan. Onlar da korktular yani içeride alev alacak diye.
2: Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Gaz akışı kısa sürede durdu. Mahalleli de rahat bir nefes aldı.
0: Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada genç uzman çavuşla eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 8 aylık bebeklerinden de acı haber geldi. Bir aileyi hayattan koparan o feci kazanın detaylarıyla devam edeceğiz.
6: Takla atıp 50 metre sürüklendi. Feci kazada 3 kişilik aile yok oldu. Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur otomobilin hakimiyetini kaybetti. Sinanpaşa ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı, 50 metre sürüklendi. Otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi genç uzman çavuşla 26 yaşındaki eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'dan da acı haber geldi. Bebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
0: Adana'da Afganistan uyruklu bir kişi iki çocuğunun annesinin canına kastetti.

0: Cani adam eşinin önce başına çekiçle vurdu, ardından da boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor. Polis kaçan saldırganın peşinde.
1: Çekiçle başına vurdu, ardından boğazını kesti. Kan donduran olay Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Afganistan uyruklu Davut Gulani, iki çocuğunun annesi Hatice Cam'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekiçle eşini apartman girişine kadar kovaladı. Eşinin başına defalarca çekiçle vurdu. Yere düşen eşinin boğazını keserek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Evde bulunan iki çocuksa koruma altına alındı. Kaçan firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
0: İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için soruşturma başlatıldı.
2: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
3: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
2: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bilgisayar oyunlarından etkilendiği için hayatı kararan bir çocuğun hikayesi var sırada. 16 yaşındaki Yunus Durmaz'ın oynadığı oyunda seviye atlamak için verilen görev çamaşır suyu içmesiydi. O da bunu yaptı. Ailesinin hastaneye zar zor yetiştirdiği genç şu an hayatta. Durmaz ailesi ve polis ise evlatlarına bu akıl almaz talimatı verenlerin peşine düştü.
4: Senedir bu oyunu oynuyormuş, haberimiz yok. Ben hastaneye götürüyorum, haberim yok.
5: Adı sadece bilgisayar oyunu. Görünürde eğlenceli ama az kalsın bir çocuğu canından ediyordu. Oyundaki talimatlara uymaya çalışan genç çamaşır suyu içti, ailesi onu hastaneye zor yetiştirdi.
6: Yunus Durmaz 16 yaşında ve 2 yıldır içerisinde silahların, adam yaralamanın olduğu bir bilgisayar oyunu oynuyordu. Hatta o oyundan arkadaşlar edinmiş ve birbirlerine telefon numaralarını vererek oyun dışında da iletişime geçmişlerdi. Ancak o arkadaşlar belirli bir zaman geçtikten sonra Yunus'a bazı görevleri tamamlaması gerektiğini ve bu sayede bölümleri geçebileceğini söylediler.
4: İlk önce oyundan arkadaş grup yapmışlar. İşte her biri bir vilayette, her biri bir ilde. Yani öyle tanıdık falan değil.
5: Yunus'a seviye atlaması için verilen görevler akıl alır gibi değildi. Önce cep telefonunu çöpe atmakla başladı.
6: Oyunda tanıştığı arkadaşları Yunus Durmaz'a iddia o ki en son görev olarak bir kutu çamaşır suyunun yarısını içmesi gerektiğini söyledi. Ve Yunus da o çamaşır suyunu içti. Ardından fenalaştı ancak ailesini arayamadı. Çünkü ailesini araması gereken cep telefonunda daha önceki seviyeler için çoktan çöpe atmıştı.
4: Ben işteyken bir telefon geliyor, ambulans. İşte komşular görüyor. Yani can havliyle kusuyor, kendini dışarıya atıyor. Komşular görüyor. 112'ye haber veriyorlar. Ambulans geliyor, ambulansçılar beni arıyor.
5: 16 yaşındaki Yunus 5 gündür hastanede, neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sözde oyun arkadaşları ailenin peşini bir türlü bırakmadı.
4: Biz benim küçük kıza ulaşmaya çalışmışlar. Ona demişler işte abin ne oldu? Abinin durumu, son durum hakkında bilgi alalım. Bu da çocukla diyor siz kimsiniz, nesin, biz oyun arkadaşıyız.
5: Durmaz ailesi çocuklarını yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis de ona bu talimatları verenlerin peşine düştü.
0: Sakarya'da yaşayan Ali Çabuk sahilde yürüyüş yaparken gördüklerine inanamadı. Bir insansız hava aracı deniz kenarında duruyordu. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı, sonra kamyonetine attığı gibi drone'u evine götürdü.
7: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
5: İlk anda neyle karşı karşıya olduğunu anlamaya çalıştı.
7: Çok şahane. Her şey yerinde.
5: Ne yapacağına karar veremeyince bu kez teknolojiye danıştı.
7: Cep telefonundan yapay zekaya sordum. Rusya'dan geldiğini söyledi, yazdı. Ve içinde bomba olmadığını, o zaman biz arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve.
5: Gördüğü insansız hava aracı neredeyse sapasağlam gibiydi.
7: Şu an uçar vaziyet. Ne kadar uçar bilmiyorum da. Ama çok yeri de sağlam gibi bir şey.
5: Sakarya'da yaşayan Ali Çabuk sahil kenarında dolaşırken kıyıya vurmuş bir İHA ile karşılaştı.
7: Baktık denizin kenarına, İHA yanaşmış. Drone mu diyeyim artık, ne diyeyim?
5: Merakına yenik düşünce de incelemeye başladı.
7: Ya çift silindirli güzel motoru vardı.
8: Hızaladınız mı abi?
7: Tabii canım, karıştırdım.
5: Eşi ve torununun yardımıyla yaklaşık 15-20 kiloluk drone'u arazi aracının bagajına koyup evinin bahçesine götürdü.
7: Muhtara söyledim. Muhtar da dedim ki böyle bir İHA buldum. O da jandarmaya haber verdi. Sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım. Gelecek bu dedim. Ve geldi o gün.
5: İş bununla da bitmedi. Jandarma aracına sığmayan İHA'yı yine kendi aracıyla karakola taşıdı.
7: O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi.
5: Jandarma ekibinin drone üzerindeki detaylı incelemesi sürüyor.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
5: İstanbul'da İETT otobüsü caddeden dönüş yapan ambulansla çarpıştı.
9: Işık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çıktı, direkt araba vurdu ona.
5: Ambulanstaki 3 personel ve taşınan hasta ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.
10: Evet arkadaşlar, boşaltalım. Boşaltalım burayı. Boşaltalım, hadi.
11: Oradan gelmiş, şu taşlara da vurmuş. Buradan, buradan.
5: Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize uçtu. Ekipler güçlükle de olsa yaralıya ulaşmayı başardı.
12: Boynuna bari. Yok, boynuna. Serinlesin.
5: 7 saatlik çalışma sonunda helikopterle hastaneye kaldırılan sürücü Ahmet Miraç Gizler kurtarılamadı. Kırıkkale'de metal yüklü tır şerit değiştirdiği sırada devrildi. Tırın altında kalmamak için manevra yapan otomobildeki çift son anda kurtuldu.
13: Dorsesinin devrildiğini fark edince eşime dedim kaç, devriliyor. Bu kadar kaçabildik yani.
5: Bu görüntü de Antalya'dan. Evin balkonunda oynayan bir çocuk elindeki bezi yakıp aşağı attı. Tutuşan döşemeler mobilya atölyesinde yangın çıkardı.
14: Bursa Şehir Hastanesi'nde onkoloji uzmanı olarak.
5: Bursa'da yaşayan onkoloji uzmanı Haluk Keskin, DMD hastası oğlu Rahmi Kerem için kampanya başlattı.
15: Birçok hastanın hayatına dokundum, şifaya vesile oldum. Ben evladım için şifa bulamıyorum.
5: Ailenin tek isteği 4 yaşındaki evlatlarının sağlığına kavuşması.
15: Bir an önce kampanyamızı bitirmeniz için bize destek olmanızı talep ediyorum.
16: Gelsene biraz.
5: ...19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a geldiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon sistemi

0: kullanılarak karadan taşındı ve Atatürk'ün o gün Samsun'a ilk ayak bastığı konuma getirildi.
1: ...2600 rakımlı Tohumanik Yaylası'ndayız. Şu anda Buzul Gölü'nü görüyorsunuz.
0: Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya çıkan Canser Atilla ve Ali Zaimoğlu adrenalin dolu anlar yaşadı. Yıl boyunca buzları çözülmeyen göl üzerinde kayak yapıp paraşütle atladılar.
2: Herkesi Erzincan'a bekliyoruz.

0: Tüm dünyanın konuştuğu NATO zirvesinin ardından Başkan Erdoğan çalışmalarına son hız devam ediyor. Erdoğan yeni haftaya kabineye başkanlık ederek başlayacak. Kabinenin gündeminde NATO zirvesinde konuşulanlar, Erdoğan-Trump zirvesi, savunma sanayisi için imzalanan anlaşmalar ve Orta Doğu'da yeniden başlayan savaş olacak.
1: Bizi izlemeye devam ediyor.
2: İkili görüşmeler, alınan kritik kararlar, barış müzakereleri derken Ankara'dan NATO Liderler Zirvesi geçti.
3: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
2: Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin ayrıntıları kabine toplantısının gündemine gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta katsağı yaptırımları ve F-35 süreci olmak üzere ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin perde arkasını kabine üyeleriyle paylaşacak.
4: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Dostumun bunu yanıtlamakla vakit kaybetmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
2: Erdoğan kabine üyeleriyle zirve boyunca dünya liderleriyle yapılan istişareleri de anlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yürüttüğü temaslarda masada olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in diğer ülke savunma bakanlarıyla imzaladığı mutabakatlarla savunma alanında atılacak işbirliği adımlarının ayrıntılarını kabinede dile getirmesi bekleniyor. Zirve sırasında ABD-İran arasında bozulan ateşkes de kabine gündeminde.
3: Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
2: İç politika başlıklarının ilk sırasında ise terörsüz Türkiye süreci yer alacak. Silah bırakma süreciyle ilgili sahadan gelen raporlar masada olacak. Yasal süreç için meclis takvimi üzerinde de istişarelerde bulunulacak.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Ekonominin değişmez başlığıysa enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Atılan adımlar değerlendirilirken ilave adımlar da görüşülecek.
5: Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
2: Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için de taziye mesajı yayınladı. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım Türkiye ve Katar devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Ailesine ve Katar halkına da başsağlığı diledi.
0: Ana muhalefette gündem ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var, diğer tarafta ise Özgür Özel. Kılıçdaroğlu cephesi başta yeni atama yapılan kentler olmak üzere sahaya inmeye hazırlanıyor. Özel tarafında ise en çok tartışılan konu yeni partinin nasıl şekilleneceği.
6: Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.

0: yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
1: MYK'da genel merkezi tanımayan bazı illerde yaşanan olumsuzluklar da gündeme geldi. O iller için müfettiş görevlendirileceği, yapılan incelemeler sonucunda parti malına zarar verildiğinin veya usulsüz işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde ise suç duyurusunda bulunulacağı da iddialar arasında.
2: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
1: Ve olağan kurultay süreci, Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması halinde 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Olağan kurultayın 2027 yılının Nisan ayına sarkabileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayı tartışması ise seçime daha 3 yıl varken başlamıştı CHP'de. Kulislerde İvre Mansur Yavaş'ı gösterirken ilk kez yeni bir isim telaffuz edildiği konuşuluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adaylığını destekleyen belediye başkanlarının bunu dile getirdiği, genel merkezin ilerleyen süreçte o ismi de değerlendirmeye alabileceği de iddialar arasında. Özgür Özel ise yeni parti senaryosunu iyiden iyiye şekillendirdi.
3: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
1: CHP'den ayrılması halinde yeni partiye bir kez daha yeşil ışık yakan Özel, bir gazeteye yaptığı açıklamada yeni partide genel başkan olacağının altını çizerek o partinin örgütlenmesini tamamlayıp seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız ifadelerini kullandı.
4: Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Puanlarını alan öğrenciler bugünlerde tercih heyecanı yaşıyor. Son dönemde en büyük trendlerden biri ise tercihlerini yapay zekaya sormak. Peki bu sağlıklı mı? Yapay zeka ne kadar doğru yönlendirme yapabilir? Arkadaşlarımız da yapay zekaya bir liste hazırlattı. Sonra da bunu eğitimcilere sordu. İşte arasındaki farklar.
5: Gidip kendileri okulları görmeleri daha mantıklı.
6: Sorulabilir.
7: Mantıklı.
6: Mantıklı bence.
1: Heyecanla beklenen puanlar açıklandı. Sıra artık tercihlerde. Bu sene lise tercihlerinde eğitimcilerden faydalananlar da oldu. Yapay zekaya başvuranlar da.
5: Bilen birisine, yıllardır deneyimli olan hocalarımıza sormak, onların yol göstermesi daha mantıklı bence.
1: Peki yapay zekaya tercihler nasıl yaptırılıyor?
7: Liseye geçiş sınavına girmiş ve tercih döneminde yapay zekadan faydalanmak isteyen bir genç için yapay zekanın tercih döneminde nasıl sıralama yaptığını inceleyeceğiz birlikte.
8: Beyza isimli bir öğrencimiz var ve aslında hatır sayılır da bir puan yapmış. 481 küsur bir puan. Türkiye genelinde yüzdelik diliminde 0.42. Yani il genelinde yüzdeliği de 0.38. Şişli'de ikamet ediyor ve şehir dışında okumak istemiyor. Anadolu Lisesi istediğini özellikle belirttik ve hukuk istediğini de söyledik ve özel okula gitmek istemediğini belirtmemiz devlet okulları arasında ona en uygun okulu net olarak bize söyleyeceğini şu an göreceğiz. Bir sıralama yaptı. 10 tane okul yazmış. En üste Galatasaray Lisesi'ni koymuş. Ve en son sıraya da güvenli tercih olarak son 3 sıralamaya da boşta kalmaması adına güvenli bir tercih yapmış.
7: Yapay zekaya sınav puanımızı ve kendimiz hakkında bir takım şeyleri anlattıktan sonra bize 10 okuldan oluşan bir liste hazırladı. Peki bir uzmana göre bu liste gerçekten kullanılabilir mi?
9: Bir kere siz hukuk okumak istemişsiniz ama o size tercihlerden birinde fen lisesi yazmış. İkincisi realistik sonuçlar değil, çok güvenli tercih demiş 10. tercihinde ama hata yapmış.
1: Uzmanlara göre yapay zekaya tercih yaptırılırken çok dikkatli olunmalı.
9: LGS tercih masasına oturmadan önce tüm hayal ettiğiniz okulları, gelebileceğinizi düşündüğünüz okulları ve bunun biraz altındaki okulları gezin, gezin, gezin.
4: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlendi. Karşılıklı füze saldırılarında yine siviller hedef alındı. Dünya gündeminde öne çıkan olayları derlediğimiz haber turunun manşetinde Ukrayna'ya saldırı anında bir annenin canını evladına siper ettiği anlar var.
1: Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentine güdümlü bomba yağdırdığı saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Dört kişinin can verdiği saldırı esnasında halk canını kurtarmak için ya kaçtı ya da yere yattı. Bir anne ise hiç düşünmeden evladına kendini siper etti.

Annenin kızının üzerine kapandığı anları milyonlar izledi. Toronto'da sokak festivali kana bulandı. Binlerce kişi Latin Kültür Festivali için sokaklardaydı. Birbirini hedef alan iki saldırgan kalabalığın ortasında ard arda tetiğe bastı. İkisi de olay yerinde öldü. Çatışma esnasında etraftaki dört kişi ise yaralandı. Vietnam'da 32 turistle 4 mürettebatı taşıyan sürat teknesi alabora oldu. Can pazarında yardım ekipleri 21 kişiyi kurtardı ama 15 turist hayatını kaybetti. Amerika'nın meşhur Yellowstone Ulusal Parkı'nda kamp alanına dalan bizon dehşet saçtı. Herkesi kaçıran bizon kamp masalarının yanına yattı, sakindi. Ama onu cep telefonuyla kayda alan dedeyle torununu görünce bir anda işler değişti. İkiliyi kovalamaya başlayan bizon dedeyi yakalayıp boynuzlarıyla havaya fırlattı. O anlar çevredeki kampçıların cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altında. Selin vurduğu Missouri'de nehre dönen bir caddedeki kurtarma operasyonu neredeyse faciaya dönüşüyordu. Kurtarma botu kablolara takılıp alabora oldu. İçindeki görevliler boğulmamak için kendini sele bırakmak zorunda kaldı. Neyse ki korkulan olmadı, ikisi de yüzerek kurtuldu. Dalgaların yüksekliği binaların boyunu aştı. Şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü. Asya'yı Bavi tayfunu vurdu. En sert darbeyi Çin, Filipinler ve Tayvan aldı. Çin'de 2,5 milyona yakın kişi afet bölgesinden tahliye edildi. Filipinler'de ise 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgede trafik havada da karada da durdu.

0: Amerika, İran hattında gerilim bir kez daha zirvede. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından Trump 3. dalga saldırı emrini verdi. Tahran yönetimi de bu saldırılara körfezi hedef alarak yanıt verdi.
1: Gerilim karşılıklı sert açıklamalarla gitgide tırmandığı İran Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapatınca Amerika füzelerle yanıt verdi. Trump, İran'ın Hürmüz'deki ticari gemileri hedef almasını gerekçe göstererek 7 ve 8 Temmuz'da ard arda iki saldırı emri vermişti. Amerikan ordusu cumartesi gecesi yine Trump'ın emriyle 3. dalga saldırının başladığını ve İran'daki 140 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. İran'sa bu saldırılara körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. Bahreyn'de sirenler çaldı, Ürdün'e 3 füze isabet etti. Amerika'nın Umman Büyükelçiliği ülkedeki Amerikalılara sığınaklara inmeleri için çağrı yaptı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün kontrolü meselesinde geri adım atmayı reddediyor. Tek taraflı anlaşmalar döneminin sona erdiğini söyleyen Meclis Başkanı Kalibaf, ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin diyerek Washington'a rest çekti. Amerikan ordusuysa boğazın açık olduğunu savunuyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı isteyen gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini duyurdu.
0: Dünyanın gündemini konuşacağız. Değerli hocalarımız stüdyomuzda, tabii ekranların altında bir son dakika bilgisi var. Önce konuklarımı takdim edeyim, sonra o son dakika bilgisinin üzerine konuşacağız. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçay stüdyomuzda. Kemal hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: İyi geceler, çok sağ olun. Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Necmettin Mutlu. Necmettin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Şahin Bey, iyi yayınlar, iyi geceler, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Furkan Kaya. Furkan hocam hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Ekranların altında son dakika bilgisi var. Hemen paylaşalım arkadaşlarım. O sıcak görüntüleri de veriyorlar. İran'ın Sirik yakınlarında birden fazla patlama duyuldu. Devlet televizyonu bunu duyurdu. Yine İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. ABD saldırıları son aylarda gerilimi azaltmak için yapılan tüm çabaları boşa çıkardı diyor İran Dışişleri Bakanlığı. Keşm Adası ve Güney İran'ın diğer bölgelerinde yeniden patlamalar bildiriliyor değerli izleyenler. Bender Abbas'ın batısında birkaç patlama bildirildi. Devlet televizyonu açıkladı. Fars Haber Ajansı da Sirik ve Bender Abbas yakınlarında ondan fazla patlama sesinin duyulduğunu söyledi değerli izleyenler. Başka gelişmeler de var, konuşacağız. Minap'ta patlama diyor İran medyası. İran basında bakıyorum, bir yandan göz gezdiriyorum. ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentiyle Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu. Amerikan ordusu saldırmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki bu gece de uzun olacak ve konuşacağız elbette değerli konuklarımızla. Son dakika bilgisiydi, paylaştık, üzerinde konuşacağız. Peki son 24 saatte neler oldu? Arkadaşlarımdan rica edeyim, o görüntüleri de paylaşalım. Son 24 saatte neler yaşandığını ekrana getirelim. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın birçok bölgesine saldırılar gerçekleştirdi. İran'sa Bahreyn, Katar ve Kuveyt'e füze saldırıları düzenledi. İran Hürmüz'ü kapattık, gemi geçişine izin vermeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Trump Hürmüz Boğazı açık, İran'ı ağır şekilde bombaladık diye de ekledi. İsrail Lübnan'ın güneyine top atışlarıyla saldırılar düzenledi yine gün içerisinde. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklaması vardı ki konuşacağımız konular arasında ABD olmadan İran'a saldıracağız dedi. Bir başka gelişme. Orta Doğu yine sıcak, yine gündem savaş, yine konuşacağız değerli konuklarımızla. Tabii Kalibaf'ın açıklamaları vardı. Savaş yeniden mi başlayacak? Arkadaşlarımdan online'ı da paylaşmalarını rica edeceğim. Savaş yeniden mi başlıyor? Evet. Hürmüz Boğazı açık. Gece İran'ı yerle bir ettik. Ağır bir şekilde bombaladık. Son dönemde yaptığımız görüşmeler neticesinde dün mükemmel bir anlaşmaya varmışlardı. Nükleer faaliyetlerin durdurulması dahil her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler diye bir açıklama yaptı Donald Trump. Muhammed Bakır Kalibaf'tan da, İran Meclis Başkanı'ndan da açıklama vardı. Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi dedi. Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin diye de ekledi. Sert açıklamalar var. Kemal Hocam, sizi böyle davet etsem konuşalım. Savaş yeniden mi başlıyor? Ne olacak bundan sonra? Trump'ın açıklamaları biraz daha ılımlı gözüküyor ama İran tarafı diyor ki tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi.
2: Evet, yani
0: ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin. Ne sözünde duracaklar hocam? Ne istiyor İran?
2: Evet.
0: Hürmüz'le ilgili mi bu açıklama?
2: Yani 14 maddelik anlaşma var. Herkes de malum. Dijital ortamda imza altına alındı. Taraflardan bir tanesi Trump, bir tanesi Pezeşkian idi. Dijital imza atan. Dolayısıyla bu anlaşmanın içerisinde en kritik 5 madde vardı. Cenevre'de bu 5 madde tartışıldı. 1, 4, 5, 10, 11. Bunlar genelde birinci madde tüm cephelerde savaşın durması yönündeydi, hatırlayınız. Hiçbiri durmadı. Yani ne İran cephesindeki savaş durdu, atışlar durdu, ne Hürmüz'deki saldırılar durdu, ne de Lübnan'daki durdu. Dolayısıyla bir kere birinci madde koşul maddeydi. Diğerleri bu koşulla ancak imza altına alınmıştı. İşte 4, 5, 10, 11 maddelerde genelde işte bu özellikle
0: dondurulmuş varlıklar mı?
2: O vardı işte. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili konular vardı. Artı diğer temel hususlar vardı, onları söyleyelim. Dolayısıyla bu 5 maddenin üzerinde anlaşma sağlanmadığı için geri kalan 9 madde kadük kaldı. Yani onun için temel maddeler üzerinde anlaşma olmayınca İran'da kendisine söz olarak verilen güzergah sözü tutulmadı. Yani iki tane güzergah var. Bir İran'ın çizdiği güzergah var. Kuzeyde Keşf Adası'nın güneyinden geçiyor. Bir de Umman'dan geçen, yani karasularından geçen bir güzergah var. Gemiler genelde bypass yapmak için İran tarafını oradan geçiyorlardı. İran'da yakalayabildiklerini füzeyle, saldırıyla durduruyordu.
0: Hocam zaten para almadıklarını deklare etmişlerdi. Evet. Geçsin, Umman'dan geçsin.
2: İşte ama egemenlik ihlali görüyor. Yani bir kere şunu söylüyor. Hürmüz Boğazı İran Boğazı'dır. Ve oradan geçecek tüm gemiler ister Umman açıklarından geçsin, ister bizim oradan geçsin, kesinlikle egemenlik hakkı olarak görüyor.

0: ihlali olarak kabul ediyor. Koşul maddelerinin ikincisi bu. Hürmüz. Birincisi savaşta, ikincisi Hürmüz. İşte diğer söylemiş olduğumuz o varlıklarla ilgili ya da tazminatla ilgili ya da nükleerle ilgili ya da işte diğer bir takım maddeler ile ilgili konuların temelde Hürmüz'de savaşlar konusunda kilitlenmiş gibi gözüküyor.
1: Hocam bir virgül şimdi koyalım mı? Sıcak gelişmeler var çünkü. İrfan Sapmaz bizi Washington'da bekliyor. CENTCOM'dan önemli bir açıklama var. Detayları da İrfan Sapmaz'ın anlatmasını isteyeceğiz. İrfan, sözü sana bırakayım hemen.
2: Merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Kemal Hocam'a da merhabalar. Evet, CENTCOM'dan açıklama var, sıcak açıklamalar. Bugün ABD doğu saatiyle saat 15 itibariyle, şu anda saatlerimiz 15.36, saat 5.36 geçiyor, yani 17.36. 36 dakika öncesini söylüyor. Bugün ABD doğu saatiyle saat 17 itibariyle ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı CENTCOM Kuvvetleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilerle ticari gemilere saldırı düzenleme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik ilave saldırılar başlatmıştır. Başkomutanın, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda bu saldırılar İran güçlerini eylemlerinden sorumlu tutmak amacıyla gerçekleştirilecektir diyor. Bundan hemen önce yine dakikalar önce bir başka açıklaması vardı CENTCOM'un. Başlık İran propagandası yalanı diyor. İddia, yalan olan iddia çarpı işaretiyle vermişler. İran propagandası bugün İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu kuvvette görev yapan 3 Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia etmiştir. Bu yanlıştır diyor. Gerçek, bölgede görev yapan ABD askerleri arasında hiçbir ölüm veya yaralanma raporu bulunmamaktır. Tüm personelin durumu teyit edilmiş olup herkes görev başındadır diyor. Ayrıca F-35A ile ilgili bir paylaşım. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35A hayali savaş uçağı Orta Doğu üzerinden havada yakıt ikmali yapıyor. ABD kuvvetleri bölgede sürekli olarak görev yapmaktadır ve ihtiyaç duyulduğu her an harekete geçmeye hazırdır diyor. Şu andaki CENTCOM'un yaklaşık bir saat içerisindeki 3 mesajı bu şekilde Sinan.
1: İrfan, teşekkür ediyorum. Lütfen ayrılma. Tabii sorularımız olur gelişmelerle ilgili.
0: Görüntüler, eğer canlı görüntülerse.
1: Sıcak görüntüler hocam.
0: Sıcaksa son gelen bombalar gerçekten en az 1 tonluk bombalar. O ısıdan yani alev topundan ortaya çıkarak söylüyorum. Gerçekten ağır bir bombardıman söz konusu. Yani Keşm Adası, Bender Abbas bölgesi, Cask bölgesi. Buralar defalarca vuruldu. Şu andaki atışlar da hakikaten çok kuvvetli atışlar gibi duruyor. Ve muhtemelen de uçaklarla atılan bombalar şeklinde, MK-84'ten de olabilir. Ve bu tonajdaki bombalamalardan sonra başka hareketlerde beklemek lazım. Bunlar cezalandırıcı atıştan daha çok. Mesela nereden geçti? İşte Umman açıklarından geçti. Gitti vurdu İran. Bunun karşılığında bu kadar ağır bir bombardıman normal koşullarda olmaması gerekiyor. Çok sert atışlar yapıyor Amerika. Yani orantısız güç kullanıyor şu anda. Tamam, belki bir gemi geçti, hemen sizde diplomasi devreye girer ki görüşmeler devam ediyor diyorsunuz. Hiç görüşme yok, diplomasi yok, bir tartışma yok, bir anlaşma zaten yok. Dolayısıyla şu bombardımana baktığınız zaman bakın kaç noktaya atış yapıldı defalarca. Bu görüntüler sadece elimize gelenler, gelmeyenler. Birçok yere bombalama yapılıyor, birçok nokta vuruluyor. O bölgede Bender Abbas'ta çok büyük bir deniz karargahı var. Deniz kuvvetleri komutanı orada. Bender Abbas'ta, Cas'ta birinci, ikinci deniz kuvvetleri karargahı var. 1 ve 2 var. Şimdi bakıyorsunuz Keşm Adası'nda çok kritik tesisler var. Şimdi Keşm Adası'nı bir de üs haline getirdi İranlılar. Yani oradan geçenleri kontrol ettikleri lokasyonlardan bir tanesi. Sirik bölgesi çok kritik. Dolum tesisleri falan var. Yani böyle artık İran'ın canını yakıcı noktalara ağır bombardıman yapıyor. Baksanıza şu bombalamalara. Yani yukarıya doğru büyük bir hüzme. Bu uzak mesafe, mesafeyi tahmin edebiliyor musunuz? 300-400 metrelik bir şey var.
1: Hocam, bunlar uçaktan atılan bombalar mı?
0: Uçak olabilir, füzeler olabilir, şey de olabilir. Uzak mesafeden F-35'lerle yapılan bombardıman da olabilir. Yani havadan karaya atılan bombalar da olabilir. Ama cinsi önemli değil bombanın, kapasitesi önemli. Vuruş noktasından bakıldığında çok yüksek bir sert gerçekten vuruş olduğunu görüyoruz burada. Tabii bir yerleşim yerleri de var etrafında. Bakın binalar var, tesisler var. Onların tam ortasında kalan kritik bir tesis olabilir. Söylediğim yerler olabilir. Yani karargahı, komuta kontrol merkezini, petrol tesislerini ya da ne bileyim elektrik dağıtım düğüm noktalarını, hatta su kaynaklarını bile vurabilirler. Bir şekilde artık İran halkına yansıyan bir savaşa dönüşmüş durumda şu an. Yani Ali Hemene öldürüldü. 9 Temmuz'da defnedildi.

0: dört bir yer gezdirildi, birçok şey yapıldı. Bu noktada eğer ücret alınmayacak ise buradan geçişlerin kontrol edilip sadece bandıra kontrolü yapıyorsanız, İsrail bayraklı bir şey geçmesin istiyorsanız onu uzaktan da yaparsınız, SİHA'larla da yaparsınız ya da ne bileyim hücum botlarla da yaparsınız, sahil güvenlik gemileriyle de yaparsınız. Yani bir şekilde bombalamaya da gerek yok. İran da tabii ki hatalı ama neticede böyle bir savaşın çıkmasını ve devam etmesini isteyen bir güç var İran içerisinde. Amerika için aynı şeyi söylemek lazım. İsrail zaten dünden razı ve Netanyahu Amerika'ya gittiği zaman bir görüşme yapacak Trump'la. Çok büyük ihtimalle son darbenin vurulması için bir planla gidiyor şu an Netanyahu.
1: Hocam, İran belki yönetiminin bilgisi dahilinde değil mi bu atışlar? Ticari gemilere yapılan atışlar İran yönetiminin bilgisi dahilinde değil mi?
0: Mümkün değil öyle bir şey. İran yönetimi dediğiniz
2: ben ki... Kemal hocama katılıyorum. Kemal hocama kesinlikle katılıyorum ve hep altını çiziyorum. Hem Amerika'da hem İran'da bu savaşın devam etmesini isteyen güçler var.
0: Yani İran makamlarını şöyle bir önümüze getirelim. Müşteba Hamaney var mı yok mu? Sağ mı ölü mü? Yaralı mı?
1: O da şüpheli. Onunla i̇şte ilgili de birçok spekülasyon var.
0: Pezeşkiyan toplumdan dışlanmış bir cumhurbaşkanı görüyoruz şu an orada. Hatta cenaze törenlerinde tartaklandığı filan iddiası var. Ya dolayısıyla cumhurbaşkanı ikinci sırada Kaliba meclis başkanı, ulusal meclis başkanı bir sürü görüşmeler yaptı. Amerikalılarla temas kurdu. Belki de el sıkıştı. Büyük bir nefret tohumu oluşmuş durumda şu anda İran halkı içinde. Çünkü İran halkının da bir kısmı, önemli bir kısmı Amerikalılarla el sıkışmak istemiyor. Konuşmak bile istemiyor. E şimdi geriye kim kalıyor? Arakçı kalıyor, Dışişleri Bakanı. O da aynı sınıftan şu anda. Amerikalılarla temas kuran ılımlı yapıda bir siyasetçi. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyun. Bunlar etkin siyasetçiler ve velayet-i fakih. Bir de devrim muhafızları var. Devrim muhafızları genel komutanı var. Devrim muhafızları genel komutanı çok etkili bir adam. Bak adını bile bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kaçıncı olduğunu da bilmiyoruz 28 Şubat'tan bugüne kadar. 2-3 defa öldürüldü çünkü. Şimdi bu adam ve devrim muhafızları bütün İran'a yayılmış durumdalar. Mozaik sistemi dediğiniz sistem sadece bir bataryadan ibaret değil, bir lançer değil. Orada komuta kontrol noktaları var. 32 yerde bir tane devrim muhafızları generali tek başına kararlar veriyor. Ama bunların hepsini devrim muhafızları genel komutanı biliyor. O biliyorsa Pezeşkan da biliyordur, Arakçı da biliyordur. İşte ben Hamene'nin konusunu bilmiyorum artık tam olarak farkında mı olayın. Ama siyasi seçilmiş liderler ya da atanmış liderler bunu biliyorlar. Ve bile isteye bu iş yapılıyor. Ama etkin eleman kim? Bu bileşenlerde, siyasi bileşenlerde etkin eleman kim? Etkin eleman devrim muhafızları genel komutanı. Onun emrinde Kudüs gücü var. Onun yanında Besiç kuvvetleri var. Besiç. Yani toplumun içerisinde yaşayan paramiliter güçler. Deniz, hava, kara kuvvetleri komutanları var. Bir de milli ordu var. Bakın o milli ordu hiç konuşmuyoruz. Devrim muhafızları şu anda çok etkin.
1: Sıcak bir gelişmeyi de paylaşayım. İran, Körfez ülkelerine yönelik yeni bir saldırı dizisi başlattı.
0: Tabii karşılıklı böyle at vurla sabaha kadar devam edecek gibi gösteriyor şu anda bu. Bu artık şimdi belki Netanyahu gidişini bile öne çekebilir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani bir hafta beklemez. Gidip orada derhal elinde çok önemli planlar var. Bakın şurada şimdi attıkları noktalarda artık vurulmayan yer kalmadı. Kaç ton, kaç bin ton, kaç on bin ton mühimmat harcandı. Onların dökümünü yaptılar, verdiler, gönderdiler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki sofistike mühimmatların 1/3'ü atılmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüz binlerce mühimmat atılmış, irili ufaklı. Havadan atıldı, karadan atıldı, denizaltından, gemilerden atıldı. En son bugün yapılan İran saldırısı, Amerika saldırısı İran'a çok şiddetli bir saldırı. Gerçekten karşı tarafta bir şekilde aynı şiddete varan balistik füzelerle saldırıları devam ettiriyor. Kamikaze dronlarla ve seyir füzeleriyle. Şimdi o Körfez ülkelerinin hepsi sabah kalktığımızda zayiat raporlarını verecekler. Kaç milyon dolarlık ya da milyar dolarlık kayıplar olduğunu söyleyecekler.
1: Şimdi şunu sormam lazım hocam. Körfez ülkelerinin günahı ne? Orada Amerikan üsleri vardı. Evet, daha önce vurdunuz. Artık sabır yavaş yavaş tükenmiyor mu?
0: Şimdi orada da Amerikan üsleri vuruluyor muhtemelen. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı üsler vuruluyor. Şimdi onlarla ilgili bir analiz yapmıştım.
1: Katar açıkladı 3 kişinin, sivil 3 kişinin yaralandığını
0: duyurdu. Tabii o da var. Yani
1: Şimdi günah ne bu insanların yani?
0: Elbette ki başından beri söylüyoruz. Amerikan üsleri boşaldıktan sonra Körfez'e yapılan

0: saldırıların hiçbir taktik ya da askeri maksadı yok. Tamamen ne bileyim o ülkeleri bir şekilde Amerika'nın tarafından uzaklaştırmaya çalışıyor. Aslında yaptık bunları yaparken Amerika'ya daha çok yaklaştırmış oluyorsunuz. İsrail'e yakın hale getirmiş oluyorsunuz. Şimdi orada bölgede
1: şimdi Körfez bu körfez ülkelerine İsrail'de bazı silahlar göndermeye başladı hocam.
0: İşte bayağı hava savunma sistemleri, demir kubbe gönderdi Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Şimdi böylelikle İsrail'in güdümüne yavaş yavaş girmiş olacak bu ülkeler.
0: İşte demek çok ki daha savaş isteyenler çok ciddi böyle siyasi bir analiz yapmıyorlar. Sadece en yakın mesafedeki Amerikan üstlerine vuruyormuş adı altında buralara saldırılar düzenliyorlar. Kuveyt'te ne kadar Amerikan birliği kaldı? Orada var aslında bir miktar. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn'de boşaldı bunlar. Bunlar açıktaki gemilere taşındı savaşın başından itibaren. Ama bölgede vurulacak bir yer varsa o zaman İsrail'i vuracaksın. Yani git İsrail'i vur. Tel Aviv'i vur. Hayfa'yı vur. Değil mi? Limanı. Ya da ne bileyim İsrail'in orada nükleer tesisleri var. Yarı gizli ya da gizli. Oraları vur. Ama sen Körfez ülkelerini vurmaya devam ettiğin sürece oradaki müttefiklik tahkim edilecek. Bazı Körfez ülkeleri zaten çok hassaslar. İsrail tarafında bir müttefiklik bloğu oluşturabilirler. Birleşik Arap Emirlikleri zaten dünden
1: rahatsız. Tam da Netanyahu'nun istediği olur hocam. Siz,
0: i̇şte onu diyorum. Elinde dosyalarla yani. Gidiyor şu anda. Körfez ülkelerinden bir, hatta Körfez İşbirliği Konseyi üst yapı olarak, örgüt olarak İsrail ve Amerika'nın yanında İran'a karşı yapılacak çok büyük çaplı bir harekatın parçası olabilirler. Yani dolayısıyla Avrupa'yı da ikna etti. Geldi Trump burada biliyorsunuz. NATO üzerinden bir müttefiklik kurmaya çalışacak. Dolayısıyla burada böyle topyekün biraz içine NATO gibi Avrupa ülkeleri gibi yapıları da sokarsanız eğer meşru bir Hürmüz harekatı yapılabilir. Yani şu anki saldırıları yabana atmamak gerekiyor. Sadece bir geminin yanlış yerden geçtiğinden kaynaklı bir şey değil bu. Bir tane gemi yanlış yerden geçti diye 10 ton bomba atar mısınız siz herhangi bir yere? Atılmaz. Askeri bir maksadı yok. Ha, atıyorsanız eğer bu kadar yüksek maliyetli bir harekatta o zaman siz ikinci bir harekata hazırlık için yumuşatıyorsunuz.
1: Trump'ın dili de sertleşti. Dedi ki ateşkes bitti.
0: Bitti tabii ki bitti. Bitti çoktan bitti.
1: Görüntüler onu gösteriyor.
0: Tabii. Ateşkes hiç oldu mu ondan da emin değilim. Yani birkaç günlük ara vermek ateşkes anlamına gelmez. Defalarca onu söyledik.
1: Hocam önce. Bir virgül koyalım. Teşekkür ediyorum analiziniz için. Necmettin Hocam sizi böyle davet edeyim. Tabii. Hem Trump'ın açıklamalarını hem Kalibaf'ın açıklamalarını birlikte değerlendirelim. Savaş yeniden mi başladı? Çünkü bir son dakika gelişmeleri onu gösteriyor. Amerika bir taraftan vurmaya devam ediyor. ABD tarafı diyor ki Hürmüz açık. Gece İran'ı yerle bir ettik. En ağır şekilde bombaladık. Son dönemde yaptığımız görüşmeler neticesinde dün mükemmel bir anlaşmaya varmışlardı. Nükleer faaliyetlerin durdurulması dahil her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler diyor. Ama Kalibaf da diyor ki tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin. Gayet sert bir açıklama.
2: Az önce çok anahtar iki tane soru sordunuz. Hocamı bölmemek için araya girmedim. Şimdi dediniz ya orada İran'ın içinde İran yönetimi bunlara söz geçiremiyor mu diye. Şimdi bu çok önemli. İran'ın içinde başıboş gruplar olduğuna dair bir takım bilgiler var. Yani hatta CBS'e sızmış analiz şöyle söylüyor. Amerikalı yetkililer, isimsiz Amerikalı yetkililer şöyle söylüyorlar. İran'ın içinde Nihat-ı Hotsar denilen başıboş İran devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin içinde bir grup var. Ve bu grup emir komuta zincirinden ayrı hareket ediyor diye Axios'a sızdırmışlar. Şimdi bu çok önemli bir ihtimal. Neden? Şu an arabulucuları vuruyorlar. Yani burada özellikle cenaze boyunca, Hamaney cenazesi boyunca Arakçı ve Paseşkiyan adeta linç edildi. Arakçı yaptığı ziyaretlerde yuhalandı. Uzlaşmacıya ölüm diye slogan attılar. İşte hatta Humeyni'nin türbesine gitti Paseşkiyan, Mesut Paseşkiyan. Oradan açıkça mesaj verdi. Bizim bulduğumuz çözüm bu. Beğenmiyorsanız gelin kendi çözümünüzü kendiniz bulun diye. Şimdi burada İran'ın içinde gerçekten başıboş ya da emir komuta zincirinin dışında hareket eden
1: hocam,
2: bir grup.
1: Ne istiyor bu grup? Şimdi şöyle maddelere baktığımızda Kemal Hocam'la da konuştuk. Bu 14 madde aslında birçoğu İran'ın lehine maddeler.
2: Evet.
1: Burada güzel haberler var İran için. Eğer bu gemileri vurmasalar belki de anlaşacaklar, imzalayacaklar tamamen.
2: Cenaze sırasında verdikleri mesaj şuydu. Ali Hamaney'in içmek zorunda kaldığı baldıran zehrini müçtebaya içirmeyin. Ne o Ali Hamaney'in içmek İran-Irak savaşının bitişi. 88 Amerika ile anlaşma. Yani Amerika ile anlaşma istemiyorlar. Açık

0: bir savaş istiyorlar. Ve Müşteba Hamane'ye de babasının içtiği baldına zehrinin aynısını bu anlaşmayı yaparak içtirileceğini düşünüyorlar. Ve cenaze boyunca İran halkını bu psikoloji üzerine kurdular. Bu çok önemli. Yani ayet diplomasisi, kıraat diplomasisi, biliyorsunuz işte ülkelere göre ayet-i kerimeleri tevil ettikleri absürt sahneler. Yani İran devrim muhafızlarının baştan sona organize ettiği ve İran halkının psikolojisini tekrar savaşa kurguladığı bir cenaze izledik. Cenaze biter bitmezdi. Zaten bakın bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir bildiri yayınlıyor. Diyor ki biz uyarı atışı yaptık bu vurulan gemiyle ilgili. Fakat Farsi Haber Ajansı ikinci bir açıklama yapıyor. Diyor ki deniz füzesi attık. Ya şimdi bu bir füze miydi, uyarı attı? İkisi çok farklı şeyler. Yani burada İran'ın içinde savaş isteyen bir fraksiyon gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Fakat çok büyük hata ediyorlar. Bunu çok ifade ettik. Çünkü
1: sonucu bu oluyor işte.
0: Netanyahu'nun tasfiyesi için şu an bütün şartlar hazır. Bakın meclis tatile giriyor İsrail'de. Bütün anketlerde Eisenkot önde. Netanyahu çoğunluğu 51'i geçemiyor. Oğlu bile adını değiştirmiş. Yani geçen hafta bilgisi geçti. Oğlu şu an uluslararası davalardan kaçmak için adını değiştirecek noktaya gelmiş. Şimdi böyle bir konjonktürde tekrardan siz savaş fırsatını verirseniz Netanyahu'ya tekrardan bir siyasi manevra alanı açacaksınız. Ya bu sesimiz giderse İran devrim muhafızının içindeki müzakere karşısı sertlik yanlarına da seslenmiş olalım. Çok büyük bir taktik stratejik hata yapıyorlar. Çünkü bu noktada Amerikalılar şu an Trump'ı tekrardan savaşa çek, CIA direktörü yine İrfan Bey daha iyi bilir. Bu bir acem diplomasisi. Bunlar kendi aralarında bilerek sanki görüş ayrılığı varmış gibi davranıyor diye.
1: Hocam NATO'dan itibaren bir şeyler oldu.
0: Evet.
1: Dediler ki bir suikast girişimi olacak sana.
0: Evet.
1: Ondan sonra ortalık karışmaya başladı yavaş yavaş.
0: Evet.
1: Yani, bunu da Mossad yaptı.
0: Evet ama tabii Trump bu konunun farkındadır. Çünkü Mossad'a göre Yükselen Aslan Operasyonu sonucu İran'da yönetim değişecekti. Halk sokağa çıkacaktı. Fakat özellikle PKK ki bu hafta içi de Türkiye bizi tokatladı diyorlardı İsrail basınında. Hı-hı. Yani tokatladıdan kastı şu: İran operasyonunda biz ne yaptıysak panzerini ürettiler ve İran'daki potansiyel bir yönetim değişimini engelledi. En önemli atıfları da PKK fraksiyonlarının onlara satılmasının engellenmesi. Ya yani bununla biliyorsunuz Naftali Bennett de Netanyahu muhalifi Tayyip Erdoğan'ın etkisini hafife aldık dedi. Beyaz Saray'daki etkisini. Şimdi mevcut şartlara baktığınız zaman kilit. Yani İran şu an müzakere masasını bozamıyor. Fakat çekilemiyor da. Trump şu an 90 dolarlardan 70 dolarlara kadar çekti Brent petrol varil fiyatını. Ki 4 dolarlarda yapılan araştırmalara göre Amerikan tüketicisinin tavrı değişiyormuş. Şu an 4.2, İrfan Bey daha iyi bilir. 4.2 dolarlarda. Yani Trump burada durdurmaya çalışıyor. Tam ölçekli bir operasyon yapamıyor. Fakat çekilemiyor da. Burada İsrail sanki bu kilidi açan ya da yani bugünlerde bu 60 günde Netanyahu'nun hamlelerine odaklanmak lazım. Kilitlenmek lazım. Çünkü meclis tatile giriyor 3 gün 4 gün sonra 17'sinde meclis tatile girecek, seçim takvimi işlemeye başlayacak. 27 Ekim'de seçim var ve şu an tasfiye oldu. Şimdi bu 60 gün boyunca Netanyahu'nun atacağı ki bir biliyorsunuz Trump'tan bir randevu talep etti, ısrarla gitmeye çalışıyor fakat o gerçekleşmiyor. Onun alameti farikasını, sebebi, hikmetini bilmiyoruz. Trump'la ısrarla görüşmeye çalışıyor. Ya yani burada artık Netanyahu'nun son hamlesini beklemek lazım, gözlemlemek lazım. Bence tekrardan biliyorsunuz Katz açıkça söyledi, biz orduya Amerikalılar olmadan bir İran operasyonu hazırlanma ismini de koymuşlar. Mavi Beyaz Operasyonu koymuşlar isminde. Burada Netanyahu sanki son bir hamle yapacak gibi. Yani son bir kamikaze yapacak gibi düşünüyorum ben. Çünkü Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı görüşürken NATO zirvesinde Hayfa Limanı'na gitti. Hayfa Limanı'ndan açıklama yaptı. İşte biz alternatif ticaret koridorlarını güvene alacağız diye. Ki Hürmüz kilitken bölge ülkeleri ne yapıyor? Buna Amerikalılar da dair, artık herkes meseleye şu göze bakıyor. Artık Hürmüz diye bir şey kalmadı. Kalmayacak, öyle görünüyor. Ne yapacağız? Alternatif rotaları canlandırmamız lazım. Kerkük-Banyas hattını yeniden canlandırmak üzere önümüzdeki hafta içi Suriye'yi Beyaz Saray'a davet etmişler. Bir, çok önemli bir gelişme.
1: 500 küsür kilometrelik boru
0: hattı. Evet, eski Amerikalıların Irak işgali sırasında harap olan o hattı yeniden canlandırmak üzere. Çok önemli. İkincisi, Baye gitti yine Suriyelilerle, orada DP World diye ünlü bir firmaları var. Orada bir anlaşma teklif etti, yine liman ortaklığı teklif etti. Yani bölge ülkeleri şu an tamamen artık Hürmüz belli ki gitti gözüyle
1: bakıyor. Siz de o gözle mi bakıyorsunuz?
0: Yani Türkiye'nin projesinde biliyorsunuz.

0: Van'dan İstanbul'a, belki Berlin'e uzanacak demiryolu hattı. Ki Sayın Bakan da, Enerji Bakanı da söyledi, Kerkük-Ceyhan hattı yeniden işlemeye başlayacak. Bütün artık bölgedeki aktörler başının çaresine bakmaya başladı. Ama bu körfez saldırılarıyla şu an tekrardan bir mezhep savaşının körüklenme tehlikesi var.
1: Çok ince bir çizgi var.
0: O çok ince bir çizgi var. Yani bir, biliyorsunuz ilk İran Savaşı başladığında da Türkiye dışişleri, Türk dışişleri ısrarla bu senaryonun önünde durmuştu. Ürdün'de, Katar'da, özellikle Kuveyt'te vurdukları üsler yine Amerikan üsleri ama tabii o konuda verilen zarar noktasında da şu an bir filoluk var. Yani İran'a bakarsanız bütün üsleri yerle bir ettiler. Fakat Amerikalılar biz kendimizi savunduk, savunabildik diyorlar. Burada Trump'ı İran Savaşı'nda durduran bir önemli faktör daha var. O da bu 80 milyar dolar meselesi. Pentagon'un istediği ek 80 milyar dolar. Onu da İrfan Bey'e sorabiliriz aslında.
2: Yani şimdi şimdi ona geleyim. Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'ın bir açıklaması var Ankara Zirvesi ile ilgili. Necmettin Hocam sizin sözünüzü de orada destekliyor. Müsaade edersen hemen onu okumak istiyorum. Beyaz Saray'dan bugün e-maillerimize düşen. Ankara'daki NATO Zirvesi, Trump ittifak tarihindeki en kapsamlı savunma taahhüdünü sağladı. Başkan Trump Ankara'daki NATO Zirvesi için Türkiye'ye gitti ve burada kendisinden önceki hiçbir başkanın başaramadığı bir şeyi elde etti. Tüm NATO müttefiklerinin 2035 yılına kadar gayri safi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayırma taahhütü. Bu oran ittifakın daha önce düzenli olarak göz ardı ettiği %2'lik eski standardın 2 katından fazlasını temsil ediyor. NATO müttefikleri savunmaya bir öncekiyle kıyasla 120 milyar dolar daha fazla harcama yaptı ve AB'leri savunma sanayi üreticilerinden 54 milyar dolarlık alım gerçekleştirerek 200 bin Amerikalıya istihdam sağladı. Trump'ın ilk dönemden bu yana müttefikler toplam savunma harcamalarını 1,21 trilyon dolar arttırdı. Amerika liderlik ediyor ve artık müttefikler de nihayet onu takip ediyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim, zaten hocalarım da dikkat çekiyorlar. Donald Trump'ın savunma sanayi şirketlerine verdiği ve savunma harcamalarını 1,21 trilyon dolar arttırdığını söylemesi, bu aslında hep şunun altını çiziyorum. ABD'deki Yahudi yanlısı savunma sanayi şirketlerini bu şekilde onların savunma harcamalarını arttırarak yanına çekmeye çalışıyor Donald Trump.
0: Şimdi bu konunun şöyle bir bağlamı var. Biliyorsunuz savaş yetkileri yasası da oylandığında Trump karşıtı oy veren cumhuriyetçiler oldu. Hatta Trump onlara ötlek loserlar falan filan dedi. Biz savaştayız. Şimdi hatta özel askeri operasyon kavramını çok fazla. O konuda da bir hukuki tartışma var. Acaba bu ek 80 milyar dolar oylanırken, şimdi Graham öldükten sonra da bu tartışmalar alevlenmiş. Trump o artı iki kişiden, artı iki Trump destekçisinden bir tanesiydi Graham. Acaba o 80 milyar dolar oylanırken de benzer karşı oylar gelir mi tartışmaları var. Ama burada Amerikalıları esas durduracak mesele o 80 milyar doların aslında çıkmaması. Yani kongreden o kararın çıkmaması. Yani toparlarsak artık Hürmüz kilitlenmiş vaziyette. İran devrim muhafızları gerilimi tırmandırarak Netanyahu'ya maalesef bir siyasi manevra alanı veriyor. Bütün bölge ülkeleri de şu an başının çaresine bakmaya başlıyor. Türkiye'nin gelecekteki özellikle deniz kalkınma yolu bağlamını ısrarla anlatmamızın, işlememizin sebebi de, temel sebebi de buydu. Yeni liman işbirliklerinin, kalkınma yolunun, deniz modunun, modelinin başlatılması bu anlamda bugünlerde çok kritik hale geldi. Artık yeni Hürmüzler, yeni Hürmüz projeleri dolu düzgün geliyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir virgül koyacağım. Hocam buyurun
2: lütfen. Sinan, şimdi bu arada hocam gelirken şunu söyleyeyim. Lindsey Graham, Barak Ravit yazdı. Şaka yollu şöyle söylemiş. Şu an ölemem. Daha Rusya yaptırımlarını halletmem, İran meselesini çözüme kavuşturmam ve İsrail Suudi Arabistan normalleşmesini sağlamam gerekiyor demiş. Acaba ölüm tehditleri mi alıyordu bu arada?
1: Tartışılacak bir konu. Hocam evet. Ben sizi böyle aldım. Teşekkür ediyorum. Furkan hocam, sizi böyle davet edeyim. Önce sıcağı konuşalım istiyoruz. Bu arada Donald Trump bir fotoğraf paylaşmış. Arkadaşlarım birazdan ekrana yansıtacaklar. İşte bu fotoğrafı paylaşmış hocam. Hı. Nasıl değerlendirmek lazım?
3: Burada konvansiyonel balistik bir füze var.
1: Burada bir füze var.
3: B-12'di galiba değil mi? O bombardıman uçağıydı.
1: Hocam, Kemal hocam, bu uçaklar hangileri?
4: F-117.
3: Şu yukarıdaki mi?
4: Evet, F-117. Ağır bombardıman uçağı.
5: Bu tesisleri vurdukları uçaklar değil mi?
4: Yani emin değiliz tabii onlardan evet. Vurdu ama ağır bombardıman demiştim.
1: Şu F-35 mi hocam?

0: Soldaki.
1: Evet benziyor. F-22'ye de benziyor.
2: Yani temsil ama hocam yani burada.
1: Evet temsil
2: olarak bunu koymuş. Yani havadan sizi vurmaya devam edeceğiz. Ve gökyüzü kırmızılı da artık ateş geceleri başladı. Gecenizi aydınlatacağız.
3: Bu şimdi hoca, Furkan hocam bu Washington DC'de National Mall o gördüğünüz gibi. O yüksek kazıklı fotoğraf.
0: Biz füzeye benzettik.
3: 250. Hayır 250. kuruluş yıl dönümünde ve sarayın karşısında biliyorsunuz bu National Mall. Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümünde burada geçişler yaptılar. Evet. Onu paylaşıyor ama bununla bir İran'a mesaj veriyor. Evet. Doğru söylüyor hocalarım.
2: Evet biz tabii onu böyle görünce bize gibi geldi.
0: Biraz daha yakından resmedilmiş.
2: Evet. Şimdi dolayısıyla bu kırmızı ton da tabii ki artık geceleri ateşin kırmızısıyla aydınlatacağız. Size vurmaya devam edeceğiz demesi zaten Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yaptığı basın toplantısında da Ankara'da bir şok etkisi yarattı Donald Trump biliyorsunuz. İşte artık müzakereler bitti, barış yani daha doğrusu ateşkes de bitti. Bu gece çok ağır vuracağız İran'ı dedi ki o gece vurdu. Yani o tarihten sonra da yine bunun mukabelesi de geldi. Şimdi şöyle bir duruma kıymetli hocalarıma katılıyorum. Tekrar etmem için aynıları söylemeyeceğim ama takip ettiğimiz süreçte bu ateşkes dediğimiz mesele 60 gün içerisinde zaten birçok şey olacağını tahmin ediyorduk. Yani karşılıklı atışmalar, vuruşmalar, işte gemi geçecek mi, geçilmeyecek mi, sivil gemi vuruldu mu, vurulmadı mı? Ve hep şunu göz önünde bulundurmamız lazım. İran'dan öte bir İran da var. Şimdi biraz evvel hocam da anlatırken Pezeşkiyan'ın dışlanması hadisesi. Yine burada sizle yayın yaparken onu ifade etmeye çalışmıştım. Bu mezhebi meselenin, mezhep savaşının, Sünni-Şii savaşının temelinde evet belki Körfez ülkelerinin vurulmasıyla bu biraz tetiklenecek veya kıvılcım vurulacak ama esas ateş Türkiye ile İran arasındaki ateş. Planlanan da zaten en başından beri bu olduğunu ben düşünüyorum.
0: Yapılmak istenen.
2: Tabii ki. Yani Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail Projesi, Arz-ı Mevud'un gerçekleşmesi için Türkiye ile İran'ın savaşması lazım. Condoleezza Rice 2003-2004'te yazdığı zaman makalesinde 22 ülkenin, Osmanlı Devleti'nden ayrılmış 22 ülkenin rejimlerini, yönetimlerini değiştireceğiz derken son iki ülke İran'la Türkiye. Şimdi dolayısıyla bu İsrail açısından son şans olarak da gözüküyor. Yani Türkiye ile İran bir şekilde savaştırılmalı. Şimdi ne diyorlar? Türkiye NATO üyesi. NATO üyesi olarak şu anda İran'ın sınırı olan tek NATO üyesi kim? Türkiye. O zaman birileri diyor ki Trump'a ya diyorlar Türkiye orada Türkiye niye sana destek vermiyor? Niye sen Almanya'dan, Fransa, İngiltere'den destek istiyorsun da Türkiye'den destek istemiyorsun? Kuzeyden bir cephe açsın. Oradan girelim, şuradan çıkalım. Bunlar hep içeriden Trump'a büyük bir baskı malzemesi.
0: Tamam ama, hocam. İran dediğiniz ülkede bizim soydaşlarımız,
2: işte
0: kardeşlerimiz
2: oraya geliyorum var. İşte. Bakın oraya geliyorum. Zaten İran-Türkiye savaşı, Türk'ün Türk'le savaşı. Türk'ün Türk'le savaşı, İslam'ın iç savaşı ve alın size zaten Büyük Ortadoğu Projesi. Yani o kırılma olmadan İslam'ın kolonunu çökertemezsiniz. Yani Türkiye ile İran savaşmadan İslam'ı çökertemezsiniz.
0: Yani büyük oyun aslında bu.
2: Tabii ki ben hep söylüyorum hani belki iddialı bir cümle ama Amerika Birleşik Devletleri yıkılır, İran devleti yıkılmaz. Devletten bahsediyorum, rejimden falan bahsetmiyorum. 3000 yıllık bir rezervden bahsediyorum ve 3000 yıl boyunca Türklerin yönettiği bir coğrafyadan bahsediyorum. Dolayısıyla bu Türkistan anlayışı içerisinde bizim bu coğrafyalara sahip çıkmamız lazım ve asla bölünme senaryolarının bu tip provokasyonlara izin vermemiz gerekiyor ki başından da denendi. Füzeler atıldı, Nahçıvan atıldı, bize atıldı. Bakın Pezeşkiyan niye öteleniyor? Pezeşkiyan niye siyasetin dışına itilmeye çalışılıyor? Pezeşkiyan okuduğu şiirleri hatırlıyoruz. Mollalarla tartışmalarını hatırlıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Devrim muhafızları hocam çok güzel anlattı. Kim bu devrim muhafızı? Devrim muhafızları kimlerden oluşuyor? Devrim muhafızlarının niyeti nedir? Şimdi devrim muhafızları bildiğim kadarıyla çoğunluğu Farslardan oluşuyor. Ama İran ordusu, milli ordu Türklerden oluşuyor. Kurmay kadrosu içerisinde Türkler var. Ve birileri İran'ın merkezi ordusunu dışlıyor. Ve devrim muhafızları diyor ki artık olağanüstü hal var, komuta yönetim bende.
0: Hocam İran içerisindeki birçok para akışı devrim muhafızlarına gidiyor.
2: Evet.
0: Dolayısıyla
2: evet.
3: Petrolün %60'ını şu anda devrim muhafızları kontrol ediyor. Evet. Furkan hocam söylediği gibi şunun için rahatsızlar Mesut Pezeşkiyan'dan. Müştebe Hamine ile iyiler. Aralarında hiçbir sorun yok. En son anlaşmaya Müştebe Hamine'nin kendisi söylemişti. Mesut Bey'in isteği üzerine imzaladım diye. Şu anda Mesut Bey'i bu güçler yani petrolün %60'ını elinde bulunduran güçler devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu savaş isteyen güçler. Tüm hocalarımın da söylediği gibi.
2: Evet.
0: Hocam şimdi şu NATO mevzusunu biraz konuşalım. Çünkü NATO bildirgesinde de geçti Hürmüz'ün açık kalması.
2: Evet.
0: Şimdi Hürmüz açık değil. İran'ın söylemlerine göre. Onlar

0: göre Hürmüz, öyle. Trump'a göre açık.
1: Hürmüz, Trump'a göre açık ama İran diyor ki biz kapattık Hürmüz'ü.
0: Evet.
1: Açmak için NATO'dan yardım ister mi Trump? Böyle bir şey olur mu?
0: Şimdi Trump'ın o noktada çok çamura batmak istemiyor Sinan Bey, tabiri caizse. Yani evet, meydan okuduğu, hatta o suikast ihtimalinden bahsedince 1000 tane füze hazır dedi. Binlerce füze atarım ben İran'da dedi, mahvederim onları. Şimdi böyle konuşuyor. Ama Trump da en az bizim kadar bu savaşın devam etmemesini bence arzuluyor. Çünkü ben özellikle Brent petrol değil mi? Ben özellikle hani Ankara'daki işte konuşmaları, tabii Trump'tan bahsediyoruz ama.
1: Hocam %3'e yakın yükselmiş.
0: Normal. Yani inşallah daha da fazla yükselmesin. Ama şöyle.
2: Şu anda bu Amerika'da 4 dolarlara ulaştı. 3,5 dolarlardaydı. Bugün yeniden arabama benzin aldım. 4 dolarlara en ucuzundan bahsediyorum ki ben Google üzerinde araştırma yapıyorum. Bana en yakın ucuz benzin istasyonunu göster diye. Ama genelde 4,5-5 dolarlara çıkmış vaziyette. Bu Donald Trump'ı son derece rahatsız eder. Onun için evet, sık sık şu anda saldırılar düzenletiyor ki fiyatları indirsin, baskı oluştursun diye.
1: Rakam evet, inip çıkıyor. Sürekli güncelleniyor. 3,60 yani %4'e yakın yükselmiş.
0: Şimdi İrfan Bey'in dediği gibi bu sadece bunu bizi ilgilendirmiyor.
1: Birileri de bundan para kazanıyor.
0: Bir de savaş borsası var. Hep diyoruz ya, şu petrol borsasından bile çok ciddi vurgun yapanlar var ki tahviller alındı iddia edildi birileri tarafından. Bazı ünlü isimlerin bu savaş borsasından büyük kar elde edebilmesi için. Şimdi ateşkes oldu. Fiyatlar düştü. Alımlar gerçekleşti. Örnek veriyorum. Şimdi dolayısıyla bu sadece bizi ilgilendirmiyor, coğrafyamızı ilgilendirmiyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin de.
1: Hocam yeri gelmişken arkadaşlarımdan da rica edeyim, bu petrolden kazananlar var.
0: Evet.
1: Onların arkadaşlarım bir barkosunu, bir listesini hazırlamışlardı. Kimler bu hani buradan para kazanıyor? Bir bakalım. Petrol şirketleri milyarlar kazandı. Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco ilk çeyrek karını %25 arttırarak 32,5 milyar dolara çıkardı. Şirket Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Doğu Batı petrol boru hattıyla ihracatını devam ettirdi. British Petrol İngiltere 3,2 milyar dolar kar açıkladı. Geçen yıla göre karını 2 kat arttırdı. Yine Shell İngiltere Hollanda ortaklığında Katar'daki tesisi vurulmasına rağmen 6,9 milyar dolar kar elde etti. Total Energies Fransa gelirini 4,2 milyar dolardan 5,4 milyar dolara yükseltti. Hiç de zararlı değil. Zararları yok. Hani daha ne, da kar yapmışlar.
0: Bu ne periz, bu lahana turşusu deriz yani. Bunların normalde zarar açıklaması lazım. Zarar etmeleri lazım. O zaman kazanmaya devam ediyorlar.
1: Kim kaybediyor hocam o zaman? Arap ülkeleri
0: halk kaybediyor. Halk kaybediyor. İşte toplum kaybediyor. Siyaset kaybediyor. Şimdi bu istikrarsızlık. Şimdi biz bu şirketlerin ortağı değiliz. Bu şirketler kazanınca bizim cebimize bir şey girmiyor. Ama bizim cebimizden çıktıkça bu şirketlerin karı artıyor. Hepimiz için geçerli. Sonuçta bu büyük şirketler eğer savaşın gidişatından, bu aradaki marjın hızlıca inip çıkmasından bu karları elde ediyorlarsa o zaman bunun arkasında bir şey aramak lazım. Aklıma da çok belki alakalı diyeceğiz ama bence bu şirketlerin, bu petrol şirketlerin bağlantıları bakımından önemli. Belki hocalarım da rastlamışlardır. Adolf Hitler Barbaros Harekatı'nı düzenleyeceği zaman Rockefeller'a ait New Jersey Oil Company'nin desteğini almış. Yani onlardan mazot almış. Onlardan yakıt almış. Hitler'in tanklarını yürütmesi için Barbaros Harekatı'nda. Sahibi de Rockefeller. Nasıl oluyor bu iş? Yani bir şeylere böyle ters bakmak lazım. Hani birileri savaşları çıkartıyor. Yürü sen diyor. Arkandayız diyor. Ondan sonra savaşı çıkartını da yok ederek bütün parsayı kayma alıyor, cebine koyuyor, yoluna devam ediyor.
3: Kore Harbi'nde de aynı şey oldu hocam.
0: Nasıl hocam?
3: Kore Harbi'nde.
0: Kore, bravo.
3: Kuzey Kore askerlerini giydiren Amerikan şirketleriydi. Kıyafetlerin donatımını veren. Güney'e de satıyorlardı, Kuzey'e de satıyorlardı. Aynı firma.
0: İran-Irak Savaşı'nda ne oldu hocam?
3: Aynı şey orada da.
0: Ona aslansın dediler, ona kaplansın dediler.
3: İran da Amerikalıların yanında yer almıştı o harekatta. Unutmasın onu da.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sıcak gelişmeyi konuşalım biraz da. Şimdi İran, ABD'nin amacı ne? Burada hangi noktaları vuruyor? Bundan sonra ne olacak? Yani bu sadece bir başlangıç mı? Sürekli savaş devam edecek mi bundan sonra?
0: Bence bir ihtar Sinan Bey. İhtar. Yani şimdi dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri de özellikle bu Keşm Adası, Bender Abbas ve şurada bir yer daha var, ismini hatırlayamadım. Şu bölgede, şurayı da geçen vurdu, yine aynı şekilde vurdu iddia ediliyor. Şimdi burada Donald Trump çok fazla 28 Şubat sonrası o arttırdığı dozaja da çok gelmek de istemiyor. Şimdi mesele nereye geliyor biliyor musunuz?
3: Arada
0: aslında
3: benim Sirik'te Jask var hocam.
0: Şurada bir yerde hocam, şurası bir yerde.
3: Sirik var orada.
0: Sirik miydi orası?
3: Sirik, aşağıda da Jask var.
1: şu bölgede.
3: Evet, o

0: bölge. Ha, Sinik, evet, orası Sinik'ti hocam.
1: Sinik.
0: Evet.
1: Şimdi Donald Trump ne diyordu? İran nükleer silah üretecek. Ben bunu istemiyorum, mani olacağım ve ateşkes bitti demeye getiriyordu. Şimdi de olayı şuraya çekiyor. Hürmüz'ün kontrolünü ben İran'a bırakmayacağım. Yani Hürmüz'ü açıp kapama selayetini ben İran'a bırakmayacağım ve onun için aslında ben bu saldırıları düzenliyorum demeye getiriyor. Hukuken baktığımız zaman evet, İran'ın Hürmüz açıp kapama gibi selayeti yok. Öyle bir yetkisi de yok, öyle bir hakkı da yok. Çünkü burası uluslararası bir su yolu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri o hukuk, yani o uluslararası hukuk kaidesi üzerinden, bak ben burada meşru bir şey yapıyorum, İran'ın Hürmüz'ü açıp kapama yetkisini veya hakkını veya böyle bir şey yapamayacağı için, yapmaması için bunu düzenliyorum, bu saldırıları düzenliyorum da düşünüyor olabilir diyorum. Kendi fikrim.
2: Ama Furkan kesin... hocam, Furkan hocam çok özür dileyeceğim. Bir araya girmek istiyorum. Önemli bir bilgi. Şimdi Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın izni olmaksızın geçen ticari gemilere yönelik süre gelen saldırılarına yanıt olarak ABD'nin İran'ın güneyindeki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığı sırada yaklaşık doğu saatiyle 17'de Flight Radar 24 üzerinden görülebilen Hürmüz Boğazı bölgesi üzerindeki askeri hava trafiği tablosu görüntüde Suudi Arabistan'ın batısı üzerinden hipodrom, oval rotalarda uçuş yapan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait E-3 Sentry havadan erken ihbar ve kontrol AVAX uçaklarıyla birlikte görev icra eden çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri havada yakıt ikmal uçağı yer alıyor diyor. Kemal hocam daha iyi yorumlayabilir diye düşünüyorum bunu.
1: Evet, onun için toparlayarak hocama bırakayım sözü. Şimdi olay aslında nereye geliyor işin jeopolitik kısmına baktığımız zaman? Şimdi Donald Trump rejimi deviremedi. Donald Trump İran'ı işgal edemedi. Donald Trump halkı isyan ettiremedi. Yani esas hedeflenen amaca ulaşıldı mı? İsinen ulaşılamadı. O zaman şu anda İran'ı dövmenin, füze atmanın amacı ne olacak? Getirisi ne olacak? Ya da İran'ı bir şekilde pazarlık masasında daha fazla verip daha az alması için mi bir şeylere zorlamak istiyorlar? Yani bu işin işgal, Irak, Afganistan gibi bataklığa saplanmak, büyük paralar harcamak, asker kaybetmek meselesi değil.
3: Hocam siz şimdi, savaşın devam etmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
1: Ben öyle düşünüyorum. Yani şöyle, bu tip karşılıklı vuruşmalar, atışmalar illa işte Körfez bölgesi, hani tamam diyeceksiniz o bölgede işte Katar, babası rahmetli oldu biliyorsun Tami'nin. O şeyde yaz gününde vuruldu Katar. Yani Amerikan olsam sonuçta yaz gününde Katar vurulmuş oldu. E şimdi Körfez'den farklı bir ses yükselirse ne olur?
3: Tabii.
1: Hani bu işin bir yerde dengelenmesi lazım. Ama şöyle söyleyeyim, masa daha dağılmadı. Umman masası üzerinden diyalog devam ediyor bir şekilde. Ama ben öyle bir anda hani öyle 100 dolarları, 120 dolarları göreceğimiz bir petrol borsasını yükseltecek kadar bir gerilimin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Olabilirdi ama şu şartlar altında bence iki tarafta hani bir anda biraz ihtiyatta gösterecektir gibi geliyor. Ama bu kontrol noktasında, Hürmüz'ün rejimi noktasında bence şu anda müzakere olacak. Yani mesele Hürmüz'deki yeni yönetim şekli nasıl olacak gibi. Ama hiçbir şey Hürmüz'de eskisi gibi olmayacak tabii.
3: Hürmüz'ün... İran diyor ki tek taraflı olarak biz Umman'la anlaşıyoruz. Anlaşacağız. E ne olacak?
4: Umman'la nasıl anlaşacaklar ki? Çok affedersiniz hocam. Umman'ı Arakçı ziyaret etti. 2 saat sonra Umman'ı bombaladılar. Yani şimdi
1: hiçbir
4: sorun şu.
1: Fark etmiyor yani.
4: Amerikalılar diyor ki şöyle bir sorunumuz var. İran'da kararları kim veriyor bilmiyoruz. Yalnız bundan daha büyük bir sorunumuz var. Bunu İran da bilmiyor.
1: Kendileri de bilmiyor.
4: Yani şimdi İran'da kararları kim veriyor? Bu konuda çok büyük bir soru işareti var.
1: Dini lider meydanda yok. Yaşıyor mu, nerede, nesini bilmiyoruz.
3: Çok spekülasyon var. Çoktan öldü diyorlar.
1: Pezeşkian'ı sürekli geri planda tutuyorlar. Pezeşkian çıkıp şöyle gümbür gümbür İran'ın cumhurbaşkanı olarak hani kumanda bende diyemiyor ki. E şimdi o zaman bu belirsizlik İran'ı aslında daha kötü günlere sürükleyebilir. Yani İran'ın savaş sonrası rehabilitasyon süreci çok uzun zaman alacak. Ama devrim muhafızları içerisinde varsa bilmiyorum, benim yorumum ciddi bir şekilde savaşın devam etmesini isteyen bir taraf var. E bu tarafta zaten kim olduğunu çok iyi biliyoruz savaşın devam etmesi için. Dolayısıyla yani bir süre daha Sinan Bey maalesef bu tip gerilimlere hop oturup hop kalkacağımız geceler olacak gibi geliyor.
3: Teşekkür ederim hocam. Ben sizi uğurlayayım. Yeniden konuşacağız. Bir virgül koymuş olalım. Kemal hocam, müsaitseniz sizi böyle alacağım. Tabii İrfan'ın bahsettiği o uçakların özelliklerini sormamız lazım bir yandan. Evet. ABD'nin saldırıları bu uçaklarla oldu. Ne olacak hocam? Bundan sonra ne olacak? İran yani, buna bir yanıt verebilir mi?
5: Şimdi havadan veremiyor. Yani uçağı yok İran'ın.
3: Hava savunma sistemi yok.
5: Şimdi bakın hatırladığım kadarıyla bir tanker uçağından bahsetti. Hı hı. Diğer uçaklar da ağır derin harekat uçakları. Tanker uçağı KC-135 tarzı bir uçak. Bu tank yani havada ikmal yapıyor. Demek ki derinde bir saldırı gerçekleşiyor. Biz hep Hürmüz'e yoğunlaştık ama ya da geriden kalktı bunlar. Geriden bir yerden kalktı. Yani İsrail'den kalkmış olabilir. Ürdün'den kalkmış olabilir. Dolayısıyla şu Körfez bölgesindeki Kuveyt, Bahreyn, Katar vuruldu bugün. Birleşik Arap Emirlikleri vurulmadı bildiğim kadarıyla. Asıl vurulması, yani hedef göstermeyelim de İsrail'le yan yana duran ve çok da fazla harekat yapmasını arzu eden ülkelerden bir tanesi, yapılmasını arzu eden ülkelerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Yani bir garip bir oyun var burada. Şimdi Amerikan demin o resimdeki F-117 dedik ama B-52'ye daha yakın duruyor arka resimden. B-52 uçağı yani ağır bombardıman uçağı. Dolayısıyla eğer resim sembolik ama kullanılan uçaklardan bir tanesi B-2 ya da B-52 ise ciddi ağır bir bombardıman yapılmıştır. Biraz önceki analizde söylemiştim onu. Şimdi F-35'ler kullanıldı, F-22'ler Körfez'den ayrıldı demiştik değil mi şey hocam?
4: Evet evet ya, hocam öyle.
5: Yani onlar bir bakım için gidip tekrar geri de gelmiş olabilir. Hayalet uçak olduğu için kim gitti kim geldi tam anlamak mümkün olmuyor. Ama çok sofistike uçaklarla yapılıyor. F-15I'lar da vardır işin içerisinde.
4: İsrail'den çekti diyorlardı.
5: İşte o Ürdün taraflarında bir yerde konuşlanmıştı. Dolayısıyla bu uçaklar havada ve harekatı yapmışsa bugünkü harekat çok kapsamlı bir harekat. Bir de tanker uçağı havadaysa eğer onlar da demek ki bir derin harekat yapılmış, dönerken ikmal yapmak zorunda kalmışlar. Bir de AO Thunderbolt uçağı var biliyorsunuz, zırhlı uçak o. Onu tam anlayamadım şeyden, İrfan Bey listesinde var mı o Thunderbolt'lar, AO'lar? Mesela
2: O listede yok.
5: Tamam. Onlar da tank katili diye geçiyor biliyorsunuz. Zırhlı uçak onlar. Kokpiti falan titanyumla kaplanmıştır. Eğer mesela o olsaydı, geçen sefer de o kurtarılmak için bir operasyon yapılmıştı bir pilotu. Daha doğrusu silah subayını. O zaman kullanılmıştı işte o Thunderbolt'lar. Tank vurmak için. Şimdi dolayısıyla bir kapsamlı harekat var. İkmal yapılmış. AVAX'da
2: Kemal havada... Hocam çok özür diliyorum. Barak Ravit diyor ki CENTCOM sözcüsü Kaptan Tim Hawkins'le konuştum diyor, bana şunları söyledi. Son bir saat içinde İran devrim muhafızları güçleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari nakliyeye ateş açtı. ABD uçakları şimdiye kadar bir İran seyir füzesini ve tek yönlü saldırı uçağını başarıyla düşürdü diyor.
5: Seyir füzesi alçak irtifadan uçan onu düşürebilirler. Uçak havadan havaya füzelerle düşürmek mümkün.
3: Tek yönlü saldırı uçağı drone falan herhalde.
5: Drone evet. Kamikaze drone herhalde. Yani yanlış anlamadıysak. MiG-29'lar var, onları tek yönlü uçak olarak nitelendirmek doğru değil. Belki çevirirken kamikaze drone'ları kastediyor. One way dedikleri.
3: Gidip geri gelmeyeceğine göre gelmeyecek. Tek yönlü.
5: Şahit 136 ya da 129 muhtemelen. Şimdi dolayısıyla böyle bir şimdi savaş devam ediyor havada ve füzelerle. Burada bakın şu bölgede, şimdi ablukanın uygulandığı bölge burası. Vurulan bölge şurası, kuzey. Yani Keşm'den başlıyor Bender Abbas, işte Sirik bölgesi, Casp bölgesi. Şu bölge Cabahar hariç, bakın hep ablukanın içinde kalan bölgeler, dikkat ediyor musunuz? İran ablukasının içinde kalan
3: İran'ın
5: kıyılar.
3: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği
5: evet,
3: noktalar.
5: Düğüm noktaları. Tekrar söyleyelim. Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik var şurada. Altta da Casp bölgesi var. Buraları tam böyle şeyi İran'ın uygulamış olduğu kapatmayı, ablukayı kontrol ettiği noktalar. Nasıl kontrol ediyor? Mesela Bender Abbas'tan komuta ediyor buraya. Yani onlar düzenliyor. İşte Keşm Adası'na uğruyor gemiler. Orada bir faaliyet, kontrol faaliyeti icra ediyorlar. Sirik bölgesinde limanlar var. Bazı gemileri de Sirik bölgesinde kontrol ediyor geçiş yaparken. Casp bölgesinde de Deniz Kuvvetleri karargahı, taktik karargah var birinci ya da ikinci. Şimdi dolayısıyla bu bölgeler hep Hürmüz'le ilişkili bir faaliyet. Şimdi demek ki Hürmüz Boğazı'na yapılacak olan bir harekatın öncüsü de olabilir. Bir ikaz, ihtar da olabilir. Ama bu kadar yoğun bir bombardıman, tekrar söyleyeyim, bir ihtar niteliğini çok aşmış durumda. Haddi çok aşmış durumda. O zaman bir askeri karşılık bekleyeceğiz.
3: Öncüsü ne demek hocam?
5: Bir şeyin öncüsü, yani bir harekatın öncüsü. Çünkü siz bir yere bir harekat yapmadan önce, bir şeyler yapmadan önce orayı bir şekilde sakinleştirmeniz lazım. Yumuşatmak deriz biz ona askeri literatürde. Yumuşatırsınız. Yani direniş gösteremez, karşı tarafın korunakları yıkılır, mühimmat depoları parçalanır, karargah komuta kontrol edemez hale gelir, telekomünikasyon, iletişim hatlarını kopartırsınız ki oraya bir şey yapılacağı zamandan biraz önce. Biz ona genellikle hazırlık ateşleri diyoruz. Hemen başlamadan önce yapılan atışlar.

0: bir şekilde anlamaz. Yani bu sıkışmışlığın bir şekilde rahatlaması gerekiyor.
1: Necmettin Hocam notlarının arasında Katz'ın açıklamalarından bahsetmişti.
0: Evet.
1: Ben arkadaşlarımdan rica edeceğim. Katz'ın açıklamalarını hazırladı arkadaşlarım. Bu açıklamaların
2: özür
1: üzerine...
2: diliyorum Sinan. Bu Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili şu anda bütün Amerika buna kilitlenmiş vaziyette. New York Times diyor ki yetkililer adli tabibin ön raporuna dayanarak Senatör Lindsey Graham'ın muhtemelen aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti diyor.
3: Yani ani ölüm.
0: Evet, ani ölüm, aort yırtılması. Tabii kısa süreli bir hastalığa bağlı olarak dedi herhalde İrfan Bey, bunu kastediyor olabilirler. Kısa süreli hastalık.
3: Kalp durması yani.
0: Yani değil mi? Aşırı kan kaybı, kalp. Öyle gözüküyor. Evet.
1: İsrail'den orduya savaşa hazır ol emri başlığını taşıyor. Bu açıklama, Katz'ın açıklaması, İsrail Savunma Bakanı. Güney Lübnan'ın Gazze'ye dönüşeceğini söylemiştim. Refah modelini uygulayacağız diyor. Oradaki her şeyi yok ediyoruz. Sınır boyunca 24 köydeki evler yıkıldı diyor. Devamı var mı? Evet. Ordu köyleri sistematik olarak buldozerler ve patlayıcılarla dümdüz etti. Evlerin %90'ından fazlası yok oldu. 15-20 bin ev yıkıldı. Başlıklar böyle. İlk açıklaması da şöyleydi. Orduya İran'a saldırı için hazırlık yapılması talimatını verdik. ABD'nin katılımı olmadan Tahran'a saldırılar gerçekleştirilecek. Sonrası Lübnan'la ilgili. Ama şu iki madde çok önemli çok hocam. Önemli. Diyor ki orduya İran'a saldırı için hazırlık yapılması talimatını verdik.
0: Doğru.
1: İsrail'de mi devam edecek saldırı?
0: Bu yapılan saldırıların içerisinde İsrail de var. Amerika tek başına yapmıyor bunları. İsrail uçakları da kullanılıyor. İsrail füzeleri de kullanılıyor. Dolayısıyla İsrail katil ordusunun da elemanları var. Şu an yapılan, bugün yapılan harekat. Bütün harekatlar da var. Amerikalılar tek başına yapmıyor. İsrail de tek başına yapmıyor. İkisi müşterek yapıyor. Bakın bunlar etle tırnak gibi. Söylemleri boş verin. Şimdi bu adam söylüyor. Katil savunma bakanı dediğimiz adam söylüyor. Katz. Söylüyor işte bak. Ne diyor işte köyleri yıktık yaktık diyor. Aslında hareket tarzı şu, Gazze'de onu yaptılar. Önce bütün habitatı kaybediyorlar, yok ediyorlar, yıkıyorlar. Habitat dediğim yaşam alanları, yani su kaynakları, su aktarım noktaları, evler, binalar. Orada habitat, yani yaşam şansı kalmıyor. Taktikleri böyle. Yıkıyor, yıkıyor dedikleri o. Yani buldozer sokmuş herif, evleri yıka yıka gidiyor. Ya da bombalıyor, ya da dinamitle hava uçuruyor. Bir şekilde o evi yıkıp, orada artık insan barınması mümkün olmaz hale geliyor. Gazze halkı onurlu ve dik duruşlu olduğu için o yıkıntılarda acılar içerisinde yaşamaya devam, ısrarla devam ediyor. Ama aynı şey Lübnan için söylemek mümkün olmayabilir. Gazze'ye çevireceğiz dedi. Bakın çevirdiler işte. Şu bölgelerde bakın. İşte Nebatiye'nin olduğu güneyinde hatta İtare Nehri. Şurada Zehrane Nehri var. Şu aradaki köyler sıvıştı, kaçtı, gitti. Boşalttılar. Yani 1.3 milyon kuzeye kaçtı. Ama Gazze halkı kaçmadı. 2.3 milyon halk duruyor hala orada. Bakın orada başarılı olamadılar. Ama acılar çektiriyorlar. Eziyet çektiriyorlar. Ve diyorlar ki bunlar elbet bir gün gidecek. Nereye gidecekler? Sina çöllerine gidecekler. Ya da Ürdün'e geçecekler ki Ürdün almayacak onları muhtemelen. Ama onlar Gazze halkı yerinde kalacak. Lübnan halkı yerinde kalmadı. Ve orayı terk ettiler. Şimdi terk edilmiş bölgelerde, yıkılmış yakılmış bölgelerde ne yaparsınız siz? Orada yeni yerleşim yerleri kurarsınız. Garnizon kurarsınız önce. Orayı kontrol edersiniz. Araziyi kontrol edersiniz. Radarlar koyarsınız. Toplar koyarsınız. Uçak üsleri yaparsınız. Yani bir sürü böyle askeri yerleşke yaparsınız ve kontrol altına alırsınız. Sonra o işgalciler, ne diyorlardı ona? Settlement dedikleri. Yerleşkeciler mi diyorlar?
1: Hırsızlar hocam.
2: Yerleşimci.
0: Yerleşimci değil aslında işte işgalciler, hırsızlar. Sonra getirip oraya Yahudi soyundan grupları yerleştirecek. Lübnan bölgesinde. Gazze'ye de yapacak da aynı şeyi. Batı Şeria'da yapıyor şu anda. Batı Şeria'da direniş olmadığı için o hırsızlar yavaş yavaş yavaş evleri, tarlaları, bostanları el koyup oralarda Yahudi nüfusu yerleştiriyorlar. Gazze'de yapamadılar. Lübnan'da da yapabilirler bunu. Sonra orayı işgalden ilhaka dönüştürüyorlar ve artık bizim toprağımız diyorlar. Örnek mi? Golan Tepeleri. Golan Tepeleri de tıpkı bu yöntemle

0: ele geçirildi.
1: Şimdi hocam, dolayısıyla şimdi şunu sormam lazım.
2: Katsın dediği o işte.
1: Katsın dediği o. İran'a tek başımıza saldırabiliriz diyor.
2: Yok öyle.
1: Yapabilir mi böyle bir
2: yok,
1: şey?
2: Yok. Hayır.
1: Yani ama biraz önce onların uçakları saldırıyor dediniz.
2: Beraber dedim. Ha, beraber. Amerika ile birlikte dedim. Bak ne tek başına İsrail saldırıyor ne tek başına Amerika saldırıyor.
1: Ama Katz'ın açıklamaları o yönde.
2: Olsun, çünkü Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda özellikle Trump'ın uyguladığı politikalarda çok fazla İran'a saldırı düzenleme taraftarı değildi. Ama şimdi geldikleri noktada İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar topyekun ve orta ölçekli bir savaş ve saldırı için hazırlık yapıyorlar ve bunların planları yapılıyor diyorum ben. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda böyle bir yoğun saldırı gerçekleştiğinde artık Ekim ve Kasım ayında yapılacak olan İsrail'de ve Amerika'daki seçimlerden önce buranın sakinleşmesi lazım. Bir miktar sakinleşmesi lazım ve İsrail'in Amerika'nın lehinde sakinleşmesi lazım. Ya da bu savaş gerginliği ortamı içerisinde bir şekilde seçimleri apar topar geçip o konjonktürden istifadeyle tekrar seçimleri almak isteyeceklerdir. Ama neticede burada bir şeyler olması gerekiyor birkaç hafta içerisinde. Kastettiğim şey o. İsrail tek başına Katz'ın ifade ettiği gibi İran'a bir saldırı düzenlemesi çok zor. Düzenleyebilir ama bir şekilde çok büyük bir zarar görür İran tarafı.
1: Hocam söylemiştiniz ya daha yayının başında İran İsrail'e füze atabilir. Atarsa ne olur?
2: Evet.
1: O zaman İsrail'de topyekün saldırır mı?
2: Tabii ki saldırır. Yani şimdi Körfez ülkelerine yapılan saldırılar daha
1: aslında
2: çok...
1: Aslında beklenen oydu.
2: ABD'yi çok bağlayan bir husus ama İsrail'e bir saldırı yapıldığında, herhangi bir noktaya atıldığında bir füze, balistik füze özellikle, İsrail'in işte planı yapılmış olan bir saldırının da meşru zeminini sözde hazırlamış olur. Şu anda İsrail'e atılmayan füzeler çok büyük ihtimalle diş sıkıyor şu an devrim muhafızları ki İsrail'e böyle bir koz vermemek için. Neticede İsrail, Amerika haftaya yapılacak olan görüşmede bir sonuç çıkacak. O sonuç çıktığında topyekun saldırılar başlayacak gibi gözüküyor. Bu da artık ne petrol bırakır, ne akaryakıt bırakır, ne bölgede güvenlik bırakır. Burada tabii Türkiye'ye de çok büyük ihtimalle bir gerginlik atfedilebilir. Bu savaş esnasında, yapılan faaliyetler esnasında NATO kurumsal olarak destek verirse İsrail'in yanında yer almış olacağını da şimdiden söyleyeyim ben. Yani Hürmüz Boğazı harekatı Amerikalılar tarafından planlanan İsrail'in de katkı sağlayacağı bir harekat şeklinde dönerse NATO kendi bildirgesinde bir maddeye bunu dahil etti. Nükleer ve Hürmüz'le ilgili konuyu dahil ettiler. Ve sanki en azından Trump bunu dayattığı için orada duruyor gibi gözüküyor ama iş fiiliyata dönerse yani de facto olarak sahada NATO kurumsal anlamda Amerika'yı sözde destekliyor vaziyette bir konum alırsa dolaylı bile değil doğrudan İsrail'de desteklemiş gibi bir sahne ortaya çıkar ki ben bunu şiddetle eleştiririm öyle bir şey olursa. Çünkü şeyde Afganistan'da dahil oldular çok eleştirmedik. Irak'ta dahil oldular NATO'yu söylüyorum pek eleştirmedik. Libya'da dahil oldular şiddetle eleştirdik. Suriye'de dahil oldular. DAEŞ ile mücadele koalisyon gücüne istihbarat desteği sağladı NATO. Onda da fazla eleştirmedik ama bu artık eleştirilmeyecek bir konu değil. Hürmüz'ün açık bulundurulması NATO kurumsal, Avrupa kurumsal anlamda etkileniyorsa eğer bu harekata kağıt üstünde katkı sağlıyor olması çok fazla problem değil. Fakat şuraya istihbarat gemilerini gönderirse NATO daimi gücünü Baltık'ta var, Karadeniz'de, Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de var daimi deniz gücü. Daimi deniz gücünü kaydırıp Süveyş kanalından doğrudan Körfez'e Kızıldeniz üzerinden aktarırsa eğer o zaman dediğim gibi ABD-İsrail koalisyonuna doğrudan katkı sağlamış olur ki çok tartışılır bu konu. Ama NATO'nun bu harekata katılıp katılmayacağı oylanacaktır. Bu İran harekatına ABD ve İsrail'in yanında durmasın diyecek devletler de şey de var. NATO içerisinde var.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Virgül koyalım. Necmettin hocam sizinle devam edeceğim. Hocam buyurun lütfen. Tabii bu Katz'ın açıklamaları önemli. Orduya İran'a saldırı için hazırlık yapılması talimatını verdik. ABD'nin katılımı olmadan Tahran'a saldırılar gerçekleştirilecek. ABD'nin katılımı olmadan Kemal hocam o mümkün değil dedi. Yapabilir mi böyle bir şey?
3: Şimdi burada İran belli ki Körfez'e hedefleyecek ve İsrail'i ilk atan olmaktan biraz kaçınacak gibi bir halleri durumları var. Fakat İran, İsrail bu noktada İran'ı mindere çekmek için Lübnan'ı sıkıştırabilir. Çünkü aslında İran ve ABD arasındaki itilafın anlaşmazlığın temel sebebi İran'la yaptıkları anlaşmayla Metin'le Lübnan

0: İran'la imzaladıkları metinin arasında dağlar kadar fark olması. İran'la imzalanan metinde Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes, fakat Lübnan'la imzalanan metinde Rubio'nun o yönettiği süreç Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerin tanınması. Yani İsrail Lübnan'ın güneyini işgale devam ederken İran'la yaptıkları anlaşmanın birbiriyle ilgisi alakası yoktu. Şimdi burada şunu konuşmak lazım. İran özellikle Lübnan üzerindeki hamiliğini, Hizbullah üzerindeki hamiliğini ısrarla muhafaza etmeye çalışıyor. Çünkü bu direniş ekseni denilen şey Şii hilalinden tasfiye olmamak için bunu son fırsat olarak görüyor. Buna Kataib Hizbullah gibi Irak'taki gruplar da dahil, Husiler de dahil. Yani ara ara zaten dikkatinizi çekerse Husilerden de sürekli uyarılar geliyor, açıklamalar geliyor. Yani burada devrim muhafızları içindeki o başıboş, başıbozuk gruplar Hürmüz'ün tadına vardı. Yani Hürmüz'ün Amerikalıları bu derece, gerçi seçim olmasaydı, yani Trump'ın yaklaşan seçimi olmasaydı bu kadar Hürmüz kartı işe yaramayacaktı. Fakat bu kadar Hürmüz'e abanmalarının şöyle bir etkisi de oldu. Artık yeni ticaret koridorları ortaya çıkmaya başladı. Yani burada sorunuzun ilk eksenine eğer geri dönersek, burada İsrail tekrardan gerilimi tırmandırmak için Netanyahu ve Katz Lübnan cephesini ben zorlayacak diye düşünüyorum. Nitekim onlarla da bir müzakere aşamasındalar şu an. Hatta işte meclis tatile girmeden 2 gün önce Roma'da oturup görüşmeyi planlıyorlar İtalya'da. Biliyorsunuz Fransızlarla da bu konuda ters düştüler. Hatta son gerçekleştirilen NATO'da Macron'un özellikle Türkiye'ye çelik kubbeye SAMP-T'lerle ellerindeki füze, hocam Fransız füzelerin ismi Meteor muydu? Meteor'du herhalde. Meteorlarla SAMP-T'lerin...
1: Meteor, havadan havaya bu sefer. Havadan havaya atılan meteor diyoruz.
0: Meteorlarla SAMP-T'lerin Türkiye'ye satışı noktasında Macron'un onay aşamasına kadar geldiği ifade edildi. Hatta İsrail o noktadan sonra Macron da ateş etmeye başladılar. Bize ihanet ediyorsun, yapma böyle şeyler falan diye. Yani Lübnan cephesinde ters düştüler. Ve orada bakın, o boşalttıkları bölgelerde Hristiyan köyleri de var. Şu an oradaki Hristiyan köylerini de kovalıyorlar. Ve papalıkla da kavga ediyorlar şu an. Hristiyan dünyasıyla da kavga ediyorlar. Hatta oraya papalıktan giden bir konvoyu durdurdular. Beklettiler. Tabii neden Lübnan'da bu kadar kıyamet koparılıyor? Tabii ki Batı Şeria. Şu an Batı Şeria'da işgal politikaları devam ediyor. En son ibretlik mesele. Ya bu anahtar gelişmeleri satır arası geçmeye çalışıyorum ki fotoğrafın bütününü anlamak açısından. Şimdi Rokana, ABD'li kongre üyesi, hatta demokratların potansiyel başkan adaylarından biri diye anılıyor. Batı Şeria'ya gidiyor. ABD'li kongre üyesini o yerleşimci denilen hırsızlar, çeteler tam 90 dakika alıkoyuyorlar. Daha sonra IDF geliyor, işte İsrail ordusu geliyor. Bir 45 dakika daha öyle alıkoyuyorlar. Yani bir ABD'li kongre üyesini 2 saat Batı Şeria'da rehin alıyorlar.
2: Hocam, Netanyahu köşeye sıkışmış durumda mı şu anda?
0: Evet, Netanyahu köşeye sıkışmış durumda.
2: Ya belki de bu savaşı bu yüzden.
0: İşte istiyor. Zaten en başından bu yana zaten hani diyoruz ya, taktik stratejik hata yapıyorlardan kastımız o. Devrim muhafızları. Şu an seçim gidiyor. Bunu ben söylemiyorum. Yani propaganda yapmıyorum, hamaset yapmıyorum. İsrail anketlerine dayanarak konuşuyorum. Bütün anketlerde seçim gidiyor. Ve İsrail toplumunu yüksek güvenliğe odakladıkça, bekaya odakladıkça oylarını artırıyor. Yani orada bir korku üretmek zorunda. Bir sendrom üretmek zorunda. İsrail toplumunu bir hikayeye inandırmak zorunda ki Amerikalılar da inanmadı. Yani Trump ısrarla savaş...
3: Reşmettin Hocam, özür diliyorum. Evet. Şu anda son dakika geçiyorlar. ABD füzeleri Kuveyt'ten İran'a doğru şu anda harekete geçti. Şu anda bir saldırı başlatmışlar. Kuveyt'ten.
0: Evet, Kuveyt'ten İran'a doğru. Yani dolayısıyla İsrail toplumunu...
2: Yani bir yanıt gelecekse Kuveyt'e de yanıt gelecek.
0: Kuveyt'e geldi zaten, biliyorsunuz.
2: Bir daha gelecek.
0: Ya bu arada bu gidişat İran-Irak Savaşı'na da çok benziyor. Bakın, İran-Irak Savaşı'nın gelişme biçimine de çok benziyor. O zaman da Amerikalılar oraya Operasyon Praying Mantis diyorlar. Giriyor, işte Kuveyt bayraklarını yeniden bayraklayıp çıkartmaya çalışıyor. O sırada işte bir Amerikan gemisi batırılıyor Hürmüz'de. İran-Irak Savaşı sırasında. Şimdi o gidişata da gerçekten giderek andıran gelişmeler zinciri var. Güneyde benim güzergahım var diyor. İşte devrim muhafızları, hayır kuzeyden geçeceksiniz. Aşağıdan geçerseniz vururum diyor ki vuruyor. Ya buraya sanki Amerikalılar hocam yumuşatma dedi ya. Yani buraya sanki o geçiş güvenliğini sağlamak için artık Hürmüz'ün içine acaba bir girerler mi? Giriş yaparlar mı? İran-Irak Savaşı'nda olduğu gibi gemilere içeriden eskort yapacaklar.

0: yapacakları gelişmeler görür müyüz? Hani o yumuşatma sonrasında oraya bir bence ünlem koymak lazım.
1: Çok zayiatla sonuçlanabilir. Ehud Barak, İsrail eski başbakanının açıklamaları vardı. Arkadaşlarım paylaştılar. Diyor ki Benjamin Netanyahu Lübnan ve İran'la yaşanan askeri gerilimi siyasi çıkarı için kullanabilir. Kullanıyor zaten. Ekim 2026'daki genel seçimleri kazanamayacağını anlarsa savaş senaryolarını devreye sokabilir. Acaba o senaryolar mı devreye girdi? Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde seçimlerden önce büyük bir saldırı olabilir. İsrail'in saldırıları Hizbullah'la sınırlı kalmaz ve çatışma İran'la savaşa dönüşür.
0: Şu Nebatiye dediği bölge Hizbullah'ın elinde kalan son finansal kalesi olduğunu ifade ediyorlar. Oraya da birkaç defa işte Lübnan Merkez Bankası'nın Nebatiye binasına birkaç defa füzelerle saldırdılar. Yani Hizbullah'ın elindeki son kale olduğunu ifade ediyorlar. Biliyorsunuz orada Beaufort Kalesi'ni ele geçirdiler. İşte altındaki tünelleri temizliyoruz dediler. Oradan görüntüler yayınladılar. Fakat çok enteresan bu Ehud Barak Lübnan'dan çekilen zihnim beni yanıltmıyorsa İsrail başbakanlarından bir tanesi. Eisenkot eski Genelkurmay Başkanı diyor ki Lübnan bizim başbakan mezarlığımız. Gerçekten de İsrail'de hangi başbakan gidip Lübnan'a girdiyse kaçmak zorunda kaldı. Buna Ariel Sharon da dahil. Menahem Begin'den alın Ehud Barak'a kadar. Bütün en son Netanyahu'nun da mezarlığı olacaktır. Yani öyle umuyoruz, öyle bekliyoruz. Hizbullah'taki bu sessizlik de açıkçası hayra alamet değil. Farkındaysanız Hizbullah savaşın başından bu yana FPV dronlarla İsrail merkavalarını avlıyorlardı. Fakat bir dönemsel sessizliğe girdiler. Bu bir hazırlık mı? Yoksa stratejik olarak onlar da gelişmeleri mi bekliyorlardı? Bu noktadan sonra onlardan gelecek adımları da dikkatle takip etmek lazım. Fakat Lübnan bağlamı giderek zora giriyor. Nerede zora giriyor? Şu an Lübnan'da yeni bir iç savaş denemesi yapıyorlar. Yani Lübnan ordusuna diyorlar ki gidin Hizbullah silahlarını alın. Yani Lübnan'ın içinde bile Hizbullah mensupları var. Lübnan ordusunun içinde bile Hizbullah mensupları var ki sırf bu alınan o karardan
1: mümkün gözükmüyor hocam.
0: Mümkün görünmüyor. Yani sırf bu karardan dolayı Lübnan ordusunun içinde komuta kademelerinde istifalar gelmiş. Şimdi böyle bir şeye eğer Lübnan'ı zorlarlarsa ki Rubio da bunu söyledi. Size 300 milyon dolar verelim. Ordunuzu eğitelim, donatalım. Gidin Hizbullah silahsızlandırın. Yani Trump diyordu ya işte Lübnan meselesine de Suriye baksın diye ki Ahmet Şahra ona düşmedi. Ya biz Lübnan'la ancak ekonomik işbirliği yaparız dedi. Burada da eğer böyle bir senaryo Rubio'nun yönettiği bu süreç uygulamaya konmaya çalışılırsa burada yeniden bir Lübnan kargaşası, iç karmaşası
1: demek. Savaş.
0: İç savaşı demek. Yani eğer toparlarsak burada maalesef tekrardan ifade edelim devrim muhafızları Netanyahu'ya yeni bir siyasi manevra alanı veriyor gibi bir görüntü var. İsrail ilk hamle İran'dan gelmesi için Lübnan'ı zorlayabilir. Lübnan'daki gelişmelere bugünlerde odaklanmak lazım Sinan Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Hocam. Böyle alayım sizi. Ben de bu tarafa geçeyim artık yavaş yavaş. Tabii Furkan Hocam karşılıklı açıklamalar var hem Donald Trump'tan hem de Hamaney'den. Şimdi Hamaney'in varlığına da şüpheyle baktığımızı söylemiştik. Babamın intikamını alacağız dedi. Öyle bir zamanda söyledi ki bunu. Tam da suikast iddialarının peşine cevap verdi. Böyle hani tam da o Amerika'nın istediği, Netanyahu'nun istediği cevabı vermiş oldu. Bu kötü olmadı mı? Ben tamamını okuyayım. Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsın veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu gerçekleşecek. Yani babamın intikamını alacağız diyor. Tam da bu suikast Mossad'ın Trump'ı uyardığı, bak İran sana suikast yapacak iddialarının ardından Hamaney'den bu açıklama geldi.
2: Şimdi bu tip suikast girişimlerinin veya suikast tehditlerinin olabileceğini de tahmin etmiştik. Ama İran'ın hatırlayacağınız üzere Fahrizade suikasti, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi gibi hadiselerden sonra da o meşhur intikam bayrağını çektikten sonra bunun karşılığını mutlaka vereceğiz, Amerika'yı cehennemi yaşatacağız gibi söylemler olmuştu. Şimdi belki de en bu anlamda intikamı hak edecek diyeyim belki hani tam olarak baktığımız zaman Hamaney öldürüldü değil mi? Velayet Fakih'in en başı, dini lider, rehber öldürüldü ve onun arkasından mutlaka bir şey gelir mi diye düşünürken çok da bir şey gelir mi gelmez noktada tereddüte düşmeye başladı. Çünkü İran'ın vereceği

0: yanıt şu an için, şu şartlar içerisinde coğrafyayı tartıştığımız gibi füze atışları, direniş ve bir şekilde kendi iç saflarını sıkı tutmak, rejimi ayakta tutmak üzere şu anda muhasebesini yapıyor. Ya ondan sonra ne olur bilemiyorum ama bu şartlar içerisinde daha İran savaş sonrası o rehabilitasyon dediğimiz tedavi süreci başlamadan, orada bir bütünlük sağlanmadan en azından işte altyapısı vuruldu biliyorsunuz. Yani İran'da ciddi bir altyapı sıkıntısı var. Altyapısı, üst yapısı, onun da envantere çıkacak, zarar hesabı yapılacak. Dolayısıyla şu anda böyle bir intikam yemini etmenin sahada karşılığını ben çok göremeyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani Mossad'ın bunu kullanarak Donald Trump bak sana intikam yemini ettiler ve suikast düzenleyecekler demesi bence Mossad'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'ın saldırması noktasında bir tuzaklama olarak görüyor.
1: Hocam az önce çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. İran'ın acaba suikast düzenleme kapasitesi var mı?
0: İşte o da şimdi bunda bir
1: bu
0: şey...
1: Bu kadar saydınız ya suikastlerden
0: neler
1: sonra.
0: Neler oldu? Fahrizadeler, Süleymaniler, hatta biri daha vardı hocam ünlü.
1: Haniye, Kasım Süleymani.
0: Kasım Süleymani şey değil.
1: Reisi. Ya.
0: Reisi aynı şekilde helikopterini, o da biliyorsunuz şaibeli helikopteri düştü mü düşürüldü mü. Şimdi bu noktada bir mukabele gösterdi mi? Hayır. Ama bu bundan sonra göstermeyeceği anlamına da gelir mi? Tabii ki gelmez. Ama ben Mossad'ın bunun üzerine İran sana suikast düzenleyecek, bak önlemini al, bu savaşa benimle birlikte gir demesi, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne, Trump'a kurduğu bir tuzaklama olarak ben bunu görüyorum. Şimdi biraz evvel...
2: Acaba Trump'a yönelik İsrail'den, Mossad'dan bir suikast gelecek de bunun zeminini mi yaratıyor acaba? Bak biz seni uyarmıştık bak.
0: Yani
2: İran sana
0: bravo, aynen İrfan Bey.
2: Bu çok klasik, çok klasiktir bu Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Yani İrfan Bey çıtayı yükseltti bizi.
3: İhale İran'a kalsın diye.
0: Zaten bunu yapmadılar mı? Şimdi Apache helikopteri düşürüldü İran'da. Ben onun İran'ın devletin düşürdüğünü düşünmüyorum. Ha, içeride işbirlikçiler varsa... Efendim şu provokasyonu, şu kaşımayı yapalım da Amerika'yı bir şekilde üzerimize çekelim diyorsa, işte İrfan Bey'in dediği gibi, şimdi yarın Donald Trump'a o meşhur oteldeki bir suikast girişimi daha oldu. Birini ya kapaça indirdiler aşağıya. Hemen ihale kimin üzerine kalacak? Tabii ki İran üzerine kalacak. Yani bu Mossad operasyonu olur mu? Bence çok rahatlıkla olur. Öyle güzel onu dizayn ederler ki Donald Trump'ın yanına kadar girerler. Yine efendim yanından geçer, kıyısından gider ama Donald Trump'ın mektubu cebine tekrar koyarlar. Bak bizim dediğimizi yapmazsan sonun kötü olacak. Bunu zaten en yetkili ağızlar, işte biraz evvel görmüş olduğumuz Kat, Smotrich, Ben Gvir demedi mi Amerika'ya, bizi sattı, Amerika'yı dedi onu tabii Trump'a. Damadı Kushner'ı Witkoff'a söyledi. Sattınız bizi dedi. Bu kimeydi mesaj? Amerika Birleşik Devletleri tabii ki Donald Trump'aydı. Dolayısıyla suikast girişimi İran tarafından mı olur? Mossad'ın bir oyunuyla İran yapmış gibi göstererek Trump'a, bak sana artık suikastler olabilir, gel bu savaşa bizimle beraber gir denilebilir mi? Bir savunma bakanı açıklaması, biz kendimiz bu savaşa gireriz demesi, Kemal hocama katılıyorum. Yani bunu yapması da imkansız bence. Ne yapabilir? Girdiği zaman onu Netanyahu söylemişti zaten 28 Şubat öncesi Beyaz Saray görüşmesinde. Mealen sen girmiyorsan ben girerim. Ben girdiğim zaman sen de zaten mecbur gireceksin beni korumak için. Dolayısıyla burada 28 Şubat'tan daha yüksek kalibrede bir savaş ortamı yaratılabilir mi? Bu da mümkün. Bu da mümkün. Ama bunun Amerika açısından gideceği bir yer yok. Ha şu olur, yine Amerika'yı biz İran savaşıyla muhatap edelim. Dünyanın gözünü kulağını buraya yöneltelim. Biz daha çok Lübnan'ı, işte Necmettin Hocam detayları anlattı. Orayı daha çok yıkalım, oraya daha çok dozer sokalım. Daha çok dümdüz edelim ve Şam'ı 180 derece kuşatma altına alalım. Şimdi biraz da o noktada şöyle bir şey de söylediler, yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye Suriye'de bir üs kurarsa biz buna karşılık veririz şeklinde. Türkiye'nin Palmyra'da üs kurmasından da korkuyorlar. Şimdi Şeyh Dağı, Golan Tepeleri, Beka Vadisi ve geçen yine Netanyahu televizyon programında tampon bölgeleri inşa edeceğiz dedi Lübnan'ın doğusuna, tam Suriye'sinin olduğu bölgelere. Onları Lübnan'dan daha çok Suriye için inşa ediyorlar aslında. Bu da çok çok önemli çünkü
3: Suriye'nin içerisinde de nedense birdenbire bombalar patlamaya başladı.
0: Nerede?
3: Suriye'nin içerisinde.
0: Şimdi onu diyecektim. NATO toplantısından bir gün önce Macron biliyorsunuz Şam'a gitti, çok önemli cümleler kurdu ve 2009'dan beri giden ilk Fransız Cumhurbaşkanı ve devrimden sonra giden ilk Avrupa Birliği'nin devlet başkanı nezdinde temsil ediyor Macron. İşte işbirliği yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedi. Arkasından otelin önünde bombalar patladı ve 4 polis, 5 polis yaralandı diye hatırlıyorum. NATO toplantısından bir gün önceydi. Macron sonra bize geldi. Mesaj tabii ki. İlk aklımıza kim geldi? Tabii ki İsrail geldi. Yani İsrail şu anda çıldırmış vaziyette, kesinlikle Suriye'nin böyle güçlenmesini, Türkiye'nin Suriye'de güçlenmesini, Amerika ve hatta Donald Trump'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesi bile onları çıldırttı. Biliyorsunuz
2: Ankara'ya telefonu... gelişi başlı başına çıldırttı.
0: Evet,
2: Ankara'ya gelişi.
0: İrfan Bey, biz uçaktan indi Donald Trump çok yorgundu. Yani suratı böyle çok yorgundu. Yani şöyle yorumladı: kesin uçak boyunca, yani yolculuk boyunca baskı altına alındı Donald Trump. Kongrelerinden, lobilerden, Netanyahu'ndan, yani muhakkak orada baskı altına alındı. Aşağı indi, görüntüyü verdi. Erdoğan kol kola girdiler, samimi görüntüler verdiler, güldüler. Bu ne demek Donald Trump'ın? Sen ne dersen de ben bildiğimi yapacağım. Şimdi kendi şahsi düşüncesi bu.
2: Fransa'dan itibaren bir baskı uyguladı hatırlayacak olursanız, görüşmek için Netanyahu.
0: Evet.
2: Ve Donald Trump izin vermedi. Fransa'dan itibaren, hatta Fransa'ya gitmeden önce gelmek için defalarca telefon açtı.
0: Doğru.
2: Fransa'ya gitti, orada baskı uyguladı. Fransa'dan sonra arkasından Ankara'ya gitmemesi için tekrar gelmek istedi. Şimdi önümüzdeki hafta en son gelecek gibi haberler var bu arada. Evet. Sürekli bir baskı uyguladı. Yani mümkün olduğu kadar Trump'ı Türkiye'den ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan uzak tutmaya çalışıyor. Onun için o İran işte suikast düzenleyecek, Air Force fanını değiştirin, evet, mesajı, evet, boşuna yapılmış bir mesaj değil Trump'a.
0: Çok doğru. Zaten yeni uçağıyla geldi ve Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi: bak dedi, yeni uçakta ilk sana geldim dedi. Yani o da böyle bir hani bir jest gibi gösterdi. Yeni uçağımla sana geldim dedi. Sonra ne olduysa, yeni uçak gitti İngiltere değil mi hocam? Sonra eski uçak geldi. Eski uçağa bindi, memleketine döndü. Şimdi Donald Trump'ın zaten Netanyahu'dan 28 Şubat öncesi 8 defa görüşmeleri ve sonrasında baskı altına alması, hatta Beyaz Saray'da İrfan Bey gördü orada Netanyahu'yla, hani Sayın Erdoğan Netanyahu sevmiyor biliyorum dedi. Ama dedi ben Erdoğan'ı seviyorum, Netanyahu'yu seviyorum dedi. Sonra burada da aynısını söyledi. Biliyorum dedi, Netanyahu ile anlaşamıyor, ben Erdoğan'ı seviyorum dedi. Hatta ben sevdiğime seviyorum derim dedi, sevmediğime de sevmiyorum derim dedi. Böyle çok enteresan açıklamalar yaptı. Yani mesajı gönderdi zaten Netanyahu. Yani sen anlaşamayabilirsin ama benim Erdoğan'la ayrı bir muhabbetim var. E tamam, seni de görüyorum ama onu da görüyorum. Şimdi dolayısıyla bu...
2: Ama tek sevmediği kişinin Netanyahu olduğunu söylemedi Netanyahu'ya. Nefret ediyor Netanyahu'dan, nefret ediyor.
0: Nefret ediyor. Evet evet. Avrupa Birliği ülkelerine zaten bir bayağı bir şey yaptı. O revolver silah hediyesinden sonra da bunlar daha ülkelerine silah sokamıyor, bunlar mı Avrupa'yı koruyacak dedi falan. Yani her şeyin Donald Trump'ın şu anda bir kompartıman anlayış içerisinde bireysel bir diplomasi yönetmeye çalışıyor Sinan Bey. Öyle toparlayayım. Yani diyor ki ben bir ticaret adamıyım, ben bir iş adamıyım, kar zarar hesabımı yaparım. Kasım'da seçime gidiyorum ve ben bu işten nasıl çıkacağım? Meselesi orada. Dolayısıyla savaşa gireyim. Yani şu an garanti olsa ki işte hocam Kemal hocam söyledi, Kosova Savaşı dediniz değil mi hocam? Şimdi burası yani ne Afganistan ne Libya ne, yani İran dünyanın en zor coğrafyası, en kadim coğrafyası ve siz gireceksiniz, burayı işgal edeceksiniz, bayrak dikeceksiniz. Mümkün değil. Rejim değiştireceksiniz. Namümkün. O zaman Amerika niye girsin bu savaşa? Niye şu
1: Yavuz
0: anda?
1: Yavuz bile geri döndü değil mi hocam?
0: Bravo hocam. Yani işin tarihine girersek Büyük İskender, ya burası Afganistan'dan bile zor bir coğrafya ve yine 3000 yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Burada bir rezerv var. Yani benim okumam bu işler öyle kolay değil ve Amerika da bunu çok iyi biliyor. Yani İran kutusunu açmak şu açıdan önemli: hep İran diye diye Türkiye ile İran'ı savaştırarak bu işi hallederiz diye düşündüler. Ama Türk devlet aklı bu tuzağa düşmedi. Düşmeyecek de evelallah. Ve iki menteşe ülke birbiriyle eklemli olduğu sürece o Büyük Ortadoğu projesini de, Büyük İsrail projesini de hayata geçiremezler diye düşünüyorum.
4: Şimdi bir şey konuşuyorlar. Amerika'da başlamışlar Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye.
0: Tabii.
4: Orada diyorlar ki işte İstanbul'dan Hicaz'a, Mekke Medine, Suudi Arabistan, oradan da Körfez'e, Körfez bölgesinde Kuveyt, Katar, Bahreyn'i koruyacak bir Türk birliği.
0: Hmm.
4: Amerika'daki STK'lar bunu konuşuyor şu an. Yani güya işte dolaylı olarak tabii doğrudan İran'la karşı karşıya getirmektense
0: başka
4: o bölgede tarihten de örnekler vermişler. İşte Hürmüz Krallığı'ndan başlamışlar anlatmaya hikayeyi Osmanlı dönemine kadar. O bölgede Osmanlı hakimiyeti, yani Körfez'de düşünün, Türk birlikleri, Türk ordusu Katar'da. Zaten Katar'dayız biz. Kuveyt'te de bir kısım var. Baya ya da işte Bahreyn, o bölgelerde bir Türk birliği kurulacak. Körfez'in güvenliğini Türk ordusuna verecekler. Bu arada ne olacak başka? Türkiye'den mi İran'a geçeceksiniz? Ya Türkiye böyle bir şey düşebilir mi ya şu anda? Ama
2: Kemal hocam, şimdi Bu think tank kuruluşları malum bildiğiniz gibi ilk etapta zemin hazırlarlar. Şimdi evet. Zemin

0: hazırlıyorlar. Sizin söylediğiniz gibi daha önce son 10 yılda bu think tank kuruluşlarına aktarılan toplam para 1.2 milyar dolar. Yani bunlar önce zemini oluşturuyorlar. Sizin dediğiniz gibi önce bir Türkiye'ye karşı bir düşman algısı oluşturacaklar. Bunun zeminini oluşturduktan sonra bu kez Senato'da, Kongre'de, işte Donald Trump'ın önüne istihbarat topluluğundan raporlar gitmeye başlayacak. CIA'den, Pentagon'dan, DIA'den, Pentagon istihbaratından raporlar gitmeye başlayacak. Böyle zemin oluştura oluştura bir süre sonra gelecekler ki ya Türkiye tüm bölge için, hatta zaten İsrail için biliyoruz ama Amerika için de tehdit oluşmaya başladı diyecekler. Bunun zeminini oluşturmaya başlıyorlar.
1: İrfan Satmaz, teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz ama biz bu son dakika gelişmesini takip ediyor olacağız gece boyunca haberlerimizde. Kemal Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Furkan Hocam ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Necmettin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değer ederiz. Kattınız yayınımıza. İrfan Satmaz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim artık.
0: Kolay gelsin.
1: Bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız değerli izleyenler. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyn TCG İstanbul'da yüzlerce personel mavi vatan için omuz omuza çalışıyor. Ancak bu ekibin içinde dikkat çeken özel bir isim var. Geminin tek kadın subayı olan Almina Bahçekapılı. Onun mesleğine olan bağlılığını ve verdiği mücadeleyi ekranlarınıza taşıyacağız gece ajansından.

0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.
1: Denizin ortasında her an göreve hazır bir savaş gemisi. Şimdi rotamızı TCG İstanbul'a çeviriyoruz. Ancak anlatacaklarımız yalnızca bir savaş gemisi değil, bu gemide görev yapan tek kadın teğmen olan Almine Bahçekapalı'nın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.
0: TCG İstanbul gemisinde görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden sorumluyum aslında. Bunların planlamasından ve icrasından. Aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden sorumluyum. Savaş döneminde su üstü temaslarını kimliklendirme ve angajman planlamaları yapma konusunda da yine görevlerim bulunmakta. Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmak benim için gerçekten çok gurur verici. Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnız az sayıda olmak tabii ki bazı durumlarda beni zorlayabiliyor ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla aşıyorum.
1: Denizin üstünde yükselen büyük bir sorumluluk. Çelikten yapılan bir savaş gemisi, disiplinli saatler ve vatan nöbeti.
0: En çok motive eden olay NATO tatbikatlarına katıldığımızda yurt dışı liman ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlere katıldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum tabii ki.
1: Zorlu eğitimler, uzun mesailer ve büyük bir sorumluluk. Peki bu büyük mücadele nasıl başladı?
0: Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce başladı. Harp okuluna girmemle beraber. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen harp okulunu tercih ettim. Çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim aslında. Zorlu bazı dönemlerden geçmeme rağmen ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatıyorum. Böylelikle odaklanmış bir şekilde görevime devam ediyorum.
1: Denizde görev almak yalnızca dalgalarla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Disiplin, ekip ruhu ve her an göreve hazır olmak. İşte savaş gemisinde görev almanın perde arkası.
0: Deniz subayı olmak mesleğin çok ötesinde aslında bir yaşam tarzı. Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde kötü de olsa bazı kararlar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin gerçekten %80'ini oluşturuyor.
1: TCG İstanbul'da zaman çok farklı akıyor. Her nöbet, her karar ve her sorumluluk büyük bir önem taşıyor.
0: Gemide çoğu iş bir imece usulüyle yürüdüğünden dolayı

0: Olaylara çok yönlü bakabilmek ve aynı anda birçok farklı işle ilgilenebilmek, subayların her gün her dakika yapmak durumunda oldukları rutin bir iş aslında. Birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı aslında. Dışarıdan bir göz olarak en iyi o beni gözlemlemişti çünkü. Askeri ortamın beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi ve sabırlı birine dönüştüğümü, bazı durumlarda daha olgun kararlar alabildiğimi söylemişti.
1: Vatan nöbeti kimi zaman karada, kimi zaman da denizin ortasına tutuluyor. TCG İstanbul'da görev yapan Aymina Teğmen de bu görevi başarıyla yerine getiriyor.
0: Bu yolu seçmemin sebebi aslında kendimi buraya ait hissetmemdi. Ailem de bu kararı aldıktan sonra bana hep destek oldu. Bugün de onların benimle gurur duyuyor olması en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onların benimle gurur duyduğunu en çok harp okulunu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismimin okunup kürsüye çağrıldığım anda hissettim. O an gerçekten benim için unutulmazdı.
1: Bugün sizi izleyen ve ileride deniz kuvvetlerini tercih etmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?
0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada milyonları ilgilendiren 3 düzenleme olacak. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifiyle 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak.
1: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
1: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
2: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
3: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
2: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini ilk kez Sabah gazetesine açıkladı. Bakan Gürlek, son kripto temizlenene kadar mücadele devam edecek dedi.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Sabah'a verdiği özel röportajda FETÖ ile mücadelede son rakamları paylaştı. Örgütün sinsi yapısını ise yeni nesil casusluk şebekesi olarak tanımladı.
2: FETÖ-PDY, devleti dışarıdan yıkmak yerine devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada dini değerleri istismar eden, mahrem hücreler şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, takiye ve renklendirme adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz.
4: Bakan Gürlek, örgütün gençleri altın nesil aldatmacasıyla iradesiz birer robota dönüştürdüğünü belirtti. Elebaşı'nın ölümünün tehdidi bitirmediğini söyleyen Bakan Gürlek, FETÖ'nün şu anki odak noktasının paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden yeni temas noktaları olduğunu söyledi.
2: Örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde, sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler.
4: Bakan Gürlek ayrıca FETÖ ile mücadeledeki son rakamları paylaştı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden 127.102 kişinin mahkumiyet aldığı, 124.743 kişinin ise beraat aldığı ifade edildi. 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Lekelenmeme hakkıyla 1,5 milyon kişinin korunduğu, hakkında yakalama kararı bulunan kişi sayısının 33.827 olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun zemini, devletimizin bu sinsi yapıdan arınmasıyla inşa edilmiştir diyerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir ifadelerini kullandı. Evet.
0: Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
5: 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü.
4: Siber suçlarla mücadele devam ediyor. Sosyal medyadaki terör örgütü bağlantılı hesaplar tespit edilerek teker teker kapatılıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siber alanda dönen algı operasyonlarına ve propaganda şebekelerine karşı alınan tedbirlerin detaylarını paylaştı.
5: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz.
4: Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yürüttüğü ortak çalışma başarıyla sonuçlandı. Çalışmalar doğrultusunda son bir ayda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 2702 hesaba yasal süreçler dahilinde erişim engeli getirildi. Hesapların sistematik olarak dezenformasyon üretip ülke aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve kamu düzenini hedef aldığı anlaşıldı. Duran özellikle yurt dışı merkezi firari unsurlar tarafından kontrol edilen sahte kullanıcı adları ve bot hesap şebekelerinin enerjisinin kesilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bunun yanı sıra son iki ay içerisinde de terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunan 1652 sosyal medya hesabı hakkında hukuki ve idari işlemleri gerçekleştirdi. Söz konusu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulandı.
0: ABD ile İran arasındaki gerilim bugün de devam etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeniden saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın güney kentlerinden peş peşe patlama sesleri yükseldi. ABD-İran hattında çatışmalar dün başladı. İran devrim muhafızları yasaklı rotadan gittiğini iddia ettiği bir gemiye hedef aldı. Washington'ın hamlesi gecikmedi. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki çok sayıda kente saldırı düzenledi. Bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Gündüz azalan gerilim geride bıraktığımız akşam saatlerinde yeniden yükseldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın saldırı kapasitesini azaltmak için Trump'ın emriyle operasyon başlattık dedi. Hedefte yine İran'ın güneyi vardı. Sirik, Bender Abbas ve Keşm adasında patlamalar yaşandı. Saldırıların ardından Brent petrol %2 yükseldi. Dün İran'ın Hürmüz'de bir ticari gemiyi vurmasıyla başlayan ABD-İran arasındaki karşılıklı saldırılar bu gece de devam

0: etti. ABD İran'ın Hürmüz'de yeniden bir gemiye saldırı düzenlediği iddiasıyla misilleme ateşi açtı. ABD tarafından birçok şehri bombalanan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine saldırıyor. Detaylarına bakacağız. İrfan Sapmaz'la konuşacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz'a sözü bırakalım.
1: Evet, merhabalar Sinan. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeni bir aşamaya geçti diyebiliriz. Umman açıklarında seyreden GFC Galaxy adlı konteyner gemisi gece saatlerinde saldırıya uğrayarak alev aldı. Umman makamları gemide bulunan 23 mürettebatı kurtardıklarını ancak bir denizcinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Dubai tarafından işletilen geminin Musandam Yarımadası'nın yaklaşık 9 deniz mili doğusunda vurulduğunu ve mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Hindistan'da gemide bulunan 11 Hint vatandaşından 10'unun kurtarıldığını doğruladı. Saldırının ardından İran devrim muhafızları izinsiz rota kullandığını öne sürdüğü iki ticari gemiye ateş açtığını kabul etti. Bu gemilerden birinin Kıbrıs bandıralı GFC Galaxy olduğu belirtilirken İran saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ilan etti. Bu gelişmenin hemen ardından ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlatıldığını açıkladı. CENTCOM operasyonların amacının İran'ın deniz ticari gemilerine saldırı kapasitesini zayıflatmak ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini korumak olduğunu duyurdu. Son günlerde düzenlenen operasyonlarda İran'ın kıyı radarları, gemi savar füze sistemleri, insansız hava aracı altyapısı, füze depoları, sürat botları ve devrim muhafızlarına ait askeri hedefler vuruldu. CENTCOM ayrıca İran medyasında yer alan Kuveyt'te 3 Amerikan askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak bölgedeki tüm ABD personelinin görev başında olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık tutulacağını ve uluslararası ticaretin engellenmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Trump'ın son günlerde İran'a yönelik sert açıklamaları ve gerekirse çok daha güçlü karşılık veririz mesajları Washington'ın askeri caydırıcılık politikasını daha da öne çıkardı. ABD ana akım medyasında da bu gelişmeler geniş yankı vurmaya devam ediyor Sinan. Reuters ve Associated Press ticari gemiye yönelik saldırının krizi yeni bir seviyeye taşıdığına dikkat çekerken Washington'ın artık yalnızca savunma pozisyonunda olmadığını, İran'ın Hürmüz'deki askeri kapasitesini sistematik biçimde hedef alan bir operasyon süreci yürüttüğünü aktarıyor. Wall Street Journal ve Financial Times ise Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yalnızca bir enerji koridoru olarak değil, küresel ticaretin ve Amerikan caydırıcılığının sembolü olarak gördüğünü belirtiyor. Analistlere göre Washington'ın amacı İran'ın boğazı uluslararası pazarlık unsuru olarak kullanmasını engellemek ve deniz ticaretinin kesintisiz devam edeceğini sahada askeri güçle göstermek. Washington'daki askeri istihbarat çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde ise kritik uyarı şu Sinan. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemi yönelik her yeni saldırı ABD'nin askeri karşılığını daha da sertleştirebilir. Bu nedenle uzmanlar önümüzdeki günlerin yalnızca Körfez güvenliği açısından değil, küresel enerji piyasaları ve ABD-İran ilişkilerinin geleceği açısından da belirleyici olacağını değerlendiriyor diyebiliriz.
0: İrfan Sapmaz, aslında şunu merak ediyoruz. Şimdi karşılıklı füze atışmaları devam ediyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri vururken diğer taraftan İran'da Amerikan üslerini Körfez ülkelerine hedef alıyor. Acaba bu topyekün bir savaşa dönüşür mü? Ateşkesin bittiğini söylemişti Trump. Bundan sonra ne olacak?
1: Şimdi her şey Donald Trump'ın öncelikle Amerikan toplumuna vermek istediği mesajlara bağlı. Donald Trump hep şu mesajı veriyor. Hürmüz kontrolümüz altında, petrol fiyatları yükselmeyecek. Biraz önce tekrar en yakınımdaki benzin fiyatlarına baktığım zaman Google üzerinden şu anda benzin fiyatlarında yükseliş var. Minimum $3.80'te görünüyor. Minimum en ucuz benzin istasyonlarından bahsediyorum. Yani bir galon benzin 3.75 litreye denk geliyor. Bu tehlikeli bir trend, tehlikeli bir çıkış bu yükseliş. Donald Trump açısından baktığımız zaman Sinan, onun için ben Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerine kadar hep altını çiziyorum. Topyekün bir savaşa gireceğine yönelik bir algılama içerisinde değilim. Donald Trump da bu yönde zaten bir mesaj vermiyor ama Hürmüz'ü kontrol edeceğiz. Merak etmeyin. Amerikan toplumuna birinci derecede mesaj vermek istiyor Donald Trump. O açıdan da Hürmüz kontrolümüzde, gördüğünüz gibi işte ben sürekli olarak İran üzerinde, devrim muhafızları üzerinde bir baskı uyguluyorum ve benzin fiyatlarının yükselmesinin önüne kendime geçiyorum mesajı veriyor. Şu anda piyasalarda bunu aslında satın almış durumda. Yani bu çatışmaların çok fazla tırmanmayacağı, senin soruna cevap olarak, bundan sonraki süreçte İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir savaşa girmeyeceği yönünde piyasayı satın almış durumda. Bunu nereden takip ediyorum? Tabii ki benzin fiyatlarından takip ediyorum. O açıdan da bundan sonraki süreçte de ben Amerika Birleşik Devletleri'nin, Donald Trump'ın özellikle, ki Netanyahu'nun istediği bu. Yine geçtiğimiz saat içerisinde de geniş şekilde konuklarımızla konuştuk. Ben Netanyahu'nun istediğine ben izin vereceğini zannetmiyorum. Donald Trump'ın şu an itibariyle, onun için de piyasaları sakinleştirme amacı güden saldırılar diyebiliriz bir anlamda bu. Yani Hürmüz bizim kontrolümüzde ve kontrolümüzde olmaya devam edecek. Şayet İran bu yönde, işte bir önce haberlerde de okuduğum gibi, saldırıları devam ederse sivil gemilere, biz de bunun karşılığını veririz mesajı veriyor işin açıkçası Sinan.
0: Çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. İyi geceler diliyorum.
1: Kolay gelsin Sinan.
0: Devam edelim değerli izleyenler. Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında ilk halk meclisi oturumu gerçekleştirildi. Oturumda milletvekilleri yemin ederken Şara yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu.
2: Suriye'de yeni dönemin en kritik adımlarından biri atıldı. Halk Meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında ilk kez toplandı. Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması mesajı verildi. Bir haftalık ertelemenin ardından gerçekleşen oturuma, seçilen milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üye de katıldı. Yeni üyelerin göreve başlamasıyla Halk Meclisi'ndeki üye sayısı 140'tan 210'a çıktı. İlk oturumda milletvekilleri yemin etti. Çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisi de tarihi oturumu takip etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin yeni bir tarih yazdığını belirtti. Şara, savaşın ve yıkımın ardından devleti güçlendirme ve kurumları yeniden inşa etme sürecine geçindiğini vurguladı. Suriye lideri, ekonominin yeniden kurulması, yatırım ortamının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve üretimin desteklenmesini yeni dönemin öncelikleri arasında gösterdi. Öte yandan Türkiye, Deir-i-Zor'da Fırat Nehri'nde yaşanan feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini açıkladı. Suriye'de Esed sonrası dönemin ilk meclis oturumu, yeni yönetimin devleti yeniden şekillendirme sürecinde önemli bir eşik olarak kayda geçti.
0: Gazze şeridindeki insani dram her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail saldırılarının yanı sıra devam eden abluka nedeniyle Gazze'liler kavurucu sıcakta temiz suya ulaşamıyor, güneşten korunmak için de sağlam bir çatı bulamıyor. Sağlık altyapısının çöktüğü Gazze'de sağlık krizi her geçen gün büyüyor.
3: Tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
4: Gazze, insanlığın bittiği nokta. Bir yanda bitmek bilmeyen saldırılar, diğer yanda İsrail ablukası. Milyonlarca Gazze'li tüm bu zorluklara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil Netanyahu bölgede terörü tırmandırmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Nuseirat mülteci kampının yakınlarında sivil bir aracı daha hedef aldı. İki füzeyle vurulan araçtan çıkarak sahile doğru kaçmaya çalışan Filistinli, üçüncü bir füzeyle katledildi. Saldırıların yanı sıra İsrail'in ablukayı sürdürmesi yaşamı zorlaştırıyor. Abluka ve saldırılar nedeniyle hayatlarını yeniden inşa edemeyen Gazze'liler derme çatma çadırlarda mücadele veriyor.
3: Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölgede kalmıyor.
4: Aşırı sıcaklarla birlikte temiz suya ulaşmak günlük yaşamın en büyük sorunlarından biri.
5: İnsanlığın seven herkese sesleniyoruz. Bizi su ulaştırsınlar, temiz su sağlasınlar. Sıcaktan, sivrisineklerden, farelerden, böceklerden ve hamam böceklerinden çok çekiyoruz. Hayatımız sürekli tehdit altında.
4: İsrail saldırılarında hastanelerin hedef alınması, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin kesilmesi, en temel tedavilerin yapılmasını bile imkansız hale getirdi.
3: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
4: İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı katı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce hasta çocuk tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. yılında tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna sınıra 800 kilometre mesafedeki Rus petrol rafinerisini vurdu. Azak Denizi'nde de Rus gemilerini hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın birçok kentini vurarak saldırılara karşılık verdi.
2: Saldırılar arka arkaya geldi. Savaş iyice kızıştı. Ukrayna, Rusya'da rafineri ve gemileri, Rusya'da, Ukrayna'da çok sayıda noktayı vurdu. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna'nın hedefinde bu kez Rusya'nın Sızran kentindeki rafineri vardı. Ukrayna sınır hattına yaklaşık 800 kilometre mesafedeki rafineriden alevler yükseldi. Saldırı anlarına ilişkin görüntülerde rafinerinin civarında dronların uçtuğu yer alıyor. Bir insansız hava aracının rafinerinin bacasına çarpma anı da kameralara işte böyle yansıdı. Rafineri yıllık 9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Ukrayna saldırılarını Azak Denizi'nde sürdürdü. 10 tankerle 4 feribot dronlar tarafından vuruldu. Hedeflerin Rus ordusuna akaryakıt taşıdığı iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı. Rusya'da Kiev, Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da vurulan limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığını duyurdu. Sumi'ye yapılan saldırı bir kafenin güvenlik kamerasına ise işte böyle yansıdı. Saldırı sırasında ailelerin çocuklarına kalkan olduğu anlar da yer aldı. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle petrol zengini Rusya'daki yakıt krizinin önü alınamıyor.
6: Benzin çok pahalı. Litresi 1 dolar. Çok fazla. Bu yüzden bu fiyat hiç de cazip değil.
2: Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere ülke genelinde yakıt satışlarında kısıtlamalar uygulanıyor.

0: İstanbul Avcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişinde bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
1: Çatı onarımında yangın çıktı. 2 daire kullanılamaz hale geldi. İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında onarım çalışması yapılıyordu. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sararken bitişiğindeki daireye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrası belli olacak.
0: İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Kazada 300 sağlık personeli, 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
1: İETT otobüsünün çarptığı ambulans devrildi. Kaza İstanbul Fatih'te yaşandı. İETT otobüsü yan yoldan gelen ambulansla çarpıştı. Kazada hasta taşıyan ambulans çarpmanın etkisiyle devrildi.
2: Yolda gelirken ışık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çarptı. Direkt araba.

0: polis kaçan saldırganın peşinde.
1: Çekiçle başına vurdu, ardından boğazını kesti. Kan donduran olay Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Afganistan uyruklu Davut Gulani, iki çocuğunun annesi Hatice Cam'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekiçle eşini apartman girişine kadar kovaladı. Eşinin başına defalarca çekiçle vurdu. Yere düşen eşinin boğazını keserek kaçtı.
2: Karı koca arasında başlayan tartışma bir anda büyüdü. Ardından da kocasına kızan kadın evi terk etmek istedi. Koca ise karısını işte apartman binasını girişindeki kapıya kadar takip etti. Ardından da tam da burada yakaladı. Önce başına çekiçle vurdu. Ardından da bıçakla boğazını kesti.
3: Dedim ki çıkayım bir bakayım, çığlık sesi yükseldi, çıktım. Kadın kanlar içinde şurada yatıyor, adamın elinde bıçak. Bir tarafta çekiş, bir tarafta bıçak. Çekişten önce başına vurmuş, alnına. Ondan sonra da bıçakla müdahale etmiş ama kadın kurtulursa bravo derim.
2: Başından çekişte darbe alan talihsiz kadının yardım çığlıkları siteyi yankılandırdı. Site sakinleri ise talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından da sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
4: Sağlıkçıyım, 30 yıllık sağlıkçıyım. Ben tampon yaptım. Boğazında kesikler vardı. Boğazına tampon yaptım. Ambulans aradım, polis aradım. Ambulans, polis gelene kadar tamponu bırakmadım. Nabzını kontrol ettim. Hasta sonra geldi, şuuru yerine geldi. Bir telefonla bir yerleri aramaya çalıştı ama mecali yoktu.
1: Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Evde bulunan iki çocuksa koruma altına alındı. Kaçan firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
0: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Sevim Yılmaz'la irtibat kesilmiş, bir dağda kendisinden haber alınamamıştı. Yılmaz'ın cansız bedeni 4700 metrede bulundu.
1: Kayıp dağcıdan 4 ay sonra acı haber geldi.
5: Kaybolan kadın kaçmış durumda arkadaşlar.
1: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen kadın dağcı Sevim Yılmaz'da bir süre sonra irtibat kesilmiş, yapılan ihbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Drone destekli çalışmalarda Yılmaz'ın gidebileceği güzergahlar tarandı. 4 ayın sonunda acı haber geldi. Sevim Yılmaz 4700 metrede hareketsiz yatar halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı.
0: Antalya'da bir çocuk yaktığı bezi evlerinin balkonundan aşağı attı. Yanan bez alt katta bulunan mobilya atölyesinde yangına sebep oldu. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
6: Çocuğun tehlikeli oyunu dükkanın yanmasına neden oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde oyun oynayan çocuk bezi yaktı, sonra da evlerinin balkonundan attı. Yanan bez apartmanın altındaki mobilya atölyesinin yakınına düşünce iş yerinde yangın çıktı. Mahallede büyük panik yaşandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle binaya sıçramadan söndürüldü. Çocuğun yanan bezi balkondan atması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valize el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri soruşturma başlatıldı bunun için.
7: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı

0: Çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine, bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var diyerek uyarıda bulunan kiracıya, mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
1: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
0: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir parkta temizlik yapan belediye işçisini gören vatandaş atılan çöpleri görünce duruma sessiz kalamadı. Sitemini de telefonuyla kayda aldı.
3: Temizlik imanın yarısıdır arkadaşlar. Temizlik aileden başlar.
0: Farkındalık oluşturmak için video çekti. Temizliğin önemine vurgu yaptı.
3: Arkadaşlar görüyorsunuz. Yarım el arabası çekirdek izmarit var. 5 metrekare demiş.
0: Ankara Elmadağ'da bir kişi parkta görevli belediye temizlik personelinin yere atılan çekirdek kabuklarını ve sigara izmaritlerini temizlemek için harcadığı yoğun çabayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
3: Halk olarak biz de pisiz arkadaşlar. Öz eleştiri yapacağız. Kimse altında siyasi bir görüş bildirmesin. Allah'a belediye ne yapsın?
0: Görüntüleri kayıt altına alan kişi herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.
3: Belediye ne yapsın baba? Halk olarak da pisiz bak. Göz eleştiri yapıyoruz yani hepimiz pisiz. Temiz toplum olalım arkadaşlar.
2: Milli Emniyet Hizmeti mensubu Arif Necip Kaskat'ı vatanı için gizli görevler üstlendi. 1950 yılında Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Efsanevi teşkilat mensubu Kaskat'ının fotoğrafı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

0: Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı Bulgaristan'da gizli görevler üstlendi. Aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı 76 yıl sonra önemli bir ismi kamuoyuyla tanıştırdı. O kahramanın adı Arif Necip Kaskatı'ydı. Milli Emniyet Hizmeti'nin en önemli isimlerinden biriydi. 1901 yılında Razgrad'da doğan Kaskatı, İstanbul gazetelerinin Trakya muhabirliğini yürütürken aynı zamanda vatanı için gizli görevler üstlendi. Bulgarcayı ana dili gibi konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşları arasında Bay Hristo lakabıyla bilinen Kaskatı, sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınıyordu. Kaskatı, 1950 yılında çift taraflı çalışan bir Bulgar ajanı tarafından ihanete uğradı. Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalışırken aracına kurulan pusuda şehit oldu. MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümüne eklenen bu fotoğraf ve biyografi, Arif Necip Kaskatı'nın teşkilat tarihindeki yerini gözler önüne serdi.
1: Sakarya'da bir kişi sahilde gördüğü insansız hava aracını yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca aracına yükleyip evine götürdü. Sakarya'da yaşanan o ilginç olay hem şaşırttı hem de bu kadar olmaz dedirtti.
0: Sahile vuran İHA'yı görünce merakına yenik düştü. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına İHA'nın fotoğrafını yükledi. Bomba yok yanıtını duyunca aracına yükleyerek evine götürdü.
2: Bir tane Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk.
0: Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi Camitepe mahallesi sahilinde 11 Temmuz'da meydana geldi. Sabah eşi ve torunuyla gezintiye çıkan 63 yaşındaki Ali Çabuk, kıyıda denizden karaya vurmuş bir İHA gördü.
2: Çok şahane. Her şey yerinde. Şu an uçar vaziyet. Çok yeri de sağlam gibi bir şey. Baktık denizin kenarına İHA yanaşmış. Drone mu diyeyim artık ne diyeyim. Neyse baktık onu hemen karaya çektim ben de. Karada hemen cep telefonundan yapay zekaya sordum. Orada bana direkt ben Rusya'dan geldiğini söyledi, yazdı. Ve içinde bomba olmadığını o zaman biz de arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve. Ondan sonra da muhtara söyledim. Muhtar da dedim ki böyle böyle bir İHA buldum. O da jandarmaya haber verdi.
0: Merakına yenik düşen Çabuk, 15-20 kilogram ağırlığındaki hava aracını eşi ve torununun yardımıyla arazi aracının bagajına yükleyerek evinin yakınına götürdü.
2: Ya çift silindirli güzel motoru vardı.
3: Hızaladınız mı abi?
2: Tabii canım karıştırdım. Ben motoruna uğraydım. Ya ön tarafa karışmadım hiç. Onlarla çünkü orada akü vardı, neyse içinde benzin, tank her şey vardı. Oraya pek ellemedim. Ben motora baktım. Motor benim ilgimi çekti. Güzel motoru vardı.
0: İhbarın ardından bölgeye jandarma bomba imha uzmanları sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan ekip İHA'da patlayıcı olmadığını tespit etti.
2: Jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım. Yani bir tane de yapmam böyle bir şey. Direkt ben jandarmaya haber vereceğim.
4: Bir tane Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk.
0: Üzerinde patlayıcı bulunmayan İHA detaylı inceleme için jandarma ekibince teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sıfır Atık Vakfı ile PTT birlikteliğinde tekstil atıkları ile ilgili önemli bir çalışma başlatıldı. Vatandaşların giymedikleri kıyafetler PTT şubelerine yerleştirilen giysi ve tekstil kumbarasında toplanacak. Kıyafetler dezenfeksiyonla yeniden değerlendirmeye hazır hale getirilecek.
5: Atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
0: PTT ile Sıfır Atık Vakfı tekstil atıkları ile ilgili işbirliği yaptı. Artık kıyafetler PTT şubelerindeki giysi kumbarasında toplanacak, temizlenip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
5: Sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi, çevrenin yanı sıra bir iyilik hareketine de dönüştü. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü verilerine göre moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılıyor. Moda endüstrisi küresel çapta her yıl 92 milyon ton atık üretiyor. Türkiye'de de durum bundan farklı değil.
5: Üzerimizden kolayca çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa üzerinden çıkarıp atamıyor.
0: Emine Erdoğan sık sık moda ve tekstil sektöründe sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekiyor. Doğaya yük olmayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu ve giysilerin bilinçli seçilerek yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Söz konusu bu çağrıdan hareketle Sıfır Atık Vakfı ve PTT, giyilmeyen kıyafetleri yeniden dönüştürecek bir işbirliğine imza attı. Tekstil ürünleri PTT teslim noktalarında toplanarak kayıt altına alınacak. Toplanan ürünler işleme merkezlerinde tür, kumaş, kullanım durumu ve uygunluk kriterlerine göre ayrıştırılacak. Dezenfeksiyon süreciyle yeniden değerlendirmeye hazır hale getirilecek. Uygunluk kontrolleri tamamlanan ürünler sosyal destek mekanizmalarıyla koordineli şekilde ilgili yerlere yönlendirilecek. Vatandaşlar da internet üzerinden kumbaraların bulunduğu kendilerine en yakın olan şubeleri görebilecek.
5: Sıfır Atık Projesi'nin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
1: Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uluslararası Eko Okullar programı uygulanıyor. Öğrenciler geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve çevre sorunları konusunda eğitim alıyor ve çevre bilincini evlere taşıyarak ailelerinin günlük alışkanlıklarını değiştirmesinde etkili oluyor.
3: Geri dönüşüm, bilinçli tüketim, çevre sorunları ve su tasarrufu. Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uygulanan Uluslararası Eko Okullar Programı kapsamında öğrenciler bu konularda eğitim alıyor. Geri dönüşüm ve çevre sorunları konusunda bilinçlenen öğrenciler bu farkındalığı evlerine de taşıyor.
6: Çevre bilinciyle ilgili yapılan bu projede öğrencilerin çevre bilincine dair sadece öğrenen değil, aynı zamanda ailelerin davranışlarını da etkilediğini görüyoruz. Bunu eğitim bilimlerinde tersinde sosyalleşme olarak tanımlıyoruz.
3: Dünyanın 85 ülkesinde uygulanan program kapsamında Türkiye'de uluslararası yeşil bayrak sahibi okul sayısı 970'e ulaştı.
7: Bugün Eko okul sayımız Türkiye'de 1254'e ulaşmış ve bunların içerisinden de yaklaşık 970 okulumuz artık yeşil bayrak taşıyorlar.
3: Eko Okullar Programı ile öğrenciler yalnızca bilgi edinmekte kalmıyor. Çevreyi gözlemleyen, sorunları değerlendiren ve bunları günlük yaşamında eyleme dönüştüren bireyler olarak yetiştiriliyor.
6: Çevre bilinciyle birlikte çocuklarımızın önemli bir dönüşümü başlatan dönüşüm aktörleri olarak rol aldıklarını söyleyebiliriz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin elektrikli skuterlerle gönderi dağıtımında 10,4 milyon kilometre mesafe kat edildiğini açıkladı. 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı dedi.
8: PTT'nin elektrikli skuterleri 89.6 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 2021'de 100 elektrikli skuterla başlayan uygulamanın Haziran sonu itibarıyla 1050 araçla devam ettiğini belirtti. Elektrikli skuterlarla gönderi dağıtımında 10,4 milyon kilometre mesafe kat edildi, 312 bin litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçildi. Kat edilen bu mesafe dünyanın çevresinde 260 kez tur atmaya denk geliyor. Elektrikli skuterlarla daha etkin ve hızlı şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda gönderiler teslim ediliyor. Yayı olarak dağıtım yapılmasına kıyasla zamandan %20 tasarruf ediliyor. Doğa dostu, çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterların hızı saatte 25 kilometreye çıkabiliyor ve tek şarjla 40 kilometre mesafe gidiliyor. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuterlarla dağıtılan gönderiler toplam gönderilerin %69'una karşılık geliyor. Bakan Uraloğlu, PTT'nin elektrikli skuterlarıyla yurt genelinde toplam 89,6 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığını da ifade etti.
1: Avrupa'da sıcaklık rekorları orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Bir yanda 40 dereceyi aşan kavurucu hava, diğer yanda günlerdir söndürülemeyen alevler. Fransa, İspanya ve Portekiz'de binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi.
8: Önce kavurucu sıcaklar, ardından orman yangınları. Avrupa yazın en zor günlerini yaşıyor.
9: Yangınlar çok kötü. Bu korkunç bir şey. Sadece orman için değil, ölen insanlar ve yaşanan her şey için de büyük bir felaket. Yukarıdaki evler tamamen yandı.
8: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Fransa, İspanya ve Portekiz'de alevleri büyüttü. İspanya'da Endülüs bölgesinde çıkan yangınlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Pirene bölgesinde ise 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransa'da 7 vilayette yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi. Binlerce hektarlık ormanlık alan küle dönerken yüzlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor. Avrupa Birliği de Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldı. İspanya'daysa termometreler 43 dereceye kadar yükseldi. Son iki haftada 55 bin hektardan fazla ormanlık alan yangınlarda yok oldu. Katalonya'da binlerce kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Hem kavurucu sıcaklar hem de peş peşe çıkan orman yangınları Avrupa'da hayatı felç ederken yetkililer önümüzdeki günler içinde yüksek sıcaklık ve yeni yangın riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

0: İstanbul'da pedallar 15 Temmuz şehitleri anısına çevrildi. Taksim'den yola çıkan motosiklet ve bisikletli kortej turu 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde tamamladı. Etkinliğe katılım yoğundu.
1: İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet ve motosiklet korteji oluşturuldu.
2: Bakın sabahın, pazar günü sabahın insanlar bu saatinde çıkmışız. Binlerce kişi buraya gelmişiz. Milyonların da gönlü bizimle, onu da biliyoruz.
3: Ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Çocuklarımızla beraber bu etkinliklerde hep devam edeceğiz inşallah.
1: İrade bizim, gençlik bizim temasıyla yaklaşık 1000 kişilik kortej Taksim Meydanı'ndan yola çıktı. Etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlendi.
4: Bu şanlı destanı anlatmak, unutturmamak ve tüm dünyaya, herkese tekrar ileniyoruz. Biz çılgın Türkleriz, bize kimse irade ortaya koyamaz, bizi kimse esir alamaz, bayrağımızı kimse indiremez, ezanımızı kimse susturamaz. Bütün dünyaya bunu anlattık, anlatmaya devam ediyoruz.
5: 15 Temmuz'un 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında hazırlıklar bitti. Şehitlerimizi anmak adına 253 motosiklet ve bisiklet yola çıkıyor.
1: Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan tur 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde sona erdi.
6: Biz o gün ailemizle, bir kızım var, eşim, 3 kişi sırt çantalarımızı yükledik. Buraya geldik.
7: Zor zamanlar geçti. Mutluyuz, bugün güzel bir gündü.
8: Bizler şehadete susamış bir milletiz. Ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz dikenin gözünü oyarız.
0: ...15 Temmuz... Türk milletinin birlik ve beraberliğine sahip çıktığı destansı tarihlerden biri olarak kayıtlara geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ mensuplarının hain darbe girişimine kalkıştığı o karanlık gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz'un unutulmayan tanıklıklarını ve o gecenin izlerini gelin bir kez daha hatırlayalım, bülten noktalayalım.

0: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde bir cenk meydanı kuruldu tüm Türkiye'de. Çanakkale'nin ruhu o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yeniden doğdu. Namluyu tutan da, Namluya hedef olan da bu milletin evladıydı. Haince bir pusu kurulmuş, milletin iradesi hiçe sayılmak istenmişti.
1: Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
2: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Az önce Binali Bey de söyledi, biz ölümüne.
0: O gece ezan sesleri silah seslerine karıştı. 7'den 70'e kadını ve erkeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla meydanlara ve köprülere akın etti. İşte Boğaziçi Köprüsü'ne gelen binlerce kişiden 34'ü son nefesini burada verdi. O destansı günün ardından bu köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak anılmaya başlandı.
3: Cumhurbaşkanımızın da halkı sokağa davet etmesiyle beraber biz ilk önce Ümraniye Meydanı'na çıktık ve daha sonra tabii korumamız gereken bir alan olduğunu düşündük ve Cumhurbaşkanımızın evine doğru hareket ettik. Muazzam bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımızın evine doğru yürüdük. Tam evin önüne geldiğimizde selalar okunmaya başladı. Tabii selaların bizim için çok büyük önemi vardı o anda.

0: köprüye doğru gelirken de polisler önümüzü kestiler. Gitmeyin dediler. İnsanları vuruyorlar dediler. Öldürüyorlar dediler. Tabii o anda Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur bu. Üzerimizden korkuyu aldı ve bu korkunun da mislini bu hainlerin üzerine verdi. Bu darbeci hainlerin üzerine verdi.
1: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
2: Ben geçerim abi.
1: Aç.
2: Ben açarım. Ben
1: evet hadi ben de geçerim.
2: Ben geçerim. Ben de geçerim. Hadi hadi.
0: Ve köprüye doğru inerken, Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru gelirken bir rampa vardır ve yüzlerce insan kendinden emin ve koşar adımlarla bu hainlerin üzerine doğru gidiyorlardı. Ve giderken de ellerinde ne bir taş, ne bir sopa, ne de bir silah vardı. Sadece ne vardı? İman dolu göğüsleri vardı. Gerçekten bu milletin içerisinde asil bir kan var ve bir kodu var. Bir felaket, bir durum olduğu zaman eğer konu bayraksa, vatansa, milletse tekrardan o koda geri dönüyor ve dimdik tek yumruk olarak bu hainlerin üzerine gidiyor. Yaklaşık bir 200 kişilik bir grupla beraber gittik oraya. Üzerimize yoğun bir atış geldiğinde ilk önce yere yattık. Sonra atışı azaltınca tekrar kalkıp bu hainlere doğru koşarken tam köprüye 200 metre kala şu bariyerlerin dibinde üzerimize çok yoğun bir atış gelmeye başladı. Bilgisayar oynayan çocuklar bilirler, bu savaş oyunları oynarlar, böyle kanların nasıl sıçradıklarını görürsünüz. Önümdeki insanların böyle vurulup da kanların sıçradığını görünce biz de ister istemez siper almak istedik. Tayfun'u ittim ve bariyerlerin altına kendimi siper almak istediğim anda balıklama atlarken kafamdan ve kolumdan vuruldum. Kafamın sol tarafında hala kemik yoktur.
3: Ben zor bir taksi buldum. Ben taksiye bindim. Giderken takside radyo açıktı. Radyodan Cumhurbaşkanımızın anonsu geldi. Sokağa çıkma sözü geldi. Cumhurbaşkanımızın o çağrısı gelince ya sanki böyle bir baraj yıkıldı da arkasındaki su akar ya böyle şiddetli. İnsanlar bir anda sokağa hücum etmeye başladı. Bize diyorlar çok cesurdunuz. Şimdi cesaret korktuğun bir şeyin üstüne gitmektir. Biz cesur değildik. Çünkü biz bir şeyden korkmadık. Uğruna yaşanacak bir tane devletimiz var. Uğruna ölünecek bir tane bayrağımız var. Hak dini olan bir tek İslam'ımız var. Alemine Rabb olan bir tane Allah'ımız var. Bunlardan vazgeçemeyiz biz.
4: Haince plan yapanların hesaba katmadığı bir şey vardı. İmanını vatan sevgisiyle yoğuran aziz Türk milleti korkusunu geride bırakmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen önüne geldiler. Orada bulunan havuzda abdestlerini aldılar. Adım adım şehadete doğru yaklaştılar. Çünkü onlar için burası bir meydan nöbeti değildi. Mücadelenin ve bekanın asıl meselesiydi.

0: Fevzi Paşa Caddesi'nin şu cadde üzerine İstiklal Marşı okuyarak, tekbirler getirerek kendi çalışanlarla beraber şuraya doğru geldi. Şu hemen şu önümüzde duran ışıklara varmadan bir kardeşimiz ayağından vuruldu, düştü. Hemen akabinde başka bir kardeşimiz göğsünden vuruldu. O da düştü. Başka bir kardeşimiz gözümden vuruldu. G3 memesi geldi. Beyin parçaları yüzümüze geldi. Ve o yüzüme gelen beyin parçalarından hemen sonra kelime-i şehadet getirdim. Nasıl söyledim, bu gece ben öleceğim. Ama sabah güneşi bu tankları, bu tüfekleri görmeyecek. Özellikle buraya her geldiğimde şu vurulduğum yerde o beyin parçaları yüzüme gelen abimizden hiçbir şey yapamadık. Hiçbir müdahale edemedik. Sadece yere düştü ve o şekilde kaldı. Hiçbir müdahalem olmadı ona. Gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü elimden hiçbir şey gelmedi. Elimden sadece şu geçti. O tanklar, o tüfekler sabah güneşi görmeyecek diye ve koşarak şu otobüsün olduğu yerden bu tarafa doğru geldim. Şu ok işaretinin olduğu yerde bir geviş memesiyle sağ ayak tarak kemiğim parçalandı.
1: 15 Temmuz destanının unutulmaz mekanlarından biri de Atatürk Havalimanı'ydı. FETÖ'cü hainler buraya kadar geldi, kuleleri işgal etti ve uçuşları durdurdu. İşte o anda millet çıka geldi, darbeci hainlere dur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten atı uçağına binerek İstanbul'a doğru harekete geçti. Gökyüzündeki F-16'ların tehditkar uçuşlarına rağmen iniş gerçekleşti. O yolculuk bir devlet liderinin yalnızca şehre dönüşü değil, o devlet liderinin cesaretli ve kararlı duruşunun da sembolüydü. Türk milleti İstiklal Savaşı'nı yeniden yaşar gibi ruhlarıyla şu mısraları anlatır gibiydi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu sözler karşısında satılmış zihinlerin gözleri kör, kulakları sağırdı.

153 şehidimiz var. Hepsi bir annenin evladıydı, bir kadının eşiydi. 10 yıl geçti, evet. Altını çizmek istiyorum ki bize onların emaneti gerçekten cesaret, inanç ve milli birlik duygusu, birlik ve beraberlik. Bize bunu gösterdiler. Ben buna inanıyorum.

0: Evet, gündem Zal'den de mutlu akşamlar. Son dönemlerin en önemli NATO zirvesini geride bıraktık. Türkiye Ankara'da dünyanın en önemli liderleri bir araya geldi. Çok sayıda karar alındı, ikili görüşmeler vardı. Türkiye açısından çok verimli, çok verimli bir zirveydi. Hem Türk-Amerikan ilişkilerine ne dair çok önemli kararlar alındı, hem de NATO noktasında Türkiye'nin yeri biraz daha güçlendi. Peki ne, hangi kararlar alındı, ne oldu? Onları konuşacağız. F-35'ler çok konuşuldu. S-400'lerin durumu çok konuşuluyor. K motorları, onları konuşacağız. Trump-Erdoğan görüşmesinde hangi kararlar çıktı, onları konuşacağız. Bir taraftan da tabii ki diğer savaşlar da devam ediyor. İran savaşı tüm hızıyla aslında devam ediyor gibi. Dün akşam İran Hürmüz'ü kapattığını açıklamıştı. Amerika'nın yanıtı yine askeri olarak oldu. Bu gece yine sıcak çatışmalar, sıcak anları bekliyoruz. Bir taraftan da biz bunları konuşurken, hazırlanırken gündeme bomba gibi bir haber düştü. Amerika'nın belki de en ünlü senatörlerinden birisi Lindsey Graham'ın ani ölümü. 71 yaşındaki senatör ani bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün arkasında ne var? Kimdir Lindsey Graham? Türkiye ile ilişkileri, Türkiye duruşu nedir? Onları konuşacağız. Bir de tabii ki en önemli konu başlığımız, belki de bu hafta konuşacağımız 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Bu hafta etkinlikler var, anacağız yaşananlar ve 10 sene içerisinde neler değişti, neler değişmedi, onları konuşacağız hızlı bir şekilde 3. bölümümüzde. Şimdi ben başlamak istiyorum konuklarımızla. Konuklarımı hızlıca ben tanıtayım. Askeri stratejist Doktor Kemal Olçar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Gazeteci Kurtuluş'tayız, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi hızlı bir şekilde aslında bu F-35, S-400'e geçmeden önce Kemal Hocam ve diğer konuklarımızdan hızlı bir tur rica ediyorum. Yani bu NATO'da en akılda kalan neydi size göre?
1: Şimdi tabii NATO toplantısının adı 3.0.
0: Evet.
1: Yani Soğuk Savaş bitti, yeni dönem 2.0. O da bitti. 7-8 Temmuz 2026 Ankara Zirvesi'nde 3.0 dönemi başladı. Yani NATO Amerika'sız ne yapabilir? Amerika'nın boşluğunu ne doldurabilir? Ve bir şekilde NATO artık Güney Doğu kanadını nasıl kapatabilir? Türkiye'nin tam arzu ettiği şeyler ortaya çıktı. Dolayısıyla bence 360 derecelik NATO güvenlik mimarisi 7-8 Temmuz Ankara'da tamamlanmış oldu. Bana göre en kıymetli şey o.
0: 360'ı tamamladık, evet, diyorsunuz, tamam, ve önemli bir adım atılmış oldu.
1: Kesinlikle
0: bu noktada. Kurtuluş Bey, buyurun.
3: Ya bu süreç iki başlık halinde geçti aslında. Bir, Türkiye ve NATO. Bir de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi. Aslında Trump, Erdoğan görüşmeleri, ilişkileri baştan sona bu zirveye damgasını vurdu.
0: Evet.
3: Sonuçta iki ülke arasında bir parantez, yani Obama'yla açılan, Biden'la devam eden, Trump'la tam kapatılamayan ama daha sonra ikinci döneminde bir parantezin bence Türk-Amerikan yakınlaşmasında ilişkilerin yeniden böyle bir rayına girdiği bir zirve oldu. Keza bir parantez, yine Avrupa ile aramızda açılan bir parantezin de kapanması anlamında çok olumlu sinyaller görüldü bu zirvede.
0: İşte dediğiniz gibi Avrupa noktasında da bir zirve yapıldı, bir toplantı yapıldı. Onun yansımalarını belki önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde konuşacağız. Sayın Vekilim, sizce NATO'nun en akılda kalıcı olayı neydi?
5: En akılda kalıcı olayı şu: Türkiye burada baş aktörlerden bir tanesidir. Bu zirvede bunu gördük. Yani tamamlayıcı bir aktör değil. Herhangi bir devlet değil, herhangi bir ortak değil. Ana faktördür. Gerek Amerika ile olan ilişkilerimize, Trump'la olan ilişkilerimize, gerek diğer Avrupa ülkelerinin ve NATO üyesi ülkelerin yaklaşımlarını gördüğümüz zaman şeyi söylemiyorum bile, çok başarılı bir toplantıydı. Türkiye müthiş bir sınav verdi. Bunlar işin magazin kısmı.
0: Evet.
5: Ama özünde Türkiye tüm ağırlığıyla burada vardı. Dünya aktörü olduğunu gösterdi ve bu dünyanın girdiği yeni süreçte, güvenlik ağırlıklı süreçte en önemli aktörlerden biri olarak kabul gördüğü toplantıdır diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Kenan Kıran.
4: Bence de Türkiye baş aktördü, çünkü NATO sorunlarını Türkiye'de çözmeye çalıştı ve ABD Başkanı Trump'ın açıklaması Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Evet. Trump'ın olmadığı bir NATO zirvesinin ciddi anlamda büyük eksik olacağı açıklaması.